0: Aklanın yani.
1: Aklanın, aynen öyle. Aklanın, ondan sonrasında bir siyasete girişin. Yani kalkıp da cenaze dolayısıyla bir yere gelmişler. Allah rahmet eylesin, ölen de bir CHP vekili sonuçta. Orada böyle kendi seçmenini, yani parti içerisindeki taraftarlarını konsolide etmeye çalışan, onlara güven vermeye çalışan şahin bakışlara falan da çok çünkü gerek olmadığını düşünüyorum.
0: Yani Özgür Özel'in taraftarları Özgür Özel'den böyle mi bakmasını istiyor yani, böyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
1: evet,
0: nefret?
1: Evet, olabilir.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarları evet, Özgür Özel'e nasıl bakmasını istiyor mesela? Herkes bundan
1: daha
0: mı memnun olacak?
1: Daha ılımlı yaklaşmasını mı bence bekliyor, istiyor? Çünkü hı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle işte Piro, Dede gibi bir takım toplumsal kabul gören isimlerle, ünvanlarla bir önceki kampanyasında öne sürülmesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaşının da büyük olması, partide uzun yıllar genel başkanlık görevini yapıyor olması sebebiyle bence birazcık daha toparlayıcı, destekleyici olmaya çalışan bir siyasi yaklaşım sergiliyor kendi içinde. Ama Sayın Özel ve yakın bulunduğu diğer isimler ve kendisinin işte iddia ettiği %30'luk bir seçim kazanabileceğini iddia ettiği, eğer öyle bir seçmeni varsa, artık o da tartışmalı bir konu, ayrı bir belki bahis konusu. Onun belki birazcık daha net bir çizgi çizmesini, belki daha sert bir tavır sergilemesini istediği için bugün bu bakışları konuşuyoruz. Ama ifade ettiğim gibi bu mesele hukuki bir meseledir. Bunun siyasallaşması, iktidar partisinin hiç alakası olmayan bir konuya bu şekilde çekilmeye çalışılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO gibi dünyanın pek çok ülkesini ilgilendiren böyle bir toplantıya ev sahipliği yapacağı bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuya çekmenin anlamı hiçbir şekilde olmadığını düşünüyorum. Bu sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı oyuna çekmeye çalışarak meseleyi siyasallaştırmaya çalışmanın ve seçmeni kandırmanın başka bir şeyidir, şeklidir, başka bir rengidir. Yani evet, bakın,
0: pek de tutmayacak.
1: Bakın
0: galiba,
1: biz işte bir şey yapmadık aslında. İşte siyaset bizimle uğraşıyor. Bu işte yargının siyasallaşması. Hayır, bu yargı, her zaman söylüyorum, Türk yargısı bağımsız bir mahkeme, bağımsız bir şekilde görevini yapıyor ve bu bağımsız mahkemeler herkese lazım. TÜKAK'a yaparsınız, bütün o hakim savcıların hakkına girersiniz, ama bu bağımsız yargı herkese lazım ve bu konunun hukuki sürecini kendi seçmeninden saklayarak, hiçbir iddiaya doğru düzgün cevap vermeyerek, Serkan Bey'in ifade ettiği gibi mahkemede öne sürülen iddialara karşı şiirler okuyarak, şarkılar söyleyerek, efendim mahkeme sonu doğum günü kutlamaya çalışarak siz mahkeme sürecini,
0: mahkemeye heyetini etkileyebilir
2: miyiz? Hasta sokamıyoruz içeriye. İçeriye
1: ne
2: doğum günü,
1: mahkemeye
2: şöyle doğum günü pasta kutlanmadı, sokmamıza izin vermiyorlar ey halkım.
1: Bu işte
0: ya,
1: bakın,
0: mahkeme heyeti bundan etkilenir mi Tuba Hocam?
1: Efendim?
0: Bir hukukçu olarak ya, mahkeme heyeti bu tarz şeylerden etkilenir mi? Yani bir savunma yapıyorsunuz. Savunmada size sorulan soruya cevap vermiyorsunuz da başka şeyler yapıyorsunuz.
1: Yani güler
0: mahkeme geçir, heyeti ne yapar yani bu konuda?
1: Ne yapsın adamlar ya, Allah aşkına, bunlar da insanlar. Hakim savcılarımız, ben her zaman ne diyorum, fehim olmalı, metin olmalı. Bir takım mecellede çok güzel bunlar sayılır. Bu tarz niteliklere sahip olmalı bu kişiler. Tabii ki böyle insanları çok görmüşlerdir, ama Sayın İmamoğlu gibisini daha önce görmüşlerdir, onu tabii ki bilemiyorum. Yani kalkıp da bir iddia size isnat edildiğinde, ya şöyle böyle diye kendinize açıklama ihtiyacı hissedersiniz, ama hiçbir şey yoksa kalkıp şarkı söylersiniz tabii ki. Yani Türkiye mahkemelerinde, adliyelerinde ne olaylar oluyor tabii ki biz de görüyoruz, ama bu da yani gerçekten bir uzun seri, bir dizi olacak şekilde bir takım absürt olaylar gelişiyor. Türk savunması da savunma gördük yani. Böyle bir savunma. Hani ben uzun ceza yargılamalarında şiir okuyan avukatlar falan görürüm. Yani olayı uzatmak için birazcık
0: avukatlar
1: yapılır. Avukatlar da var. Aynen öyle vardır yani, o şiirsel.
0: Sanıklardan böyle görmemiştim.
1: İllaki vardır, ama bu kadarını da Türk yargısı görmüş müdür bilemiyorum. Dediğim gibi hukuk, oradaki mahkemeyi bile siyasallaştırıp, efendim bize doğum günü kutlatmıyorlar, eşiyle görüştürmüyorlar, pardon da burada bir suç isnadı var, iddiası var. Bunları bir konuşalım önce. Sen bu devletin sana emanet edilen kasasına ilgili bir iddiayla karşı karşıyasın, ama efendim senin hücren şu kadar metrekareymiş. Keşke öyle olmasaydı. Ne güzel rüzgar İstanbul'un en güzel esen tepelerinden birisidir Saraçhane. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'un 7 tepesine koyun postu astırmış. En son Fatih'te kokmuş. Oraya cami yaptırmış o yüzden. Fatih, Saraçhane, buralar çok güzel yerlerde. Keşke devletin, vatandaşının verdiği yetkiyi kullanarak Saraçhane'de efil püfür otursaydı Sayın İmamoğlu. Orada hizmetini yapsaydı, metrobüsleri böyle krize sokmasaydı, insanları içeriden çıkarmasaydı da Silivri'ye gitmeseydi. Bazen Saraçhane'nin önünden geçerken diyorum ki, bu kadar entrikaya, bu kadar şeye gerek var mıydı ya? Burası niye yetmedi sana diyorum yani. Üzülüyorum gerçekten bir İstanbullu olarak buna. Dolayısıyla hukuki süreci baltalamaya çalışan herhangi bir siyasal hareketi, efendim,

0: böyle bakış atmalar bilmem neler. Bunlar mizansen ya. Sen kalk o pavyonda verdiğin rüşvetlerin hesaplarını önce ver, cevaplarını ver. Ondan sonra böyle şeylere, şovlara, mavlara başla. CHP'liler de bunu yutmaz da el mahkum. Adam akıllı bir lider çıkıp da bu partiye bir yön veremediği için, bir lider krizi her zaman CHP'de son belki 50 yılda yaşandığı için en mahkum Sayın Özel'in de böyle bir demek ki aurası var. Seçmen de ona yani itibar etmek istiyor. Olur mu acaba diyor yani. Garibim seçmen ne yapsın? Ne yapsın ne yani? Yapsın? Ne yapsın? CHP'liler ne yapsın? Ben CHP'lileri özürüyorum gerçekten.
1: Duacam Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin çok üzüldüğünü ifade ediyor.
0: Üzülüyorum ya. Evet.
1: Serkan Fıçıcı da benzer şeyler söyledi aslında.
2: Yok ben CHP seçmenine üzülmüyorum. Ben kendimiz açısından ya millet açısından. Millet
0: tamam de, CHP seçmeni bizim milletimiz değil mi ya?
2: Tabii ki.
0: Komşumuz, akrabamız,
2: doğru, akrabamız,
0: iş arkadaşımız.
2: Doğru.
0: Ana muhalefet partisinin güçlü olması benim ülkem için faydalı bir durum bir kere yani. Ya eleştirsin, bir katkı sunsun, bir şey yapsın ya. Anca yani başa dönüyorum eltilerin savaşı gibi dövüş.
2: Sıkıştır iktidara biraz cebindeki para artsın ya.
0: Evet
2: o zaman
0: ya bir şey yapalım.
2: Sana...
0: Biraz olayı da kızıştırın ki zevkli olsun bu siyaseti yapmak. Anlatabiliyor muyum? Böyle zevkli de olmuyor. Hani
2: tek
0: zorlanmıyorsun yani. Tek karamaç aynen.
1: Çağrı Hocam, iki konuğumuz da son derece uzun ve ciddi analizler yaptılar. Bir üzerinden
2: ciddi derken Murat neyi kastettiğinin farkındayım. Farkındayım yani.
1: Şöyle bir gerçek var gerçekten. Bazı şeyler gerçekten trajikomik yani. Doğal olarak Serkan Fıçıcı'nın söylediği şeyler yakıcı Türkiye gerçeği gerçekten. Bazen gülerek ancak... İçinden çıkmaya çalışıyoruz. Başka da çaremiz kalmamış durumda. Yani ne yapalım?
0: Ne diyelim artık?
1: Çağrı Hocam.
0: İzahı olmayanın izahı olur.
1: Evet. Şimdi bir bu vaziyet ortada. Biraz bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Özgür Özel ve taraftarlarının söylediği şey şu. Biz bir parti kurarsak Türkiye'nin ana muhalefet partisiyle artık iktidar partisi olacağız. Birinci parti olacağız. Hemen seçimleri getirin. Göreceksiniz. Halk büyük bir teveccüh var bizim etrafımızda diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bazı figürler de şimdiden istifa ederek yeni partide kendine yer edinmeye çalışıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı vekiller istifa ettiler ve yeni bir partiye gitmek yerine geldiler AK Parti'ye katıldılar. Hem de hiç beklemediğimiz isimler Nimet Özdemir gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Atatürkçü kimliğiyle bilinen AK Parti tabanında bazı sosyal medya hesaplarında da tepki gösterdiği, niye geldi falan diye söyledikleri kişiler olsa da AK Parti'ye katıldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız yakasına rozeti taktı. Ondan önce de bir başka CHP'li vekil katılmıştı zaten. Yani ayrılan da gidip AK Parti'ye katılıyor yani. Bu nasıl bir süreç?
3: Yani CHP'de bulunuyor olmanın artık dayanılmaz herhalde bir durum var. Yani CHP'de milletvekili veya belediye başkanı olduğunuzu düşün. Yani sıkıntılı bir durum olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü mevcut şartlar, CHP'nin mevcut siyaset yapma biçimi tarih boyunca da yani muhtemelen 1940'lardan itibaren aşağı yukarı bu şekilde tanımlayabiliriz. İktidar olma sorunu olmayan, rekabet sorunu olmayan bir partiden bahsediyoruz. Yani iktidar olma gibi bir iddiası olmak zorunda olmayan bir de siyasal parti. Neden bunu söylüyorum? Bir müesses nizam, Amerika için hep konuşuyoruz. Türkiye'de yok muydu müesses nizam? Bir vesayet. Daha 28 Şubat biteli şurada kaç yıl oldu? Ya etkilerini zaten silili 12-13 yıl oldu. Daha yayından önce Tuba Hoca'yla konuşuyorduk burada.
0: Evet.
3: Dolayısıyla bu vesayet dediğimiz şey yerleşik düzen, yerleşik güç, odak adına ne koyarsak bunun temsilcisi CHP'ydi. Böyle bir gücün üzerindeyseniz meşruiyetinizi siz vatandaştan almıyorsunuz demektir. Veya gücünüzün kaynağı vatandaş değildir. Hal böyleyken seçimle de bir işiniz olmaz ki veya vatandaşın kendisiyle de bir işiniz olmaz. Zaten güç kucağınızdadır. Bir azınlıkla bütün devletin sinir uçlarını zaten domine ediyorsunuzdur siz. Etmiyorlar mıydı? Şöyle bir düşünelim. Sağ siyaset Türkiye'de ne zaman örgütlü şekilde vatandaştan ciddi destek alırsa ömrü 10 seneye geçmedi. Yani 1950-60 hatta 50'den öncesinden de başlatabiliriz bunu. İlk çok partili hayata
1: serbest
3: geçiş denemelerinden mi? Serbest
1: Cumhuriyetler
3: tabii ki. Veya 46 seçimleri değil mi?
1: Evet.
3: Yani. Veya 60'lara gelelim. Demirel'in 5 defa gidip gelmesini konuşalım. Hani ne oldu da bu adam 5 defa iktidara geldi? Türkiye'de %50 oyları ilk defa

0: Recep Tayyip Erdoğan almadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kez bunu kalıcı hale getirebildi.
1: Evet.
0: Ama öncesinde sağ siyaset üretti bunu zaten. Kendi tarihi boyunca. Ama her seferinde yani darbe olur. Bir iktidar gider gelir. Sağ siyasette isimler değişir, liderler değişir. Bakarız CHP hep olduğu yerdedir. Oy oranı 20'yi zorlar. Bazen geçer, bazen altında kalır. Bir Ecevit dönemi orada bir istisna olarak karşımızda. Kıbrıs Barış Harekatı dönemi. O farklı bir zaten MSP koalisyonu baktığınızda. Şimdi böyle bir siyasi partinin içinde bulunduğunuzda iktidar olma derdiniz yoksa, rekabet sorununuz yoksa ana muhalefet derdiniz de olmaz. Tam da bu yüzden mesela hem Serkan abinin hem Tuğba Hoca'nın söylediklerine iki noktaya katılmıyorum. Bunu aslında söyledikleri her şeye katılıyorum ama şuna katılmıyorum. Türkiye'nin iyi bir ana muhalefete ihtiyacı var ama CHP'nin o rolü herhangi bir şekilde üstlenebileceğini düşünmüyorum. Yani CHP'den zıpkın gibi bir ana muhalefet profili çıkması demek Türkiye'de vesayet yeniden hortladı demektir. Çünkü vatandaşla bu kadar eğer bağlarınız kopuksa sizin gücünüz vatandaştan gelmiyorsa nereden gelecek de zıpkın gibi muhalefet pozisyonunu tutacaksınız. O zaman burada bir problem var demektir.
2: Orada yine askeri ya da başka vesayet.
0: Tam da bu yüzden Türkiye'de zıpkın gibi bir CHP'ye ihtiyaç yok. Türkiye'de CHP'nin siyasetine bir...
3: Zıpkın gibi bir CHP olsun demiyoruz da bir muhalefet.
0: İyi bir ana muhalefet yani. Kesinlikle evet. Olsun. Ama mevcut Türkiye siyasetinde dönüşüm daha tamamlanmadı bu açıdan. Dönüşümden kastım nedir? Az önce söylediğim gibi başörtüsü sorunu çözeli 14 sene mi oldu?
1: 2010'da filan.
0: 2011-14-15 sene. Yani daha çok taze olan bir şey ve Türkiye'de ilk kez kalıcı olarak 50'lerde kalan bir sağ parti, yani o esas belki de Anadolu'yu gerçek anlamda temsil ettiğini söyleyebileceğimiz vatandaşla bağları kuvvetli olan muhafazakar milliyetçi siyaset tarzı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden 25 senedir iktidarda kalabildi. Bu zaten yapının dönüştüğünü gösteriyor yavaş yavaş.
1: Bir muhtıra bir de darbeye karşı.
0: Aynen öyle. Vesayetle mücadele ede ede. Hal böyleyken şimdi vesayeti yenebilen yani CHP'nin belki de Türk siyasal hayatında esas kendini yasladığı ideolojik olarak yere karşı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar galip gelirken CHP'nin bugün bir taraftan hala rekabet sorunu yok, hayatta kalma sorunu yok, para sorunu yok. Yani kimlik olarak kodları halen devam ediyor ama öte yandan yaslandığı yer zayıflıyor. Bu da onları bilmedikleri bir aslında oyun alanına çekmiş oldu. Baykal'dan itibaren kim olursa olsun CHP'nin öne çıkardığı hangi siyasi aktör olursa olsun hepsinin ortak bir sorunu var. Devlete dair, devletin dış politikasına dair, vatandaşın esas dertlerine dair vizyon yerine her zaman reaksiyonel, her zaman Erdoğan'a yönelik bir pozisyon alma durumu Serkan abinin söylediği gibi. Yani Erdoğan referans noktası olması vesayete karşı verdiği mücadele onun referans noktası yaptı. CHP'nin de buraya karşı konumlanıyor olması bundan kaynaklı. Ama öte yandan da siyaset yapmayı bilmedikleri bir, yani oynamayı bilmedikleri bir alanda artık var olmaya çalışıyorlar. Varlık göstermeye çalışıyorlar. Tutundukları o yüzden Erdoğan karşıtlığı motivasyondan başka da bir şey çıkmıyor karşımıza. Erdoğan karşıtlığı da ama eş zamanlı olarak tıpkı 60'lardaki 70'lerdeki konfor alanı gibi şunu sağladı. Ülkede şimdi ülke gerçeğinden kopuk bir CHP ve vesayetten bahsediyoruz değil mi? Bu vesayetin doğurduğu Türkiye'de %20-25'lik kendi ülkesine yabancı, kendi vatandaşına, kendi yer tarihine yabancı bir seçmen kitlemiz de var hali hazırda. Bu kitlenin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik doğrudan düşmanca bir pozisyon alması da bununla alakalı. Ve dolayısıyla o %20-25 kemikleşiveriyor bir anda. Yani mevcut şartlarda vesayet yenilse bile kemikleşiyor. Bu da yeni bir konfor alanı yaratıyor doğal olarak ki CHP'nin yine iktidar olma derdi yok ama Kılıçdaroğlu, Baykal, Özel fark etmez isimler değişir. Aynı siyaset yapma tarzı, yapı aynı şeyi üretmeye devam ediyor bu durumda. Şimdi bu ortamda da eğer rekabet derdiniz, iktidar olma gibi derdiniz yoksa, muhalefeti de çok basit bir tane motivasyon üzerinden yürütüyorsanız, o zaman içeride ve hali hazırda hala daha merkezde bir rolünüz varsa, siyasetin göbeğinde, Türkiye'nin en güçlü ikinci kurumundan bahsediyoruz siyasette, o zaman bu kadar güç, bu kadar az hedefle birleştiğinde burada hizip de doğar, burada yolsuzluk da doğar, burada aklınıza gelebilecek siyasete veya vatandaşın kamuoyu yararına dair düşündüğünüz birçok şeyin dışında ne varsa burada peydah olabilir. Dolayısıyla şimdi bugün son bir yıldır biz gördüğümüz gündem İmamoğlu üzerinden yaşadığımız bu adli süreçler, yolsuzluk süreçleri, işte belediye başkanlarıyla alakalı süreçler veya kurultay davaları. Artık bunun ayyuka çıktığı bir noktaya geldik. Şimdi mevcut şartlar bize şunu gösteriyor. CHP evet siyaset üretmiyor, üretmeyi de bilmiyor. Ama eş zamanlı olarak CHP'deki bir belediye başkanının veya bir milletvekilinin hangi gündemlerle hayatın devam ettirdiğini anlamış olduk. CHP, en başta o yüzden bu cümleyle başladım. CHP'de bir milletvekili olmayı düşünün. Meclise gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Belediye başkanısınız. Belediye binasına gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yol yapmak, kamuoyu yararına bir şeyler üretmek gibi bir dert yok. Çünkü bir rekabet gibi bir sorunuz yok.
1: Partinin öyle bir talebi yok.
0: Yani öyle bir talep yok. Bu kadar güç neye harcanacak? Ne olacak burada?
3: Birbirimizle uğraşalım.
0: Talepler değişecek. Talepler, hizipler, şunlar bunlar. Ve bunlar artık medya önünde, gözler önüne serildiği andan itibaren CHP'de belediye başkanı olmak, milletvekili olmak hiçbir şey olmazsa en iyi niyetlisi için bile olduğu yerde maliyet yazan bir şey haline gelir. Bugün CHP'de o yüzden bulunuyor olmak tek başına bir maliyet. Hepsini ahlaki bir maliyet en başında. Vatandaşa nasıl, yani hiçbir sorununuz yoksa bile Türkiye Anadolu'nun herhangi bir kasabasında bir CHP belediye başkanısınız. Çok da dürüst bir insansınız. CHP'de belediye başkanı olduğunuz için.
1: Dün CHP'nin anket firmalarının, evet, CHP'ye anket yapan ve CHP'ye yakın anket firmalarından bir tanesinin sahibi anketini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin %75'i artık İmamoğlu davasının siyasi olmadığına, tamamen hukuki bir dava olduğunu ve meselede yolsuzluk olduğuna inanmış olduğunu beyan etmiş.
3: Murat Gezici.
0: Evet. Yani işte tam bu benim söylediğim aslında destekleyen bir şey. Artık süreç, çünkü reddedilemeyecek kadar bir şeyler ortaya çıktığında, yani pavyon görüntüleri vesaire, ya bunun artık neyle zaten savunabilirsiniz? Vatandaş açısından evet, Erdoğan karşıtlığı hala bir motivasyon. Yani şunu çok net herhalde söyleyebiliriz. Aynı CHP seçmeni İmamoğlu, Özel vesaire bu figürlere karşı belli refleks gösterse bile bunların büyük çoğunluğu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine oy vermeyecek. Herhangi bir şekilde. Muhalefette başka kim varsa oralara savrulacaklar bir şekilde. Zaten bunun da bir sancısı var şu anda. Yani kararsızlık burada. Ayrı bir şey kursak bu yüzdeyi, zaten elimizde 20-25 bir şey var. Bu nasıl bölünecek? Bence Özgür Özel bunun hesabını yapıyor.
1: Ama bölünmeyeceğini, %32'lere çıkacağını söylüyorlar.
0: Kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratmaya çalışıyorlar ama hani aritmetik ortada. Az önce siz de söylediniz hani programı açarken. Bir önceki seçimde CHP'nin aldığı oy ortada. Kitle olarak 48'i Kılıçdaroğlu aldı. Ama neye göre aldı? O bir koalisyonun ürünüydü. Koalisyonun her bir partisi zaten seçime yine girecek. Eğer şunu diyorlarsa, yapabiliyorlarsa, öyle bir örgütlenme olacaksa ki her biri çıkıp şunu yapıyorlar. Yani görelim onların gerçekten ne kadar dürüstler, ne kadar samimiler. Süreç, bütün bu yargı süreçlerini, yani o pavyon görüntülerine rağmen demokrasiye bir saldırı gibi, klasik bir Londra, bir New York gazetecisi gibi yorumlayan Türkiye'deki diğer muhalefet parti liderlerine şöyle bir bakalım. Madem bu kadar samimisiniz, Türkiye'de siyasetin gerçekten zemin kaybettiğini, meşruiyet kaybettiğini düşünüyorsunuz. Hukuka müdahale olduğunu düşünüyorsunuz. Toplanın o zaman hepinizi tek bir partide. Toplanın hadi. Yani o altılı masayı bir tek parti haline getirin. Bu kadar büyük bir mesele ise, bu kadar gerçekten ortada büyük bir hizip varsa ve Adalet Kalkınma Partisi sistemi kendi lehine gayri resmi yollarla, gayri alaki yollarla yargıyı eğer ele geçirmişse bu mücadele gerektirir değil mi? Ne siz perde arkasında? Hani neden o zaman birleşmiyorsunuz ki? Burada ortak bir düşmanınız
1: ama
0: aşırı güçlenmiş demektir.
1: CHP'nin bir kısmı yarısını da ikna edemiyorlar ki artık.
0: Şimdi
1: CHP'nin
0: zaten mesele tam olarak
1: Kemal
0: burada.
1: Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, arınmadan bahsediyor.
0: Ben size söyleyeyim. Diğer muhalefet partilerin büyük çoğunluğu da mevcut CHP'nin durumunu bizzat biliyorlar. Yaptıkları açıklamalar tam da bu yüzden. Yani en başta kendilerine yalan söylüyorlar. Zaten seçmen kitleleri az da. Hani kitlelerine de yalan söylüyorlar. Bir yanıltma durumu var burada. Ya birisi de şunu söylesin ya, demokrasi derdi. Nedir sistemin temeli? Yani seçimlerdir değil mi? Hani seçimler herhalde korumamız gereken yegane şey. Çok şükür Türk siyasi tarihinde de seçimler noktasında iyi bir hafızamız var. Ve bir problem çok fazla üretmiyoruz burada. Seçimlere dair ve bu seçimler sadece genel parti seçimleri değil. O partilerin orada olmasını sağlayan şey bahsettiğimiz o kurultaylar. Mahalle delegelerine kadar seçilirken yapılan o ilçe düzeyinden başlayan kurultaylar. Bunların yani basit gibi geliyor ama CHP'nin bir ilçe düzeyinde yaptığı delege seçimi bile aslında temsilde adaleti olabilecek. Hani nispi bir temsil sisteminde yaşıyoruz ama olabilecek en ideal şartlarda sağlamanın çabasının bir ürünü o kurultaylar. Orada yapacağınız en ufak hizip ve o partiden, o kurultaydan çıkacak bir lider ve onun iktidara gelmesi demek bütün sistem esas o zaman sistemin meşruiyetini kaybetmesi anlamına gelir. Böyle bir sonuç yaratır. O zaman sorgulanması gerekir. Yani aslında bu ciddi bir meseledir. Ya bu kadar sulandırılabilecek bir mesele değil ki. Fransa'da Le Pen'in partisi, Le Pen siyasi yasak yiyebiliyor. Almanya'da AfD denetlenebiliyor. Hukuk buna yönelik karar verebiliyor gayet. Siyaset onların siyasi gelecekleri bir anlamda burada hukukun elinin altında her an bitebilir. Öyle bir durum var. O özellikleri Batı demokrasileri bile bunu yapabiliyorken bahsettiğimiz aşırı sağ partiler 3-5 sene sonra büyük ihtimal iktidar olacak partiler. Bugünkü ivmeleriyle baktığınızda mevcut Türkiye'de neden bir kurultayda hizip olduğu bu kadar gözler önündeyken buna yargı müdahale ettiğine neden bu mesele yargının siyasallaşması olarak ele alınıyor?
1: Yargıya taşıyanlar da aynı partinin mensupları.
0: Aynen öyle. Üstelik. Ve şikayet edenler de yani. Ve burayı bir usul tartışmasına sıkıştırıyor olmaları da bence bundan kaynaklanıyor. Yani ne şekilde oluyor bu davalar, ne şekilde görülüyor? Ya burada esaslı, bakın esas bildiğiniz mevcut sistemi yani yönetim demokrasiyi bizzat zedeleyen bir durum var burada. Esasın kendisi bu. Ve bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Ve devlet, evet, kimse kusura bakmasın, buna refleks gösterecek tabii ki. Almanya'da nasıl gösteriliyorsa, Fransa'da nasıl gösteriliyorsa, Türkiye'de de gösterecek. Ama bunu yapmadığınız zaman esas zaten o gerçek devlet olabilme hüviyetini taşımadığınız çıkıyor ortaya. Dolayısıyla Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun veya işte az önce Tuba Hocam'ın anlattığı o mahkemedeki birçok saçma sapan hareketlerin sebebi işte o usule boğma. Çünkü esasın ne olduğunu kendileri bizden çok daha iyi biliyorlar. Esastaki problemi çok farkındalar.
1: Doğal olarak.
0: Ve o yüzden 20'lik 25'lik o artık nasıl diyelim travma yaşayan kitleyi, o ihtiyaçları olan aslında nasıl diyelim düşmanlığa boğmaya devam ediyorlar. O usul tartışmalarını canlı tutarak. Olmayacak başka türlü. Dolayısıyla yeni parti kursalar da hani oradan aman aman bir şey çıkmayacaktır.
1: Çok teşekkür ederim. Serkan Fıçıcı, şimdi başta dedik ki yani partiden ayrılıyorlar. Başka partiye gitmek yerine geliyorlar AK Parti'ye. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 19 tane belediye başkanı, ki bir tanesi Büyükşehir'di. Hı hı. Belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Liste büyük. DEM Parti'den 2 belediye, Saadet'ten 2 tane, DEA'dan 3 tane, 7 bağımsız. İYİ Parti'nin 9 belediye başkanı. Tabii en büyük, en ciddi katılım böyle neredeyse fevç Yeniden Refah Partisi'nden geldi. Yeniden Refah Partisi'nde sanırım Yozgat Belediyesi dışında şu anda ilçe ve il belediyesi kalmamış durumda. 34 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Konya'daki ilçe belediyeleri toplu olarak katıldılar AK Parti'ye. Madem iktidar karşısında çok önemli bir güç ve iktidar namzeti olduğunu düşünülüyor bu partiler için. Hem CHP için, hem İYİ Parti için, hem Refah Partisi için söylüyorum. Yerel seçimlerde 3. parti çıktık, %6'larda oy aldık diyor mesela Refah Partisi. Nasıl olur da bütün belediye başkanları seçilir seçilmez AK Parti'ye koşuyorlar?
3: Ya demir neredeyse, şey mıknatıs neredeyse demir oraya gider. Yani çekim merkezi neresiyse siyasette. Yani siyasette bunca yılın ardından 20 yılı geçmiş AK Parti iktidarı. Hala çekim merkezi. İnsanların huzur, güven, istikrar arayışlarında sığınacak.
1: O zaman neden Refah Partisi'nde gittiler, aday oldular?
3: Yazı hiçbiri Refah Partili değildi ki. Hepsi AK Parti'nin belediye başkanlarıydı. AK Parti aday göstermedi. Onlar kendi işlerinde hiçbir zaman da Sayın Erdoğan'a muhalif olmadılar. Sadece dediler ki biz Sayın Cumhurbaşkanımıza kendimizi farklı şekilde ispatlayalım.
1: Gittiler, ispat ettiler.
3: İspat ettiler.
1: Tekrar AK Parti'ye geldiler.
3: Sınavı geçtiler.
1: Yeniden Refah'ın oyu ne oldu?
3: Ya Yeniden Refah diye bir şey yoktu arada. Hı. AK Partili siyasetçiler o dönem aday gösterilmemeleri üzerine bir iddia ortaya koydular. Dediler ki biz hala AK Partiliyiz. Sayın Erdoğan'ı liderimiz olarak kabul ediyor. Bu süre içerisinde dikkat edin. Hiçbiriniz Sayın Erdoğan aleyhinde tek cümle lafını duyamazsınız.
1: Şanlıurfa Belediye Başkanı
0: dahil. Alamet tam da burası değil.
3: Durup duyamazsınız yani.
0: Yani şöyle bir şey var. Hani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referans noktası olması durumu sadece muhalefette yok ki. Yani Yeniden Refah Partisi'nin o dönem bu kadar vatandaştan destek almış olması, tek bir sebebi vardı bence. Onlar alırken Ali Babacan neden almıyor diye şöyle bir düşünelim, veya Davutoğlu. Erdoğan hangisi

0: muhalefet ediyor, hangisi etmiyor.
1: Tabii.
0: Yani orada yeniden Refah çok da ılımlı pozisyon alıyordu.
1: Bugün parçası
0: şimdi tamamen değiştirdiler, aksi değiştirdiler. Her biri biraz birer küçük CHP olma yolunda giderken gittiklerinde ne kendi siyasetçileri yanlarında durur o zaman ne vatandaş durur.

0: Ondan sonra aradan 3-5 ay geçiyor. Sen diyorsun ki ya sen reytingde neymiş? Seni yanlış değerlendirmiş. Sen gel tekrar programa. Otur koltuğuna, konuşmaya başla bakalım.
1: Bunun gibi bir şey diyorsun.
0: Ya bunun gibi bir şey, başka bir şey aklıma gelmiyor. Ya bunların hepsi AK Partili. AK Parti'nin belediye başkanlarıydı zaten. Ya yeniden Refah Partisi diye bir parti yoktu ki ya, bunlar siyaset yaparken.
2: Ne olacak o partinin sonu öyleyse?
0: Ya kendileri artık düşünsünler. Yani bilmiyorum ne olacağını. CHP'nin peşine takılırlar. Vagon olurlar en fazla. Ne olur ki? Ha, ya CHP'nin peşine takılırlar ya Özgür Özel'in ya da İmamoğlu'nun kuracağı partinin peşine takılırlar. Giderler yani. Başka bir şey olmaz. Şimdi ya burada CHP'den geçenlerle ilgili çok tartışma var. CHP'den niye AK Parti'ye geçişler var? Ya şu ortamda CHP, biraz önce anlattım da güldünüz hepiniz. CHP'de herkes birbirini Erdoğan'ın adamı olmakla suçlamıyor mu? Geçmişte de suçladılar, bugün de suçluyorlar. Şimdi bakıyorlar CHP'liler. Diyorlar ki abi kaçınılmaz son. Herkes bizi nasıl olsa bir gün Erdoğan'ın adamı olmakla suçlamayacak mı? Bu kadar kaos, bu kadar kavga, dövüş. Herkes birbirini linç ediyor.
2: Hani adam gibi gidelim baştan da.
0: Ya rezillik diz boyu. Burada bizim itibar güvencemiz yok. Yani bu adamlarla adımızın yan yana anılması bile büyük problem. Yani diyorsun ki ya işte ben falanca yerin belediye. Aa, Özkan Yalım'ın partisi değil mi filan diyorlar. Diyorsun ya değil abi, işte şöyledir böyledir. Zor yani, izahı zor. Diyorlar ki madem böyle ya biz hizmet yapmak için geldik, iş yapacağız. Belediyeciyiz, belediye başkanlığı yapıyoruz ya da milletvekiliyiz, neyse milletin sorunları var. Gidiyoruz CHP genel merkezine, böyle böyle meseleler var, hadi bunları çözelim. Yani arıyoruz adamları, bulamıyoruz, ya eğlencedeler ya pavyondalar ya oradalar ya buradalar, nerede oldukları belli değil. Görebildiğimiz yerde zaten kafaları bir milyon, söylüyorsun söylediğini anlamıyorlar. Tek bir ezberleri var, İmamoğlu da İmamoğlu, başka bir meseleleri yok. Ne yapayım diyor, bu kadar hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk meselesini tek gündem yapmışlar. Bunu savunmayana hain diyorlar. Savunmuyorum arkadaş diyor ya, ben sizin yaptığınız bu hırsızlıkları savunmak zorunda değilim diyor. Ben bunun için milletvekili olmadım, bunun için belediye başkanı olmadım. Ben bunu savunmak zorunda değilim dediği anda başlıyorlar linç etmeye. Ne hainliği kalıyor, ne sarayın adamı kalıyor, ne bir şey kalıyor. Yerden yere vuruyorlar. İtibar güvencesi yok yani insanlara. Öyle olunca bakıyor şimdi disiplinli, iş üreten, iş odaklı, hizmet odaklı, eser odaklı. Bir hiyerarşik disiplin içerisinde çalışan, sevginin, saygının, kardeşlik hukukunun olduğu yer neresi? Bakıyor ya bu AK Parti içerisinde millet birbirini yemiyor, parçalamıyor, ısırmıyor, tırnaklamıyor. CHP'liler birbirlerini yok etmek için yargıya kanıt üstüne kanıt yağdırıyor ya yıllardır. CHP'liler yağdırıyor yani. İkimiz de CHP'liyiz yan yana. 40 yıldır arkadaşız. CHP'de siyaset yapmışız. Ben el altından savcıya seninle ilgili kanıtları veriyorum. Sen öbür taraftan benimle ilgili kanıtları veriyorsun. Sana birbirimize gülüyoruz. CHP yıllardır bu durumda. Ya sonra tutmuş işte... Ne yapsın şimdi savcı? Kanıt geliyor eline. Öyle kabak gibi ortada. Para oradan oraya geçmiş. Kaydı yok. Devletin parası. Milletin parası. Cık, diyor ki arkadaş gel bakalım nedir bu? Ne diyecek yani? Ya bir de şuradan bakmak lazım meseleye bak. Hani iktidar yargısı. İktidarın yargı kolları. Yıllar yılı bunu söylüyor CHP'liler. Tamam madem öyle, sizin ön kabulünüz bu. Siz bunu kabul etmişsiniz baştan. Diyorsunuz ki yargı iktidarın emrinde. Bu ne demektir? Yani biz muhalefet olarak en küçük adımımızda, en küçük yanlışımızda enseleniriz.
2: O zaman hata yapmayalım.
0: O zaman çok dikkatli olmamız lazım. Ona göre adamları ona göre seçeceğiz. Adımlarımızı ona göre atacağız, işlerimizi buna göre yapacağız.
2: Şimdi belediye başkanı AK Parti'ye geçmeye, istifaya yönelince, AK Parti'ye geçeceği düşünülünce...
0: Hepsi hırsız ilan ettiler.
2: Diyorlar ki bu adamın yolsuzluğu var. Ama bunları siz yapmadınız.
0: Madem biliyordun zamanında atsaydın partiden ya o zaman. Abi tutarsızlık böyle, tutarsızlık zinciri, tutarsızlık dizisi.
3: Nereden baksan?
0: Yani nereden baksan tutarsızlık. Şimdi madem iktidar yargısı diyorsun, o zaman ona göre tedbirli.

0: davranacaksın. Ha, diyelim ki dediğin doğru. O zaman bu rahatlık nedir? Bu kadar rahatsanız, bu kadar rahat tavırlar sergiliyorsanız, demek ki iktidar yargısı diye bir şeye inanmıyorsunuz aslında. Söylediğinize kendiniz inanmıyorsunuz. Ben senin lafına bakmam ki, yaptığına bakarım. Laf laftır, gelir geçer. Ama sonucu etki edecek olan şey fiillerindir, yapıp ettiklerindir. Demek ki siz hiçbir zaman yargıyı iktidar yargısı ya da iktidarın yargı kolları olarak görmediniz. Hatta kendinizi yargının da üzerinde, iktidarın da üzerinde çok çok çok çok güçlü gördünüz. Biraz önce Çağrı Hocam da çok güzel betimledi, anlattı. O vesayet dönemlerinden kalan yargılanmazlık, dokunulmazlık, seçkinlik, imtiyazlı sınıf. Hani CHP'nin o tarihi eski genel sekreteri, şimdi aklıma gelmiyor, bu CHP tüzüğünde yazan adam, Mussolini'nin partisinden kopyalayıp CHP sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış, Türk milleti sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitledir filan.
1: Recep Peker.
0: Recep Peker, he. Çok yaşa. Derdi yani. Ya öyle bir hikaye yok. İşte imtiyazlı bir sınıf var. CHP'nin il başkanı, aynı zamanda o şehrin belediye başkanı, aynı zamanda o şehrin valisi.
1: Diyorlar ki Serkan Fıçıç'ı kesmek istemiyoruz ama bir reklama gitmemiz lazım efendim. Esas mesele kısa bir ara. Saat başında buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetekleyişin doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.
2: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
3: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan ve Muhammed Çağrı Bilir ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Tuğba Hocam, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası şu. Biz bölünsek de daha da güçlü bir şekilde iktidara yürüyoruz. Biz eğer gidersek Kemal Kılıçdaroğlu %5'lerde kalır. Biz %32'leri şu anda görmüş durumdayız diyor. Ama bir bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilleri patır patır AK Parti'ye geçiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa 2024 seçimlerinde yerel seçimlerde birinci parti olmuştu. Ama şu anda 2024 seçimlerinden bu yana Aydın, Söke, Yeni Pazar, Sultanhisar, Şehit Kamil, Altınova, Seydişehir, Hasankeyf, Göle, Afyon, Karahisar, Dinar, Çobanlar, Sultandağ, Sinanpaşa, İşçe, Hisar, Bayat, Haymana, Keçiören ve Keşan belediye başkanları, tam 19 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. En son da dün Keçiören Belediye Başkanı'nın katılımıyla beraber sayı 19 oldu. Madem öyle, Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediye başkanlarını, kendi siyasi figürlerini, milletvekillerini neden kendi partisinde tutamıyor?
1: Yüzde kaç alırız demişti Sayın Özel?
0: 32 ayrılırsak.
1: Yüzde 32. 19 belediyesi gitti. Yüzde 32 iddiası var. Adam gerçekten yani gündem olmayı başaran bir insan. Bakın konuşuyoruz. Yani tabii adama sorarlar, bu 19 belediye niye gidiyor? Adam kim soracak bunu? O oyları belki de adayları, tabii ki yerel seçimlerde özellikle adayların kişi bazlı önemi vardır. Seçmen o adayların ismen de değerlendirip oy verir ama elbette partisine bakarak da değerlendirir.
0: CHP'nin kalesi olarak bilinen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
1: saydığımız
0: geçti yani.
1: Zaten çoğu CHP'nin kalesi yerler yani. Evet. Keşan, işte bir sürü saydınız. Dolayısıyla burada Sayın Özel'in hesap vereceği de bir kitlesi var orada. Yani evet, bu insanlar belki ismen de oy verdiler ama bir kere daha söyleyelim, CHP'nin kalesi olan yerler olduğu için de kim olursa olsun CHP'den çıkan kişiye ideolojik bir sahikle oy veren bir seçmen kitlesi var. Yani senin kale, hadi Afyon Karahisar belki öyle değildi, AK Parti'den geçmişti, Sayın Burcu Köksal kazanmıştı seçimi, ama Aydın gibi pek çok yer kale olarak nitelendirilen ve seçmene ideolojik bir yaklaşım sergilediği, pragmatik bakmadığı, belki adayı hiç değerlendirmediği, tanımadığı bir seçmen kitlesinin barındırıldığı yerler. Hızlı bir şekilde hem vekillerden hem belediye başkanlarından böyle bir geçiş, bir akış durumu söz konusuyken Sayın Özel'in %32 gibi bir iddiayla seçimi kazanabiliriz algısı yaratabiliyor olması mantık çerçevesinde açıklanabilecek bir durum değil. Yani bunu rüyalar aleminde ya da renkli rüyalar aleminde mi bunu açıklamak gerekir? Bu benim açıkçası çok yeterli olabileceğim bir alan değil.
2: Alice Harikalar Diyarı.
1: Alice Harikalar Diyarı olabilir, evet. Ama gerçekten Sayın Özel'in böyle gerçekçi olmayan bir söyleminin mantık çerçevesinde oturtmak, ben bunu başaramam Murat abi yani. Yani adama sorarlar
0: başka
1: yani.
0: Sen
1: 132'yi alacaksın da bu 19 belediye başkanı nerede? Hani çok meşhur bir replik var ya, kaput açıyorsun bari aküyü çalma. Aküyü çaldın bari kaputu açma yani. Anlatabiliyor muyum? Bir mantıksızlık var, bir şey var. Tutmuyor yani. Hani denge yok. O yüzden Sayın Özel'in bu konuyu bu şekilde bizim yorumlamamızı beklemesi, senin de bu yorumu benden beklemen beni şimdi köşeye sıkıştırdı. O yüzden boş versen bu konuları. Sayın Özel'in bu şeyini ben mantık çerçevesinde yorumlamakta zorlanıyorum. Müsaadenle şu güzel eserden bahsetmek istiyorum.
0: Bugünün çocukları, geleceğin ataları.
1: Evet.
0: Evet, nedir bu kitap?
1: Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde bir ortaokulda hocalarının Pınar Özkan Hoca ve Serkan Arslan Hoca'nın öncülüğünde bugünün çocukları olan, yani geleceğin atası olacak evlatlarımızın bir çalışması bana hediye ettiler Kırklareli'nde. Ben de burada bunu göstermek istedim. Şimdi hazır karne de aldılar bugün. Hepsinin karneleri hayırlı olsun. Hayırlı bütün olsun öğrencilerimizin. İnşallah bahtları açık olur. Vatana millete güzel hizmetler yaparlar. İnşallah. Bu ortaokullu çocuklarımız da her biri kendisi bir atasözü üreterek atasözlerini hikayeleştirmiş.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet, hepsi çok güzel hikayeler yazmışlar ve hepsi bir atasözü üretmiş. Mesela bir tanesini okumak istiyorum size. Alnım terlemeden aşım pişmez.
0: Çok
1: görüyor
0: güzel
1: musunuz? Yani bir işte emek ve gayretin olması gerektiğini.
2: Kimler yazmış dedin?
1: Bunu çocuklarımız yazmışlar. Ortaokuldaki çocuklarımız.

0: Hangi okul?
1: Özdeyişler mi yazmışlar?
0: Evet, atasözleri. Biz geleceğe atasözü bırakmak istiyoruz diye.
1: Ha, bunlar geleceğin ataları olacaklar.
0: Evet, geleceğin ataları olacağız diye böyle bir eser bırakmışlar. Atatürk Ortaokulu. Serkan hocama da buradan selamlar. Serkan Arslan soy ismi. Benim akrabam değil, söyleyeyim bunu. Soyadı benzerliğimiz var ama Atatürk Ortaokulu.
2: Hangi şehirdeydi hocam?
0: Kırklareli Baba Eski'de. Atatürk Ortaokulu'nun öğrencileri böyle çok güzel bir kitap yazmışlar. Tebrik Hepsini ediyoruz, kutluyoruz. Karneleri de hayırlı mübarek olsun. Dediğim gibi çok güzel geleceğin Türkiye'sine eserler bırakacak insanlar yetişiyor. Bu kadar endişelenmemizin anlamı yok. Ben geleceğe güveniyorum. Mesela ne yazmışlar? Sabırla büyüyen fidan diye bir hikaye yazmışlar. Altının değerini bil ki oduna kalmayız. Yani elimizdeki altının değerini bilmek lazım. Çocuklarımız bunu çok güzel
2: manidar
0: böyle.
2: Manidar bir şey oldu günümüz içinde.
0: Manidar oldu. Vallahi böyle rastgele okuyorum. Ne yazmışlar fazla? Fazla cimrilik ile açgözlülük insanı bitirir. Duygu Yılmaz diye bir evladımız yazmış mesela bunu. Birkaç tane daha okuyayım müsaadenle. Ekmeği niye? Yok, bu değildi. İşini çok değiştiren kimliğini kaybeder. Yani bir şeyde ustalaşmanın, ihtisaslaşmanın, derinleşmenin anlamını vurgulamış. Hiçbir bisiklet zincirsiz sürülmez. Hepsi sabırsız çoban sürüsünü yolda kaybeder. Ya bakar mısınız? Bugüne bile hitap ediyor.
2: Evet.
0: Sürüyü kaybeden çobanlara buradan selam olsun.
1: Kimi çocuk... kastediyorsun?
0: Ben lafımı ortaya koyuyorum. Bu çocuklarımızı tebrik ediyorum. Serkan hocamı da tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye'nin geleceği için çok güzel işler, eserler çıkacak diye inanıyorum. Neydi? Sürüsünü kaybeden çoban, sabırsız çoban sürüsünü yolda kaybeder. Şaibelere falan gerek yok. Sabırla, istikamet üzere olan herkes inşallah seçmeninin de gönlünü kazanır.
2: Tuba'cığım, o zaman bir de Yeniden Refah Partisi değerlendirmesini almak istiyorum. Çünkü Yeniden Refah Partisi de yerel seçimlerde %6 gibi bir oy alarak 3. Evet. parti olmuştu. Ve yani Fatih Erbakan şunu söylüyordu. Biz Türkiye'de artık iktidar namzetiyiz. Herkes bizi dikkate almak durumunda. Demişti ve böyle Cumhur İttifakı'na da ihtiyacı kalmayacak. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın içerisinde AK Parti listelerinden girmemekle beraber Cumhur İttifakı'na katıldığı için almış olduğu %2'lik oya dikkat edilmedi seçim sisteminde ve barajı aşmış olarak değerlendirildi yeni seçim sisteminden dolayı. Ve parlamentoya milletvekili de sokmayı başardı, fakat girer girmez milletvekillerinden bir tanesi, efendim siz yerel seçimlerde nasıl olur da AK Parti ile ittifak yapmayı reddedersiniz? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yarayacaktır. Siz bir bölen oldunuz diyerek istifa etmişti. Hemen Yeniden Refah Partisi milletvekili istifa etmişti. Şu anda 4 milletvekili var. Ancak 34 belediye başkanını kaybetmiş durumda.
0: Evet.
2: Yani bu çok ciddi bir rakam, çünkü zaten İlçe ve il belediyeleriyle bakıldığında 34 tane, yaklaşık 34 belediye başkanı vardı. Şu anda Yozgat dışında hiçbir belediye başkanı kalmamış durumda. İl ve ilçe belediyeleri itibariyle söylüyorum. Az sayıda belde belediyesi kalmış durumda. O zaman bu bir başarı olarak kabul edilebilir mi?
0: Şimdi tabii Türkiye'de seçimler kaygan zeminde yapılıyor genellikle. Yani böyle bizim ülkemiz siyasal anlamda, İç siyaset anlamında çok sıcak bir ülke. Kazanlar kaynar, dökülen dökülür, taşan taşar. Epey böyle hızlı, duygusal, kimi zaman ideolojik, kimi zaman pragmatik eğilimleri olan seçimleri böyle geride bırakırız. Şimdi geçtiğimiz yerel seçimler de bunun çok güzel bir örneğiydi. Türkiye'de sağ-sol partilerin geldiği tandanslar, tarihi geçmişler, yakın tarihi de değerlendirdiğinde aslında hepsi böyle bir kitleden çıkıp parçalara ayrılıyor. Yani dallara ayrılıyor diyelim. Parçalar da demeyelim. Tabii ki parti içinde anlaşamayanlar olabilir. Demokratik hakkını kullanarak farklı bir parti kurmaya eğilim gösterebilir insanlar. Ama sonuç olarak bazı partilerin aynı kökten çıkan ve belki uzun süre beraber siyaset yapan farklı partilerde benzer aktörler olduğunu görebiliriz. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nde de böyle bir AK Parti siyasetinde belki de kendine yer edinemeyen, belki de küskün bir takım isimlerin yer edinebildiği bir Yeniden Refah Partisi süreci vardı. Yani bunu söylemek lazım. Sonuçta Yeniden Refah Partisi ortaya çıkıp yeniden refahı temin edecek, Türkiye'de tesis edecek bir söylem geliştirmedi. Hatta Türkiye'nin belki de sabırla bir imtihan sürecinden geçtiği göçmen mültecilere karşı, geçici koruma statüsündeki insanlara karşı nefret politikası geliştirerek kendine bir yer edinmeye çalıştı. Halbuki oy almaya çalıştığı kitle Suriye'den, Irak'tan, savaştan, eziyetten kaçan Müslüman kardeşlerine ya da Müslüman da olması olur. O insanlara sırf insanlık için sahip çıkan bir kitleydi. Yani Sayın Erbakan'ın geldiği tarihi bağlarda, Sayın babasının bıraktığı bir miras, siyaset mirası da var ise, o miras da aslında zulümden kaçan insanların kendisine sığındığı zaman kucak açmasını ifade eden, öğüt veren bir mirastı. Çünkü
2: ümmet kardeşliği, ümmet kardeşliği var.
0: Yani ümmete geçiyorum. İnsanlık adına da bunu yapacak bir fikri altyapıdan geliyordu Sayın Fatih Erbakan ve diğerleri ekibindeki kişilerde.
2: En azından iddiası bu yöndeydi.
0: İddiası bu yöndeydi ama öyle bir yanlış bir kampanya izlediler ki oy almak istediği seçmenin davranışının tam tersine bir politika kampanyayla ortaya çıkarttılar. Ötekileştirici, insanları belki zulme terk edici ve gerçekten bu konuda zıt bir kampanyayla öne çıktılar. Ama ifade ettiğim gibi yakın fikri altyapıdan gelen fakat AK Parti siyasetinde kendine yer bulamayan pek çok adayın buralarda siyaset şansını denediğini görüyoruz. Yani kaygan
2: bazı
0: bir zemin.
2: Bazı yerlerde de İstanbul'un bazı ilçelerinde de evet. Aday çıkartıp yani kazanamayacaklarını bildikleri halde aday çıkarttılar.
0: Evet,
2: mesela
0: için.
2: Gazi Osman Paşa'da böyle oldu.
0: Evet, bölmek için yapıldı. Evet. Aynen, oyları bölmek için yapıldı. Şimdi tabii bunun yani ben ideal dünyada bunun fikri altyapıda kendisine belki AK Parti'de siyaset zemini bulamayan insanların buraya kaydığını bir iyi niyet okuması olarak yapıyorum. Yani bu bir iyi niyetli bir okuma. Ama tabii bunun altında bir AK Parti düşmanlığı, bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yatan bu kitlenin içerisinde belki gruplar, isimler de vardı. Yani ifade ettiğiniz gibi o ilçede seçilemeyeceğini biliyordu. Ama AK Parti'den ne kadar oy tırtıklayabilirsek, seçmeni belki ikna edebilirsek diye bir C partisi olarak, bir üçüncü bir parti olarak, bir başka bir yol olarak ortaya çıktı. Şimdi siyaset öyle bir şey ki isim benzerliği olan adayı bile öbür adayın oylarını bölmek için aday olan, aday çıkartan bazı siyasi isimler var yani. Şimdi öyle bir matematik dönüyor. Çok bunun böyle idealler dünyasında...
2: Yerel seçimlerde daha çok bu.
0: Yerel seçimlerde bu çok oluyor. Hı hı. Benzer isimler konuluyor. Millet yanılsın, öbürüne oy versin, öbürünün işte asıl güçlü olan adayın oyu bölünsün diye. Böyle şeylere tevessül edilen yönleri de var bu işin yani. Hı hı. Ben iyi niyet okuması yaptım en başta ama bunun bir kötü niyeti tarafı da var. Dolayısıyla Yeniden Refah Hareketi'nde de ya partisinde de ifade ettiğim gibi yer edinemeyip diğer siyasi partilerde orada kendini alan bulup geçen güçlü isimler vardı. Ya da başka sahiplerle oy bölme heyecanı içerisinde olup da geçenler de vardı. Şimdi bunun ayrılmasını izliyoruz işte. Bunun ayrılmasını izliyoruz. Gerçekten yerel politikada karşılığı olan bazı isimler vardı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yerel seçimlerde özellikle AK Parti tabanı veya sağ kesimin seçmeni isme de bakar. Yani CHP'liler kadar ideolojik davranan bir seçmen yok sağ tarafta. Bunu görüyoruz Türkiye'de. Yani hani terliği koysan kazanır diyen iller de var. Yani ona bir hatırlatma yapalım ama o terliğin CHP'den konulduğunu ifade ediyorum ben.
2: Öyle kabanoz kapağı dediler, terlik dedi, tuvalet terliği dedi.
0: Evet,
2: böyle
0: evet,
2: benzetmeler
0: evet.
2: Çoktu yani.
0: Evet, ama o benzetmenin işte doğru yerde yapılması gerekiyor. Tespihte hata oluyor yani, öyle sen doğru düzgün yapmazsan o benzetmeyi. O hataları
2: sonra
0: da hatırlatalım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu kavanoz kapağı muamelesi yaparlar.
0: Aynen öyle olur, aynen öyle olur. Dolayısıyla burada bir ayrışma söz konusu oldu. Yeniden Refah Partisi'nde de seçmenin güvenini kazanıp ismen oy alan, yani partisine bakılmaksızın o isme güvenerek oy alan pek çok belediye, dediğiniz gibi vekillerden bir tanesi de AK Parti'ye geçti. Yani neticeten dönüp dolaşacağı yer gene ana partisi gibi bir şey oldu. Seçmen de bunu zaten hoş karşıladı. Yani kimse niye geçtin diye bir oy kaybetme korkusu yaşamaz mesela o geçilen illerin hiçbirisinde. Ama mesela Aydın'da şimdi ne olacak? Tabii Aydın seçmeni buna tepkili mi? Yani CHP'den geçtiği için.
2: Tabii belediye başkanı başarısına göre değişecek belli ki.
0: Başarısına göre de değişecek ama ideolojik yaklaşan seçmende bir tepkiye de sebep olabilir bu CHP'ye karşı. O adaya karşı daha doğrusu. Yani bu da bir gerçek sonuçta. Ama Yeniden Refah Partisi'nin o seçimde bir AK Parti alternatifi olarak ortaya...
2: Şu olmaz mı Sayın Hocam? Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni CHP'li olarak seçtik. Biz Çerçioğlu'nu getirdik. Ama o AK Parti'ye geçti. Bir anda hizmetler konusunda inanılmaz bir sıçrama gördük. Demek ki CHP'ye vermek yerine AK Parti'ye verince böyle oluyormuş.
0: Ama Sayın Çerçioğlu CHP'deyken de çalışan bir isimdi. Yani orada vatandaşın gönlünü kazanan bir isimdi. Orada evet aydın seçmeni ideolojik yaklaşan bir seçmen. Bunu kabul ediyorum ben. Ama Sayın Çerçioğlu'nun da şahsi bir başarısı da vardı. Burada yeni bir belki bir yorum getirecek siyasette, Türk siyasetine görmediğimiz bir yorumu getirecek. Belki artık biz Türk siyasetinde CHP'nin kemik seçmen dediğimiz bir ilinde nasıl bir değişimin olduğunu da göreceğiz. Yani meselenin partide olmadığını, ideolojik yaklaşımın hele de belediye seçimlerine bir fayda vermediğini, önemli olanın hizmet olduğunu, vatandaşın hayatının refah seviyesinin yüksek olması gerektiğini ve bunun da en iyi nasıl başarılabildiğini belki güzel bir örneği olacak Aydın. Bunu yeni dönemde göreceğiz ve konuşacağız. Ama Yeniden Refah Partisi'nin ne oy veren seçmenin, yani o belediyeleri kazandıran seçmenin Yeniden Refah Partisi'ne oy vermediğini biliyoruz. Bunu bilelim. Yeniden Refah'a oy vermedi onlar. Onlar isimlere verdi. Oradaki AK Parti'nin yerel siyasetinde belki anlaşmazlıklar oldu. Olur, bu her partide oluyor. Hele belediye seçimlerinde isimler yarışıyor, gruplar yarışıyor, aileler yarışıyor. Efendim o ilin bir büyüğü oluyor. Ona göre bir yarışma söz konusu oluyor. Listeler ona göre birazcık da siyasete göre şekil alıyor. O siyaset şekil alırken öne çıkamayan adaylar Yeniden Refah Partisi'nde kendine bir yer bulup da seçildiyse de vatandaş o isme oy verdi. Yeniden Refah'a kimse oy vermedi.
2: Böyle deyince sana da bundan sonra kızabilirler.
0: Bana
2: yani.
0: Da kızacaklar. Evet. Vermedi. Verseler de o zaman niye bu insanlar AK Parti'ye geçti? Nerede? Hani evet. Fatih Erbakan nerede ya? Ben en son o şeyde var mıydı o? Yatta ve o şeyin tarihi bir yerin önünde çekildiler ya hep beraber. Var mıydı orada?
1: Abdullah Gül, Ali Baba.
0: Çırağan evet, Çırağan Sarayı'nda.
2: Tabii ki vardı.
0: Orada vardı. Evet. İşte ara sıra toplanıyorlar. Bu kadar. Hani Fatih Erbakan nerede? Nerede? Çırağan Milleti Sarayı. Birbirine katıyordun sen. Suriyelileri gönderiyordun. Hani neredesin? Yata da bindirmiyor ya. Tekneye bindirip yolluyordun sen bizim o. Bir de sevimli çizmişler işte. İçte de o kalıyor ha.
2: Yani bota bindirip.
0: Bota bindirip sen Suriyelileri gönderiyordun.
2: Bugün, bir de botta facialarda 8000'e yakın Suriyeli mültecinin Ege Denizi'nde öldüğü gerçeği üzerine
0: evet,
2: bu yapı.
0: Evet, o kadar çirkin bir propagandayla. Maşa olarak kullanıldığı bir şey propagandaydı. Çok üzücüydü o. Ama ona rağmen de içte o serde de o şeylik var ya hani... Altta kalan bir bilinç altında o bilinç var ya, oradaki insanlar da bir sevimli çizmişlerdi, hatırlayın. Hani karı koca
2: zaten sürekli... Sevimli olması ilgisi, sevimli olanlar onlardı. Sevimsiz olanlar
0: evet,
2: o siyaseti yapanlardı.
0: Onlardı, aynen öyle. Çok
2: kim sevimsizse.
1: Ya yine de bir şey yapalım da.
2: Bir toparlama yap. Benim yok, öfkem artıyor çünkü.
1: Yok işte yani bir taraftan da insanın içi de el vermiyor ya. Bunlar bizim eski arkadaşlarımız.
0: İşte
1: yani
0: diyorum ya bizim... içinde o bilinç kaldığı için altta o sevimi çiziyor. Çünkü normalde kampanyada senin dışarı gönderdiğin sen benden daha iyi bilirsin
1: bir
0: yani.
1: Bir sürü arkadaşımız.
0: Gazetecisin, var. Kampanyayı sen yapıyorsun, hukukçuyum ben. Sadece kendi kişisel okumalarımla söylüyorum. Oradaki o kişileri daha çirkin çizmesi gerekiyordu. Ama altta o bilinç var. Hani dışarıdan bir baskı olduğu o kadar belli ki o insanları çok sevimli çizmişlerdi. Böyle insanın yüreği ağlıyordu onlar giderken. Ama şunu da söyleyelim. Türkiye'de Erdoğan sayesinde evet bu insanlar... savaştan kaçarak bir sığınma ülkesi olarak uluslararası hukuk anlamında bizi savundular. Biz hukukun gereğini yaparak bu insanlara sahip çıktık. Yaklaşık şu anda son yıllarda 1.4 milyon Suriyeli geçici koruma statüsündeki insanın gönüllü ve onurlu bir şekilde geri döndüğünü Sayın Bakan açıkladı. Türkiye'de şu an yaklaşık 2 milyon Suriyeli kaldı dedi. Yani insanlar da aslında aile bütünlüğü kalan, hala Suriye'de yani burada evlenmeyenler belki burada yeni bir Türk'le evlenip aile kurmayanların pek çoğu da Suriye'ye gönüllü ve onurlu bir şekilde geri döndürüldü. Yani zaten bunun da insani bir şekilde yapılabilmesinin örneğini Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Bir kere daha göstermiş oldu. O yüzden Yeniden Refah'ın bu şekilde bir çirkin kampanyayla aynı tabanda olduğu seçmenin gönlünü kırdığını düşünürsek bu geçişler çok normal. Çok normal. Çok her normal. Şey aslında rücu eder evet. Murat Bey.
2: Her şey ya aslında yine de, rücu eder.
1: Yani mesela Sayın Numan Kurtulmuş'un AK Parti'ye katılması ne kadar güzel bir olaydı. Yani olması gereken de değil mi? Normali
0: tabii buydu. Tabii ki yani tabii ki.
1: Şimdi Sayın Numan Kurtulmuş'un dedesi, babası, kendisi Milli Görüş davasının içerisinde bütün varlarıyla yoklarıyla yer almış. Çok kıymetli bir aile.
0: Tabii ki.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın arkadaşı, aile dostu. Yani çocukluğundan itibaren tanıyorlar. 10-11 yaşından itibaren tanışan insanlar birbirleriyle. Şimdi yani Fatih Erbakan

0: bakan da yani ne yapıyor yani? Geçse o da Sayın Numan Kurtulmuş gibi kendi yerine geç arkadaş, senin yerin burası ya. Yani bir milli görüş siyasetinden geliyorsun. Yani senin rahmetli baban, hepimizin hocası Erbakan hocamız, Allah gani gani rahmet eylesin. Yani böyle bir değerin, böyle büyük bir insanın evladısın. Kritik süreçlerden geçiyoruz. İsrail büyük bir tehdit. Ona karşı duran bir lider varsa dünyada Sayın Erdoğan. Yani senin güç vermen lazım buna, katkı vermen lazım. Yani ya böyle gündelik siyasi polemikler 3-5 puan AK Parti'den koparıp onu muhalefete düşürebilir miyim? Bu sayede CHP'yi iktidarı yapabilir miyim? Denklemlerin içine girecek insanlar değilsiniz sizler ya.
1: Olmamalılar.
0: Yani Çağrı da kendi çevresinden bilir şimdi ne demek istediğimi. Anlar. Ya bu hoş şeyler değil bunlar yani. İnşallah derlenir, toparlanır, bir hale yola girer.
2: Erkan Fıçıcı'nın olağanüstü iyi niyetli temennileriyle
0: dua ol.
2: Şimdi dua niyetine. Çağrı Hocam, şimdi ben İYİ Parti'yi size sormak istiyorum. Çünkü İYİ Parti, AK Parti'ye katılan en fazla milletvekili sayısını içinde barındırıyor. 8 milletvekili geçti şu ana kadar ve İYİ Parti'den transfer olan kişiler son derece önemli. İYİ Parti içerisinde önemli kişilerdi. Bir tanesi de İYİ Parti'nin sözcüsüydü, Kürşat Zorlu. Geçtikten sonra da AK Parti'de genel başkan yardımcısı oldu. Türk dünyası ile ilgili Türk devletlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı sıfatıyla şu anda AK Parti'de hizmet veriyor.
0: Çok da başarılı.
2: Ve evet, son derece yani başarılı.
0: Muazzam işler yapıyor. Çok şimdi, aktif. Her gün bir yerde, bir ülkede, Kırgızistan, evet. Kazakistan, Özbekistan, onun haricinde şeydeki, Irak'taki, Suriye'deki Türkmenler, onların varlığı, onların oradaki temsil kabiliyetinden tut da hani her yere yetişmeye çalışıyor.
2: Kendi idealleri, idealize ettiği, idealleri de var olan siyasetini da oydu. AK Parti'de gerçekleştirebildi.
0: Uzmanlık alanı da oydu. AK Parti'de ona bir alan açtı, imkan sağladı. O da gerçekten bir varlık ortaya koydu, başarı gösteriyor.
2: Ben tam olarak bunu sormak istiyorum Çağrı Hocam. Şimdi Nimet Hanım'ın geçmesinden sonra, CHP'den milletvekili geçmesinden sonra baktım sosyal medyada bir takım tartışmalar var. AK Parti'ye geçmiş olan siyasi figürler, buna Mehmet Ali Çelebi de dahil, Hulki Cevizoğlu dahil. Evet. Bunlar Türkiye'nin tanıdığı, bildiği kişilerdi. Bu figürler Atatürkçü kimlikleriyle bilinen figürler. Normal şartlarda insanların hani bazılarının zihinlerinde kategorize ettiği şekliyle ifade edecek olursak AK Parti'de siyaset yapması beklenmeyen kişilerdi. Ama onlar oraya geçtiler. AK Parti içerisinde çok daha güçlü bir siyasi figür oldular. Ve AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bu siyasi vizyonun bir parçası ve bayraktarı oldular. Yani AK Parti'ye geçmiş olan siyasi figürler AK Parti'nin rengini alarak devam etmeye başladılar. Böyle buradan baktığında İYİ Parti, yani bu kadar yoğun bir AK Parti teveccüh varken AK Parti içerisinde, yani İYİ Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölmesi, ayrı bir parti olarak ortaya çıkmasının sürecini hatırlayacak olursanız, İYİ Parti'yi gelecekte o zaman ne bekliyor?
3: Yani İYİ Parti azalarak bitecek o kesin. Yani azalarak bitecek. Eğer bir lider veya yeni bir siyaset tarzı çıkmazsa ortaya, CHP ile yarışması çok kolay diye bakın. Özellikle CHP'yi söylüyorum. Çünkü aynı seçmen kitlesine aynı siyaset tarzıyla hitap ediyorlar. Yani kurulduğu günden bu yana biz İYİ Parti'den, Meral Akşener normalde AK Parti'nin kurucu kadrolarında olan ama sonrasında ayrılan bir isim. Baktığınız zaman Doğru Yol, ANAP benzeri, yani o sahanın içinde konumlanan aktörler daha sonra MHP'de siyasi hayatına devam etti. Yani organik olarak bağının aslında AK Parti'ye daha yakın olduğunu beklersiniz ve daha mantıklı olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında yürüttüğü mücadeleye bir destek, ama AK Parti ile belki bir ayrışma üzerinden siyasi konumlanma Meral Akşener'in siyasi hayatında İYİ Parti'nin siyaset profilini de çok daha farklı götürebilirdi. Yani etkileyebilirdi. Ama herkes gibi o dönem İYİ Parti de kolaya kaçtı. Yani hazır bir motivasyon. Az önce CHP için, CHP'yi tembelliğe eten, CHP'yi siyaset üretmeyen bir yapıya dönüştüren mevcut şartlarda Erdoğan karşılığı motivasyon dedik. Ve bu da oradan hazır bir blok oy getiriyor, 25. Ve bunun bir de medyatik tarafı var. Yani muhalefet etmenin getirdiği bir cazibe var. Bu şekilde muhalefet etmenin, her şeyi istemiyoruz diyerek, her şeye karşı çıkarak bunu yaptığınız zaman sosyal medyada vesaire yankı odalarında sesiniz çok daha yüksek çıkabiliyor ve söylediğiniz şeyler çok daha geniş tabanlardan karşılık buluyor gibi hissedebiliyorlar anladığım kadarıyla. Ama her seçimde bir hayal kırıklığı yaşadıklarını da görüyorsunuz. Çünkü vatandaştan bir kopukluğun ürünü bu siyaset zaten. Yani Erdoğan karşılığına sığınmak bir anlamda tembellik diyoruz. Aslında birbirini besleyen bir şey. Eş zamanlı o tembellik vatandaştan daha da kopmayı sağlıyor. Ve günün sonunda buradan bir başarılı siyaset çıkma şansı yok. Şimdi böyle bir durumda CHP ile aynı şekilde, aynı motivasyonla, aynı seçime hitap ettiğinizde size ne gerek var ki zaten? CHP bunu zaten yapıyor. 100 yıldır yapıyor bile. Dolayısıyla bu sizin kaybedeceğiniz bir savaşa en baştan girdiğiniz anlamında bir strateji hatası bu. Yani en başta planlamada bir hata var. Tam da bu yüzden zaten altılı masada ikinci partilerde Ahmet Davutoğlu kadar ağırlıkları olmadı karar süreçlerinde. Ahmet Davutoğlu örneğini bilerek veriyorum, 05'lik bir partisi var. 05 aldı mı ondan da emin değilim. Çünkü orada Kılıçdaroğlu için ne kadar iyi kullanışlı olduğun ölçüde o masada güçlüydün. Ve Meral Akşener orada oy oranıyla eşdeğer şekilde. Son bir belge seçimlerinde
2: test etme imkanımız oldu.
3: Evet.
2: Sayın Davutoğlu miting yaptı. Orada 2 oy aldılar.
3: İşte. Ama ona rağmen altılı masada daha fazla etkisi vardı. Kılıçdaroğlu ile çünkü hizalanıyordu. Ama orada Meral Akşener karşısında pozisyon aldı ki yarışabileceğini düşündü. Ama bunun bir karşılığı yok. Yani materyal olarak bakalım. Yani CHP'nin sahip olduğu imkanlar, CHP'nin mevcut o tuttuğu kitle artı ne veriyorsun ki sana gelecek? Halihazırda. Bu ideolojinin sahibi orada zaten. Senin konumlanman gereken yer daha milliyetçi, muhafazakar çizgide durman gerekiyor. Hiçbir şey yoksa gerçekten milliyetçi bir çizgide. Yani yaptığın operasyonları destekler olsun. Yani Erdoğan'a mutlak bir karşıtlık üzerinden değil, Erdoğan'ın belli kategorileri ayırabilirsiniz politikalarını. Yani hangi Erdoğan'a muhalifsiniz bunları belirtebilirsiniz. Ekonomi politikasına mı, dış politikasına mı, sosyal politikalarına mı? Bunlar üzerinden belli sınıflandırmalar yapıp yani ve bunun karşılık gördüğünde nereden biliyoruz? Az önce yeniden refah örneği o açıdan önemliydi. Yani yeniden refahın genel seçim ve son yerel seçime yaklaştıkça aks değiştirdiler ama bir yıllık bir profil vardı ortada. Profil Türkiye'nin dışarıdaki mücadelesini nispeten destekleyen, benzer dili kullanan bir siyaset modeli. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la doğrudan kavga etmek yerine belli politikalara karşı çıkmak, belli konularda desteklemeyi lobiler yaparak. Yani örneğin işte Gazze meselesinde soykırım süreci, ona dair AK Parti'nin pozisyonu burada gayet ahlaki bir yerde. Yeniden Refah kendini İrancı propagandaya alet etti. Evet, orada tamamen karşısına duracağız bir yerden yapıyor. Ama bunu yaparken eş zamanlı olarak başka politika alanlarında muhalefet etmemeyi ve bazen desteklemeyi tercih ettiği bir profil. Yani aslına bakarsanız daha sağlıklı bir muhalefet örneğiydi ve karşılık buldu %5-6. Ama ne zaman o da aynı hataya düştü. Yerel seçim bitti. O %6'yı kendinden bildi. Yeniden Refah. Halbuki bu tamamen AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetinin yarattığı belli gitgellerin sonucuydu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 52'yi aldı. Ama belli ki o dönemki mevcut ekonomik şartlar vesaire başka gündemler yerel seçimde farklı bir sonuç doğurdu. Neticede aynı hani küçük bir CHP gibi davranmaya başladığınız anda vatandaş sizden desteğini çekmeye başlıyor. Yine eş zamanlı olarak şimdi AK Parti bir kitle partisi. Yani evet, bir ideolojik olarak kendini dayandırdığı bir yer var. Kökte yine her zaman muhafazakar milliyetçi bir çizgiden bahsediyoruz. Türk siyasetinde orayı tutuyor. Ama eş zamanlı olarak %50 oy alan bir cumhurbaşkanının doğal olarak daha merkeze kayması normal bir refleks. Çünkü çok geniş kitlelere hitap ediyor ve herkes kendinden bir şey bulabiliyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetinde. Çünkü özünde hep yerlilik vurgusu yapıyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız. Yerlilik vurgusu dediğimiz şey devlete dair iyi bir şeyden bahsediyor. Yani bu ülkeye dair. Haliyle niyeti kamu yararı olan, fayda sağlamak olmak isteyen birçok kişi savunma sanayi icraatlarını görür ya der burada iyi bir şeyler oluyor. Veya dışarıdaki mücadeleyi görür. Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da. Herkes kendinden bir şey bulabilir eğer niyeti iyiyse AK Parti'de, AK Parti siyasetinde. Dolayısıyla hani şunu anlayabilirim. Hani işte Nimet Hanım vesaire farklı profiller, farklı söylemler. AK Parti'nin o kök ideolojisinin dışında kalan belki konumlanmaları olabilir. Ama günün sonunda hizmet üretmek istiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan %52 oy alıyor. Ülkede her iki kişiden birinden oy alan bir Cumhurbaşkanı'nın olduğu partide onun nezdinde herkes kendine yer bulabiliyor. Dolayısıyla evet, bunu eleştirebiliriz. Hani parti içinden tepki gelebilir. Ama AK Parti hiçbir zaman tek bir grubun partisi olmadı. Bir lider problemi hiç olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hep oradaydı. Liberaller de kendine yer buldu. Muhafazakarlar da buldu. Ülkücüler de buldu. Yani kaç partiden oluşan bir koalisyon da AK Parti kurulduğunda bir düşünelim. Yani doğru yolcular içindeydi, ANAP'çılar için. Bunların her bir baraj altı bu yüzden kaldı. Hepsi AK Parti'deki yeniden vücut, yeniden farklı bir siyaset modeline eklemlendiler.
2: İşin ilginç tarafı o kitle devam etti.
3: Sayın Cumhurbaşkanı çünkü bunun sürdürülebilir olduğunu veya daha kapsayıcı, daha iyi bir siyaset dilinin ve yapma tarzının mümkün olduğunu gösterdi. Yani
2: %38'lerle başlayıp %49'lara kadar çıkan şimdi.
3: Yani hatta geçenlerde bir yerde okumuştum. Yani şu an Türkiye'de mevcut seçmenler, mevcut oy veren kişilerin ömrüne en az bir kere AK Parti'ye oy vermişlerin oranı %70'lere yakın. Bu muazzam bir rakam.
1: Bir rakam.
3: Yani bunu normal şartlarda başka ülkelerde çok kolay bulamayız. Dolayısıyla bu partinin içinde herkes kendine rahat rahat yer bulabilir. Sevelim sevmeyelim. Etienne Mahçupyan olması lazım. 2013 falan da yanlış hatırlamıyorsam bir konferansta şöyle bir şey söylemişti. AK Parti bir siyasi hareket de artık siyasi partiye dönecek diye. Yani yavaş yavaş şimdi kopmalar oluyor ya işte babacanlar vesaire. Onu artık normal bir siyasi parti evrilme olarak yorumlamıştı bir konferansta. İlgimi çekmişti. Ha ben şunu görüyorum. Evet kopmalar oluyor ama bu kopmalar yapısal kopuşlar olmuyor. Siyaseti yapan kişiler kopuyor.
2: Etienne Mahçupyan'ın doğru değerlendirmediğini artık yaşayarak yani, görmüş olduk.
3: Ama tabanda o kopuş, aynen tabanda o kopuş olmuyor. Yani AK Parti hala
2: taban
3: bir,
2: daha da farklı.
3: Aynen öyle.
2: AK Parti'nin kurulduğu dönemdeki fabrika yerlerinden bahsediyorlar. AK Parti'nin kurulduğu dönemde Ertuğrul Günay'da, hı hı, Ali Babacan gibi figürlerdi. İçinde kendisine yer bulabiliyorlardı. Doğal olarak fabrika yerleri öyle çok da steril bir ayardan bahsetmiyoruz. Bugün AK Parti, yani 23. yılının sonunda AK Parti çok daha aslında sabiteleri belli olan, Cumhur İttifakı ile beraber artık yani kendi durduğu, evet, yer çok daha net olan bir siyasi parti. Doğal olarak gelenler de kendini ona göre şekillendiriyor yani.
3: Tabii ki orada bir ortamdan etkilenme, orada bir etkileşim söz konusu ve bulunduğu ortamı şeklini almak değil bu. Oy ve hani siyaset yapma davranışını benimsemekle alakalı. Benim çünkü daha verimli olduğunu görebiliyorlar. Zaten AK Parti siyaseti bu değil midir?
2: Evet.
3: Daha verimli öyle siyaset üretmektir. Yani günün sonunda başarıyı öyle sağladılar.
2: Sevgili hocam, konularımız çok vardı ancak az vaktimiz kaldı. Birkaç cümleyle de NATO'ya girelim istiyorum.
3: Tamam.
2: Çok önemli bir zirve gerçekleşecek Türkiye'de. Yani NATO'nun Ankara zirvesi çok tarihi, kritik bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. Çünkü NATO'nun konseptinde yapılacak bir değişikliğin de bu toplantıda ele alınacağını ifade ediyordu. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanımız bir konuşma yaptı. O konuşmadan kısa bir parça dinletelim, sonra konuşmaya devam edelim.
4: Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Sadece ittifakın geleceği için değil, aynı zamanda kendi coğrafyamızın geleceği açısından da önemli. Tabii bu noktada ittifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artılması gelmekte. Artık bu tartışılan bir konu olmaktan çıkmış durumda. Biz bu yeni yapacağımız zirvede de bunun altını çizeceğiz. Bütün ülkeler bunu siyasi olarak kabul ettiler. Artık bundan sonra pratikte hangi adımlar atılıyor, bu kabul edilen artışa ilişkin ne türden harcamalar yapılıyor, onun bir envanteri tutulacak, bir muhasebesi yapılacak. Ama değerli mevkidaşım da ifade etti, belki en önemli husus bu zirvede diğer önemli hususların arasında NATO'da şöyle bir gelenek vardı. Tabii askeri liderlik, siyasi liderlik bir araya geldiği zaman özellikle askeri birliklerin yapılanması, organizasyonu, tehditlere hazır olması, olası savaş senaryolarında ne yapacakları, hazırlık tatbikatları hep bunlarla uğraşılırdı. Şimdi son yıllarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da ve diğer savaşlarda da ortaya çıktı ki biz tabii birlik hazırlıkları senaryolarının bir adım daha gerisine gelerek aslında savunma sanayinde neredeyiz? Ona yönelik çok büyük bir siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık gelişti.
2: Evet hocam, yani Dışişleri Bakanımız diyor ki NATO sadece ittifak

0: geleceği için değil, kendi coğrafyamız için de önemli bir toplantı olacak. Evet. Kendi coğrafyamızın kaderiyle alakalı kritik bir noktada bulunacak dedi NATO ile alakalı. Bir yandan da Trump dedi ki, yani benim için NATO aslında önemini yitirmişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan varsa ben o toplantıya katılırım dedi. Böyle bir gündemi var artık Türkiye. Sadece NATO üyesi olmakla değil, bölgesinde gerçekten son derece öne çıkmış bir ülke olarak NATO'ya ev sahipliği yapıyor. Buyurun.
1: Evet ya, bu toplantı liderler zirvesi olmasa bile zaten çok kritik. Yani her zirve mutlaka kendi içinde belli gündemleri konuşur, tartışır ve biz her zirveyi belli başlıklarla anarız. Yani şu zirve şu açıdan, işte Galler zirvesi deriz vesaire, işte Roma deriz. Ondan sonra bunların her birinin farklı farklı anlamları vardır. Bu zirvede şöyle bir şey var. Yani Trump'ın da ona yönelik belli vurguları olduğunu görüyoruz. NATO'yu biraz daha özüne döndürmeye dair gerçek reflekslerini göstermeye adım atacak, yeni bir NATO fotoğrafı çıkarmaya dair bir dönüm noktası olarak bu zirveyi anlattıklarını görüyoruz. Batı medyasında buna yönelik haberler çıkıyor. Bunun neyi kastettiğini biraz açmak gerekiyor ki bunu açtığımızda zaten Türkiye'nin neden bu kadar kritik olduğunu da anlamış olacağız. NATO dediğimizde normal şartlarda Sovyetler Birliği'nin genişlemesine karşı Kuzey Atlantik Paktı adı altında işte 50'lerden itibaren faaliyet gösteren bir ittifak yapısı. Yani tamamen güvenlik odaklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani tamamen savaş odaklı, savaşa karşı bir pozisyonu olan, yani işte Avrupa'da Amerikan ordusu daim olarak konuşludur. İşte farklı farklı NATO birlikleri vardır. Her birinin görev yetki alanı farklıdır, değişir. Ama temelde amaçları Sovyetleri çevrelemek ve Sovyetlerden gelecek olası bir savaşa karşı pozisyon almaktır. Ve bunun sarsılmaz şekilde ayakta durmasını sağlayan yegane şey de Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı güvenlik garantisi ve nükleer şemsiyedir onlara. Koruma kalkanıdır. Ama 90'da Soğuk Savaş bitmesiyle beraber Sovyet tehlikesi ortadan kalktığında artık geçişkenlik başladı ve bir düşman kalmanın NATO biraz anlamını yitirir gibi olmuştu. Yani neden böyle bir şey ihtiyacımız var?
0: Kırmızı noktalar kaldırıldı, yerine yeşil noktalar konuldu ve İslam
1: orada zaten
0: dünyası bir tehdit olarak
1: aynen öyle kaldılar. Ve ondan sonra işte terörle mücadele adı altında biz başka şeyler görmeye başladık.
0: Irak'ın, Afganistan'ın.
1: Tam olarak zaten ve Müslüman coğrafyada bunlar yapıldı ve NATO'nun uluslararası operasyonlara, barış koruma operasyonlarına vesaire alacağı role yönelik işte 90'larda yeni bir NATO konsepti tanıtılmıştı. Gelinen noktada 2022'de Rus tehdidi odaklı yeni bir konsepte geçiş oldu.
0: Ama çünkü Ukrayna Savaşı vardı.
1: Burada şöyle bir problem var. Az önce sizin söylediğiniz o yeşil noktalar meselesi. 90'larla beraber NATO artık bir güvenlik temelli bir ittifaktan çok norm ihraç eden bir elitler kulübüne dönmeye başlamıştı. Avrupalıların domine etti. Yani bizim Avrupa Birliği üzerinden hep konuştuğumuz o liberal demokrasi iki yüzlü anlatının NATO üzerinden de dünyaya satılmaya çalışıldığını gördüğümüz bir 25-30 sene oldu. Bu güvenlik odağından çıkıp siyasal alana daha fazla yayılmak anlamına geliyor ki şunu görmüş olduk biz: Avrupalılar norm ihraç ederken Amerikalılar para harcamaya devam ediyordu onların güvenliğini sağlamak için. Yani burada aslına bakarsanız çok konforlu bir yerden Avrupa kendisini götürüyordu. Trump'ın veya 2008 sonrası Amerikan siyasetinin itirazı da büyük oranda bununla alakalı. Ya artık evet bir güvenlik tehdidi yoktu ama ileride bir Çin tehdidi büyüyor. Ruslar yeniden harekete geçmeye başladı. Yeniden eski kodlarımıza dönmemiz lazım. Yani güvenlik odağını tekrardan yakalamak lazım. Ama Avrupalılar bu konuda çok geç kaldılar. Yani o kolaycılık onlar için tıpkı CHP'nin Türkiye iç siyasetinde olduğu gibi. Yani Avrupa'da da böyle bir durum vardır. O tembellik her şekilde devam etti. Orada bir Amerikan etkisi de vardır o tembellikte tabii ki ama günün sonunda gerçek anlamda kendi göbeğini kendi kesebilen, kendi işini kendi görebilen tek NATO üyesi devlet büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri dışında Türkiye. Yani Fransa bile, ki Fransa iyi bir orduya sahiptir. Savunma sanayisi çok kuvvetlidir ve nükleer bir devlettir. Afrika'da bir kendisi koloni devletlerinden çıkmak zorunda kalıyor. Siyasi etkisi bir azalıyor. Evet, ve bunları yeniden takip edecek askeri operasyonları yapmaktan geri durduklarını görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Veya sahaya indiklerinde işte Libya'da biz de oradan Fransa'nın gayri, yani doğrudan değil ama dolaylı olarak biz Fransa ile savaştık Libya'da.
0: Evet.
1: Ve yendik onları bakın baktığınızda. Demek ki burada farklı bir durum var. Yani Avrupalılar o kendi göbeklerini kendileri kesemiyorlar. Veya yanı başlarında bir işte göçmen krizi adı altında anlatıyorlar. Onlar için Suriye iç savaşı bir göçmen krizinden ibaretti. Oradaki insanlık krizleri vesaire onlar için önemli değildi. Hiçbir şey yapamadılar. Tamamen hareketsiz kalmak zorunda kaldılar. Kırım ilhak edildi, bir şey yapamadılar. Ukrayna'da savaş başladı. Hareket edemez durumdalar.
0: Peki şu anda bu

0: bu alanlarda toplantı Türkiye.
1: Ne olacak peki bu
0: şimdi
1: toplantı?
0: Şimdi tam olarak oraya geliyoruz. Ya bu toplantıda şöyle bir karar alınacak ve her şey değişecek diye bir şey yok. Ama ilişkiler yeniden tanımlanıyor ya. Yıllardır Türkiye'nin özellikle Batı ile ilişkilerine bir gerilim ve bir sancı var. Türkiye'nin bu yeni pozisyonu kendine dayatılan değil, kendi ajandasını onlara dayatabilen bir yeni bir aktör rolü var bölgede. Bölgesel bir başat rolü var, küresel bir oyuncu olma iddiası var. Bunun aslına bakarsanız medya önünde, bütün dünya önünde tanınacağı bir yer olacak burası. Yani oturup burada bir karar çıkmayacak.
1: Yani aslında bir şey deklar edecek.
0: Yani evet ya, burada
1: bir var olan
0: burada şunu söyleyebileceğiz. Yani bugün Trump'ın yaptığı açıklamada hani Erdoğan çağırdığı için gidiyorum. Türkiye'nin önemini gösteriyor. Aslında bu Ankara zirvesi için hep şunu konuşacağız büyük ihtimalle 3-5 sene sonra. Ankara zirvesinden beri bir şeyler öyle değişti ki Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde eski dinamikler şöyleydi, artık böyle. Yani burası bir dönüm noktası bu açıdan olacaktır büyük ihtimalle. Hmm. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde onlara kendini yeniden kabul ettirdiği zorla bir yere dönecek burası. Dönecek. Bence böyle bir sembolik anlamı olacak.
1: Çağrı Hocam çok iyi, güzel bir toparlama yaptı. Türkiye'nin yeni konumunu NATO'ya deklare edeceği bir toplantı olacak belki de. Sen ne diyorsun peki gerçekten bu
2: yani
1: kadar?
2: Yani şimdi Batı İttifakı'nın yeni güvenlik mimarisi konuşuluyor. Burada tabii Avrupa'nın güvenlik mimarisi, yeni ihtiyaçları. Asıl mesele maliyet. Yani bir maliyet söz konusu. Maliyet artışı var. Şimdi Avrupalılar çok konforlarına düşkün insanlardır. Yaşam standartlarında böyle bir tık azalma olduğunda feveran ederler. Avrupa ülkelerinin, Batı ülkelerinin bütçelerinde ilk defa %5'leri aşan %6'lar, %7'ler belki görülecek savunma harcamalarına pay ayrıldığını görmeye başladık. Bu her şeyi değiştirir. Her şeyi değiştirir. Niye? Sana 100 lira veriyorum Murat. Ama artık 90 lira veriyorum maaş olarak. Seni buna ikna etmem lazım. Sana diyeceğim ki bir şekilde, yani şöyle ikna olman lazım. Tehdit var Murat. Seni korumak zorundayım. O yüzden bir koruyucu mekanizma oluşturuyorum ve parayı buraya harcayacağım. Sen benim bu lafımla mı ikna olursun, yoksa fiili bir takım durumlar görerek mi ikna olursun? Şimdi bu ikna süreci...
1: Mervin'in sesini duyarsam ikna olurum.
2: Bu ikna sürecinde bu NATO zirvesinden sonra özellikle hocam da bahsetti. Batı'da sağ tandanslı partilerin yükselişi, güvenlik orijinli partilerin yükselişi, sağ siyasetin, yani ne diyeyim, böyle işte daha ulus devlet normlarını efendime söyleyeyim savunan, önceleyen,
1: hem Almanya'da hem Avusturya'da,
2: yani her yerde, İtalya'da, her yerde, ama bir taraftan da bütün bunlar olurken Amerika'da o devam eden şey var ya, bize ne İsrail'den ya, paramızı pulumuzu sürekli İsrail'e veriyoruz. İsrail'in çılgınlıklarına, katliamlarına, soykırımlarına meze olmak zorunda mıyız? Malzeme olmak zorunda mıyız? Duygusunun da Avrupa'da eş zamanlı olarak bütün bu gelişmelerle birlikte daha da yaygınlaşacağını göreceğiz. Çok iddialı bir şey söylemiştik aylar önce bir programımızda. Takip edin Avrupa'daki seçimleri, siyaseti. İsrail'e payandalık yapan, Netanyahu'nun kuyruğuna takılanlar bir bir kaybedecekler diye.
1: Ve kaybetmeye başladılar.
2: Kaybetmeye de başladılar. Onun sonuçlarını da göreceğiz.
1: Türkiye'nin merkezi rolünün artacağı hususunu peki nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bir yandan şöyle bir gerçek var. Yani NATO ile alakalı bu yeşil kırmızılardan yeşile geçme, İslam dünyasının bir tehdit olarak algılanması sürecinin 90'larda gördük. Ancak bu sürecin sonunda Irak Savaşı bitti, Suriye Savaşı. Türkiye'nin de istediği bir şekilde neticelendi. Suriye'de bir devrim gerçekleşmiş oldu. Lübnan'da değişim oluyor, Ürdün'de değişim oluyor. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin ilişkileri güçleniyor. Mısır'la Türkiye ilişkileri güçleniyor. Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir şey çerçeveleniyor. Böyle olduğunda Türkiye'nin merkezi rolünün öne çıktığını görüyor.
2: Bak çok kritik bir şey var. 15-20 sene sonra, belki 25 sene sonra Avrupa'daki aktif

0: nüfusun %30'unu Müslümanlar teşkil edecek.
1: Avrupa nüfusunun %30'unu.
0: Avrupa'daki çalışan aktif nüfusun %30'unu Müslümanlar teşkil edecek. Yani Avrupa'da çalışan, üreten, etkin her 3 kişiden birinin Müslüman olduğunu göreceğiz. Yani 25 sene sonra bu 25 sene böyle zırt diye gelir geçer. Tamam. Şimdi bu o kadar önemli bir kırılmadır ki bunu öngörüyorlar. Yani şimdi bu nüfus artış hızı, efendim işte Avrupa'da doğurganlığın neredeyse artık gerçekten dibinde dibine düşmüş olması ve göçlerden kaynaklanan, doğurganlıktan kaynaklanan Müslüman nüfus artışı özellikle Avrupa'da bu adamlar için bir numaralı mesele. Şimdi burada Türkiye gibi bir örnek var. Bak, Türkiye bir tarafıyla doğuya, bir tarafıyla batıya açık. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman ama yıllardır Batı İttifakı'nın içerisinde ve Batı İttifakı'nın yaşadığı en büyük krizlerde en zorlu görevleri yani çok başarıyla yerine getirmiş bir ülke işte. Afganistan misyonu, NATO'nun, efendim Somali misyonu, diğer misyonlar vesaire. Ayrıca Türkiye konuşulabilen barış yanlısı, huzurdan ve istikrardan yana, birlikte kalkınmaktan, birlikte kazanmaktan yana tavır koyan, sözüne güvenilir bir ülke. Şimdi burada tabii bu, şimdi ben Müslüman Avrupa diye bir yazı yazmıştım daha önce. Bundan dolayı yani. Oraya Avrupa'nın geleceği o. Yani bu nasıl şekillenecek? Bu nasıl kıvamlanacak?
2: Belediye başkanları Müslümanlardan seçiliyor.
0: Yani Avrupa'da bu bir tehdit olarak algılanıyor. Yaşamsal bir tehdit olarak algılanıyor. Bu nasıl kontrol altında tutulacak? Nasıl dengelenecek? Ve burada Avrupa'ya kim yardım edecek? Yani burada bunun mihmandarlığını, rehberliğini... Yani burada adını da anmak isterim. Erhan Yıldırım, çok sevgili dostum. Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde polis teşkilatında görev yaptı, New York polis teşkilatında. Yani bu 11 Eylül'den sonra Müslümanlara karşı bir nefret oluşmuştu Amerika'da. New York'ta bütün Müslüman polisleri gruplar halinde, 30'ar 40'ar kişilik gruplar halinde toplayıp minibüslere doldurup Müslümanların camilerine götürüp bakın biz terörist değiliz Müslümanlar olarak, işte ayakkabılar çıkarılır, abdest alınır, girilir, içeride namaz kılınır, dua okunur, orada vaaz veren hoca efendiler bu telkinlerde bulunur, bunları önerir, gelin bunlara şahit olun, birebir yaşayın, bu kültürü tanıtın diye bir rehberlik hizmeti vermişti. Yani o dönemde yani gerçekten New York Polis Teşkilatı'nın içerisinde Müslüman Polisler Derneği'ni kurdu mesela. Kurdular arkadaşlarıyla birlikte. Ve orada o entegrasyon, birlikte yaşama, huzur içinde, barış içinde, karşılıklı saygıya dayalı birlikte yaşama usullerinin belirlenmesi meselesi. Şimdi Avrupa'da da bunu Türkiye yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Türkiye yapabilir. Sadece güvenliği, silahlı koruma. Yani bir militer mantık içerisinde görmeyelim. Yani Avrupa'nın tehdit algısında o İslamlaşma, Müslüman nüfusunun artması, yani belki Rusya'nın saldırı ihtimalinden bile çok önce geliyor olabilir iç yapılarında, o artık bilinçaltlarına işlemiş.
2: Güvenlik sadece askeri yöntemlerle sağlanamaz. Türkiye bunu gösterecek.
0: Yani askeri anlamda da. Yani gösterir. Türkiye savaş konseptini değiştiriyor. Yani özellikle bu insansız savaş uçaklarımız, akıllı sistemler, yapay zekanın hemen hemen...
2: Serkan Fıçıcı, sen konuşurken zaman nasıl geçtiğini bilmiyoruz gerçekten. Evet. Meğer süremiz tamamlanmış. Sözünü vallahi kestim ama buyur son
0: yani,
2: cümleni alayım.
0: Yani son cümle Türkiye Türkiye'dir, hep Türkiye'ydi, anladılar. İfade edecekler. Çağrı Hocam'a katılıyorum. Bir deklarasyon bekliyorum. Türkiye'nin başat rolüyle ilgili.
2: Çağrı Hocam çok teşekkür ederim. Ben Tuba teşekkür ederim. Hocam ağzına sağlık. Serkan Hocam sağ çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok verimli bir programdı. Efendim esas meseleye burada nihayet eriyor. Haftaya yeniden buluşmak, kavuşmak üzere. Hayırlı geceler.

0: ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve tasarımcı Sergen Şehitoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam biliyorsunuz geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi tarihini, daha doğrusu krizli dönemlerini konuşmaya başlamıştık hocamız Ahmet Demirel'le. Fakat bitirememiştik, 70'lerde kalmıştık. Bu akşam ikinci bölümünde tamamlayacağız inşallah. Yine tanıtmak istiyorum, her zaman olduğu gibi kitapları göstermek istiyorum. Bugün tabii bunlardan bahsetmeyeceğiz ama belki okuma ihtiyacı hissedersiniz, hatta okuyun. Birinci Mecliste Muhalefet, ikinci Grup, İletişim Yayınları, Ahmet Demirel. Bu alandaki ilk çalışma. Yine Tek Parti'nin iktidarı, Türkiye'de Seçimler ve Siyaset 1923-1946, İletişim Yayınları. Ve bu arada benim yanımda değil ama Tek Parti'nin Yükselişi, yani Cumhuriyet Halk Partisi. Yine İletişim Yayınları'ndan okumanızı tavsiye ediyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Geçen hafta Bülent Ecevit'te kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk, İsmet Paşa ve İsmet Paşa'dan sonra işte 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit. Ve bakarken de aslında biraz sonra yayını tamamladığımızda anlayacağız. Genel başkanların gitmesi kolay bir şey değil gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama Bülent Ecevit'ten başlarsak, dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geriye dönük ilk bir zaviyeden eleştirisini yapmış isim Bülent Ecevit'tir genel başkan sıfatıyla. Daha doğrusu bu konuda düşünen, çizen birisi aynı zamanda. Ne eleştirmişti Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
1: Şimdi bunlar esas olarak 1960'ların ortalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın soluna kaymasıyla birlikte başlayan eleştiriler. Yani bu eleştirileri böyle bir ideolojik partiye, yani

0: sol parti kimliğini kamuoyuyla paylaşmaya başladıktan sonra Ecevit'in hem değişik kitaplarında vardır, bu konuşmalarında falan da vardır, satır aralarında da görebiliyoruz. Açıktan söylediği yerlerde vardır. Mesela Atatürk ve Devrimcilik kitabında mesela orada devrimciliğe bakışını anlatırken var. Bu düzen değişmelidir de var. Ortanın Solu kitabında da var. Şimdi burada esas olarak partinin böyle 70'lere doğru açılan dünyada böyle halka yönelik ve halkla bütünleşmeye yönelik politikaların daha ön plana çıkmasının doğru olacağını düşünmeye başladı.
1: Yani bu meşhur merkez çevre ilişkisi mi?
0: Biraz ondan ziyade, yani diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor, tarihsel çizgide esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyor devletin kurucu partisi olduk diyor. Dolayısıyla yani devleti kuran parti olmasının olağan bir şekilde, yani normal bir sonuç olarak parti giderek bürokratik bir parti haline gelmeye başladı. Bürokratik bir kimliği hapsolunca da halktan kopmaya başladı diyor. Yani burada halktan çok böyle devletçi refleksinin daha ön planda olduğunu, halktan çok devlete yaslandığını söylüyor. Toplumdan gelen talepleri yeterince okuyamadığını söylüyor. Yani şeyi esas olarak 60'ların başında ve biraz da esas olarak bu genel başkanlık yarışı süreci içerisinde İnönü dönemine yapılan eleştiriler bunlar. Ve bu yüzden de partinin devlete yaslanan halktan kopuk kimliğiyle birlikte bir kitle partisi olmaktan uzak kaldığını söylüyor.
1: Şey, Demokrat Parti döneminde de var galiba değil mi? Taşra ile yeterince iletişim kuramıyoruz. Onu biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sittin Sen'e görmeye devam edeceğiz. Her seçimden sonra galiba böyle bir şey, ne diyelim,
0: bu, evet,
1: değerlendirmede Taşra ile, daha doğrusu merkezle çevre arasındaki ilişkinin yeterince kurulamadığı yönünde bir yaklaşım mı Ecevit'inki de bu
0: şimdi
1: durumda?
0: O tabii ki bu var. Bunun ötesinde ama yani değişen göç ve kentleşmeyle birlikte o 70'lerdeki göç ve kentleşmeyle birlikte kentlerde bir hem şeyin işçi sınıfının ortaya çıkışı ve gecekondulaşma, burada yaşayan insanların işte devletin getirmesi gereken işte yol, su vesaire falan gibi temel ihtiyaçlar, elektrik gibi ihtiyaçlar konusunda ya da sosyal güvenlik gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar, yani bunların hepsi toplumdan gelen talepler, biz bunları iyi okuyamadık diyor. İyi okuyamadık, sürekli devletten yana tavır koyduk. Dolayısıyla bizim esas olarak kent yoksullarıyla bağ kurmamız ve ortanın solu politikasına madem yüksel giriştik, buradan oy alarak kendi şeyimizi, tabanımızı buraya doğru genişletmek durumundayız. Artı bir eleştirisi de tabii ki ortanın solunu içine dolduramadık diyor. Yani ortanın solu dedik, öyle kaldık diyor. Esas olarak bunu mesela halkçılık, ama yeniden tanımlanmış bir halkçılık, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sınıfsız kaynaşmış bir bütünüz şeklinde altı okunda ifadesini bulan halkçılık değil de yoksullara doğru uzanan, yani halk dediğimiz zaman esas olarak işçi sınıfında köylüleri, yoksul, kent yoksullarını şey yapan, kapsayan bir halk tanımı ve burada tabii kendisinin ortanın soluyunu yerine tercih ettiği bir başka kavramda demokratik sol diyoruz. Daha sonra da 12 Eylül'den sonra kuracağı partinin ismini de malum Demokratik Sol Parti diye koydu. Şimdi bir başka eleştirisi statükocu kaldığını söylüyor. Bir başka eleştirisi örgütün bürokratik ve tepeden inmeci bir halde kararlar alan bir hale geldiğini, il örgütlerindeki yapılanmaların da böyle merkezden aşağı doğru gittiğine, dolayısıyla partinin aşağıdan yukarı örgütlenmesi gerektiğine, dolayısıyla demokrasinin parti içine de getirilmesi gerektiği gibi eleştirileri de var. Ama bunlar, yani bunlar çok fazla ötesine geçmeyen şeyler. Bu kadar eleştiri bile, yani devlet partisiyiz, işte devlet partisi.
1: O zaman bir ekosu oldu mu bu tarz şeyin yaklaşımı?
0: Parti içinde tabii, yani Kemal Sıtır grubunu falan hiçbir şekilde şey yapmadı.
1: Şimdi onlar
0: parti içinde, onlar ayrılacaklar bu tartışmaların sonunda ve İnönü'de bayrak başkanlıktan düşünce Cumhuriyetçi Parti adıyla bir parti kuracaklar 1972'de. Sonra da bu parti Güven Partisi ile, Feyzoğlu Partisi ile birleşecek.
1: Başka kimler var Ecevit'in yanında o dönemde? Önemli isimler. Çünkü bir yandan da bir kadro hareketi
0: tabii
1: oldu.
0: Tabii kadro içinden isimler var ama bugün baktığımız zaman yani Ecevit ismi hep ön planda. Çünkü Şeref Bakçık var mesela, şey genel sekreter olarak o dönem. Şeref Bakçık genel sekreter olan, Ecevit'ten yana olan

0: şeyin düşme sürecinde İnönü'nün başkanlıktan düşürülme sürecindeki genel sekreterlik falan seçimlerinde de kazanan kişi, gelen kişi pardon, parti meclis tarafından. Dolayısıyla yani isimler
1: Başka
0: olarak baktığımız zaman böyle bugünden böyle çok fazla böyle
1: Turan
0: çarpıcı
1: Güneş o
0: toplumun
1: dönemde var mı?
0: Turan Güneş var tabii ki Dışişleri Bakanı olacak ama Turan Güneş'in tabii şeyden gelen bir
1: Demokrat Parti'den.
0: Hürriyet Partisi'nden gelen esas yani daha önceki Hürriyet Partisi döneminden
1: Yani
0: kalan
1: şöyle
0: bir
1: mi?
0: şeyi var.
1: Tam CHP kodlarını %100 taşımayan isimler de var
0: Biraz
1: galiba.
0: öyle,
1: Öyle mi?
0: biraz öyle.
1: Mesela bunlar kimler?
0: Valla isim olarak inanın yani şu
1: Şu
0: anda
1: anda.
0: geriye baktığımız zaman şunlar şunlar şunlar
1: Ama
0: ön plana
1: Turan
0: çıkar.
1: Güneş bir kere
0: Yani
1: önemli
0: çok
1: bir isim. Hep de
0: evet
1: öyle
0: yani
1: devam edecek
0: geride
1: galiba.
0: kalan böyle ünlü isim olarak son iki dönemde de siyasetin içinde gördüğümüz ve ortanın solu hareketinde Ecevit'le birlikte ön saflarda olmuş olan isimler tabii ki var ama bunların içinden günümüzde yani daha sonrası 12 Eylül sonrası falan diye baktığımız zaman böyle çok çok ismi ön plana çıkan isimler benim aklıma gelmiyor şu
1: Peki
0: anda açıkçası.
1: baktığınızda Bülent Ecevit, şimdi o zamana kadar gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneği var. İşte ondan kopup çıkan bir Demokrat Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir hepsini taşıyan bir isim miydi sizce? Yoksa
0: Bülent Ecevit mi?
1: evet.
0: Biraz değişim istiyordu.
1: Ha.
0: Yani değişim istiyordu işte onun için de yani biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir şey kesin vardır ya böyle yani biz hakikaten işte yani Cumhuriyeti kuran partiyiz. İşte devleti biz kurduk. Dolayısıyla bir devlet refleksi her şeyi kitlelerden çok böyle devlet şeyiyle bakan devletin halk mı devlet mi şeklinde bir ikilem ortaya çıktığı durumlarda tavrını devletten yana koyan öyle bir refleksi vardır. Yani Deniz Baykal döneminde bu tekrar çok karşımıza çıkacak. Mesela Ecevit de ise şeyi istiyor, açılmak istiyor. Ve ya ortanın solu dediğimiz zaman bir sosyal demokrat parti olmaya gerçekten çaba gösteriyor. Ama üzerinde tabii devleti kuran parti olmasından dolayı bir de tabii parti içinde kadrolar olarak tek başına değil, tek başına da karar verdi. Ve parti içinde güçlü bir devletçi yapı da var. Ama şansı bu insanların 70 önce 65'te arkasından da 72'de partiden kopmaları. Dolayısıyla Ecevit'in elini bu biraz daha rahatlattı. Daha rahatlattı. Yani esas yani bana sorarsınız mesela Güven Partisi ya da Cumhuriyetçi Parti bugün geçmişe dönük olarak şöyle bir bakıp değerlendirdiğimiz zaman asıl CHP'yi onlar temsil ediyordu bence. Ya asıl Cumhuriyet Halk Partisi o parti yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik tavrını o klasik refleksini veren partiler onlardı.
1: Yani sizi
0: Yani asıl
1: kazandığınıza göre o
0: CHP
1: dönemki
0: dışarı çıktı. Dışarı
1: Ecevit
0: çıktı.
1: evet biraz
0: Değişim yandasıydı. Değişim
1: evet daha
0: yandasıydı. Cumhuriyet
1: farklı.
0: Halk Partisi'nin ilk kez sayılır bu. İlk sayılır. Yani daha önce oldu tabii ki. Mesela Şemsettin Gülaltay falan döneminde. Tek partiden çok partiye geçiş süreci içerisinde. Mesela orada laikliği yeniden yorumlamak. İşte muhafazakar kesimlerin oyunu almak için bir takım laiklik ilkesinde yumuşamalar yapmak falan
1: Kürtler.
0: gibi şeyler olacak. Mesela İmam Hatiplerin açılması, işte Kur'an kurslarının açılması, İlahiyat Fakültesinin açılması falan gibi öyle. Mesela orada da böyle bir şey olmuştu ama buradaki daha farklı
1: Ama
0: bir...
1: burada tabii şey var galiba. Şimdi tek parti sonra 50'de kaybediyor. 60'da darbe geliyor.
0: Tamam.
1: Yeni bir rota çiziliyor. Ama artık bir takım rakipler var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına değil. Dolayısıyla o değişim dönüşüm yan taraftakilere nispetle de bir pozisyon alması gerekiyor belli ki.
0: Türkiye İş Partisi de var
1: Evet.
0: tabii ki burada. İşte sağ tarafta da hem Yeni Türkiye Partisi var hem de şey var, Adalet Partisi var. Ki onlar da bayağı güçlü, sağlam partiler şey sonrasında kurulan. Ve Demokrat Parti'nin tabanını çekmiş iki parti. Sonra Yeni Türkiye Partisi bertaraf edilecek. Adalet Partisi bütün o şeye Demokrat Parti'nin mirasını almış
1: Üstüne
0: olacak.
1: alıyor.
0: Üzerine
1: Peki
0: alacak.
1: 1972 ilk seçim mi? Cumhuriyet Halk Partisi
0: 73'te yapıldı.
1: 73
0: Ha
1: evet.
0: 72'de işte genel başkanlık
1: 70
0: seçimi var. Ecevit
1: 72 genel
0: geldi.
1: başkan ve 7 genel seçim yaşayacak genel başkan olduktan sonra 73 seçimleri %33 ile
0: 33 oluyor.
1: birinci parti
0: Birinci
1: oluyor
0: parti ama yetmiyor tabii
1: ve
0: ki.
1: ilk kez başbakan oluyor.
0: Şimdi oradaki oy oranı yetmeyecek ve şimdi meclis aritmetiğinde de Adalet Partisi ile bir koalisyon kurma şansları yok artık. Çünkü o denendi 61'den sonra, 61 seçiminden sonra 65'e kadar olan dönemi.

0: ortanın solu politikalarından sonra Adalet Partisi'nin de bu partiye bir koalisyona girmesi mümkün değil. Ve orada enteresan bir biçimde ve gene Cumhuriyet tarihinde böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile çatışan kesimlerin oyuyla ciddi miktarda şey yapmış olan milletvekiline sahip olmuş olan Erbakan'ın Milli Selamet Partisi var. Yani yakın olarak düşünülen
1: onun oy oranı ne kadar aynı?
0: Milli Selamet Partisi'nin 1900 şeydeki 73 seçimindeki oy oranı bakalım hemen 11.8. 11.8 ama bir peçe milletvekili var. İkisi birleştiği anda şeyi sağlıyorlar. Demokratik Parti var bir de. Adalet Partisi'nden kopanların, Feruk Bozbeyli'nin onlar da kopma nedenleri Demokrat Partililerin affı konusunda Adalet Partisi'nin gönülsüz davrandığı için iddia ederek partiden ayrılıyor. Şimdi buradaki önemli bir 74'lü koalisyonun önemli tarafı yani Kemalist gelenekten gelen devleti kuran partiyle ilk kez İslam'ı referans olarak alan ve yani dolayısıyla yani dini hassasiyeti çok önemli olan bir partinin bir araya gelmesi. Yani bu çünkü bunlar muhtemelen daha önceki dönemde böyle bir zıt kutuplar gibi ve imkansız şeyler gibi gözüküyordu. Yani bütün o laiklik politikaları olsun diğer cumhuriyet devrimleri işte ya da inkılaplarına
1: ikisi de birbiriyle yan yana gelmesi
0: çok zor olan evet. Bir şeyler. Dolayısıyla bu koalisyon Türkiye için bence önemli bir aşamaydı. Şimdi koalisyonun koalisyon hükümetinin hükümet programında da çok ilginç bir ibare var. Ve sonra Ecevit bunu açıklarken yani kendi sözleriyle buradan ne kastettiğini açıklarken daha da ilginç şeyler söylüyor. İsterseniz kısa bir şey var. Okumak isterim. Şimdi hükümet programının sonları şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin kurdukları hükümet ortaklığı uzun süre milli bütünlüğümüzü zedelemiş, kalkınma hamlelerimizi zorlaştırmış, bazı tarihi yanılgıların doğurduğu suni ayrılıklara da son veren yeni bir dönem açmaktadır ülkemizde diyor. Yani keşeye daha önce yaşanmış olan yani bu muhafazakarlar ve Kemalistler arasındaki ayrışmayı suni ayrılık olarak değerlendiriyor. Ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir tarihi yenilgi olduğunu, tarihi bir
1: Cumhuriyet Halk Partisi açısından.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Yani esas itibariyle bu Cumhuriyet, yani direkt biraz sonra onu açacak zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen aydınlar açısından ve parti içerisindeki bazı kesimler için bu böyleydi diye daha sonra açıklayacak. Sonra diyor ki yani bu diyor aslında bu suni ayrılığı diyor. Yine protokolden okuyorum hükümet programından. Demokrasinin gereği olan sorunları işte sorunların çözümüne yönelik düşünce ayrılıkları olabilir diyor. Ama bizdeki diyor ve bu düşünce ayrılıkları, görüş ayrılıkları ya toplumsal hayata zenginlik, çeşitlilik katar diyor. Ama bizdeki diyor bunun tersine aralarında şey yapan, duvar çeken bir hal aldı ve bu hükümetle birlikte bu şey duvar kalkacak onun yerine bir düşüncede farklılaşma şeklinde medeni biçimde işte konuşulabilecek bir hale gelecek diyor ve şey dedi. Şimdi kendi yaptığı değerlendirmede ya daha sonra bunu şimdi
1: tabii bu ikisinin yani dış politikaya bakışı falan da benzer değil mi?
0: Tabii o var ama yani bu
1: yani ayrılığı şey olmakla birlikte
0: evet, evet.
1: Benzerlikleri de var.
0: Tabii daha sonra ne diyeyim Kıbrıs meselesi çıkacak hemen hükümetin arkasından. Şimdi burada diyor ki yani parti içerisinde yani şimdi geçmişte diyor tamam diyor dini şey amacıyla yani bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler oldu. Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Süleyman Demirel bunu şimdi çok ilgiyle karşılıyor ve şeyi söylüyor meclisten. Ya size ne oldu birdenbire diyor. Siz bu sözü yanılgı derken kendinizi mi kastediyorsunuz diyor. Kimin yanıldığını açık olarak belirtmemesi.
1: Süleyman Demirel doğru.
0: Tavrıyla epeyce bir şey yapmış. Bir de hatta biraz da alayıcı bir tarzı da var. Konuşmasına baktığımız zaman diğer partilerden de benzer bir şekilde bu tarihi yanılgı nedir biraz açar mısınız falan diyorlar. Aynı şeyi Nihat Erim söylüyor. Sonuçta Ecevit'in şimdi değerli arkadaşlarım bundan kastımız şudur diye başlayalım.
1: Neymiş o?
0: Şimdi diyor ki

0: geçmişte diyor dini bir sömürü aracı olarak kullanmak isteyenler diyor toplumdaki fikir ayrılığını din esasına dayandırmaya çalıştılar.
1: Bunlar mecburi hareketler herhalde.
0: Bu da sonunda diyor bazı dinle bağlı kimseler, din doğru işte federal yani biraz dini kullananlardan bahsediyor. Ve bu durumu gören bazı aydınlar diyor yani kendi partisi içindeki şeyi de yanlış bir mantık bağlantısı kurarak dinine bağlı olan her yeniliğe ilericiye karşı oluyor yanılgısına düşmüştür diyor. Ya yani dinler kişiler şey değildir.
1: Ama aslında bu jargonun hep böyle bir... her dönem ara ara çıktığını
0: ama yani bir genel ama başkanın hükümet, ağzından evet, gelmesi enteresan. Doğru. Bir hükümetin programına konması bir şey. Yani dindar olmak gericilik değil diyor ilk kez. Yani bir genel başkanın ağzından ama diyor bir takım aydınlar için.
1: Içinde... Şey demek istiyor. Biz daha evvel böyle diyorduk yani. Hepsini böyle tavsif ediyorduk.
0: Artık. Evet böyle tavsif ediyorduk. Ama bu böyle değil. Böyle yanılgı, tarihi yanılgı dediği de bu zaten. Yani onun için diyor mesela Türk halkı, Türk köylüsü, işte Türk işçisi, esnafı haksız olarak tutuculukla, gericilikle itham edildi. İşte bu ithamı biz tarihi bir yanılgı olarak görüldü. İtham edenler de kim? Yani Cumhuriyet Halk Partisi çevreleri yani kendi partisinden çevreleri. O ise diyor bu bir yeniliktir, zenginliktir falan diyecek ve onun için bu koalisyonda bu şeyi, yanılgıyı ortadan kaldırmak açısından baktığımız zaman.
1: Erbakan bir şey çok, demiyor mu o mecliste?
0: Erbakan yani MSP sıralarından da alkışlar var. Ha. İki taraftan da alkışlar var. Zaten ortak yazılan bir ortak protokol Metin olduğu için. Yani dindar halkın gerici ve tutucu sayılmasına karşı çıkıyor burada. İşte aydın halk arasındaki bir kopukluk var. İşte onun dışında CHP halkı yeterince anlayamadığı için bu şekilde yanılgıya düştü. Ve bu siyasi ayrılıkların tamamını dini temele oturmak yanlıştı şeklinde bir şey. Fakat şimdi tabii ki bu yani bir koalisyon heyecanıyla bir de yani birinci çıkmış bir partinin bir koalisyon ortağı bularak hükümeti almasının da heyecanıyla söylenmiş şeyler olabilir ama yani mesela daha sonraki Ecevit'i düşünecek olursak mesela Demokratik Sol Parti başkanı olarak 1999 seçiminden sonra genel başkan olduktan sonraki tavrını, tutumunu falan hatırlayacak olsak ya da 28 Şubat sürecindeki tavırlarını falan tanıyacak olsak burada söylediklerini tam tersi bir çizgiye gelecektir.
1: Hangi Ecevit diyeceğiz? Ha,
0: evet hangi Ecevit diyeceğiz? Bambaşka bir çizgiye geliyor.
1: Ya da hapishanedeki
0: çünkü
1: Ecevit.
0: Ya da işte Merve Kavakçı'nın şeyi diyeceğim. Ha, tabii.
1: Hapishanede kaç kişi ölmüştü hatırlamıyorum.
0: Tabii. Yani o şey cezaevindeki şey olaylardır. Ya bayağı insanlar. Orada.
1: Evet. Yani bir sürü profil çiziyor evet aslında Ecevit.
0: Yani evet yani buradaki Ecevit profili biraz ayrı yani diğer çizilmiş olan genel Ecevit profilinden ayrı. Bu da herhalde yeni bir koalisyon kurmanın ve koalisyon ortağının da.
1: Yani aynı zamanda bunun da payı var diyorsunuz. Sadece bir öz eleştiri, partiye dönük bir eleştiri
0: evet,
1: gibi bence değil.
0: Öyle. Bence öyle.
1: Bir mecburi koalisyon hükümet ortağına ne diyelim mavi boncuk.
0: Evet, mavi boncuk vermek diyebilir ya da onun yani şeyi yani
1: bir uzlaşma metni.
0: Evet, bir onurlandırma falan.
1: Ama tabii sesi şeyle sözlü olarak ifade ediyor.
0: Bunları sözlü olarak söylemiş. Evet. Bunları söylemiş.
1: Ve sonuçta bu hükümet ama Kübrüs harekatından sonra
0: yani iki tarafta aslında yani hem şey olmuyor.
1: Bir sonraki seçimde baktığımızda.
0: Bir de şey tabii bunlar ikisi de Kıbrıs'ın rüzgarıyla yüksek oranda oy alabileceklerini düşünüyorlar. Yani öyle bir tarafları da var. Şey açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçekten yani bir tırmanma söz konusu. Yani ve tarihinde aldı en yüksek oy oranlarından birine yükselecek.
1: %47
0: seçimlerinde %41'i aşıyor. %41
1: bir daha da alamayacak zaten.
0: Evet. Yani o orana ulaşması bir daha şey.
1: Ama onun yanındakiler de yani bakınca şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yükseliyor ama diğerleri de dramatik düşüyor falan değil. Yani yine
0: şeyde MSP'de 8.5'a düşmüş yani çok
1: evet,
0: fazla.
1: Ama mesela Adalet falan. Partisi.
0: Adalet Partisi yükseliyor 70'e göre. Yani evet. %30'dan 29.8'den %37'ye çıkmış.
1: Oy sayı olarak da evet, seçmen sayısını
0: tabii
1: da arttırıyor.
0: Hem seçmen sayısını artırıyor hem de Demokratik Parti'yi tekrar geri alıyor. Yani Demokratik Parti 1973 seçimlerinde yani Demokratik bu Fevru Bozbeyli'nin partisi Faruk Çıkan meşhur İçişleri Bakanı falan idi o dönemin. Yine bu partiden o partiyi tekrar yutuyor. Yani 11'lik bir parti tekrar 1'e düşecek.
1: 77'de Ecevit'in

0: ile nasıl bir CHP görüyoruz?
1: Şimdi 77'de bu ortanın solu, yani demokratik sol sloganların böyle zirveye çıktı. Yani işte o mavi gömlekli Ecevit imajının toplumda karşılık buldu. Ve daha da ilginci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten böyle işçi semtlerinden, gecekondu semtlerinden daha böyle kenara göçmüş, gecekondulara göçüp yerleşmiş olan yeni kentleşmiş insanlardan, yani yoksul kentleşti. Yani yoksul kentli kesimlerden ciddi oranda oy aldığını görüyoruz. Yani esas itibariyle bir demokratik sol partinin tabanı olması gereken yerlerden alıyor. Zaten o sayede bu oranda yükseliyor. Yani mesela şimdi bugünlerde ya da ne bileyim yani son böyle yıllara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela oy oranları genellikle zengin semtlerde çok fazladır. Yani işte bir hemen aklımıza düşünün. İşte Etiler, Nişantaşı, işte İzmir'de Fuadalar, işte İzmir. Deki şeyler gibi daha zengin kesimlerin yaşadığı yer. Yani bir sosyal demokrat partiye uyan bir tabandır. Tabii ki oralardan da alsınlar. Yani almasını eleştirecek bir yanı yok herhangi bir parti. Şuradan oy alıyor diye kimse eleştirilemez. Bununla birlikte alması gereken yerlerden oy almadığını dikkat çekmek lazım. 77'de olan işte bu. Yani o oy patlamasını yaratan kenardaki yani çevre oyların hepsini almış olması.
0: 77'de 213 milletvekili
1: evet,
0: kazanıyor.
1: 13 eksik kalıyor.
0: 13 eksik ve meşhur güneş model. Nedir o?
1: Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Şimdi parti seçimden birinci çıkınca büyük bir taban baskısıyla karşı karşıya kalacak. Yani illaki hükümet olalım diye. Şimdi orada 77 hemen Haziran ayında kurdu, bir aylık güven oyu alamayan bir hükümeti var. Yani o 213 kişiye güvenerek bir hükümet kuruyor, hazırlık hükümeti ve tabii ki güven oyu alamıyor. İşte arkasından 6 ay kadar süren birinci milliyetçi yapı adıyla tanımlanan şey Adalet Partisi, Millet Selamet Partisi ve MHP'nin kurmuş oldu. Hükümet var, o da fazla uzun ömürlü değil, 6 ay kadar. Şimdi dolayısıyla burada o özellikle birinci hükümetin güven oyu alamamış olması, Demirel'in de onun arkasından diğer partilerle birlikte bir ittifak yaparak koalisyon hükümeti kurması ama düşmesine yol açacak biraz sonra. Bu taban baskısının giderek parti üzerinde bayağı ciddi bir şekilde, yoğun bir şekilde hissedilmesine neden oluyor.
0: Taban derken milletvekilleri.
1: Hayır. Seçmen tabanı. Ya iktidarda görmek istiyor. Yani bizim birinci partimiz ama bir türlü iktidar olamıyoruz. Sıkıntı bize senelerin iktidar olamamış bir partisi olduğunu düşünmek lazım. Dolayısıyla burada meşhur Güneş Motel hükümeti diye adlandırılan hükümet kuruluyor. Adalet Partisi'nden bazı milletvekilleri, işte onun üzerinde sayıları istifa ettirtilerek Ecevit'le yapılan görüşmeler üzerinde ve yani diğer partilerle Adalet Partisi'ne istifa ediyorlar ve bunlar istifa edenlerin hepsine bakanlık veriyor. Sanıyorum bir kişi hariç istemiyor bakanlığı. Onun dışında 11 tane Adalet Partisi'nden istifa eden kişiye bakanlık
0: yani
1: verilecek.
0: Yani milletvekili istifa ederken bakanlık garantisi. Bakan
1: olacaksa sözü alıyor tabii.
0: Zaten bakanlık 20 küsur bakanlık var herhalde o zaman.
1: Artırılıyor sayı. Sayı artırılıyor. Devlet bilmem neden sorumlu, devlet bakanı falan diye böyle tamamen alakasız işleri yapacak alakasız işlerden ya da bir bakanın bakabileceği 3-4 işi ayırıyorlar birbirinden. Falancadan sorumlu devlet bakanı.
0: Yeni bakanlık
1: filancadan, tabii değil mi? Filancadan sorumlu devlet bakanı. Böyle hatta dalga geçilirdi o zamanlar. İşte böyle meteorolojiden sorumlu devlet bakanı bilmem. Ya sadece onunla ilgileniyor falan gibi yani. Yani böyle bir sürü devlet bakanlığı kurulların kabine sayısı artırıldı. Kabinedeki üye sayısı. Dolayısıyla herkese bir bakanlık kolaylıkla bulunabildi. Onun dışında işte Güven Partisi de galiba bir milletvekili var. Demokratik Parti'den var aynı şekilde. Yani dışarıdan destek veren herkesin bakan olduğu bir hükümet. 226.
0: Onlar Cumhuriyet Halk Partili oluyorlar herhalde.
1: Yok hayır, bağımsız.
0: Bağımsız milletvekili.
1: Olarak. Yani o Adalet Partisi'ne istifa edenler bağımsız milletvekili olarak yaptılar, hükümete katılıyorlar. Bu hükümette başından zaten sorunlu bir şekilde kurulmuş olduğu için şey olmayacak, yani çok başarılı bir hükümet olmayacak. Buna rağmen 2 yıla yakın bir süre görevde kalacak. Yani 22,5 aylık bir görev süresi var. Güven Partisi ve Demokratik Parti'nin de işte

0: dediğim gibi bir iki kişi var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 213 milletvekilinden oluşan bir hükümet. Bunda bazı sıkıntı, epeyce bir sıkıntı olacak ama en önemlisi 1979'da senato seçimleri yapılıyor. Malum Cumhuriyet Senatosu vardı 61 anayasasına göre ve 12 Eylül 1980'deki darbeden sonra kaldırıldı 20 senelik bir döneme ait ve bu senato için 2 yılda bir ara şey yapılıyordu. Üçte bir yenileme seçimi yapılıyordu ve üçte bir yenileme seçimleri sırasında eğer Millet Meclisi'nde boşluk varsa, boşalan üyelik varsa onlar için de ara seçim yapılıyordu. 1979 ara şeyinde senato seçiminde Adalet Partisi bayağı başarılı çıktı ama o daha önemlisi 5 il boştu. 5 ilin 5'ini de ara seçimleri Adalet Partisi kazandı. Bunların içinde yani diğer iller tamam eğilim olarak Adalet Partisi'ne yakın yerlerde ama kaybedilen yerlerden biri Edirne. Ve Edirne CHP'nin Ecevit'in kalelerinden biri. Yani oradaki ara seçimde kaybedilince Bülent Ecevit şeyi söylüyor. Yani biz seçmen nezdindeki şeyimizi, desteğimizi yitirdik. Dolayısıyla istifa ediyoruz diyor ve hükümetin istifasını veriyor. Onun arkasından da malum Süleyman Demirel bir azınlık hükümeti kuracak ve o azınlık hükümetiyle de 12 Eylül'e kadar gideceğiz.
1: Şimdi 12 Eylül'den sonra ne görüyoruz? Şimdi, yani nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz?
0: Şimdi
1: partiler kapatılıyor
0: şimdi
1: tabii.
0: Şimdi 12 Eylül'ün bence Türkiye bir sürü başka zararlar verdi de en büyük zararlarından birisi siyasi partileri yok etmesiydi. Yani o bir partiler arasındaki süreklilikler işte bunları tamamını koparttı. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil bütün partiler için aynı şeyi yaptı. Yani o dönemde siyasi partilere karşı alınan tutum o kadar sert ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantı tutanakları Atatürk döneminin ya bunlar hakikaten Türkiye tarihinin belgeleridir. Mesela onlar falan SEKA yağmur olarak gönderildi. Parti kapatılınca partinin tarihi de silindi. Ve düşünüldü ki partinin tarihi de silinirse bu partiler artık bir daha canlanamaz. Ve biliyoruz gene 12 Eylül'den sonra siyasete geçiş süreci başlayınca 1983 seçimlerine giderken yeni partilerin kurulmasına izin verildi ve denildi ki bu kurulacak yeni partiler kesinlikle eski partilerin devamı olamazlar. Bir de gene konseyin bulduğu yani seçime kimi sokayım, kimi sokmayayım konusunda elinde bir koz olsun diye dediler ki siyasi partilerin kurucularının hepsi Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmak zorundadır. Ve 30 kurucusu konsey tarafından onaylanmamış partiler seçime giremez dedi. Dolayısıyla hangi partinin seçime girebileceği, hangi partinin giremeyeceği Milli Güvenlik Konseyi tarafından belirlendi. Milli Güvenlik Konseyi dediğimizde Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla jandarma komutanı ve eşlik ederek. Şimdi o süreç içerisinde askerlerin kafasında şöyle bir plan var. Bir sağ parti, merkez sağ, bir de o partiye benzeyen ama merkez sol olan. Yani birisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin solunun oylarını alacak. Diğer parti de Adalet Partisi ve Adalet Partisi'nin daha sağındaki partilerin oyunu alacak.
1: Tanesi Necdet Kent olacak
0: evet,
1: herhalde.
0: İki partili bir sistem öngörüyorlar. Ve bu sistem ve şey de diyor düşünüyorlar. Yani Türkiye toplumunda oy oranları yani merkez sağ %70, merkez sol %30 ya da işte en fazla 65'e 35 gibi düşünülerek yani iktidara gelecek olan parti Milliyetçi Demokrasi Partisi adıyla kurulan bir parti oldu. Bu partinin başında Turgut Sunalp adlı bir eski bir
1: MDP.
0: Evet, şey, Milliyetçi MDP. Demokrasi Partisi, MDP ve bu parti iktidar partisi olarak tasarlandı. Başında Turgut Sunalp var.
1: Arkasında ve ordu var diye.
0: Partiye biliyorum. Baktığımız zaman da herkes emekli asker. Ya o kadar böyle bir şeye benziyor ki ordu yani askeriye partisine benziyor. Ve Kenan Evren seçiminde de bu parti için oy istedi. Yani bu konseyin görüşlerine devam edeceğini düşündüğünüz bir partiyi destekleneceğinizden eminim diye halka seslendiği bir konuşmasına isim vermedi ama doğrudan Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne, Turgut Sunalp'in partisine oy verin dedi. Şimdi konseyin tasarladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine kurulan parti Halkçı Parti. Bu partinin başında Necdet Çalp var. Necdet Çelpin eski İnönü, İsmet İnönü'yle falan.

0: bir mesaisi olan bir kişi. Fakat o partide de son derece bürokratik bir manzara var. Yani siyasi partiden çok böyle sağda soldaki emekli olmuş memurların bir araya getirilerek bir parti yapıldığı bir parti gördüğümü çiziyor. Yani seçmen tabanının hitap eden bir parti değildi bunların ikisi de. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yerine askerlerin kurdurduğu parti Akçı Parti. Fakat gene o yılları yaşayanlar gayet iyi biliyorlar ki Turgut Özal bu planın içerisinde hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Yani konseyin yapmış olduğu planlama içinde olan bir kişi değil. Anavatan Partisi adıyla bir parti kurdu ve bu Anavatan Partisi esas olarak işte dört eğilimi birleştiriyoruz diyen de bütün partilerin tabii ki
1: sahip olduğu eğilimleri ben
0: birleştiriyorum. Dört eğilimi birleştiriyor ama isim vermiyor tabii ve ben kimsenin devamıyım gibi bir imajı da yok, şeyi de yok, söylemleri de yok ve dolayısıyla bütün o şeyleri etrafta ne kadar parti varsa bunları taban şeyine sahip çıktım diyen ve de görünüm olarak yani gerek parti kurucuları gerek il örgütlerine baktığımız zaman bu üç partinin içerisinde partiye benzeyen, en çok partiye benzeyen parti bu oldu. Yani bir bürokratikler kulübünden ziyade gerçek bir parti görünümünde olan bir partiydi. Onun dışında mesela SODEP adıyla bir parti kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı olduğunu düşünenler SODEP adıyla, Sosyal Demokrat Parti adıyla bir parti kuruldu. Ve bu partinin başında İsmet İnönü.
1: Oğlu
0: Erdal İnönü vardı. Dolayısıyla bir yanda Halkçı Parti, öteki tarafta Sosyal Demokrat Parti diye iki partili bir yapıya girildi ama Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Demokrat Parti'nin 30 kurucusunu onaylamayarak seçime sokmasını girmesini engelledi. Dolayısıyla seçime giren partiler bu üç parti oldu ve bu seçim sonucunda da kazanan hiç beklenmedi. Şimdi diye düşkün yani konseyin beklemediği ya da siyasi mühendisliğe uymayacak bir şekilde Anavatan Partisi birinci oldu. İktidar partisi olarak tasarlanan parti ise Milliyetçi Demokrasi Partisi sonuncu oldu. Sonra da tarihe karışacak. Bir sonraki seçim dönemine kadar bile dayanamayarak şeyden siyaset sahnesinden çekilecek. Şimdi burada 83 seçimde hemen bakıyorum. Halkçı Parti'nin oyu %30.5. Yani bu klasik CHP oyu olarak hani 70-30 diye bir genel bir algı vardır ya. O algıya uygun bir miktarda yani yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı gibi olan bir parti şeklinde ya da görünümünde olmasa da çünkü 12 Eylül'ün bıraktığı siyasi bu açıdan geride bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol politikaları benimsemiş yani sosyal ortanın solu diye başlamış demokratik sol diyen bir sosyal demokrat parti olmaya doğru evrilmeye çalışan ve Bülent Ecevit'in o coşkulu bir şekilde halka seslenerek oy topladığı bir partiyken arkadan böyle son derece statik bir parti o seçmene hitap etmiyordu. Nitekim o %41 olan oy oranı birdenbire %30'a düştü.
1: Bir de tabii şeyleri konuşmadık yani Ecevit döneminde o sonradan yıllarca konuşulacak işte kuyruklar var sağ sol çatışmasını konuşmadık
0: tabii, hükümet,
1: bugün mesela kutuplaşmadan bahsediyorlar tabii. Allah korusun kutuplaşma ne demek ben o devirden bir tane
0: yaşadım o yılları
1: hatırlıyorum
0: yani o yılları
1: bizim
0: çok iyi
1: komşumuzun bir oğlu diğerini öldürmüştü biri hapishaneye gitmişti birisi de mezara gitmişti yani iki kardeş.
0: Yani bu tür şeyleri tabii ki yaşadık yani 12 Eylül'e giden süreç içerisinde çok yaşandı onlar. Ben de yani dediğim gibi ben de canlı tanıyım. Yani o dönemden üniversiteyi 1976 ile 80 arasında okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Bahçeli Evler'de oturuyordu. Bahçeli Evler o zaman daha küçük bir yerde. Bakırköy'e bağlı bir yerde ayrı bir ilçede değildi. Oradan Bebe ya da İseristü'de gidip yani hakikaten büyük bir sıkıntıydı. Yani o ya can güvenliğinin olmadığı bir ortamda gidip aynı şekilde dönmek falan çok sıkıntılı günlerdi.
1: Dolayısıyla evet araya gireceğiz ama 12 Eylül'de o dönemindeki bütün bu çatışmayı askerler
0: bir günde kesildi.
1: Ama böyleydi falan diye de bir taraftan yürüyebildiler galiba. Evet. Dönüşte küçük bir araya yapalım. Tamam. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara birazdan 87 yeniden Bülent Ecevit, DSP ile Cumhuriyet Halk Partisi tarihi.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil ile soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: '87 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti ile Bülent Ecevit artık yani siyasi yasağı bitiyor kendisine, değil mi? Ve yeni bir partiyle seçime giriyor.
2: Evet, şimdi şöyle tabii ki yani bir şeyi söyledik ki SODEP ve Halkçı Parti, bunlar ikisi birleşecekler.
1: Evet, bir tarafta olacak ama biz evet, şimdi yani Aydın en son kapatılan partinin genel başkanı sıfatıyla Bülent Ecevit vardı.
2: Bu ekipten tamamen kopuyor. Yani evet. CHP'den de yani Halkçı Parti'den de SODEP'ten de tamamen kopuyor. Ve diyor ki 12 Eylül dönemin için sırasında boyunca beni yalnız bıraktı Cumhuriyet Halk Partililer. Dolayısıyla ben artık bu partiyle işim bitmiştir ve onun yerine Demokratik Sol Parti adıyla, ki sloganı da oydu zaten, partisinin adını da Demokratik Sol Parti olarak koyarak yeni bir yola giriyor. Yani CHP'nin devamı olduğunu da söylemiyor. Yani belki esas yani o ekipten kopan insanlardan var tabii etrafında ama yani CHP yeniden açılacak, hiç oralarda mesela 1992'de yeniden açıldığı zaman hiç oraya yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar dönmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ye herhangi bir şekilde birleşmek falan gibi hiçbir kaygıya da girmeyecek. Yani dolayısıyla Ecevit'in yolu ayrılıyor artık.
1: Evet, ve gömülüyor, baraj altı kalıyor.
2: Evet, yani son
1: şeyin oyla 87'de.
2: 87 gömülecek tabii ki.
1: Şimdi yanda yine Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden çıkan isimlerin yani en azından dünya görüşü itibariyle kimler var?
2: Şimdi o işte yani o Murat Karayalçınlardan başlayalım. İşte Hikmet Çetin, işte Aydın Güven Kukam'la hep başkanlık yapmış olan kişiler, işte Altan Öğmen gibi bir sürü isim var. Yani bunların hepsi genel başkanlık yapmış isimler. Aynı zamanda dolayısıyla şeyin SODEP ile Halkçı Parti'nin birleşmesinden sonra kurulan SHP içerisinde şeyi de taşımadığı için bu parti, yani devleti kuran parti falan gibi bir kimliği yok. Sıfırdan başlayan bir parti. Zaten konseye izin vermemiş durumda. Eski partinin devamı olduğunu iddia etmek gibi bir şey de yapamıyorsunuz. Propaganda da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla direkt olarak böyle bir sosyal demokrat parti nasıl olur bunu bakarak yani direkt olarak sosyal demokrat politikalar üzerine kuran bir parti. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas olarak kurulduğu zaman bir misyonu vardı. Devleti kuran partiydi. Yani dolayısıyla o devleti kurmak, güçlendirmek, yaşatmak falan gibi 1923'te bir işlevi vardı. Şimdi 1980'lerin ortasında kurulan 87 seçimi öncesindeki o CHP'nin böyle bir işlevi yok. Esas olarak o CHP dağılan sol kesimi, yani merkez solun kapatılan partisinin yerinde işte bir de SODEP Halkçı Parti ayrışmasından sonra bir de DSP var, Demokratik Sol Parti. Bu ayrışma içerisinde herkesi bir araya getirmek ve sosyal demokrat temelde getirmek gibi bir fonksiyon üstleniyor.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz?
2: Hiçbirin bagajı yok üzerinde.
1: Yine gerçek bir siyasi parti gibi değil de ya da gerçek bir siyasi parti mi diyorsunuz?
2: Bir taraftan
1: da bakınca Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu itibariyle gerçek bir siyasi parti gibi değil.
2: Ama bu partinin
1: ve o hep devam ediyor.
2: Anladım onu ama yani 12 Eylül döneminde, o yani 12 Eylül sonrasında ki o siyasileşme sürecinde şeyi mesela illerdeki haline baktığımız zaman, Taşlı'daki haline baktığımız zaman yani bir şey olmaya çalışıyorlar.
1: Örgütlü bir
2: örgütlenmeye
1: hareket
2: falan çalışıyorlar. Yani o şey gibi böyle tepeden örgütlenen bir CHP, din yerine böyle alttan yukarı doğru giden bir parti olma çabası var. Yani ilk defa bence yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde yani Türkiye'de bir Sosyal Demokrat Parti'ye benzeyen bir Sosyal Demokrat Parti en çok ne zaman benzedi bir Sosyal Demokrat Parti
1: İlla
2: dediğim zaman CHP dönemi derim.
1: CHP
2: dönemi derim. Evet. Yani derim. Yani bir daha o şeye ulaşılamadı ama yani o da bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu partiyi yutacak tabii ki. Biraz sonra konuşuruz onları. Şimdi bu şeyde birleşmeden sonra CHP birleşmesinden sonra Aydın Güven Gürkan o başkanlığa gelecek. CHP'de. Sonra da Erdal İnönü'nün tekrar başkanlığı devralmasıyla seçime, 1987 seçimine bu şekilde gidilecek. Şimdi 1987 seçiminde Anavatan Partisi'nin hem oyları artmıştır hem de temsil gücü artıyor. Yani milletvekili sayısı artıyor. Bu AK Parti'nin bunu son dönemlerde bir kere yaptı. 2015 Çin Haziran'daki seçim, Haziran seçimine göre Kasım'daki oyları da milletvekili sayısı da artmıştı. Ya bu başka zaman hiç yaşanmadı. Yani bu şeydi, yani Anavatan Partisi'nin pardon şeyi, oylarından oyları düşüyor, bu sayısı artıyor. Çok ilginç bir şey bu. Onun da temel nedeni kontenjan milletvekili uygulaması gibi seçim sisteminde bir yeni bir unsur katmaları. Yani çoğunluk sistemi ile nispi temsil sistemini karıştırıyorlar. Ve her ilde en çok oyu alan parti otomatik olarak bir milletvekili çıkartıyor. Kalanları da nispi temsile göre dağıtılıyor. Buna göre de böyle bir sistemde diyelim ki 6 milletvekili çıkacak ise...
1: ANAP 83 seçimlerine nispetle
2: bu hiçbir zaman
1: 87'de daha fazla sandalye elde etti.
2: Daha fazla sandalye. Oyu düştü ama daha fazla. Yani meclisin 3'te 2'sini alıyor.
1: SHP ne yapıyor?
2: SHP'nin oy oranı düşük. Düşük yani beklentiye göre. Epeyce düşük. 87'de 24.8.
1: Ama yani
2: yanında
1: bir de
2: partinin gerisine düşmüş.
1: DSP de var.
2: DSP'de fazla bir oyu yoktu galiba. 8.5'muş.
1: 8.5.
2: 8.5. ANAP
1: ne kadar dediniz?
2: Anavatan %36.3 ama %36 ile meclisin %67'sini aldı. Yani 3'te 1 oyla meclisin 3'te 2'sini aldı. 83'e göre oyu düştü. Bununla birlikte seçim sisteminin kendisine vermiş olduğu avantajla yani o kontenjan milletvekili uygulamasında bir de daraltılmış bölge vardı. Bu bölgeler yani en fazla 6 kişi milletvekili çıkabiliyordu. Böyle olunca da baraj bir de ülke barajı var bir de seçim çevresi barajı var. Bir de kontenjan milletvekili olunca nispi temsil.
1: Bu arada bir de tabii referandum yapıldı. Işte. Yasaklar öyle kalktı. Ecevit
2: tabii,
1: Parti'nin
2: tabii.
1: Başına öyle geçti.
2: Sonra tabii bu 86. Evet. 1986'da kalktı.
1: Şimdi yasaklar. Burada SHP var. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi yok. Ve
2: yok,
1: DSP
2: henüz.
1: Var.
2: Evet. Yani DSP var ve SHP var. İkisinin toplamı yüzde kaç etti? 32 falan, 33 oldu. Gene Halkçı Parti'nin işte biraz yukarısında. Ama SHP'nin elindeki %24.8. %25 diyelim, 4'te 1'e. Seçmenin 4'te 1'e. Şimdi burada 87'de gene Anavatan Partisi 83'te kazanmıştı tek başına iktidarı. 87 ile bir kez daha kazandı tek başına iktidarı. Dolayısıyla Anavatan Partisi'nin yönetimi altında 1991 seçimine gelmiş olacağız. Yani 87 seçiminde de kazandığı için tek başına. Yani Türkiye o koalisyonsuz bir dönem. Yani o 70'lerin koalisyonları 71'de başlayan işte şeye kadar süren 12 Eylül'e kadar süren koalisyon dönemleri bitmiş olacak 12 Eylül'den sonra Anavatan Partisi

0: 83'te başlayan ve 91 seçimine kadar olan, devam eden bir tek parti yönetimi vardı. Şimdi bu ortam içerisinde 91 seçimine gidiliyor. Yine SHP var CHP kanadında. CHP hala açılmaz, tekrar yasak ve DSP var. Dolayısıyla 87 seçimindeki parti kompozisyonunun aynısı 87'den sonra 91'de de var. Şimdi oradaki oy oranlarına baktığımız zaman SHP'nin oyu 24.8'den 20.8'e düşüyor. 4 puanlık bir kayıp. Demokratik Sol Parti 8.5'dan 10.5'a çıkıyor. 10.5'dan 8'e çıkıyor. Yani ikisinin toplamı biz önceki seçime göre biraz daha aşağıda, ya aşağı yukarı aynı oy oranı diyelim, ya da 2 puanlık bir düşüş var. DSB barajı aşacak ama şimdi bir sürü parti de barajı açmış olduğu için parlamento dağınık bir parlamento haline gelecek.
1: Yani sonuçta 1991'de %10,8 ile Demokratik Sol Partisi
0: mecliste girdi ama
1: 7 sandalyeyle giriyor.
0: Yanılmıyorsam 7 milletvekili var demiştim zaten.
1: Sonra bir sonraki seçimde 1995'te 76'ya çıkıyor. Oy oranı da %14,6'ya çıkıyor. Ve burada artık başka bir şey olacak. Ana sol arada, hükümeti gelecek.
0: Şimdi arada ama şey var, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılması var. Hmm. 91 seçiminin hemen arkasından. Şimdi evet. 91 seçiminden sonra da şey olarak, hükümet olarak SHP, SHP ile Doğru Yol arasında bir koalisyon olacak. Hmm. Şimdi yani bu seçim yapıldı, bitti. Süleyman Demirel başbakan, sonra Cumhurbaşkanı olacak, Tansu Çiller devralacak şeyi. Şeydi, Erdal İnönü de başbakan yardımcısı ve şey
1: bu da bir, CHP biraz şey gibi mi?
0: Hükümeti kurdular.
1: Yani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o karşıtlıktan sonra yıllar
0: evet,
1: yılı
0: evet.
1: Doğru Yol Partisi ile bu defa
0: Cumhuriyet Halk Partisi, CHP ama CHP
1: koalisyon ortağı
0: oluyor. Ve şeye kadar gidiyor, bu seçime kadar da gidecek. Hı. 91'den 95'e kadar bu şekilde idare edecekler. Bunun bir benzeri şeyden sonra olmuyor. 27 Mayıs'tan sonra oldu. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmuş olduğu bir koalisyon var İnönü'nün başkanlığında 27 Mayıs sonrasında. Fazla uzun sürmüyor gerçi. Bunun tekrarı gibi ama bu bir seçimden diğer seçime kadar giden uzun bir koalisyon. Yani başı şey olan, yani siyasi istikrar açısından eğer iktidarda kalma süresinin uzunluğunu istikrar gibi kabul edersek değil aslında.
1: Bunun da başbakanı Süleyman Demirel.
0: Önce Süleyman Demirel, sonra Cumhurbaşkanı.
1: Fakat Türk Özal vefat edecek.
0: Özal'ın vefat üzerinde Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller onun yerine başbakanlığı üstlenmiş olacak.
1: Sonra Murat Karayalçın
0: başbakan yardımcısı olacak. Çünkü orada şey oluyor, başka bir şeyler var arada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılması var tabii. 91 seçiminden sonraki en önemli işlerden birisi bu şeyin 21.273 sayılı kanun.
1: Bunların da şeyleri demokratik demokrasi için çok iddialı şeyleri var, vaatleri var değil mi bu ortaklığı?
0: Şey, tabii şeyi söylüyorlar, yani 12 Eylül sonrası işte anavatandan da sonra Türkiye'nin
1: yeniden demokratikleşmesi,
0: işte anayasanın değiştirilmesi,
1: evet.
0: Yeni bir anayasanın tartışmaya başlatılması, yani daha sivil anayasa işte falan gibi bir
1: ama
0: sürü.
1: Ama tam onun tam tersi olmadı, olacak.
0: Olmadı yani, olmadı bir ama yani sonra, 95'te bir evet, değişiklik
1: başlıyor. Faili meçhullerin.
0: Evet, oldu bir döneme yaşayacağız oldu. Yani maalesef.
1: Biraz
0: yani
1: karanlık
0: bir takım işlerin olduğu evet. Bir döneme girilecek. Şimdi 92'de bir kanun çıkarak eski partiler kurulabilir deniyor. Ve bu eski partiler kurulabilir kararın
1: derken
0: arkasından
1: biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni
0: Cumhuriyet
1: yeniden
0: Halk Partisi hemen yeniden açılıyor ve başına Deniz Baykal geçiyor. Şimdi Deniz Baykal'ın...
1: Şimdi orada sorayım. Deniz Baykal yani biraz evvel şimdi genel başkanları CHP üzerinden baktığımızda Atatürk, İsmet Paşa, Bülent Ecevit işte aradaki darbe hikayesinden sonra dördüncü genel başkan.
0: Eğer SHP'yi saymazsak doğru olmaz.
1: Evet, yani sayamıyoruz.
0: Kurumsal kimlik evet. Olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve onun dördüncü genel başkanı Deniz Baykal. Şimdi Deniz fakat Baykal. Burada ilginç şeyler olacak. Deniz evet. Baykal'ın yerine bir Hikmet Çetin gelecek. Deniz Baykal tekrar gelecek. Ondan sonra aklıma hemen gelecek, evet. Deniz Baykal tekrar gelecek. Yani böyle bir Deniz Baykal'ın iki kere gidip gelmesi daha vardır. Onu arada kısa kısa
1: söylersiniz.
0: Söylerim.
1: Deniz Baykal nasıl bir profil? Şimdi yani Deniz şunu sormayı istiyorum yine. Bülent Ecevit için sormuştum biraz önce. Hani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir temsil eden bir profil mi demiştim. Tam değil demiştiniz.
0: Tam değil. Ama sonra da vurgulayan.
1: Sonra da dediniz ki hangi Ecevit? Yani,
0: sonra Ecevit tamam.
1: Evet, yani uyduğu dönemlerde var. Biraz farklılaştığı dönemlerde var. Öyle gözüküyor. Tamam. Deniz Baykal için ne söylersiniz? Şimdi
0: Deniz Baykal'ın bence yani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarına en çok uyan profillerden birisi olarak değerlendiriyorum ben.
1: Öyle mi?
0: Yani böyle değişime pek sıcak bakmayan gibi gözüküyor. Onun dışında da yani mesela o dönemi şimdi hatırlayacak olsak daha sonra AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonraki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sert politikasını işte her şeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan, Anayasa Mahkemesi'nden cevabını da alan, karşılığını da alan, işte sonra mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi Abdullah Gül'ün seçim,
1: 367
0: meselesi falan. Belki ileride biraz
1: şimdi orada baktığımızda.
0: Şimdi bunların hepsini gördüm. Laiklik vurgusunu fazla yapan, başörtüsü karşıtlığı üzerinden siyaset yapan işte yani.
1: Yani fabrika ayarlarında bir Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Bence öyle laiklik elden gidiyor. Yani işte 28 Şubat sürecinde yani bayağı ciddi bir biçimde işte ülkede işte şeriat geliyor, demokrasi elden gidiyor. Laiklik elden gidiyor falan çizgisine. Epeyce yakın duran.
1: Şimdi
0: bu,
1: burada
0: bence
1: hocam müsaadenizle mümkün. Biraz daha kalalım. Çünkü ondan sonra artık başka bir tarafa geçeceğiz. Hala Deniz Baykal üzerinden sormak istiyorum. Şimdi hemen birkaç cümleyle bile aslında işleyişi anlattınız. Bu tabii aynı zamanda bizim yıllarca konuştuğumuz vesayet sistemi. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi ile vesayet sisteminin çarklarının aslında bir arada nasıl işlediğini görüyoruz. İşte 61 Anayasası, Anayasa Mahkemesi. Biz mesela Deniz Baykal işte ne bileyim hükümet tarımla ilgili bir yasa çıkarttığında meydana gidip bu uyuyor neyse böyle bir miting ya da görüş bildirmek değil. Haftasına televizyonda görürdük koşa koşa. Anayasa Mahkemesi'nin merdivenlerinden çıkardı.
0: Biraz öyle tabii. Biraz öyle değil, öyleydi.
1: Evet,
0: öyle
1: aslında mi? Siyaset yapmıyordu gözüküyor, öyle mi?
0: İşte yani işte devlet kuran parti ve devletin partisi.
1: Hatta bir siyaset bilimciye göre 5 kilometrenin içerisinde siyaset de yapmıyor işte. Ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Orduya gidiyor, yargıya gidiyor.
0: Yani bürokrasiyle, yargıyla, askeri ve sivil bürokrasiyle ve yargıyla ilişkileri son derece şey olan sıcak ve iletişim.
1: Yani dolayısıyla olan, parti iktidar olmasa bile muktedir.
0: Öyle gibi.
1: Değil mi?
0: Öyle
1: o dönemde.
0: Gibi. Evet.
1: Yani Deniz Baykal döneminde. Deniz Baykal
0: benim söylediklerimle aşağı yukarı
1: bundan rahatsız değil zaten. Gözüküyor.
0: Ama yani o işlevi üstlenip yani devleti kuran parti biziz artık biz yeniden geldik işte gördüğünüz gibi partimizi de yeniden kurduk. Bütün şeyimize döndük eski partimizi yeniden açtık. Asıl şey biziz yani bu ülkeyi kuran da biziz bu ülkede en önemli sözleri söyleyecek olan fazla sözlü olan da biziz gibi
1: orada
0: bir havayı veren.
1: Orada da vesayet sistemiyle tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan çıktı gibi bir hikaye galiba
0: bence
1: değil
0: öyle,
1: mi? Ara
0: bence
1: ara
0: öyle.
1: Yer
0: bence
1: değiştiriyorlar.
0: Bence öyle.
1: Evet. Neler oluyor
0: yani
1: o dönemde?
0: Yani şimdi Deniz Baykal'ın şeyinden sonra başkanlığı almasından ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni açmasından sonra 92-95'e kadar olan dönemde iki parti birden var. Daha doğrusu üç parti var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi var hem 93'te Erdal İnönü'nün artık ben yoruldum demesiyle başkanlıktan çekilmesi ve onun yerine de Murat Karayalçın'ın başkanlığını devralmış olduğu SYP var. Sosyal Demokrat Akçı Parti var. Bir de DSP var. Yani sol kesim, yani ortanın solu diyebileceğimiz kesimde daha önce CHP'nin tek başına doldurduğu şeyde, yerde, siyasi yelpazenin tam orasında artık CHP var. SYP var. Bir de DSP var.
1: Hükümette de DYP-SYP var.
0: Hükümette SYP var.
1: Murat Karayalçın da başbakan yardımcısı.
0: Evet, Murat Karayalçın başbakan yardımcısı. Dışişleri Bakanlığı da yaptı galiba.
1: Evet.
0: Emin değilim ama yapmış olması lazım. Şimdi öyle bir...
1: Başarılı bir profil izlemiyor tabii parti.
0: Şimdi evet, önemli. Şimdi orada bir de 94'te yerel seçimler var. O yerel seçimlerde

fazla başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar. Çünkü yani üç partinin birden aynı anda girdiği ve üçünün adayının güçlü olduğu şey oldu. Yani üçünün de belli bir miktar oy aldı. Fakat karşılarındaki bir şey, yani ne bileyim, SHP aldı. Ya

0: şeyin birleşmesi için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşmesi için yoğun çabalar harcanıyor. Ve o partide de mesela CHP, CHP'yi yuttu izlemini vermemek için, aynı şeyi SODEP Halkçı Parti'yi yuttu izlenimi vermemek için, mesela orada Aydın Güven Gürkan gelip Erdoğan'ın önü sonraki almıştı. Burada da Deniz Baykal çekiliyor ve o birleşmenin başkanı, CHP ile CHP'nin birleşmesinin genel başkanı Hikmet Çetir oluyor. Fakat Hikmet Çetir bu 95'te artık iki parti birleşti. Seçim var. 95 seçim yılı, seçim yapılacak. Dolayısıyla seçimden önce Deniz Baykal tekrar delegeler nezdinde şeyini alıyor, desteğini alıyor tabandan ve onu tekrar işte daha böyle, yani ne bileyim, desteği daha fazla diyelim şeye göre, Hikmet Çetin'e göre, ama böyle fazla bir yarış olmayan bir şeyde seçim sonucunda genel başkanlığı tekrar dönmüş oluyor ve dolayısıyla 1995 seçimlerine Deniz Baykal'ın başkanlığı altında CHP ve Ecevit'in DSP'si şeklinde ikili bir parti
1: artık böyle devam edecek.
0: Girecekler, evet, böyle girecekler fakat
1: Ecevit
0: tabii
1: ki. Ecevit vefat edene kadar.
0: Evet, evet, Demokrat Sol Parti olarak öyle devam edecekler fakat burada ilginç bir şey olacak. Partinin 95'teki oy oranı %10.7'ye düşüyor. 10.7'ye düşüyor. DSP'de %14.6. Yani iki tarafta da ciddi bir düşüş var. Refah Partisi'nde tırmanma var. Çünkü seçimden birinci çıkan parti. Refah Partisi zaten 94'teki yerel seçimlerde de bunun böyle olacağı.
1: İstanbul ve Ankara'yı alıyor.
0: Belli tabii. Bunun evet, böyle olacağı zaten oradan mesaj verilmişti. Dolayısıyla bu seçimden sonra, 95 seçiminden sonra şeyler var. Önce bir doğru yolun azınlık hükümeti var. Bir ay bile yaşamıyor. Önce Tansu Çiller'in kurmuş oldu.
1: Yeniden koalisyon.
0: Sonra CHP ile bu sefer bir koalisyon kurulacak. O da 4 gidecek. Ay yaşıyor. Sonra Doğru Yol Partisi ile bir koalisyon. Ana sol muydu? Şey, ana yoldu. Değil mi? Evet, evet. Ana yoldu bu da. Sonra ana yolu kuruyor. O da 4 ay yaşıyor. Ve arkasından Refah Partisi ile bir yıl kadar sürecek olan hükümeti kuruyorlar. Hı hı. O da Refah Yolu hükümeti.
1: Tabii bu arada bu akşamın konusu değil tabii de, yan tarafta Sabancı suikasti var. Bu koalisyon hükümetleri
0: yani siyasette ülkede istikrarsızlık olduğunu kesin söylemek lazım. Bu arada evet, yolsuzluk söylentileri çok fazla var.
1: Evet. Ama ekonomi, cinayetler var,
0: suikastler var, faili meçhuller var. İşte cezaevi işte şey diye bastırır devlet.
1: Tabii bu arada DYP-SYP koalisyonunun o vaatleri bir yana
0: ülkede çok ciddi kriz var. Yani ekonomik olarak da kriz evet, var. Yani ülke açıkçası iyi. Yani 90'lı yıllar maalesef iyi yönetilen yıllar.
1: Askerlerin çok öne çıktı. Kürt meselesi konusunda da yine askerlerin öne çıktı.
0: Yani ülkede bir vesayet rejiminin olduğunu böyle hissettiren, sürekli gösteren yani askerlerin.
1: Televizyon açtı.
0: Her konu değişti. Açtığı zaman bir tane genelkurmay başkanı, yani bir başka askeri rahatlık gördüğümüz, yani böyle Türkiye'nin hakikaten, şimdi ben böyle şimdi hemen gözümün önüne geliyor.
1: Hatta ona benzer bir ifadesi vardı için galiba Tansu Çiller'in. Yani böyle
0: şak yapıyoruz falan şey. Onlar tak, şak. Tak şak dedi.
1: Bir
0: tak,
1: de böyle bir elmanın iki yarısı gibi evet, Doğan Güreş. Yani başbakanla genelkurmay başkanı.
0: Evet, o tür ifadeler vardı.
1: Vardı ama yan tarafta da işte Murat Karayalçı'nın SHP'si de o dönem hiç varlık gösteremeyen. Evet.
0: Şekli birleştiler zaten Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hayır şeyle.
0: 95 seçimine CHP'de gidiyor.
1: DYP'ye nispetle demek istiyorum. Hiç varlık gösteremeyen bir parti evet, olmuştu. Evet. Dolayısıyla erimesi de kolay oldu herhalde.
0: Evet. Birleşme kararı alıyorlar. Zaten kolaylıkta da gidiyorlar. Deniz Baykal da Hikmet Çetin'e vermiş olduğu başkanlığı
1: geri alacak.
0: Şimdi dolayısıyla yani 90'lı yıllar gerçekten sizin de çizdiğiniz gibi Türkiye için böyle karanlık yıllar falan gibi. Yani pek şey değildi. Ve bu hükümet, yani Refah Yolu hükümeti de malum 28 Şubat süreciyle birlikte düşecek şeyden.
1: Sonra yeniden korkunç bir şey başlıyor. Yine işte Neyse konumuz bu
0: yani
1: değil.
0: O, yani o evet evet orada yani şimdi CHP konuşuyoruz. Yani o da evet. Hakikaten Türk siyaseti açısından bayağı bir şey bir dönem.
1: Yine
0: yani
1: böyle damarlarından
0: sonuç olarak şey yani 12 Mart muhtırasından da fazla bir fark olmayan bayağı askerler eliyle hükümetin değişti, bitirildi.
1: 12 Mart muhtırasından daha ağır sonuçları
0: tabii ki,
1: olan
0: tabii,
1: bir şey.
0: Tabii sonuçlarda da

0: Yani şey diyorum, yani 12 Mart'ı herkes muhtıra der de 28 Şubat'ı muhtıra diye adlandırmak pek tercih edilmiyor. İşte, onu da onun da normal bir askeri darbelerden bir farkı yok aslında. Yani bir sonuç
1: tabii
0: olarak
1: şeyleri askerler eliyle siyasetini hatırlamıyor musun? 11 saat süren Milli Güvenlik Kurulu'ları olurdu ve televizyonlar, ana akım medya sabahtan akşama kadar perde oynadı. Bir kişi çıktı, su getirdiler, su götürdüler. O teröriste
0: evet, hatırlıyorum tabii ki.
1: Olurdu herkes onu akşama kadar beklerken.
0: Siz basın dünyasından yaşıyor, biz de vatandaş olarak yaşıyorduk o yılları. Sonuç
1: bunların
0: olarak,
1: peşinden 28 Şubat'la bu hükümet gidecek.
0: Üçlü seçime de gittik arkasından 99 seçimlerine ve 99 seçiminde de ben hatta seçimden sonra
1: Abdullah
0: bir
1: Öcalan'ın yakalanması.
0: Öcalan'ın yakalanması var bu arada. Şimdi Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte
1: birden Ecevit'in yıldızı parlıyor.
0: %22.2 gibi bir oya fırlıyor. CHP 8.7 ile baraj altında kalıyor. Tarihinde ilk kez barajın altında kalacak. Ve bütün yani o kesimdeki oylar DSP'ye gitmiş olacak bir şeyin barış altı kalmasıyla birlikte. Bir de şöyle bir manzara var. 28 Şubat sürecinde aktif olan partilerin hepsi oy kaybediyor burada.
1: Başta CHP.
0: Yani başta CHP'nin kendisi.
1: Anavatan
0: Partisi
1: %... Deniz Baykal çok aktifti.
0: Anavatan bunların içerisinde aynı şekilde. Yani
1: o da evet.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu seçimden sonra gene çok bildiğim.
1: Daha doğrusu üzere, askerlerle anlaşıp hükümet kurdu intiba ki biraz öyle kurdular. O şeye dönüştü, oy kaybına dönüştü.
0: Evet, evet. Yani sonuçta Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, bir de Demokratik Toplum Partisi diye Cindor'un kurmuş olduğu partiydi galiba. Mesut Yılmaz'ın başkanlığında bir şeyle buradan gittik tabii seçime. Bu da seçime gittik. Arkadan da DSP, MHP, ANAP.
1: Bu arada tabii yine konumuz CHP olduğu için konuşmadık ama hani hangi Ecevit, belki hangi Baykal'ı da iyi kötü sorabiliriz ama hangi Demirel diye de bir sürü defa sorabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Yani onda,
0: tabii ki tabii ki. Yani şimdi 28 Şubat'taki Demirel biraz sonra Cumhurbaşkanı olduktan.
1: Ya da biraz evvel söylediğiniz hani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden beri devam eden o iki kutup. Nihayet işte kuruyor, koalisyon hükümeti kuruyor diyoruz yani o kadar evet, farklı evet, gibi evet. Sonra da aynısı gibi dolayısıyla bir sürü yani Demirel'de var.
0: Yani Demirel'de de var tabii o çizgi şey yani böyle son iki dönemlerinde ya da yaşları ilerledikçe bir de şey oldu ya daha refleks devlet refleksi oldu bütün o liderlerin öyle bir tarafı da oldu.
1: Evet. Hatta yayını hazırlanırken düşündüm bunu bu hangi Ecevit hangi Demirel baktığımızda mesela Erdoğan'a baktığımda hangi Erdoğan diye soramadığımı anladım. Bir tane Erdoğan var galiba. Bakınca
0: orada
1: çizgi
0: da
1: olarak.
0: Tabii yani o kendi çizgisi olarak tabii öyle düşünebilir.
1: Yani diğerinde böyle konjonktür değiştikçe değişik profiller
0: çizilebiliyor.
1: Çizilebiliyor. Peki 99'da 98'de değil mi?
0: Seçim 99.
1: 99, 28 Şubat 97'ydi.
0: 97, evet, ondan sonra malum.
1: Bunlar gömüldü.
0: İşte o Anavatan DSP ve DTP geldi. Öcalan yakalandı o arada. Arkadan 99 seçimine girdi. Ecevit'in birinci parti çıktı. Bir seçimde CHP'nin baraj altında kaldı.
1: Bir de şeyi seçim söylemedik dedik hocam. 94 yerel seçimleri söylediğiniz meşhur İSKİ skandalı vardı o zaman. Günlerce konuşulmuştu. Ondan da herhalde zarar görmüştü parti 1994'te.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi nereye geldik?
0: Şimdi 99 seçimleri bitti. Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalınca Deniz Baykal dedi ki bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Genel başkanlıktan istifa ediyorum dedi. Onun yerine şeye gidildiği zaman böyle daha ılımlı ve yumuşak bir şey olan profil çizen Altan Öğmen genel başkanlığa getirilecek.
1: Böyle bir formül vardı Kasım'a kadar İsmet abi onu Altan Öğmen için yapmışlardı. Kasım'a kadar Altan abi.
0: Şimdi ve bu tabii Allah ki şey oldu Altan Öğmen yani bu

0: anlaşmayı sağlanıyor. İşte delegelerinde desteğini arkasına alıyor. Şeyi ama başkan da onun kıza sürecek. Yani
1: bir yere kadar zaten.
0: Yani bir sene yani, falan gibi. Evet. Bire sürmeyen bir şey. Arkasından
1: emanet genel başkan mı deniyor?
0: Baykal diyor emaneten yapıyor. Yani görünüşe göre seçim başarısızlığı, seçim başarısızlığın sorumluluğunun üzerine gelen bir başkan demokrasinin gereğini yerine getiriyor. Yenilen bir genel başkan, ben ayrıldım diyor. Yerine biterim. Burak Kesey geliyor fakat sonra diyor ki hadi ben gene hazırım, geldim. Emanetimi geri ver diye. Yani öyle bir şey gibi. Siyaset oyunu gibi bir şey aslında. Yani öyle bir şey yani böyle kıran kıran bir seçimle düşürülen, sonra onun yerine tekrar gelen, tekrar görevi başka bir seçimle alan bir başkandan ziyade böyle bir tarafı var ve dolayısıyla Deniz Baykal'lı bir CHP 99 seçiminden sonra devam edecek ve böylece biz şeye kadar 2002 seçimlere kadar bu hükümet var zaten. Demokratik Sol Parti'nin başkanlığında ve Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içinde olduğu hükümette geliyoruz 1999'dan 2002 seçimine.
1: Şimdi orada oraların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi, bildiğimiz fabrika ayarlarındaki Cumhuriyet Halk Partisi değil mi?
0: Buradaki evet, buradaki yani zaten Deniz Baykal tekrar geriye geldi. Zaten baraj altında, biz en büyük sıkıntısı o. Baraj altında ve şey diyor yani biz ne yapabiliriz falan diyorlar ama yaratıcı bir şey üretmiyorlar. Yani yeni bir böyle seçmene hitap eden bir yani şu diye bir takım ayrıntılı bir programı halk önünde, bir gerçekçi, inandırıcı, ikna edici bir programı da halkın önünde koyan bir şeyde profilde çizmiyorlar.
1: Yok
0: maalesef.
1: Zaten öyle bir
0: yani
1: öyle
0: bir şey. Üretemiyorlar belki de. Maalesef böyle bir şey üretemiyorlar. Şimdi VET mesela 2002 seçiminde tekrar barajı açacaklar ama onun nedeni kendilerinin yaratıcı olmalarından dolayı halk parlamentodaki ne kadar parti varsa hepsini dışarı çıkarttı. O anda parlamentoda olmayanları da meclise soktu. Yani Demokratik Sol Parti'nin %22.1 olan oyu
1: Abdullah Öcalan hikayesinden herhalde.
0: Tersi dönüyor. 22.1 iken 1.22 olacak.
1: Ve siliniyor. Silinecek partisi. Anavatan Partisi aynı şekilde siliniyor.
0: Anavatan 5'e düşüyor. O da silinmiş olacak. MHP 8.5. İşte Doğru Yol Partisi 9.5. Hatta düşün ya, o kadar arayış içindeki insanlar. Mesela Genç Parti diye böyle ne olduğu belirsiz bir parti birdenbire %7 dışarı alıyor. Çıktı. O zaman Telsim diye bir telefon şirketi hala var mı yok kalmış mı? Ya yani onun bayilerinin hepsi milletvekili 7.5. 7.5 az değildi yani. Onların adayları böyle sağdan soldan kendi şirketlerinin işte bayilerinden milletvekili adayı yaptı. Onlar parti yani ne olduğu belli olmayan, ya bu partinin ideolojisi nedir, merkezde nereye oturtuyorsunuz falan. Tabii bir şeyler söyleyebilirsiniz ama.
1: Tabii bu arada 2001 krizi yaşandı
0: tabii
1: Türkiye'de.
0: Tabii ki 2001 krizi de var.
1: %168 devalüasyon oldu bir gecede. Yani şimdi diyebilir ki insanlar sonra da ekonomik krizler oldu, öyle değil. Bir anda siyasi servis kriz, sektörü
0: yani siyasi evet. Kriz de var. Seçmen yani her bir de dikkatini çeken bir şey.
1: Bir ton insan işsiz kaldı birkaç gecede.
0: Kesin
1: servis
0: kriz
1: sektörü
0: müthişti.
1: Tamamen şey olmuştu, sıfırlanmıştı.
0: Bir de şöyle bir tarafı var. Yani 12 Eylül'den 2002'ye kadar olan dönemde ne kadar irili ufaklı parti varsa hepsi iktidara ortağı olarak girdiler. Yani bakın burada mesela Anavatan Partisi, SHP, Doğru Yol Partisi, CHP, Milli Selamet Partisi, yerine Refah Partisi, Milli Selamet geçmişti artık, Refah Partisi ve MHP olmak üzere bütün bu partilerin hepsi iktidarlarda ortak oluyor. Yani ülke bir türlü şeyi bir çizgi tutturup giden evet, bir ülkede bir ekonomi berbat, siyaset
1: bir milyar
0: kriz var.
1: Dolar salınıyor. Salındı mı, salınıyor mu, salınacak mı diye böyle bütün gün son dakika vermek üzere beklenilirdi. İşte meşhur IMF hikayeleri ve Kemal Derviş, İsmail Cem, onun
0: tamam,
1: partisi.
0: Tamam, doğru.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla orada
1: yani arayışta bir de bunlar
0: arayış,
1: da
0: büyük arayış var. Vardı. Yani o öyle bir ortam vardı ki yani şöyle bir boşluğu, siyasi yelpazedeki boşluğu doldurabilecek bir parti bir rüzgar estirip arkasına alabilirdi. Genç Parti bunun örneklerinden birisi. Yani hiçbir tabanı olmayan, bir geçmişi olmayan birisinin bir parti kurması ve çok kısa bir süre sonra birkaç ay sonra %7,5 oy alması inanılmaz bir şey. Yani
1: evet,
0: buna karşı da mesela şey de ya bu arada parti kapatmalarını hiç konuşmadık. Bir sürü de parti kapatma süreçleri vardı. Bunun içerisinde tabii. 12 Mart'ta da oldu işte 27 Mayıs'ta da
1: şimdi
0: oldu.
1: Şimdi birazdan konuşuruz zaten onları bir toplu
0: şimdi
1: olarak.
0: Şimdi o parti kapatmaların içerisinde de işte şeyin Refah Partisi arkadan Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra AK Parti şeyi çok iyi değerlendirdi. Yani bu ortamı, o konjonktürü değerlendirip ben merkeze yürüyen bir parti gördüğümü çizerek şeyi de o alanı yani klasik çizgiyi de Saadet Partisi'ne peki, bırakarak
1: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'den sonra ideolojik partilerin gözükmesiyle birlikte mesela bu tarafta Türkiye İşçi Partisi gözüküyor ama bir süre sonra bitiyor. Burada halbuki MNP, MSP, Refah, Fazilet hep böyle çoğalarak, genişleyerek yürüyen bir şey var. Tabii sol sağ diye mi ayırmak lazım Türkiye'yi yoksa CHP'ye başka bir tanım mı bulmak lazım?
0: Yani o, evet. Siz yani bilirsiniz hocam. Yani Türkiye'nin sol sağ tanımlarından yani iyi bir analiz yapılamaz.
1: Ne demek lazım bilmiyorum ama madem öyle deniyor ben de öyle diyeyim. Bu tarafa bakınca aslında... daima sağdaki partilerin işte MNP, MSP örneğinde de gördüğümüz gibi bu yürüyor, bu taraf yürümüyor. Galiba onu sormak istiyorum. Yani Türkiye solu dediğimizde eninde sonunda geriye CHP mi kalıyor? Ya da Türkiye solundaki yani sol diye kendini tanımlayanlar yana doğru böyle gitseler bile son kertede CHP'li mi oluyorlar?
0: Şimdi bu tabii ki zor bir soru. Yani Türkiye'de açıkça konuşmak gerekirse yani böyle bir sol partiye benzeyen bir parti belki ilk dönem Aybar döneminin şeyden bahsedilebilir.
1: En başta ama partisi. O da yürümüyor.
0: İşte o da yürümedi. Yani o şey yürümemenin nedenlerinden birisi gene askeri müdahale. Yani çünkü Türkiye İşçi Partisi 1965 seçiminde 3.2 oy alıyor. 15 milletvekili çıkartıyor.
1: Tabii ama diğeri de kapatılıyor.
0: 69 seçimindeki oy oranı da gene 3'tür.
1: Evet.
0: Ama sistem değiştiği için
1: diğeri azalacak. Kapatılıyor, açılıyor darbelere o da. O da darbelerden çok büyük zarar görüyor ama
0: büyük
1: bir şekilde yenileniyor.
0: Büyük zarar gördü ama şimdi şöyle olmadı mı? Şimdi Refah mısın mesela Milli Selamet Partisi %10'larda 10 civarındaydı. 70'li yıllara baktığımız zaman MSB ilk kuruluş ilk 11.8 sonra 8.5 73'te 10.7 milletvekili sayısı arkadan geldik yani anamadan pardon AK Parti'ye gelene kadar böyle büyük patlama sadece 99 seçiminde var. Hı hı. 95 seçiminde var. 95 seçimindeki o %15.4 99'da 21.4'te birinci oldu. 95 seçim var. %21.
1: Yani insanlar
0: ama 20'nin altında hep.
1: Yani son kertede Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oyunu veriyor? Yelpazenin solunda olan.
0: Yelpazenin solunda tabii ki yani insanların başka bir adres bulamadıkları için oy verdikleri parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Yani çoğu kez yani gönüllü olarak vermiyorum ama başka alternatifim yok diyerek. Sonradan da ya keşke vermeseydim verdiğime de bir pişmanım diyenler de ben çok gördüm. Ya ne yapayım başka kime vereceğim? Diyerek veren de çok gördüm.
1: O havza ama yani dar bir havza.
0: Şey yok yani orada bir başka alternatif olarak görülebilecek. Yani bir mesela Demokratik Sol Parti hiç öyle kabul görmedi. Şey hariç 99 seçim hariç ortada CHP'den insanlar umudunu kesince oraya hadi bir de bunu deneyelim diye yaptılar ama.
1: Tabii CHP'li olmayanlar da vermişti o zaman.
0: Tabii ama CHP'nin kendisi de çok ciddi bir şey. Şu CHP'li olmayanlar da vardı. Tabii oradaki rüzgar esas Abdullah Öcalan'ın yakalanması rüzgarı. Bayağı bir etkisi olduğunu söylemek lazım. DSP'nin büyümesinde. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi dışında seçmene sol kesimden hitap edip ciddi bir biçimde şey olabilecek. Yani ne bileyim iktidar alternatifi olacak ya da epeyce bir oranda oy toplayacak bir alternatif hiç çıkmadı. Şimdi mesela solun içinden bir kesim bir dönem HDP işte bu gibi partilere oy verdiler. O tür insanlar da var yani.
1: Tabii solda bir de şey çıktı.
0: Yani mesela HDP'nin

0: 2015'teki yüzde işte %13'lük bir oy oranı yakalamıştı ki çok yüksek bir oran. Yani o bir şey kendi oyu değildi o. Tabii, geldi geri oylar, geri geldi. Yani CHP'ye oy vermeyip barajı geçmesini sağlamak için veren var. Ben yani şeyleri de hatırlıyorum. Yani CHP'li olup sırf barajı geçsin diye HDP'ye oy verenler oldu evet, o seçimde.
1: Baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi genel başkanlarla ilgili sormak istiyorum. İşte Atatürk, İsmet Paşa. İsmet Paşa Cumhuriyet Halk Partili olmayarak ölüyor değil mi?
0: Evet, bağımsız. Bağımsız bir senatördü.
1: Olarak. Sonra Bülent Ecevit de öyle. CHP'li değil, DSP'li olarak. Deniz Baykal CHP'li. Ama Deniz Baykal da neticede kaset marifetiyle
0: başkanlıktan düşmüş.
1: Düşürülüyor, düşmüştü. Evet. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'de ilk günden itibaren yani kurucu parti diyelim, sonra 60 darbesi, sonra 80 darbesi, arada 71 var, 28 Şubat var. Hem vesayet sistemini unutmayarak değerlendirir misiniz ve siyasi fikir olarak nereye koyuyorsunuz?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin,
1: tanımladığınızda parti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin zor bir tarafı, yani kendileri açısından bence bir önlerinde bir ikilem var. Yani eski o yani vesayetçi yapıyla bütünleşmiş bir parti, işte devleti kuran parti, devletin partisi, işte devlet her şeyin önünde gelir diyen bir parti benimseyen insanlar bu partide hep var. Hep oldu.
1: Peki şöyle hep mi oldu hocam? Şimdi diyorsunuz ki devlet en önce ama zaten ben de devletim gibi bakıyor.
0: Tabii ki. İşte vesayet de oradan geliyor zaten. Devlet hiç benim. Ben bu devleti ben kurdum. Bu devlet benden sorulur diyen yani bu düşüncede olan yani askerlerde nasıl biz bu devleti askerler kurdu ve dolayısıyla askerin sorumluluğu esas devlet işi askerin işidir. Yani dolayısıyla siyaset de askerin işidir diye bakan insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir kesim var. Şimdi bu kesim bu partinin sola açılmasının önünde bence çok büyük bir risk oluşuyor. Riskten ziyade bir çelişki bu. Yani böyle bir partiden sosyal demokrat bir parti çıkmaz. Çıkamaz yani.
1: Peki o zaman çünkü vesayet sistemiyle birlikte CHP de mi çöktü Türkiye'de?
0: Yani bence öyle. Yani o sistem içerisinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi karşılığı olarak yani kendi yani o esas olarak bu 100 senelik parti olarak alırsak 1923'ten alırsak şimdi 100 senelik ama mesela ilk 90 yılı ya da ilk 95 yılı diye baktığımız zaman Esuzlar Parti yani böyle bir yapısı var. Yani dolayısıyla ortanın solu olduğu zaman da şimdi o arkasında bütün o partinin bagajını taşıyorsunuz, geçmişi taşıyorsunuz. Yani bir mesela bir Dersim eleştirisi yaptığınız zaman refleks olarak parti o zaman gerekliydi. Bunu yapmamız zorunluydu. Dendiği zaman bunu savunması o kadar kolay olmayabiliyor. Yani geçmişte yapılmış bir sürü hata var. Ve bu hataların hepsinin sorumluluğunu taşıyacaksınız bir yandan. Bir yandan da işte ben sol partiyim, sosyal demokrat partiyim. İşte emek benim için en yüce değerdir. İşte toprak işleyenin su kullanın falan gibi böyle sol sloganlarla gideceksiniz. Şimdi bu iki kesimden de insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında değişim başlamıştı. Yani Kılıçdaroğlu döneminde de başladı bu. Yani Kılıçdaroğlu döneminde malum şeye doğru giden. Yani diğer kesimlere de açılan, yani hem sağına hem soluna açılan bir yapı vardı. O yani oy oranının biraz yükselmesi de
1: biraz
0: bu sayede.
1: Biraz derken işte Kılıçdaroğlu %48
0: küsur aldı. 48 oy aldı kendisi.
1: Peki orada yani, ama bir de rejimin Türkiye'de değişmesi, başkanlık sisteminin gelmesi mi?
0: Tabii sizce, onun da etkisi var tabii çünkü iki aday
1: da Kılıçdaroğlu'nu mecburen başka partilere açtı ve orada
0: onu tabii mecburen açıyor ve şöyle bir şey oldu. Yani esas olarak seçim başkan var bir de Erdoğan başkan. Bir de ona karşı çıkanların adayı gibi düşünebilirsiniz. Yani başkanı destekleyenler, başkanı desteklemeyenler gibi bir ikili şeye doğru düştü iş.
1: Kaç dakikamız 40, var acaba?
0: %48'in tamamını Kılıçdaroğlu'na yazmamak lazım aslında.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi Deniz Baykal'ın genel başkanlar da kolay değişemiyor. İşte İsmet Paşa'da gördük. İsmet Paşa'dan itibaren daha doğrusu. Bir de genel başkanlar genel başkanken çok muteber olsa da genel başkan

0: Bakanlıktan indikten sonra da çok itibarsız kalıyor gözüküyorlar böyle baktığımızda, değil mi? Yani İsmet Paşa.
1: Şimdi İsmet Paşa örneğine baktığımız zaman İsmet
0: onu
1: Paşa.
0: Onu görüyoruz, Bülent Ecevit de
1: yani
0: sonra
1: evet,
0: Cumhuriyet
1: ama
0: Halk
1: fazla
0: Partisi
1: uzun sürmedi. Bir senelik bir dönem oldu, bir de şey yapmadılar galiba, fazla böyle hep bir eski devlet şey olduğu için. Ama yani.
0: Ama işte Deniz Baykal bir dönem çok muhteverdi.
1: Deniz Baykal çok tabii ki.
0: Sonra bayağı, tabii. Neredeyse lanetlendi.
1: Bayağı yani çok ciddi bir şey. İşte bir de şu oluyor tabii yani. Yaş falan yani yaş ilerledikçe siyasetçinin evet. Yaşı çok fazla olmaması lazım bence. Evet. Yani ya fazla peki. Belli emeklilik devri olması gerekiyor.
0: Evet
1: belli
0: ama işte İsmet Paşa 88 değil işte 77 olsaydı zaten büyük ihtimalle Ecevit onu yenemeyecek.
1: Ben de işte tam onu demek istiyorum. Yani ve aklımda da İnönü vardı gerçekten bunu söylerken. Yani sonuna kadar götürme. Yani İnönü gelmeyen 90 yaşındaki bir insanın hala bir genel başkanlık yarışına girmesi İnönü için söylüyorum.
0: Evet. Sonra
1: müthiş bir şeydi yani.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ve yani başkanlık sistemine geçişle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi deminden beri Demokratik Sol, Ecevit'in işte ortanın solu orada bir yörünge değişikliği kısmen söz etseniz bile sanki hiçbir şey değişmiyormuş gibi hep aynı rota devam ediyormuş gibi. Fakat,
1: ve gene oraya geliyor. Yani o değişiklikleri söyler gene oraya geliyor.
0: Bu altılı masa ve başkanlık sistemiyle birlikte sizce o masada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka daha farklı bir ideolojik siyasi konumlanmasından söz edebilir miyiz? Çünkü bunu şunun için soruyorum. HDP de ortak gibiydi altılı masaya. Ama bu konuda açık aleni, işte biz bu arkadaşlarla beraber olduk, bir araya geldik, şöyle şöyle düşünüyoruz ve Türkiye'yi şu şekilde yönetmeye talibiz gibi bir açıklama duymadık.
1: Yok hayır, öyle bir açıklama olmadı.
0: Dolayısıyla bu bir siyasi sadece manevra mıydı? Yoksa bu aynı zamanda siyasi bir değişikliği ifade ediyor muydu?
1: Ya bence çok fazla siyasi değişiklik şeklinde düşünmemek lazım bence. Yani esas olarak burada başkanlık sistemin geldikten sonra yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra ve de ilk turdan sonra ikinci tura iki tane aday kalınca yani artık şeyin anlamı kalmıyor. Yani ben mesela kendi partime vereceğim mesela ne bileyim ben mesela orada şey olabiliyor ya ben yani bunlar geleceğine Erdoğan kalsın diyenler Erdoğan'a verebiliyor AK Partili olmasa bile. Ya da öteki taraftan yani Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diye karşıda o tarafta kim olursa olsun ona oy veren seçmenler.
0: Yani aslında Erdoğan belirleyici oluyor.
1: Evet burada de, bence de tabii ki Erdoğan belirliyor. Yani burada ideolojiden çok o mu o mu gibi iki şey arasından bir tercih işi kalıyor önünüzde. Ya onu yapınca da yani orada siz mesela keskin bir ideolojik şey koysanız yani, program koysanız kimse de oyalamazsınız.
0: Dolayısıyla
1: zaten. Işte, ya sandıktan uzaklaşır
0: tekrar
1: insanlar.
0: Sorarsam yani bir tarafta AK Parti ve Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine yani çizdiği bir siyaset var.
1: Tamam.
0: Bu tarafta da karşısında yani 48 küsürün sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçimlerde beraberinde işte altılı masa ortaya konan bir siyaset yok mu?
1: Bence yok. Yani orada Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday da olsaydı muhtemelen ona yakın bir oy alacaklar. Toplum kutuplaşmış bir toplum çünkü. Yani bu kutuplaşma ortamı içerisinde, kutuplaşma demin de söylediğim gibi yani mevcut başkan devam mı edecek?
0: Hayır, siyaset üretemedi mi yani? Ne?
1: Fazla bir şey söylemiyorlar. Yeni bir şey yani biz mesela şey yap mesela yarım ağız söylenen işte başkanlık sistemini bırakıp
0: ama onun için bir kere parlamenter sisteme
1: geçeceğiz.
0: O biraz falan. Çok uzun uzun bir şey.
1: Bu tabii ki o mesela böyle şeyler söylediler ama bunu da içeri doldurum. Yani şey demediler yani biz başkan olunca şunu şunu şunu şunu ve şöyle kaynakları bunlar bunun şu kaynaklarla bu işi şöyle yapacağız işte tarımı böyle yapacağız bilmem işte sanayide şu olacak eğitimde politikalarımız şudur falan gibi böyle yani
0: şunu mu diyorsunuz
1: 48
0: değil
1: şey.
0: 50 küsür olup gelseydi Kemal Kılıçdaroğlu o 6 ortağıyla ertesi
1: gün yaşayabilirlerdi. Şey, bocalama yaşanabilecekti ertesi muhtemelen
0: yani.
1: Ertesi
0: gün bir şey üretebilmeleri zor mu olurdu?
1: Tabii, zor olabilirdi ama üretirlerdi ya da üretemezlerdi. O biraz şey gibi yani bu İttihat Terakki döneminde Abdülhamit gitsin de kim gelirse gelsinciler var bir de yani mesela o dönemde. Evet. Yani peki politika sürüyoruz peki kardeşim siz yani Abdülhamit gittikten sonra ne yapacaksınız diye sorunca verdik hiçbir cevap yok. Mesela bunu yaşadık tarihimizde buna benzer
0: şeyler. Ama onlar şeyden. Bile iyi kötü fikren bir fikir
1: belli bir fikir şeyi var tabii işte zor oradan ikinci meşrutiyete de falan gidildi.
0: Halbuki.
1: Yani bu mesela altılı masanın bence yani birleşme noktası bir siyasi bir şeyden ziyade artı anti Erdoğancılıktı bence. Yani en fazla şey.
0: Dolayısıyla seçimleri
1: de
0: kendisi
1: etkiledi.
0: İçin olan oylar ve kendisine karşı olan oylar diye Cumhurbaşkanı belirlemiş oluyor.
1: Bence de öyle. Yani onun için de bir kez daha sektörlerim. Yani o %48 hakikaten Kılıçdaroğlu'nun kendi oyu olarak kabul etmemek lazım. Başka birisi olsa da gene o oyu alabilirdi diye düşünüyorum. Yani öyle bir bölünmüş, kutuplaşmış bir toplum.
0: Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Ha bitmiş. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi tuhaf bir şekilde konuş bitmeyen bir parti. Ama konuşup da herhangi bir yere de varamıyor gözüküyoruz. Çünkü aynı şeyleri sanki tekrarlıyor gibiyiz sahneleri.
1: Parti de aynı şeyleri tekrarlıyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu ülkede bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini konuştuk. Hafıza çalıştırdık. Krizlerini, genel başkanlarını hatırlamaya çalıştık. Yine kapatırken kitapları da göstermek istiyorum. Birinci Mecliste Muhalefet, ikinci grup iletişim yayınlarından Ahmet Demirel. Tek Partinin İktidarı Türkiye'de Seçimler ve Siyaset 1923-46 iletişim yayınlarından ve Tek Partinin Yükselişi yine Cumhuriyet Halk Partisi üzerine. Ama geçmişe de baktığımızda belki bugünü okumak biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsnü Hatta takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı.

0: Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
0: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Türkiye'yi Formula 1 heyecanı sardı. Yakın bir tarihte 2027'de Türkiye'de Formula 1'in gerçekleştirileceği duyuruldu. Tabii bununla beraber de etkinlikler arttı. Audi F1 Show Car yani show aracı Türkiye'ye geldi. Castrol ile beraber çok güzel bir etkinlik yaptılar. Şimdi gelin hep beraber bu etkinliği izleyelim.

0: Sevgili seyirciler, bugün benim için gerçekten çok özel bir gün. Biliyorsunuz Türkiye Formula 1 gelecek. Audi de Formula 1'e girdi. Ve tabii ki motor sporlarının vazgeçilmez ismi Castrol, Audi işbirliğiyle birçok gelişmeye imza atıyor. Yanımızda da Nilay Tatlısöz var. Şimdi gelişmeleri dinleyeceğiz. Evet, motor sporları deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Castrol. Öyle. Ve Formula 1'de de yine Audi ile güzel bir işbirliği. Bu işbirliğinden önce başlayalım. Sonra Castrol'ün yeni ürünleri neler katıyor? Özellikle Audi takımına nasıl bir avantaj sağlayacaksınız onu merak ediyorum.
1: Hakikaten biz 127 yıllık bir markayı 100 yılın üzerinde motor sporlarında iç içeyiz. Audi ile 2026'da Formula 1'in yeni döneminde işbirliğine başladık. Tabii bu başlangıç bu Formula ile sınırlı değil. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. 1980'lere dayanan, arkamızda gördükleri seyircilerin araçla beraber Dünya Rally Şampiyonası'nda başlayan bir işbirliği vardı. Ama Formula başka bir şey. Formula bütün yapılanların sonuna kadar test edildiği ve yeni ürünlerin performansın, dayanıklılığın, gücün, verimliliğin ortaya konulması gereken ayrı bir platform. Bizim Castrol olarak Audi ile olan işbirliğimizde yeni dönem formülanın ihtiyacı olan hem güç hem dayanıklılık, aynı zamanda ısı kontrolü, yakıtla ilgili verimliliği sağlamak üzere yeni geliştirdiğimiz, bu araca özel geliştirdiğimiz Castrol Edge ürünümüzü kullanıyoruz. Ama sadece bununla sınır kalmıyor çünkü hibrit sistemler kullanılmaya başladı bu sene formülada. Dolayısıyla onunla ilgili de elektrik motorlarının %50'ye
0: kadar arttırıldı bu oran. Kesinlikle. Ki bu çok önemli bir şey.
1: Çok çok farklı bir platform. Çok farklı şeyler olacağını düşünüyoruz. Sürprizleri biz de bekliyoruz. Ama önemli olan şu. Bizim Audi mühendisleriyle beraber Castrol mühendisleri uzun yıllardır bu aracın geliştirilmesinde beraberce çalışıyorlar. Ve yarış sırasında da beraberce çalışıyorlar. Herhangi bir şekilde, herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman bütün verileri ve bilgileri topluyorlar ve bu bilgileri anında kullanarak o andaki takımın performansını nasıl öne çıkarabiliriz bunu değerlendiriyorlar. Sadece bu da olmuyor. Bizim zaten motor sporlarındaki olma amaçlarımızdan en önemlisi sadece bir görünürlük değil, bir sponsorluk değil. Bu bizim burada veriyle geliştirdiğimiz ürünleri daha sonradan yol araçlarına ve geleceğin mobilite çözümlerine aktarmak. Castrol olarak bunu 127 yıldan fazladır yapıyoruz. Formula döneminde de özellikle yeni araçlar, hibrit araçlar, elektrikli araçlara da buradan geliştirilen ürünlerin, buradan aktarılan verilerin ortaya konulacağı bir dönem yaşayacağız. Biz de bunu bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz ama aynı zamanda Audi ile olan işbirliği de bizi çok heyecanlandırıyor. 30 yıldır doğuş otomobilin tercihi olan Castrol olarak da Audi ile bu işbirliğinde bu sene toz dumanı katmaya geliyoruz.
0: Peki seyircilerden gelecek can kilit noktayı soracağım ben. Şimdi motor sporlarında Castrol'ü görüyoruz ve artık elektrifikasyon sürecinde de Castrol'ün elektrikli araçlar için, hibrit araçlar için sunduğu ürünleri görüyoruz.
1: Evet.
0: Her yarış haftasında da bir mühendis burada Formula 1 aracında çıkan sonuçları değerlendiriyor. Bunu ürünlere yansıtıyor. Peki biz kullanıcılar olarak yolda Castrol'ün bu ürünlerini, bu yansımalarını ne zaman göreceğiz? Castrol Edge tabii ki değişti.
1: Tabii.
0: Ne zaman yollarda bu yeni ürünlerle tanışacağız?
1: Şu anda şunu söyleyebilirim. Şu anda yoldaki araçların ihtiyacı olan ne varsa, yani mesela Castrol Edge. Şu anda zaten araç ve motorun 7 kritik faktörüne yanıt veren bir şekilde bu verilerle, bugüne kadar olan motor sporlarından gelen verilerle geliştirildi. Bu nedir? Güç, dayanıklılık, motor aşıması, motor temizliği, termal olarak ısıya karşı koruma, aynı zamanda yakıt ekonomisi. Dolayısıyla biz zaten şu anda bu kastroloji araçlarımız için gözlemleyebiliyoruz. Onun dışında hibrit ve elektrikli araçların ihtiyacı olan kastrolon sıvılarımız var. Onlar da şu anda piyasada var. Ha şu olabilir, burada daha uzun süreli bu tip yeni stresle kritere maruz kalan araçlarda, Formula platformunda aldığımız verilerle bundan sonraki senelerde geliştireceğimiz ve piyasaya çıkacağımız kastroleçlerde hep bunu üzerine katarak gideceğiz. Biz izlemeye devam edin diyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel uzay konseptiyle bir basın toplantısı vardı. Oradan bugün Formula 1'e sıçradık. Bakalım yarın kastrolü nerede göreceğiz? Şimdi hemen mikrofonumuzu Audi kanadına Kerem Güven'e uzatalım. Aynı zamanda bir yarışçı olan Kerem Güven, bakalım Formula 1 ile ilgili ve bu işbirliği ile ilgili bize neler söyleyecek? Evet sevgili seyirciler, şimdi Kerem Güven'le beraberiz. Daha önce belirttiğim gibi kendisi aynı zamanda bir yarışçı. Dolayısıyla motor sporları tutkusunu damarlarında hisseden bir isim. Şimdi bugün de güzel bir organizasyonda beraberiz sizin ev sahipliğinizde. Evet, Audi Formula 1'e giriş yaptı. Güzel de bir giriş yaptı. Bugün de yine güzel bir işbirliğini açıklıyorsunuz burada. Neler söyleyeceksiniz? Önce sizden dinleyelim. Ben diğer soruları sıralayacağım.
2: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Motor sporları dediğim gibi ben şanslı bir insanım. Yani hem işiyle hobisini birleştirebilmiş olma şansına eriştim. Motor sporları da çok yakinen takip ediyorum yıllardır. Audi'nin Formula 1'e girişi dolayısıyla çok fazla heyecanlandığımız, uzun yıllardır takip ettiğimiz bir konuydu. Bunun Formula 1'in Türkiye'ye gelişiyle birleşmesi heyecanımızı kat kat arttırdı. Çok mutluyuz. Audi'nin daha önce konuşmuştuk. Formula 1'e girişi esasında çok stratejik ve uzun yıllara dayanıyor. Bundan 4-5 yıl önce başlayan 2026 kararlarının kurallarının değişimine baz edilen ve 2026'dan sonra da 2030'lara kadar gidecek olan bir strateji hazır. Yaklaşık bir 10 yıllık dönemin stratejisinden bahsediyoruz. Strateji tamamen hedeflendiği şekilde devam ediyor. Hedef şu: araç yeni kurallara göre hazırlandı. Gerekli organizasyonlar yapıldı. Bu sene puan mücadelesi 2030'da marka şampiyonluğu, Formula 1 şampiyonluğu hedefleyen bir motorsporları Audi stratejisinden bahsediyoruz.
0: Evet, günün kahramanı Formula 1 aracı. Onu ekranlarda gördü seyircilerimiz ama hemen arkamda da yine Audi'nin efsane modellerinden bir tanesi var. Audi Quattro, Michel Mouton, Fabrizio Ponzun kullandığı araç da burada. Bu da bugüne inanılmaz bir anlam kattı ki biz o sesi duymaya çok alışmıştık ama bugün baktığımızda artık elektrifikasyon çok fazla hayatımıza girdi. Formula 1 aracında da elektrik kullanımı %50'ye kadar çıkartıldı. Bütün bunlar da, buradaki teknolojiler de aslında günlük hayatta bizim kullandığımız otomobillere yansıyor. Bu yansıma Audi'de nasıl, biraz onu dinleyebilir miyiz?
2: Aslında sizin de söylediğiniz gibi arkamızdaki otomobile referans vererek bu soruyu cevaplamak güzel olacak. Bu otomobil Quattro, 1980'lerde Quattro, daha doğrusu 4 tekerlekten çekiş sistemi ağır ticari araçlarda, kamyonlarda kullanılan, yük taşımakta kullanılan bir teknolojiyken bunun motor sporlarında, cadde otomobilinde kullanılması imkansız, çok zor, ağır, hantal olarak değerlendiriyordu. Ama Audi mühendisliği o zaman için çok zor olan bir teknolojik değişimi öngördü, bu riski aldı ve önce motorsporları dünyasını değiştirdi. Motorsporları dünyasında bu gördüğünüz otomobille başlayan dünya rally şampiyonlukları, yarış kazanmaları büyük farklarla öne geçti. Sonra hep anlattığımız motorsporlarında kazanan teknolojinin cadde otomobillerine indirmesi otomotiv sektöründe değiştirdi. Artık o tarihten beri Quattro'nun adaptasyonuyla artık rekabetteki otomobillerde de olan 4 tekerlekten çekiş artık müşteri beklentilerinde fark yaratan önemli bir özellik olarak sektörü değiştirdi. Bunun gibi motor sporlarından gelen teknolojilerin birçok hibrit otomobiller, elektrikli otomobillerle yarışan motor sporları otomobilleri gibi birçok versiyonu önümüzdeki dönemde cadde otomobilleri de göreceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi evet, günün kahramanı R26 Formula 1 otomobili ama hemen yan tarafında RS5 de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Hem hibrit özellikleriyle hem içten yanmalı motor sporları detayları tamamen araca oturtulmuş. RS biliyorsunuz Rally Sport veya Ren Sport, yarış sporundan gelen kısaltma. Teknolojinin en maksimumda adapte edildiği cadde otomobili olarak da bu referansı birleştirebiliriz diyebilirim.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Son dönemde çok güzel otomobiller de lanse etti Audi. Gidip onları da yerinde inceledik. Hatta sizlere de 8. etap ekranlarından anlatmıştık. Yepyeni versiyonlarda hibrit teknolojiler olsun, far teknolojileri olsun, ekran teknolojileri olsun, birçok yeniliği anlattık. Audi bu konuda gerçekten lider markalardan bir tanesi. Bunu motor sporlarına da yansıtıyor. Oradaki bilgisini yollara da yansıtıyor. Bu da bizim için böyle otomobil severler için, motor sporları severler için de büyük bir keyif oluyor. Ben Kerem Güven'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bu güzel lansman için de teşekkür ediyorum. Bakalım 2027'de Türkiye'ye geldiğinde Formula 1 hangi etkinliklerde beraber olacağız? Onları da yine 8. etaptan sizlere aktaracağız. Türkiye'de yatırım yapıldı, Türkiye'de Türk müşterileri için geliştirildi ve tüm dünyaya Türkiye'den, Bursa'dan gidecek Renault'un C segmentindeki SUV'si Boreal. Evet, biz de hem fabrikayı, üretim aşamalarını gittik, gördük, hem de Boreal'i kullandık. Şimdi gelin Boreal lansmanını sizler için ekranlara getirelim.

Sevgili seyirciler, bugün bir deniz otobüsünün içindeyiz. Otomobille ne alakası var diyeceksiniz belki ama çok alakalı. Şimdi Bostancı Deniz İskelesi'nden Boreal seferine bindik. Boreal biliyorsunuz Bursa'da üretiliyor. Bursa Renault fabrikalarında üretiliyor ve Türkiye için önemli bir model. Fabrikaya gideceğiz hep beraber. Fabrikada hem aracı göreceğiz hem aracın üretim aşamalarını göreceğiz. Güzel bir ziyaret olacak. Bunu da değişik bir tarzda yapıyoruz. Dediğim gibi Bostancı'dan deniz otobüsüyle karşıya geçeceğiz. Oradan bir transferle fabrikaya geçeceğiz ama bu transferi de Boreal'le yapacağız, onu da söyleyeyim. İlk olarak orada arabayı göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Ondan sonra ürün sunumlarında detaylarını öğreneceğiz. Ve ondan sonra ben de size test sürüşümde Boreal'in özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin bu turumuzu hep beraber izleyelim. Evet sevgili seyirciler, feribotumuzla buraya geldik, Armutlu'ya. Tam 40 tane Boreal bizi bekliyor. 40'ı da aynı renk, aynı motor, aynı donanım. Birazdan buradan Bursa'ya doğru yola çıkacağız. İlk izlenimlerimizi orada yaşayacağız. Daha sonra bize ürün sunumu yapacaklar. Aracın detaylarını, teknik detaylarını dinleyeceğiz. Fabrikayı gezeceğiz. Ve tabii ki yarın dönüşte de ben size aracı detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Ama ilk olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güçlü, çok kaslı, biraz da heybetli duruyor. Güzel ve şık bir tasarıma sahip. Özellikle ön yüz çok hoşuma gitti benim. İçeride bakalım ne gibi özellikler var, onları göreceğiz. Ama ön bilgilere göre şunu söyleyeyim. Aracın eksik hiçbir şey yok. 25'e varan sürüş destek sistemi var, güvenlik sistemi var. Sürücü, yolcu, hava yastıkları 6 adet toplamda. 6 adet hava yastığı var. Jantlar 18 ile 19 arasında değişiyor donanıma göre. Ve tabii ki buna bağlı birçok da özellik var. Şimdi gelin lafı uzatmayalım. Araca binelim, yola çıkalım. Biraz fabrikayı gezelim, biraz oradaki bilgileri dinleyelim. Sonra ben size aracı anlatayım.

Evet, ilk izlenimi sizlerle paylaşayım. İçerisi çok şık, gerçekten çok güzel. Elektrikli koltuklar var. Dolayısıyla koltukları ayarlamak da çok kolay. Direksiyon çok güzel ele oturuyor ve göstergeleri çok net görebiliyorum. Burada da minik tasarım detayları var. Şuraya bir Renault logosu gizlemişler. Onu da ilk bakışta görebiliyorsunuz. Siz nasıl beğendiniz mi bilmiyorum ama hemen yorumlara yazarsanız sevinirim.

Evet, Renault Borel'in ürettiği fabrikanın içindeyiz, montaj bölümünde. Şu anda boyanıp gelmiş parçaların montajını izleyeceğiz.

Şu anda Boreel'in de aralarında bulunduğu araçların montaj hattındayız. Boyanmış gövdeler buraya geliyor. Hemen sol tarafımda görüyorsunuz. Clio var, Boreel var, Duster var. İşte bu araçlar burada trimleri monte ediliyor. Buradaki görevli arkadaşlar tarafından. Burada yaklaşık 4000 kişi çalışıyor ve fabrikanın kapasitesi 390 bin araç civarında. Gördüğünüz gibi çok ince, çok hassas bir çalışma yapılıyor ve buradaki Renault'un Oyak Renault fabrikası Renault dünyası içinde oldukça önemli bir fabrika. Çünkü hem işçiliği hem kalitesiyle öne çıkmış durumda. Buradaki olay aslında sadece üretim değil, burada kullanılan teknolojiler. Bu teknolojiler sayesinde de üretim prosesleri hızlandırılıyor, kalite arttırılıyor. Bunlar da tabii ki bizim günlük hayatta kullandığımız araçlara tek tek yansıyor. Yeah. Evet, burada da hemen görüyorsunuz ön göstergeler, kokpitler hazırlanıyor. Clio 6 modelinin göstergeleri şu anda burada. Üzerine gerekli olan parçalar montaj yapılarak aracın içine monte edilmek üzere hazırlanıyor.

Evet, bu bölümde araçların kokpitleri, ön torpido bölümlerini görüyoruz. Robotlar üzerine gerekli parçalar takılmış torpidolar araçların içine monte edilmek üzere hareket ediyor. Gördüğünüz gibi bir çizgi içinde. Tabii ki buradaki önemli olan şey, yine hemen burada görmüş olduğunuz robotlarda çok milimetrik, hassas bir ölçüm yapıyorlar. Sağ ve sol taraftaki payların eşit olması için. Görüyorsunuz buraya geldi ve buradan da aracın içine monte ediliyor. İşte fabrikada görmüş olduğunuz gibi AI ve Metaverse bu şekilde kullanılıyor. Fabrikanın bir ikizi var sanal ortamda. Buradaki Expanded Reality denilen bir sistem bu. Araç fabrikaya girmeden tasarlanması yapılıyor. Burada da araçlar yavaş yavaş tamamlanarak çıkışa doğru ilerliyor. ...4,5 saatte bir otomobil sıfırdan geliyor. Mükemmel. Evet, şu anda Boreal'in kalbinde yer alan motorun üretildiği bölüme geldik. Burası Oyak Horse diye geçiyor. Motorların üretildiği, burada üretilen araçlarda kullanılan motorlar olduğu gibi aynı zamanda Avrupa'ya da bu motorlar gidiyor. Oradaki araçlarda da yine bu motorlar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl, harika, yüksek teknolojiye sahip Boreal'in kalbinde yer alan bu motor burada sergileniyor.

Horse bölümünde, Oyak Horse'da tamamlanmış motorları görüyorsunuz. Burası da sıcak test bölümü. Burada bir takım motorlar bu teste tabi tutuluyor. İşte ayrılmış motorlar içeri alındıktan sonra içeride görmüş olduğunuz odada içine yağ da konularak yaklaşık 10 dakika çalıştırılıyor ve son kontrolleri yapılıyor. Ama buraya kadar birçok prosesten geçiyor. Buna AI uygulamaları da dahil. İşte görmüş olduğunuz gibi Renault'un her modeli için birçok motor çeşidini burada görmek mümkün. Ve 1.8 litrelik bir motorun da yaklaşık 100 kilogram ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu tesiste 1000 kişi çalışıyor. İnanılmaz yüksek bir sayı bu. Ama bununla beraber de birçok robotik uygulamayı da görüyoruz. İşte bu noktada tüm bağlantılar yapılıyor. Motor sanki bir otomobilin üstündeymiş gibi bir sıcak test gerçekleştiriliyor. Sevgili seyirciler, Türkiye için önemli anlardan bir tanesinde daha birlikteyiz. Evet, Boreal ülkemizde, Bursa'da üretiliyor ve biz de Bursa'dayız. Fabrikaları gezdik. Gördüğünüz oradaki

0: Yani inanın ben de yaşıyorum. Şimdi Boreli kullandık, çok güzel. Neler sunuyor, nasıl bir ekonomi yaratıyor ve Boreli'ye baktığımızda nasıl bir yatırımın sonucu bu?
1: Evet.
0: Çünkü birçok ürün Bursa fabrikasında üretildi ve üretilecek.
1: Evet, aslında önce yatırım konusuyla başlayayım. Boreal Bursa fabrikasında üretilen üçüncü model. Biliyorsunuz 2 yıl önce 400 milyon yatırım karşılığında 4 tane yeni modelin Türkiye'de üretileceğini duyurmuştuk. Boreal bu planın üçüncü modeli, belki de en önemli modeli. Çünkü C-SUV segmentinde bir araç. C-SUV segmenti bildiğiniz gibi Türkiye'deki en büyük alt segment. Neredeyse %40'lara kadar ulaştı pazardaki payı. Dolayısıyla bizim beklentimiz yüksek olan bir model. Türkiye'deki mühendislerin katkısıyla tasarlanmış, adapte edilmiş bir model. Türk halkına çok uygun bir model. Gördüğünüz gibi oldukça heybetli bir tasarımı var. C SUV desek bile dışarıdan baktığımızda 4 metre 56 santim boyuyla aslında bir üst segmentin özelliklerini sunan bir model. Hem iç hacmi hem içindeki teknolojik ekipman seviyesiyle dediğim gibi birçok üst segmentteki özelliğe sahip bir model.
0: Evet, biz teknik detayları vereceğiz ama bu gerçekten çok önemli bir model dediğiniz gibi. Renault deyince aklımıza ilk gelen modeller Clio. Şu an 5 ve 6
1: Evet.
0: aynı anda üretimi devam ediyor. Ama Clio 6 tasarımıyla çok dikkat çekti. Bunun yanı sıra Megane Sedan devam ediyor. 2027'de de sanırım devam edecek, değil mi?
1: Evet, aynen. 2027'de Megane devam
0: Evet,
1: edecek.
0: bundan sonraki model, dördüncü model ne olacak? Yeni model, onu merak ediyoruz. Onu da isterseniz buradan biraz çıtlatalım.
1: Aslında onu da açıkladık. Dördüncü modelimiz de Dacia markasının Striker modeli olacak. Bu da bizim için çok önemli bir aşama olacak. Çünkü Dacia markası artık yerli bir marka haline geliyor. 32 yıl sonra tekrardan bir marka Türkiye'de bir modelini üretip Türkiye'de satışa başlıyor. Ondan dolayı da çok heyecanlıyız. Dördüncü model de Dacia Striker olacak. Dacia Striker'ın lansmanıyla da Dacia markasını çok daha üst seviyelere taşıyacağız Türkiye'de.
0: Peki Borel için hedef nedir? Beklentiler nedir? C-SUV dediğiniz gibi
1: Evet.
0: oldukça büyük bir pazar.
1: Evet.
0: Türk halkının da çok talep gösterdiği. Bir de böyle hafif D-SUV'ye göz kırpan boyutlarıyla Borel nasıl bir size pazar kazandıracak, nasıl bir hedef koydunuz?
1: Ya,
0: Clio'yu geçer mi pazar payında, nerede kalır orantısal bazda?
1: Boreal'de bizim hedeflerimiz oldukça yüksek. Yani C-SUV zaten segment olarak B hatchback segmentinden daha büyük bir segment. Dediğim gibi yerli üretim avantajımız var. Özellik olarak segmentinin üzerinde birçok özelliği sunuyor. Fiyatları da gayet rekabetçi bir seviyede pazara sunduğumuz için bizim beklentimiz büyük. Yani Boreal'in önümüzdeki sene toplam satışlarda Clio'nun önüne geçmesini bekliyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Levent
1: Teşekkür
0: Timur.
1: ederim.
0: Bir sonraki lansmanda buluşmak üzere diyoruz. Biz şimdi hemen yola çıkacağız Boreal'le. Ben size Boreal'in teknik detaylarını anlatacağım.

Evet, Borel'i biraz yakından inceleyelim. Bir C SUV'den bahsediyoruz ama aslında D'ye de göz kırpmıyor değil. Özellikle dış boyutlar ve iç hacme baktığımızda 4,56 metrelik bir uzunluğa sahip, 2,70 metrelik de aks mesafesi bulunuyor Borel'in. Ön yüzüne baktığımızda yepyeni bir tasarımla karşılaştık. Tabii ki Niagara tasarım felsefesinden esinlenilmiş ışık imzası var. Bu ön tarafta kaputun hemen alt bölümünde ise boydan boya uzanan bir siyah kuşak var. Bu tabii ki biraz daha farklı göstermiş. Belki gövde rengine biz alıştığımız için ilk etapta değişik gelebilir ama sonra gözünüz alışıyor. Nuvolar yeni Renault logosu görüyorsunuz ön tarafta. Ön ve arka tarafta yeni LED farlar var. Onlar da gece oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor. Kaput üzerindeki bu girinti ve çıkıntılarsa aracın daha kaslı, daha güçlü gözükmesini sağlıyor. Tabii şöyle yan taraftan devam edecek olursak, yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi 18 ve 19 inç ebadında jantlar ve lastikler bulunuyor. Aynalar gövde renginin dışında siyah, parlak siyah olarak tasarlanmış durumda. Üst tavansa tabii ki panoramik cam tavanıyla, açılabilir panoramik cam tavanıyla gayet şık ve içerisini ferah tutan bir özellik. Yan taraftaki yine dikkatimizi çeken bir başka özellik, aracı da biraz daha sportif gösteren bir detay. Görmüş olduğunuz gibi buraya gizlenmiş

kapı kolu yani gövdenin üzerinde değil, hemen buradaki sütuna gizlenmiş siyahın içinde. Onu da daha bir dinamik göstermiş durumda. Şöyle arkaya da hemen bir bakalım. Arka taraftaki de bu rüzgarlık içine gizlenmiş 3. stop lambası. Arkadaki LED stop grubu da yine Borelli şık gösteren detaylar arasında. Bagaj kapağını elektrikli olarak açtığımızda 630 litrelik bir alan bizi karşılıyor. Koltukları yatırdığımızda ise 1868 litreye çıkıyor bu alan. Bunun için koltukları yatırmak için içeri geçmemize gerek yok. Bagajın içinde bulunan bu mandallar yardımıyla parçalı olarak koltukları yatırabiliyoruz. Tabii ki bagajın bir özelliği daha var. İki katmanlı. Alt katmanı da kullanabiliyorsunuz ama üst katmanla beraber koltukları yatırdığınızda dümdüz bir alan elde ediyorsunuz. Bu da büyük eşyaları yüklemede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda yükleme eşiğinin de düşük olduğunu söylemek lazım. Arkaya bindiğiniz anda çok ferah bir alan sizi karşılıyor. Hem diz mesafesi hem baş mesafesi oldukça yeterli. Arkada neler var? Bakın buraya telefonunuzu koyabileceğiniz cepler yapmışlar. Altta da yine daha büyük bir cep var. 2 adet hava kanalı var. Altında da yine 2 adet Type-C çıkış mevcut. Evet, arkası da bu şekilde. Şimdi sıra geldi Borelli'nin kalbine yani ön koltuğa geçmeye. Evet, Borelli'nin sürücü koltuğuna oturduğunuzda da sizi gayet ferah ve ergonomik bir alan karşılıyor. Neden ergonomik? Kolunuzu bakın çok rahat koyabiliyorsunuz. Bu şekilde vites mandalına da çok rahat erişiyorsunuz. Buradaki medya ekranı da, multimedya ekranı da sürücü odaklı. İki tane 10 inçlik ekran burada var. Ve hemen start stop tuşu, aracı çalıştırma tuşu da yukarı konumlandırılmış. Buraya bakmak, görmek gerçekten çok kolay. Direksiyonun arkasında vites pedalcıklarına yer verilmiş. Multimedya ekranı üzerindense birçok fonksiyona komuta edebiliyorsunuz. Ama direksiyon da yine fonksiyonel bir direksiyon. Üzerindeki kumanda düğmeleri sayesinde. Borelli'de 6 ileri ıslak çift kavrama şanzıman kullanılmış. 7'den 6'ya geçmelerinin sebebi ise bu yeni bir şanzıman. Dolayısıyla artık daha iyi, daha geliştirilmiş. Özellikle kalkışlarda hani o birinci vites, ikinciye geçiş, oradaki hafif sarsıntılar da giderilmiş. O yüzden de 6 ileri bir şanzımana, ıslak çift kavrama şanzımana geçilmiş. Burada da sürüş modlarını görüyorsunuz. Manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Eco, Comfort, Sport, Smart ve Perso. Smart modu işte az önce dediğim gibi otomatik olarak size sürüş modunuza göre adaptif olarak ayarlama yapıyor. Smart'ta tutmakta bence fayda var ama çok böyle virajlı yollarda spor kullanacağım, sırf sporda kalsın derseniz de spor modunu tercih edebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir durum. Bir özellikten daha bahsedeyim. Hemen kol dayamanın altında bir alan var ve bu alan soğutma özelliğine sahip. Özellikle işte artık yaz ayları başladı, havalar ısındı. Bir yerden bir yere giderken buraya suyunuzu, içeceğinizi koyduğunuzda soğuk serin kalmasını sağlıyor ve tabii ki bu da büyük bir avantaja dönüşüyor. Şimdi gelin yola çıkalım. Yolda biraz motorundan, performansından, süspansiyonundan ve ses yalıtımından bahsedeyim.

Evet, ilk hareket anında gerçekten rahat. Çünkü az önce bahsettiğim gibi vitesin kalkış oranları gayet iyi. Geçişleri çok hissettirmiyor, çok yumuşak geçiyor. Altı ileri ıslak tip çift kavramaya geçmeleri bence de güzel olmuş. Onun dışında motorundan tabii size bahsedeyim. İlk olarak Türkiye 1.3 litre turbo TCE EDC 145 beygirlik versiyon sunuluyor sevgili seyirciler. Bu motor 6.6 litre WLTP standartlarına bir tüketim değerine sahip. Bence oldukça iyi ki bu değeri tutturmak da mümkün gözüküyor. Biz buna yakın değerler elde ettik sürüşümüzde. Aracın ses izolasyonu nasıl? Bence ses yönünden fena değil ama çok bozuk yerlere geldiğinizde plastik trimlerden böyle çıtırtıları duymak mümkün ki bunu günümüzde birçok otomobilde aslında duyduğumuzu söylemeliyiz. Onun dışında ergonomi olarak çok beğendim. Her şeyi çok rahat kumanda edebiliyorum. Ses sistemini söyledim. Gayet güzel. Tabii bir özelliği daha var. O da bence kullanıcıların ilgisini çekecektir. 7 yıla kadar ve 160 bin kilometreye kadar da garantisi var. Hangisi önce dolarsa ama garanti süresinin de 7 yıla çıkması yine tüketiciler açısından oldukça büyük bir avantaj.

sürüş konforu olarak da oldukça rahat bir araç olduğunu söyleyebilirim. Biz araçta sohbet ederek, eğlenerek, müzik dinleyerek seyahat ettik. Dikkatimizi çeken, bizi rahatsız eden herhangi bir nokta olmadı. Evet, Borel ile ilgili ilk tanışmamız bu şekilde. İlk bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde Renault'daki gelişmeleri, yeni modelleri, yeni motor seçenekleri, onları da 8. etapta aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Opet Test Köşesi'nde bir başka modelde buluşmak üzere.

Bursa'da üretilen Boreli ekranlarınıza getirdik ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta farklı araçlar, farklı konular ve farklı konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve tasarımcı Sergen Şehitoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: Sorularda Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda kim var? Çok uzun zamandan beri ağırlamayı düşünüyorduk ve bu haftaya nasipmiş. Kim var? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi bilmiyorum Leyla, daha önce programımızı izlediniz mi falan deyip
1: tabii ki.
0: Hiç belki alışık olmadığınız bir soruyu sorsam, ironi yapsam biraz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili. Doktor Leyla Şahin Usta, Araf'tan.
1: Bunu daha önce katıldığım programda sormuştunuz aslında, konuşmuştuk da biraz.
0: Evet, böyle korkutuyorum önce konuklarımı.
1: Evet, evet. Yani bana Araf'ta mısınız sorusu aynı şeyi çağrıştırıyor. İnsanın

0: Dönem dönem zaman zaman düşünüp taşınıp Araf'ta kendini bırakması, bir karar vermesi, netleştirebilmesi için dönem dönem Araf'ta olabilir insan. Ama o Araf'tan çıkmak ve net bir tavırla ve kararla yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir insan sürekli Araf'ta olamaz.
1: Olamaz. Peki
0: Olamaz.
1: olmasa da en olduğu zamanlar, mesela Leyla Şahin Usta'nın en Araf'a yakın olduğu zamanlar ne zamandı mesela desem, biraz zorlasam.
0: Evet. Ya belki de işte siyasetle ilgili başlasam mı, başlamasam mı, aday
1: Başlasam.
0: olsak mı, olmasam mı? Yani çok sorumluluk gerektiren bir iş. Bir temsiliyetten bahsediyorsunuz. Toplum adına konuşmaktan bahsediyoruz tabii ki. İlk milletvekili aday olmayı düşündüğüm, tartıştığım, karar vermediğim dönemlerde tabii ki Araf'taydım. Ama dediğim gibi o Araf'tan bir kararla çıkıp yola Bismillah dedik, yürüdük mesela.
1: Peki Leyla Şahin Usta doktorluğu özledi mi? Soruyu sormak
0: Doktorluğu çok
1: istiyorum.
0: seviyorum ben. Mesleğimi çok arzu ederek hani tıp fakültesini kazandım, okudum. Yani o kadar engellemelere rağmen,
1: Rağmen onlar da evet
0: uzun süre
1: inşallah.
0: geçmesine rağmen bitirdim fakültemi. 10 yılı aşkın süreyle hekimlik yaptım. O yüzden çok seviyorum mesleğimi. Özlüyorum tabii ki. Yani hekimliği seven bir insan için hekimlikten uzak kalmak özlenecek bir meslek olduğu için
1: Şifa
0: kıymetli.
1: olmak güzel, değil mi?
0: Ama şunu düşünüyorum, yani toplumsal olarak da bir yani yine toplumun sorunlarına çözüm üretmek, insanlara dokunacak işler yapan bir konumdayım. O yüzden toplumsal bir hekimlik yaptığımı da düşünüyorum şu anda yine.
1: Peki Leyla Şahin Usta'nın hayal kırıklığı var mı?
0: Elbette vardır ya. Olmaz olur mu? Tabii ki. Yani işte belki ilk üniversite sınavına hazırlandığımız dönemlerdeki o yeterince başarıyı elde edemediğimiz dönemler belki. Çünkü çok gençsiniz ve yani şimdi de öyleyiz aslında. Yani özellikle yeni nesil bu noktada çok daha başarı odaklı yetişiyor ve sonucunu hemen burada almak istiyor mesela. Yani bugün bir şeyi istedim ve bunun hemen olmasını istiyorum gibi. Bu yeni nesilde daha fazla ama biz de daha gençken, öğrenciyken bunları yaşadık tabii ki. Hayatta zorluklarla ve engellerle karşılaştığımızda hiç beklemediğimiz insanlardan beklemediğimiz tepkileri aldığımızda ya böyle bir şeyi bu insanlar nasıl söyleyebilir, nasıl yapabilir diye elbette ki hayal kırıklıklarına uğradık. Uğradım yani, uğramadım değil. İnsan en yakınında bildiğiniz kişiler, insanlar, hani dostunuz dediğiniz insanlardan bile zaman zaman hayal kırıklıklarına uğrayabilir tabii ki. Ama öyle çok büyük, aşırı hani sıkıntıya düşürecek şekilde değil. Belki de çok daha genç, çok daha basit meseleler üzerinden hayal kırıklıklarına uğradım. Ama insanın hayal kırıklığına uğraması da kendisini öğrenmesi, geliştirmesi ve yetiştirmesi için önemli bir şey.
1: Önemli olan
0: Hayat bu
1: diyorsunuz, o
0: yani.
1: kırıkların nereye döküldüğü mü?
0: Evet, nereye döküldü, sonra nasıl toparladığınız, oradan nasıl çıktığınız.
1: Peki toparlayıcı mısınızdır yoksa bazen bırak dağınık kalsın mısınızdır?
0: Herhalde ben biraz toparlayıcıyım yani. Dağıtanları da biraz toparlamaya çalışırım. Öyle bir yapım var.
1: Peki, ya şöyle bir şey var. En mutsuz anlarınızda sizi teselli eden navigasyon kim?
0: Herhalde dua etmek, Allah'a sığınmak. Ya insan çünkü kendiyle baş başa kalıyor. En çok üzüldüğünde, sıkıldığında biraz içine kapanıyor, geri çekiliyor. Ve o zamanlarında benim için yani Allah'a sığınmak, dua etmek, bir
1: En
0: abdest alıp
1: huzurlu.
0: namaz kılıp biraz secdeye kapanmak, sonrasında kendi ortamında, huzurunda bir dua etmek benim için en kurtarıcı olan durumlar.
1: Dertleşir misiniz yoksa ketum musunuzdur kendinizi anlatırken?
0: Bugün tamamen şeye döndük bir şey. İç
1: Bir şey
0: psikoloji
1: oldu, ne oldu,
0: programına
1: bir şey
0: girdik
1: oldu
0: gibi.
1: arkadaş. Ama genelde biliyorsunuz Leyla Hanım, bizim programda böyle bir taraf vardı yani.
0: Evet.
1: Ve ben sizinle bu anlamda sohbet etmeyi de seviyorum.
0: Evet. Ya çok kolay kolay yani herkese dertleşmem elbette ki. Bir yani biraz siyasetin de bize yüklediği bir sorumluluk da var herhalde. Ketunumdur aslında. Ama tabii ki insanın çok yani eşiyle, ailesiyle veya çok sevdiği, can dostu bildiği insanlarıyla paylaştıkları, dertleştikleri var tabii ki. Sonuçta insanız yani. Hiçbirimiz duygularımızdan ari değiliz.
1: Doğru.
0: Heyecanlarımızdan ari değiliz. Elbette ki bunları yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. O
1: Ama
0: yüzden tabii ki
1: siyaset hep öyle mi
0: dertleşiriz.
1: istiyor? Yani siyaset biraz da böyle fazla ciddiyet mi? Yani olman gereken ya da taşman gereken ya da bendinden taşman gereken noktaları toparlayıcı. Ya o yüzden tam böyle istediğin gibi olamıyor musun? Siyaset böyle bir şey mi?
0: Ya yok, öyle de, öyle olduğunuz zaman zaten samimi olmadığınız anlaşılıyor. Tam tersine. Yani kendi halinizle olmanız ve o halinizi yansıtmanız aslında doğru olan ve doğal olanı. Ama siyasette şu var, yani toplumun önündesiniz. Bu sadece siyasetle olmakla alakalı bir şey değil. Siz de bir tanınan bir isimsiniz, düşünün. Program yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Özellikle sosyal mecrada iyi tanınıyorsunuz. Yaptığınız yorumlarınızla ve yazılarınızla mesela.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani tabii ki insan kendi halinde veya evinde bir yakın ortamında olduğu gibi asla dışarıda da olamaz. Yani bu herkes için geçerli. Bir edep ölçüsü, bir nizamımız vardır
1: aslında
0: yani.
1: Aslında bir koruma duvarı mı, değil mi?
0: Elbette, evet.
1: Var. Yani, bir zırhımız evet. Var diyorsunuz.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Peki, Leyla Şahin Üstü'ye ben baktığım zaman mecliste, özellikle bu son bir yıldır ve iki yıldır da çok cesur buluyorum ben sizi. Bunu çok kardeşiniz olarak söyleyeyim. Şimdi orada mesela işte ister istemez çok ofansif saldırılar oluyor. İşte orada nerede duracağımız, neyi konuşacağımız. O anda belki gerçekten bir sabır, değil mi? Evet. Oscar'lık bir sabra da sahip oluyorsunuz. Mesela bu yorucu bir durum haline gelmiyor mu sizin için?
0: Siyasetin özünde olan bir şey bu aslında. Yani elbette ki toplum için bir şey yapıyorsanız, toplumun önündeyseniz eleştirilere açık olmanız lazım.
1: Doğru.
0: Bu doğru bir şey, normal bir şey. Ama iş eleştiriden çıkıp hakarete, iftiraya varıyorsa eğer, o noktada elbette ki doğruyu söylemekle yükümlüyüz. Varsa bir yanlış, bir iftira, bir hakaret varsa bu noktada sonuna kadar doğruyu söylemekten yanayım. O yüzden belki beni biraz daha cesur gibi görüyorsunuz. Ama yani yapımda da var bu benim. Yani işte üniversiteden atıldığımda da kabul etmedim, itiraz ettim. Orada da doğruları söyledim. Siyasette de öyle. Ve şu anda grup başkan vekili olmak tabii ki ayrı bir sorumluluk. Ben orada grup başkan vekilliği yaparken kendi adıma durmuyorum. Yani AK Parti'nin milletvekilleri olarak 271 tane milletvekilimizin tamamının sorumluluğunu taşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğunu da taşıyorum. O yüzden eğer bir hakaret, bir iftira varsa ben burada sessiz kalamam, ben burada sonuna kadar doğruları söylemekle yükümlüyüm diyerek elbette ki cevap veriyorum. Ama verdiğiniz cevapla karşınızdakinin ne anladığı veya işi tekrar nereye götürdüğünü de hesap etmek durumundasınız. Çünkü bazen öyle bir durumla karşılaşıyorsunuz ki karşınızdaki muhatabınız gerçekten uzak, gerçeklikten uzak. Söylediğiniz şeyi duymak ve anlamak istemiyor. O gerçeği duymak ve görmek de istemiyor. Siz söyledikçe o başka bir yerden başka bir şeyle tekrar yalana ve iftiraya devam ediyor. Asıl sorun olan bu işte. Yani hani gerçekler ve hakikatler üzerinden bir tartışma yapıyor olsanız ve buradan da bir mücadele değil aslında. Hakikati ortaya koyma çabasının üstüne hala ve hala bir cedelleşmeye gidiyorsa iş, orada tartışmayı uzatmaya gerek yok ve kesmek gerekiyor. Çünkü cedelleşmenin kimseye faydası yok. Toplumdaki gerginliği arttırmaya da hiç kimsenin yani faydalanacağını düşünmüyorum. Ama bazıları daha çok bağırmak, daha çok küfretmek, daha çok hakaret etmek, daha çok kendini ve yaşadıklarını abartarak, gerçek dışı anlatarak kendini haklı göstereceğini düşünüyor. Ama sonra bakıyorum, diyorum ki ya ortada bir haklılık payı varsa, bir gerçeklik varsa bunu bağırarak anlatmak doğru bir şey değil. Bu kadar bağırmak. Yani çok affedersiniz ama konuşurken böyle ağızlarından köpükler saçarcasına nefretle ve öfkeyle bağıran insanlarla muhatap olduğunuzda diyorsunuz ki ya bismillah bir yani... Bunlara cevap vermek de doğru değil. O yüzden ölçülü bir şekilde, sadece kendim için söylemiyorum bunu. Yani bir siyasi bir grup olarak, bir anlayış olarak ölçülü bir şekilde biz doğruyu ve hakikati söyleriz, anlatırız. Bunu ortaya koyarız. Anlayan bunu elbette ki anlar. Anlamak istemeyene zaten ne yaparsanız yapın anlatamazsınız. Yani tekrar ederiz, tekrar cevap veririz. Ama biz usulünce, edebimizle ve siyasete yakışan bir ahlakla bunları yapmaktan yanayız. O yüzden zaman zaman evet...

0: toplumda insanlar diyor ki ya bunlar işte CHP'liler çok bağırıyor çağırıyor, bunlara niye cevap vermiyorsunuz, niye etmiyorsunuz diye eleştirilerle de karşılaşıyoruz zaman zaman.
1: Acaba ne istiyor yani, onu da merak ediyorum mesela. Evet, görüyorum ben de sosyal medyada. Seçmen ne istiyor orada mesela, işte bir rahatlamak istiyor. Çünkü bağıranın maalesef haklı olduğu ve o enjekte etmek istediği düşünceyi de zaten bu konuda başardığını düşünüyor aslında bu yüksek volümle. Hı hı. Bu anlamda acaba hani evet, edebi kaybetmemek, o usulü kaybetmemek, o şeyden çıkmamak, ama bir taraftan da gerçekten ben yine de o anda verilen cevabı mesela sizin yaptığınız gibi doğru buluyorum. Yani ister istemez cedelleşmeye girmiyor çalışıyorsunuz ama maalesef artık biraz şeyden taşıyor galiba.
0: İşte zaman zaman işi biraz espriye vurarak, biraz tiye alarak,
1: yorum yaparak
0: evet yani onların... O kazdıkları bir şey var, ortam var. Oluşturmaya çalıştıkları çok kirli bir ortam var. Oraya girmeden,
1: düşmeden
0: ama etrafından, dolaşarak, kenarından dolaşarak hem topluma o mesajı vermek hem doğruyu anlatmak. Çünkü söylediğiniz her şey orada tutanaklara geçiyor bakın. Öyle kim mi? Ne söylerse söylesin tutanaklara geçiyor mikrofon kayıtlarıyla. O yüzden
1: mikrofonu kapatıp konuştuğunuzda geçiyor mu?
0: Eğer duyuyorsa ortamdaki not tutması gereken senograf arkadaşlar elbette ki geçiyor. Tabii ki geçiyor.
1: Sonra ne oluyor o tutanaklar Evliya Hanım?
0: Onların hepsi tarihi birer kayıt olarak meclisin kayıtlarında geçerli oluyor. O yüzden işte
1: çok önemli. Yani birileri
0: tabii ki birileri bir şeyi söylüyorsa bu yalan ve iftiraysa işin doğrusunu söylemek ve o tarihi tutanaklar onu da geçirmekle gerekiyor. Yani ya evet, bunlar yalan, doğru değil. Bunların hepsi safsata, laf kalabalığı veya laf ebeliği yapıyor demek ve arkasından da doğrusunu söylemek gerekiyor. Hmm. Aksi takdirde 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra o tutanakları açan birileri tarihe baktığında eminim ki şunu da söyleyebilir. Ya bir taraf... tarihi hakikatler elbette ki ortaya çıktığında tamamen yalan, iftira üzerine konuşmuş. Ya bağırmış, çağırmış. Çünkü oradaki yani anlaşılmayan cümleler ve kelimeler de öyle yazılıyor işte tutanaklarda. Yani burada bağırışmalar var. Anlaşılmayan kelimeler söylendi şeklinde notlar tutuluyor. Ya bu tarafta da sizin verdiğiniz cevap da kayıda geçiyor ve insanlar bunları da okuyacaklar. O yüzden edebinizle ve üslubunuzla düzgün bir şekilde cevabınızı vermeniz ve karşı tarafın da cedelleşmesine girmeden ama kesinlikle doğruyu da aktarmak bir sorumluluk, tarihi bir görev olarak görüyorum. Tabii ki maalesef toplumun beklentilerinin farklı olduğunun da farkındayız. Yani bir taraf evet ya bu kadar bağırışma, çağrışma, tartışma var, bunlar hoş değil. Evet, hoş değil, gerçekten değil. Siyaset bu değil aslında. Ama mesele sadece karşı tarafla kavga etmek değil. Şu an CHP'yi görüyorsunuz. Kendi içinde de büyük bir kavga var. İşte kendi içlerindeki bu kavganın da üstünü örtmek için, kendi hatalarını, ayıplarını örtmek için de insanlar bağırıp çağırıp birilerine saldırma ihtiyacı duyabiliyorlar.
1: Aslında onlar şöyle söylüyor. Hayır, bu kavga bizim içimizde değil. Bu kavgayı işte siz bu kavgada bir tarafsınız diye söylüyorlar. Onlara konuşacağım ama ben bir de şunu sorsam. Mesela çok fazla sahadasınız. Hatta Yalova'dan. Değil mi? Bugün Yalova'daydınız.
0: Evet.
1: Galiba,
0: evet.
1: Şimdi bu aralara geleceğim. Aslında bizim çok önemli konuşmak istediğim başka bir konu var. Merhum Münevver Şahsiyet Şule Yüksel Şenler'i sizinle konuşmak istiyorum. Olur. Ama bu soruyu sorduktan sonra direkt oraya geçeyim ki böyle hiç barikat koymadan önümüze gidelim diye düşünüyorum. Şimdi sahada fazlasıyla mücadele veriyorsunuz. Mesela seçmen ne diyor size mesela? Şikayeti nedir? Ne talep ediyor daha fazla? Buna bir şey yapsak, konuşsak.
0: Yani sadece AK Parti seçmeni için konuşmuyorum. Yani Türkiye geneli için sahada dolaştığımızda insanlarımızın söylediği şey şu. Bir, Türkiye'nin kesinlikle güçlü olmasını istiyorlar. Yani yurt dışında, dışarıda, dış politikada gösterdiğimiz başarıdan herkes inanılmaz memnun. Yani Türkiye hiç olmadığı kadar dünyada söz sahibi olmuş. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmuş. Ve bununla gurur duyduğunu herkes söylüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor elbette ki. Ancak vatandaş şunu istiyor yani. Benim ufak sorunlarım da olsa bununla ilgili çözümlere kolay ulaşmak istiyorum diyor. Yani yorulmadan, artık çok uğraşmadan bazı şeylerin sistematik halde çözülmesini istiyorlar. Ben, Türkiye aslında iktidara geldiğimiz günden itibaren ben hep şöyle tarif ediyorum. Çok yani kaba bir inşaat halinde ülkeyi düşünün. Yani biz devraldığımızda bu haldeydi. Şimdi biz bu inşaatı aldık, yaptık, duvarlarını ördük, etrafını yaptık, çatısını kapattık, içine geldik, iç dizaynlarını yaptık. Ama şimdi vatandaş diyor ki ya ben ya içindeki o rengine varana kadar benim de fikrim olsun, benim de katkım olsun. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı bir ev gibi düşünün bunu. Ülkenin tamamını bir ev gibi düşünün. Bu evin her şeyinin en ufak ayrıntısına kadar planlamanız gerekiyor yani. O yüzden vatandaş en ufak sorunu dahi olsa bunun kolaylıkla devlete ulaşılabilmesi ve devlet tarafından kolaylıkla çözümlenmesini istiyor. İstediği çok zor ve çok büyük şeyler değil. Çok basit şeyler bazen. Bazen komşusuyla yaşadığı sorunu bile çözemediği zaman burada diyor ki benim sorunumu bunu da sen çöz diyor mesela. Ben başvurduğumda bunu da çözebileceğim bir mekanizmamız olsun. Aslında biraz insani ilişkilerdeki zayıflamanın insanların birbirine olan güveninin azalmasının sorunlarını da hissediyoruz. Yani aile içindeki iletişimlerin azalması, işte bu sosyal medyadaki, sosyal mecralardaki insanların birbiriyle konuşmaktan daha çok sosyal mecralar üzerinden birbirleriyle yazışması. Aynı evin içinde bile telefonlarına bakarken insanların evin içinde olan bitenden haberinin olmaması gibi bir takım sorunlarla uğraşıyoruz. İnsan insana iletişim kurduğunda aslında çözemediği bir mesele yok. Ki biz de sahaya gittiğimizde, konuştuğumuzda insanların bizden beklediği bu. Gel benimle konuş, beni duy, beni dinle, beni anla. Ve ona göre de işleyişini devam ettir. Bunu yaptığımız zaman çok iyi sonuçlar alıyoruz ve görüyoruz. Bu memnuniyeti her zaman alıyoruz. O yüzden sahadayız. O yüzden insanlarla iletişim halindeyiz.
1: Bazen mesela şöyle şeyler okuyorum. Yani bu aslında bir kişinin ya da çok bireysel hataları da tamamıyla partiye mal eden
0: evet.
1: Bir kolaycı bakış açısı var. Yani bir konformist değil. Belki o hata, belki de biraz tecessüs ama gördüğümüz de bir şey var. Mesela hiç hoşlanmadığımız, benim bile bazen katılmadığım. Hatta burada gerçekten siz de diğer programda da böyle açık yürekliyle konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk, evet.
1: Hatırlatmaya da lüzum görmüyorum. Ama şu anda da mesela işte bazı şeyler görüyoruz. İşte bazı yaklaşımlar böyle haklı, tepkinin çok haklı olduğunu gördüğüm bazı yaklaşımlar var. Bunun tamamıyla böyle partiye mal edilmesinden rahatsız oluyor musunuz? Yoksa bunun arkasından daha güçlü mesela işte neyi kastettiğim aslında anlaşıldı diye düşünüyorum. Mesela bu hafta içerisinde de böyle bir Suriyeli bir esnafa yaklaşımı ben açıkçası şahsen hiç hoş bulmadım. Çünkü ben mazlumu seveni üzmekten, mazlumu üzeri de sevmekten Allah'a sığınırım.
0: Evet.
1: Herkesin de bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Meselemiz şahıs, meselemiz şahısları hedef almak değil ama maalesef bu şeye mal edilmeye çalışıldı. O işte davamıza mal edilmeye çalışıldı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya AK Parti'nin 11 milyonu aşkın aslında üyemiz var. Onun dışında yani teşkilatımızda pek çok çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. Teşkilat mensuplarımız var. O yüzden büyük bir partiyiz, büyük bir kitleyiz. Toplumda bizim hata yapma lüksümüz yok, onun farkındayız. O yüzden hata olabilir mi? Olabilir ama böyle bir hata yapmamak için azami gayret göstermemiz gerekirken hata yapanlar olduğunda bunun herkese mal ediliyor olması elbette ki toptancı bir yaklaşım ve anlayış. Bunu tasvip etmiyoruz. Orada kişisel olarak değerlendirmek ve kişisel olarak da yapılan hatanın mutlaka sorgulandığını bilmemiz gerekiyor. Böyle birisine büyük devasa bir kitlesel harekette hata yapmamak mümkün değil tabii ki ama yapıldığında da biz de bunu tasvip etmiyoruz tabii ki. Biz de bunun kendi içimizde öz eleştirimizi ve değerlendirmelerimizi her zaman yaparız. Bizim parti mekanizmalarımız her zaman için çok canlı ve organik olarak işler. Kendi aramızda tartışırız, konuşuruz. Uyarılması gereken yanlış yaptığını bildiğimiz arkadaşlarımızı, gerekli mercilerimiz elbette ki uyarır. Ama emin olun bunların yani çok büyük hareketlere baktığınızda bu kadar büyük abartılmaması gerektiğini

0: biraz hata toleransımızın da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes hata yapabilir, insanız yani. Ama dediğim gibi yapmamak üzere hareket ediyoruz. Ve biz istişare mekanizmamızı hala çok iyi işletiyoruz ve bu istişarelerden çıkan kararlarla hareket ediyoruz. Aksi takdirde yani bir ailenin içinde bile insanların 2-3 çocuğunu yönetmek, bir aileyi yönetmek, aile içerisinde bile gergin ortamların mesela yaşandığını bilerek, görerek, hissederek 11 milyonun gözünün üzerinde olduğu bir kitle hareketinde hiç hata yapmıyoruz demek yanlış olur.
1: Tabii.
0: Elbette ki hatalar yapılıyor, yanlışlar olabiliyor ama önemli olan bu hataların tekrar etmemesi, düzeltilmesi, uyarılması ve hatasını yapan arkadaşlarımızın da kendilerini derleyip toparlamaları. Keşke olmasa, yaşanmasa ama insanın olduğu yerde bu tip şeyler olabiliyor maalesef.
1: Evet ya bizim amacımız zaten şahısları değil. Ben gerçekten
0: orada da yani şöyle yani işin özü doğru olsa bile usul bazen hani esastan önce usul geliyor ya o
1: tabii.
0: Usulü o dili o nezaketi işte korumak çok önemli. Yaptığınız işin özünü kaybettirebiliyor. Ki ben yani belediye başkanımızla yakinen çok da iyi tanırım. Çok da beyefendi, çok düzgün bir insandır. Kıymetli bir belediye başkanımızdır. Orada onun da yapmaya çalıştığı şey aslında yani hijyen ortamlarının düzgün olması gerektiği, insan sağlığı açısından çok önemli bir iş icra ettiklerini hatırlatmak. Ama dediğiniz gibi oradaki usul, o yöntem
1: Bu arada
0: çok daha farklı
1: çok
0: olabilirdi.
1: Söyleyeyim. Amacım şahsen asla değil. Hiç kimseye böyle bir hedef göstermek, almak istemem. Ama ben galiba toplum yani özellikle de kendi açımdan söyleyeyim. Bu konular çok hassas konular.
0: Hassas konular.
1: Yani, hani, bir de mazlum insanlar.
0: Evet,
1: insanlar.
0: Evet.
1: Zaten böyle gerçekten hani yaraları fazla olan kardeşlerimiz.
0: Evet.
1: Bu manada hani oradaki belki usul bu pek tabii ki benim konuşmam da gereken bir husus ya da tepki vermem gereken bir husus. Yoksa biz kimsenin hedef göstermiyorum.
0: Elbette. Evet.
1: Bunlar telafi edilebilecek boyutları herhalde bir daha yapmamak, böyle davranmamak
0: kesinlikle
1: olur diye düşünüyorum.
0: Ki biz toplumun içerisinde bile yani Suriyeliler ülkemize çok daha yoğun ve çok daha zor dönemlerdeyken bile biz her zaman biz ensarız onlar muhacir. Biz ensarlığımızdan asla vazgeçmememiz gerekir. Ve ki birileri bunları otobüslere bindirip göndermeyi seçim vaadi olarak kullandığında bile biz asla ve kat'a ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye çok net açıklamalarla bunları savunduk ve yaptık. Elhamdülillah dediğim gibi yani bu inanılmaz insanı huzur veren ve insana değer veren bir anlayış olarak ortaya çıktı. Ve sonra Suriye'de yaşanan gelişmelerin sonucunda herkes dedi ki ya Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar müthiş bir öngörüyle bu işleri bu halde götürdü. Asla ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye her seferinde vurguladı. Ve muhacir olan o kardeşlerimiz Suriye'ye döndüklerinden beri hepsi şunu söylüyorlar. Türkiye'den başka bize sahip olan kimse yoktu ve biz hala Türkiye'ye olan vefa borcumuzu da ödeyemeyiz asla diyor. O küçücük çocuklar bile bunları söylüyorlar. Şimdi ara ara Türkiye'ye geldiklerini, eski arkadaşlarını, komşularını gördüklerini söylüyorlar. O yüzden o yaptığımız işler çok kıymetli. Bence bu iyilikleri çoğaltmalıyız. Bunları konuşmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Bunları kesinlikle göz ardı da etmemeliyiz. Çünkü kötülüğü konuşmak ve yaymak her zaman için çok kolay. Ama iyiyi büyütmek, iyiyi çoğaltmak, güzellikleri tekrar tekrar anlatmak unutuyoruz bazen. Sanki bunları ihmal ediyoruz gibi geliyor.
1: Oraya matuf şimdi aslında
0: evet.
1: Bu linçlere geleceğim. Yine konumuz. Şule, senin hikayen.
0: Evet.
1: Bu aslında siz aynı zamanda işte bu konuda Şule'ye yükselişenler, merhum münevver şahsiyet gerçekten mücadelenin şulesi. Diyoruz ona aydınlığı. Çok mücadele verdiniz. Siz anlatmaya çalıştınız. Bu yüzden de bu dizi TRT TV'de yayınlanan. Burada gerçekten çok da teşekkür etmemiz gerekiyor TRT'de.
0: Evet, kesinlikle.
1: İnanılmaz bir çabayla gerçekten zaten o davayı, o reçineyi bilen bir kurumda olarak çok da güzel bir eser ortaya koydular. Şimdi fakat sonra çok beğenildi. Sonrasında bir linç geldi. Bir linç dalgası geldi. Ama hiç böyle şu anda söylemeyi kıymet bulmadığım, tekrar gündeme almak istemediğim şeyler. Neden böyle olduğu hususunu zaten aslında biliyoruz ama insanların da bilmesi açısından. Neyle alakalı olabilir bu linç?
0: Şöyle, senin hikayen aslında üzerinde uzun zamandır tartıştığımız bir mevzu. Yani bir dizi veya film yapılması noktasında Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak biz Şule ablanın mirasını devam ettirmek için büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz, aktarmak için de. Ben vakıf başkanıyım ve biz aslında sadece bu dizi değil, pek çok Şule ablayla ilgili pek çok faaliyet yapıyoruz vakıf olarak da. Ama dizi şöyle, yani yeni nesle belki de ve çağın şartlarına uygun olarak Şule ablayı ve mücadelesini 50'lerin 60'ların Türkiye'sini anlatmak açısından güzel bir fikir olarak geldi bize ve tabii de böyle bir dizinin yayınlanmasıyla ilgili bir çalışma başladığında biz de tabii ki işin bir tarafı ve ortağı olduk. Çünkü yani Şule ablanın mirasını en iyi şekilde anlatılması gereken bir görev olarak düşündük bunu bize. Dizi yayınlandığı andan itibaren, aslında ilk çekilmeye başladığına dair duyurular yapıldığında da oyuncularla ilgili bir takım dinç kampanyaları başladı. Vay, böyle bir dizide bunlar nasıl oynayabilirim gibisinden işler başladı.
1: Işte, aşamadan.
0: O aşamadan başladı. Sonrasında gala gecesi, galadaki o güzel, ihtişamlı bir sunum. Sonrasında Tabi'de yayınlanmaya başlamasıyla, fragmanların yayınlanmasıyla birlikte bu linç kampanyası daha da büyüdü tabii ki. Şunu gördüm, yani hala 50'lerin 60'ların Türkiye'sindeki zihniyetin bir kenarda durduğunu gördük.
1: Sizce bir kenarda duruyor mu? Çok, yani, çok ortalarda mı doluyorlar?
0: Birden ortaya çıktılar işte. Yani bir kenarda duruyorlar, fırsat bulunca hemen yeniden saldırmaya, hemen yeniden o ne diyebilirim, dişlerini göstermeye çalışıyorlar. Ki dizide Özge karakteri aslında günümüzün karakterini canlandırıyor ve böyle bir dizi içerisinde dizi olduğu için bu dizide oynama teklifi geldiğinde kendisine aynı şeyleri yaşıyor. Yani işte sektörde diyorlar ki sen bir daha böyle bir iş yapamazsın, burada oynarsan biz seninle bütün irtibatımızı keseriz vesaire gibi. Ya bu gerçeklik dizi oyuncularımızda yaşandı bakın. Bu gerçeklik yaşandı.
1: Hatta sonrasında işte
0: aynı linç kampanyasını gördük. Ben bunun sebebini hala fosilleşmiş bir zihniyetin varlığına bağlıyorum. Hala birilerine saldırmakla kendi varlıklarını ortaya koymaya çalışan bir zihniyet olarak görüyorum. Kendileri hiçbir şey ortaya koymuyorlar. Söyledikleri şeylerin hiçbirinin doğru olmadığının da farkındayız. Ama bu linç kampanyasıyla kendilerini var etmeye çalışan bir kitle bunlar. O yüzden çok önemsemiyorum. Onların bu linçleri aslında Şule ablanın hayat hikayesinin biraz daha merak edilmesine de sebep oldu. Ve dizinin biraz daha izlenmesine ve diziyi izledikten sonra herkesin de ya vay be, ya 50'lerin 60'ların Türkiye'sinde tek başına böyle bir mücadeleye girişmiş bir kadın varmış bu ülkede diye daha çok tanınmasına da vesile oldu. Biz bir belgesel yapmadık bakın, bu bir dizi aslında. O yüzden tabii TRT'yi ben tebrik ediyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İzleyenler mutlaka bana katılacaktır. O duyguyu ve o ruhu, o heyecanı, o üzüntüyü inanılmaz derecede aktardılar. Yani ekranın karşısında izleyen herkes gerçekten 50'lerin 60'ların Türkiye'sine bir gitti. O acıları yaşadı, gördü, hissetti. Bugünün Türkiye'sine geldiğimizde de yine ekran başındaki herkes karakterlerle, Özge ile ve Şule ile kendini birleştirdi aslında. Kendi yaşantısını gördü, kendi zorluklarını gördü ve oyuncularımız çok başarılı bir şekilde bunu aktardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok zor bir iş aslında. Yani bir gerçek hayatın hikayesini anlatmak, onu seyirciye aktarmak ve o duyguyu da hissettirebilmek zor bir iş diye düşünüyorum. Başardıklarını da düşünüyorum. O yüzden tebrik ediyorum kendilerini.
1: Güzel de şu anda izleniyor.
0: Evet, yani izleniyor.
1: İlgi ve alaka da var.
0: Evet, o yüzden ben işin yine linç tarafında ve kötü tarafında, yani yorumlarında değilim. Tam tersine ne kadar iyi bir iş yaptık, ne kadar güzel bir şey yaptık diyorum.
1: Yani gerçekten çok saçma sapan böyle zihin gargarası diyebileceğimiz şeyler vardı. Ben çok şaşırdım mesela, hani normalde hani az çok gelen tepkiyi tahmin edebiliyorsun ama bunlar çok uçuktu.
0: Evet.
1: Yani belli ki biraz da böyle
0: bunlar belli belli bir kesim tarafından, aslında bir kısım da yurt dışından, yine sosyal mecralara böyle
1: hukuki bir şey yapacak mısınız?
0: Hazır verilmiş metinler gibi söyleyebilirim size. Bunları paylaşan ekipler var. Tabii ki hukuki süreci başlattık. Bu hesapların hepsiyle ilgili biz davalarımızı açtık. Ve davaların sonucunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kimse ne Şule ablaya ne de bu ülkedeki başörtülü kadınlara öyle hakaret etmeye, yalan yanlış iftiralarda bulunmaya kalkışmasın. Yapıyorsa bunun bedelini ödemeye de artık hazır olsun diyorum. Hani biraz cesaretle beni, siz de cesaretlendirdiniz ya, ben de bu akşam bunu söyleyeyim. Evet. Yani bunu yapanlar mutlaka
1: öyle
0: bunun buluyorum. Hesabını verecekler.
1: Kesinlikle öyle buluyorum. Evet. Ben kelimelerimizin, zekamızın, aklımızın hep bir tarafında gerçekten şunu görüyorum, yani kendimizi ne kadar zor tuttuğumuzu, aslında bu mukavemetin çok fazlasını içinde barındırdığımızı,
0: evet,
1: bilecekleri bir sahanın da olması taraftarıyım. O yüzden evet, de bu sahalar o sahalar diye düşünüyorum. Şimdi 5 dakikamız var ama bu 5 dakikaya girmeden önce aslında tekrar Şule, senin hikayen Şule dizisine de gireceğiz ama buradan biraz bir şöyle şey yapsak, linç ve mesela kaybettiklerimiz üzerine ya da işte niye saldırı altında diye birazdan sayacaklarım üzerine, mesela işte annelik, aile, merhamet, iyilik, bunu bir paket haline getirirsek bu programda, yani neden bu kadar bir saldırı var sizce bu değerlere?
0: Bence bu değerlerle insanlar insan olduğunu hatırlıyor ve sadece bilmeden, tanımadan yargılayamayacağını hatırlamasını istiyorlar. Ya artık bir gerçek dünyamız var, bir de sanal dünya diye bir dünya var. Farkındayız bunun hepimiz. Sosyal mecralarda insanlar, farkındaysanız şu anda kendi kimlikleriyle var olmuyorlar bu saldırıları yapanlar.
1: Evet, var olmayacaklar artık ama ne zaman olacak Leyla Hanım?
0: Evet, yani şöyle, yani klavye başında yazıyor, çiziyor, yazıyor, çiziyor. İş doğru mu, yanlış mı, hiçbir şey umurunda değil. Onun tek bir derdi var, bunu yazıp çizmek. Bu insanlara sevgiyi, merhameti anlattığınız zaman veya bunları öğrettiğiniz zaman, toplumu bu sevgiyle, merhametle, iyilikle beslediğiniz zaman onların yok olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden aslında bu duygularımızı köreltmeye çalışıyorlar. Buna yönelik zaten dünyada bir akım var yani. Aile dışında bir hayat sürmek, bireysellik, önce sen varsın, sen iyi ol, gerisi önemli değil. Sen iyi olduktan sonra aile neymiş, işte arkadaş neymiş veya başkası değil, sensin, tek vesin ve tek önemli olan sensin bilinciyle insanları aslında yalnızlaştırarak bu linç kampanyalarının içine sokmaya çalışıyorlar. Gerçek hayatta birisinin yüzüne söylemekten imtina edeceğiniz bir şeyi insanlar çok rahat sosyal mecralarda bilmeden, tanımadan ezbere yazıyor, çiziyor mesela. Bunu biz çok yaşıyoruz.
1: Ama bunun hukuki olarak da aslında o yasa, o kimlik...
0: Elbette ki.
1: O ne zaman geçecek?
0: Yani şöyle, bu hani kimlikle, herkesin kimliğiyle girmesi meselesiyle ilgili çalışıyoruz. Bakın, her şeyi yasayla düzenlemek değil meselemiz. İnsani olarak
1: artık
0: insanların...
1: Artık o seviyeye geldiği için yani...
0: Geldik şey, elbette ki.
1: Dalımız o kaldı.
0: Evet. Ama
1: öbür türlü maalesef...
0: Ne olursa olsun biz yine de insanların kalbine, vicdanına dokunmak zorundayız. Bundan vazgeçmemeliyiz. Çünkü insanı sadece akılla yönetmeye kalkıştığınız zaman hiçbir sorunu çözemeyiz. İnsanın aklının da işleyişinin aslında kalbinden ve vicdanından geçtiğini unutturmamak lazım. Yani bugün sosyal mecrada bir hayvanın seven insanlar, bir çiçeği, böceği, doğayı seven insanların sokağa çıktığında ağaç dallarını yıktığını, kestiğini görüyorsunuz. Yani bir gerçeklik algısında bozulma olduğunu artık anlamamız lazım. Hayatın gerçek yönleriyle ve iyilikle, sevgiyle, merhametle bu dünyanın ayakta kalabileceğini bizim vazgeçmeden, ısrar ederek, cesaretle anlatmamız gerekiyor.
1: çok önemli bir nokta ama bir virgül koyuyoruz, tamam. Değil mi? Çok su gibi geçti ilk yarımız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama küçük bir ara.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşat Karacagil'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Arap'ta Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, ikinci yarımızdayız. Kim var programımızda? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta. Ne güzel anons ettim.
2: Teşekkür ederiz.
1: Doktor Leyla Şahin Usta. Şimdi aslında bir linç konusundan giriyorduk. Belki de eklemek istediğiniz bir şey vardı. Tam ben araya girdiğim için. Buyurun.
2: Yani hani neden böyle oluyor toplum diye düşündüğümüzde... Eskiden de varmış bu, yani bu hep olan bir şey muhtemelen de. Ben şimdi yani dizide de izlerken de gördük. Yani Şule abla aslında örnek bir Müslüman kadın modeli. Toplumsal hayatta kendi kimliğiyle var olmaya çalışan bir, sırf kadın değil aslında, bir Müslümanın olması gerektiği hali gösteren birisi. Ve ona kötülük de yapılsa, yanlış da yapılsa, gerçek hayatında da bu sadece dizi için özel bir şey değil yani. Kendisi böyle olduğu için dizide de böyle bir karakter olarak canlandırıldı. Kimseye kötülük yapmamış. Ona yanlış yapanları bile iyiliğiyle, güzelliğiyle, nezaketiyle, nasihatle, doğruları söyleyerek kalbini fethetmeyi başarmış. Bakın bu olmuş bir şey ve biz bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Bunu Şule abla yaptıysa, bir Müslüman kimliğiyle başarabildiyse, biz de aynı örnek üzerinden, aynı nezaketle, aynı tavırla, bize kötülük bile yapsalar biz yine iyiliğimizi devam ettireceğiz. Ve biz uyaran taraf olarak doğruyu söylemekten, hakikati söylemekten çekinmeden, ama dediğim gibi yine iyilikle yapmaya devam edeceğiz. Kötülük yapana kötülük yapmak değil, bu kolay olanı. Zor olan kötülük de yapısı, sizin ona iyilikle cevap verebiliyor olmanız. O iyiliğin karşılığını mutlaka alırsınız. Gerçekten alırsınız. Başta konuştuk ya, biz her sonucu hemen burada, bugün olsun istiyoruz mesela. İnsanın, o iyilik de insanın ihtiyacı olduğu zaman karşısına çıkacaktır mutlaka. Bugün yaparsınız, bugün sonucunu almazsınız. Ama mutlaka sizin ihtiyacınızın olduğu bir zamanda da o iyilik mutlaka karşınıza çıkar. Bence topluma yeniden bunları anlatmak lazım. Bugün sonuç odaklı bir anlayışla insanlar hep hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Bugün istedim, neden olmadı? Böyle dedim, neden yapılmadı? Bu kadar çalıştım, çabaladım, şöyle ettim, bunun sonucunu niye şimdi alamıyorum diye insanlar hem çok hayal kırıklıklarına uğruyor, hem de bazen kendinde hatayı aramak değil, hep başkasında hatayı aramak, bir sorumlu ararız ya. O konumdan çıkıp şunu söyleyebilmek lazım. Bunun sonucunu bugün almadıysam mutlaka ben iyi bir şey ve doğru bir şey yaptım. Bunun sonucunu mutlaka bir gün bir yerde alacağım diyerek bir kenara koymamız lazım. İçimizi ve gönlümüzü rahatlatmamız lazım. Öbür türlü hayat mümkün değil yani.
1: Evet, o aslında başka bir dervişlik haline de sokuyor, değil mi
2: insan? Işte, bunu dervişlik değil ya, bu insanın olması gereken bir şey bence.
1: İşte o gerçekten.
2: Çok zor diyorsunuz belki bunu. Ama ben hep söylüyorum, biz hep zora talibiz. Eğer toplumun içindeyseniz, önündeyseniz, toplumun önünde bir liderlik yapmak derdindeysek, bir davamız varsa, bir idealimiz varsa, biz bu ideali kendimizde hayata geçirmeliyiz ve insanlara da bunu anlatmaya devam etmeliyiz. İşte bazen onun için mecliste gördüğünüz kavgaları yapıyoruz, tartışıyoruz, ama bir taraftan da diyoruz ki biz iyi ve doğru tarafta olarak bir ölçüyü ve çizgiyi korumalıyız diyoruz.
1: Değil mi? Bir taraftan aslında bir sakinlik telkin etmek durumundayız. Bir taraftan da böyle karşımızda değişik kelimelerin
2: uçuştuğu. Elbette ki, yani insanız, sabır taşı değiliz. Zaman zaman sabrın taştığı, böyle bizim de öfkelendiğimiz, bağırdığımız, çağırdığımız zamanlar oluyor. Ama o da insanın doğası gereği bir şey. Yani yapılması gerekeni. Ama dediğim gibi yine de ölçüyü ve nizamı koruyan taraf biziz ve biz olmalıyız da.
1: Şimdi taraf demişken, hadi bakalım ne güzel kelimelerle bir şeye maltuf tutuyoruz. Taraf demişken, siz de aslında Yalova'da yaptığınız konuşmada da buna benzer, yani şimdi soracağım soruyla alakalı bir açıklama yapmışsınız. Şimdi CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar işte, bugün dendi ki hayır siz kendi bizim iç kavgamız değil, siz burada bir tarafsınız diye bir şey de geldi aslında, bir suçlama da geldi. Ne diyorsunuz bu tartışmalara? Nasıl, neye varacak diye bakıyorsunuz?
2: Kendi hatalarını görmeyip yine başkalarında kendi hatalarını örtmeye çalışmak ve kusuru, kabahati başkalarına atma çabası, bu bir. Bir de bahsettiğimiz parti CHP yani. 100 yıllık parti izliyorlar. Yani bu ülkenin kurucu iradesi izliyorlar ya hep. Ya bu kadar büyük, güçlü ve bir yapıya bir partiyi.
1: Şu anda kırıcı bir irade.
2: Maalesef evet, kendi kendine kırıcı bir irade. Böyle dışarıdan birilerinin taraflı olmasıyla bir takım oyunlarla dağıtması, yok etmesi mümkün olabilir mi? Yani 3 yıllık, 5 yıllık bir parti olabilirsiniz. Yeni bir yapı olabilirsiniz. Bunu anlarız da 100 yıllık çok güçlü bir parti olduklarından bahsediyorlar. Bunu ancak olsa olsa içeriden insanlar kendisi yapabilirler. Ve içeriden yaptılar. Yani şikayet
1: aslında
2: eden...
1: Aslında süreç de böyle başladı değil mi?
2: Böyle, evet. Şikayet eden kendileri CHP'liler. Şikayete muhatap olan yine CHP'liler. İtirafçılar CHP'liler. Bunların hepsi tamamen kendi içlerindeki olan, bence bir takım çıkarların paylaşılamamasından kaynaklanan durumlar.
1: Çıkar derken liderlik?
2: Elbette ki liderlik, partinin başında kimin olacağı. Dert ülkeye hizmet etmek olmayınca kimin nereden ne kadar ne malanacağını bile paylaşamadıklarını düşünüyorum.
1: Aslında açıkçası. Biz bir iç kavgayı seyrediyoruz.
2: Tabii ki iç kavgayı seyrediyoruz. İç kavga olmasa emin olun bu hale gelmeleri mümkün değil yani. Bir yüzyıllık bir partiden bahsediyoruz. Onlarca liderleri olmuş. Onlarca seçime girmiş. Kemikleşmiş bir %25 oyu olan bir partiden bahsediyoruz biz. Ki 2023 yılında kendilerinin kahramanı olarak, kurtarıcıları olarak ilan ettikleri ismi bugün kendileri linçliyorlar ve hakaret ediyorlar. Bakın.
1: Hain diyorlar.
2: Hain diyorlar. Bu bir akıl tutulması. Bunu içeriden kendileri yaptıkları için aslında bu kadar öfkeliler. Bir insan kendi genel merkezini yakıp yıkıp harabe haline getirebilir mi? Yani buna sizin aklınız yatıyor mu? Yani bir aile içi bir kavga bile olsa insan evini yakıp yıkar mı yani? Sonuçta dönüp geleceğiniz yer orası değil mi? Bu da onların kendi içlerindeki bir kavgaları ama gözleri hiçbir şey görmüyor. Yani ben dehşetle izledim yani. Ne varsa ellerinde atıyorlar, camları kırıyorlar, sandalyeler havalarda uçuşuyor. Kime karşı yapıyorlar bunu? Kendi kendilerine yapıyorlar. Yazık dedim ya.
1: Onlar ya. Aslında CHP'ye bir dizayn ve müdahale edildiği hususunda bir vehimleri var.
2: Kesinlikle yani bu vehim de değil. Bu bir ne diyebilirim? Halüsinasyon diyebilirim. Yani bu bir sanrı diyebilirim. Ama kendilerine tabii ki hata ve kusur görmedikleri ve göstermeyecekleri için bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Bu bir çıkış yolu değil onlar için.
1: Çok konuşuldu. Mesela bu Butlan, Leyla Hanım, bu Butlan daha çok aslında

0: haklı olarak hani bir hukuki bir süreçte aslında başlamıştı.
1: Evet, evet.
0: Dediler ki hayır, aslında bu butlanda seçmeni, CHP'nin kendi seçmeninde bu figürleri mağdur edecek de bir...

0: Yani başta da söyledim. Çalan CHP'li, şikayeti yapan CHP'li, rüşveti veren, bunları itiraf edenlerin hepsi kendi insanları ve kendi adamları. Ama buna rağmen diyorlar ki biz öylesine bu ülkede sorgulanamayız. Biz kurucu iradeyiz. Bizi mahkemeye falan, mahkemeyle falan kimse yargılayamayız diye kendilerini hukukun üstünde görmeye çalışıyorlar. Asıl sorun bu. Ne yapacaktı yani? Bu kadar şikayet var, bu kadar delil var, bu kadar itiraf var ortada. Ya bu CHP, biz bu CHP'ye dokunamayız. Bunlar hırsızlık da olsa, yolsuzluk da olsa, rüşvet de olsa, kongreyle ilgili iddialar bile olsa, ya biz bunların hukuken üstünü örtelim deyip geçip gidecek miydi bu ülkenin savcıları ve hakimleri? Bunu mu istiyorlar? Bu mu adalet? Bu mu hak? Bu mu hukuk? Bu mantığı açıkça söylüyorlar. Peki ben CHP'ysen benim hatamı, kusurumu, benim hırsızlığımı, yolsuzluğumu görme hakkına sahip değilsin diyor ya. Ya böyle bir dünya var mı? O zaman CHP'den seçilen herkes istediği kadar suç işlesin. Adam öldürsün, gelsin desin ki ben CHP'liyim, beni mahkeme yargılayamaz desin. Böyle bir adalet ve hukuk olabilir mi? Mahkemeler işini yapıyor. Bıraksınlar. Biz de mahkemeleri takip ediyoruz. Biz hiçbir şekilde bir tarafı değiliz. Olmamızı gerektirecek bir durumumuz yok. Bu çok açık ve net. Dediğim gibi. Ama mahkemelerin, hakimlerin, savcıların işini yapmaya da engel olmamaları gerekir. Asıl hukuka müdahale eden kendileri, mahkemelere müdahale eden kendileri bu gerçeğin de üstünü örtmeye çalışıyorlar. Her zamanki gibi bağırarak, çağırarak, ortalığı yakıp yıkarak kendileri haklıymış gibi bir ve mağdur edilmiş, mağdur olmuşlar gibi bir tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar. Ama tabanda maalesef bu karışıklığın içerisinde kaynadı gitti.
1: Kaynadı mı yoksa böyle hastalıklı hale geldim? Yani tabanın galiba biraz psikolojisini bozdular diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Şöyle mesela normalde bizim her seçim öncesi duyduğumuz bazı araçlar vardı mesela. Lütfen bağışlayın, kendileri söylediği için söyleyeceğim. İşte mesela VC terliği gibi ya da işte bidon kapağı gibi. Mesela el artırırlar. Mesela bugün bir şey gördüm. Mesela kertenkele diye mesela diyorum. Şimdi bu gerçekten biraz güldüren de bir şey. Burada evet. Da aslında seçmenin bir o kadar da psikolojisinin bozulduğunu da görüyoruz.
0: Kesinlikle yani. Haklısınız. Yani bunları söyleyen kendileriydi. Ne olsa oy veririz diye, vereceksiniz zaten diye kendi seçmenine, bu ülkenin vatandaşlarına iradesi yokmuş gibi davranan bir CHP vardı. Şimdi çıktılar, gerçekten ne kadar iradesi olduklarını ortaya koyuyorlar yani. Bu başka bir şey değil. Evet. Azıcık akıllı ve mantıklı olunsa bence ve bence bu kadar... gerçeklerin ortaya çıkmasından korktukları için bağırıp çağırıyorlar işte. Vatandaş da bunu görüyor. Mahkemede görüyor, hakimler görüyor, savcılar görüyor. Ortaya konan bir hata varsa aklanın gelin diyor herkes yani. Aklanın gelin kardeşim, aklan gel. Ondan sonra çık ortaya. Sen de mertçe, yiğitçe oyunu iste benden.
1: Kendi seçmeni de bunu söylüyor mu sizce?
0: Tabii ki. Tabii ki bunu söylüyor, evet. Aklanın gelin, haklıysanız haklı olarak çıkın karşıma, ben de size oyumu vereyim diyor seçmeni de. Bunu kendi içinde de tartışmalarında söyleyenler var.
1: Kulisler ve çok konuşulanlar arasında bu parti, yeni parti mevzuları da var. Belki takip ediyor musunuz?
0: Ya elbette, ama dediğim gibi ya bunların tamamı
1: onların meselesi.
0: Pek çok onların meselesi. Ne olacak, ne bitecek hepimiz izliyoruz. Ama Türk siyaseti açısından bunlar hoş ve doğru şeyler değil. Yani siyasetin kirlenmesi, sanki siyasetçilerin ve siyasetin hep bir hırsızlıkla, yolsuzlukla anılıyor olması doğru bir şey değil. Bu ülkeye zarar verici bir şey. Bu Türkiye'nin demokrasisine zarar verici bir şey. O yüzden bu söylemlerden vazgeçilmesi, varsa hataları ve kusurları temizlenmek ve aklanmak için onların da bu mahkemelere ve hakimlere müdahale etmeden işin hukuka uygun olarak yürütülmesi için bir çaba göstermeleri gerekiyor. Bizim beklentimiz bu. Siyaseti daha fazla kendi hedeflerine, kendi çıkarlarına alet etmesinler. Siyaset demek... toplumun ihtiyaçlarına göre, toplumun tercihlerine göre devletin milletine hizmet etmesini sağlamaktır.
1: Aslında bu butlanda, işte bu yargının olaya haklı olarak el koyması da aslında

0: da gerek seçmenin gerek kendi içerisindeki kavgaların bir sonucu olarak görüyorsunuz.
1: Evet. Ya görünen o. Yani baktığınız zaman ortaya konulan bütün donelere baktığınız zaman görünen o. Varsa itirazları itirazlarını yaparlar. Onlar değerlendirilir. Mahkemeler ne karar verirse biz her zaman için mahkemelerin kararlarına uymaktan yanayız. İşlerine geldiği zaman mahkeme kararlarına uymak, işlerine gelmediği zaman bu mahkemeler taraflı deyip siyasal kararlar diyerek de bir tarafa çekilmek doğru bir yaklaşım değil. Bunun onlara faydası olabilir ama ülkeye faydası yok. Bunu görmeleri lazım. Ama maalesef CHP'den ülkeye fayda edecek bir yaklaşım hiçbir zaman görmedik. Her zaman için onların farklı öncelikleri var. Farklı beklentileri var. 2023 seçimlerinde de gördük işte. Ya demek ki hepsi gerçekten ciddi bir oyunmuş yani. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. İki belediye başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Ne oldu yani? O zamanki o tablonun hepsi bir görsel bir şov muydu
0: yani? Şunları ben hatırlıyorum. Mesela Piro dediler. Sonra Zero. Sonra Piro. Yani bu gerçekten aslında seçmen açısından da mesela ortaya koydukları tepkiler, o belagatı da baktığımız zaman hastalıklı bir şey duyuyoruz. Mesela işte ben en çok oraya takıldım. Yani işte bağışlayın, işte vejetal terliği, bidon kapağı,
1: evet,
0: kertenkele falan, böyle bir garip bir şekilde potpourri haline geldi.
1: Bu, evet, şeyler. Maalesef.
0: Burada da aslında yine CHP'nin seçmenini ne hale getirdiğinde konuşmak gerekiyor.
1: Konuşmak gerekiyor, evet. Ama bunları biz çok konuşmayalım. Bunları kendi tabanlarıyla konuşsunlar.
0: Peki.
1: Ve kendi tabanlarının sesine kulak versinler diyelim.
0: Eyvallah. Şimdi biz aslında ilk yarıda konuşurken orada yarım kalmıştı ama ben biraz da böyle konuşmak istiyorum. Aile olmak, yani değerlerimiz hususuna tekrar dönmek istiyorum.
1: Evet.
0: Çok tartışılan konulardan bir tanesi işte yaşlanan nüfusumuz.
1: Evet.
0: İnsanların aile kurmak başlayın istememesi gençlerin. Çok özür dilerim. Neden bu husus? Yani bu neyin sonucu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya aslında Türk toplumunda geleneksel yapımızı koruduğumuzu düşünüyorum. Yani ben bir müddet işte bu yasaklar sebebiyle yurt dışına da gittim. Oradaki dağınıklığı, ailenin artık tamamen bitme noktası geldiğini yani 2007'ler, 2008'lerde görmüştüm. Tabii Türkiye'de de aynı şeylerin yapılmaya çalışıldığını farkındayız. Bunları sanki bir aile içerisindeki bir tarafı güçlendirmekmiş gibi lanse ederek aslında ailenin temelini zararla vermeye çalışıyorlar. İşte aileyi güçlü tuttuğunuz zaman anneyi, babayı ve çocukları bir arada tuttuğunuz zaman aslında o kapitalist zihniyetin hedef kitlesindeki olan insanlara ulaşamadığını fark ettiler. Eğer Türkiye'de bir şeyleri başarmak istiyorlarsa insanların bireyselleştirilmesi, o bireysellikler üzerinden de istedikleri şekilde insanları yönetmek istiyorlar. Bakın çok açık ve net. Bu sosyal mecralarda çocuklara, gençlere, bırakın çocukları, gençleri, yaşlara yani yetişkinlere bile verilen mesajlar algoritmalar üzerinden farklı farklı. Yani bizi takip ediyorlar aslında. Yani şöyle, kimi beğendik, hangi paylaşımları yaptık, ne sorduk, ne cevap bekledik, yani araştırma yaptık. Onların hepsi üzerinden bizleri birebir çok iyi tanıyan bir algoritmaları var. Bu algoritmalar üzerinden de bizleri yönetmeye çalışıyorlar. Ama işin içerisine aile girerse, ailenin girdiği yerde orada bir zincirde bir kopukluk oluşuyor. İşte bunu bozmaya çalışıyorlar. Biz o yüzden aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Nüfusumuzun yaşlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun çok farklı sebepleri var. Bazıları bunu sırf ekonomik bir boyut olarak nitelendirmeye ve bu sebepten kaynaklı çocuk sayısının azaldığını vesaireyi söylüyor ama bu doğru bir yaklaşım değil. Bu,
0: neden?
1: Bence çok aslında yani sosyolojik olarak da araştırılması gereken. Tam tersine sosyoekonomik düzeyi daha düşük ailelerin daha çok çocukların olduğunu görüyoruz. Sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyi arttıkça çocuk sayısının azaldığını görüyoruz. Böyle

0: direkt birebir eşleşmeler ve bağlantılar yanlış, doğru değil. Tam tersine ailedeki çözülmenin temel sebeplerinin ne olduğunu tek tek araştırmak ve pek çok aslında yapılmış araştırmalar var. Bunlar araştırılmış ve ortaya konulmuş. Ama en önemli meselemiz çekirdek aile, çekirdek ailenin de yalnız kalması. Bazen çekirdek aile olarak işe gitmeniz gerekiyor. Çocuğunuz var, eşiniz de çalışıyor. Bu çocuğu bırakacak bir yer arıyorsunuz mesela. İşte büyük aile olarak devam ettiğiniz zaman o büyük ailede o çocuğu emanet edebileceğiniz birileri mutlaka var. Bizim önce bizi çekirdek aile yapısına çekmeye çalıştılar. Çekirdek aile yapısından şimdi farkındaysanız aile de önemli değil. Sen tek başına ol. Önce sen var ol. Önce sen ekonomik özgürlüğünü elde et. Önce sen başarılarını elde et. Başarı dediğimiz şey bu dünyada her şeyin bir an önce senin istediğin gibi olması diye odaklandırıldık. Ondan sonra da olmayınca da hayata küskün, ailesinden kopmuş, çaresizlik içerisinde düşmüş gibi bir hale sokmaya çalışıyorlar. Ama biz çekirdek aileden tekrar büyük aileye ve büyük aileyle birlikte de sorunların çözümüne ulaşma çabamız var. Yani sadece kadının güçlendirilmesi, sadece erkeğin güçlendirilmesi değil mesele. Anne, baba, çocuklar ve büyük aile.
1: Leyla Hanım, anneliğin de böyle çok aşağılandığını,
0: küçümsendiğini yaşıyoruz.
1: Evet. Özellikle mesela sosyal medyada gördüğüm zaman, baktığım zaman ben çok üzülüyorum mesela. Evet. Benim için annelik hepimiz için bambaşka. Yani gerçekten çok isterdim.
0: Çok özel
1: çok
0: bir şey.
1: Olsun diye çok isterdim. Ama yani insanı insan yapan ya, böyle hep söylüyorum, annemlendirici, yani böyle yumuşatan, bir kıvama getiren, bir hizaya sokan,
0: evet,
1: insan olduğunu hatırlatan.
0: Evet, kesinlikle.
1: Niye bu anlamda bir saldırı, bu kadar böyle tahkir edilerek, yani işte anneliğin böyle çok, sen kariyerin önünde engelmiş gibi falan filan, bir sürü böyle çok klişe saçmalıklar duyuyoruz. Hani burada da içinde galiba bir şey yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ya,
0: tercih durumunda bırakılmamalı. Bir kadın, yani annem olacaksın, kariyer sahibim olacaksın. İşte böyle bir tercihte bırakılmamalı. Annelik bir tercih meselesi, yani düşünülüp taşınılacak ve ben anneliği tercih ettim, kariyerimi bıraktım noktasına getirilmemeli. Büyük aileden onun için bahsediyorum. Aslında kadın bu toplumun içerisinde her zaman için çalışan ve üreten bir unsur. Siz ailenin içerisinde anneliği çıkarttığınız zaman zaten ailenin bir tarafını eksik bırakıyorsunuz. İnsan çocuğu olana kadar aslında evlilikte çok hayatının değişmediğini fark ediyor. Asıl çocuk olduktan sonra hayatımızın değiştiğini hepimiz söyleriz, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani asıl sorumluluğumuzu, asıl toplumsal bilincimizin de bizde çok daha farklılaştığını anne olmakla, baba olmakla hepimiz hissediyoruz. Dünyadan gelen bu akımdan etkileniyoruz, etkilenmiyor değiliz işte. Ve bunu da bile ve isteye yapmaya çalışan bir akımla karşı karşıyayız. Ama annelik çok özel bir şey. Her bir annenin çocuğuyla olan ilişkisinin yerini başka bir şeyin tutması mümkün değil. Bence bu özel ilişkiden de rahatsız olunuyor.
1: Ben
0: bu bağdan rahatsız olunuyor.
1: Anne olduktan sonra çok değişen arkadaşlarım, kardeşlerim görüyorum. Değişmek derken çok olumlu manada. Yani
0: evet.
1: Böyle gerçekten şey...
0: Dünyaya farklı bakıyor insan, değil mi?
1: İyileştiriyor.
0: Evet, iyileştiriyor, güzelleştiriyor. Daha merhamet, daha sevgi, daha özenli, daha ihtimamlı. Yani yediğinize, içtiğinize bile düşünün yani, emzirirken dikkat ediyorsunuz yani.
1: Ama sadece
0: uykunuza dikkat ediyorsunuz.
1: Sadece o sütü değil yani, merhametini, vicdanını da emdiği için
0: Ona
1: uygun bir merhamet spesiyel hazırlamak zorunda olduğu hissediyorsun kendini.
0: Yani helal süt emmek deriz ya, yediğimizin helal olmasına varana kadar dikkat ediyoruz. Organik olmasına varana kadar dikkat ediyorsunuz. O yüzden bunların hepsi belki de birilerine bir konforlu hayatının zorlaşması gibi gelebilir. Veya işte daha büyük sorumlulukların altına girmek istemiyor olabilirler. Ama Allah insana o gücü veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Biraz ona güvenmek ve ona dayanmak lazım. Varsa bir nasibi bir çocuğun bu dünyada, onu dünyaya getirmek büyük bir nimet, büyük bir başarı, büyük bir... ya insanın şu dünyada herhalde en büyük başarısı yerine iyi yetişmiş bir insanı bırakabilmesi. Bunları düşünmek lazım. sadece maddi başarılar değil, yani iyi bir insan yetiştirmek kadar kıymetli bir şey olamaz.
1: Ta ki bu dünyadan mezun olana kadar.
0: Evet, evet. Arkamızda iyi birilerinin, yerimize bir kişi, iki kişiyi bırakabilmek müthiş bir şey. Ki şu anda toplumlardaki yozlaşmadan bahsediyoruz. Yani insanlardaki yozlaşmadan bahsettiğimizde de işin özünde de aslında aileden kopmak, bu dijitalleşmek, çocukların ebeveynlerinin dışında maalesef sosyal mecralar tarafından yönetiliyor olması geliyor. Biraz anne ve babalar olarak hepimizin daha sorumlu davranması gerekiyor. Önce bizlerin de biraz ekranlardan uzaklaşmamız gerekiyor.
1: Deyip yayını bitirip ekranlardan deyince.
0: Yo, ekranlar evet. Deyince kastettiğim bağımlılık derecesinde herkesin kendi odasına çekilmiş, dünyanın öbür ucuna gitti ama birbirinden evin içinden haberi olmadığı durumlardan bahsediyorum. Keşke bu yayının yani televizyonun başında ailecek oturup izlenilse ve yorumlar yapılsa mesela. O zaman ekran başında olmak doğru bir şey bence.
1: Pek tabii ki, ama bir taraftan da gerçekten mesela bu takip diyoruz ya, bu takip etsek de ne kadar aslında takip edemediğimizi de elbette anladığımız ki bir süreç.
0: Yani ama o gayreti ve çabayı göstermek gerekiyor işte.
1: İşte o biraz da gerçekten mesela bugün bir arkadaşımla konuşurken, ya bu mesela TikTok ile alakalı, evet, gerçekten ne yapacağız orayı yani?
0: 15 yaş altına sınırlamayı getirecek yasayı çıkarttık.
1: Ama ne zaman gelecek?
0: Eylül ayında yürürlüğe girecek.
1: Eylül'de.
0: Evet, ay, 6 aylık bir yürürlük süresi vermiştik. Eylül ayında yürürlüğe girecek. Yönetmelikleri hazırlanıyor. Ve platformların da buna uyumları için de süre vermiştik. 6 ay içerisinde, yani Eylül ayında yürürlüğe girecek. Ama şunu unutmamak lazım. Yani evet, bir çocuk 15 yaşın altındaysa bu platformlara giremeyecek. Ama anne ve babaların da mutlaka bunu kontrol etmesi ve denetlemesi gerekiyor. Kendi kullanım hakları üzerinden çocuklara bunları kullandırtmamaları gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İş sadece yasal düzenlemeyle değil. Bu yasal düzenlemenin uygulamasında bizim anne ve babalara, ailelerinin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu kararlılığı herkesin göstermesi gerekiyor. Ki ben sahada pek çok insandan, anne baba olmasa dahi yetişkin herkesin, bazen çocukların, gençlerin bile, ya evet bu düzenlemeye çok ihtiyaç var, bunun bir an önce uygulamaya geçmesini hepimiz bekliyoruz diyen toplumsal büyük bir destek var bu konuda. Ben bu mücadelenin faydalı olacağını düşünüyorum. Hem platformlar kendilerine bir çeki düzen verecekler, 15 yaş üstüne uygun içerikler sunmak zorundalar. 18 yaşına kadar, 18 yaş üzeri.
1: Doldurabiliyor muyuz sorusu da var aslında. Yani
0: elbette ki bunların aslında her türlü içerikleri hazır, doldurulabilir. Kurala ve yapılan uygulamaya dair her türlü içerikleri var aslında platformların. Ama eğer kuralı koymazsanız o ortamı boş bulduğu için her şeyi sunuyor.
1: Yani bu sefer de çocuklara heyecansız ve sıkıcı geliyor mesela.
0: Ya zaman zaman bakın, bu tasarıyı çalışırken muhalefet de, ya siz işte özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorsunuz vesaire diye eleştirilerde bulunmaya kalkıştı. Bakın, bir çocuğun sosyal medyada zorbalanması bir özgürlük değil bakın. Bu onun hayatını tamamen değiştirecek, sorunlara kapı açan bir mesele. Burada sorumluluk sahibi olan bizleriz, yetişkinleriz. Bu çocukları korumakla yükümlüyüz. Bu çocukların doğru içeriklerle muhatap olması ve yani hep şöyle tarif ediyorum. Diyelim ki şu an İstanbul'dayız. Bir yer var, fiziki olarak bir mekan var. Biliyorsunuz ki orada işte hırsızlık var, bağımlılık var, çeteler var vesaire var. Siz fiziki ortamda o çocuğun oraya gitmesine izin verir misiniz? Vermeyiz, değil mi? Vermeyiz tabii ki. Ya git evladım, özgürlüğüne engel olmayacağım, hadi oraya da git diyen kimse çıkar mı? Çıkmaz yani. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir özgürlük diye bir şey yok. Aynısını şimdi biz diyoruz ki sanal dünyada da, sosyal mecralarda da aynı kuralı uygulayacağız. Gerçek hayatta bir çocuğun, bir gencin gitmesinin doğru olmayacağı yer ve mekanların sanal mecrada ve sosyal medyada gitmesinin ve bulunmasının doğru olmadığını söylüyoruz. Bu özgürlüğü kısıtlamak değil.
1: Bu aslında şöyle bir şey olabilir mi Leyla Hanım? Yani ben mesela bazen bakıyorum, evet çocuklar üzerinden konuşuyoruz ama mesela bu Instagram falan baktığımız zaman, ki benim öyle bir hesabım yok zaten. tepkisel olarak orada yokum. Şöyle bir şey, yani çok kendimizi göstermek, mesela işte biz çok entelektüel bir cümleler paylaşacağız falan filan deyip de gerçekten yediğinin içindeki maydanoza kadar böyle gösteren değişik bir tavrımız ve tarzımız var. Bunun neyle alakalı olduğunu düşünüyorsunuz mesela? Yani niye bu kadar çok fazla benden her şekilde haberin olsun, haberiniz olsun şeyiyle o paket halinde geziyoruz mesela?
0: Ya insanlar evin içinde kapısı kapalı, perdeleri örtülü bir vaziyette otururken...
1: Öyleydi yani.
0: Hala öyle otururken telefonu üzerinden tüm dünyaya her şeyini paylaşıyor yani.
1: İşte bu raddeye nasıl geliyor? Normalde aslında gerçekten evet perdeler, güneşlikler falan olan evlerdeydik. Ya hala öyleyiz, evet. Doğru. Ama niye bu mesela işte ya da bana gerçekten hani bu psikolojik olarak sevgili psikologlarımızın, psikiyatrlarımızın belki... yorumlayacağı belki değil öyle ama bunu anlayamıyorum mesela işte en entelektüelinden işte en bu anlamda kendini işte gerçekten göstermeye çalışan o mesabe içerisinde de bu başka bir psikoloji yani dolayısıyla görsellik gösterme iştahı keşfedilen de bir şey ya bunun üzerine gidip başka bir kendini göstereceğin alan açmak.
0: Beğenilmek duygusu
1: bir şey haline geliyor.
0: Belki beğenilmek duygusu, takdir edilmek duygusu. İnsanların kendisini izlediğini ve beğendiğini yani hissetmek, yaşamak, böyle tatmin olmak. Yani bunu bir yetişkin için sorgulamak bence şey değil. Yani bizim işimiz değil açıkçası. İstiyorsa yapsın. Tamam. Ama biz dediğim gibi yani 15 yaş altında, 15 yaşını doldurmamış çocuklarımız daha henüz zihin yapıları oturmamışken, iyiyi ve doğruyu tam ayırt edemezken, gerçeği ve gerçek dışını ayırt edemezken, onların her şeyi görmesine ve ulaşmasına doğru bulmuyoruz. Onun için böyle bir düzenlemeye gittik. Ama yetişkinlikte ya bunu kişi yapıyorsa ben bunu sorgulamayayım ya. İstiyorsa yapsın
1: şey,
0: yani.
1: Lila Hanım çocuğa da bu cesareti veren o yetişkinlerin cüreti ya.
0: Cüreti evet. Hı-hı. Ama dediğim gibi bazen beğenilme duygusu, takdir edilme duygusu. İşte aile içerisinde iletişim olmayınca bazen belki de bu insanlar aileleri tarafından hiç beğenilmedi, hiç takdir edilmedi. Birileri tarafından beğenilmek, takdir edilmek onları mutlu ediyor olabilir. O insanlar da böyle mutlu oluyorsa karışmayalım ona ya. Tamam böyle mutlu olsun. Elbette. Ama elbette ki yani bunun bir müstehcenlik derecesine gelmeden. Onların sınırlandırılmasıyla işte 18 yaş altındaki herkesin ulaşabileceği içeriklerin bir düzenlemesiyle dediğiniz noktaya gelebiliriz. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun için yasal düzenlemeler yapıyoruz. Ama yetişkinlere de biz ya kardeşim bunu niye paylaştın? Bunu niye böyle yaptın? Ettin? Ya karışmayalım. Bu da böyle mutlu oluyorsa olsun. Buna müdahale etmek gibi bir mantığı da doğru bulmuyorum. Herkes kendini farklı mutlu hissedebilir. Doğru yaptığına inanabilir. Ama tabii ki bir kontrol merci lazım. Kontrol mekanizması lazım. Özellikle çocuklar açısından bizim bu noktada hepimizin çok daha kararlı durması lazım. Bunun bir siyaset meselesi değil. Bu bir toplum içerisinde tartışma da değil aslında. Toplum bu konuda hemfikir. Toplumun hemfikirliği üzerinden bunu hayata geçirdiğimizde uygulamasında aksaklıkların karşımıza çıkmaması için anne ve babaların, ebeveynlerin, ailelerin destek olması çok önemli.
1: Yani şu yasa, Eylül'de girecek olan, yürürlüğe girecek olan yasa bile özgürlüğe müdahale olarak mı sizin önünüze geliyor? Bu?
0: Maalesef meclisteki tartışmalarımızda bunu çok ciddi olarak tartıştık ve anlattık. Arka tarafta ya elbette herkes diyor ki ya biz bu yasayı destekliyoruz olması gerekiyor çocuklarımızı koruyalım edelim ama ön tarafa geçtiğinizde vay efendim siz özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorsunuz şöyle böyle diye eleştirmek.
1: O zaman arka tarafta imzalasınız.
0: Zaten genel kurulda tartışıyoruz işte bu tartışmaların asıl ama toplumun önüne geçen kısım bu oluyor. Arka taraf değil ön taraftakiler.
1: İşte biz buna diyorsunuz algı.
0: Evet.
1: Bir de şöyle bir şey var aslında. Hep böyle konuşulmuştu. Mesela tartışma gerçektir ya. Siz de mesela işte tartışırken çok gerçek duygularınızla değil mi? Kelimeleriniz de varsınız. Bir anlamda hep mutlaka size sorulmuştur. Yani oradaki sulhü nasıl sağlıyorsunuz? Muhabbetin sonra nasıl devam ediyor mesela sorusu.
0: Ya şöyle, dediğim gibi ölçü korunduğu sürece aslında tabii ki yani insani ilişkilerimizi kopartmayacak noktada o sulhü sağlamaya çalışıyoruz. Ama son dönemde maalesef o insani ilişkiyi sürdüremeyecek kadar çirkin saldırılara da muhatap olduk, olmadık değil. Yani birebir bana arka taraftan CHP sıralarından bir kadın milletvekilinin çok ağır bir küfür

0: küfür ettiğini duydum mesela. Siz evet, bu insanla nasıl bir insan ilişki sürdürebilirsiniz? O yüzden
1: çok da konuşulmuştu değil mi böyle?
0: İnsan kalitesi çok önemli bakın. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili olmak çok önemli bir görev ve sorumluluk. Birilerinin yani CHP'nin içinde bile yaşanan o tartışmanın aslında toplumun nezdinde siyaseti zayıflatmak için bir özel bir proje olduğunu bile düşünüyorum ben. Bu ülkede AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en önemli işlerden birisi nedir? Vesayet odaklarını bitirmektir.
1: Tabii.
0: Yani bu ülkenin seçilmişleri ülkeyi yönetirler. Seçilmişlerin yönetimine karışmak ne askeriyenin, ne medyanın, ne beşli çetenin, şunun bunun işi olamaz diye bunların hepsini kendi alanlarına göndermeyi başaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur ve bununla çok ciddi bir mücadele etmiştir. Toplum da aslında bu bilince gelmiştir. Yani bu ülkede artık demokrasi vardır ve siyaset bu ülkeyi yönetir der. Bugün CHP'deki yaşanan asıl iç çekişmelerin ve tartışmaların özüne baktığınızda bu vesayet odaklarına tekrar bir alan açma çabasıdır bunlar. Ya bakın işte seçilmişleri görüyorsunuz, bunlar kendi aralarında kavgalılar. Bunlar mı ülkeyi yönetecekler diye söylendiğinde iş sadece CHP ile sınırlı kalmıyor. Bakın siyaset adına bunlar konuşuluyor. O yüzden biz CHP'nin bu kavgalarını ve söylemlerini toplumun önünde artık konuşmak ve tartışmak istemiyoruz. Doğru değil. Birileri gelip de oraları temizleyecek, yönetecek, düzeltecek diye beklemeyin. Bunu yapacak olan kendi iç kavgalarını kendileri çözmeleridir. Kimse gelip onları kurtarmayacak, düzeltmeyecek. Kendileri düzeltecek ve kurtaracaklar ki siyasette de olması gereken budur. Yeniden vesayet odaklarına bir alan açmaya çalışmak asla ve asla kabul edilecek bir durum değil. Bugünkü Türkiye'de. Onun için biz bu tartışmalardan uzak duruyoruz ve karışmıyoruz diye çok net bir tavırla ortadayız.
1: Ya şöyle Leyla Hanım, ben evet o tartışmayı hatırladım. Yani tartışma da değildi aslında orada. Çok gariz bir ifade.
0: Evet.
1: Kendi siyasi CV'sini herhalde aynasıyla beraber geldi milletvekili. Orada size gördüğünü söylemek istemiş ama bir taraftan kadının kadına bunu...
0: Maalesef.
1: Değil mi mesela? Evet. En çok da bundan ahkam kesiyorlar. İşte inşallah kestikleri ahkamlarla nasiplenirler diye duamızı edelim.
0: Biz yine insanı yetiştiren çevrenin, ailenin, toplumun ne kadar kıymetli olduğunu ben burada tekrar vurgulamak istiyorum. Ne aileyi yıpratmak, ne anneliği küçümsemek kimseye fayda vermeyecektir. Bizim ülkemizin değerlerine ve geleneklerimize, aile yapımıza sahip çıkmamız gereken en önemli dönemlerdeyiz. Bütün dünya parçalanıp dağılıp giderken, ben Viyana'da öğrenciyken bir Avusturyalı tanıdığımız vasıtasıyla kendi kızının annesine şunu söylediğini biliyorum. Artık senin sorunlarına uğraşmak istemiyorum, biz bir müddet görüşmeyelim diyerek kendi kızı annesiyle iletişimini kesmişti. Düşünün. O da kendi annesiyle iletişimini kesmişti. Çünkü artık ben de onun sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum diyerek. Yani hayat onlar için kendi mutlulukları, kendi hayatları şekline gelmişti. Ben bunları o zaman duyduğumda dehşete kapılmıştım ya. Bir kız annesine nasıl bunu söyler? Bir anne kendi annesine bunu nasıl söyleyebiliyor diye. Bizi de o noktaya getirmeye çalışıyorlar. O yüzden anneliği küçümsemeye çalışıyorlar. O yüzden annelik önemli değil ya. Senin başarın, senin kariyerin önemli denilerek bir kadınlara rol model biçilmeye çalışıyor aslında.
1: Kesinlikle.
0: Hep birileri biz kadınlara ne hikmetse bir akıl verme çabası içerisindeler. Lütfen kimse karışmasın. Bir kadının duygusuyla ve isteğiyle anne olmak istiyorsa anneliğini tatsın. Sonuna kadar doya doya yaşasın bakın. Biz doğum izinlerimizi uzattık. 24 haftaya çıkarttık. Ki doğumdan sonra anneler bebekleriyle 6 ay süreyle emzirme süresi boyunca bebekleriyle kalabilsin istedik.
1: 6 ay mı?
0: 6 ay. Ki o emzirme süreci de ek gıdaya başladığı dönem olarak. Yani bir anne ek gıdaya başladıktan sonra bebeğini rahatlıkla birisine bırakabilir. Bunları yapmak aslında Türkiye'de kadına verilen değeri gösterir, aileye verilen değeri gösterir ve kadının annelik ve kariyer arasında ikilem arasında kalmaması için yaptığımız çalışmalar, esnek mesai.

0: Yarı zamanlı çalışmayı, bunların hepsini tartışıyoruz ve ben bunların kadınların bu ikilemden çıkması için önemli adımlar olduğunu da düşünüyorum.
1: Ben de şöyle düşünüyorum. O acaba o süreyi çocukla geçirecek, eğer böyle çok maddi zor bir süreci yoksa annenin çocuğunu bırakmaması gerektiğini düşünüyorum ben şahsi olarak. Yani o annelik akış çok önemli. Çünkü
0: orada kendi tercihine bırakabiliyoruz zaten. Yani ücretli izin dönemini biz 6 ay tuttuk bakın. Daha öncesinde çok kısaydı yani. 4 ayda 2 ay daha süre verdik ki ek gıdaya başlayabilme. Ama bir anne istiyorsa ki ben çocuğumla kalacağım, ücretsiz izin alabilir tabii ki. Onu da, o hakkını da kullanabilir dediğiniz gibi. Ya burada
1: aslında bu da çok
0: kadına bırakmak lazım bunun kararını.
1: Yani, evet, kadına bırakmak lazım. Burada kadın gerçekten mecbursa hani bu anlamda o ortamı sağlanmalı, ama bir kadar da gerçekten şunu da çok görüyoruz yani o çocuk bu süreçte gerçekten annesiyle, yani 6 ay değil, o süreci devam ettirmek isteyen bir çiçek var.
0: Evet.
1: O yüzden de burada çok tartışıldı aslında, çok da konuşuldu, konuşuluyor.
0: Dediğim gibi kişinin kendi ihtiyaçlarına göre, kadının ihtiyaçlarına göre, bebeğin ihtiyaçlarına göre düzenlemeler var. İstiyorsa bunları tabii ki kullanabilir. Ha, gönül ister ki 2 yıl boyunca annelere ücretli izinler verilsin.
1: Evet,
0: anneler bu rahatlığı yaşasınlar. Ama
1: böyle bir devrim bekliyoruz.
0: Şöyle, tabii ki bu o zaman kadının istihdamı, ekonomideki yeri, bunların korunması açısından böyle bir zorluğa girebilir mi? İşte orada bir tercih yapmak zorunda kalabilir mi? Endişeleri var. O yüzden en azından 6 aya çıkartmak, 6 ay boyunca bebeğin anneyle birlikte kalması, sonrasında alternatif çözümlerle birlikte. Tabi burada kreş, annenin çalıştığı iş yerlerinde mutlaka kreşlerin olması, istiyorsa bebeğiyle birlikte gelebilmesi, süt iznini orada devam ettirebilmesi. Bunların hepsi aslında var. Ama dediğim gibi annelikle iş arasında, kariyer arasında kadınları bir seçime zorlamak doğru bir yaklaşım değil. Anneliği küçümsemek asla doğru bir yaklaşım değil. Annenin yerini tutabilecek hiçbir şey yok bu dünyada. Yok yani, bunun böyle olduğunu hepimiz biliyoruz.
1: Herkes biliyor aslında ya bu anneliğin gerçekten. Sadece son, özellikle son 2 yıl içerisinde, bu son 5 yılda yapalım, belirli bunu destekleyici olumsuz manada şeylerle bir paket halinde gerçekten işte, yok bir BBC galiba bir belgesel yapmış. Tanık olduğunuzu bilmiyorum. Orada bir işte o doğum ve doğum sonrası herkesin sanki bu çok berbat bir duyguyu anlatan bir belgesel yapmışlar. Ki bunun BBC'de yapılması zaten çok şaşırtıcı.
0: İzlemedim ama bakayım.
1: Maalesef.
0: Evet.
1: Bu anlamda çok da tartışıldı. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik mi? Hızlı hızlı mı bilmiyorum ama gerçekten Leyla Hanım, bizi kırmadınız. Bugün de çok yoğun bir gündü galiba sizin için.
0: Biraz öyleydi ama aslında.
1: En çok sahada. Peki evle, onu da sorayım. Yani evle şeyi nasıl sürdürüyorsunuz? Bu düeti nasıl yapıyorsunuz?
0: İletişim mi diyorsunuz?
1: İletişim. Evet.
0: Yani hekimken de nöbetlerim vardı. Çalışıyorduk, yoğunduk. Ha, yani evden de uzaktık yine. Tabii burada işte büyük ailen olmanın çok büyük faydası var. Yani çocuklarımızın büyütülmesinde benim annemin çok emeği vardır. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum.
1: Çok selam olsun.
0: Evet. Yani yeri geldiğinde işte siyasette evden uzaksam, çocuklar rahatsızlandıysa, ateşlendiyse işte ablam hemen müdahale etmiştir. Ona ulaşmışımdır. Ya bir
1: büyük aile derken buradan bahsediyoruz değil mi?
0: Elbette ki yani halalar, teyzeler, anneanneler, babaanneler, dedeler, burada amcalar, dayılar, kim varsa aslında birbirimizle iletişim halinde olmamız ancak bu sayede mümkün. Güvendiğiniz birileriyle siz bu hayatta varsınız. Yani illa siyasetten bahsetmiyorum yani. Diyorum ya, hekimken de nöbetlerimiz vardı, hep yoğun çalışıyorduk. O yüzden büyük aile olmak büyük bir nimet. Şimdi çocuklar biraz büyüdüler, kendi başlarınalar ama yine de tabii ki anneye ve babaya en çok ihtiyaç, her zaman ihtiyacı var insanın.
1: Tabii ki.
0: Yani yetişkin bile olsak anne ve babaya ihtiyacımız var. Bugün buradan analım, Fatma Bayram hocamızın bir sohbetinden dinledim.
1: Çok da sevindim.
0: Evet. insanlar diyor çocuklar her zaman anne ve baba

0: babanın takdirine ve övgüsüne ihtiyaç duyarlar diye. O yüzden bizler de yetişkin olsak da çocuklarımız büyüse de az da olsa kısa da olsa o iletişimi iyi kurmak önemli bence.
1: Yani, bir de mutlu çocuk olmak.
0: Evet.
1: Öyle bir çocuk muydunuz?
0: Ben mutluydum. Elbet.
1: Mutlu çocuk olmak evet. Önemli değil mi?
0: Tabii ki.
1: Sonraki aşamalarda o idealize ettiğiniz hayatınızda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlu bir çocukluk geçirmenin.
0: Evet. Ama şu anda mutluluk dediğinizde bazen istediği her şeyin her an olmasından bahsetmiyorum. Ekonomik olarak her şeyin önünüze serilmesi değil mutluluk aslında. İşte bunu anlatmak gerekiyor. Bazen bir teşekkür, bir gülümseme, ufacık bir şey insanı mutlu edebilmeli. Biraz dünyadaki gelen akımlarla, ufak şeylerle mutlu olmayı unuttuk sanki. Ben yeni mezun olacak hekim arkadaşlarla bir böyle bir sohbet yaptık aramız. Bir araya geldik. Biraz konuştuk ettik. Baktım çok heyecansızlar, çok şeyler. Ben kendi böyle internlük zamanlarımı düşündüm biraz. Ya dedim ki hani işe başlayacağım, hastalarımla şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Pek çok hayalim var. Bıraktım her şeyi. En son dedim ki arkadaşlar en son ne zaman birbirinize teşekkür ettiniz dedim. Bir hekim olacaksınız. Bu meslek, insanla uğraşılan her meslekte böyledir aslında. Öğretmenlikte de böyledir. Birbirimize destek olarak biz o işi iyi yapabiliriz. Yani bir zorluk anında, bir ihtiyacınız olduğunda bir meslektaşınızdan bir yardım istersiniz. Hemşirenizden yardım istersiniz, destek istersiniz. Ufacık bir yardım bile çok kıymetli olur. Ama buna teşekkür etmek gerekir. En son ne zaman bir arkadaşınıza ufacık bir çikolata getirip hediye ettiniz? Ya bana geçen gün bir ihtiyacım vardı, yardım ettin, teşekkür ederim, sağ olasın deyip bir çikolata hediye ettiniz diye sordum mesela. O küçücük çikolatadan ve teşekkürden mutlu olabilmemiz lazım. Bazen çok büyük şeyler gelmesine rağmen mutlu edemiyoruz birbirimizi mesela. İçten ve samimi olmak bence o yüzden çok önemli. Her işte, her meslekte, aile içinde de böyle. İster hekim olun, ister öğretmen olun, ister hakim olun, savcı olun, mühendis olun. İşinizi yaparken sokaklarımızı temizleyen bir işçi olsun veya bir usta olsun. Bakın, gittiğiniz yerde işini iyi yapan ehil bir kişinin size samimiyetle doğruyu söylemesinden ve işini iyi yapmasından ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Ya diyoruz hala güzel insanlar var diyoruz mesela. İşte ekmeğini iyi yapan, hakkıyla yapan, terazisini doğru tutan bir pazarcıdan, bir esnaftan, alışveriş yapmaktan ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Hala düzgün insanlar var diyoruz. Hastasına iyi davranan, gülümseyen bir hekimden hepimiz çok mutlu oluyoruz. Bazen aynı ilacı verdiği halde iyi davranmayan, güler yüz göstermeyen hekimden bulamadığı şifayı aynı ilaçla tebessüm eden, güzellikle yaklaşan hekimden aynı ilaçla şifa bulanı görüyoruz.
1: Çok doğru.
0: Öğretmenlerimiz mesela iyilikle ve güzellikle çocuklarımıza yaklaştıkları zaman o çocuklardan dönen dönüşlerin çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bunların hepsi işte yani içinizin, kalbinizin mutmain olmasıyla, işinizi severek yapmanızla, iyiliği yaymak için çaba göstermenizle alakalı şeyler. Bırakalım yani kötülükleri, yanlışları elbette ki düzeltmek için uğraşacağız ama iyi örnekleri bazen konuşmuyoruz. Toplumdaki ufacık bir iyiliği bile bazen ya evet bu zaten olması gereken bir şey deyip geçip üstünden çok çabuk geçiyoruz yani.
1: Medyayı da mı bu konuda?
0: Medyanın da bu konuda çok ciddi sorumluluğu var diye düşünüyorum. Yani artık ana haberlerimizi izlerken bile yani hep şeyler işte komşu komşuyla kavga etmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani ufacık şeylerden bile büyük kavgaların çıktığını görüyor. Bunlar hayatta olan şeylerdir, olabilir. Ama bunları sanki bütün dünya böyleymiş gibi toplumun önüne sunmak yanlış bir şey. Medyanın da bu konuda çok ciddi sorumluluğu var. Ben hala konvansiyonel medyanın çok ciddi bir sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. Pek çok insan diyor ki ya artık televizyon izleyen yok. Hayır var. Var.
1: Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Doğru
0: evet, televizyon izleyen çok insan var. Ama iyi şeyler ve doğru şeyler görmek istiyoruz. Yani kavga değil, öfke değil, nefret değil. Bunların artık elden geçirilmesi lazım. İyiliği yapan, çocuklarla çok iyi iletişim kuran imamlarımız var mesela. Camileri sevdiren imamlarımız var ya. Onları çok. Anlatalım. Caminin bahçesinde futbol takımı kurup futbol oynayan, çocuklarla eğlenen, onlara sevgiyle ahlakı öğreten, dini öğreten hocalarımız var. Bunları anlatalım mesela. Bunlar hiç yokmuş, bitmiş gibi davranıyoruz. O yüzden o insanları da aslında kendi başlarına bırakıyormuşuz gibi hissediyorum.
1: Yani biz de aslında medya içerisinde.
0: Evet.
1: Değil mi? Ki sosyal medya işte bu konuda gerçekten o medyaya karşı daha da bir çaba sarf edilmesi hususuna
0: kesinlikle
1: katılıyorum.
0: Kendimiz iyi olmadığımız sürece karşı taraftan iyilik görmeyi beklemek de bir mucize zannedersem, iyi oldukça karşı taraftan da iyiliği göreceğiz. Yani trafikte bile insanlar tartıştıklarında bir durup kendimiz ya bir sakin olalım bir dakika ya tamam ben acaba hatalı olabilir miyim diye bir saniye bir durmak lazım yani. Bunu yapabildiğimiz zaman karşımızdaki insanı da insan olarak görmeye başlıyoruz. Peki, farklı tabii. Bakabiliyoruz.
1: Aslında Leyla Hanım çok az bir zamanımız kaldı ama ben yine sizden de duymak istiyorum. Gazze'yi biliyorum ki gerçekten hem uluslararası hem sahada unutturmamaya çalışan güzel kalplerden birisiniz. Ben biliyorum size şairim. Bu anlamda hani mutluluk demişken inşallah Gazze'nin gazası açacağımız yayınları hep beraber yapalım
0: İnşallah,
1: ama oradaki çocukları ve kadınları ve mazlumları unutmamak aslında lazım. Ne söylemek istersiniz çok kısa?
0: Annelik orada annelik aslında.
1: Evet.
0: Ya gerçekten o anneler müthiş işler yapıyorlar. O savaşın yokluğun içerisinde yine çocuklarına, ailelerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Artık İsrail'in yaptığı bu soykırım, bu aymazlık, bu yani dünyaya meydan okumaya çok ciddi tepkiler var. Yani devletler bazında tepkiler az olsa da toplumsal bazda çok ciddi tepkiler var. Sanatçılarından tutun iş insanlarına varana kadar çok ciddi tepkiler var. Ben bu noktada yine iyiliğin ve doğruluğun kazanacağını düşünüyorum. Bakın bir mücadele veriliyor orada. Haklı bir mücadele veriliyor. Biz Türkiye olarak her zaman için tabii ki Gazze'nin yanındayız. Tabii ki Filistin'in özgürlüğünden yanayız ve bunun da mutlaka en kısa sürede olması için çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Belki o mücadelenin her şeyi toplumun önünde gerçekleşmiyor. Ama emin olun bu konuda çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bugün Türkiye eğer olmasa emin olun Gazze çoktan unutulup bitmişti. Ki İsrail saldırılarını işte Lübnan'a yapıyor, İran'a yapıyor. Yani bölgedeki her yeri karıştırma çabası var. Türkiye burada bu kadar güçlü olmasa emin olun. Yani Türkiye'ye de saldırır veya çok daha rahat bu bölgedeki her yeri kana bulama çabasına girebilir. İşte Suriye'de yaşadığımız o barış inanılmaz müthiş bir şey. Kim derdi ki 11 yıl sürmüş savaş arkasından birdenbire böylesine bir barış gelecek Suriye'ye. Ama geldi. Orada da çok ciddi bir Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz bir siyasi başarısı vardır, liderliği vardır. Gazze'de de inşallah en kısa sürede bunu göreceğiz. Tabii dua edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Bizim en önemli gücümüz duamız. Duaya devam edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Fiili duaya da devam edeceğiz. Sumut filosundakilerin hepsini selamlıyoruz. Allah onların bildiğim kadarıyla hala kurtarılamayan birkaç kişi var. Onların
1: Aktivistler
0: da
1: var.
0: Avrupalı insanlar var. Onların da kurtulması için büyük bir diplomasi yürütülüyor yine. Allah hepimize güç kuvvet versin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum.
1: Amin diyorum. Allah razı olsun. Çok
0: teşekkür
1: ediyorum. Sevgili AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta ile muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı ve geldi. Programımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir şeyle noktaladık. İnşallah Gazze'nin gazası duasıyla burada
0: İnşallah.
1: Nice yayınlar yapmamız nasip olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim bu yıllarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda iletişim ve basın tarihinin izini süreceğiz. Elbette insanlık tarihini değiştiren hep savaşları, devrimleri, keşifleri konuşuyoruz. Fakat insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu ve nasıl dünyayı şekillendirdiklerini bazen unutuyoruz. Mağara duvarlarından matbaaya, telgraftan radyoya, gazetelerden dijital medyaya uzanan büyük bir yolculuğa çıkacağız bu akşam. Elbette tarihte nasıl şekillendi iletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi, basının toplum üzerindeki etkisi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan serüvenini, kritik dönüm noktalarını beraber değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam iletişim ve basın tarihinin izini sürüyoruz. Gazeteciliğin ortaya çıkışından Osmanlı basınına, ilk haber ajanslarından gazetelere, telgraftan radyoya ve günümüz dijital medyaya, hatta yapay zekaya uzanan bu büyük hikayeyi konuşacağız ve programımızda bu büyük konuyu sığdırmaya çalışacağız. Çok önemli iki konuğum var. Hemen size takdim etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Belkıs Ulusoy hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şeref verdiniz. Sizi konuk etmek çok kıymetli bizim için. Vakit ayırdınız.
1: Ben çok memnun oldum.
0: Teşekkür ediyoruz. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Özgün Hanım. Sağ olun.
0: Şeref
2: İyi geceler,
0: verdiniz.
2: İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Çok
2: davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle çok güzel ve çok detaylı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özellikle iletişim üzerine akılda kalan her şeyi cevaplamaya gayret edeceğiz.
0: İnşallah hocam. İletişim sektöründe iki hocamızın da deneyimlerinden çokça faydalanırız biz iletişimcilerde.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim.
0: Hem iletişim tarihi konusunda hem basın tarihi konusunda hocalarımın çok kıymetli eserleri var.
2: Sağ olun.
0: Ve çok katkı ciddi katkıları var. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür
0: ediyoruz.
2: Sağ olun
0: bizimle
2: efendim.
0: Bu konuyu konuşmayı kabul ettiğiniz için. Sayın hocam hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Evet. Başlayalım istiyorum. İletişim demek etiketimiz. Evet. İletişim demek X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden iletişim demek etiketine yazarsanız hocalarımıza merak ettiklerinizi soruyor olacağım. Hocam tabii insanlık tarihini değiştiren en büyük güçlerden biri aslında iletişim. Dördüncü güç diyoruz elbette derslerde de ve bu serüveni konuşacağız bu akşam ama biraz geriden gitmek istiyorum. Bilginin nasıl üretildiğini, tarihten itibaren nasıl yayıldığını, toplumlara nasıl dönüştürdüğünü, medeniyetler kurup medeniyetler yıktığını aslında hep biz savaşları, kahramanları konuşuyoruz ama bunların hepsinin ardında bir iletişim var, diplomasi var, bilgi var. Ve bunlardan başlayalım istiyorum. Müsaade ederseniz Ali Murat Hocam. Şimdi iletişim tarihine baktığımızda başlangıcını tabii mağara resimlerine kadar götürüyoruz. Sonra işte yazının icadı, matbaa gibi süreçler teknolojiyle beraber günümüzde yapay zekaya kadar uzandı.
2: Doğru.
0: Eskiden biraz başlayalım. Kısa bir başlangıçla. Tabii. İletişimin tarihini nereden başlatırız?
2: Tabii.
0: Buyurunuz.
2: Şimdi biliyorsunuz zaten insanlar sürekli birbirleriyle diyalog kurmak, anlaşmak için çok farklı yol ve yöntemler denemişlerdir. Şimdi az önce siz de söylediniz mesela işte mağara duvarlarına çizilen hiyeroglifler. Yani ben şunu şöyle bir benzetmeyle anlatmak istiyorum Özgen Hanım. Şimdi eskiden insanlar kil tabletlere yazarlardı. Şimdi artık dijital tabletlere yazmaya başladı. Kil tabletten dijital tablete. Ya da işte matbaanın icadıyla birlikte ki burada John Gutenberg'i almamız gerekir. O zaman Gutenberg galaksisi vardı, şimdi Zuckerberg galaksisi var baktığınızda. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşüm aslında eylem olarak değişmedi. Sadece aracılar değişmeye başladı. O zaman ne yapardın? Avcılığa gidiyorsan sopa çizerdin, hayvanı çizerdin, gönderdin. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar için emojileri kullanıyoruz mesela baktığınızda.
0: Hiyerogliflerden emojilere.
2: Evet, evet. Hani az önce dedim ya size hani örneklerle biraz anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Aslında hepsi aynı. Yani bugün mesela şöyle düşünün. Gazete okuyorduk. Şimdi artık ne yapıyoruz? İşte elimizdeki telefondan haber okuyoruz. Ama her zaman bir
3: haber, bilgi alma, iletişim kurma ihtiyacımız hep vardı. Söz konusuydu bildiğiniz üzere. Şimdi dolayısıyla siz de söylediniz. Bu süreci tabii ki Belkıs Hocam daha iyi anlatacaktır. Ama başlangıç için şunu söyleyebiliriz. Bu iş hiyerogliflerle başladı, mağara duvarlarına çizildi. Daha sonraki süreçte teknolojinin de gelişmesiyle ki burada tabii ki çok önemli bir etkisinin olduğunun altını çizmemiz gerekir. Teknoloji gerçekten insan hayatını, özellikle iletişimi, belki ilerleyen dakikalarda da anlatacağız. Biraz da dijital, toplu halde gerçekleştirilen bir eylemi aslında bireysel bir noktaya iletti. Yani kitle iletişimi birey iletişimine dönmeye başladı. Çünkü tamamen bir sanal dünya üzerinden ki ilerleyen yıllarda her ne kadar şu an metaverse dediğimiz sanal gerçeklik evrenleri ya artık bunun da modası geçti gibi gözükse de aslında biz hiç içine girmedik zaten o dünyanın, metaverse'ün. Çünkü bizim için metaverse sadece arsa aldığınız bir yer olarak değerlendirildi. Ama web 3.0'a girdiğimizde, tamamen girdiğimizde ve altyapı buna dönüştüğünde aslında o en başta anlattığımız iletişim tarihinin başlangıcından günümüze değin geçen süre zarfındaki bütün eylemleri o sarmal medya üzerinden gerçekleştirebileceğiz. Bunu da özellikle söylemek istedim.
0: Teşekkür ederim hocam. Kıymetli hocam, Belkıs hocama dönmek istiyorum. Şimdi tarihte haberler ve bilgiler nasıl dolaşıyordu? Yani çok geniş coğrafyalar. Tabii çok uzun bir dönemden konuşacağımız için ben biraz hızlı atlayacağım.
3: Doğru.
0: Kusura bakma, yoksa program bitmez.
3: Bitmez.
0: Şöyle ki mesela Osmanlı coğrafyası gibi çok büyük bir coğrafya. Bu o bilgi akışı nasıl sağlanıyordu o dönemlerde?
4: Yani klasik dönemde ulaklar vasıtasıyla haberleşme sağlanıyordu. Belli işte karayolları var zaten, işte orta yol. Her bir orta yolun sağ yol, sol yol. Onlar da yine ara kollara bölünüyor. Bu yollar üzerinden hangi işte istikamete gönderilecekse haber ulaklar yoluyla gönderiliyordu ki onların da menzilleri vardı aslında. Her 32 kilometrede bir menzil alanı bulunuyordu. Orada işte gerekli ihtiyaçlarını gördükten sonra yeniden yoluna devam ederek bu şekilde gidiyordu. Ne zamana kadar işte daha modern usullerle bu posta teşkilatı kurulana kadar, yani 1840'a kadar.
0: Evet, programın ikinci yarısına doğru da aslında posta teşkilatının kuruluş macerasını vesaire konuşacağız ama şimdi sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş insan düşünce sistemini tabii ki etkiliyor hocam.
4: Tabii.
0: Yayılımını, bilginin ulaşımını da etkiliyor. İnsanların dünyayı algılama, hatırlama, aktarma biçimleri, bilgi üretme biçimleri de nasıl değişimler yaşandı tarihte?
4: Şöyle, tipografik kültür öncesi dediğiniz gibi işte sözlü iletişim döneminde aslında anlatıcılar vasıtasıyla aslında bilgi sonraki, yani belleklerde muhafaza ediliyordu. Herhangi bir madde üzerine daha geçirilmeden önce, yani yazıdan önce, tipografiden önce. Bunun üzerine aslında yoğunlaşan kişiler var idi. Bunlarla bilgi aktarımı yapılıyordu. Yani hafıza ön plandaydı. Bunun için de aslında işte tekrar usullerine başvuruluyordu. Çeşitli bölgelerde bununla ilgili aslında kişiler eğitime tabi tutuluyordu. Yani bu işte o yörenin, o halkın, o toplumun sözlü kültür örneklerini sonraki kuşaklara aktarılabilmesi için, hani nasıl bir dönem yazı bulunduktan sonra yazıcıların eğitildiği aslında kurumlar var idi. Hani burada da bir kurumlaşma yok ama seçilen kişiler üzerinden, yani yetkinliğini ispat etmiş diyelim kişiler üzerinden aslında bu anlatılar, sözlü kültür öğeleri bu kişilerin belleklerine geçiriliyordu.
0: Kıymetli hocam, peki matbaanın icadı çok önemli. Tabii. Hatta zaman zaman internetin bulunmasıyla kıyaslanıyor.
3: Evet, doğru.
0: Matbaa gerçekten insanlık tarihinin en büyük iletişim devrimlerinden biri mi? Yani mesela Avrupa siyasi, dini ve kültürel dönüşümleri yaşanıyor. Nasıl dönüşümler yaşanıyor matbaayla
3: beraber? Şimdi tabii şöyle söyleyelim. Bir kere matbaanın icadı, özellikle yani o zamana değin, düşünün, bir kere el sanatları ve hattatlık hakikaten çok kıymetli bir meslekti. Çünkü ona ayrı bir yetenek gerekiyordu, istiyordu. Onu yazabilmek, tabiri caizse inci gibi döşeyebilmek bu noktada son derece önemliydi. Fakat tabii bu matbaanın icadı ile birlikte ki aynı şekilde Osmanlı'ya gelişi de İbrahim Müteferrika tarafından gerçekleştirilmiştir. Orada insanlar şunu artık görmeye başladılar. Bir eser matbaayla birlikte çoğaltılabiliyor ve yayılım sağlanmış oluyor. Yani sadece kitap olarak görmeyin bunu. Gazetenin de aynı şekilde çıkıp dağıtılması anlamına da gelmiştir. Ve bu sayede habere ulaşmak da daha kolay bir hal almıştır. Çünkü hocam da az önce söyledi. Sözlü kültür geleneğinden yazılı kültüre, basılı kültüre bir geçiş de meydana gelmiştir. Çünkü o dönem her şey havada kalıyordu. Bir şeyler yaşanmış. Bunlar sadece işte belli kişiler, işte hattatlar geliyorlar, not alıyorlar. Diyorlar ki şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Buna bir nevi günlük olarak da değerlendirebilirsiniz. Şu oldu. Ama ne oluyordu? Belli bir çevre buna ulaşabiliyordu. Belli bir grubun aslında tek elinde kalıyordu diyebiliriz. İşte matbaa onu kırdı. Yani herkesin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdı. Habere ulaşmasını kolaylaştırdı. Ha bunun için o dönem olumlu olarak görenler de var. Ama olumsuz olarak görenler de şunu dediler. El sanatlarının, işte kaligrafinin sonunu getirmiştir diyenler de var. Tıpkı işte sinemada sesin bulunuşuyla Charlie Chaplin sese her zaman karşı çıkmış. Neden? Çünkü demiş ki bu sinemanın doğasını yitiriyor. Sinema müzikle birlikte ve diyaloglarla birlikte ölüyor ifadelerini kullanmıştı. O dönem için de aynısını söylediler. Dediler ki o zaman kaligrafi, el sanatları tamamen bitecek. Ama gördüğünüz gibi o ayrı bir sanat dalı olarak devam etti. Ama bilgi ve hız anlamında baktığınızda matbaa hakikaten dünyanın gelişmeleri de takip edebilmesi açısından çok ciddi, özellikle belki de hani şunu diyebiliriz, birinci medya devrimi matbaanın icadı, ikinci medya devrimi de internetin gelişimi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bütün dünyada da zaten matbaa bu noktada kabul görmüştür. Daha sonraki süreçte zaten artık yavaş yavaş işte 1960'lı yıllar, ki onlara da zaten geleceğiz. İşte televizyonun icadı elektronik çağ olarak karşımıza çıkıyor. Zaten artık o dönemde yine ARPANET dediğimiz internetin gelişim göstermesi ve 90

0: sağlamıştır. Zaten ona da internetin gelişimine de Mark Poster ikinci medya çağı diyor mesela. İlk medya, birinci medya çağı işte matbaanın icadı John Gutenberg. Ondan sonra ikinci medya çağı da aynı şekilde Mark Poster olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
1: İnternetin tabii yaşımızda ortaya çıkmasın ama ilk çıktığı zamanları tarih olarak konuşmak çok acı verici şu an bence. Web 1.0, 2.0 iletişimin yani, tarihi diye konuşuyoruz hocam. İnanılır gibi değil.
0: Evet, şöyle söyleyelim. Buradan yaşımızda çıkmış oldu zaten yani. Hani, bu da açık ve net bir şekilde söyledik. Ama şöyle söyleyelim. Yaşayan her zaman daha iyi biliyor. Evet. Onu ben size söyleyeyim. Bir şeyi bir yerden okumak farklı ama onu yaşamak farklı. Hani diyorlar ya işte mesela anlatıyorlar. İşte 60 ihtilali şöyle oldu, 80 böyle oldu. Biz tabii bizim için ne? Onlar masal geliyor. Evet, ama doğru. Onları hani yaşayan bilir.
1: Doğru.
0: Mesela.
1: Doğru.
0: Şimdi bizim için de aynı durum söz konusu. Biz bunları anlatıyoruz vesaire ama ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela şimdikiler bilmezler. Kontürlü internet alacaksın. Telefon attı 56K modemle bağlanacaksın. Aile, annem, baban diyecek ki ya yeter kardeşim telefonlara ulaşamıyoruz vesaire diyecek. Ondan sonra fatura gelecek. Şeyi şişmiş koparacak. Tabii şişmiş fatura gelecek. Ondan sonra kabloyu koparacak.
1: Babanı,
0: yaşayan insanlar var bunları yani hani. Yaşamışızdır yani hani. Bunu yaşamayan bizden değildir yani hani.
2: Telefonu meşgul ediyorsun.
0: Evet, telefonu meşgul ediyorsun. Yeter artık ya şu telefonu kapat vesaire. Yaşı tutanlar özellikle böyle işte 40 yaş ve üstü olanlar bu anları çok güzel bir şekilde görmüşlerdir. Şimdi biz bunları anlattıkça onlar da ya
1: acı
0: evet,
1: hatıraları
0: var. Acı hatıralar tekrardan gelmiş oluyor yani hani.
1: Çok haklısınız. Bunları tarih olarak konuşmak biraz beni üzdü şu an.
0: Maalesef tarih olduk.
1: Evet,
0: Özgenur Hanım hocam. Yani hani tarih olduk. Yapacak bir şey yok yani.
1: Çok güzel özetlediniz.
0: Sağ olun.
1: Kıymetli hocam, matbaadan girişi yaptık tabii çok keyifli olduğu için konu. Günümüze de değdiriyoruz mutlaka konuyu. Matbaadan bahsettik. İcatla beraber tabii siz söylediniz tarihin, tarihte bilginin dolaşımının tellaklar, tellallar, tellak nedir? Tellallar, ulaklar, işte resmi yazışma sistemleri. Oluyor. Fakat matbaadan sonra nasıl oluyor hocam? Resmi yazışma örneğin iletişim ağı matbaayla beraber nasıl gelişiyor tarihte?
3: Şöyle her şey daha hızlı oluyor ve daha ucuza mal oluyor. Bu anlamda da işte tipografik dediğimiz kültüre geçişle birlikte gazeteler yani öncesinde haber mektupları var idi. İşte haber kağıtları, haber varakları sonra bunlar haber kitapları da yani muhtevası genişledikçe haber kitapları olarak anılmaya başlandı. Daha sonra bunlar mevkute haline geldi. 17. yüzyılın başı itibariyle yani periyodik yayın anlamında nasıl diyelim bugünkü süreli yayınlar aslında ortaya çıkmaya başladı. Ama matbaa ile birlikte işte dediğimiz bu haber kitapları basılı hale gelince hem kısa sürede daha baskı adedi arttı hem de dediğim gibi maliyeti düştü. Bu anlamda da daha geniş kitlelere de daha kısa sürede ve daha çok sayıda ulaşabildi. Yani hem baskı adedi artıyor artı hani bugünkü gibi tek tek gazeteler olarak düşünecek olursanız farklı araçlar ortaya çıkıyor birbirinden bağımsız. Yayınlar ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki şimdi etki alanı genişleyince hem dini hem sivil otoritelerin de tabii ki bu durum ilgisini çekiyor. Hani aykırı olarak gördükleri içerikler, kendilerince zararlı buldukları içeriklerden etkilenen kitleler olduğunu düşününce işte o basın özgürlüğü tartışmaları da aslında devreye girmeye başlayacak. Yani tipografik kültüre geçildikten sonra.
1: Evet, buradan sonra da tabii yayınların yaygınlaşmasıyla gazeteciliğe giriş yapacağız. Birazdan soracağım ama çok fazla hem soru var hem yorum var. İzleyicilerimize de atlamak istemiyorum. Selam söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz tarih gönüllülerine.
0: Sağ olsunlar.
1: Bizi izliyorlar. Çatalca'dan Orhan Ural bizi izliyor. Ha. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Selahattin Karakaya ve Sayın Hatice Karakaya bizleri izliyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Kocaman selamlar, sevgiler. Her hafta bizi takip ettikleri için. Ve Adana'dan Mustafa Bey bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e de takipleri için. Hocam gazetecilik çok önemli.
0: Evet.
1: Gazeteciliğin ortaya çıkışıyla beraber toplumlarda

0: ne değişiyor? Yani ilk gazeteler mesela halkın gündelik hayatını, o siyasi katılımını ve kamuoyunu nasıl etkiliyor?
1: Şimdi tabii dünyada örneklerine baktığımızda gazetelerin haber verme ilkesi, politikası söz konusudur. Fakat tabii daha sonraki süreçte bu gazetelerin de özellikle Hitler dönemi, Nazi Almanyası'nda bunun bir propaganda aracına döndüğü görüldü. Ve dolayısıyla sinemadan, televizyona, gazeteden, dergilere tamamen bir yönlendirme ve algı yönetim aracı olarak kullanılmaya başlandı ki zaten bunun için biliyorsunuz Goebbels'i yetkili kılmıştı, propaganda bakanı ve dolayısıyla burada doğrudan medya aracılığıyla yayınlara müdahale ederek aslında o algıyı yönetmeyi sağlamıştı. Ama biz tabii her zaman biz ne deriz? İşte haber 5N1K ilkelerine göre hazırlanır, verilir, sunulur. Ve tabii bu ister istemez belli zaman sonra insanlar sürekli o tarz içeriklere maruz kaldıklarında gerçeği yanlıştan ayırabilme potansiyelini kaybetmektedirler. Bu da bir gerçek. Şimdi o yüzden biz hep ne deriz? Hocamız da bilecektir. Medya okuryazarlığı dediğimiz kavram. Medyadaki metinleri, mesajları doğru anlamak ve anlamlandırmak. Şimdi dolayısıyla bugün özellikle baktığımızda o dönemlerde ki şu oldu. Evet, insanlar haber aktarmak, anlatmak, işte dediğim gibi var olan gelişmeleri anlatma amacıyla yapıldı ki dünya geneline baktığımızda iki tip yayıncılık görürsünüz. Bunlardan bir tanesi tecimsel yayıncılıktır. Bir tanesi de kamu hizmeti yayıncılığıdır. Mesela kamu hizmeti yayıncılığı dendiğinde İngiliz BBC'yi görürsünüz. Tecimsel yayıncılık da Amerikan modelidir. Mesela Amerika'da o radyolar çıktığında hep bakmışlardır mesela işte beyaz eşya, elektronik eşya reklamları yapılır. Niye? Çünkü onların satılması lazım. O satıldıkça ne olacak? İnsanlar radyo alacak. Radyo aldıkça bu reklamları görecekler. Dolayısıyla gazetecilik de o dönemde evet biz haber vereceğiz vesaire noktasına geldi ama işte o yaşanan gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması gazeteleri haber vermekten ziyade tamamen bir politik işleve yönlendirdi. Yani evet bizim görüşümüz bu. Soğuk Savaş yılları sonra çıkıyor zaten. Soğuk Savaş yıllarında da ne yapmanız lazım? Sizin kitleyi diri tutmanız lazım. Kendinize yakın olan kişileri yaptığınız haberlerle cesaretlendirmeniz lazım. Bunun için de zaten işte Louis Althusser'in biliyorsunuz bir eseri vardır. Devletin ideolojik aygıtları diye. Orada da baktığınızda aslında medyanın ne kadar güçlü ve önemli olduğu gazetecilik vasıtasıyla bir kez daha ortaya çıkıyor. O yüzden Özgen Oran'ım gazetecilikten bu olay başladığı için dikkat edin bugün televizyonda bile olsanız meslek olarak yaptığınızda altında gazeteci denir. Zaten ilk dağıtım, haberin aktarımı ilk oradan çıktığı için o kavram bize öyle gelmiş. Halbuki televizyon habercisi ama orada gazeteci olarak o ünvan kullanılmış oluyor. O da o geçmişten gelen işte o ilk haber aktarımı, anlatımı, işte köşe yazarlarının çıkması, işte foto muhabirlerinin gelişim göstermesi, hatta işte filmlerin banyo edilmesi ki İlk dönemde hemen gazeteler böyle her gün gün aşırı değil ki hepiniz bilirsiniz. Nedir işte yazıyor evet. Meselesi, mevzusu, şu oldu bu oldu böyle önemli başlıkları aslında size.
2: Müvezziler.
1: Evet aynen değil mi hocam?
0: Neydi bu hocam?
2: Müvezzi.
1: Müvezziler.
0: Müvezzi.
2: Evet evet. Evet. Müvezzi. Onlar hani gazete satan çocuklar vardı ya bağırarak adını onu.
1: Evet müvezziler. Şimdi tabii artık bunlar yerine hani... Biraz daha nasıl diyeyim, sosyal medya gazetecileri mi dersiniz artık, habercileri mi dersiniz, onlar gel. Çünkü onlar da öyle. Bakın dikkat edin, yazıyor, şu yazıyor, bu yazıyor denir. Şimdi mesela YouTube'daki videolarda bakarsınız, tık tık tık tık size bazı kesitler verirler. Aslında yapı aynıdır. O gazeteyi sattırmak için yapar, o da size o videoyu izlettirmek için yapar. Evet. Bakın dikkat edin.
0: Hani, amaç aynı, yöntem farklı.
1: Aynen. Evet. Aynen Özgün Hanım. Hani şeyin dediği gibi, Heraklit'in dediği gibi hani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir yani hani. O yüzden burada da aynı şekilde bunu görmüş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla insan varoluşundan itibaren hep bir şekilde bilgi alayım, bilgi aktarayım vesaire noktasına gelmiştir.
3: O yüzden de sürekli ne olmuş? İşte grupların, toplulukların oluşması da o şekildedir. Evet. Ama belli bir noktadan sonra onu açtığınız için mecburen bir iletişim aracına insan ihtiyaç duymaya başlamıştır. Sonra zamanla zaten onun bir evrimi meydana gelmiştir. Az önce de söylediğimiz gibi işte hiyerarşilerden başlayıp daha sonra sosyal medya, dijital mecralar ve hani yapay zekaya doğru noktaya gelmiştir ki bugün diyebilirsiniz ki yapay zeka ne alaka? Evet, yapay zeka da artık bir iletişim aracı haline geldi. Kesinlikle. İnsan makine etkileşiminin birebir yansıması olarak şu an hayatımızın içerisinde yer aldı diyebiliriz.
0: Çok ciddi hem de hocam. Her gün kullanıyoruz yani. Kim kullanmıyorum derse yanlış söylemiş olur.
4: Aynen.
0: Hocam tabii gazetecilikten devam etmek istiyorum. Osmanlı toplumunda, Osmanlı Devleti'nde ilk gazetenin ortaya çıkışı ne zaman olmuş? Hangisiymiş?
2: Türkçe gazete mi, diğerleri mi diye soracağım ben önce.
0: Evet, aslında ikisinin de cevabını merak ediyorum.
2: O zaman
0: ediyorum.
2: Şöyle söyleyeyim. 18. yüzyıl sonunda Fransızca gazeteler basılıyor. Fransız Büyükelçiliği'nde İstanbul'da Fransız devrimi yeni gerçekleşmiş. Onun aslında bir nevi propagandasını yapan yayınlar bunlar. Hem işte Osmanlı Devleti vatandaşları için hem işte Ders Saadet'te yerleşik diğer Levantenler için ve yine işte diplomatlar için. Sonrasında ilk Türkçe gazeteler ise 1828'e kadar gidiyor. Bu meşhur Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır valisi. Onun kendi propagandasını yapmak maksatlı çıkardığı bir yayını var, Vakai Mısri'ye. Tamamı Türkçe ilk gazetemiz ise Takvim Vekai. O da Kasım 1831'de 2. Mahmut döneminde İstanbul'da yayınlanmaya başlayacak. Yayınlanma aslında maksadına belki biraz değinebilecek miyim?
0: Lütfen hocam buyurun. Takvim Vekai mi?
2: Evet, Takvim Vekai.
0: Şimdi ilk Türkçe gazetemiz Takvim Vekai.
2: Tamamı Türkçe.
0: Tamamı
2: evet,
0: Türkçe.
2: Yani Vakai Mısri Türkçe Arapça olarak çıkıyor. Hı-hı. Yani hem işte devletin resmi dili hem de yayınlandığı bölgenin yerel dili iki dilli olarak çıkıyor. Aynı nüshada tamamı Türkçe dediğimiz Takvim Vekai de İstanbul'da Kasım 1831'de çıkacak. Şimdi şöyle aslında onun çıkış hikayesi de. Biraz geriye gidiyor. 1821'de meşhur Mora isyanı, işte Yunanlıların bu bağımsızlık talebiyle ortaya atıldıkları bir isyan. Uzun yıllarda bastırılamayacak ama daha en başında işte 1-2 ay kadar bu kuşatma sürecek. Yani oradaki işte yerleşik Müslüman halka ne gıda ulaşabiliyor, ne işte ilaç ulaşabiliyor, ne askeri malzeme kuşatılmış. Ama burada kendi yayınlarını yapıyorlar. Bir de Avrupa'da kamuoyu oluşturuyorlar. Avrupa'da yerleşik Yunanlılar. Yine bir de ne var? İşte bu filhelenizm denilen, yani Helen sempatizanlığı meşhur. Tam da bu tarihlerde aslına bakarsanız 19. yüzyılın ilk çeyreği gibi bir Helen sempatizanlığı var. Yani işte demokrasinin, medeniyetin ilk kurucuları gibi bakılıyor. Hatta Amerika'da, yine Avrupa'da, pek çok Avrupa ülkesinde bu Yunanların bağımsızlığı destekleniyor. İşte şairler, yazarlar, gazeteciler, yani entelektüel kesim arasında çok büyük destekleri var. Hatta şey toplanıyor, asker toplanıyor, gönüllü askerler toplanıyor, silah toplanıyor. İşte mühimmattır, para yardımıdır, aydınların manevi desteğidir. Tüm bunlarla birlikte Tripoliçe, biliyorsunuz burada bir baskın olacak. On binlerce aslında Müslüman. Yani 8 bin ila 15 bin arası aslında rakam veriliyor. Evet. Türklerle birlikte Yahudiler de o bölgedeki katledilecekler. Hı hı. Ve buna oraya askeri destek veren veya işte hani entelektüel anlamda katkı sağlayan ve olayın yerinde görmek isteyen gazeteciler de şahit olacaklar. Ondan sonra aslında olayın vehametini görecekler ama tabii geç oluyor. Ve pek çoğu da yayınlanmıyor döndüklerinde. Hı-hı. Gerçeği yazanların bir kısmı yayınlanıyor, büyük bir kısmı yayınlanmıyor. Ve Osmanlı aleyhinde bir kamuoyu oluşacak Avrupa'da. İşte bakıyor imajı zedeleniyor Osmanlı padişahının, halbuki hani yüzü batıya dönük bir padişah. Bu arada şeyler, İzmir biliyorsunuz yine ticaret erbabının yerleşik olduğu bir Osmanlı liman kenti. Ve burada da Fransızca gazeteler var, daha Türkçe gazeteler çıkmadan önce. Ama burada yerleşik, yani Osmanlı'da yerleşik Levantenlerin çıkardığı yayınlar. Bunların pek çoğu da şeyle uğraşıyorlar, ticaret erbabı yine aynı zamanda, yani gazetecilik de yapılıyor. Hatta Alexander Black meşhur. O da hem hukukçu hem işte deniz ticaretiyle geçimini sağlıyor daha babadan itibaren. Ve bu Rum korsanların Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinden bu tüccarlar da zarar görüyorlar. Alexander Black da aynı şekilde. Le Spectateur Oriental isimli bu Levanten gazetesinde Osmanlı'nın lehine yayınlar yapmaya başlıyor. Avrupa'da da ses getiriyor. Tabii ki Der Saadet'te de olumlu anlamda yankı buluyor. Takip eden süreçte de Alexander Black'ın yazıları, hatta Fransız elçiliği şey yapacak, Alexander Black'ı gözaltına alacak. Matbaasını yedemine bırakacak. Bir aydan fazla bir süre gözaltında kalıyor. Daha sonra işte kefaletle serbest bırakılacak. Bayağı bir ses getiriyor. Bakıyor ki kendi resmi devletin yayınladığı raporlar ve Batı işte kaynaklı gazetelere ulaştırdığı gerçek veriler hiçbir şekilde görünmüyorken Alexander Black'ın işte iki sütunluk bir makalesi çılgınca bir tesir yapıyor. Bunun üzerine işte İstanbul'a davet edecek. Gel bana burada bir Fransızca, bir de Türkçe gazete çıkart diyecek. Resmi gazete o şekilde başlayacak. Yani aslında hani bugün diyoruz ya fake news. İşte bunların önünü alabilmek adına
0: kontrol altına, evet, elinin altında tutabilmek,
2: evet,
0: için.
2: Evet, kendi gazetemizi aslında yayınlamaya başlayacağız bu olaydan sonra.
0: Söylediklerinizin çoğu hocam şöyle, bu gelişmeler bize basının sadece haber verme değil, o dönemde bile uluslararası siyaseti etkileyen büyük bir güç olduğunu gösteriyor. Gerçekten evet, çok önemli. Devletin kendi sesini duyurmaya, evet, ve propaganda yayınlarını engellemeye yönelik
2: kamu diplomasisi, evet, yürütüyorlar basın üzerinden. Evet,
0: bu, bir araç, bu da takvimi vekai dediğimiz, evet, ilk Türkçe gazeteyi, hı-hı, de çıkartmış oluyor. Evet. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum hocam.
2: Şunu da söyleyeyim. Lütfen. Çok özür diliyorum. 5 sene sonra bu yayınlarına Le Moniteur Ottoman'ı çıkarıyor Fransızcası. O kadar Osmanlı lehine ve kendi devleti ve diğer batılı devletlerin aleyhine yayınlar yapıyor ki zehirlenerek öldürülüyor Malta'da iken. Bir ziyareti sırasında Malta'da, oradan Fransa'ya geçecek. Daha 41 yaşındayken öldürülüyor. Black,
0: evet, kötü bir bedel. Evet. Hocam, Ali Murat hocam. Hı hı. Tabii her şeyde konuşmak istediğim için sizinle bazen ileriye gideceğim programda, bazen geriye gideceğim.
3: Tabii.
0: Tabii iletişim tarihi açısından baktığımızda telgraf çok önemli, hı hı, bir gelişmelerden bir, tabii, tanesi. Neden bu kadar kritik bir buluş olarak görüyoruz telgrafı? Yani insanlar ilk kez uzak mesafelerle anlık iletişim, evet, kuruyor. Korkunç bir şey. Evet. Dünyada neler değişiyor?
3: Şimdi telgrafın icat edilmesiyle birlikte iletişim bir tık hızlanıyor. Çünkü siz de ifade ettiğiniz gibi, yani bir noktadan başka bir noktaya, ki daha o zaman şey yok, telefon yok vesaire, bir şekilde iletişim kurmanız lazım. Zaten bu işin atası diyebiliriz. Ama şimdi ne oluyor? Telgrafın yerini anlık mesajlaşma uygulamasında otomatik olarak yazıyorsunuz yani. Ondan öncesinde de aynı şekilde mesela Morse alfabesiyle insanlar biliyorsunuz iletişim kuruyorlar, diyalog kuruyorlar. Bu nedir? Hep dikkat edin. Hep bir bu telgrafın da icadı iletişimin hızlanma arzularından bir tanesi. Hızlıca mesajı gönderebilme. Karşı taraftan hızlıca alabilme. Hani iletişim dediğiniz şey aslında nedir? Kaynaktan gönderilen mesajın uygun kanal aracılığıyla alıcıya aktarılmasıdır. Ve nedir? İşte biz hep söylediğimiz bir şey. Karşı tarafın algısı sizin ne anladığınıza bağlıdır. Yani benim ne anlattığım sizin ne anladığınıza bağlı aslında. Ben istediğim her şeyi anlatabilirim. Ama karşı taraf anlamadıktan sonra bu iş hiçbir şeydir. Zaten etkileşim dediğiniz şey de o Web 2 ile birlikte ortaya çıkmıştır. Telgraf bunların atasıdır. Zaten dikkat edin, hiçbir şey sıfırdan oluşmadı. Yani insanlar telgrafın icat edilmesini görerek onun üstüne çıktılar. Siyah beyaz yayından sonra renkli yayınlar çıktı. Fotoğraf icat edildikten sonra sinema dediğiniz sahnede o işte 24 kare 25 kare meselesi ortaya çıkmış oldu. Hepsinin bir gelişimi var. Çünkü hareketli görüntüde bir illüzyondan ibaret. İnsan gözünün yanılsamasından ibarettir. Ne yaparsınız eski görüntülerde? Saniyede 16 kare attığı için siz onun hareketli bir görüntü olmadığını düşünürsünüz. Aa, fotoğraflar bir arayın. Zaten sinemanın çıkışı da odur. İlk işte 1895'te Lumière kardeşler sinemayı icat etmişti. Hatta o dönem insanlar geliyorlar böyle işte birhanelerde filan filmler gösteriliyor. İşte toplu mekanlarda öyle sinema salonları vesaire zaten söz konusu değil. Ne oluyor? İnsanlar geliyor bu şekilde oturuyorlar. Aa, bir bakıyor işte sabit kamerayı kurmuşlar. Bir şey yok, aktarım yok. Yani bir duygu yok. Kamera sabit durmuş. Arkada da işte varsa piyano çalanlar var. İnsanlar geliyorlar, izliyorlar. Hatta ilk insanlar korkmuş o gösterim esnasında. Tren geliyor, Allah tren geliyor bizi ezecek deyip kalkıp çıkmışlar. Ya da işte dediğim gibi bir kendi kendini sulayan bahçıvan diye bir film. Tamamen belgesel tarzında. Şöyle oluyor.
0: O zaman filmler de 3-5 dakika öyle uzun filmler.
3: Yok canım yani. Aynen öyle yani. Hani kısa filmlerden daha kısa yani. Hani direkt aynen normal gelmiş kamerayı sabitlemiş tripod dediğimiz o 3 ayağı kuruyor. Ondan sonra geliyor onu izletiyor. Ya da işte bir bahçıvan var elinde hortum tutuyor. Çocuğun bir tanesi geliyor basıyor hortuma. Bahçıvan bakıyor Allah Allah nereden bu su niye kesildi diyor. Sonra adam böyle bakınca hortumdan niye kesildi çocuk ayağını kaldırıyor. Ondan sonra şey yapıyor insanlar da gülmeye başlıyorlar falan. Tabii o dönemde hani Türkiye'de bu dünyada bu olurken Türkiye'de de hani ya ne yapabiliriz ne edebiliriz vesaire. Mesela ilk Türk filmi konusunda da çok ciddi mesela tartışmalar hala devam ediyor. Kimi diyor ki ya Osmanlı tebaası da aslında Türk olarak sayılır. İşte Manaki kardeşlerin işte 5. Sultan Mehmet Reşat'ın manastırı ziyareti diyenler de var. Ya da işte Fuat Uskunay'ın bir asker o da işte diyorlar ki Ayestefonos işte bu Yeşilköy tarafında bir Rus abidesinin yıkılışı diye bir işte dediğim gibi çekim yapıyor. Bunlar belgesel tarzında yani direkt işte çekilecek. Çünkü hani 1. Dünya Savaşı dönemleri kendinizi güçlü göstermeniz lazım halk. Az önce dediniz ya. Ne dedik gazete için aynı durum söz konusu, sinema için de aynı durum söz konusuydu. Yani insanlara bunları gösterip insanların savaşa karşı dirayetini arttırmak, direncini arttırmak, o psikolojik olarak üstünlüğü sağlama amacıyla sineması, işte televizyonu, gazetesi, dergisi hepsi o dönemler o şekilde kullanılmıştır. Dolayısıyla o televizyondan, telgraftan geldiğimiz süre zarfındaki iletişimin hızlanması, insanların haber akışının hızlı alması bunların hepsi bir önceki, bir sonraki icada temel teşkil etmiş. Bu yapıldı, bunun üstüne ne yapılır? Bundan sonra ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Zaten ondan sonra o işte gazeteler kurulduğunda sinemada da mesela tiyatro etkisini görüyoruz. Çünkü yıllar süren bir sinemada tek adamlık ortaya çıkıyor. O da Muhsin Ertuğrul olarak kalıyor. Zaten çok ünlü bir tiyatrocu. Dikkat edin orada mesela kamera yine sabit. Aynı böyle tiyatroda nasıldır işte girer çıkar orayı da kadrajı da işte bir tiyatro sahnesi olarak algılıyor. Dolayısıyla tiyatroda aldıklarını oraya aktarmış oluyor. Sinemada biliyorsunuz yani yedinci sanattır ve insanlara aslında bir kurguyla duygu, düşünceleri aktarma sanatıdır. Gazeteci vardır, kalemiyle düşüncelerini, fikirlerini aktarır. Aynı şekilde senarist vardır, yazmış olduğu senaryoyla duygularını, düşüncelerini aktarır. Aslında dikkat ederseniz hepsinin ortak amacı karşı tarafa bir şeyler anlatabilir ama karşı tarafında algılamasını, anlamasını sağlamak olarak görüyor. Yani burada gazetenin etkinliği ayrı işte ve şunu unutmayın, her iletişim aracı bir öncekini olumsuz bir şekilde de etkiler.

0: etkilemiştir.
1: Yani, çok güzel bir şey söylediniz. Bunu da üzerine gidelim ama bir virgül koyalım dilerseniz. Kısa bir aramız olacak değerli tarih severler. Keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara ardından buradayız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te, 24'te.
4: Devam ediyoruz an ve zamana değerli tarihseverler, kaldığımız yerden elbette iletişim ve basının tarihini konuşuyoruz. Geçmişten günümüze getiriyoruz ve hafızalarımızı tazeliyoruz aslında. Belkıs Ulusoy Hocam ve Ali Murat Kırık Hocam'la beraberiz. Devam ediyoruz. Belkıs Hocam, tabii az önce konuştuklarımız çok ilkel geliyor kulağa bazen. Hani sinemanın tarihini bile anlatırken hocam çok ilkel ama aslında o dönemin çok yenilikçi teknolojileri, yani tabii, bir yerden bir yere uzak mesafeden bir haber alabilmek o dönem için müthiş bir gelişme. Şimdi telgrafın Osmanlı toplumuna, Osmanlı topraklarına kullanılmaya başlanmasını merak ediyorum. O dönemin gazetecileri tarafından mesela nasıl karşılandı? Bu teknoloji, işte haberin doğruluğu ya da hızı açısından nasıl bir devrimdi telgraf?
5: Önceden muhabir gönderiliyor ama yine posta kanalıyla ancak haber ulaşıyor. Zaten günlük gazete neredeyse yok gibi. Ama 1860'lardan sonra haftanın birkaç günü artık gazete yayınlanabilir hale geliyor. Çünkü zaten 1855'te telgraf Türkiye'ye girecek, Osmanlı Devleti'ne. O da zaten biliyorsunuz Kırım Harbi sebebiyle girecek. 53-56 arasında, 55'te de telgraf gelecek. Hatta tam da onunla ilgili olarak işte İstanbul, Edirne, Şumlu, sonrasında da Köstence ve Kırım'a bağlanacak telgraf hattı. Bu tabii ki gazetelere fayda sağlayacak çünkü andık artık haberi merkeze ulaştırma imkanını buluyorlar. Hatta işte Ali Suavi 1867'de yazacak, diyecek ki hem telgraftan ötürü bunu söyleyecek hem de hani ulaşım demek zaten iletişim demek. Hani vapur dedikleri buharın icadı ile birlikte bunu işte hem ulaşım alanında hem sanayinin çeşitli alanlarında kullanmaya başlıyorlar buhar teknolojisini. Ulaşımda da işte gemilerde, hani o yelkenli gemilerden artık buharlı gemilere geçiliyor. Bu da tabii ki seyahat süresini çok daha kısaya indiriyor. Bu da şey ile birlikte, nasıl diyelim, işte o posta aslında teşkilatına fayda sağlayacak. Mektuplar, haberleşme çok daha kısa sürede gerçekleşecek. Ali Suavi de diyecek ki artık telgraf da gelmiş 55 itibariyle, sonra yaygınlaşmış.

0: oluşmaya başlamış. İşte Memaliki Osmaniye genelinde. Hani 60'larda sonra 1960'larda Makluhan diyor ya, küresel köy. O daha bunu 1867'de söylüyor, 100 sene önce. Diyor ki artık diyor dünya bir mahalle hükmüne girdi diyor. İşte bu vapurun icadı ile birlikte, yani buhar teknolojisinin ve telgrafın icadı ve kullanılmaya başlaması ile birlikte diyor. Bu kadar tabii ki gazetelerde etkili oluyor. Zaten hepsinde bir köşe var işte, telgraf haberleri diye. Orada en taze haberleri o köşede veriyorlar.
1: O zaman kaynak bir telgraf haberleri. Bir de yani ilk yıllarında mesela Osmanlı basını hangi haberlerini hangi kaynaklardan elde ediyor hocam? Yani yerli haber üretimiyle o dönem Avrupa gazetelerinden aktarılan haberler arasında nasıl bir denge var?
0: Şöyle gazete idarehaneleri ne yapıyorlar? Abonelik sağlıyorlar. İşte Avrupa'da basılan gazetelere abonelik sağlıyorlar. Sonra evet, Türkiye'de Türkçe gazeteler geç gelişecek ama azınlık dilli, Avrupa dilli yayınlar var. Bunlara yine abonelikleri var. Aslında hatta işte bir şey var, karikatür var Hayal şeyde gazetesinde, mizah gazetesi, Theodor Kasap Efendi'nin yayını bu. Orada bir gazete idarehanesini gösteriyor. İşte masanın başında bir gazeteci oturuyor. Önünde de azınlık dilli, Avrupa dilli gazeteler var çokça. Elinde de bir makas var. O gazetelerden kestiklerini, yani bir kısmını tercüme ediyorlar, bir kısmından işte derleme haberler üretiyorlar. Daha çok gazetelerden. Ama bir de sonrasında işte şey girecek mesela Türkiye'ye, Havas girecek, Fransız haber ajansı, hani AFP'nin iptidai hali diyelim, ilk kurulduğundaki ismi. Daha sonra Reuters girecek. Bunlara da abonelikler yapılacak. Hem uluslararası haber ajanslarından hem de gazetelerden istifade edecekler. Ama 1870'te aslında bunlar Türkiye'de asıl faaliyet, yani büro kuracaklar. Ondan önce kendileri muhabir bulunduruyorlar. Bahsettiğim iki ajans. Daha sonra 70'te Havas Reuters birleşiyor. Ve burada doğrudan faaliyette bulunup kendileri gazetelere bültenlerini satıyorlar.
1: Günlük gazete çıkıyor mu o dönem?
0: Günlük gazete haftanın 6 günü çıkıyor.
1: Haberin ama hızı, 7. günde, doğruluğu, ya hız nasıl sağlanıyor hocam? O dönem için çok zor değil mi?
0: Artık demir yolu, yani raylı sisteme de geçiliyor. Özellikle yabancıların sahibi olduğu deniz ulaşımı, ticaret gemileri, bunlarla aslında artık telgraf da var dediğimiz gibi her şekilde habere ulaşabiliyorlar. O 7. gün bile çıkarıyorlar pek çoğu. Onda da ek veriyorlar. İşte yok kadın eki, çocuk eki, mizah eki gibi. Hani biraz daha nasıl diyelim, hitap ettiği kitleyi genişletebilmek için ekler veriyorlar. Yani aslında 7 gün çıkıyorlar neredeyse.
1: O dönem için gerçekten çok ciddi, hummalı bir çalışma gerektiriyor olsa gerek. Hocam hız demek her şey demek, biliyorsunuz günümüz gazeteciliğinde, iletişiminde, doğruluk, hız. Doğru. Tarihten günümüzde bu haberin doğruluğu ve hızı açısından değerlendirirseniz neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle, o dönem için tabii hocamız da anlattı, ifade etti. Şimdi bizzat bu işi yaşayan insanların aslında aktarımlarıyla haber toplanıyor. Şimdi de aslında baktığınızda bu citizen journalism dediğimiz yurttaş gazeteciliği kavramı var. O biraz sosyal medyada hayat buldu diyebiliriz, bu yurttaş gazeteciliği. Şimdi o dönem İşte görüyorsunuz, işte ulaşım konusu, sonuçta o haberin de nereye gitmesi lazım? Doğru bir şekilde ulaşması lazım. İşte onu nasıl sunacaksın? Hoca dedi ya, telgrafla bunu gönderiyorsun. Telgrafla olunca hızlanıyor. Yoksa ne oluyor? Orada bizzat kişinin kendisinin gidip oraya aktarması gerekiyordu bilgiyi. Zaten şöyle bir şey vardır. Daha sonra bu telsizlerin çıkması, ki telsizlerden sonra zaten artık işin tamamen radyoya dönmesi, artık tamamen yani hani haber ve bilgi akışının çok

0: daha hızlı bir hale gelmesine sebebiyet verdi. Teyit konusu geçmişte de aslında çok ciddi sorunları bünyesinde barındırıyor. Niye? Çünkü sonuçta zaten hani haber kelime köklerine baktığında muhabereden hani geliyor. Şimdi dolayısıyla orada kişi buna imza atıyor. Diyor ki bu haber bana ait. Şimdi dolayısıyla siz onu muhatap alıyorsunuz. Ama o kişinin dediğinin %100 doğru olup olmadığını da bilemiyorsun. Bir de öyle de bir durum var sonuçta. Teyit konusu geçmişte çok daha zordu. Çünkü şimdi en azından sosyal medya, dijital ortam, işte uydu teknolojileri, internet teknolojisi bir şekilde farklı yerlerde, ki hocamızın da söylediği gibi o küresel köy dediğimiz kavramla birlikte zaten o global village dediğimiz kavram oradan geliyor. Şimdi hem küresel hem köy. Bir tezat var aslına bakarsanız burada. Hem küresel, yani her şeyi öğrenebildiğiniz, ama aynı zamanda lokal, yani köyde de hani biliyorsunuz düğünleri bilirsiniz, cenazeleri bilirsiniz, gelen gidenden haberdar olursunuz. İşte o kavram tam elektronik çağ, televizyonla tam o noktaya geldi. Ama o dönem dediğim gibi gazete alıyorsun, gazeteyi okuyorsun. Çünkü televizyon dediğin bir mecra o dönem için söz konusu değil. Türkiye için de aynı durum söz konusu. Yani Türkiye'ye televizyonun gelmesi 1952 yıllarını buluyor. Yani 50'den önce zaten televizyon yok. Ondan önce işte gazete, işte söylediğim gibi sinema, bir de 6 Mayıs 1927'de önce işte İstanbul Radyosu, daha sonra Kasım'da Ankara Radyosu kuruluyor ki İstanbul Radyosu işte Sirkeci'de bir postanenin bodrum katında kuruluyor. Çünkü şöyle bir şey var ya, bu gazete varken bu iletişim aracı radyo gerekli mi? İnsanlar onu soruyor. Tıpkı sosyal medyada olduğu gibi. Çok iyi hatırlıyorum. Bu Facebook biliyorsunuz çıktı, gelişim gösterdi. Daha sonra o dönemki ismiyle, şimdiki ismiyle X, o dönemki ismiyle Twitter çıktı 2009-2010'da. İnsanlar şunu dediler. Ya Facebook varken ne gerek var? Ya da işte ev telefonları varken cep telefonları çıktı. Cep telefonuna ne gerek var? Şimdi hadi bakalım, cep telefonu olmadan dışarı çıkabiliyor musun? Şimdi dolayısıyla böyle hızlı bir ivme kazanan teknolojiden bahsediyoruz. Bu iş bir teknoloji. Dolayısıyla şunu söylememiz lazım. Evet, gazete konusunda insanlar hızlı haber aldılar. Ama o dönemde teyide muhtaçtı haberler. Şimdi de aynı şekilde siz istediğiniz kadar bir haberi yapın, imzasını atın. Hele hele sosyal medya haberciliği çıktıktan sonra, ki zaten gazete tirajları sizin de malumunuzdur, giderek düşüş meydana geliyor. Bu da artık tamamen elektronik dijital gazeteciliğin ortaya çıkması. Onu da bırakın artık kişiye özel. Yani tamamen sizin beğenilerinize, ilgi alanlarınıza, ki zaten bıraktığınız dijital ayak izleri, işte çerezler vesaire, Özgen'in Reyhan Güler'i, Belkıs Ulusoy'u, Ali Murat Kır'ı daha iyi tanıyan algoritmalar var. Ha, bunun tabii ki zararlı etkileri de söz konusu. Ama ölçüm konusunda da baktığınızda gazeteyi kaç kişinin, kimin ne kadar okuduğunu bilemiyorsun ya da hangi sayfada ne kadar kaldığını bilemiyorken, bugün daha birebir gerçekçi ölçümler en azından alabilme durumunuzda söz konusu olmuş oluyor. Haber her zaman vardı, bugün de var, yarın da olmaya devam edecek, ama doğruya olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaya başlayacak. Çünkü mecralar arttıkça, nicelik arttıkça doğruya olan ihtiyacımız, doğru haber ve doğru bilgiye olan ihtiyacımız da maalesef artmaya başladı. Doğru bir orantı ortaya çıktı. Hele hele sosyal medyanın çıkmasıyla birlikte artık tamamen habercilik tabiri caizse dijital ortama kaydı. Ama doğrunun, yanlışın hepsinin iç içe geçtiği, tabiri caizse yani derler ya, at izi it izine karıştı. Şu an dijital ortamda Özgen Uran'ım tam da onu görüyoruz. Kendisini haberci olarak lanse eden kişiler geliyorlar, dezenformasyonu hele hele yapay zekayla bunları çok rahat bir şekilde yapabiliyor.
1: İyi belki bir medya okuryazarı olmak da bir evet şey efendim, alıyor.
0: Aynen evet, öyle. Evet. Yani biz iletişimciler olarak üçümüz de burada bu konunun çok daha fazla konuşulmasını bizim de kamuoyuna, medyaya aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Haklısınız hocam. Hocam eskiden ajans haberleri varmış. Ajanstan bildiriyor, ajans haberleri. Tabii çok yine tarihi bir söylem kaldı. Haber ajansları ne zaman kurulmuş hocam? Osmanlı'da var mı haber ajansı? Yani şimdi az önce konuştuk ya, bilgiyi nereden alıyorlardı? Şimdi de var ajanslar tabii, tabii de. İlk haber ajansı ne zaman kurulmuş?
2: Milli haber ajansı değil mi? Yerli haber ajansı.
1: Yerli haber
2: Türkiye'de
1: ajansı.
2: Türkiye'de Osmanlı Telgraf Ajansı 1911'de kuruluyor. Salih Gürcü Bey'in kanalıyla. Sonra kapatılacak o Birinci Dünya Savaşı döneminde bitiminde yeniden faaliyete geçecek Osmanlı Milli Telgraf Ajansı olarak. Ondan öncesinde dediğim gibi 1870'te Havas ve Reuters haber ajansları tek bir büroda bir araya gelerek Havas Reuters haber ajansını kuruyorlar. Ama o yabancı bir haber ajansı. Yerli haber ajansımız 1911'de kurulacak.
1: İlk ilk gazetecinin adını biliyor muyuz Osmanlı'da?
2: İlk gazeteci belki şeyi sayabiliriz, Esat Efendi'yi sayabiliriz. Takvim ve Kaide sorumlu kılınıyor kendisi. Aslında bir bakanivis, tarih yazıcısı, hani ilmiye sınıfından yetişmiş bir isim Esat Efendi.
1: İlk muhabiri biliyor muyuz hocam?
2: İlk muhabiri bilemeyiz çünkü imzasız verildiği için imzasız. Evet, haberler bilemiyoruz.
1: Yani. Muharrir merkezli gazetecilik.
2: Evet.
1: Ne demek?
2: Şöyle ki aslında o Tanzimat döneminin bir özelliği diyelim, Tanzimat basınının. Çünkü baş yazarları aslında ser muharrir. Leri üzerinden daha çok okur çekebiliyorlar Tanzimat dönemi gazeteleri. Ve burada muhabirden ziyade aslında muharrirler gazeteyi götürüyorlar. Yani hem baş yazarı hem diğer yazarları, bir de mütercimler var. Muhabir ne zaman devreye girecek? İkinci Abdülhamit döneminde ancak muhabirler devreye girecek. Çünkü İkinci Abdülhamit döneminde basın üzerinde çok sıkı denetimler var. Yani sansür uygulaması, yani basın basımdan önce ön denetime tabi tutuluyor gazeteler. Bu sebeple hani suya sabuna dokunamayan içerikler aslında okura iletmek durumunda kalıyorlar. Yani yorum yazıları verilemiyor. Dolayısıyla muharrirden ziyade muhabirler daha fazla iş görür hale geliyor. İkinci Abdülhamit döneminde.
1: Orada tabii sonrasında artık basınla ilgili çalışmalar biraz hızlı.
2: Ya aslında ikinci Abdülhamit döneminin şöyle bir şeyi var. Yani hani deniyor ya işte müstebit hükümdar dönemi de işte istibdat dönemi. Ama tabii ki dönemin hani hem dış politik, uluslararası ilişkiler anlamında hem iç politika babında şartların dahilinde aslında okumak gerekiyor. İkinci Abdülhamit'in basın üzerinde uyguladığı denetim politikasını. Bir de şu var aslında onun döneminde basın hani tamam içerik olarak kısıtlanıyor ama çok da büyük maddi destek görüyor. Yani hem aynı hem maddi destek görüyor. Fotoğrafçılığa düşkün bildiğimiz üzere işte Servet Fünun dönemin meşhur dergisi Ahmet İhsan Bey tarafından yayınlanan, yine Baba Tahir olarak dönemin meşhur jurnalcisi olarak de anılan Mehmet Tahir Efendi. Onun malumat dergisi var. Bu iki dergi ile birlikte hani öncesinde klişeler kullanılıyordu görsel anlamında. Fotoğraflar doğrudan basında kullanılır hale geliyor. Bu çok büyük bir masraf aslında. Yani hem malzeme getiriliyor araç gereç anlamında, hem kullanılan ecza anlamında, işte kimyasal ürünler anlamında, artı bir de ustaları, fotoğraf ustaları. Bunlar temin ediliyor. Büyük masraflar işte bu saraydan alınan aslında ödeneklerle bunlar temin ediliyor ve yine bugün hani dergilerin hepsi aslında birinci hamur kağıda, parlak kağıda basılıyor. Servet-i Fünun olsun, malumat olsun, yine bunlar da bu kağıdı kullanıyorlar. Hani dergicilik o dönemde iyice gelişiyor. Basında da

0: Şöyle bir şey var. Hatta gazete yazarlarının kendisi bunu söylüyorlar. Saraydan alınan yardımları nerede kullanıyoruz? Hem işte matbaa hurufatı genişletmek, geliştirmek anlamında hem yazarların maaşını ödemek hem de sadece dersaadet muhabirleri değil taşra muhabirlerini de artık istihdam edebiliyoruz diyor. Yani önceden 5 kişiyle dönerken gazete artık 25-30 kişi istihdam eder hale gelebiliyorlar. Tirajlar da ona göre artıyor. Çünkü önceden kağıda para ayıramıyorlar ama şimdi alınan yardımlarla birlikte daha fazla kağıt da alabiliyorlar. Ona göre de baskı adedi de artabiliyor. Bu anlamda basın aslında gelişiyor bir nevi.
1: Zaten
0: İçerik kısıtlansa
1: doğru
0: bile.
1: hocam. Sonradan zaten hocam reklam hususu da devreye girince
0: Kesinlikle.
1: ondan
0: Evet.
1: sonra zaten
0: Evet.
1: elleri
0: Evet.
1: daha da güçlenmiş oluyor yani
2: Teknoloji,
1: yayıncıların.
2: talep, bunların hepsi bir araya geldiğinde,
1: Evet.
2: güç,
0: Evet.
2: basın, bunların hepsi bir araya geldiğinde tabii ki gelişimi çok hızlı bir şekilde
1: Doğru.
2: ilerliyor. Bir tanesi de radyo yayıncılığı hocam.
1: Evet.
2: Radyo yayıncılığı ortaya çıkıyor. Şimdi biz yapay zekayı nasıl karşılıyorsak bir
1: Evet.
2: şey çıkmış, o bu da mı
1: Tabii.
2: oldu, o bu da mı oldu diye o dönemde radyo
1: Tabii.
2: var.
1: Tabii
2: Çok
1: tabii.
2: ciddi bir yenilik yine. Ortaya çıktığından insanlar bunu nasıl karşılıyor
1: Şimdi
2: radyoyu?
1: şöyle.
2: Sadece bir eğlence aracı olarak mı, ne olarak görüyorlar?
1: Tabii orada İtalyan Marconi'yi söylememiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ilk defa kendisi bir noktadan diğer bir noktaya bu telsiz yayınını gerçekleştirince bir noktadan diğer bir nokta evet diyorlar. Yani ses iletimi de sağlanabiliyor. Ve dolayısıyla bu da teknolojide ciddi bir devrim, değişim ve dönüşüm oluşturuyor. Çünkü okuma yazma konusunda insanların o dönem sıkıntıları var. Zaten yavaş yavaş o dönemler işte Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra işte İkinci Dünya Savaşı'na giriyor. Konjonktürel açıdan da baktığınızda biliyorsunuz ilk özellikle savaşlarda sekteye uğrayan şey eğitim olmuş oluyor. Çünkü yatırımlar tamamen savunma sanayine, savaş sanayine akmış oluyor. Dolayısıyla eğitim konusu ciddi bir eksiklik olarak kalıyor. Ve daha sonra insanlarda işte dedim dünyada zaten işte Amerika'da gelişim sağlanırken yani Türkiye'de de deniyor ki yani bunu biz nasıl geliştirebiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz? Ondan sonra zaten ilk defa İşte o bölge radyoları dediğimiz işte İstanbul'da ayrı, Ankara'da ayrı çıkıyor. Ama tabii ki bu çok ciddi bir maliyete sahip. Niye? Çünkü onu sizin dinlemeniz için hem vericinizin olması gerekiyor. Aynı zamanda da o vericinin bir kapasitesi var. Ama o alıcı cihaza da ihtiyacınız var. Çünkü aynı zamanda da alıcıya ihtiyacınız olması lazım. Aynı bu şunun gibi düşünün. İlk çıktığı dönemlerde cep telefonları evet belki iletişim açısından çok hızlıydı ya da çağrı cihazları vardı mesela baktığınızda çağrı cihazı gelirdi direkt çıt böyle kişilerin kenarda böyle vardı dururdu numara yazardı bu numara arıyor deyip ondan sonra gelirdi ararlardı. Şimdi mesela baktığınızda geçen bir yerde ankesörlü telefon gördüm mesela şunu dedim ya hala bu kullanılıyor mu yani
2: O
1: askeri olma.
2: muhtemelen hocam kanuni bir zorunluluktur hala herhalde. Ankesörlü kullanılıyor
1: Evet
2: mu?
1: çünkü hala ben yani geçen bir okula gittim görev yapmak için. Abi baktım ankesörlü telefon kartlı böyle yani. Hani eskiden jetonluydu sonra kart.
2: O da tarih oldu ya.
1: İşte
2: O da
1: ben de
2: tarih
1: onu
2: olarak konuşuyoruz
1: işte tarih
2: artık.
1: bakın görüyor
2: Evet.
1: musunuz? Hani şimdi de diyoruz ya işte bu new medya dediğimiz yeni medya.
2: Evet.
1: O ne için söyleniyordu? Kompakt diskler. Ya kompakt diskler de disketler, floppiler. Bunlar da tarih oldu baktığınızda.
2: Disket diye bir şey vardı.
1: Yani disket 1,44 megabaytlık. Dediğim gibi şimdi bakın kullanın
2: Bir
1: bakalım.
2: Word dosyasını içine sadece
1: Evet,
2: sığdırdığımız şey.
1: aynen. Ne yapardınız işte onu kaydederdiniz ki
2: Evet.
1: ya işte tezim çalışmam
0: Evet.
1: vesaire giderse sıkıntı yaşamayayım.
0: Yedeklerdik kaç tane.
1: Yedeklerdiniz yani hani de birkaç tane yapardınız biri silinirse diğerini kullanın diye. Bunun şunun için anlatıyorum. Yani bir teknoloji geliştikçe maliyetin düşmesi gerekir. Sizin onu kullanabilmeniz için. Mesela cep telefonları da ilk çıktığında niye kullanılmadık? Bundan kaynaklı. Radyo da aynı şekilde oldu. Yani radyonun tam olarak yaygınlaşması ta bu bizim için işte dediğim gibi işte o yayınlar bakıyorlar ki ya bu iş çok önemli ve özel sektörün eline bırakılacak bir husus değil. İletişim önemli. O yüzden zaten daha sonra işte PTT'ye geçiyor. İşte Telsiz Telefon Türk anonim şirketi kuruluyor. Yayınlar onun üzerinden yapılmış oluyor. Zaten daha sonra 64 yılında

0: 359 sayılı TRT kanunu ile birlikte bütün radyo yayınları TRT'ye girmiş oluyor ki 68 yılında da zaten artık televizyon gelmiş oluyor TRT'nin yine eline. Çünkü ilk dedim ya az önce yayının ilk periyodunda 1952'de İTÜ'de tamamen uygulama amaçlı. Yani orada öğrencilere televizyonu anlatabilmek, o alanda insan yetiştirebilmek amacıyla yapılıyor. Ama gerçekten böyle hani günümüzdeki üniversite televizyonlarında yapılan yayınların birçoğu yapılıyor. Hatta maç yayını bile veriyorlar yani. İTÜ Taşkış'la binasına yerleştirip maç yayınları bile verebiliyorlar. Dolayısıyla şu gözüküyor. Ya aslında bu özel sektöre bırakılacak bir husus değil deniyor. O yüzden zaten 68'le birlikte o TRT tekeli dediğimiz 90'lı yıllara kadar TRT tekeli geliyor. İşte zaten o televizyon dedim ya, Muhsin Ertuğrul'a çıktı. Ondan sonra işte Taş Parçası diye bir film çekiliyor. Ondan sonra yavaş yavaş Avrupa'da deneyim almış, eğitim almış sinemacılar geliyor. Ondan sonra Muhsin Ertuğrul'un tek adam rejimi yıkılmış oluyor. İşte dediğim gibi daha böyle farklı filmler çıkmaya başlıyor. İşte ilk Halıcı Kız diye ilk renkli Türk filmi çıkıyor ama bir banka sponsor oluyor ama film istenen ölçüde izlenmiyor ve daha sonra bankalar diyor ki ya diyor böyle bir filme nasıl bir sponsor olduk diyor ve daha sonra belki de bu tarihte bankaların Türk filmlerinin sponsor olmasının da önüne ket vuran bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Evet, tarihsel olarak iyi ama siz de takdir edersiniz ki o filmin maliyetinin karşılanması gişe hasılatına bağlı oluyor. Ve dolayısıyla ilk renkli Türk sineması maceramız çok başarılı bir şekilde geçmiyor. Zaten daha sonra az önce de söylemiştim ya, radyo işte sinema çıktıktan sonra radyo bir tık daha geriye gitmeye başlıyor. Çünkü insanlar görselliği çok seviyorlar.
1: Muhakkak görsellik, bir seviye ileri gidiyor.
0: Bir seviye ileri gidiyor. Ama sonra işte TRT kurulduktan sonra yavaş yavaş insanlar ki bizim orada da çok büyük bir sıkıntımız oluyor. İşte Almanya'dan televizyonlar geliyor. Maalesef Almanya renkli yayına geçerken o dönem Türkiye'ye kendi ellerinde depolarda çürüyen siyah beyaz televizyonları gönderiyorlar. Diyorlar ki altyapıyı biz kuralım. TRT'nin bütün altyapısını biz kuralım. Siz bizim televizyonlarımızı alın. Tabii adamlar da ellerindeki bütün cihazları, ekipmanları bize veriyorlar. Onlar kendileri daha 50'li, 52, 53'te İngiltere'de filan renkli yayınlar başlarken bizde siyah beyaz yayın başlıyor. Zaten daha sonra bu sinema o dönemde hani etkisini arttırırken televizyonlar da gelmeye başlamışken artık ondan sonra bakıyorlar o renkli Yeşilçam filmleri, renkli derken yani insanları cezbeden işte aile filmleri, aşk filmleri, onların yavaş yavaş artık televizyonla birlikte tarih olduğunu görüyorsunuz. Çünkü insanlar ya diyor biz niye para verelim diyor, televizyon cihazını alalım elimize, buradan izleyelim diyor. Zaten ondan sonra Yeşilçam'da çok ciddi bir duraklama devri ortaya çıkmış oluyor. Sinema seyircisi de değişiyor. Aile gelirken artık işte daha fantastik, avantür filmler ve daha sonra zaten o erotik furya başlıyor. Ve tamamen sinemanın çehresi ve izleyicisi de değişmeye başlıyor. Evet. O dönemde de zaten sansür kurulu var ama sansür kurulunu da aşabilmek için işte dediğim gibi normal film çekiliyor. Filmlerin arasına parça ekleyip aslında tamamen izleyicileri oraya çekmeye çalışıyorlar. O dönem sinemanın belki de hani duraklama noktası diyebiliriz. Çünkü hani bir sanat olmaktan ziyade hemen hızlıca bir günde iki günde çekilen filmler noktasına geliyor.
1: Tabii iletişim ve medya tarihine baktığımızda çok hızlı gelişmelerden bahsediyoruz. Bakın gerçekten hem teknoloji gelişiyor hem işte dönem değişiyor gibi. Tabii bunlardan bir tanesi de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçtiğimiz bir süreç. Hocam Cumhuriyet kuruluş sürecinde basın nasıl? Sadece haber veren bir araç mı yoksa bir ulusal kimlik inşası içinde aynı zamanda bir araç olarak bir görev üstlenmiş mi? Nasıl kullanılıyor?
2: Şöyle ki aslında dediğiniz üzere yani ne oluşturulmak isteniyor yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde? Nasıl bir kimlik inşa edilmeye çalışılıyor? Muasır Türk İslam toplumu oluşturulmaya çalışılıyor. Ama işte o sıraya dikkat ediyorlar. Yani hem çağdaş olacak, Türk kimliğini koruyacak, İslam kimliğini de bu arada koruyacak. Ve basından da bu anlamda şöyle istifade ediyorlar. Zaten sıklıkla toplantılar yapılıyor. İşte Cumhurbaşkanlığına davet olunuyorlar. İmtiyaz sahipleri, yine işte başyazarları, mesul müdürleri, genel yayın yönetmenleri bunlar. Nasıl bir politika izlemeleri gerektiği aslında bu yemekli davetlerde bu gazetecilere bildiriliyor, talepler bildiriliyor. Hani gündemle ilgili gelişmeler olduğunda da yine buna istinaden de toplantılar tabii ki yapılıyor. Hani nasıl bir yol izleyeceğiz? Yani bir gelişme aracı olarak aslında istifade olunuyor o dönemde basında.
1: Hı hı. Bu arada izleyicilerimiz yazıyor ama önemli bir iletim var size. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Okan Yeşilot hocam bize yazmış. Çok kıymetli, çok sevdiğimiz, konuk aldığımız.
0: Bizden de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum Okan
1: biri.
0: Hocam.
1: Evet, selamlarımızı ve saygılarımızı hocamıza iletiyoruz. En yakın zamanda yine bekliyoruz. Demiş ki selamlar hocalarıma, ilgiyle seyrediyoruz. Ve demiş Ankara Radyosu'nu tez yaptırıyorum demiş.
0: Çok güzel.
1: Evet, öyle. Tam da burada ben sormak isterim Okan hocamdan aldığım pasla. Tabii 27'de Ankara Radyosu kuruluyor hocam. Evet. Türkiye'de o iletişim tarihinde nasıl bir sizce ivme kazanıyor? Yani yeni cumhuriyetin hedeflerini halka ulaştırmada bildiğim kadarıyla rol oynuyor. Bunları nasıl yaygınlaştırıyorlar ya da başka rolleri var mı?
2: Aslında İleri Gazetesi'nin sahibi Sedat İleri Bey öyle bir teklifle gidiyor şeye, Mustafa Kemal'e. Diyor ki radyodan istifade edebiliriz. Yani bir radyo kurmak istiyor kendi çabasıyla ama tabii hocamın da dediği gibi çok büyük masraflar bunlar. Sonra diyor ki işte hani İş Bankası'ndan sonrasında önemli bir destek sağlanacak. Mustafa Kemal'i şöyle ikna ediyor. Önce önünde bir hani daha amatör bir alıcı aslında oluşturuyorlar. Rusya'nın bir kanalını yakalıyor. Sonra diyor ki bunu propaganda aracı olarak kullandıklarını fark ediyor Mustafa Kemal. Ve diyor ki biz de bu anlamda istifade edebiliriz radyodan. Ya zaten biliyorsunuz hem Milli Mücadele döneminde, sonrasında işte Cumhuriyet'in erken dönemlerinde basından ciddi anlamda faydalanıyor her türlü kitlelere ulaşmak anlamında. Hani kendi politikası tarafına çekebilmek için. Yani tüm liderlerin aslında dünyada yaptığı gibi zaten basından her daim bu anlamda iktidarlar veya işte muhalefet istifade etmeye çalışmış. Türkiye'de de aynı şey oluyor. Mustafa Kemal tarafından da aynı şekilde kullanılıyor. Radyo ortaya çıktıktan sonra yine hocamın dediği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı şekilde sonrasında özür dilerim kullanılmaya başlanacak. Ve Mustafa Kemal de 27'den itibaren radyodan tabii ki olabildiğince istifade edecek.
1: Hı hı. Bilgi aktarım süreci
2: halka
1: olarak
2: halka ulaşmak
1: da,
2: anlamında halka ama ulaşmak. Şöyle bir şey olacak. Bu radyo yayınlarının eğlendirme işlevinin ön planda tutulduğunu fark edince desteğin kesildiğini göreceğiz. Sonra zaten işte PTT'ye devrolunacak. Yani hani devlet kurumuna, kamu kurumuna aktarılacak. Bu anlamda içeriye de müdahale edilebilecek.
1: Radyolarda parodiler yayınlanırmış eskiden. O dönem değil herhalde. Daha sonra mı hocam?
2: Ben kendi çocukluk döneminden
1: radyo
2: piyesleri evet oluyordu ama o döneme dair bir fikrim yok.
1: Çok
2: ama
1: sonra,
2: daha çok şöyle oluyor, canlı müzik aktarımları oluyor.
1: Hı hı hı.
2: Ama benim çocukluğumda 70'lerde diyelim, yaştan çıktı ortaya
0: evet, hocam.
2: O zaman ben okul dönüşü onlara denk geliyordum, dinliyordum arkası yarınlara.
1: Evet, evet. Tabii her zaman böyle eğlence ve tatlı şeyler

0: değil. Aynı zamanda iletişim araçları özellikle mesela Soğuk Savaş döneminde doğru. Amerika ile Sovyetler arasında doğru. kocaman bir mücadeleye dönüşüyor
1: evet,
0: hocam.
1: Evet.
0: Hangi amaçlarla kullanılıyor yine? Bunları da biraz bahsedelim ülkeler arasında.
1: Evet. Şimdi sizin de dediğiniz gibi

0: Sosyal medya vardır, dijital platformlar vardır. Aslında hep o mücadele, sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam, bu süreç devam ediyordu ve hala da edecek. Bu bir gerçek. Şimdi dolayısıyla özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi soğuk savaş süreci yavaş yavaş meydana gelmeye başladı. Dünya iki kutba ayrıldı. İşte Varşova Paktı, NATO süreçleri meydana geldi. Tabii Amerika'da o dönemde üstünlüğü kurmayı çok arzuladı. Çünkü neden? Aslında onun derdi dünyayı tek bir kutba yönetmek. Yani sosyalist rejimin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak ki zaten 90'dan sonra da bunun tamamen meydana geldiğini göreceksiniz. O süreçte medyayı, iletişim araçlarını kullanabilmek, hatta kendi teknolojisini diğer ülkelerin üstüne bir koz olarak kullanmayı amaçladı. Zaten bu biliyorsunuz Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldıktan sonra Japonya'nın bütün altyapısını değiştirerek kendi teknolojisini, yayın teknolojisini, televizyon teknolojisini ki NTSC dediğimiz bir sistem vardır onların kullandığı. Mesela Avrupa PAL, Phase Alternative Line dediğimiz sistemi kullanır. Onlar NTSC kullanır. Ne yaptı? Ben dedi burayı alsam ne olacak? Benim derdim kendi teknolojimi onlara aktarmak. Onlara ben bunu yaparsam zaten kaleyi içten fethetmiş olurum dedi. Ne yaptı? Bütün kendi oluşturmuş olduğu sistemi hop Japonya'nın içine soktu ve dolayısıyla ne oldu? Herkes onlara bağımlı hale geldi ve Japon iyi mühendisleri, iyi bilim insanlarını da kendi bünyesine çekti. Amerikan zaten hani nedir? Emperyal güçlerin her zaman biliyorsunuz yapısı budur. Böl ve yönet ve dediğim gibi gücü elinde bulundur. O dönemde de baktığınızda tabii Rusya ne yaptı? Kendi propagandasını, politikasını yapma. İşte Lenin, Stalin, bunların işte dediğim gibi fikirleri, düşünceleri ki sinemada da bunları yapmışlardır. Mesela işte Potemkin Zırhlısı diye bir film vardır. Orada da aynısını verir. Mesela o dönemde mesela işte İtalya'da mesela Mussolini, işte Hitler, onlar da aynı şekilde sinemanın, medyanın gücünü kullanmaya çalışmışlardır. Soğuk Savaş döneminde de aynı şekilde ne yapmışlardır? Kendi propagandalarını anlatmak, sosyalist rejimin işte dediğim gibi artı anlatmak, ona göre filmler, ona göre diziler kurgulamak hep onların yaptığıdır. Amerika'da da öyle, Hollywood da tam o dönemdedir. Mesela o Soğuk Savaş döneminde işte ne yapıyorsun? Rambo çekiyorsun kardeşim. Rocky çekiyorsun. Rambo ne alıyor? Vietnam'da hepsini oldu. O Amerikan rüyasını aktaran Hollywood'un ta kendisidir zaten. Hollywood tamamen olmayanların olmuş gibi gösterilerek üstün Amerikan, hani nasıl zamanında Hitler üstün Alman ırkı ideolojisini iletişim araçlarıyla yapmıştır. O da sinema aracılığıyla bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Amerika'nın amacı da budur. Hep nedir? İşte filmlerde görüyorsun.
1: Kahraman yaratır.
0: Kahraman. Evet, evet. Kahraman mitini çok evet. Güzel işlemişler Rambolar, adamlar. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ta da insanlar geliyor izliyor. Bir de biliyorsunuz bu filmler geçerken örnek verelim hepsinin bir dağıtım yolu var baktığınızda. Mesela Türkiye'de 80'lerden sonra arabesk nasıl yayılmaya başlanıyor ya da 70'lerde nasıl işte mesela Mısır filmlerinin etkisini görüyorsun. Çünkü o filmler oradan girerken Türkiye'nin içerisine giriyor. O filmler oradan da izlenmiş oluyor. E şimdi sen ne yapıyorsun? Amerika geliyor, sana o filmi dağıtıyor. Belki ücretsiz bir şekilde veriyor. E senin de sinema salonun var. Hatta ya da biliyorsunuz açık hava salonları var. E geliyor, sana bedava film geliyor. Ne yapıyorsun? Ben bunu göstereceğim, para kazanacağım. Onların derdi zaten o filmlerden para kazanmak değil ki. İnsanları ideolojik olarak etkileyerek bak büyük Amerika, üstün Amerika, işte o Great Amerika dediğimiz miti insanların zihnine sokmak. Zaten biz hep küçüklükten beri çizgi filmlerle, dizilerle anlatılar hep budur yani.
1: Rambo örneğiniz çok hoşuma gitti hocam. Bize Rambo'lar bir de Terminatörler de izlettiler. İşte, değil mi?
0: Bakın dikkat edin.
1: İnternetin gelişi gibi Terminatör'ün gelişi de.
0: Ama bakın hep dikkat edin. biz şeylerde de karakterlerde de ayrı

0: aynı şekildedir. Yani mesela işte şimdi bir seri vardır. İşte Kaptan Amerika mesela dersin. Hep Amerika kazanır şeylerde. Evet. Sonunda filmin evet. sonunda hep Amerika kazanır. Oyunlar. Bize mesela oyunlar oynatıldı. Hatırlarsınız. Atari'ler vardı mesela baktığınızda. Atari'lerde bakıyorsun. Orada da direkt olarak ne yapman lazım? En güçlü Amerika otomatik olarak seni futbolda, basketbolda direkt Amerika'yı seçtiriyor. Ve böylece bir sen sıcaklık ve sempati çocukken bunlar sana daha 9-10 yaşında tabiri caizse şırınga ediliyor.
1: Doğru.
0: Şırınga edildiği için sen zamanla bunun içerisine giriyorsun. Bu sistemin içerisine giriyorsun. Hatta bir tane oyun var. Battlefield diye bir oyun var. Amerikan ordusunun içinde olduğu bir oyun. Sen Amerikan ordusunu oluyorsun. Orada dediğim gibi Çanakkale'de Türklerle savaşıyorlar ben orada. Tabii evet, onu evet, mutlaka evet. duymuşsunuzdur. Hatta bazıları demişti ya, ya ben atalarıma kurşun sıkamam dedi. Çünkü çocuk orada bir Amerikalı karakterle özdeşleşiyor. Empati kuruyor. Şimdi ne yapıyor orada? Oyun karakteri. Onu diyor öldürmen lazım. Ya da bu işte dediğim gibi böyle anti Müslüman oyunlarda da aynı durum söz konusudur. Mesela ne yapar? Oyunun ismine bakar mısınız? Müslüman katliamı. Mesela. Yine bir tane oyun var ismini vermeyeyim. Kur'an sayfaları yerlerde. Şimdi bu evet, sefer ne oluyor? Olur. İslamofobi giderek yayılmaya başlıyor. Bu kültürel yozlaşma da meydana getirmeye başlıyor. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum Özgenir Hocam. Oyunlar hani masum gözüküyor ya. Aileler diyorlar ya oynasın. Aslına bakarsanız oyun da bana göre, bilmiyorum belki hocam katılır mı? Bir iletişim aracıdır. Çünkü iletişim aracı olması demek ideoloji, fikir aktarım, fikir yayım aracıdır. Dolayısıyla siz küçük yaşta o çocukları yavaş yavaş kendi yanınıza çekebilirseniz, ki bugün dijital ortamda da bunu görüyorsunuz, sosyal medyada da aynı şekilde, algoritmik yönlendirmelerde de aynı şekilde görüyorsunuz. O yüzden sizin teknolojinizin yerlileşmesi, millileşmesi önemli. Çünkü artık günümüzde iletişimde veri çok önemli. Veri de yeni nesil petrol. O yüzden bu...
1: Bilgi güç. Teknolojiyi bilgi ve bilgiyi elinde işte tutan her şey kontrol ediyor.
0: Kesinlikle
1: ediyoruz.
0: Hocam. Dolayısıyla bunu ben kıymetli izleyicilerimize ondan söylüyorum. Aslında bu uygulamaları bizlere ücretsiz kullandırırken bizim verilerimize hakim oluyorlar. Daha sonraki süreçte bizi istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. O yüzden psikolojik harp sağlamak için ne yapıyorlar? Bunu kullanıyorlar. Eski biliyorsunuz çalışanlar hep şunu söylüyorlar. X'te ki Twitter'da biliyorsunuz Arap Baharı'nın çıkış noktası evet, odur. İnsanlar yavaş yavaş işte gazetelerden, konvansiyonel medyadan, geleneksel medyadan uzak kalmaya başladılar. Bunların da hepsi bir projedir. Niye? Tamamen dijital tekeli oluşturup, sosyal medyayı sunup, insanlara hoş gösterip yavaş yavaş insanlar sadece buradan öğrensinler. Tarih, tarihçi insan araştırır. Şimdi insanlar ne yapıyor tezlerde? Ya ben şunu yapay zekaya bir sorayım. Arşive gireceksin. O tozlu sayfaları yutman gerekir. O kitapları alman. Kitaba dokunman gerekir.
1: Eskiden kütüphaneye gider.
0: Kütüphane dediğim bir kültür vardır. Var mı hocam şimdi? Hep bakın o dönüşüm, değişim. Aslında bunların hepsi hocam. Az önceki sorunuza tekrar geliyorum. Soğuk savaş dönemlerinde bunlar atıldı. Filmlerle size gösterildi. O dönem hatırlarsınız. Telefonunu açıyor, konuşuyor. Sonra bunlar hep size normal geldi değil mi? Çünkü hocam bizi hazırladılar. Bazı şeyleri evet, hazırladılar. Evet, evet. Amerika bunların hepsinin senaryosunu kurdu. Bu tamamen bir küresel akıldır. Büyük küresel akıldır. Bunun kimse aksini iddia edemez, söyleyemez. Zaten zamanla görüyorsunuz bu iddiaların, bu hipotezlerin ne kadar gerçek olduğu da yaşanan olaylarla zaten karşımıza çıkıyor. Çünkü hocam tarih asla yanılmaz yani. Onu da söylemiş olalım.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. Çok güzel örneklerle de
0: sağ olun,
1: ifade ettiniz. Tabii konuyu biraz keskin bir geçişle ben kısacama yönlendireceğim. Çünkü izleyicilerimizden gelen soruları da atlamak istemiyorum. Kadınlardan gelen özellikle. İlk kadın gazeteleri ve gazetecileri merak ediyor izleyicilerimiz. O dönemde, tarihte ilk kadın gazeteleri hangi ihtiyaçtan doğuyor hocam demiş izleyicilerimiz. Yani toplumsal dönüşümün bir parçası mıydı bunlar? Ve aynı zamanda kadın gazeteciler Osmanlı'da var mıydı? Bunları biraz seyircilerimizin de merak gidermek evet. açısından değinmek isterim.
2: Şimdi ilk gazete Terakki Gazetesi, aslında günlük siyasi gazete, yani

günlük derken haftanın yine 6 günü çıkan bir gazete. Onun 1-2 olarak çıkacak. Terakki işte muhaddirat için gazetedir. Muhaddirat da aslında şunu kapsamış oluyor. Örtülü, iffetli kadın anlamında. Zaten öyle bir kadın kimliği inşa edilmeye çalışılıyor. Yani hali hazırda zaten ataerkil bir toplum inşa edilen bir kadın kimliği var. Aslında onun muhafazasına çalışılıyor ama şöyle bir lütufta bulunuyorlar dönemin erkek gazetecileri. Aslında takvim ve hikayeden itibaren başlıyor bu. Kız çocukların okutulması, yani okutulmaya özendiriliyorlar. Aileler de buna teşvik ediyorlar, kız çocukları okutulsun diye. Hatta işte bu 1869 ortalarında yayınlanacak ilk kadın gazetesi bir ek olarak olsa da onu takip eden dönemde müstakil yayınlar göreceğiz. Burada Rüştiye Mektepleri açılacak. Açılmış hatta artık yakın bir zamanda. Kız Rüştiye Mektepleri 59 itibariyle açılmaya başlıyor. Ama aileler çocuklarını bu okullara göndermekten imtina ediyorlar. Çünkü buralarda erkek hocalar var. Ki seçilen erkek hocalar da hep yaşlı hocalardan aslında seçiliyor. Buna bile dikkat ediliyor. Kadın hocaların yanında yaşlı erkek hocalar var. Ama bundan sebep yine aileler çekiniyorlar. İşte bunun sayıcı artmasını istiyorlar. Ve şöyle diyorlar aslında çocukları, kız çocukları da göndermeliyiz. Çünkü onlar bizim evlatlarımızı yetiştiriyorlar. Yani nedir? İşte kadına yine hani kamusal alana çıkmadan evin içerisinde bir rol biçilmiş. İşte nedir? Geleceğin çalışan gücünü yetiştirecek ama erkek evlatlar babında tabii ki bunlar. Yine ev ekonomisini iyi bilmeli ki evin reisine iyi hizmet edebilsin, hizmette kusur etmesin. Yani onun kazandığını kontrollü harcayabilsin. İşte buna uygun zaten aslında bir de müfredat var. Ama sonrasında yani işte dikişti, nakıştı. Bunların yanı sıra hani pozitif bilimlerden de giriş babında dersler eklenecek bu kız rüştiyelerine. Hatta bir de 1870'te Darül Muallimat açılacak. Yani kız öğretmen okulu. Aslında bundan sonra kız çocukları İlk kez nerede göreceğiz? Bir yüksek öğretim kurumunda 1870 itibariyle hatta bir meslek sahibi yani evin dışında da kamusal alanda bir meslek sahibi olarak görebilmeye başlayacağız. İşte buralara girebilmeleri için bu rüştiye mekteplerine devam etmeleri gerekiyor çocukların. Bu gazetelerde bunlara yönlendiriliyor. Ama hani çok da hadlerini aşmadan okusunlar. Hatta şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya bunu doğrudan bu kadın gazetelerinde yazıyorlar. Sonrasında mesela Selanik'te Aile gazetesi çıkacak. Yine bir kadın ve aileye hitap eden bir yayın bu. Burada kadınlar için şunu söylüyor. Saçı uzun, aklı kısadır ama yine de tamamen şeyden, ilimden, irfandan uzak tutulmamaları gerekir. Yani kapasiteleri doğrultusunda ilim, irfandan istifade edebilmelerine imkan tanınmalı. Hani niçin? İşte bu bahsettiğimiz görevlerini hani hakkıyla ifa edebilmeleri için iyi çocuk yetiştirsin, evi iyi idare etsin. Hani kocasına iyi eşlik yapabilsin gibi. Hatta şunu söylüyor. Yani rüştiye mekteplerine evet bu sebepten gitmeli. Bunun dışında zaten hani ne akıl olarak ne beden olarak işte hani erkeklerle bir tutulamıyorlar. Ne kalemiye ne mülkiye işte ne ilmiye ne askeriye daha doğrusu sınıflarında bir mesleğe de dahil olamayacakları için hani fünun ve sanayiye ait konulardaki bilgilerini genişletmeye ihtiyaçları yok ama basit hani

0: metal niteliğindeki bilimlere de dahil olabilirler. Rüştiyelerin işte müfredatı doğrultusunda. Bu şekilde başlıyor bu gazetelerin içerikleri. Yavaş yavaş aslında kadınların hak arayışlarını yine buradan göreceğiz. Önce eğitim hakkı isteyecekler, rüştiyelerle yetinmeyecekler, idadileri isteyecekler. Ardından da yüksek öğretim kurumlarında erkeklerle bir arada darülmuallim, yani öğretmenlik dışındaki mesleklere de dahil olabilmelerinin önünü açacak kurumlara girebilmek isteyecekler. Bunları hep gazeteler üzerinden yapacaklar. İlk gazetecileri de şöyle görüyoruz. Küçücük onu da söyleyeyim.
1: Hocam son 30 saniye kadar bir cevap alayım.
0: Hadi tamam, o zaman paşazadeler diyelim. Paşaların kız çocuklarını daha çok ilk gazeteciler olarak göreceğiz. Ve yine gazeteci hanımlarını.
1: Çok güzel. Gerçekten bu toplumsal dönüşümde yine basın aracılığıyla, gazete aracılığıyla sağlanmış oluyor. Kıymetli hocalarım çok teşekkür ediyorum. Daha konuşacak dünya kadar derya konumuz var. Ama süremiz aşamamak üzere burada nokta koymak durumundayız. Gerçekten çok kıymetli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz bilgilerinizi bize aktardığınız için. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Berkız Ulusoy ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamla beraber elbette insanlık tarihini değiştiren iletişim dünyasını konuştuk. İletişim ve basın tarihini konuştuk. Ele aldı bildiğimiz kadarıyla. Elbette merak edenler hocalarımın kitaplarını da okusunlar. Koskoca basın tarihi kitapları var değil mi? İletişim kitapları var. Merak edenler, meraklarını gıdıklayanlar olursa bu konuştuklarımızı elbette kaynakları takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, bu saate kadar katıldığınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse...

tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil ile soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life. Gün boyu çamaşırını
1: koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. Takvimler 27 Haziran Cumartesi gününü gösteriyor. Artık Haziran ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz ama yazı iyiden iyiye hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Ekranları başında ve radyolarından bizleri takip edenlere de 2 saat boyunca hem Türkiye'nin hem de dünyanın sıcak gündemini aktaracağız. Gazetelere de bakacağız, manşetler. İlk sayfada öne çıkan haberler, yani dolu dolu 1-2 saat sizleri bekliyor. Hemen başlıyoruz. Şimdi hava sıcak dedik ama dünyanın gündemi de çok sıcak. Şimdi ABD ile İran arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Artık nihai bir anlaşma ne zaman olacak? Hani buna gözler çevrilmişken bir kez daha silahlar konuştu. Tansiyon yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye İran'ın saldırısı sonrası misilleme olarak bu kez İran'ın askeri üslerini, askeri tesislerini hedef aldı. Devrim muhafızlarından da ABD'nin bu saldırısına yanıt gecikmedi. ABD'nin bölgedeki konuşlanan hedeflerine saldırı düzenlendi. Taraflar 17 Haziran'da hatırlayacaksınız bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Ekrana da geliyor ve saldırılar durmuştu. Hani artık nihai bir barışa giden yolun açıldığını düşünüyorduk. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece yarısı İran'ın Silk kentindeki askeri tesisleri hedef aldı. Füze ve İHA depolamalarıyla kıyı radar üsleri vuruldu. ABD ordusu bu operasyonun

0: 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan Singapur bayraklı ticari gemiye yönelik İHA saldırısına güçlü bir yanıt olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın bu saldırısından rahatsızlık duyduğunu zaten dile getirmişti. İran Devlet Televizyonu bu saldırıyı doğruladı. Silk kentindeki Tahrir iskelesinin hedef alındığı belirtildi. İran'dan da tabii saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD askerlerinin bölgedeki konuşlanma noktaları vuruldu. İki ülke birbirine ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı ateşi açıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları boğazdaki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve ABD'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. ABD'yi Lübnan'daki İsrail'e benzeten İran, saldırganlığın tekrarlanması halinde yanıtın çok daha kapsamlı olacağı uyarısında da bulundu. ABD ise seyir sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edileceğinin altını çizdi. ABD-İran gerilimini konuşurken bir diğer önemli mesele İsrail ile Lübnan arasındaki bu ateşkes konusu. Şimdi burada da yeni adımlar var. Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda imzalanan üçlü bir çerçeve anlaşmasıyla birlikte Lübnan ordusunun belirlenen pilot bölgelere yerleştirilmesi hedefleniyor. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu buna da karşı çıkıyor. O da diyor ki Hizbullah silahsızlanmadan İsrail güçleri bölgeden çekilmeyecek. ABD'nin ev sahipliğinde yürütülen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turu Washington'da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü bir çerçeve anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre Lübnan ordusu belirlenen pilot bölgelere yerleşecek. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uygulamanın iki aşamada hayata geçirileceğini söyledi. Netanyahu, Hizbullah silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun bölgeden çekilmeyeceğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafların kalıcı barış ve güvenliği sağlamak amacıyla müzakereleri sürdüreceğini de açıkladı. Görüşmeler 18 Haziran'da yürürlüğe giren ABD-İran mutabakatının ardından bölgede diplomatik trafiğin hızlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. NATO zirvesi için artık gözler tabii başkentte. 7-8 Temmuz tarihlerinde zirve düzenlenecek. Dünya liderleri Türkiye'ye gelecek. Öncesinde de açıklamalar var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte özellikle daha önce hatırlayacaksınız Türkiye'de Aselsan tesislerini de ziyaret etmişti. Ve o ziyaretten sonra da birkaç kez hani Aselsan'ın, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya övgü dolu sözler söylemişti. Şimdi Aselsan savunma sanayi devrimine öncülük ediyor dedi bir kez daha. Türkiye'nin aslında askeri alanda, savunma sanayi alanında oynadığı kritik role de bu sözlerle dikkat çekmiş oldu NATO Genel Sekreteri. Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları bu NATO zirvesinde de imzalanacak. Bu açıdan da önemli. NATO 3.0 olarak adlandırılan yeni bir döneminde başlangıcının bu zirveyle birlikte gerçekleşeceğini söylüyor Mark Rutte.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kritik açıklamalar yaptı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin altını çizdi, Aselsan'a övgülerde bulundu.
2: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
1: Rutte ilkbaharda Aselsan'ı ziyaret ettiğini hatırlattı. Türkiye'de NATO genelinde faaliyet gösteren 3000 savunma şirketi olduğunu vurguladı.
2: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var. Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz.
1: Rutte, ittifakın içinde bulunduğu tarihi dönüşümü NATO 3.0 olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliği ve teşvikiyle Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma bütçelerine 1.2 trilyon dolar eklediğini belirtti. Rutte, bunun 10 yıl önce hayal bile edilemeyeceğini söyledi. Ankara zirvesinin çok önemli olduğunu belirtti.
2: Belki Lahey zirvesinden bile daha önemli. Çünkü verilen taahhütler harika.

0: NATO'nun radarındaki küresel tehditler de Rutte'nin gündemindeydi. Rusya'yı hem bugünün hem geleceğin en büyük tehdidi olarak niteledi. Genel Sekreter, Çin'in nükleer atılımlarıyla Kuzey Kore ve İran'ın programlarına karşı ittifakın her karışı savunmaya hazır olduğunu vurguladı. Zirvede Kiev'e yönelik güçlü desteğin yineleneceğini belirtti.
1: Yunan medyasına bakalım, onlar ne diyorlar? Şimdi hem işte Mark Rutte'nin bu açıklamaları, NATO zirvesinin Türkiye'de düzenlenecek olması, ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 ve Kaan'la ilgili pozitif, olumlu mesajları. Bunların hepsi Yunan medyasında ciddi bir endişe yarattı. Özellikle uzunca bir süredir hep şöyle bir tezi savunuyorlardı. İzole bir Türkiye olduğunu söylüyorlardı ama geldikleri noktada aslında Türkiye'nin değil kendilerinin izole olduğunu düşünüyorlar ve Mitsotakis yönetimine de sert eleştiriler var Yunan medyasında.
2: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
3: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışı ve Kaan savaş uçağı için Amerikan motorlarının teminine ilişkin olumlu mesajlar verdi. Bu mesajlar Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını Mitsotakis hükümetini adeta topa tuttu. Yunan basınına göre Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Kaan'da kullanılacak Amerikan motorlarına ilişkin anlaşmanın sonuçlandırılması bekleniyor. Yunan basın kuruluşları böyle bir gelişmenin Türkiye'nin savunma sanayini daha da güçlendireceğini belirtti. Uzun süredir dile getirilen Türkiye uluslararası alanda yalnızlaşıyor tezinin de geçerliliğini yitirdiği savunuldu. Militer isimli yayın organı, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği savunma işbirliklerine dikkati çekti. İzole olan Türkiye değil Yunanistan olabilir değerlendirmesinde bulundu. Tanea gazetesi ise "Hani Trump dostumuzdu" başlığıyla haber yayınladı. ABD Başkanı'nın Erdoğan'la geliştirdiği yakın ilişkilere dikkat çekti. Haberde Trump'ın gerekli görmesi halinde Kongre engelini aşarak Türkiye'ye yönelik savunma satışlarını ilerletebileceği iddiasına yer verildi. Tovima gazetesi de Trump'ın Türkiye'nin askeri gücünü övdüğünü aktardı. Bankek News ise Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalinin Yunanistan'da ciddi endişe oluşturduğunu yazdı.
4: Ben artık Türkiye'ye işini beraber bekliyorum.
3: Öte yandan Tanea gazetesi Ege ve Doğu Akdeniz'de olası bir krizi değerlendirdi. Analizde Türkiye'nin mavi vatan doktrininden geri adım atmadığı belirtildi. Bunun artık kalıcı bir devlet politikası haline geldiği vurgulandı. Analizde Yunanistan'ın son yıllarda savunma kapasitesini arttırmasına rağmen Türkiye'nin askeri kapasitesi, bölgesel etkisi ve stratejik ağırlığının Ege denklemindeki en belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ettiği değerlendirmesi yapıldı. Gazete 2026 yılı için en olası senaryonun doğrudan çatışma değil, diplomatik temasların sürdüğü ancak zaman zaman tansiyonun yükseldiği kontrollü bir kriz ortamı olduğunu ifade etti.
1: Hep ABD-İran savaşını konuşuyoruz ama Rusya-Ukrayna hattında da çok ciddi bir gerilim var ve tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Dün de paylaşmıştık, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski 40 günlük yeni bir operasyon başlatılacağını açıklamıştı Rus topraklarına yönelik ve bu kapsamda da aslına bakarsanız Rus topraklarına yılın en büyük hava saldırısı düzenlendi. Tam 660 insansız hava aracı Moskova ve çevresine hedef aldı. Özellikle Rusya'ya enerji anlamında vurmak istiyor Ukrayna. Bu noktada köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bu kapsamda da kritik petrol tesisleri alevlere teslim oldu Rusya'da. Ağır darbe aldı Kırım, karanlığa gömüldü. Tabii ki Rusya'da aynı şekilde sert misillemelerle Ukrayna'ya yanıt verdi.
0: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, savaşta gerilimi tırmandıracak 40 günlük yeni bir operasyona onay verdi. Rusya'ya baskı kurmayı hedefleyen bu operasyonun ilk adımı, yılın en yoğun ve en sarsıcı hava saldırısıyla atıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Moskova başta olmak üzere Tula, Belgorod, Kursk ve Kırım gibi bölgelerde Ukrayna'ya ait 650'den fazla İHA'yı düşürdü. Yalnızca Tula bölgesinde 73, başkent Moskova'da ise 47 İHA hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Saldırıların ana hedefinde Rusya

0: Rusya'nın enerji tesisleri vardı. Ukrayna güçleri cepheye 1500 kilometre uzaklıktaki Ufa rafinerilerini ve Krasnodar'daki petrol depolarını vurdu. Hasar alan Rusya'nın en büyük 4. petrol rafinerisi Nord Sea faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Arda arda gelen darbelerin ardından Kırım Yarımadası karanlığa gömüldü. Yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle halka benzin satışı tamamen yasaklanırken tren seferleri de azaltıldı. Savaşın ateşi Belarus sınırına da sıçrıyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan Belarus'taki Rus röle istasyonları kapatıldı. Belarus lideri Alexander Lukashenko, Kiev'i kendilerini savaşa çekmekle suçladı. Yaşanan bu gerilimin ardından Ukrayna ordusu, sınır hattındaki Chernihiv bölgesinde yaşayan 1000 sivil için zorunlu tahliye emri verdi. Rusya'dansa misilleme gecikmedi. Rusya Savunma Bakanlığı sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık olarak Ukrayna'ya 5 ayrı grup saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Kiev'deki bir silah depolama tesisiyle Poltava bölgesindeki Kremençuk petrol rafinerisi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. Ukrayna'nın Sumi kentinde ise Rus İHA'sının bir otoparkı vurması sonucu çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Saldırılar sürse de diplomasi işliyor. Rusya ve Ukrayna arasında 160 esir asker takası yapıldı. Toplamda 320 asker evlerine döndü. Esir takası Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuğunda yapıldı.
1: Venezuela'daki depremler aslında bize 6 Şubat depremlerini, asrın felaketini hatırlattı. Çünkü sadece 40 saniye arayla 7'nin üzerinde iki büyük sarsıntı Venezuela'yı enkaza döndürmüş durumda. Can kaybı her geçen saat artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajları vermişti. Türkiye bu dayanışmayı gösteriyor. Şimdi dün İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan hem yardım malzemesi hem de arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçak Venezuela'ya doğru havalandı.
2: Türkiye'den Venezuela'ya umut uçuşu, deprem bölgesine yardım eli uzandı, ekipler yola çıktı. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye yardım elini bölgeye uzattı. Depremzedelere destek olmak amacıyla hazırlanan arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya uğurlandı.
3: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğümüzle irtibat, başta onlarla olmak üzere irtibat sağlayarak gerekli hazırlıkları yapmaya başlamıştır.
2: Türkiye'den gönderilen ekipler afet bölgesinde enkaz çalışmalarına katılarak arama kurtarma faaliyetlerine destek verecek. Uzman personel, ekipman ve insani yardım malzemeleriyle yola çıkan ekiplerin depremden etkilenenlerin yaralarının sarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
3: İnsani yardım Tugay'ından 22 kişilik bir ekip de askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela Büyükelçiliğimizle irtibatımız sürmektedir. Gerektiği takdirde ilave ekipman, personel desteği de verilecektir.
2: Venezuela'da yaşanan peş peşe iki büyük depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından açıklama yapmış, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlarken Venezuela halkına ve hükümetine destek mesajı vermişti.
1: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Sakarya'da, Sapanca'da devam ediyor. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajları olacak. Onları da canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Ama tabii milletvekilleri, bakanlar, AK Partili birçok kurmay bu kampa katılıyor. Bölgesel gelişmeler ele alınıyor. Türkiye'nin meseleleri konuşuluyor. Bir hemen o noktaya dönelim. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz kampın nabzını tutuyor. Bize detayları aktaracak.
4: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Sapanca'da sürüyor. Bugün ikinci gün, dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da o tarihi konuşmasını gerçekleştirecek. Planlamaya göre saat 10.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın açılış konuşmasını gerçekleştirecek ve dün Faruk Acar'ın da basın ekibine verdiği bilgiye göre tarihi bir konuşma gerçekleşecek. AK Parti'nin bu kamptaki gündemine baktığımızda ise hem de geniş gündeme baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından beklenti olarak terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli bir açıklama, bir

0: hitabı olacağını söyleyebiliriz ve baktığımızda kampta hem teröristsiz Türkiye hem anayasa değişikliği süreci önemli bir yer kaplayacak. Aynı zamanda AK Parti'nin gelecek konusunda da o konuda neler yapacağı da önemli bir yer ayıracak. Çünkü baktığımızda 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 25. yıl dönümü gerçekleşecek ve bu kampta da o süreçle ilgili istişareler yapılacak. Bugüne baktığımızda neler yapılacak diye baktığımızda parti politikaları oturumu gerçekleşecek ve bu konuda hem de ortak akıl oturumu gerçekleşecek saat 15'te de. Bu konularda AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından hem MYK üyeleri hem MKYK üyeleri hem de kabine üyeleri de bu kamp içerisinde gerçekleşen oturumlara katılacak ve istişareler gerçekleşecek. Sahadan gelenler bakanlara iletilecek, bakanlarla istişareler gerçekleşecek. Bakanlar parti yönetiminden gelen soruları da yanıtlamış olacak ve önemli bir kamp süreci gerçekleştirmiş olacak. 26'sında başladı, dün başladı AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı. Bugün ve yarın devam edecek. Cumartesi, pazar olarak devam edecek. 3 günlük kampın sonunda saat 15 itibariyle yine Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek. Onun öncesinde yine yarın sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı da bir oturum olacak. Parti yönetimi ve kabine üyeleriyle birlikte bir oturumu da olacak. Onun ardından kapanış konuşmasıyla AK Parti'nin Sapanca'daki kampı sona ermiş olacak. Diyelim, sözü Sapanca'dan size bırakalım.
1: Emre Ayaz'a teşekkür edelim. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'daki kampa katılmadan önce İstanbul'da verdi mesajlarını. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Özellikle 23 çeyrektir Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyüdüğüne dikkat çekti. Savunma sanayinde geldiğimiz noktaya ayrı bir parantez açtı. Şu ifadeyi kullandı. Hani eskiden bir yılda yaptığımız ihracatı şimdi sadece bir haftada gerçekleştiriyoruz dedi.
2: Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim.
3: Türkiye ekonomisinde büyüme sürüyor, ihracatta rekorlar kırılıyor. Savunma sanayi ihracatı ise yükselişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin son verileri paylaştı. Türkiye'nin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirten Erdoğan, ihracattaki artışın da sürdüğünü söyledi.
2: 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
3: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Erdoğan, teknoloji odaklı üretimin ihracata katkısının da arttığını vurguladı.
2: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı.
3: Savunma ve havacılık sanayindeki ihracat artışına da ayrı bir başlık açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörün ulaştığı seviyenin Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimindeki başarısını ortaya koyduğunu söyledi.
2: Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992

0: milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ihracatçılara yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti. Reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararın ihracatçılara hayırlı olmasını diledi.
0: Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Özellikle terörsüz Türkiye süreci gündemindeydi. Yasal düzenlemelerin meclise geleceğini hatırlattı ve yasa mühendisliğine ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Aynı zamanda ekonomideki gelişmeler, emekli ve memur maaşları da gündemindeydi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, çalışmalar devam ediyor. Hedef düzenlemeleri ivedilikle meclis gündemine taşımak. Açıklamalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nun konuğuydu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı. Süreçte yasal düzenleme üzerine yoğun çalışmaların devam ettiğini belirtti Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Yasa mühendisliği ihtiyacına dikkati çekti. Meclis tatile girmeden konunun ele alınması yönünde bir gayret olduğunu vurguladı. Yılmaz'ın gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Temmuz enflasyonuyla memur ve emekli maaşlarının şekilleneceğini belirtti. En düşük emekli maaşıyla ilgili de meclisin çalışma yapabileceğinin sinyalini verdi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, hatırlayacaksınız, kaçırılmıştı. Sonrasında düzenlenen operasyonla hem o kurtarılmış hem de zanlılar gözaltına alınmıştı. Ancak soruşturma derinleştikçe gözaltı sayısı artmıştı. Son olarak gözaltına alınan toplam 10 şüpheli dün adliyeye sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'la ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce 12 zanlı gözaltına alınmıştı. Bunlardan 6'sı tutuklanmış, 6'sı hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şimdi yeni operasyon dalgasıyla birlikte 10 şüpheliye daha ulaşıldı ki bunların 4'ü Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılardı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler. Burada da mahkemeye çıkarıldılar ve 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Niğde'nin Boru ilçesinden üzücü bir haber geldi. Bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı ve maalesef bir kişi o patlamada hayatını kaybetti. Patlamanın ardından çıkan yangını da itfaiye ekipleri söndürdü. Patlama saat 16.45 sıralarında Niğde'nin Bor ilçesi Seferihisar beldesindeki özel bir havai fişek fabrikasında meydana geldi. Meşale eleme bölümünde yaşandığı belirtilen patlamanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın çıktı, itfaiye o yangına müdahale etti. Maalesef patlamada bir işçinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Bir kişi de ağır yaralandı. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Tabii patlamanın nedeni araştırılırken savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı. Çünkü daha önce aynı fabrikada 2018 yılında da bir patlama meydana gelmiş. O patlamada da iki kişi hayatını kaybetmişti. Niğde valisi Nedim Akmeşe patlama ile ilgili 24 yayınında açıklamalarda bulundu. Akmeşe, bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor ifadesini kullandı. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor dedi. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyonun da patlamaya ilişkin çalışmalara başladığını söyledi. Türk sinemasının en büyük jönlerinden, birçoğumuzun hayranlık duyduğu oyunculardan biriydi Kadir İnanır. Ancak uzun süredir asla bakarsanız yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle zor dönemler de geçiriyordu. Biz yeniden ayağa kalkacağını beklerken maalesef dün üzücü haber geldi. Usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı Kadir İnanır 16 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zatüre teşhisi

0: konulan Kadir İnanır, yoğun bakım sürecinin ardından da 21 Mayıs'ta entübe edildi. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, maalesef Kadir entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü açıklaması yapmıştı. Ve 77 yaşındaki sanatçıdan dün acı haber geldi. 24 Mart 2024'te beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı sanatçı. Uzun süren bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti, ancak bu kez maalesef zatüre nedeniyle hayatını kaybettiği haberi dün akşam saatlerinde geldi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştu Kadir İnanır 1949 yılında. Tabii 70'li yılların başında sanat hayatına başladı, sinema oyunculuğuna başladı ve kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldı, ama birçok filmi de hepimizin hafızalarına kazındı. Selvi Boylu Mal Yazmalım desem herhalde en çok hatırlanan filmi, Türkan Şoray'la orada gösterdiği performans Türk sinemasının klasikleri arasına girdi. Yılanların Öcüğü, Tatar Ramazan, Ah Güzel İstanbul ve sayısız filmde, dizilerde rol aldı usta oyuncu. Türk sinemasının en değerli isimlerinden biriydi. Bu filmlerde ve dizilerde gösterdiği performansla da yıldızlaşmış, herkesin saygısını gören bir isimdi. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ayrı dönemlerde Yaşam Boyu Onur Ödülü, Cumhuriyet'in 100. yılında sinemamızın yüzü ödülüne de layık görülmüştü. Sayısız en iyi erkek oyuncu ödülüne sahipti. Farklı festivallerden aldığı ödüller vardı. Cenaze programı da belli oldu usta sanatçının. Önce yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Ardından da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze namazı kılınacak. Ve ikindi namazına mütakiben de Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Usta oyuncunun vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır için yayınladığı taziye mesajında, Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Son dönemde işte operasyonlar ve kararlı mücadeleli cinayetler bir çözülüyor. Aydın'da 2008 yılında kaybolan ve İzmir'de öldürüldüğü belirlenen bir kadınla ilgili de 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler tek tek belirlendi, hepsi yakalandı.
1: ...2008 yılında kayboldu. 18 yıl sonra sır perdesi aralandı. 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet 2008'de kaybolan kadının dosyasını yeniden ele aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın sıradan bir kayıp vakası değil, planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğu tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip, iletişim tespitleri, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayla bağlantılı olan şüpheliler tek tek belirlendi. Şüphelilerin tespitinin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008'den bu yana kayıp olarak aranan kadının aynı yıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cansız bedeninin Torbalı ilçesine bırakıldığı ortaya çıkarıldı.
0: Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Doku ailesinin avukatı savcılığa 25 yeni isimle ilgili, ki bunların içinde kamu görevlileri de var o dönem çalışanlar, yeni bir liste sundu. Yani soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.
1: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı. Soruşturmada gözaltı sayısı artabilir. Gülistan Doku cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra raftan indirilirken çarpıcı detaylara ulaşıldı. Elde edilen delillerle genç kız

0: genişletilmesi istendi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen aralarında 4'ü üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına dahil edilmesini talep etti. Avukat Ali Çimen hazırladığı 25 kişilik liste ve başvuru dilekçesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Çimen, Gülistan Doku organize cinayeti hakkında söz konusu kişilerin bilgi sahibi olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve halen görevde olan 4'ü üst düzey 25 kişinin ifadelerinin soruşturmaya önemli bir katkı sunacağına inandıklarını savundu. Ali Çimen, dosyada örtbas faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen kişilerin olabileceğini iddia etti.
1: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de bıçaklanarak maalesef katledilmişti. Tabii bir yandan onu katledenlerle ilgili işte süreç devam ederken diğer yandan da aileyi tehdit edenlere yönelik bir dava açılmıştı. Biri çocuk 9 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderen, maktul adına sosyal medya hesabı açarak olaya ilişkin paylaşım yapan, biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ömer Faruk Ay'ın 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Yine aynı suç yönünden de suça sürüklenen çocuğun da 3 yıl 4 ay hapis cezası almasına karar verildi. Mahkeme 3 sanığa daha çeşitli oranlarda hapis cezası verirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. 4 sanıksa beraat etti. Böcek ailesini hatırlayacaksınız. Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerce konuşmuştuk. Önce gıda zehirlenmesi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Sonrasında da kaldıkları oteldeki o böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıkmıştı. Onların ölümüne neden olan, ihmali bulunan bu süreçte isimler yargı karşısında hesap verdiler. Ve o davada da dün son sözü mahkeme heyeti söyledi.
0: Almanya'dan tatile geldiler. Gezmek için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek can verdiler. Türkiye'nin gündemine oturan böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada önce mütalaa açıklandı. Son sözü de mahkeme heyeti söyledi. İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammed Böcek, Masal Böcek, Anne Çiğdem Böcek'le Baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada aralarında otel sahibi tutuklu sanık Hakan Oğlak'la ilaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışın'ın da bulunduğu 6 sanık savunma yaptı. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammed Moen'in bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Rüstem Şah Batirov hakkında ise ölümle ehliyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraat talebinde bulunuldu. Duruşmada konuşan Çiğdem Böceğin annesi Aysu Çelik, "Bile bile ilaçladınız, öldürdünüz, çocuğum sağ olsaydı şimdi izne gelecekti" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Mütalaya karşı son savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti de kararını açıkladı. Otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay, ilaçlama firması sahipleri Zeki Kışı ile Serkan Kışı da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu'na da 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Tüm sanıklar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan cezaya çarptırıldı. Yabancı uyruklu sanıklarsa beraat etti.
1: Hemen Sapanca'ya dönelim. Canlı görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılıyor. Salon hınç hınç dolu diyebiliriz. Bakanlar, milletvekilleri, AK Parti'nin yetkili kurul üyeleri kampta.

0: Ve biraz sonra tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kürsüde olacak. Bu istişare ve değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapacak. Ama hemen öncesinde sizler de görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte toplantının düzenlendiği, şu anda konuşmasını gerçekleştireceği salonda ve yoğun bir ilgiyle, alakayla alkışlar eşliğinde alana gelmiş durumda. Tabii artık AK Parti açısından klasikleşen bir program bu. 3 gün boyunca dün başladı, yarın itibarıyla sona erecek. Peki bir kulak verelim salonda olup bitenlere de. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan salonda eşiyle birlikte salona geldi. Birazdan da açılış konuşmasını gerçekleştirecek ama önce tabii ki saygı duruşu, İstiklal Marşı ve sonrasında da dakikalar sonra Erdoğan kürsüde olacak. Birçok mesele var tabii, hem AK Parti'nin kendi iç meseleleri ama bununla birlikte bölgesel gelişmeler, yine terörsüz Türkiye süreci, ekonomide yaşanan gelişmeler, bunlar önemli başlıklar olarak masaya yatırılacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kürsüden vereceği mesajlar da aslına bakarsanız hem AK Parti kampına hem de bundan sonrası için yaşayacağımız sürece de yön verecek.
1: Sayın AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, değerli basın mensupları. Bugün bir ömrü millete adamış kadroların tecrübesiyle genç nesillerin heyecanını...
0: Tabii AK Parti bir yandan da hani artık yavaş yavaş zaman ilerliyor. 2028 seçimlerine götürecek politikalarında bu kampta mercek altına alınması bekleniyor. Yani hem iç politika hem dış politika, bunların hepsi detaylıca ele alınacak, değerlendirilecek ama bir yandan da artık seçim sürecine, seçim sattım haline giriyoruz. Dolayısıyla kampta 33. istişare ve değerlendirme toplantısında seçime mercek tutacak vizyonların, politikaların öne çıkacağını söyleyebiliriz. Tabi MYK, MKYK üyeleri, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, AK Parti tüm kadrolarıyla Sakarya'da, Sapanca'da toplanmış durumda.
1: Toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal,
0: evet, şimdi işte az önce de söyledim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlıyor bu anlamda kamp. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak vereceğiz. Vereceği mesajları takip edeceğiz. Canlı yayınla sizlere aktaracağız. Dış politika, savunma, ekonomi, bunlar hep sıcak başlıklar. Kamp katılımcıları tabii ki bunları istişare edecekler, bunları değerlendirecekler. Sizler de görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla birlikte kampta. 2028 seçimlerine giden yolda yine AK Parti'nin ortaya koyacağı yeni politikalarda ele alınacak.

0: Önce saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı. Öyle tahmin ediyorum ki kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması için kürsüde olacak. Artık biz de vereceği mesajları merakla bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti filmini hep birlikte izliyoruz. Buyurunuz lütfen.
0: Evet, öncesinde bir film var. Ekranlara yansıyor. Biz de bir bakalım bu filme.
2: Hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek.
3: Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var.
4: Founded on August 14th, 2001, under the leadership of Recep Tayyip Erdoğan, the AK Party came to power on its own in November 2002, ushering in a new era in Turkish political

0: tekrar buluşmak temennisiyle kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Professor Harris, there is a remarkably ambitious vision here. One that connects continents through its infrastructure and reaches toward the future through its technological development. Forget the old yellow filters that have long shaped the Western media's perception of Turkey. In fact, we may need to substantially revise much of what has been written about modern Turkey in our academic work. Furthermore, President Erdogan has a deeply loyal following behind him. Its name is the AK Party, and they have written a 25-year epic in the history of a nation. Best regards, I am David Newman, doctoral candidate.
3: Tanıtım ve Medya Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar,
4: evet, gerçekten soluksuz izledik biz de burada AK Parti iktidarı döneminde yapılanlar çok güzel anlatılmış, güzel göndermeler vardı. Dev projeleri, tarihi projeleri hepsini bu birkaç dakikalık filmin içerisinde gördük, izledik. Aslında Batı'nın Türkiye'ye bakışı ve sonrasında ortaya çıkan manzara karşısındaki şaşkınlıkta dikkat çekiciydi. Yerli milli otomobilimiz top olsun, sanayi anlamında yapılanlar, enerji projeleri, bunların hepsini bu film izledik. Artık tabi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Ve işte şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye doğru geliyor. Biz de vereceği mesajları merakla bekliyoruz. 24 canlı yayınında kulak vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne söyleyeceğine. Yoğun alkışlar arasında i̇şte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Sapanca kampında dakikalar içerisinde açılış konuşmasını gerçekleştirecek.
5: AK Parti

Aziz milletim, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile diğer genel merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, kadın ve gençlik kollarımızın Merkez Karar ve Yürütme Kurullarının değerli mensupları, kıymetli kurucularımız, kıymetli milletvekilleri, değerli kabine üyelerimiz, muhterem dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin millet davasını ve Türkiye sevdasını göğsünün üzerinde bir madalya misali gururla taşıyan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine burada şairin "Dostlar iki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz" dediği gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde özellikle kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi iletiyorum. AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarımızın 33.sünde bir kez daha sizlerle beraber olmanın, sizlerle hasbihal etmenin, siz kardeşlerimle hasret gidermenin memnuniyetini yaşıyorum. Davetimize icabet ederek kampımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplantımızın ve burada iki gün boyunca yapacağımız istişarelerin partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Daha önceki buluşmalarımızda olduğu gibi değerli fikirlerinizle, görüş ve

önerilerinizle istişare toplantımıza kıymetli katkılar sunacağınıza inanıyor. Sizlerden kanaatlerinizi samimiyetle paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Değerli kardeşlerim, konuşmamın hemen başında şu hatırlatmayı yapmak isterim. Biz ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan, perdeyle konuşan bir kadro asla olmadık. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya, danışma ve istişare kültürünü işletmeye özel önem verdik. Düşüncelerimizi özgürce dile getirdik. Eleştirilerimizi serbestçe ifade ettik. Kendi muhasebemizi hem de çok cesur biçimde, çok özgüvenli bir şekilde yaptık. Partimiz için, hareketimizin istikbali için, mücadelemizin başarısı için en doğru siyaset neyse ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk. Birlikte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda gönül birliği içinde omuz omuza vererek yolumuza kararlılıkla devam ettik. İnşallah 33. istişare toplantımızda da aynısını yapacağız. Basına açık kısmın ardından yol arkadaşlığımızın gereği olarak dostane bir atmosferde gündemimizdeki konuları etraflıca ele alacağız. Bugün ve yarın meselelerimizi konuşacak, tartışacak, müzakere edecek, inşallah ufkumuz aydınlanmış, kardeşliğimiz güçlenmiş, muhabbetimiz tazelenmiş bir şekilde toplantımızı tamamlayacağız. Cenab-ı Allah toplantımızı ve istişarelerimizi bereketli kılsın diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün 33. geleneksel istişare toplantımızı yaparken inşallah 1,5 ay sonra da AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. 14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra kaderimizi kaderiyle bütünleştirdiğimiz aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz. 25 yıldır durmadan, duraksamadan, yılmadan ve yorulmadan ülkemize, milletimize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş, tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış, zamanın ve coğrafyanın zorlamasıyla kaynaşmış bir topluluk değiliz. Biz birbirine yabancı ve birbirine tahammül etmek zorunda olan bir topluluk, öyle bir millet de değiliz. Türkiye'nin tamamı, 86 milyon hep birlikte ortak bir tarihe, ortak bir kadere, şühedanın kanlarıyla sulanmış ortak bir vatana sahibiz. Her şeyden önce biz aynı peygamberin ümmeti olarak, aynı mukaddes kitabın nuruyla aydınlanan, aynı kubbenin altında nefes alan, aynı ezanı terennüm eden, bizi bir eden, bizi beraber eden, bizi tek bir millet eden ortak bir imana sahibiz. Yorumlar farklı olabilir. Düşünceler farklı olabilir. Anlayışlar farklı olabilir. Değerlendirmelerimiz farklı olabilir. Mezhepler de,
üslupta, yolda, yöntemde farklı kulvarlarda olabiliriz. Meseleleri ele alma biçimleri farklı olabilir. Çözüm önerileri farklı olabilir. Yaşam tarzları, hassasiyetler farklı olabilir. Ancak nihayetinde hepimiz aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak altında, aynı hilalin gölgesinde, aynı istikamete ilerleyen, gönülleri aynı, ülküde kenetlenmiş bir topluluğuz. Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik. Bakınız, kendi evlatların dahil bu ülkenin kız çocuklarının başörtüsüyle eğitim görmeleri, başörtüsüyle çalışmaları 10 yıllar boyunca engellendi. Oysa bu çocuklar, bu kadınlar başlarını inançlarının bir gereği olarak örtüyorlar. Daha da ötesi, bu ülkede dindar olsun ya da olmasın, kadınlar yüzyıllar boyunca hür iradeleriyle örtündüler. Ama siz örtünmeyi yasaklarsanız bu milletin öz kültürü, öz geleneği olan giyim kuşam tarzını, tesettürü yasaklarsanız siz Anadolu kadınının yaşmağına, yazmasına, çarşafına hor bakarsanız normal olana karşı çıkmış olursunuz, toplumu germiş olursunuz, kadınları kutuplaştırmış olursunuz, milletin huzurunu kaçırırsınız. Biz kadınlarla birlikte 10 yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir imtiyazın peşinde değildik. Bir ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın peşinde değildik.
diğerlerini ötekileştirmenin, diğerlerinin özgürlüklerine müdahale etmenin peşinde asla değildik. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, adaletin, böylece kaynaşmanın, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye bu meselede olması gereken ama 10 yıllar boyunca geciktirilen, 10 yıllar boyunca engellenen makul zemine ulaşmıştır. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yaşmağı, yazması, tülbendi, çarşafı, özellikle örtmesi, ihramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır. Bakın bu yeni normal de değildir. Bu tüm zamanların normalidir. Bin yıllık normalimizdir. Önümüze çıkan her meselede ilkemiz işte budur. Bizim 86 milyon hepimizin başka vatanımız yok. Başka yurdumuz yok. Mensubu olduğumuz başka milletimiz yok. Biz burada hep birlikteyiz. Biriz. Beraberiz. Son nefesimize kadar da inşallah burada birlikte olacağız. Biz bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik. Ama şunu da herkes bilsin ki kendisinden farklı düşünüyoruz diye hiç kimse de bize husumet besleyemez. Geçmişte olduğu gibi parmak sallamaya, ayar vermeye, istikamet çizmeye yeltenemez. Kimse bize kendi öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz, mütekebbir bir üslupla bize ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de değil, hakkı da değildir. Kim ki bu milletin fertleri arasında ayrımcılık yapmaya çalışıyorsa, bu milletin hasımlarına hizmet etmektedir. Kim ki bu ülkenin kadınlarını kılık kıyafetine göre ayrıştırıyorsa, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapmaktadır. AK Parti'yi işte bu temel ilkeler üzerine inşa ettik. 25 yıldır da bu ilkeler ekseninde mücadele veriyoruz. Kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlarım, siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır.
her meselede birebir

aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız. Bunu da kendimiz, kendi ikbalimiz için değil, milli bir ödev bilinciyle milletin istikbali için yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi ve değerli lideri Sayın Devlet Bahçeli ile biz işte bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyle de, diğer partilerin seçmenleriyle de elbette her konuda aynı düşünmüyoruz. Ama hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, çoğu zaman aynı ailelerin çocuklarıyız. Gündüz siyaset meydanlarında, kürsülerde birbirimize rakip olabiliriz. Fakat akşam aynı gök kubbenin altında toplanıyor, kimi zaman aynı çatının altında, aynı sofrada buluşuyor, aynı çorbaya kaşık sallıyoruz. Siyasi farklılıklarımız bizi düşmanlaştırmamalı. Bizi birbirimize asla hasım yapmamalı. Fikir ayrılıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı. Aramızı açmamalı. Tabii bunları samimiyetle söylerken şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz. Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Öyle düşünmeyeceksin, öyle giyinmeyeceksin, o kitabı okumayacaksın, öyle yazmayacaksın dediler. O dili konuşmayacaksın, o türküyü dinlemeyeceksin, oraya gitmeyeceksin, onu öğrenmeyeceksin, öğretmeyeceksin dediler. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Siyasi rekabeti husumete, çatışmaya dönüştürdüler. İşte en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürüttükleri çirkin kampanyayla mazlumları ayırdılar. AK Parti olarak 25 yıl boyunca yasakları kaldırmanın, hak ihlallerine son vermenin çabası içinde olduk. 25 yıl boyunca normalleşmenin mücadelesini verdik. 25 yıl boyunca kardeşlik mücadelesi, bu milleti kucaklaştırma mücadelesi verdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Cumhur İttifakı'nı kurarak bu mücadeleyi daha da güçlendirdik. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen
Bizim arzumuz ve umudumuz

Umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri Şark'tan çalan bir yapının Türkiye'ye de milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir. Şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil, herkese kastediyor. Biz de Siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz. Terör örgütü yaklaşık 40 yıl boyunca kan dökerken senden, benden diye ayırmıyordu. Kürdüyle, Türküyle milletimizin tamamına saldırıyordu. Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Aynı şekilde yol yaparken, köprü yaparken, tünel inşa ederken, milyonlarca konut üretirken, Türkiye'nin savunma sanayini güçlendirirken, eğitimde, sağlıkta, enerjide, her alanda destan yazarken belli bir kesimi mutlu etmeyi, belli bir kesimin huzurunu, güvenliğini sağlamayı değil, Türkiye'mizi düşünüyor, Türkiye'mizi dert ediniyoruz. Bakınız, gereksiz tartışmalarla, gereksiz çatışmalarla, incir çekirdeğini dahi doldurmayan kavgalarla Türkiye geçmişte yıllarını kaybetti, enerjisini kaybetti, fidan gibi delikanlılarını kaybetti. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler.
çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. Sanal gerilimlerle bu ülkenin enerjisinin heba edilmesini istemiyoruz. Raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmesini istemiyoruz. Bugün artık hep birlikte bunları geride bırakmanın, geçmişte bırakmanın zamanı gelmiştir. Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Değerli kardeşlerim, 25 yıl boyunca AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin bütün renklerinin partimiz içinde temsil edilmesine özellikle ihtimam gösterdik. AK Parti'nin temellerini ayrıştırma üzerine değil, kucaklaştırma üzerine, çatışma üzerine değil, uzlaşma üzerine, kutuplaştırma üzerine değil, birleştirme, bütünleştirme üzerine inşa ettik. Biz Mevlana gibi her ne olursan ol yine gel dedik. Yunus gibi gelin tanış olalım dedik. Hacı Bektaş gibi hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda dedik. 25 yıldır bizim kapımız açıktır. Çatımızın altında herkese yer vardır. (Gülüyor) 25 yıldır soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Gönlümüz okyanus misali geniştir. Türkiye neyse AK Parti tam olarak işte odur. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bunu kimse yanlış yorumlamasın. Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Bir kitabın her sayfasında farklı bir hikaye olabilir. O hikayeler farklı dille, üslupla, duyguyla yazılmış olabilir. Belki her sayfanın ayrı bir tesibi, hattı, minyatürü, ebrusu vardır. Ama her kitabın bir kapağı vardır. Kitabı bir arada tutan şirazesi vardır. Kitabı bütünleştiren bir cildi vardır. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münasırdır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.

Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir.

0: birdir. Hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basarız, yol ve mücadele arkadaşlığı yaparız. Daha durur kurulurken ilkelerimizi, sınırlarımızı, çerçevemizi net bir şekilde çizdik. O çizginin dışına çıkmayız. Çıkılmasına da müsaade etmeyiz. AK Parti kitabının şirazesinin dağılmasına asla göz yummayız. Biz partilerden bir parti değiliz. Biz bir dava hareketiyiz. Biz bir misyonun temsilcisiyiz. Biz mukaddes bir emanetin taşıyıcısıyız. Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, zafere ulaşmak için her yolu mübah gören, ilke, hudut, kural tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket eder, sırat-ı müstakim üzere sabit kadem yere basar, zaferi de Allah'ın takdirinden umarız. Partimiz 25 yıl önce nasıl bir duygu ve heyecan üzere kurulduysa, bugün de aynı duygu ve heyecan içinde yoluna devam ediyor. 25 yıl önce hangi ilkeler ve değerler etrafında kenetlendiysek, bugün de aynı ilkeler ve değerler etrafında birbirimize yoldaşlık ediyoruz. İstikametimiz nettir. Menzilimiz nettir. Allah'a sonsuz hamd olsun ki şımaranlardan olmadık. Başımız dönmedi. Makamlarda eriyip gitmedik. Tekebbüre kapılmadık. İstikametimizi şaşırmadık. Yolumuzdan ayrılmadık. Menzilimizden sapmadık. Milletle gönül bağımızı koparmadık. Hamdolsun büyüdük, güçlendik, dev olduk, 25 yıllık destan olduk ama davamızı unutmadık. Nereden geldiğimizi, neyi temsil ettiğimizi, nereye gittiğimizi aklımızdan bir an olsun çıkarmadık. Kurulduğumuz gün gibi diriyiz. Heyecanlıyız, azimliyiz, gayretliyiz. Yolu şaşıranlar kendi yollarına gittiler. Yorulanlar soluklanmak için çekildiler. Öyle zamanlar oldu ki dostlarımızı kendi ellerimizle toprağa verdik. Gözyaşlarıyla rahmeti rahmana uğurladık. Ama hiç boşluk çıkarmadık, bırakmadık. Gidenlerin yerine yenileri geldi. Gençler akın akın geldiler, partimize heyecan kattılar, renk kattılar, enerji kattılar. Her zaman söylüyorum, bu dava kadim bir davadır. Bu dava kökü mazide, gözü atide, mukaddes bir davadır. Bu dava bizden önce vardı, bizden sonra da var olacak. Bu mesele kişisel bir mesele değildir. Bu mücadele kişisel bir mücadele değildir. Bu mücadele millet mücadelesidir, memleket mücadelesidir. Bu mücadele ümmet mücadelesidir, insanlık mücadelesidir. Rabbim ömür verdikçe bu mücadeleyi şanla, şerefle yürüteceğiz. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Milletimizin hayallerini suya düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Milletimizin emanetine leke sürmedik, asla leke bulaştırmayacağız. İnandığımız yolda eğilmeden, bükülmeden yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte yazdığımız çeyrek asırlık destanda alın teri, emeği, katkısı olan tüm yol arkadaşlarıma, partimizin en üst kademesinden en uçtaki birimine kadar her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Partimizin çatısı altında bulunmuş, bu harekete omuz vermiş, fakat bugün aramızda olmayan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyor. Kendilerini hasretle, minnetle yad ediyorum. Ahde vefanız ve dayanışmanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Parti politikaları kurullarımız devam edecektir. Saat 12-14 itibariyle tüm katılımcılarımızı toplantılara davet ediyoruz. İşte destan yazıldı baştan. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli mesajlar verdi. Yaklaşık 40 dakikalık bir konuşma canlı yayını ekranlarınıza getirdik. Şimdi aslına bakarsanız tabii ABD-İran arasında yaşanan gelişmeleri konuğumuzla doçent doktor Necmettin Acar hocamızla birlikte ele alacağız ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları bir değerlendirmek de lazım diye düşünüyorum. Hemen bir dönelim hocamıza ve soralım. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii ki konuşacağız hocam ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını siz de muhtemelen takip ettiniz. 25 yıldır bir normalleşme mücadelesi verdiğini söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin AK Parti ile birlikte ve aslında AK Parti'nin bir kitap olduğunu ve her sayfasında bu toplumun 86 milyonun her bir ferdine yer olduğuna dikkat çekiyor. Tabii yine terörsüz Türkiye sürecine değindi. Türkiye'nin sağ-sol çatışmaları, Türk-Kürt-Alevi meseleleri bunlar üzerinden yıpratıldığını ve uzun yıllar kaybettiğini de söyledi. Hani genel bir değerlendirme siz nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi tabii bu sanırım 33. istişare toplantısıydı. Genel bir AK Parti çizgisi tanımı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı benim izleyebildiğim kadarıyla. Verdiği temel mesaj şuydu, yani biz 2000'li yılların başlarında hangi amaçla, hangi saikle, hangi hedefle yola çıktıysak bugün aynı yerdeyiz. Bu yolda bizimle yürümek isteyenlere yine kapımız açıktır. Yorulanlar, istirahat etmek isteyenler, gönlü fikri bizden ayrılanlar varsa onlar için de kapı açıktır. Yani isterlerse ayrılabilirler gibi bir mesaj verdi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2000'li yılların başlarında verdiği bir mesajı vurgulayarak bu şeyi altını çizmek istiyorum. O dönemde şöyle bir imajı vardı AK Parti'nin. Yani gizli bir ajandası var. Sızmak istiyor rejimin içerisine. Rejimi ele geçirmek istiyor gibi seküler, otokratik, bürokrat kesiminin böyle bir şeyi vardı, kanaati vardı. Bu dönemde şöyle bir cümle kullanmış Sayın Cumhurbaşkanı. Biz AK Parti olarak yani bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bedel

öderiz ama milletimize bedel ödetmeyiz demişti. Bugün ben aynı çizgide olduğunu düşünüyorum AK Parti'nin. Yani yaklaşık 25 yılın bir değerlendirmesini yaptı. Bu 25 yıl boyunca türlü badirelerden atladı AK Parti, türlü sıkıntılardan geçti. Ama mümkün mertebe

0: omuzda Azerbaycan, Ermenistan, evet çözülüyor ama hala devam eden bir gerilim var. İran hakeza yine doğumuzda ABD, İran, İsrail savaşı. Güneyimizde uzun yıllar devam eden iç savaş ve istikrarsızlıklar. Doğu Akdeniz'de bir işte Yunanistan, Güney Kıbrıs yönetimi, İsrail bazen başka aktörlerin dahil olduğu bir rekabet, bir düşmanlık ortamı var. Bütün buna rağmen AK Parti Türkiye'nin uluslararası arenadaki hak ve menfaatlerini, çıkarlarını korumak için büyük bir mücadele verdi ve bugün baktığımızda Türkiye bütün bu bölge içerisinde bir istikrar adası pozisyonunda. Yani her tarafta bir savaş var, her tarafta bir istikrarsızlık var ama biz akşam çocuklarımız eve gelir mi okuldan diye endişe etmiyoruz. Elektriğimiz kesilir mi, suyumuz kesilir mi diye endişe etmiyoruz. Güvenliğimizle ilgili, ekonomimizle ilgili, günlük yaşamımızla ilgili herhangi bir endişeye kapılmıyoruz. Etrafımızdaki bütün ülkelerde, belki bir tek Yunanistan, Bulgaristan saymazsak bütün komşularımızda buna benzer sorunlar yaşıyor insanlar. Bakın Rusya'nın dün Ukrayna,
1: Evet.
0: Rusya'nın 1500 kilometre derinliğinde bazı rafinerilere saldırılar düzenledi. Bakın cephe hattının 1500 kilometre derinliği demek. Yani örneğin cephe hattı Edirne ise Hakkari'ye yönelik bir saldırı o. O kadar geniş bir coğrafyada saldırı altındasınız. Yani bütün Rusya bir savaş alanı haline gelmiş durumda. Hakeza işte Suriye'yi, İran'ı biliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye AK Parti iktidarı sayesinde dış politikada istikrarlı bir ülke olarak kalmayı başardı Türkiye. Ve sadece güvenliği, kendi güvenliği sağlayan bir ülke değil artık güvenlik ihraç eden bir ülkeyiz biz. Yani kendi güvenliğiyle ilgili endişeye düşen aktörler, Körfez ülkeleri zaman zaman, Afrika ülkeleri zaman zaman, başka işte ülkeler, Avrupa ülkeleri kendi güvenlikleriyle ilgili bir endişeye kapıldıklarında Türkiye'nin güvenlik ihracına muhtaç olduklarını açıkça dile getiriyorlar. Bu konuyu çok konuşacağız muhtemelen. Sizinle de konuşuruz. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz bir NATO toplantısı
1: Evet.
0: olacak. Bu da Türkiye'nin bölgesel ve küresel siyasetteki ağırlığını gösteren önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Tabii NATO zirvesi dediğiniz gibi konuşacağız. Tarihi itibarıyla da son derece kritik, tam işte Ukrayna-Rusya savaşı yeniden alevlenmişken, bir yandan ABD-İran arasında tansiyon yeniden yükselmişken, son olarak belki bir cümle, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ben şuna da dikkat çektim. Yani Türkiye'nin geçmişte belli bir zümreye aitmiş gibi olduğunu, ama şimdi bugün 86 milyonun her bir ferdinin kendisini bu ülkenin öz evladı gibi hissettiğine dikkat çekiyor ve biz diyor işte 15 Temmuz'da kendimiz için değil, bu millet için FETÖ'yle savaştık. Siyonizmle bunun için savaşıyoruz. Ya vurguları da dikkat çekiciydi. Hatta muhalefetle ilgili sözleri de son derece yapıcıydı. Yani iyi ve güçlü bir muhalefet istediğini Cumhurbaşkanı her ortamda dile getiriyor. Bugün yine buna dikkat çekti. Gücünü haramparadan alan değil de hani milletten alan bir muhalefet istiyoruz. Bir iç cephe vurgusu da yaptı. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi işte etrafımızda olan savaşlar, ateş çemberi içerisinde Türkiye'nin daha da güçlü olması adına muhalefetin de güçlü olması gerektiğini söyledi diyelim. Belki hocam artık son dakikalarda biraz ABD-İran'a geçelim izninizle. Şimdi dün gece yaşananlar, işte Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yeniden yükselmesi, orada İran'ın bir ticari gemiye yönelik, tabii İran cephesi bir uyarı ateşi açtıklarını söylüyor ama ABD durumu daha farklı olarak lanse ediyor. Ve sonrasında karşılıklı olarak saldırılar, misillemeler. Aslında hep sizler de vurguladınız, yani şu anda bir anlaşma yok. Yani nihai bir anlaşma yok en azından. Bu bir mutabakat zaptı ve bir süreç var ama normal mi sizce, endişelenmeli miyiz? Yani hep aklımıza şu geliyor, acaba yeniden savaş alevlenir mi? Diğer tarafta tabii İsrail var, bunu en çok isteyen ülke konumunda. Dün yaşananların yansımaları ne olur? Sizce endişelenmeli miyiz?
0: Şimdi ilk söylediğin için şunu söyleyeyim. AK Parti iktidarı döneminde, hep söylerim ben yazarım da, devletin meşruiyet tabanı genişlemiştir. Yani toplumun her kesimi, her ırktan, cinsten, etnik mezhepten, her yapıdan insan devletine sahip çıkmıştır. Devletle bir münasebeti olmuştur. Dolayısıyla AK Parti bunu başardı. Yani geçmişte belli bir elit zümrenin devleti iken bugün Türkiye'de yaşayan bütün Türk halkının devleti haline getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. İran mevzusunda şimdi şöyle bir denklem var Sayın Poyrazoğlu. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı ve Lübnan meselesi bu mutabakat zaptının iki yumuşak karnıdır. Yani Hürmüz'ün statüsü ve Lübnan'ın geleceği ne olacak? Bu oldukça su götürür bir tartışma ve mutabakat zaptı bu konuda büyük muğlaklıklar içeriyor. Yani farklı yorumlara açık. Mesela İran Diyor ki Hizbullah, affedersiniz, İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli diyor. Bakın dün bir anlaşma imzalandı. İsrail ile Lübnan hükümeti arasında
1: Evet.
0: anlaşmanın içeriği şu. Hizbullah silahsızlandırılana kadar İsrail Lübnan

0: Lübnan'ı işgal etmeye devam edecek. Kim kabul eder böyle bir anlaşmayı? Lübnan hükümeti bunu kabul etti ve bugün Lübnan'da sokaklar karıştı. Hizbullah yanlıları hükümete ve hükümeti temsil eden kurumlara, kuruluşlara karşı sokak hareketleri başlattılar ve korkarız 1970'li yıllarda olduğu gibi bir iç savaşa dönüşmez. İkinci yumuşak karnı bu mutabakat zaptının Hürmüz Boğazı. Hürmüz'de bugüne kadar yani 28 Şubat'a kadar gemi trafiğinin aktığı ve uluslararası gemi işte ticaret örgütünün vesaire ismini şu an hatırlayamadım. Tayin ettiği bir rota var. Onlar kontrol ediyordu bu rotayı. Bu rota keşke harita olup gösterebilsek. Bu rota İran ile Umman arasındaki ortay çizgisine son derece yakın. Yani iki ülkenin kara sularının bittiği yerde neredeyse başlıyor. İki ülkenin ortasında bir yerde akıyordu gemi trafiği. Sonra İran tabii kapatınca boğazı daha kuzeyde İran kara suları içerisinde Lark Adası'nın güneyinde ve kuzeyinde yani gidiş yönü kuzeyde ise dönüş yönü güneyde olacak şekilde yeni bir rota oluşturdu. Şu an haritada gözüküyor.
1: Evet.
0: Yani Keşm Adası'nın yakınında geçiyor bu rota. Burası İran kara suları. İran niye kendi kara sularından seyir seferin gerçekleşmesini istiyor? Bir defa kontrol etmek istiyor, yönlendirmek istiyor gemi trafiğini ve eğer mümkünse gelecekte buradan bir ücretlendirme arzu ediyor. Fakat son birkaç gündür Umman kendi kara sularında oldukça güneyde Umman'ın sınırlarının hemen dibinde sahil kenarında yeni bir rota oluşturdu ve burada güvenliği sağlamaya çalışıyor. Ve son birkaç gündür geçen gemilerin, Hürmüz'den geçen gemilerin yaklaşık %40'ı, kabaca yarısı Umman'ın açtığı bu yeni koridordan geçiyor. Bunun ne sakıncası var diyeceksiniz. Şimdi bunun sakıncası şu. Eğer İran bunu kabul ederse Umman'ın sınırlarında geçen bu koridoru kabul ederse artık İran'ın Hürmüz üzerinde bir etkisi, yetkisi
1: Kalmamış
0: olmayacaktır.
1: olur.
0: Çünkü gemiler Umman karasularını kullanıyor. Halbuki İran diyor ki evet Umman'la paylaşıyoruz burayı ama bu boğaz benim boğazım, Hürmüz Boğazı. Yani dolayısıyla o boğazı tamamen sahiplenmek, kendi kontrol almak. Çünkü bu hem stratejik anlamda bir avantaj hem jeopolitik anlamda bir avantaj. Bakın ABD ve İsrail'le aylardır savaşıyor ve Hürmüz üzerinden hem ABD hem İsrail hem küresel aktörleri sıkıştırmayı ve onları İran lehine bir pozisyon almaya zorlamayı başarmış durumda. Dolayısıyla Hürmüz'den vazgeçmek istemiyor. Hürmüz'ün tamamının İran'a ait olduğunu, Umman'la istişare edilebileceğini, İran'ın istişare edebileceğini ve karar verirken Umman'ı da bu karara katabileceğini. Fakat Umman bağımsız bir biçimde işte Körfez İşbirliği ülkeleriyle veya ABD ile alternatif bir rota kurarsa Hürmüz'de buranın güvenli olmayacağını, saldırılacağını na dair bir mesaj vermiş oldu. Dikkat ettiyseniz bundan önceki haftalarda İran sürekli boğazı mayınladığından bahsetti. Şimdi mayınlamak ne demek? Diyor ki İran, ben diyor mayınladım boğazı. Nereleri mayınladın diye sorduklarına diyor ki işte Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyılarını işte bu daha önce gemilerin seyir seferde bulunduğu o ortay çizgine yakın alanları mayınladım. Güvenli seyir sefer ancak devrim muhafızlarının kontrolünde kuzeyde İran karasularında Lark Adası'nın güneyinde ve kuzeyinde geçen rotadır. Gemiler burayı kullansın diyor. Niye bunu istiyor? Dediğim gibi biraz önce bütün gemileri kontrol etmek istiyor. Bütün trafiğin gözünün önünde seyretmesini istiyor
1: Tabii.
0: ve geri kalan bütün alanların güvensiz, saldırıya açık olduğunu mesajını veriyor. Bu aynı zamanda Sayın Poyrazoğlu yani bir saldırı ne yapar? Diyelim dün bir saldırı olmuş. İran tarafından yapıldığı iddia edilen bir saldırı olmuş. Nasıl sonuçlar? Otomatikman sigortacılık maliyetleri ciddi anlamda artacaktır. Bundan sonra Hürmüz'den çıkış yapmak isteyen veya giriş yapmak isteyen gemiler Umman'ın çizdiği rotayı kullanamazlar. Niye? Çünkü saldırı oldu orada. Bir gemi 1 milyar dolar. İçinde de 1 milyar dolarlık yakıt var. Yani petrol var. 2 milyar dolarlık bir maliyet var. Şimdi hiçbir şirket, denizcilik şirketi böyle devasa bir bedeli ödemek istemez ve sigortacılık maliyetleri tavan yapacaktır. Onun yerine gemiler daha güvenli olan ve devrim muhafızlarının kontrol ettiği kuzeydeki Lark Adası'nın güneyinde ve kuzeyinde geçen alandan geçmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu saldırı yani İran'dan kaynaklı bu saldırı ve ABD'nin misillemesi Hürmüz Boğazı üzerinde bir egemenlik mücadelesidir. Umman'la İran arasında gözüken fakat daha çok Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri ve ABD'nin desteklediği alternatif bir Hürmüz rotası oluşturma planına İran'ın verdiği bir cevaptır diyebiliriz.
1: Evet aslında yani savaşın başında işte 28 Şubat'ta hiç böyle bir gündem yoktu hocam. Yani Hürmüz Boğazı denklemde yoktu açıkçası. Hani hep konuşuyorduk tabii Hürmüz Boğazı'nı İran kapatır mı diye ama şimdi geldiğimiz noktada işte bu mutabakat zaptı da imzalandı. Hani anlaşmaya giden yolda en önemli düğüm noktası Hürmüz Boğazı oldu. ABD de orada

0: Sonuçta hani değil mi, yani bir gücünü korumak isteyecektir. Tekrar eski 28 Şubat'taki şekline dönmesini ABD de çok istemiyor herhalde. Nasıl onlar açısından değerlendirecek olursak ne söyleyebiliriz?
1: Şimdi tabii Amerika bilmeden, istemeden, bir hata yaparak Amerikan yönetimi, Trump yönetimi İran'ın eline yeni bir koz verdi. Bakın bugüne kadar İran savunma doktrininin 3 tane ayağı vardı. Bunlar güçlü, zayıf, kendi aralarına kategorize edilebilir. Milis kuvvetler, Hizbullah gibi, işte Husiler gibi, Haçlı Şabi gibi İran'ın ön cephesi, savunma cephesi. Nükleer faaliyetler, nükleer zenginleştirme ve balistik füze programı. Bunlar İran'ı, yani ana karayı savunmak, rejim güvenliğini, toprak bütünü savunmak için ihdas ettiği 2000'li yılların başlarından beri bir güvenlik doktriniydi.
0: Evet.
1: Şimdi Amerika bu doktrini zayıflatmak istedi. Yani dedi ki milis kuvvetleri yıkalım, balistik füzeyi yıkalım kapasitesini ve nükleer kapasitesini yok edelim dedi. Peki ne oldu? Sonra şu oldu. İran bunları koruduğu gibi, bakın Hizbullah hala savaşıyor. Balistik füzeleri hala mevcut. Ve nükleerle ilgili ne olacağı belli değil. Bunları koruduğu gibi İran yeni bir doktrin ekledi oraya. Yani güvenlik doktrinine yeni bir başlık ekledi ve çok güçlü bir başlık, Hürmüz kartı. Bu ABD'nin stratejisinin ne kadar başarısız olduğu, ne kadar
0: gösteriyor.
1: Öngörüden yoksun olduğunu gösteren bir durum. Dolayısıyla Amerikan tarafı şu an İran'ın elini güçlendiren bir sürece yol açtı. İstemeden de olsa. Evet, İran'ı bombaladı, askeri olarak zayıflattı ama bakın Hürmüz'ün kontrolünü İran'ın eline vermiş durumda. Bugün evet Umman Hürmüz'e bir kıyıdaş ülkedir ama Umman kaç, 2,5-3 milyonluk bir ülkedir. Küçük bir ülke. İran bir devdir orada. Ve nüfusun önemli bir kısmı Umman'ın ibadi, yani Şiiliğin bir koludur. Dolayısıyla İran'ın orada da bir nüfuzu var. Geçmişte buna dair işte Şah zamanında önemli gelişmeler vardı. Şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum. Dolayısıyla Amerika bilmeden, istemeden, öngörüsüzlükle İsrail'in kuyruğuna takılarak tabiri caizse girdiği bir savaşta Hürmüz'ün neredeyse tamamen İran'ın kontrolünde bir iç su yolu, İran'ın kontrolünde tıpkı Süveyş gibi bir egemenlik alanı haline getirdi. Ve bunu kabul etmek istemiyor. Zaten mutabakat zaptı Amerika'nın kendi kamuoyuna. Bunu anlatamıyor Trump. Yoklamalar yapılıyor, kamuoyu yoklamaları yapıyor. Amerikan toplumunun 2/3 mutabakatın Amerika aleyhine olduğunu, İran'ın bundan kazançlı çıktığını, savaşın devam etmesi durumunda ABD'nin daha büyük zarar göreceğini düşünüyor. Dolayısıyla bu mutabakat zaptı zaten içselleştirilemedi. Bunu bir zafer anlatısı içerisine sunamadı Trump, ki biliyorsunuz yakında bir ara seçim olacak. Kongre ve Senato'da işte bazı sandalyeler değişecek. Bu içeride de Amerika'yı zor durumda bırakan bir husus. Ben Amerika'nın mutabakat zaptını içselleştiremediğini, oradaki maddelerden ciddi bir rahatsızlık duyduğunu, hem Lübnan başlığında İsrail'in güvenliği için, hem Hürmüz başlığında bu saldırıların da yani müzakere masasındaki bu muğlaklıkları ABD lehine çevirmeye dönük girişimler olduğunu düşünüyorum. Temel hedef şu bana kalırsa, Umman'ın kara sularında geçen ve Umman'ın kontrol ettiği, Umman'la bazı ülkelerin imzaladığı güvenlik anlaşmaları mucibince burada yabancı güçlerin de zaman zaman varlık göstereceği alternatif bir rota ihdas etmek istiyorlar. İran buna itiraz ediyor. Diyor ki Hürmüz bizimdir. İran'ın boğazıdır. Burayı İran kontrol ediyor. Ve alternatif, yani İran devrim muhafızlarının gözetiminin dışında giriş ve çıkışları biz buraya kapatıyoruz diyor.
0: Evet, yani ABD dediğiniz gibi hocam, bu herhalde 28 Şubat'ta bu savaş başladığında olayların bu noktaya evrileceğini pek de düşünmüyordu. Her anlamda aslında köşeye sıkışmış durumda. İşte onurlu bir çıkış aranıyor. Ama şu an ABD kamuoyunda sizin dediğiniz gibi ABD'nin bir zafer elde etmediği görüşü öne çıkıyor. Diğer tarafta seçimler demişken, tabii İsrail'de de bir seçim var ve onlar da haliyle işte Netanyahu'nun dediği gibi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyorlar. Ama burada kritik noktalardan biri de herhalde Lübnan'da yaşanacak gelişmeler olacak. Son birkaç dakikamız, yine sözü size bırakayım.
1: Affedersiniz. Şimdi Lübnan biliyorsunuz 1980'li yıllarda İsrail işgal etmişti, 2000'lere kadar. 1982'den sonra işgal etti, 2000'e kadar İsrail işgalinde kaldı. Ve bugün Hizbullah'ın varlık sebebi Lübnan'ın işgalidir. Hizbullah İsrail işgaline karşı direnmek için kurulmuş bir örgüt.
0: Yani Gazze'de yaşananlarla benzer.
1: Evet. Yani tabii Hamas niye kuruldu? İşte İsrail işgalinden dolayı buna karşı bir meşru direniş organize etmek için kuruldu. Bugün Hizbullah'ın toplumsal, politik, ekonomik, işte askeri ciddi bir birikimi var Lübnan'da. Ve Hizbullah'ı silahsızlandıracak bir aktör yok iç politikada. Yani Lübnan ordusu veya başka unsurlar Hizbullah'ı silahsızlandıramaz. Lübnan nüfusunun yaklaşık olarak %40'ı Şii'dir ve Hizbullah'ın bu %40'lık tabanın neredeyse yarısı, hatta yarısından biraz fazlası Hizbullah'ın tabanıdır. demografik tabanıdır yani. Buraya dayanıyor Hizbullah. Yani düşünün ki Lübnan birkaç milyonluk bir ülke. Burada Hizbullah'ın sosyolojik olarak destek aldığı 1-2 milyonluk bir nüfus var. Dolayısıyla hani İsrail diyor ki Lübnan'da Hizbullah silahsızlandırsın. Yani enterne edilsin. Zaten Lübnan'ın bir ordusu yoktur. Hiç silah olmasın orada. İnsanlar sapanlarla işte dirensinler İsrail'e karşı.
0: Evet.
1: Ve ben ne zaman istersem Lübnan'a gireyim. Lübnan'a işte bombalayayım, çıkayım. Aynı şeyi Ürdün de istiyor. Aynı şeyi Suriye'de istiyor.
0: Tabii tabii.
1: Aynısını Mısır'da istiyor. Bakın son günlerde Mısır'a dönük de bir takım açıklamalar var. Mısır silahlandı, Mısır ordusu güçlendi. Mısır'a saldırmalıyız ve Türkiye için de aynı şeyi söylüyor. Yani Tom Barak güzel ifade etmişti bunu. Yani cümle güzel. Tom Barak'ın ifadelerini beğendiğim için değil ama çok özet bir şekilde. İsrail güçlü ulusal devletleri kendi güvenliği için bir tehdit olarak
0: Olarak
1: düşünüyor.
0: görüyor.
1: Dolayısıyla Lübnan dosyasında İsrail'in temel hedefi silahsız bir Lübnan ordusu, silahsız bir Hizbullah ve İsrail'in ne zaman isterse işgal edebileceği, bombalayabileceği, yıkıp yakabileceği bir Lübnan.
0: Evet.
1: Sömürgeleştirebileceği ve asla İsrail'e karşı kafa tutacak hiçbir aktörün olmadığı böyle dikensiz bir tarla istiyor İsrail. Tabii Lübnan'da buna itiraz eden çok sayıda aktör var. Hizbullah bunlardan bir tanesi.
0: Peki, Doçent Doktor Necmettin Acar, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki, hocamıza veda ediyoruz. Bu bağlantıyla birlikte de moderatör hafta sonunu noktalamış olalım. Saat başında gelişmeleri aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima senin de.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşat Karacagil'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Güne yansıyan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı Sapanca'da başladı. Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Önemli mesajları vardı. Terörsüz Türkiye sürecinden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç karışıklıklara kadar o mesajları izleyelim.
1: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Başörtüsü anormal değildir. Özellikle örtmesi ihramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır. Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik. Öyle düşünmeyeceksin. Öyle giyinmeyeceksin. O kitabı okumayacaksın. Öyle yazmayacaksın dediler. O dili konuşmayacaksın. O türküyü dinlemeyeceksin. Oraya gitmeyeceksin. Onu öğrenmeyeceksin. Öğretmeyeceksin dediler. Bu milleti ayırdılar. Ayrıştırdılar. Kutuplaştırdılar. Siyasi rekabeti husumete, çatışmaya dönüştürdüler. Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Biz bir dava hareketiyiz. Biz bir misyonun temsilcisiyiz. Biz mukaddes bir emanetin taşıyıcısıyız. Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Bu mücadele millet mücadelesidir, memleket mücadelesidir. Bu mücadele ümmet mücadelesidir, insanlık mücadelesidir. Rabbim ömür verdikçe bu mücadeleyi şanla, şerefle yürüteceğiz.
0: ABD ve İran arasındaki gelişmelere bakalım. Tansiyon yükseldi, hatta silahlar konuştu. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye İran'ın saldırdığı gerekçesiyle bu saldırıya karşılık verdi. İran'ın askeri tesisleri vuruldu. İran'dan da misilleme gecikmedi. Taraflar 17 Haziran'da mutabakat zaptına varmış, saldırılarda durmuştu. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece yarısı İran'ın Sirk kentindeki askeri tesisleri hedef aldı. füze ve İHA depolamalarıyla kıyı radar üsleri vuruldu. ABD ordusu bu operasyonun 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan Singapur bayraklı ticari gemiye yönelik İHA saldırısına güçlü bir yanıt olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın bu saldırısından rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. İran Devlet Televizyonu saldırıyı doğruladı. Sirk kentindeki Taheru'yu iskelesinin hedef alındığı belirtildi. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD askerlerinin bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları, Boğaz'daki trafiği kontrol etme etkisinin kendilerinde olduğunu ve ABD'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. ABD'yi Lübnan'daki İsrail'e benzeten İran, saldırganlığın tekrarlanması halinde yanıtın çok daha kapsamlı olacağı uyarısında bulundu. ABD ise seyir sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Trump'tan yeni açıklamalar var İran'a ilişkin. İran'ın askeri kapasitesinin sınırlı olduğunu söylüyor. İran'a yapılan anlaşmayı da çok başarılı olarak nitelendiriyor. Trump, Washington'da inanç özgürlüğü temalı bir toplantıya katıldı. İran'a ilişkin gündemi burada değerlendirdi. İran'la yaptıkları mutabakatın çok başarılı bir anlaşma olduğunu savundu. Bu anlaşma sonrası petrol fiyatlarının düştüğünü, Hürmüz'ün açıldığını ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini söyledi. ABD Başkanı İran'ın sınırlı ölçüde askeri kapasitesine sahip olduğuna da dikkat çekti. Bazı askeri yetenekleri var ama çok fazla değil, kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar dedi. Hürmüz'deki gerilim de gündemindeydi. İran'ın bir ticari gemiye İHA saldırısı düzenlediğini hatırlattı ve 3 İHA'yı düşürdüklerini belirtti. İranlı General Kasım Süleymani suikastına da atıfta bulundu. Süleymani'ye hedef alarak hem İran'a hem Orta Doğu'ya büyük bir iyilik yaptıklarını iddia etti. Trump'tan devam edelim. Bir kez daha tarife kartını kullandı Donald Trump. ABD şirketlerine yönelik dijital hizmet vergisi getiren herhangi bir ülkeye karşı %100 gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi. Trump açıklamayı Truth uygulamasından yaptı. Çok sayıda Avrupa ülkesinin Amerikan teknoloji devlerine yönelik dijital hizmet vergisini hayata geçirmeyi tartıştığını belirtti. Bazı ülkelerin de fiilen bu adımı atmaya çok yakın olduğuna dikkati çekti. Trump bu açıklama böyle bir vergi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye ihraç edeceği tüm mallara derhal %100 oranında gümrük vergisi uygulanacağının ilanıdır ifadesini kullandı. ABD Başkanı bu tarifenin ilgili ülkeyle imzalanmış, yürürlüğe girmiş ya da henüz onaylanmamış tüm ticaret anlaşmalarını hükümsüz kılacağına işaret etti. Dijital hizmet vergisi yönünde adım atılması halinde %100'lük tarifenin derhal devreye alınacağını kaydetti. Türkiye'de dönüşümün önemli merkezlerinden biri Kocaeli ve buraya kazandırılan fuar parkta modern bir yaşam alanına döndü. Bakalım.
2: Bir zamanlar fuar alanıydı, şimdi binlerce kişinin buluştuğu yaşam alanı haline geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eski fuar alanını kapsayan kapsamlı dönüşüm projesiyle kente kazandırılan fuar park modern bir yaşam merkezine dönüştü.
3: Bu alan bu şehre peşkeş çekilmiş bir alandır. Şehir rantına değil, rantçılığa değil, şehre hizmet için şehre peşkeş çekilmiş bir mekandır. Burası mezbelelik değildir. Burası çocuklarımıza peşkeş çekilmiş bir mekandır.
2: 1960'lı yıllarda Kocaeli sanayisini tanıtmak amacıyla kurulan ve bir dönem kentin en önemli buluşma noktalarından biri olan bölge, son dönemlerde cazibesini yitirmiş ve atıl bir alana dönüşmüştü. Hayata geçirilen Fuar Park projesi ise bu alanı yeniden şehrin kalbine taşıdı.
4: Ben çok beğendim ortamı. Hatta sık sık gelmeyi düşünüyoruz. Yani önceden hiç gelmiyorduk bozuk buraları güzel değil diye. Ama şimdi çok hoşumuza gitti. Çok beğendik.
5: Torunumla beraber geldik. Akvaryuma girdik. Onu memnun ettikten sonra da burada oturuyoruz beraber. Yapanların eline sağlık.
2: Fuar Park içerisinde yer alan Alev Alatlı Kütüphanesi, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Körfez Aqua yalnızca Kocaeli'den değil, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Yalova başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlayarak bölgenin turizm potansiyeline önemli katkı sunuyor.
0: Bu haberle veda ediyoruz sizlere. Saat başında ise Büşra Mutlu karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve tasarımcı Sergen Şehitoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: her Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaş daha vardı ama

0: Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Opet test köşemizle başlayacağız ve sizleri Bilbao'ya götüreceğim. Mercedes hem ulaşımda hem de lükste çıtayı biraz daha yukarı taşıdı VL modeliyle. Elektrikli bir model, aynı zamanda iş adamları için, üst düzey yöneticiler için, ünlüler için gerçekten kullanılabilir, içeride bir yaşam alanı sunan, lüksü yeniden tanımlayan bir model olmuş. Bilbao'da kullandım. Gerçekten çok keyif aldım. Özelliklerini de size anlatmaya çalıştım. Bakalım izleyince siz beğenecek misiniz?

Opet Test Köşesi'ne hoş geldiniz. Bugün karşınızda lüksün ve konforun birleştiği bir otomobille birlikteyiz. Aslında otomobil demek çok da yeterli değil. Tekerlekli bir saray desek yeridir. Biliyorsunuz dünyada birçok ünlü var. Devlet başkanları var, iş adamları var. Bir yerden bir yere giderken lüks araçlarla seyahat ediyorlardı ama artık bundan daha fazlasını istiyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir noktadan bir noktaya giderken aracın içinde kendilerine ait bir alan ve yine bir çalışma ortamı istiyorlar. İşte Mercedes-Benz tarih boyunca sunmuş olduğu lüksü ve konforu VL ile iyice arttırarak bu insanların beklentilerini karşılama yolunda önemli bir adım attı. VL dediğim gibi teknolojiyi, konforu ve lüksü aynı anda sunan tekerlekli bir saray. İçeride birçok özellik sizleri bekliyor. Şimdi gelin VL'yi yakından tanıyalım. Bu devasa araç Mercedes-Benz'in en güvenilir ve esnek araçlarından bir tanesi. 2 çeker ve 4 çeker opsiyonuna sahip. Ön yüzden başlayacak olursak ön tarafta farklı ızgara seçeneklerini görmek mümkün. Tabii ki bunlar paketlere göre şekilleniyor. VL'ye baktığınızda adeta bir mermiyi andırıyor. Alçak, modern silüeti ve ikonik estetiğiyle tamamen yeni bir tasarım dilini somutlaştırmış halde. Bu tasarım sadece 0.25'lik rüzgar direnç katsayısıyla olağanüstü bir aerodinamik başarıyı da beraberinde getiriyor. Böyle bir kitlede böyle bir katsayı. Yan tarafta ise jantlar 19 inçten 22 inçe kadar uzanıyor. Arka tekerlekler yani arka akslar 7 dereceye kadar

hareket edebiliyor ve bu da araca duvardan duvara 10,9 metrelik bir dönüş çapı kazandırıyor. Dolayısıyla böyle kütleli bir araç için şehir içinde kıvrak olmak da işten bile değil. 800 volt mimarisi kullanılan VL'de 15 dakikada 355 kilometrelik menzil elde edebiliyorsunuz ve 700 kilometreden fazla da yol yapma şansına sahipsiniz. Bu da şu demek, yaklaşık olarak İstanbul'dan Antalya'ya çok kısa bir molayla rahatlıkla varabiliyorsunuz. Türkiye'de ilk olarak VL300 modelini göreceğiz. Ondan sonra ise VL200 modeli de satışa sunulacak. VL200 yalnızca TRD yani Türkiye'de satışta olacak ve %55 ÖTV dilimi sayesinde vergiden avantaj sağlayacak. Bunun dışında önemli özelliklerden bir tanesi de tabii ki koltuk yapıları. Koltuklarda Premium Comfort ve Grand Comfort koltuklar Türkiye'ye gelecek ve görmüş olduğunuz gibi çok esnek bir oturma düzenine sahip. Buradaki manuel koltuklar çok rahat bir şekilde dışarı çıkıyor ve koltukların altındaki tekerlek sayesinde onları taşımak, garajda bir yerden bir yere hareket ettirmek çok kolay, ancak bu koltuklar Türkiye'de olmayacak. Türkiye'ye elektrikli versiyonlar gelecek. Elektrikli versiyonlarda ise ileri geri hareket ettirme, ısıtma gibi özellikler tamamen elektrikli olarak yapılıyor ve koltukların değişik konfigürasyonlara geçmesi içinse servise uğramanız gerekiyor. Burada elektrikli koltuklara bir örnek görüyoruz ve hemen altındaki bu düğme yardımıyla da koltukları ileri geri elektrikli olarak alabiliyorsunuz. Bu şekilde arkaya geçiş de kolaylaşmış oluyor. İşte bakın, arkadaki 3. sıradaki koltuklar da yatırılmış durumda ve böylece yükleme alanı artırılmış oluyor. Yan kapılar elektrikli olarak açılıyor ve yine çok hoşuma giden bir özellikten size bahsetmek istiyorum. VL'nin içinde 4 bölgeyi de havalandırabiliyorsunuz. Yani 4 bölgede de farklı ısı değerleri elde etmek mümkün. Ama bunun ötesinde bir özellik var ki çocuklu aileleri yakından ilgilendiriyor. Evet, diyelim ki çocuğunuz aracın içinde ve siz araçtan indiniz, kapıları kilitlediniz. VL ilk olarak alarm çalmaya başlıyor, sizi uyarıyor. Eğer siz tepki vermezseniz alarm çalmaya, telefonunuzdan mesaj göndermeye devam ediyor ve bunun dışında da ısıya göre, eğer içerisinin ısıtılması gerekiyorsa aracın içi klima çalışarak ısıtılıyor veya serinletilmesi gerekiyorsa yine aracın içi serinletiliyor. Özellikle Amerika'da aracın içinde evcil hayvan veya çocuklarını unutanlar çok fazla olduğu için Mercedes-Benz böyle bir özellik eklemeyi düşünmüş. Bence çok da iyi olmuş. VL 4078 litreye kadar yükleme alanı sunabiliyor. Evet, VL'ye eşyalarınızı yüklemek istiyorsunuz. Dar bir alandasınız, ancak çok fazla bagaj kapağını açmak istemiyorsanız buradaki kilit yardımıyla sadece bu camı kaldırarak bir takım eşyalarınızı, şarj kablonuzu veya ufak tefek çantalarınızı buraya koyabilirsiniz. Ama yine arkadan geldiniz, eliniz kolunuz dolu, o zaman ne yapacaksınız? İşte o zaman aracın iki yanında bulunan bu alt bölümlere ayağınızı sallamanız yetiyor. Veya yine bir opsiyon olarak buradaki logoyu bastırabilirsiniz. Elektrikli bagaj kapağı açıldığında yükleme eşiği düşük, geniş bir alan sizi karşılıyor. Burada da görüyorsunuz, 4 büyük valiz var şu anda. Hemen üstünde de yine 4 sırt çantası diyebileceğimiz boyda çanta mevcut ki bu bir ailenin herhalde birkaç haftalık tatilini rahatça geçirebileceği bir eşya diyebiliriz. VL'de panoramik sky window standart olarak sunuluyor ve içerisini çok ferah yapıyor. Ancak bir özellik daha var. Bu da yine çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Bakın, kumandadan aktif hale getirdiğimde bir televizyon ekranı, 31.3 inçlik bir ekran, bir monitör açılıyor ve tabii ki tavan perdesi kapanıyor ki parlamayı engellesin. İşte buradan birçok fonksiyona erişebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim, isterseniz oyun oynayabiliyorsunuz, isterseniz bir film seyredebiliyorsunuz,

İsterseniz bir toplantı yapabiliyorsunuz. Dijital kokpit, MBUX Super Screen. Boydan boya uzanıyor gördüğünüz gibi. Büyük bir cam yüzeyin arkasında 3 ekran var. 10.25 inçlik sürücü ekranı, 14 inçlik merkezi ekran ve yine 14 inçlik yolcu ekranı. Sürücü net ve odaklı bilgilerden yararlanırken ön yolcuysa videolar, oyunlar veya uygulamalarla kişiselleştirilmiş bir eğlence deneyiminin tadını çıkartabiliyor. VL'de orta konsollarda farklılık gösterebiliyor. Şu anda VL'nin platformunu görüyorsunuz. Bakın iki motora sahip. Önde bir motor var ve yine arkaya yerleştirilmiş ikinci motor yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi süspansiyonlar, airmatik süspansiyonlar dik ama arka tarafta gerçekten dahiyane bir iş çıkarmışlar. Arka tarafta ikinci motor yatık yerleştirmişler. Şu an burada yok ama iki motorlu versiyonda bunu burada görüyorsunuz. Dikey değil, yatay yapmışlar. Bagaj hacminden çalmamak için. Yine bir başka dahiyane detaysa burada görmüş olduğunuz süspansiyonların neredeyse 45 dereceden fazla diyebilirim yatık olarak tasarlanması. Yine bu da bagaj hacminden çalmamış.

Bilbao'da otelden çıktıktan sonra enfes bir rota bizi bekliyor. Tabii ki bu rota seçtiğimiz rotalar içinde en manzarası bol olan rota. Biraz şehir dışında, countryside dedikleri böyle köylerin, kasabaların içinden geçtiğimiz bir yol. Trafik oldukça az, görsel çok güzel, tablo gibi adeta. Böyle bir araçla da gidince keyif katlanıyor. Şimdi neler dikkatimi çekiyor size ondan bahsedeyim. Bir kere ön tarafta head-up display, yani sanal bilgi ekranı, oldukça büyük ve çok net okunuyor. Şu an navigasyonu ben direkt ön camdan görebiliyorum, nereye gideceğimi, hızımı görebiliyorum. Tabela tanıma sistemi olduğu için hız limitlerini oradan görebiliyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor. Bu arada ekranın bir özelliğinden de bahsedeyim. Şu an normaldeki orta ekran normal navigasyonu gösterirken manevra yapacağım yere geldiğimde burada bir ekran çıkıyor. Öndeki kamerayı kullanarak bana yolu gösteriyor ve üzerindeki oklar yardımıyla da hangi yoldan gideceğimi net bir şekilde görebiliyorum. Böylece navigasyonda hani sağ yoldan mı, sol yoldan mı, nereden gideceğim diye karıştırma olasılığınız da ortadan kalkmış oluyor. Her şey sürücünün kontrolü altında ve her şeyi çok net görebiliyorsunuz. Buradaki Dynamic Select modları sayesinde de Comfort, Sport, Eco ve Kişisel modları arasında seçim yapabiliyorsunuz. Şehir içinde gidiyorsanız Eco modda rahat gidebilirsiniz ki batarya tasarrufu yapmak, menzili artırmak için bence ideal sürüş modlarından bir tanesi. Ama Comfort da güzel bir seçenek. Şimdi Bilbao'da bu gittiğimiz yollar baktığınızda aslında biraz dar gibi gözüküyor. Gidiş geliş yollar. Hem de çok virajlı. Bu virajlı dar yollarda bu kütledeki bir aracı nasıl kullanacağım diye düşünüyorsunuz ilk başta. Direksiyona oturduğunuz anda bu soru aklınıza gelebilir ama yola çıktıktan sonra direksiyonun hassasiyeti çok güzel. Aracın virajları alması ve bu dar şeritler içinde gitmesi de son derece kolay olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Neden? İstanbul'da her yer çok geniş değil biliyorsunuz. Dar bir sürü sokak var. Dolayısıyla bu dar alanlarda çok rahat manevra yapıp aracı çok rahat kontrol edebildiğinizi bu şekilde de görüyorsunuz. Bu aracı eğer şehir içinde kullanıyorsanız 700 kilometrelik menzil size fazlasıyla yetecektir. Tabii ki uzun yol yapıyorsanız da yine 700 kilometre aslında hiç de küçümsenmeyecek bir rakam. Böyle bir mesafede zaten mola vermeniz gerekiyor ve bu molalarda da aracı şarj ederseniz adeta bir benzinli içten yanmalı araç gibi varacağınız yere rahatlıkla gidebilirsiniz.

Evet, VL'nin direksiyonuna geçip ailenizle gayet güzel, gayet keyifli seyahatler yapabilirsiniz. Ama bir de bu aracı arka koltukta denemek lazım. İşin keyfi aslında biraz da arkada çıkıyor. Birazdan aracı bir şoföre vereceğim ve ben de arka koltuğun keyfini çıkarmaya çalışacağım. Evet, exclusive pakette Grand Comfort koltuklarla beraberiz. Bu seçenekle alabiliyorsunuz. Koltuklar gerçekten çok rahat. Görüyorsunuz, başlıklar harika, yumuşacık yastık gibi. Koltuğun ayarlarını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz kapının kenarından. Ve koltukların burada hemen ısıtma ve soğutma özelliklerini görüyorum. Elimi buraya attığımda camı açıp kapatabiliyorum. Bu da çok şık. Telefonu buraya koyabiliyorum. Daha önce de söylemiştim, kumanda paneli hemen ön koltuğun arkasında, onu da alıp kumandayı kullanabiliyorum. Burada da bir monitörümüz var, biliyorsunuz, televizyonumuz. İki parçalı olarak da kullanabiliyoruz. Yani sağ ve sol yolcu farklı görüntülerde buradan görebiliyor. Evet, burada remote kontrol üzerinden, kumanda üzerinden açıyoruz. Sonra üzerindeki tuşlar yardımıyla da buradaki ekranımızı açabiliyoruz. Extend Display'e bastığımızda tavana gizlenmiş olan bu geniş ekran hemen geliyor güzel bir animasyonla ve üzerindeki menüler ortaya çıkıyor. Evet, bu bir uzaktan kumanda. Buradaki ekran, yani Türkçe olarak da bunu kullanabiliyorsunuz menüyü. Türkçe aldıktan sonra sağda ekran tuşuna basıp şu ortadaki bölümden de ben buradaki menüler üzerinde gezinebiliyorum. F1 filmi var burada yüklü. Şimdi o açılıyor. 4K olarak bu filmi izleme şansına sahibiz. Full ekran yapıyoruz. Çok güzel. Evet, F1 filmini şu anda 4K olarak izleyebiliyoruz. Tabii burada önemli olan şey şu aslında. Bunu 4K izliyorsunuz ama harika bir ses sistemiyle izleyince film çok daha etkileyici oluyor. Tabii sürücüyü de rahatsız etmek istemezseniz ya da yanınızdaki diğer yolcuları, eğer onlar uyuyorsa, o zaman bu kulaklıkları da takıp filmi buradan rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. Bu kulaklıklar yardımıyla dinleyebiliyorsunuz sesi. Şimdi bu kulaklıklar yardımıyla istediğiniz bir Bluetooth kulaklığı buraya bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ekranı ikiye böldüğünüz andan itibaren bu arkada oturan iki yolcu iki farklı sesi dinlerken biri müzik dinleyebilir, biri film seyredebilir. Araç aynı anda başka bir müzik çalıp sürücü için de güzel bir seçenek sunabilir. Dolayısıyla aynı anda 3 farklı ses sistemini dinlemek mümkün oluyor bu Bluetooth sistemi sayesinde. Evet, VL'nin arka koltuğunda oturuyorsanız toplamda 12 tane USB çıkışı var Type-C formatında. 2 tanesi önde sürücü tarafında. Hemen koltukların yanında 2-2 olmak üzere tam ön bölümde 6 tane. Bu koltuklarda da var 4 tane 10. Buradaki bölümün içinde de şurayı açtığımda 2 tane var. Bir tane de HDMI çıkışı var. Bu kol dayamanın arka tarafında bize olan bölümünde HDMI'den her şeyi bağlayabiliyorsunuz. Onun altında da bir soğutma bölmesi var, bir buzdolabı var. Buraya da içeceklerinizi koyabiliyorsunuz. Soğuk kalmasını sağlıyorsunuz. Şöyle baktım, gerçekten sular gayet iyi bir ısıda. Bu bölümlerde de telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir ünite bulunuyor. 15 wattlık. Telefonunuzu koyduğunuzda hemen şarj etmeye başlıyor. Diğer araçta göstermiştim. Bu bölümün altında, kol dayamanın altında da aynı uçaklarda olduğu gibi bir masanız bulunuyor. Şu şekilde açıyorsunuz bu masayı. Şöyle göstereyim. İşte buraya da tabletinizi koyabilirsiniz veya işte bir şeyler yemek istiyorsanız onu da koyabilirsiniz. Gayet güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi esnek bir yapısı var. Şu şekilde dönüyor, önünüze geliyor. Yanda kalıyor. Fonksiyonel, işlevsel ve konforunuzu arttıran detaylar.

Evet, burada da elinizin yine tam altında bir iki düğme var. İlk düğme aşağı ettiğinizde camı açıyor. Bu da çok işlevsel. Bakın cam açıldı hemen. Dışarıyı daha rahat görebiliyorsunuz. Hava alabiliyorsunuz.

yiyorsunuz. İçerisi biraz daha mahremiyeti arttırıyor. Bir de arkada otururken önde olduğu gibi çok güzel ambiyans aydınlatmalarına sahip. Tabii ki seçeceğiniz renklerle buradaki iç ambiyans aydınlatmanın içerisini nasıl aydınlatacağını seçebiliyorsunuz. Ama gece bu ışıklar kapıdaki olsun, ön koltukların arkasındaki olsun hepsi çok şık gözüküyor. Çok ince tasarlanmış ve buradaki estetik tasarımı da bütünlüyor bana göre. Bu da güzel bir detay olarak dikkatimi çekti.

Evet, parti zamanı. Bu arada çok sık seyahat ediyorsanız, araçta çok oturuyorsanız, bu yandaki düğmeler yardımıyla da böyle minik bir masaj desteği sağlıyor belinize, özellikle böyle bir dalgalanma hareketi var. O da tabii ki kan dolaşımını hızlandırdığı için yine rahatlamanızı sağlayacaktır. Ama S serisindeki gibi full bir masaj seçeneği değil arkadaki koltuklardaki masaj. Tam 12 hava yastığı mevcut. Şimdi böyle arkada oturuyorsunuz, ortada boş bir alan var. Allah göstermesin bir kaza anında bu yolcular ne olacak diye düşünüyorsanız, yolcuların da arasında bir hava yastığı çıkarak yolcuların birbirleriyle çarpışması da önleniyor. Dediğim gibi toplam 12 hava yastığı var. Perde hava yastıkları var, ufak hava yastıkları var. Aracın içinde birçok noktaya yerleştirilmiş durumda ve yolcuları tamamen koruyor. Bu da çok güzel. Zaten ADAS sistemlerinden bahsetmek istemiyorum. Artık neredeyse standart hale geldi ama burada bulunan ADAS sistemlerinin de çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. İşte şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarısı derken birçok özellik de yine VL'de mevcut. Evet sevgili seyirciler, bu keyifli turumuzun, arka koltuktaki keyifli turumuzun da sonuna geldik. Birazdan otele giriş yapacağız. Bilbao'nun sokaklarında, caddelerinde, dar yollarında şoförümüzle beraber aracın özelliklerini inceleyerek çok güzel bir turu daha tamamladık. Benim Bilbao'dan aktaracaklarım bunlar. Mercedes-Benz VL ile ilgili ilk izlenimlerimiz bunlar. İlk görebildiklerimiz, anlatabildiklerimiz, belki eksikler kalmıştır. Kusura bakmayın çünkü araçta inanılmaz çok özellik ve yenilik var. Dilimiz döndüğünce, aklımızda kaldığınca bunları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi otomobilde lüks, konfor ve teknoloji artık ne boyutlara geldi. Ben çok keyif aldım. Bu davetleri için de Mercedes-Benz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki lansmanda, bir sonraki test sürüşünde, Opet test köşesinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kastrol Magnetik'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bakalım bu haftaki sorumuz nasıl? Burak Öztürk Antalya'dan soruyor. Yaz aylarında klima açıkken araba bariz bir şekilde çekişten düşüyor. Klima kompresörü motordan bu kadar çok mu güç alıyor? Yeni arabalarda da durum bu şekilde geçerli mi? Demiş. Evet, klima gerçekten hem yakıtı arttıran hem de çekişi düşüren bir unsur olarak gündemimizdeydi. Ta ki son teknolojik otomobillere kadar. Burada sistem nasıl çalışıyor Serdar abi?
1: Yani son sistematik araçlarda da aslında daha az, yeni sistemlerde daha az güç çekmiyor. Gazın durumuna göre, pozisyona göre, durduğunuz yerlere göre klima devreye giriyor, çıkıyor. Daha az güçle çıkıyor, tam güçle çıkıyor. Yani sadece otomobilin çekişiyle ilgili bir şeyleri hissetmiyorsunuz. Yoksa o klima yine motordan çekeceği gücü aynı şekilde çekiyor. Buradaki geçmişten bugüne baktığınız zaman ters çalışan parametre şu. Özellikle düşük hacimli motorlarda artık biliyorsunuz 1 litre, 900 cc, 1100 cc, 1.1 litrelik motorları kullanıyoruz. Bu motorlarda bu kompresörün motoru yenme faktörü daha fazla. Bunu da çok basit bir teorik olarak anlatayım. Özellikle türbo beslemeli motorlarda bu çok daha fazla. Çünkü siz bir 1600 100 beygirlik bir motor, yani 1.6 litre 100 beygirlik içten yanmalı bir motor düşünün, türbo beslemeli olmayan. Bu motor

0: işte Relanti devrinde belki 40-50 beygirdir. Ama çünkü turbo beslemeye ihtiyaç yok. Turbo devreye girdiği zaman motorun gücü gelmiyor. Motorun gücü hep var olan, kendi sıkıştırma oranından, kendi doğalından sağlanan motor. Ama bunu aynı 100 beygirlik 1 litre bir motora döndüğünüz zaman o motorda ancak 100 beygiri sağlayabilmek için veyahut işte 4000'de bir de 70 beygiri sağlayabilmek için turbo basıncına ihtiyaç var. Trafikte bunu kullandığınız zaman, relantide kullandığınız zaman bu motor diğer, zaten ekonomisi de oradan geliyor. Diğer turbosuz, içten yanmalı, normal aspirated motordan çok daha güçsüz. Çok daha güçsüz olduğu için kompresör çok daha fazla motordan güç çekiyor ve bunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Bu senin söylediğin elektronik sistemler de bunu sadece o anlık tam, mesela yeni araçların neredeyse %100'ünde tam gaz yaptığınız zaman turbo devreden çıkıyor. Bunun sebebi siz bir yokuş çıkıyorsunuz, motorun gücüne ihtiyacınız var. Tam gaz yaptığınız zaman hemen devreden çıkıyor. Şimdi daha komplike yazılımlarla, tam gazın haricindeki bazı özel durumlarda yüksek devre çıktığı zaman motor, sizin motorun gücüne ve torkuna tam ihtiyaç olduğunuz durumlarda turbonun devreden, pardon,
1: klima motorunun,
0: evet, motorunun, kompresörün yani, klima kompresörünün tam devreden çıkması, yarım devreden çıkması falan gibi şeyler söz konusu. Ama eski araçlarda, çünkü hatırlarsın sen de, yani klimanın ilk kullanıldığı araçlar özellikle eski Amerikan otomobilleriydi. İşte V8 motorlu bir otomobilde o motor gücü 150 beygir bile olsa ve 6 silindir bir 5 litre motorda bu çok hissedilmiyordu.
1: Hissedilmezdi. Motor zaten hani kendisi büyük olduğu için hissedilmiyor. Sonra artık küçük hacimli motorlara geçilmeye başlandı.
0: Bir de orada üstüne küçük hacimli turbo beslemelilere geçince bu çok daha bariz ortaya çıkıyor. Çünkü demin de söylediğim gibi turbo motorlar ancak turbo basıncı olduğu zaman o bahsedilen güce ulaşıyor. O da ancak yüksek devirde otomobili gazladığınız zaman olabilen bir şey.
1: Son döneme baktığımda yalnız o hani böyle 0.9'a kadar düşmüştü böyle motor hacimleri. 1 litreler vardı. Şimdi artık 1.2'nin altında pek motor kalmadı.
0: Evet, ikisinin ortasına oturttular şu anda. Yani o en popüler motorlar biliyorsun 1.6
1: 1.5
0: ile işte spor olanda 2 litreydi. 2 litreydi. Şimdi o işte 1.2 ile 1.5 litre arasında değişiyor. Yani eski 2 litrenin yerine 1.5 litreler aldı gibi. Spor, GT, ST versiyonlarında falan hep o motorlar 1.5 litreler kullanılıyor. Şehir içi ekonomik araçlarda da dediğim gibi 1.2 litreler falan kullanılıyor.
1: Evet, ama hani hepsi bir dengeye oturdu. Teknolojiler gelişti, sistemler gelişti, yazılımlar gelişti. Artık eskisi gibi hissedilmiyor. Bir de hani bir zararı da yok. Evet, teşekkür ediyoruz Serdar abi. Bu hafta da bu soruyu cevapladık. Antalya'dan gelen soruyla beraber bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin her yıl düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması sonuçlandı. Tabii ki bununla beraber yan branşlar da vardı. Yılın Premium Otomobili, Yılın Tasarımı, Yılın İnovasyon Ödülü gibi bu ödüller de sahiplerini buldu. Şimdi gelin Türkiye'de Yılın Otomobili ödül töreni gecesine gidelim. Bakalım Türkiye'de yılın otomobili hangisi olmuş?

0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen ve her aşaması büyük bir heyecana sahne olan Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının kazananı, OGD üyesi uzman otomotiv gazetecilerin değerlendirmesi sonucunda Renault Clio oldu.
1: Renault Clio.
2: Ve gördüğünüz gibi 3360 puanı alarak Türkiye'de yılın otomobili olmaya hak kazanıyor.
0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının kazananı belli oldu. 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplamda 3360 puan alan Renault Clio, Türkiye'de yılın otomobili seçildi.
2: Bu senenin birincisi de Renault Clio oluyor. 3360 puanla. Evet, alkışlarınızla Renault Clio.
0: Ödül töreninde ana ödülün yanı sıra 4 farklı kategorideki birincilerle bu yıl ilk kez verilen jüri özel ödülü de sahiplerini buldu. Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda yılın basın lansmanı ödülü Evtech Day İzmit fabrika etkinliğiyle Hyundai'ye verildi.
3: Hyundai EV Tech Day İzmit fabrika etkinliğimiz yılın basın lansmanı ödülünü alıyor.
0: Yılın tasarımı ödülü BMW iX3'e giderken, yılın inovatif projesi ödülü de Panoramic Vision teknolojisiyle yine BMW iX3 modeline verildi. Yılın premium otomobili kategorisinde de BMW iX3 modeli ödülün sahibi oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen jüri özel ödülüne TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı layık görüldü.
2: Eren Üçler Toprağı'nı burada gıyabında isterseniz hep beraber bir alkışlayalım. Bütün federasyonu, ekibini. Bu başarıya hepimiz ortak olacağız önümüzdeki sene.
0: 33 aday otomobilin kıyasıya yarıştığı Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının ilk etabında Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan 33 aday otomobil yer aldı. Jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan BMW iX3, BYD C-Line 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve TOG T10F finalde yarışmaya hak kazandı. Finalist modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat değer oranı açısından çok sıkı bir test ve değerlendirme sürecinden geçirildi. Birinci seçilen Renault Clio kazandığı bu prestijli unvanı ve yılın otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bültenleri, iletişim faaliyetleri ve reklamlarında kullanma hakkına sahip olacak.
3: Otomotiv Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat Öztürk'ü alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Merhabalar Murat.
0: OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın sektöre olan katkısına değindi. Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak 11 yıldır bu ödülü sektörle buluşturduklarını ve yarışmanın her geçen yıl daha da güçlendiğini söyledi. Sektör için gerçekten önemli, özel ve güzel bir yarışma olduğuna değinen Öztürk, rekabetin her geçen yıl daha da arttığını, bu yıl özellikle elektrikli modellerin ağırlıkta olduğunu belirtti. Murat Öztürk ayrıca Türkiye'de yılın otomobili yarışmasının markalar içinde büyük bir motivasyon kaynağı haline geldiğini, pek çok markanın bu süreci yurt dışı merkezlerinden de yakından takip ettiğini bildiklerini ifade etti.
4: Bu ödülü almak gerçekten çok gurur verici.
0: Mayıs AŞ Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur, Türkiye'de yılın otomobili ödülünün ardından değerlendirme yaparak, Türkiye'nin satış lideri Renault Clio'nun OGD üyelerinin oylarıyla ikinci kez Türkiye'de yılın otomobili seçilmesinden büyük gurur duyduklarını, bu ödülün Clio'nun yıllardır kullanıcılarıyla kurduğu güçlü bağın ve Türkiye yollarındaki başarısının en anlamlı yansımalarından biri olduğunu söyledi. Levent Timur, bu değerli ödül için tüm OGD üyelerine teşekkür etti.
4: Bunun değerlendirilip ödül verilmeye layık görmesi gerçekten çok değerli ve bütün gazeteci arkadaşlara da son olarak teşekkür ediyorum.
0: Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında Renault Clio 3360 puan alarak yılın otomobili unvanını alırken, BMW iX3 2770, TOG T10F 2510, Mercedes-Benz CLA 2490, Citroen C5 Aircross 2190, Hyundai Inster 2000 ve BYD C-Line 7 1390 puan alarak sıralandılar.
2: Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de yılın otomobilini de seçtik. Hangi otomobil olduğunu da gördünüz. Seneye tabii ki bu yarışma devam edecek. Bakalım önümüzdeki günlerde otomotiv sektöründe ne gibi gelişmeler olacak, hangi modeller piyasaya çıkacak, onları da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 8. etabı bu hafta noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkli ise gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.

0: durmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Şimdi atacağına artık ya? Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Goder izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: 24 ekranları da ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Evet, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampın açılış konuşmasını yaptı. Peki ya Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajları verdi? Kampın ikinci gününde neler yaşanacak? Şimdi hemen o noktaya gidelim. Zira 24 muhabiri Emre Ayaz Sapanca'da kampı takip ediyor. Hemen Emre'ye dönelim. Emre Ayaz, merhabalar. Kolaylıklar dileyelim öncelikle ve sözü hemen sana bırakalım. Nedir notların?
1: Büşra Mutlu, çeyrek asırlık destan temasıyla Sapanca'da gerçekleşen AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında bugün ikinci gün. Sizin de söylediğiniz gibi sabah 10.30 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın ikinci gününde açılış konuşmasını gerçekleştirdi ve onun ardından da önemli oturumlar gerçekleşecek. O oturumların detaylarına bakacak olursak, öğle saatlerinde şu sıralarda gerçekleşmesi planlanan parti politikaları oturumu gerçekleşiyor ve bu oturumda da birçok konu, birçok alanda ayrı salonlarda görüşülen konular olacak. Eş zamanlı gerçekleşecek bu konular. Bakıldığında neler bakıldığında teşkilatın işleyişi, sahadan gelen raporlar, talepler bunlar konuşulacak ve aynı zamanda AK Parti'nin kendi teşkilat yapısı, siyaset dili ve önümüzdeki yol haritası da önümüzdeki yılın yol haritası da bu konuda masaya yatırılan konular olacak bu toplantıda, parti politikaları oturumunda. Saat 15'te bir program daha olacak kampta. Bu da 15'te başlayacak ortak akıl oturumu olacak. Ortak akıl oturumunda kabine üyeleri de yer alacak ve bu kabine üyelerine talepler iletilecek, sahadan gelen talepler iletilecek ve parti yönetimi de sorularına yanıt alabilecek bakanlardan. İlgili bakanların katılacağı toplantılar olacak ve konulara bakıldığında kimler var diye ayırt edebileceğiz. Adaletten dış politikaya, iç güvenlikten savunmaya, enerjiden tarıma, ulaştırmadan hazine maliyeye birçok konuda kapsamlı olarak ele alınacak. Kalkınma, ekonomi, toplum başlıkları gibi başlıklar olacak. İlgili bakanlıklar katılacak. Aynı zamanda sadece bakanlıklar, kabine üyeleri olmayacak bu kampın içerisinde. MYK üyeleri, MKYK üyeleri, aynı zamanda kurucu kurulu üyeleri de AK Parti kampında, Sapanca'daki kampta yer alacak. 9 yılın ardından Sapanca'da gerçekleşiyor bu yıl bu istişare ve değerlendirme toplantısı. Bu son 9 yıla bakıldığında da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alıyordu. Yarınsa saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek. Saat 10.30'daki dediğimiz gibi açılış konuşması yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun detayına girecek olursak birçok konuda konuştu. Terörsüz Türkiye'den girdi. Başörtüsü meselesine girdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden bahsetti ve devamında bakıldığında CHP'nin iç karışıklıklarına da varan geniş kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Dilerseniz Erdoğan'ın o konuşmasındaki haberimize gidelim.
2: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
1: Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı, Türkiye başörtüsü meselesini artık geride bırakmıştır dedi. Son dönemde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlarına sert tepki gösterdi.
1: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
0: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
1: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.
0: Cumhurbaşkanı CHP içerisinde yaşanan iç savaş hakkında da konuştu.
1: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Sona çok yaklaşıldığını söyleyen Kurtulmuş bu dönemde asla taviz verilmediğini söyledi. Terörist başı Öcalan'ın durumu hakkında da konuştu Kurtulmuş ve bu konuda milletin evet demediği hiçbir şey gerçekleşmez dedi.
3: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. %80-90'ı bitmiştir.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş işin çoğunluğu bitmiştir dedi. Bu dönemde herhangi bir tavizin asla verilmediğini söyledi.
3: Biz bu işe niye başladık? Terör örgütü ben silah bırakıyorum, kendimi feshediyorum dedi. Dolayısıyla bunun tespit edilmesi, bunun teyit edilmesi, bunun da devletin güvenlik birimleri tarafından takip edilmesi gerekir.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CNN Türk programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu aşamaya yaklaşıldığını söyledi. Terörist başı Öcalan'ın durumu hakkında da net konuştu.
3: Bundan sonraki süreçte ise bizim siyasette şunu biliyoruz. Makul çoğunluğun evet demediği hiçbir şey gerçekleşmez. Yani Türkiye'de kahir ekseriyetin evet bu böyle oldu, iyi oldu diyeceği bir şeye süreçte ilerlemek lazım. Bu çerçevede yani İmralı'nın şahsi durumuyla ilgili tartışmaların bu meselenin üstünde bir şekilde engelleyici unsur olmaması lazım. Genel çoğunluğun üzerinde durduğu konularda yoğunlaşmanın doğru olacağı kanaatindeyim.
4: Kurtulmuş taviz meselesini ayrı bir parantez açtı. Böyle bir şey asla gerçekleşmemiştir dedi.
3: Bu sürecin içerisinde hiçbir yerinde en ufak bir taviz verilmemiş. En ufak bir pazarlık söz konusu olmamıştır. Hele hele bir taviz verilmesi söz konusu değildir.
4: CHP'de yaşanan iç kavgaya da değindi. Yaşananlardan rahatsızlık duyuyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi mahkeme yeri değildir vurgusu yaptı.
3: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kavgalı, kendi içerisindeki sorunları çözemeyen bir görüntü içerisinde olmasından rahatsızlık duyuyorum. Bu iç çatışmaları, iç tartışmaları üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir partinin vasisi değil.
2: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sunuldu sevgili izleyenler. Peki hangi isimler var? Dokunulmazlık dosyaları için süreç nasıl işleyecek? Şimdi detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bize aktaracak. Ahmet Taner merhaba, kolaylıklar, söz sende.
4: Büşra Mutlu merhabalar. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 8'e Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olmak üzere 10 milletvekilinin 11 dosyası fezleke için sunuldu. Tabii dokunulmazlık dosyası sunuldu. Tabii bu isimlere bakmak lazım. İsimlerden sonra ise sürecin nasıl işleyeceğine bakalım Büşra Mutlu. 8 milletvekili demiştik CHP'den var. Ali Mahir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık'tan Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavat, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili isimler. Bir tane İYİ Parti'den var. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan. Bir tane de bağımsız milletvekili var. O da Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi. Tanal hakkında da, Tanal da zaten bu listede var. Tanal hakkında iki tane dosya olduğu için 10 milletvekilinin 11 dosyası sevk edilmiş durumda. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Aslında şu şekilde, önce komisyon incelemesine gidecek. Komisyon öncelikle bunları çok detaylı bir şekilde inceleyecek ve bunların genel kurula sevk edilip edilmeyeceği hakkında bir karar verecek. Bu karardan sonra ise genel kurul oylaması başlayacak. Genel kurulda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir oylama yapılacak ve 151 oy yeterli olacak fezlekelerin gelmesinde ve geçmesinde, dokunulmazlığın kaldırılmasında. Daha sonrasında ise sınırlı yargılamaya geçilecek. Yani dokunulmazlık yalnızca fezlekede belirtilen suçlamayla alakalı olacak. Diyelim ki milletvekili bu suç hakkında tutuksuz yargılanıyorsa yine meclisteki çalışmalarına devam edecek. Ama tutuklu yargılanacaksa da meclisteki çalışmalarına devam edemeyecek. Böyle bir hüküm de var. Tabii bu ilk fezleke dosyaları değil. Geçtiğimiz haftalarda da olmuştu. Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve aynı şekilde Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bulunduğu 14 ismin fezlekesi de yine meclis başkanlığına ulaşmıştı. Meclise verilmişti. Şimdi tabii 151 dosya diyoruz. Yani 151 oy diyoruz. Mecliste bu 151 oy sağlanabilecek mi? Aslında gelen çoğu dosya Cumhuriyet Halk Partili vekiller hakkında. Şimdi aslında şuraya da bakmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına katılmıştı ve demişti ki ben dokunulmazlıklara karşıyım. Eğer kendi milletvekillerimle ilgili gelirse korkmalarını gerektirecek bir şey yok. Eğer suçlu değillerse bundan korkmalarına, bundan çekinmelerine gerek yok demişti. Tabii parti tabanını, milletvekilleri ikna edebilecek mi bunu, kendi tabanındaki milletvekillerini, burası ayrı bir merak konusu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönelik fezlekeler geldiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunlarla ilgili evet oyu verebileceği yönünde sinyaller de geçtiğimiz haftalarda vermiştik. Tabii her oturumda her fezleke ve her milletvekili için de ayrı ayrı görüşülecek. Yani bunlar böyle basit işler olmuyor. Her milletvekili düşüncelerini belirtebiliyor bununla alakalı. İtirazlar da değerlendiriliyor. Ardından dokunulmazlık da kaldırılmış oluyor. Dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra da bu Cumhurbaşkanlığı yoluyla Adalet Bakanlığı'na sevk ediliyor. Adalet Bakanlığı da gerekli savcıya talimat vererek artık soruşturma başlatılıyor. Dediğimiz gibi tutuklu veya tutuksuz yargılanacaksa da milletvekilleri bununla ilgili süreçte işleyecek diyebiliriz. Şimdi de hatırlatalım. 8'i Cumhuriyet Halk Partili olmak üzere toplam 10 milletvekilinin fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Detayları biz de takip etmeye devam edeceğiz Büşra Mutlu.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Ahmet'e. Devam edelim efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de yayında olduğu sırada korumalarının değiştirilmeye çalışıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun durumdan haberi yoktu. Genel merkezde kısa süreli bir gerilim yaşandı. Bu talimatı kim verdi sorusunun peşine düşüldü. İşte ayrıntılar.
5: Parti zarar görmesin diye bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
6: Mesela kim?
5: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler, bir kısmı içeride şimdi.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de bu konuşmayı yaparken CHP Genel Merkezi'nde bir koruma krizi yaşandığı ortaya çıktı. Krizi gazeteci Erdem Atay sosyal medya hesabından paylaştı.
8: Merhaba arkadaşlar.
9: Günaydın efendim.
8: İyi misiniz?
7: Atay, Kılıçdaroğlu canlı yayındayken CHP Genel Merkezi'ne gelen polisler koruma ekibini değiştirmeye çalıştı. Kriz yaşandı iddiasını ortaya attı. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken bu değişimin talep edilmesini manidar bulduğunu da söyledi. Zira Kılıçdaroğlu yayından çıktıktan sonra koruma ekibinin değiştirilmesi yönünde bir emri olmadığını söyledi. Ekibinin kalmasını istedi. Polislerin değiştirilmesine karşı çıktı.
10: İşçi Kemal, memur Kemal selamlıyor sizleri.
7: Hemen ardından genel merkezde kimin talimat verdiğini ortaya çıkarma çabasına girişildi. Zira kimse bu

0: değişim talebini üstlenmedi. Meseleye dair durumu aydınlatan bilgi ise İçişleri Bakanlığı kaynaklarından geldi. Zira Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde değişim isteyen bizzat genel merkezden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ydu. Zira Kuşoğlu, koruma ekibinden bazı isimlerin Özgür Özel döneminden kalma olduğu için karşı tarafa bilgi sızdırdığından şüpheleniyordu. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun korumalar kalsın talimatından sonra yelkenler indirildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, emniyeti arayarak böyle bir talebimiz yok dedi. Korumaların değiştirilmesine karşı çıktı. Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun kurmay heyeti içinde de bir güven bunalımı mı var sorusunu akla getirdi.
1: Saygıdeğer Genel Başkanı, Kahraman Kemal Kılıçdaroğlu sinanıyor sizi.
2: Özgür Özel, Garip Dede Cemevi'ni 10 Muharrem orucu etkinliği için ziyaret etti. Ancak Cemevi'nin avlusundan yansıyanlar partide tepkiye sebep oldu efendim. Zira yine hain Kemal sloganları atıldı ve etkinliğe katılmaktan vazgeçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir provokasyonun da önüne geçtiği anlaşıldı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özgür Özel, Garip Dede Cemevi'ni ziyaret etti.
3: Biz bugün ağır saldırılar altındayız. Operasyonlara, tehditlere, şantajlara, kayyumlara muhatap olduk. Zulüm gördü arkadaşlarımız, görmeye devam ediyorlar. Çile çekiyorlar, cezaevlerinde tutuluyorlar.
0: İstanbul'daki Muharrem Orucu etkinliğinden yansıyanlarsa CHP tabanında tepkiye sebep oldu. Zira toplanan kalabalık bir ibadet gününde hem de Cemevi'nin bahçesinde provokatif sloganlar attı. Garip Dede Cemevi'nden yansıyanlara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin sert tepki gösterdi. Tekin, Cemevleri nefretin değil lokmanın, ayrışmanın değil kardeşliğin mekanlarıdır. Bu terbiyesizliği siyasi, ahlaki ve hukuki olarak reddediyoruz. Hiç kimse Alevi inancının kutsal mekanlarını siyasi hesaplaşmaların sahnesine çevirmemelidir diye yazdı. Garip Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat da olaya tepki gösterdi. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Fırat, daha önce de siyasilerin programlara katıldığını ancak böyle bir sorun yaşanmadığını belirtti. Gece dergahın duvarlarına 70-80 kişilik bir grubun pankart astığını ancak kendisinin bunları kaldırttığını ifade etti. Fırat, ayrıştırıcı dile doğru bulmuyorum dedi.
4: Kılıçdaroğlu'na hain denilen sloganları videoda izledim ve çok üzüldüm. Hemen kendisini aradım ve üzüntümü bildirdim. Bu ayrıştırıcı dili doğru bulmadığımı ifade ettim. Çok rahatsızlık duyduğumu kendisine aktardım. Beni dinledi ve teşekkür etti.
0: Aslında İstanbul'daki etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacaktı. Ancak son anda programı iptal etti. Belli ki birileri kendisini provokasyona karşı uyarmıştı. Özel destekçileriyle Kılıçdaroğlu destekçilerinin karşı karşıya gelmesi riskini önleyen de yine Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Burada dikkat çekilmesi gereken asıl mesele ise Aleviler üzerinden CHP'de sürdürülen mücadele. Zira Tuncelili olan Kılıçdaroğlu, Alevilerin yoğun desteğini almış vaziyette. Özgür Özel ise bu hamleleriyle Aleviler sizin arka bahçeniz değil mesajı vermeye çalıştı.
3: Biz o zorla, şiddetle genel merkezimizden atılıp da düştüğümüz yolda Gazi'nin kurduğu meclise doğru yürürken her türlü kötülüğü arkamızda bırakıp iyiliğe doğru yürümeye, kararlılıkla yürümeye, barışla ve sevgiyle yürümeye karar verdik.
0: Özel yaptığı manevralarla ne kadar mesafe alıyor tartışılır. Ancak ibadethanelere dahi siyaset sokarak CHP'yi yaraladığı gerçeği ortada duruyor. CHP'den vuruşarak çekilme taktiği her gün yeni gerilimleri beraberinde getiriyor. Ve bu durum CHP tabanında da ciddi bir parçalanmanın işareti gibi görünüyor.

0: Efendim şimdi biraz da Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere bakacağız. Zira gerilim hiç bölgede düşmüyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yine silahlar konuştu. İşte detaylar. Taraflar 17 Haziran'da mutabakat zaptına varmıştı. Saldırılar durmuştu ancak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece yarısı İran'ın Sirk kentindeki askeri tesislerini hedef aldı. Füze ve İHA depolamalarıyla kıyı radar üslerini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bu operasyonun 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan Singapur bayraklı ticari gemiye yönelik İHA saldırısına güçlü bir yanıt olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İran'ın bu saldırısından rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. İran Devlet Televizyonu saldırıyı doğruladı. Sirk kentindeki Taheruyi iskelesinin hedef alındığını belirtti. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu ABD askerlerinin bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesinde atıfta bulunan devrim muhafızları boğazdaki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri'ni Lübnan'daki İsrail'e benzeten İran, saldırganlığın tekrarlanması halinde yanıtın çok daha kapsamlı olacağı uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ise seyir sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da açıklamalar gelmeye devam ediyor efendim. İran'a yönelik açıklamaları var. Bakalım Trump neler açıkladı. Trump Washington'da inanç özgürlüğü temalı toplantıya katıldı. İran gündemini değerlendirdi. Trump İran'la yaptıkları mutabakatın çok başarılı anlaşma olduğunu savundu. Bu anlaşmaya petrol fiyatlarının düştüğünü, Hürmüz'ün açıldığını ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın sınırlı ölçüde askeri kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Trump, bazı askeri yetenekleri var ama çok fazla değil. Kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar dedi. Hürmüz'deki gerilim de Trump'ın gündemindeydi. Trump, İran'ın bir ticari gemiye İHA saldırısı düzenlendiğini hatırlattı. 3 İHA'yı düşürdüklerini belirtti. Trump, İranlı General Kasım Süleymani suikastına da atıf yaptı. Süleymani'yi hedef alarak hem İran'a hem de Orta Doğu'ya büyük bir iyilik yaptıklarını iddia etti. Evet, Orta Doğu'da dikkati çeken diplomatik bir gelişme de yaşandı efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlandı. Taraflar kalıcı barış hedefiyle bir çerçeve anlaşmasına imza attı. Ancak anlaşma daha ilk günden hem Hizbullah'ın sert tepkisi hem de İsrail'in şartları nedeniyle yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
1: İsrail ve Lübnan arasında Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunda kritik bir eşik geçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yürütülen törenle iki ülke arasında savaşı resmi olarak bitirmeye amaçlayan üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. İmza törenine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri katıldı. İmza töreninde konuşan Rubio, anlaşmayı zorlu bir yolculuğun ilk adımı olarak niteledi. Bölgeye acil olarak 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için 30 milyon dolarlık fon sağlanacağı açıklandı.
2: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Yayımlanan anlaşma metninde tarafların çatışmaları sona erdirme, savaş durumunu bitirme ve iki egemen devlet olarak güvenlik içinde yaşama hedefini teyit ettiği belirtildi. Anlaşmaya göre Lübnan ordusu güneyde güvenlik sorumluluğunu kademeli olarak devralacak. Devlet dışı silahlı gruplar silahsızlandırılacak. Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ABD destekli bir askeri koordinasyon grubu kurulacak. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uygulamanın iki aşamada yürütüleceğini belirtti. Anlaşmanın sahada tam bir geri çekilme anlamına gelmediğini vurguladı.
2: Lübnan ordusunun pilot bölgelere yerleşmesine izin verilecek. Ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusu bölgeden çekilmeyecek.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise anlaşmanın ülkenin egemenliğini yeniden tesis etme yolunda ilk adım olduğunu söyledi. Başbakan Nawaf Selam da hedeflerin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, yerinden edilenlerin dönüşü ve yeniden imarın başlaması olduğunu vurguladı. Ancak Hizbullah anlaşmaya sert tepki gösterdi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah ise İsrail'le doğrudan müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Mevcut hükümetin meşrutiyeti olmadığını iddia etti. Anlaşmanın Lübnan anayasasına aykırı olduğunu savundu. Hizbullah destekçileri sokağa döküldü, protesto gösterileri düzenlediler. Göstericiler başkente bir caddeyi yaktıkları lastiklerle trafiğe kapattı. Hizbullah destekçileriyle güvenlik güçleri arasında harbe de çıktı. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
0: Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine tarife kartını kullandı efendim. Şöyle ki Amerikan şirketlerine yönelik dijital hizmet vergisi getiren herhangi bir ülkeye karşı %100 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Trump açıklamayı Turç uygulamasından yaptı. Çok sayıda Avrupa ülkesinin Amerikan teknoloji devlerine yönelik dijital hizmet vergisini hayata geçirmeyi tartıştığını belirtti. Bazı ülkelerin de fiilen bu adımı atmaya çok yakın olduğuna dikkati çekti. Trump bu açıklama böyle bir vergi uygulayan herhangi bir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edeceği tüm mallara derhal %100 oranında gümrük vergisi uygulanacağının ilanıdır ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu tarifenin ilgili ülkeyle imzalanmış, yürürlüğe girmiş ya da henüz onaylanmamış tüm ticaret anlaşmalarını hükümsüz kılacağına işaret etti. Dijital hizmet vergisi yönünde adım atılması halinde %100'lük tarifenin derhal devreye alınacağını kaydetti. Ve Rusya-Ukrayna savaşında şiddetli bir tırmanış yaşanıyor. Ukrayna lideri Zelenski'nin duyurduğu 40 günlük yeni operasyon kapsamında Rus topraklarına yılın en büyük hava saldırısı düzenlendi. Bir gecede fırlatılan tam 660 insansız hava aracı Moskova ve çevresini hedef aldı. Rusya'nın kritik petrol tesisleri alevlere teslim oldu. Ağır darbe alan Kırım karanlığa gömüldü. Akaryakıt satışları durdu. Rusya'nın bu tarihi saldırıya yanıt olarak Kiev ve Poltava'yı vurdu. Bakalım.
3: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, savaşta gerilimi tırmandıracak 40 günlük yeni bir operasyona onay verdi. Rusya'ya baskı kurmayı hedefleyen bu operasyonun ilk adımı, yılın en yoğun ve en sarsıcı hava saldırısıyla atıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Moskova başta olmak üzere Tula, Belgorod, Kursk ve Kırım gibi bölgelerde Ukrayna'ya ait 650'den fazla İHA'yı düşürdü. Yalnızca Tula bölgesinde 73, başkent Moskova'da ise 47 İHA hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Saldırıların ana hedefinde Rusya'nın enerji tesisleri vardı. Ukrayna güçleri cepheye 1500 kilometre uzaklıktaki Ufa rafinerilerini ve Krasnodar'daki petrol depolarını vurdu. Hasar alan Rusya'nın en büyük dördüncü petrol rafinerisi Norsi faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Ard arda gelen darbelerin ardından Kırım Yarımadası karanlığa gömüldü. Yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle halka benzin satışı tamamen yasaklanırken tren seferleri de azaltıldı. Savaşın ateşi Belarus sınırına da sıçrıyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan Belarus'taki Rus röle istasyonları kapatıldı. Belarus lideri Alexander Lukashenko, Kiev'i kendilerini savaşa çekmekle suçladı. Yaşanan bu gerilimin ardından Ukrayna ordusu, sınır hattındaki Çernihiv bölgesinde yaşayan 1000 sivil için zorunlu tahliye emri verdi. Rusya'dansa misilleme gecikmedi. Rusya Savunma Bakanlığı sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık olarak Ukrayna'ya 5 ayrı grup saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Kiev

0: Kiev'deki bir silah depolama tesisiyle Poltava bölgesindeki Kremenchuk petrol rafinerisi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. Ukrayna'nın Sumi kentinde ise Rus İHA'sının bir otoparkı vurması sonucu çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Saldırılar sürse de diplomasi işliyor. Rusya ve Ukrayna arasında 160 esir asker takası yapıldı. Toplamda 320 asker evlerine döndü. Esir takası Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuğunda yapıldı.
1: Venezuela'da yaşanan büyük deprem felaketinin ardından tabii Türkiye'den dayanışma mesajı geldi efendim. Arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemelerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.
2: Türkiye'den Venezuela'ya umut uçuşu, deprem bölgesine yardım eli uzandı, ekipler yola çıktı. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye yardım elini bölgeye uzattı. Depremzedelere destek olmak amacıyla hazırlanan arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya uğurlandı.
3: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğümüzle irtibat, başta onlarla olmak üzere irtibat sağlayarak gerekli hazırlıkları yapmaya başlamıştır.
2: Türkiye'den gönderilen ekipler afet bölgesinde enkaz çalışmalarına katılarak arama kurtarma faaliyetlerine destek verecek. Uzman personel, ekipman ve insani yardım malzemeleriyle yola çıkan ekiplerin depremden etkilenenlerin yaralarının sarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
3: İnsani yardım Tugay'ından 22 kişilik bir ekip de askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela Büyükelçiliğimizle irtibatımız sürmektedir. Gerektiği takdirde ilave ekipman, personel desteği de verilecektir.
2: Venezuela'da yaşanan peş peşe iki büyük depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından açıklama yapmış, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlarken Venezuela halkına ve hükümetine destek mesajı vermişti.
1: Tabii peş peşe yaşanan bu iki büyük depremin ardından bölgedeki bilanço da artmaya devam ediyor. Öyle ki can kaybı 900'ü aştı, yaralı sayısı ise 3000'den fazla. Haliyle enkaz altında yaşam mücadelesi verenler için umutların azaldığı o kritik saatlere de girildi. Venezuela'da Perşembe günü 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşanmıştı. Çifte deprem felaketinde tablo giderek kararıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye ulaştı. Yaralı sayısı 3360'a yükseldi. Depremin merkez üssü La Guaira kenti başta olmak üzere ülke genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ancak uzmanlar göçük altında kalanların hayatta kalabilmesi için hayati önem taşıyan ilk 48 ila 72 saatlik kritik zaman dilimine girildiği uyarısında bulunuyor. Depremin altyapıda yarattığı ağır hasar ulaşımı da vurdu. Ülkenin ana hava yolu bağlantılarından Malketya Havalimanı sivil uçuşlara tamamen kapatıldı. Pistlerin sadece hasar görmeyen bölümleri uluslararası insani yardım uçakları için kullanılıyor. Umutların tükenmemesi için küresel çapta bir yardım seferberliği başlatıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden 20'den fazla arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait özel ekipman ve kurtarma personeli taşıyan ilk askeri nakliye uçağı başkent Caracas'a indi. Depremde en az 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Çin de bölgeye acil destek gücü gönderiyor. Ayrıca bölge ülkelerinden Kolombiya ve Arjantin'e ait askeri arama kurtarma birlikleri de enkaz alanlarındaki çalışmalara katılmak üzere Venezuela'ya ulaştı. Evet sevgili izleyenler, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan İnanır 6 günün sonunda entübe edilmişti fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi duyuruldu. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sanat ve siyaset camiasından birçok isim başsağlığı diledi. Ünlü oyuncunun cenaze programı da belli oldu.

0: gökyüzü, tenimi yakan sıcak güneş.
1: Bereketli tarlalar, yüreğim kadar coşkun dere, selam size.
2: Beyaz perdeden bir efsane geçti. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
0: Al yazmayı çam.

0: 77 yıllık hayatında sinema perdesine onlarca kült film ve karakter bıraktı.
1: Şehirli belli. Şehirde kız çok. Beni niye sevsin?
2: Peki niye bozuluyorsun başkasıyla evlenecek diye?
0: Ortaokul eğitiminden sonra yolu İstanbul'la kesişti. Beyaz Perde ile ilk tanışması ise 1968 yılında 7 Adım filmiyle oldu. Ardındansa Jön Kadir sinema tarihinin unutulmazları arasına girdi.
3: Derbi boylum, al yazmalım, kadınım Asya.
0: 77 yıllık hayatına 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisi sığdıran İnanır, Türk sinemasında dürüst, haksızlığa boyun eğmeyen, gururlu, Yağız delikanlı karakterleri başarıyla temsil etti. Selvi Boylum, Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılların Öcü, Dila Hanım gibi kült filmlerde rol aldı. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.
4: Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar.
0: Hayatı boyunca önemli işlere imza atan Kadir İnanır, 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 6 günlük tedavisinin ardından entübe edilmişti. Fakat usta oyuncu 23 Haziran günü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ardında nice projedeki imzalarını bırakarak.
5: Eline ayağına düştüm arkadaş. Kurtaracaksın beni.
0: İnanırım vefat haberinin ardından başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyesini şu sözlerle iletti. Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Sanat ve siyaset camiasından da birçok isimden taziye geldi.
5: Seni almadan gitmem.
1: Ne olur git.
5: Yarın geleceksin kaleye.
1: Geleceğim. Git.
5: Seni seviyorum, Al Yazmalım.
0: Usta oyuncu 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek törenin ardından İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'sinde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
6: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
1: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
6: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al Yazmalım. Elveda, bitmemiş türküm benim.
7: Evet, Niğde'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önce fabrikanın bulunduğu alandan yükselen yoğun duman dikkat çekiyor. Ardından peş peşe yaşanan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünü siyah bir duman kaplıyor. Patlamanın etkisi çevrede de hissedilirken fabrikanın bulunduğu alan adeta savaş alanına dönüyor. Bor ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığı patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırılması için bir mülkiye baş müfettişiyle iki polis baş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Patlamanın kesin çıkış nedeni yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacağı söyleniyor. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 2024 yılında gerçekleştirilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği hükümlere yönelik yapılan istinaf başvurularını reddetti. Daire, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerin eksiksiz toplandığını ve eylemlerin doğru nitelendirildiğini belirtti. Kararda sanıklara verilen cezaların kanuna uygun olduğu vurgulanırken ileri sürülen istinaf gerekçelerinin yerinde görülmediği ifade edildi. Davada yerel mahkemenin haklarında hüküm kurduğu sanıklara ilişkin kararlar istinaf çoğunlanırken ilk derece mahkemesince beraatlerine karar verilen 31 sanık hakkındaki hükümlerde kesinleşmiş oldu. Oy birliğiyle alınan kararla istinaf başvuruları reddedilirken dosyada Yargıtay'a temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi. Evet, Antalya'dan bir habere bakacağız. Şimdi doğa yürüyüşü yapmak için ormanlık alana çıkan 4 arkadaş dönüş yolunda yollarını

0: kaybetti ve mahsur kaldılar. Havanın kararmasıyla birlikte çıkış yolunu bulamayan gençler cep telefonuyla 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ekipleriyle ilçe jandarma ekipleri sevk edildi. Gençlerin cep telefonundan ulaşılan konum bilgisi doğrultusunda başlatılan arama çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Ekiplerin titiz çalışması sonucu ormanlık alanda bulunan 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kontrolleri yapılan gençler güvenli şekilde bulundukları bölgeden çıkarılarak ailelerine teslim edildi. Olay yaz aylarında doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşların güzergah planlaması yapmasının ve konum bilgilerini yakınlarıyla paylaşmasının önemini bir kere daha ortaya koydu. Evet, şimdi ekrana gelecek görüntüler gerçekten yürek burkuyor sevgili izleyenler. Öyle ki Karaman'da belediye temizlik işçisi Selim Süleyman mesaisinin ardından evine gitmek isterken hayatını kaybetti. Önce bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Saniyeler sonra ise gelen başka bir araçtan kaçamadı.
1: Görüntülerde önce sakin bir cadde var. Ardından yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam. Mesaisini bitirmiş evine dönüyordu. İki araç hızla önünden geçiyor. Büyük bir tehlikeyi kıl payı atlatıyor. Ancak henüz birkaç adım atmışken bu kez başka bir hafif ticari araç çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kişi, Karaman Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 68 yaşındaki Selim Süleyman. Çevredekiler büyük bir panikle yardımına koşuyor. Olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Süleyman, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybediyor. Geride ise bir güvenlik kamerasının kaydettiği birkaç saniye ve bir ailenin dinmeyecek acısı kalıyor.
0: İstanbul Büyükçekmece'de alkollü olduğu öne sürülen bir kadın sabah saatlerinde araçların önüne atladı sevgili izleyenler ve haliyle sürücülere zor anlar yaşattı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı bu görüntüler. Görenlerin ağzını açık bıraktı. Sabah saatlerinde E5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yaşanan olayda iddiaya göre kadın alkollüydü. Yola atladı. Hem araçların hem kendi güvenliğini tehlikeye attı. Önce sebepsiz yere araçları durdurmaya çalıştı. Sonra da sürücülerle konuşmaya çalıştı.
2: Beni şimdi yapıştırıp vuracak.
0: Onlara bağırdı ve el kol hareketleri yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını yoldan çıkardı. Bursa'da ise seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle tırın tamamı alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ev almak için yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altın eşi tarafından yanlışlıkla çöp sanılarak çöpe atıldı. Olayın ardından mahalleli, polis ve belediye ekipleri altınları bulabilmek için seferber oldu.
3: Evin temizliği yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
1: Ev almak istiyorlardı. Yıllarca çalışıp birikim yaptılar. Ancak biriktirdikleri altınlar bir anda çöp oldu. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sedair Kurnaz satın almak istediği ev için yaklaşık 1 kilogram altın biriktirdi. Altınları hırsızlık riskine karşı evinde bir elbisenin içerisinde sakladı.
3: Temizlik yapma esnasında eski bir şey poşete koymuş, bir de eski bir taytın içine koymuş. Fark edememiş. Eskilerle birlikte çöp kovasının içine atmış. Olay bu.
1: Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istedi. Ancak altınlar yerinde değildi. Eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşılaştı.
3: Biz de bir daireyle anlaştık. Hani ev alacaktık sözde onlarla. Bugün ödemesi vardı. Bugün fark ettik biz de o olayı.
1: Kurnaz mahalledeki çöp konteynerlarını tek tek karıştırdı. Ancak altınlardan bir iz yoktu. Durum ekiplere bildirildi. Kurnaz şimdi umutla ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor.
3: Bir şey bulabildiniz mi? Biz bakıyoruz ama...
0: Evet sevgili izleyenler, pek çoğumuz aslında bel ve boyun fıtığından muzdaribiz. Tabii bu durum haliyle günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Öyle bir yöntem var ki sanki size bir sihirli değnek değmiş gibi çözüm üretiyor. Peki nedir bu? Cevabı haberimizde.
4: Kloroplasti bel ve boyun fıtıklarında özellikle ameliyat olmuş hastalarda dahi ve patlamış fıtık ya da ileri derece fıtık olan hastalarda bile, özellikle uygun hastalarda çok başarılı sonuçları kanıtlanmış yeni nesil bir tedavi yöntemi.
5: Tedavi sonrasında hayatımda çok şey değişti. Yani normale döndüm bir kere. Çünkü sadece rutin işlerimi yapıyordum artık son dönemde. Normal hayatıma hemen döndüm. İşte 5 kilo verdim onun üzerine. Spora başladım. Normal, sağlıklı bir şekilde. Yani hatta şey diyorum, genç kız gibi oldum falan böyle. 10 yıl geriye döndüm gibi yani.
6: Hareketler kısıtlanıyor. Ağrı hayatı çekilmez kılıyor. Bel fıtığı ve boyun fıtığı can sıkıyor. Modern tıpsa hastaların imdadına yetişiyor.
7: Kesik yok, dikiş yok, kanama yok. Nükleoplasti tedavisi fıtıktan çekenlere adeta şifa oluyor.
6: Peki nedir bu nükleoplasti tedavisi?
4: Cerrahi gibi bir doku çıkarılması ya da kanama, dikiş gibi şeyler yok. Minimal invaziv dediğimiz bir girişimsel yöntem. Ameliyathane şartlarında, steril şartlarda yapılıyor. Lokal anestezi altında yapılıyor. İşlem 30 dakika sürüyor. Fıtık seviyesinin çokluğuna bağlı olarak ya da iki bölgede fıtık seviyesine göre, mesela hem boyun hem bel fıtığı aynı hastada varsa aynı seansta yapılabiliyor. Sadece süre uzuyor. Yine lokal anestezi altında yapılıyor.
7: Bel fıtığı Dilek Hanım'ın hayatını felç etmişti. Yataktan kalkarken bile zorlanıyordu. Bu derdin dermanı ise nükleoplasti tedavisinden geldi.
6: Dilek Hanım'ın yolu nükleoplasti ile kesişince işler değişiyor. Ağrılar diniyor, hayat normal seyrediyor.
5: 5-6 yıldır bir ağrı sürecim vardı. Ama son 6 ay ağrılarım çok ciddi oranda arttı. Ve son 2 ay sağ bacağımı yürüyemiyordum, yani tutmuyordu. Çoğu zaman yataktan eşimin yardımıyla kalkıyordum. Tedaviyle ilgili birkaç araştırma yaptık. Hemen ertesi gün çok ağrım olduğu için açıkçası çok da dediğim gibi araştırmadan geldim. Tedavi olduğum ve çok kısa sürüyor. Yarım saat gibi bir süre. Böyle kalktım ve o gün evime gittim. Bir saat sonrasında hayatıma devam ettim.
4: Hastalarımız işlemden sonra büyük çoğunluğu rahatlıyorlar ve günübirlik bir tedavi olduğu için hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Bir iki gün dinlenmelerini istiyoruz ve devamında sosyal hayatlarına, fiziksel hayatlarına hızlı bir şekilde dönüş sağlanıyor.
0: Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencileri hem eğlenceli hem de lezzetli bir etkinlikte ağırladı. Karnesini alıp müzeye giden çocuklara ücretsiz balık ekmek ikram edildi.
8: Vatan! Çok güzeldi, beğendim. Birinci olduğum için sevindim.
9: Balıklar çok iyiydi. Kenan'ın ellerine sağlık.
1: Karne sevincine balık ekmek sürprizi damga vurdu. Okuldan karneleriyle çıkan öğrenciler soluğu balıkçı Kenan'da aldı.
10: Dersimiz bugün balık, deniz, sevda oldu. Türkiye sevdası oldu. Balık yeme yarışması, en çabuk porsiyonunu bitiren kardeşimize, birinciye 4 tane çupra hediye.
1: Okullar kapandı, karne heyecanı başladı. Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ise öğrenciler için özel bir sürpriz hazırladı. Karnesini alıp gelen çocuklar müzeyi ücretsiz gezme fırsatı bulurken etkinlik kapsamında kendilerine balık ekmek ikram edildi.
11: Balığı sever misin?
8: Severim. Şu anda daha çok istedim kazandığım için.
11: Ne kazandı?
8: Efendim?
11: Ne kazandın biliyor musun?
8: Bilmiyorum.

0: 4 tane çupra diyorlar ve madalya.
1: Düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1 ton hamsi ve uskumru balığı öğrencilere dağıtıldı. Yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısının sergilendiği müzede çocuklar hem deniz dünyasını keşfetti hem karne gününü unutulmaz bir anla taçlandırdı.
2: Bir öğrenci, bir öğretmen, yaşıtlarının arkadaşlarıyla paylaştığı karne heyecanının o öğretmeniyle paylaştı. Zira o tek öğretmen, okulun tek öğrencisiydi.
3: Bu sana bu yılın hatırası.
4: Bu okulda zil her gün tek bir öğrenci için çaldı.
3: Kanlarımız sonra neler açılır, hatta sapan milletimizin.
4: Konya'nın Ilgın ilçesindeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, karne heyecanını öğretmen Muhammed Bağ'la birlikte yaşadı. Bir yıl boyunca sınıfta sadece 2 kişi vardı. Biri öğretmen, diğeri öğrenci.
3: Bu sene ülkemizde nadir rastlanan tek öğrencili bir okulda bir senemizi tamamladık.
4: Öğretmen Muhammed Bağ, İlayda'nın derslere olan ilgisi ve azmiyle her gün okula istekle geldiğini söyledi.
3: Sen çok çalıştın, azmettin ve derslerinde başarılı oldun. Hiç namussuzluk yapmadın. Ve bu karneyi sana vermek istiyorum.
4: Karne gününde bile keşke tatil olmasa okul devam etse demesi öğretmeninin en unutamayacağı anlardan biri oldu.
5: Neyse çok iyi.
3: Çok iyi.
4: Köyde ilkokul çağında başka çocuk olmadığı için bu yıl okulun tek öğrencisi İlayda'ydı. Gelecek yıl yeni öğrencilerle sınıfın kalabalıklaşması bekleniyor.
2: Efendim, hafta sonu gün ortasını bu haberle noktaladık. Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından saat başında yeniden buluşalım.

0: şu NBA geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6

0: taksit fırsatıyla.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: İşini büyütmek istediğinde
8: Vakıfbank daima senin de.
9: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
10: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
11: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
12: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
10: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
13: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 14'e uzandı ve 24'te gelişmelerle haber bültenlerimiz başlıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sapanca'da AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenen kampta açılış konuşmasını yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinden başörtüsü meselesine, 15 Temmuz hain darbe girişiminden CHP'deki iç karışıklığa kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi. Detaylara bakalım.
1: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
1: Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı, Türkiye başörtüsü meselesini artık geride bırakmıştır dedi. Son dönemde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlarına sert tepki gösterdi.
1: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
2: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
1: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.
2: Cumhurbaşkanı CHP içerisinde yaşanan iç savaş hakkında da konuştu.
1: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda toplam 66 kilo 300 gram uyuşturucu maddeli uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen katkı maddeleriyle ele geçirildi. Operasyon görüntülerinde ekiplerin adrese baskın düzenlediği ve şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdiği görülüyor. Ele geçirilen maddelere el konulurken gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 2024 yılında gerçekleştirilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği hükümlere yönelik yapılan istinaf başvurularını reddetti. Daire, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerin eksiksiz toplandığını ve eylemlerin doğru nitelendirildiğini belirtti. Kararda sanıklara verilen cezaların kanuna uygun olduğu vurgulanırken ileri sürülen istinaf gerekçelerinin yerinde görülmediği ifade edildi. Davada yerel mahkemenin haklarında hüküm kurduğu sanıklara ilişkin kararlar istinafça onanırken ilk derece mahkemesince beraatlerine karar verilen 31 sanık hakkındaki hükümler de kesinleşmiş oldu. Oy birliğiyle alınan kararla istinaf başvuruları reddedilirken dosyada Yargıtay'a temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yine silahlar konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye yapılan saldırıya misilleme olarak İran'daki askeri tesisleri vurdu. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları ateşkesi ihlal etmekle suçladığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki konuşlanma noktalarını hedef aldı. Bakalım. Taraflar 17 Haziran'da mutabakat zaptına varmıştı. Saldırılar durmuştu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece yarısı İran'ın Sirk kentindeki askeri tesislerini hedef aldı. Füze ve İHA depolamalarıyla kıyı radar üslerini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bu operasyonun 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan Singapur bayraklı ticari gemiye yönelik İHA saldırısına güçlü bir yanıt olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İran'ın bu saldırısından rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. İran Devlet Televizyonu saldırıyı doğruladı. Sirk kentindeki Taheruyi iskelesinin hedef alındığını belirtti. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri'ni Lübnan'daki İsrail'e benzeten İran saldırganlığın tekrarlanması halinde yanıtın çok daha kapsamlı olacağı uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ise seyri sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Ve Orta Doğu'da dikkati çeken diplomatik bir gelişme yaşandı sevgili izleyenler. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlandı. Taraflar kalıcı barış hedefleriyle bir çerçeve anlaşmasına imza attı ancak anlaşma daha ilk günden hem Hizbullah'ın sert tepkisi hem de İsrail'in şartları nedeniyle yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
1: İsrail ve Lübnan arasında Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunda kritik bir eşik geçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yürütülen törenle iki ülke arasında savaşı resmi olarak bitirmeye amaçlayan üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. İmza törenine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri katıldı. İmza töreninde konuşan Rubio, anlaşmayı zorlu bir yolculuğun ilk adımı olarak niteledi. Bölgeye acil olarak 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için 30 milyon dolarlık fon sağlanacağı açıklandı.
2: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Yayımlanan anlaşma metninde tarafların çatışmaları sona erdirme, savaş durumunu bitirme ve iki egemen devlet olarak güvenlik içinde yaşama hedefini teyit ettiği belirtildi. Anlaşmaya göre Lübnan ordusu güneyde güvenlik sorumluluğunu kademeli olarak devralacak. Devlet dışı silahlı gruplar silahsızlandırılacak, anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ABD destekli bir askeri koordinasyon grubu kurulacak. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uygulamanın iki aşamada yürütüleceğini belirtti. Anlaşmanın sahada tam bir geri çekilme anlamına gelmediğini vurguladı.
2: Lübnan ordusunun pilot bölgelere yerleşmesine izin verilecek. Ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusu bölgeden çekilmeyecek.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise anlaşmanın ülkenin egemenliğini yeniden tesis etme yolunda ilk adım olduğunu söyledi. Başbakan Nawaf Selam da hedeflerin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, yerinden edilenlerin dönüşü ve yeniden imarın başlaması olduğunu vurguladı. Ancak Hizbullah anlaşmaya sert tepki gösterdi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah ise İsrail'le doğrudan müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Mevcut hükümetin meşrutiyeti olmadığını iddia etti. Anlaşmanın Lübnan anayasasına aykırı olduğunu savundu. Hizbullah destekçileri sokağa döküldü, protesto gösterileri düzenlediler. Göstericiler başkente bir caddeyi yaktıkları lastiklerle trafiğe kapattı. Hizbullah destekçileriyle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
0: Uyuşturucuya karşı mücadele aralıksız sürüyor. 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonların ayrıntılarını şimdi Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Şakan aktaracak.
3: Jandarma tarafından 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleşti ve operasyonda 412 kilogram uyuşturucu madde ile ve yine binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi ve tabii ki operasyonda 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifade alma işleminin sonrasında adli mercilere sevk edildi ve adli merceye sevk edilen şüphelilerden 122'si tutuklandı. 80'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aslında uyuşturucu satıcı özellikle torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelikti bu operasyon ve bu operasyonda binlerce uyuşturucu hap ve 412 kilogram da uyuşturucu madde ele geçirmiş oldu. Tabi narkotik suçlarla şube müdürlüğü, daire başkanlığı analiz ve takip timlerinin desteğiyle bu operasyon gerçekleştirildi ve sokak satıcılarına yönelikti ve tabii ki jandarma genel komutanlığı narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı ile Cumhuriyet Savcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 1025 narkotik ve sayış ekibi 6400 personelin katılımıyla 24 ilde gerçekleştirildi. Tabi eş zamanlı operasyonda ve eş zamanlı operasyonlarla birçok noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleşti ve operasyonda da toplamda gözaltına alınan şüphelilerden 122'si adli mercilerce tutuklandı. 80'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tabi eğer güvenlik güçlerinin böylesi bir operasyonunu yapmamış olsaydı yine o sadece o 24 ilde değil, Türkiye genelinde binlerce gencimiz uyuşturucu maddelerden etkilenecekti ve yapılan bu operasyonla binlerce gencimizin zehirlenmesinin önüne geçildi diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Evet, Şehmuz Şakan'a teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim sıradaki haberimizle. Niğde'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önce fabrikanın bulunduğu alandan yükselen yoğun duman dikkati çekiyor. Ardından peş peşe yaşanan şiddetli patlamalar gökyüzünü siyah dumanlara bürüyor. Patlamanın etkisi çevrede de hissedilirken fabrikanın bulunduğu alan adeta savaş alanına dönüyor. Bor ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığı patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırılması için bir mülkiye baş müfettişiyle iki polis baş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Patlamanın kesin çıkış nedeni yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Antalya'da doğa yürüyüşü yapmak için ormanlık alana giden 4 arkadaş dönüş yolunda yönlerini kaybedince saatlerce mahsur kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte çıkış yolunu bulamayan gençler cep telefonuyla 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ekipleriyle ilçe jandarma ekipleri sevk edildi. Gençlerin cep telefonundan ulaşılan konum bilgisi doğrultusunda başlatılan arama çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Ekiplerin titiz çalışması sonucu

0: ormanlık alanda bulunan 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kontrolleri yapılan gençler güvenli şekilde bulundukları bölgeden çıkarılarak ailelerine teslim edildi. Olay yaz aylarında doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşların güzergah planlaması yapmasının ve konu bilgilerini yakınlarıyla paylaşmasının önemini bir kez daha ortaya çıktı. Ve Bursa'da seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle tırın tamamı alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Şimdi ekrana gelecek görüntüler gerçekten yürek burkuyor. Öyle ki Karaman'da belediye temizlik işçisi Selim Süleyman mesaisinin ardından evine gitmek isterken hayatını kaybetti sevgili izleyenler. Önce bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Saniyeler sonra ise gelen başka bir araçtan kaçamadı.
1: Görüntülerde önce sakin bir cadde var. Ardından yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam. Mesaisini bitirmiş evine dönüyordu. İki araç hızla önünden geçiyor. Büyük bir tehlikeyi kıl payı atlatıyor. Ancak henüz birkaç adım atmışken bu kez başka bir hafif ticari araç çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kişi, Karaman Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 68 yaşındaki Selim Süleyman. Çevredekiler büyük bir panikle yardımına koşuyor. Olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Süleyman, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybediyor. Geride ise bir güvenlik kamerasının kaydettiği birkaç saniye ve bir ailenin dinmeyecek acısı kalıyor.
0: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ev almak için yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altının eşi tarafından yanlışlıkla çöp sanılarak çöpe atıldı. Olayın ardından mahalleli, polis ve belediye ekipleri altınları bulabilmek için seferber oldu.
2: Evin temizliğini yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
1: Ev almak istiyorlardı. Yıllarca çalışıp birikim yaptılar. Ancak biriktirdikleri altınlar bir anda çöp oldu. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sedair Kurnaz satın almak istediği ev için yaklaşık 1 kilogram altın biriktirdi. Altınları hırsızlık riskine karşı evinde bir elbisenin içerisinde sakladı.
2: Temizlik yapma esnasında eski bir şey poşete koymuş, bir de eski bir taytın içine koymuş. Fark edememiş, eskilerle birlikte çöp kovasının içine atmış. Olay bu.
1: Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istedi. Ancak altınlar yerinde değildi. Eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşılaştı.
2: Biz de bir daireyle anlaştık. Hani ev alacaktık sözde onlarla. Bugün ödemesi vardı. Bugün fark ettik biz de o olayı.
1: Kurnaz mahalledeki çöp konteynerlarını tek tek karıştırdı. Ancak altınlardan bir iz yoktu. Durum ekiplere bildirildi. Kurnaz şimdi umutla ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor.
2: Bir şey bulabildiniz mi? Biz bakıyoruz ama.
0: Karabük'te tünel girişinde yaralı bir ayı trafiği birbirine kattı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan ayı otomobillere saldırmaya devam etti. Bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle bayıltıldı ve tedavi altına alındı.
3: Evet, ayı kardeş.
1: Otomobil çarptı, yaralandı. Tünelde saatlerce can çekişti. Ancak bir yandan da araçlara saldırmaya devam etti. Olay Karabük'te yaşandı. Bir otomobil tünel girişinde aniden yola çıkan ayıya çarptı. Ayı yaralı halde otomobile saldırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ayı uyuşturucu iğnelerle bayıltılmaya çalıştı ancak etkili olmadı.
3: Iska yaptı.
1: Trafiğe kapatılan tünelden acı içinde çıkmaya çalışan ayı zaman zaman Milli Parklar ekibinin aracına yönelerek saldırgan tavırlar sergiledi.
4: Bacağı kırmış. Şey yapma,
5: dur.
4: Ön bacağı kırmış.
5: Dur bir dakika.
1: Uyuşturucu iğnelere rağmen uzun süre bayıltılamayan yaralı ayı tünelden kaçmayı başardı. Ardından yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Dere yatağında da bir süre hareket etmeyi sürdüren ayı uzun uğraşların ardından bayıltıldı.
0: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık efendim. Ancak bir yere ayrılmayın, saat başında yeniden buluşacağız.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve tasarımcı Sergen Şehitoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
1: Yeni Molfix Premium, pişiyi daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
2: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
3: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
1: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim de dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.

0: Sol yanım acıyor anne ve beklemek. Biri başlangıç, ikincisi şimdilik.
1: Evet.
0: Sonuncu durak. Bu ikisi arasındaki yolculuğa bakacağız ama bir yazar ve bir şair olarak dönüp baktığınızda özellikle olan en son, en taze, en yeni olan mıdır heyecan uyandıran, yoksa ilkinin heyecanının tadı hiç geçmez mi?
1: Zannediyorum ilk çok heyecanlı. Çünkü ilk defa bir eseriniz elle tutulur, gözle görülür, başkaları tarafından okunabilir, başkaları tarafından istediği şekilde ulaşılabilir hale geliyor. Aslında görücüye çıkarmış oluyorsunuz. Sonraki süreçler elbette her eser yeni bir bebek gibi, her eser yeni bir eser çok kıymetli oluyor, heyecanlandırıyor. Hepsinin heyecanı çok farklı. Ama zannediyorum benim açımdan, yani diğer yazarları bilemem ama benim için çok heyecan verici Sol Yanım Acıyor Anne eseri olmuştu. Çünkü çok hayalini kurabildiğim bir şey değildi.
0: Bu beklemek kitabını ihmal edeceğimiz anlamına gelmiyor ama kendi açımdan bir hareket noktası belirleyebilmek için ilk soruyu sormuştum. Beklemek için de yönelteceğim sorunun ilkini Sol Yanım Acıyor Anne ile ilgili soruyorum o halde. Bu kitabın konusu nedir ve yazmak neden gerekliydi?
1: Yazmak neden gerekliydi? Herkesin hikayesi farklı aslında ama bir yazar olarak ben neden yazıyorum? İleri gitmeyen her şey gerilemeye, akmayan su kokmaya, filizlenmeyen tohum çürümeye mahkumdur. Benim hikayem kalemle yazılabilecek bir hikayeydi. Ben bunu yapabiliyordum ve yazmak beni çok rahatlatıyordu. Ve benim bu alemde bir görevim var aslında. O görevi herkes kendince yorumlayabilir. Benim kalemle olan yakınlığım, muhabbetim ve şükürler olsun çok büyük bir lütuf olduğunu inanıyorum ve şükrediyorum. O lütuf üzerinden benim yolculuğum aslında kalemle. Yani ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim de dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa, arkamda bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.
0: Peki şiir mi, nesir mi? İlk hangisi çıktı ortaya ve süreçte hangisiyle dostluk daha yoğun?
1: Ben şiir yazmayı çok seviyorum. Şiir yazıyorum. Okuldaki yazılarımızı sayar mıyız bunun içine bilmiyorum. Tabii okuldaki yazdıklarımız edebiyat dersinde onları saymazsak ben şiir. Yani kitaplarımın kenarları da şiirle doluydu. Sonra benim ilk eserim de şiir. Şiir yazmayı çok seviyorum. Fakat sonrasında

0: hikayeleştirme. Ya benim şiirlerim de biraz hikaye tarzında aslında. Anlatmak istediğim şeyleri hikayeleştirerek belki kalıcı olduğu oradan zihnime yerleşmiştir, bilemiyorum. Sonrasında edebiyat camiasında kıymetli büyüklerimizin yönlendirmesi oldu. Yani çok iyi hikaye çıkar senden. Ben zaten dergileri hikayeler yazıyordum ama ben şair kimliğimle, şiir yazar kimliğimle daha çok aslında kalmak gibi bir niyetim vardı. Fakat hikayeleri de yazınca hikayeler de beni anlatıyor dedim. Yani bazı şeyleri evet şiir anlatıyor, bazı şeyleri de hikaye anlatıyor. Çünkü bir dert anlatma meselesi var. Yani bazısı şiirle onu kabul ediyor, bazısı hikayeyle, bazısı başka bir şeyle kabul ediyor. Sonra hikayenin de beni mutlu ettiğini gördüm. Yani bazı anlatabileceğim şeylerin şiire olamayacağını, daha detay, daha ne diyelim, insanlara duygu anlamında sürükleyebilen, farklı bir mecraya çekebileceğini hikayede fark edince hikayede yazdım. Ama dediğim gibi zaten şiirden çok uzaklaşarak değil, hikayelerim de yani biraz şiiri andırıyor, şiirlerim de biraz hikayeyi andırıyor. Bu şekilde özellikle yaptığım bir şey değil aslında. Yani kalem ve duygular o anda nasıl sürüklediyse, ne hissettirdiyse, nereye taşıdıysa, davet ettiyse ben biraz onun peşinden gittim.
1: Merak ettiğim şeylerden biri şu olur. Bir yazarla, şairle konuşurken eğer kendi okuduklarınızdan keşfettiğinizse ayrı bir hikaye, bir başkasının size sen şairsin, sen yazarsın diye siz bilmediğiniz, sizin bilmediğiniz bir dönemde bile teşhisi koyması başka bir hikaye. Size nasıl oldu? Siz biliyor muydunuz bir yazar, bir şair olduğunuzu, yoksa
0: yok.
1: Size bunu fark ettirenler mi oldu?
0: Şöyle, ben bilmiyordum. Ben yazdıklarımı okulumda hocalarıma göstermezdim, utanırdım. Ne yazdığımı bilmiyordum. Yazıyordum, devamlı yazıyordum ama ne yazdığımı bilmiyordum. Sonrasında Sol Yanım Acıyor Anne ile alakalı ve ben saklıyordum yazdıklarımı. Bir yakın arkadaşım elimden zorla aldı şiiri. Ben dedi yerel bir radyoda İzmir'de, ben bunu radyoda okutacağım dedi. Radyoda o şiir okununca ben kendi şiirimi başkasının sesinden duydum. Ya galiba olabiliyor, böyle bir hoş geldi. Çünkü onun haricinde ben yazdıklarımı zaten kimseye göstermiyordum. 3-5 kişi haricinde benim bir şey yazdığımı kimse bilmezdi. Ya böyle çok hoşuma gitti. Olmuş galiba, bir oluyor gibi. Sonrasında Sol Yanım Acıyor Anne şiirini radyolarda, ulusal radyolarda işte bazı isimlere gönderdim. Şiir kabul edildi. Yani hala şimdi edebiyat dünyasında biliyorsunuz hece ölçüsü olmayınca ya da ölçülü olmayınca şiir midir, düz yazımızdır. Ben hiç orasında da değilim. Bir eser gönle girmişse, yani adıma şair denmiş, denmemiş çok da benim ne diyeyim, bu anlamda öncelediğim bir şey değil. Yani yazdığımız eser kıymet görmüşse, gönüllere girmişse, insanlara bir şey hissettirmişse, sevilmişse benim için kafi.
1: O zaman tür ve biçimle ilgili çizilmiş net çerçevelere inanmıyorsunuz da daha çok onun hissettirdiğiyle ilgilisiniz. Bu anlamda bakıldığında edebiyat sizin hayatınızda neye tekabül ediyor, neyi değiştiriyor, dönüştürüyor, neyi besliyor ya da bir şeye, bir üretme, bir şeye dönüşüyor?
0: Edebiyat az önce de söylediğim gibi yani herkesin kendini ifade etme şekli, yüreğini açma şekli, kendini inşa etme şekli, kendini bulma şekli farklı olabilir. Benim edebiyat oldu. İyi bir metin okuduğumda, yani o metni ben yazmamış olsam bile gönlümde bir rahatlama, gönlümde bir karşılık buluyorsa o da benim için yazılmış oluyor. Onu da ben yazmış gibi mutlu olabiliyorum. Herkesin kendini ne diyelim mutlu etme ya da kendini tanıma yerleri vardır, keşfetme yerleri vardır. Benim yazılar, iyi bir yazıyı, iyi bir metni, iyi bir romanı okuduğumda, iyi bir şiiri okuduğumda farklı dünyalara girebiliyorum. Yani o beni farklı kapılardan geçirip farklı alemlere, farklı duygulara, düşüncelere taşıyabiliyorsa ben anlıyorum o benim bineğim, o benim yoldaşım, o benim arkadaşım olmuş diyebiliyorum. Aynı duyguları başka mecralarda hissedemediğim için ben edebiyatı tercih ediyorum her zaman. Kalemle, kalemin söyleşisini, kalemin dilini tercih ediyorum.
1: Peki şiirden zamanın ötesine taşan bir tarafı olsa da bahsettik biz yavaş yavaş o ilk basamaktan, ilk durağından.

0: Durak'tan. Şimdilik son durakta bizi bekleyen...
1: Evet.
0: Beklemeye beklemek. Bakalım.
1: Beklemek.
0: Kitabın konusu ne? Türü ne? Oradan başlayalım.
1: Roman,
0: ve konusu ne?
1: Kadim bir miras beklemek. Benim ilk eserim şiir. Şiirle başladığımız yolculuğu

0: roman taşıyabilirdi. Kadim bir miras beklemek 1870'lerden 2022'lere uzanan bir hikaye, bir roman. Taş bir binada yaşayan bir aileyi anlatıyor aslında. 7 kuşak ve 7. kuşak Turna karakterinin üzerinden geçmişe dair bir yolculuk yapıyor. O günden bugüne bir yolculuk yapıyor. Fakat o yolculuk yaparken sadece o ailenin hayatı değil aslında. Turna'nın ve Turna'nın o önceki kuşaklarını anlatırken Türkiye'nin son 100 yılı, 110 yılı da aslında bizim heybemize eklenmiş oluyor. Yakın tarih, arşiv niteliğinde oldu. Bir gözlemci gibi. O karakterlerin yaşadıkları, çünkü sadece o evin yaşadıkları değil, o günkü Türkiye'ydi. Yani her kuşakta bir olay oldu ve o kuşak onları yaşarken bize de hiç yabancı yok. Yani ben bunu ilk defa duyuyorum diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama orada insanların duyguları, o olayla beraber insanların hayatlarında neler değişiyor, neler oluyor onlar vardı. Var işte 80'ler var mesela en yakın tarihte. 80'leri Türkiye'nin çok acı bir sayfası. İşte o ailelerde 80'lerde kaybedilen insanlar var. İşte o tarihi olarak girip onları anlatmıyor. Hiçbirisini anlatmıyor ama o olayların o evdeki yansımaları var. İşte Sarıkamış var, Balkan Harbi var, işte Reisi Cumhur öldü diye bir bölüm var. Turgut Özal'ın ölümüyle alakalı. Menderes'i asmışlar diye bir bölüm var. Soyadı Kanunu var. Ne diyelim, Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Hicaz Demiryolları'nda ilk karakterlerimizden birinin çok büyük bir hayali var ama sağlık problemlerinden dolayı hacca gidemiyor ve ilk demiryolu yapıldığında ilk hacılardan oluyor. Bu tür olayların anlatıldığı da onlar dediğim gibi tarihi olay olarak anlatılmıyor ama insanların normal hayatı akışındayken o olaylar yaşanıyor zaten. Ve bizim de mutlaka annemiz, babamız, babaannemiz, ninemiz o hikayelerin içinden çıktı geldi. Biziz aslında Türkiye'nin son yüzyılı diyebilirim.
1: Bu kitabı Türkiye'nin bir yüzyıllık hikayesi diye özetlediniz ama kimler okumalı? Yani hangi yaştan, hangi ilgiden, kimlerin ilgisini çeker veya kimlerin görmesi gereken manzaralar, duygular, haller var?
0: Orta son lise 1'den itibaren herkesin. Herkesin görmesi gerekiyor. Şimdi bizim yaş ve bizim yaşımızın üstündekilerin babaannelerinin yaşadığı hikayeler. Bizden bir sonraki neslin artık anne babalarının belki yok üçüncü kuşak dede ve babaannelerin yaşadığı şeyler. Şimdi tarihi olayları anlattığımız zaman, tarihi bilgi olarak anlattığımız zaman tarih deyip geçebiliyoruz. Ama duygu olarak, his olarak o bize işlediği zaman işte sanatın gücü biraz buradadır ya. Yani bir şeyi film olarak izlediğiniz zaman aklınızda kalıcı olur. Kitabını, iyi bir romanını okuduğunuz zaman o olay, o kişiler kalıcı olur. Bu da böyle. Şimdi biz 100 yıllık bir olay şöyle şöyle olmuş deyip geçmek başka bir şey. O olaylar yaşanırken o insanlar neler hissetti, neler yaşadı, nasıl kayıplar verdi. Mesela burada bir karakterimizin İlk kuşak karakterlerimizden ikiz oğulları var. Balkan Harbi çıkıyor, oğulların ikisi de gidiyor. Birisi şehit olarak geliyor, birisi gazi olarak geliyor. Şehit olan evli, eşi hamile, çocuk bekliyor ama eşi şehit olarak geliyor. Gazi olarak gelen nişanlı, nişanlısın artık kolu yok diye ailesi vermek istemiyor. Türkiye'nin çok maalesef hüzünlü, ama acı bir gerçeği daha var. Yani evde kocası ölmüş genç gelinleri baba evine göndermek yerine evdeki delikanlıyla evlendirmek. Çünkü orada bir çocuk var. Bu benim de yakın akrabalarımla yaşadığı bir şeydi ve ben bunu yıllarca anlayamadım. Ya nasıl böyle bir şey yaparlar, nasıl bunu yaparlar? Size şunu temin edebilirim. Beynim çatladı. Fakat başka bir çare bulamadım yazarken bile. O kadar iyi anladım ki. Çünkü neresine dokunursanız elinizde kalan bir olay var. Şunu çok net hissedebiliyorum artık. Hiç kimse bu olayları isteyerek, gönül rızasıyla yapmadı. Mecbur kalındı. O çok başka bir şey. Bu olaylar yaşanırken insanların o yaşadıkları çaresizlikleri, o duyguları, o hisleri çok yoğun bir şekilde hissettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Yani buradan oturup orayı yadırgamak, yargılamak biraz maalesef yaptığımız şeylerden. Ama bu romanda göreceğiz ki olaylar sadece olay olarak yaşanıp bitmiyor. Onun arkasında binlerce insan.

0: an var.
1: Peki, konusu ve akışı dışında şunu sormak istiyorum. Şimdi bir akışı var, orada karakterler var, olay örgüsünü gerçekliğe dayandırıp ama hikayeleştirerek anlatıyorsunuz bir taraftan ve böylelikle gerçek yaşanmışlığı kronolojiden ve sayı değerinden çıkarıp
0: evet,
1: insan ruhuna ve duygusuna hitap eden ve kalıcı bir hale dönüştürüyorsunuz. Yani bir dünya, hatta bir evren kuruyorsunuz
0: evet,
1: orada. Bu evreni kurarken, bu katmanlara bakarken, kişileri, mekanları, zamanı tasarlarken, tasarımcısınız, yazar bir tasarımcıdır,
0: evet,
1: roman yazarı bilhassa. Bu karakter kurgusu netleşip hikaye akmaya başladıkça hangisi hangisini sürüklüyor hep merak ederim ben. Yani ilk olarak ilk dokunuş yazarda elbette.
0: Evet.
1: Fakat canlanıyor, adeta ete kemiğe bürünüyor o dönem, o zaman, o kişiler, o yaşanmışlıklar. Bu kez o bilgisayarın başındaki, o sayfanın başındaki yazar, dur bakalım ne olacak, benim için de çok heyecanlı ve meraklı demeye başlıyor mu hakikaten? Karakterler ve olay örgüsü sizi sürüklüyor mu?
0: Sürüklüyor. Şöyle, elbette ki bir taslak oluşturuyorsunuz. Kafanızda bir konu var ve ana karakterler var. Mesela ben bunu, bu romanı ilk düşündüğümde taş bir binada kuşakları anlatacak bazı karakterler vardı. İşte ilk birinci kuşak orada bir taş, Ermeni bir ustaya taş bir bina yaptırıyor. Diğer ev küçük geliyor. Ama tabii bunlar detaylandırılıyor. İşte oradaki komşuluk, o Osmanlı dönemindeki, son dönemdeki komşuluklardan bahsediyor. İşte farklı milletlerden, farklı dinlerden insanların yaşadığı o ortamda anlatılmış oluyor. Tabii göze parmak sokar gibi değil. Ama o normal bir akıştı zaten. Bu da anlatılıyor. İşte Tebriz'den bir çift kaçıp geliyor, Kars'a geliyorlar. Kars'tan işte o aslında çok orada varlıklı bir ailenin çocuğu, Atabey'in oğlu, tacirin oğlu. Fakat buraya geldiğinde işte farklı farklı sebeplerden dolayı kendi kimliğini belli etmek istemiyor. Yani orada arkasında çok hazin bir hikaye bıraktığını düşünüyor ama aslında onun düşündüğü gibi değil olaylar. Öyle olmuyor. Orada bir hayat kurmaya çalışıyor. Aslında o nesil, o gelen kişi ve onun eşiyle beraber yedi kuşak orada sürüyor. Ben o karakterleri oluşturdum. Yani 3-4 karakter oluştu fakat bunlar tabii ki işte olaylar yaşanırken, anlatılırken farklı karakterler, farklı olaylar. Bazen kendim de ya yazıyorum ya bu kadar da olmasa mıydı, bunu da yapmasa mıydın dediğim yerler, çünkü olaylar geliştikçe farklı bir kapıda açılması gerekiyor. Şimdi bir yere geldiler, siz kafanızda düşünürken o kadar detayını düşünmüyor. Evet geldiler, kaçtılar ama sonrası ne olacak? Oradaki kaçma hikayesinden sonra bir yerleşim yeri var, orada farklı bir komşular devreye giriyor. Aslında vermek istediğiniz mesajlar varsa ya da anlatmak istediğiniz şey varsa onu yediriyorsunuz. Mesela ben orada şunu yapmıştım. Yaşlı bir çift, çocuğu olmayan bir çift, bakıma muhtaç ve duanın ne kadar güçlü olduğunu anlatmak için bana müthiş bir fırsat verdi. Orada işte yatalak bir eşi olan, onlar kaçıyor, bir eve sığınacaklar. Böyle küçük bir çırada mum ışığı gibi bir ışık görüp kapıya vuruyorlar. Kadın kulakları aslında duymuyor. Eşi yatalak fakat böyle bir gölge görür gibi oluyor, onları alıyor. Yani ve adam kaldıramadığı için her tarafı yara olmuş. Girmek istemiyorlar. Sonra diyor ki kapı açılır. Süzme kapının arkasındakine mi, önündekine vurur? Allah bilir diyor. Yani aslında Allah onları o yaşlılar için, çünkü kadın bir gün öncesinde dua ediyor. Yerin sahibi sen, gökteki kuşun, yerdeki karıncanın sahibi sen, boğazımdaki lokmanın, ambardaki lokmamın sahibi sen. Bizi sahipsiz bırakma. Bir şey gönder diyor ve ertesi gün onlar onun kapısını aslında sığınmak için, saklamak için geldiklerinde onlara şifa oluyorlar. Bu tür şeyler oluyor. Bir şey daha söylemek isterim burada. Karakterlerle alakalı tabii o anda siz de coşuyorsunuz, karakter oluyorsunuz. Ben karakter olduğumu şurada fark ettim. Bir bölümünü seslendirirken bir cümleyi dedim ki benim normalde kullanabileceğim bir cümle değil. Yani benim fıtratıma ve mizacıma uygun bir cümle değil. Dedim ben bunu nasıl söylemişim, acaba çıkarsam mı dedim. Sonra dedim ki hayır, bu senin sözün değil, bu Şirzat'ın sözü. Şirzat kavga ederken bunu söyledi. Yani bu Şirzat'ın sözüne dokunamazsın. Şirzat karakterimiz.

0: adımlarını izlemeye çalıştık sizin anlattıklarınız üzerinden. Ama her yazar ve şair okuma zevkini haiz, keyif sahibi insanlar aynı zamanda. Bunu gözlüyorum bir taraftan. Yazarlık tarafınızdan, şairlik tarafınızdan okurluk tarafınıza geçelim. Yazdığınız türler içinden veya o türlerin dışından okumaktan hoşlandığınız, yani şiir, roman dışında okumaktan hoşlandığınız türler var mı? Yoksa bir okur olarak da yine kalem oynattığınız bir alanda, bu alanda okur olmayı mı tercih ediyorsunuz?
1: İyi bir roman okumayı çok severim. Yani ama ben romanları da böyle biraz yabancı olmayan şeyler seviyorum galiba. Çok toprakçı bir insanım. Yabancı olmayan şeyler seviyorum. Mesela yabancı eserlerden Tolstoy'u çok severim. Tolstoy'un kalemini çok severim. Baktığımda çok aykırı bir şey yok, yabancı bir şey yok. O da kendi toprağında ve bizim toprağa biraz benzer, bizim hikayelere benzer şeyleri var geçmişten. Yabancı olmayan, yani içinde bulabileceğimiz, içinde kendimi rahat hissedebileceğim mekanlar gibi eserler seviyorum, bunu fark ettim. Amaka Hayal benim için çok önemli bir kitap. Dön dolaş okuyabileceğim kitaplardandır. Türlerim halde tarih kitapları çok severim. Yani tarihi olaylar okumayı çok severim. Tarihi hatıraları, tarihi karakterleri okumayı çok severim. Ama yine galiba biraz bu konuda cimri olabilirim. Yani kendime cimri olabilirim. Şiir, roman ve tarihi eserler diye ben burada kapatayım.
0: Peki. Yani bu zor soruya hazırlık sorusuydu. Esas soru şu, kitaplıkta, yani bütün kitaplığınız içindeki kitaplar alınacak. Size döne döne okuyacağınız tek bir kitap verilecek. Uzun süre sıkılmadan okuyacağınız, döne döne okuyacağınız, kitaplığınızdan hiç eksik olmaması gereken o kitap hangisi?
1: Kur'an-ı Kerim kitap olarak düşünürsek elbette ki o başyapıt. Yani her zaman her yere giderken mutlaka küçük bir mealde olsa yanımda olur. Ama onun haricinde dediğim gibi Amak Hayali ben çok okuyorum, çok seviyorum. Kelile ve Dimne, bir tane dediğiniz ama ondan da vazgeçemedim. Bir de Bülbül'ün 40 Şarkısı, İskender Pala'nın kitabı. Bu kitapları başkasına hediye etmiş olsam da gidip tekrar aldım. Defalarca okunabilir kitaplar. Beni çok mutlu ediyor. Ben şunu keşfettim. İç yolculuğu yaptıran kitapları ben çok seviyorum. Yani keşfe çıkaran kitapları çok seviyorum. Biliyorsunuz Amaka Hayal bunlardan birisi. Düşünmeyi, yani göze sokar gibi didaktik bilgi vermeden anlatmayı, belki de yazmamın sebebi, yazmaya çalışmamın sebebi de bu olabilir. Benim gönlüme hitap eden yol o.

İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin ama ödeme...

0: Ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığı'na yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil ile soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
9: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
10: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
9: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
11: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 15'e uzandı ve 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenen kampta açılış konuşmasını yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinden başörtüsü meselesi de 15 Temmuz hain darbe girişiminden CHP'deki iç karışıklığa kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi.
1: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
1: Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı, Türkiye başörtüsü meselesini artık geride bırakmıştır dedi. Son dönemde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlarına sert tepki gösterdi.
1: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
2: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
1: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.
2: Cumhurbaşkanı CHP içerisinde yaşanan iç savaş hakkında da konuştu.
1: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
0: 25. yıl yaşını kutlamaya hazırlanan AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir klip hazırladı. Efsane Büyük Başkan şarkısıyla harmanlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada hayli beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan efsane büyük başkan şarkısıyla nefes bulan klipte devletin zirvesinin siyasi hayatının dönüm noktaları da yer aldı. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi ve okuduğu şiir yüzünden yargılandığı süreçte hatırlatıldı.

Ulaşımdan savunma teknolojileri ve TOG'a kadar pek çok eserin yer aldığı klipte Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen güven içinde olduğuna vurgu yapıldı. Diplomasinin yol haritası sahada ve masada güçlü Türkiye ifadesinin altı çizildi. Masada.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'mizin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini, ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında istişare ve değerlendirme toplantısına ait görsellere de yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Sona çok yaklaşıldığını söyleyen Kurtulmuş, bu dönemde asla taviz verilmediğini söyledi. Terörist başı Öcalan'ın durumu hakkında da konuştu Kurtulmuş ve milletin evet demediği hiçbir şey gerçekleşmez dedi. Detaylara bakalım.
1: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. %80-90'ı bitmiştir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş işin çoğunluğu bitmiştir dedi. Bu dönemde herhangi bir tavizin asla verilmediğini söyledi.
1: Biz bu işe niye başladık? Terör örgütü ben silah bırakıyorum, kendimi feshediyorum dedi. Dolayısıyla bunun tespit edilmesi, bunun teyit edilmesi, bunun da devletin güvenlik birimleri tarafından takip edilmesi gerekir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CNN Türk programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu aşamaya yaklaşıldığını söyledi. Terörist başı Öcalan'ın durumu hakkında da net konuştu.
1: Bundan sonraki süreçte ise bizim siyasette şunu biliyoruz. Makul çoğunluğun evet demediği hiçbir şey gerçekleşmez. Yani Türkiye'de kahir ekseriyetin evet bu böyle oldu, iyi oldu diyeceği bir şeye süreçte ilerlemek lazım. Bu çerçevede yani İmralı'nın şahsi durumuyla ilgili tartışmaların bu meselenin üstünde bir şekilde engelleyici unsur olmaması lazım. Genel çoğunluğun üzerinde durduğu konularda yoğunlaşmanın doğru olacağı kanaatindeyim.
2: Kurtulmuş taviz meselesini ayrı bir parantez açtı. Böyle bir şey asla gerçekleşmemiştir dedi.
1: Bu sürecin içerisinde hiçbir yerinde en ufak bir taviz verilmemiş, en ufak bir pazarlık söz konusu olmamıştır. Hele hele bir taviz verilmesi söz konusu değildir.
2: CHP'de yaşanan iç kavgaya da değindi. Yaşananlardan rahatsızlık duyuyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi mahkeme yeri değildir vurgusu yaptı.
1: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kavgalı, kendi içerisindeki sorunları çözemeyen bir görüntü içerisinde olmasından rahatsızlık duyuyorum. Bu iç çatışmaları, iç tartışmaları üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir partinin vasisi değil.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Aralarında CHP'li Ali Mahir Başarır ve Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 11 dokunulmazlık dosyası Meclis Karma Komisyonu'na gönderildi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık mesaisi devam ediyor. Fezlekilere yenileri eklendi. O milletvekilinin 11 dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dosyaların 8'i CHP'li vekillerle ilgili. O milletvekilleri arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurcin bulunuyor. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyondan geçen dosyalar daha sonra genel kurulda milletvekillerinin oylamasına sunulacak.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yine silahlar konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye yapılan saldırıya misilleme olarak İran'daki askeri tesisleri vurdu. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki konuşlanma noktalarını hedef aldı. Taraflar 17 Haziran'da mutabakat zaptına varmıştı. Saldırılar durmuştu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece yarısı İran'ın Sirk kentindeki askeri tesislerini hedef aldı. Füze ve İHA depolamalarıyla kıyı radar üslerini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bu operasyonun 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan Singapur bayraklı ticari gemiye yönelik İHA saldırısına güçlü bir yanıt olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İran'ın bu saldırısından rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. İran Devlet Televizyonu saldırıyı doğruladı. Sirk kentindeki Taheruye iskelesinin hedef alındığını belirtti. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları, Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri'ni Lübnan'daki İsrail'e benzeten İran, saldırganlığın tekrarlanması halinde yanıtın çok daha kapsamlı olacağı uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ise seyri sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da İran'a yönelik yeni açıklamalar geldi efendim. Öyle ki Trump İran'ın sınırlı ölçüde askeri kapasitesi kaldığını savundu ve İran'la yapılan anlaşmayı da çok başarılı olarak niteledi. Trump Washington'da inanç özgürlüğü temalı toplantıya katıldı. İran gündemini değerlendirdi. Trump İran'la yaptıkları mutabakatın çok başarılı bir anlaşma olduğunu savundu. Bu anlaşmaya petrol fiyatlarının düştüğünü, Hürmüz'ün açıldığını ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'ın sınırlı ölçüde askeri kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Trump, bazı askeri yetenekleri var ama çok fazla değil. Kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar dedi. Hürmüz'deki gerilim de Trump'ın gündemindeydi. Trump, İran'ın bir ticari gemiye İHA saldırısı düzenlendiğini hatırlattı, 3 İHA'yı düşürdüklerini belirtti. Trump, İranlı General Kasım Süleymani suikastına da atıf yaptı. Süleymani'yi hedef alarak hem İran'a hem de Orta Doğu'ya büyük bir iyilik yaptıklarını iddia etti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri caydırıcılığı ağır yara aldı sevgili izleyenler. Wall Street Journal gazetesinin ortaya çıkardığı şok rapora göre İran'ın füze ve İHA saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en kritik üslerinde milyarlarca dolarlık devasa bir yıkıma yol açtı. Üslerindeki hasarı onarmakta zorlanan Washington'un Körfez'deki varlığını azaltarak güçlerini İsrail'e kaydırmayı ve karargahları yer altına indirmeyi planladığı iddia edildi. Detaylara bakalım.
1: ABD, İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırılar düzenledi. İran'ın karşılığı sert oldu. Bölgedeki Amerikan üslerinde ağır tahribat yaşandı. Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın uydu görüntüleri ve askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre İran'ın saldırılarında en az 20 ABD tesisi ağır hasar gördü. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin raporuna göre savaşın toplam faturası 40 milyar dolar. Doğrudan vurulan ABD üslerindeki hasarınsa 2,2 ila 5,1 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor. Ancak Pentagon hasarın maliyetini açıklamaktan kaçınmıştı. Yıkımın en büyük adresi 30 yılı aşkın süredir ABD deniz gücünün merkez üssü olan Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssü oldu. Sadece bu üste 400 milyon dolarlık hasar tespit edildi. Orta Doğu deniz operasyonlarının yöneltildiği 5. Filo Komuta Merkezi de tamamen kullanılamaz hale geldi. 20'şer milyon dolarlık iki uydu terminali, yapay zeka birimi Task Force 59'un hangarları, eğitim binaları ve kışlalar ağır darbe aldı. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üslerde de ciddi tahribat oluştu. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde milyar dolarlık E-3 Sentry erken uyarı uçaklarının imha edildiği belirlendi. Eleştirilerin hedefindeki ABD Merkez Komutanlığı, binaların değil personelin korunmasına öncelik verildiğini ve bu strateji sayesinde yoğun saldırılarda sadece iki personelin hayatını kaybettiği görüşünü savunuyor. Diplomatik cephede ise çatlaklar derinleşiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgeye yaptığı güven tazeleme turunda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'i ziyaret ederken savaş sırasında hava sahası kullanımını sınırlayan Suudi Arabistan'ı dışarıda bırakması Washington'ın Riyad'a yönelik tepkisi olarak yorumlandı. Gördüğü ağır hasarın ardından ABD, Orta Doğu'daki askeri yapılanmasını tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Masadaki en güçlü senaryo, vurulan binaların yeniden inşa edilmemesi, komuta kontrol merkezlerinin tamamen yeraltı sığınaklarına taşınması ve askeri varlığın İran füzelerinin menzilinden çıkarılması. Washington'ın Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki varlığını azaltarak, savaş boyunca ABD uçaklarına ev sahipliği yapan yakın müttefiki İsrail'de kalıcı olarak konuşulanmayı planladığı belirtiliyor.
0: Bir yandan Orta Doğu'da dikkati çeken diplomatik bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlandı. Taraflar kalıcı barış hedefiyle bir çerçeve anlaşmasına imza attı, ancak anlaşma daha ilk günden hem Hizbullah'ın sert tepkisi hem de İsrail'in şartları nedeniyle yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
2: İsrail ve Lübnan arasında Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunda kritik bir eşik geçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yürütülen törenle iki ülke arasında savaşı resmi olarak bitirmeye amaçlayan üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. İmza törenine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri katıldı. İmza töreninde konuşan Rubio, anlaşmayı zorlu bir yolculuğun ilk adımı olarak niteledi. Bölgeye acil olarak 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için 30 milyon dolarlık fon sağlanacağı açıklandı.
3: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
2: Yayımlanan anlaşma metninde tarafların çatışmaları sona erdirme, savaş durumunu bitirme ve iki egemen devlet olarak güvenlik içinde yaşama hedefini teyit ettiği belirtildi. Anlaşmaya göre Lübnan ordusu güneyde güvenlik sorumluluğunu kademeli olarak devralacak. Devlet dışı silahlı gruplar silahsızlandırılacak. Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ABD destekli bir askeri koordinasyon grubu kurulacak. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uygulamanın iki aşamada yürütüleceğini belirtti. Anlaşmanın sahada tam bir geri çekilme anlamına gelmediğini vurguladı.
3: Lübnan ordusunun pilot bölgelere yerleşmesine izin

0: verilecek. Ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusu bölgeden çekilmeyecek.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise anlaşmanın ülkenin egemenliğini yeniden tesis etme yolunda ilk adım olduğunu söyledi. Başbakan Nawaf Selam da hedeflerin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, yerinden edilenlerin dönüşü ve yeniden imarın başlaması olduğunu vurguladı. Ancak Hizbullah anlaşmaya sert tepki gösterdi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah ise İsrail'le doğrudan müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Mevcut hükümetin meşrutiyeti olmadığını iddia etti. Anlaşmanın Lübnan anayasasına aykırı olduğunu savundu. Hizbullah destekçileri sokağa döküldü, protesto gösterileri düzenlediler. Göstericiler başkente bir caddeyi yaktıkları lastiklerle trafiğe kapattı. Hizbullah destekçileriyle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine tarife kartını kullandı sevgili izleyenler. Öyle ki Amerikan şirketlerine yönelik dijital hizmet vergisi getiren herhangi bir ülkeye karşı %100 gümrük vergisi uygulaması yapılacağını bildirdi. Trump açıklamayı Turoç uygulamasından yaptı. Çok sayıda Avrupa ülkesinin Amerikan teknoloji devlerine yönelik dijital hizmet vergisini hayata geçirmeyi tartıştığını belirtti. Bazı ülkelerinde fiilen bu adımı atmaya çok yakın olduğuna dikkati çekti. Trump, bu açıklama böyle bir vergi uygulayan herhangi bir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edeceği tüm mallara derhal %100 oranında gümrük vergisi uygulanacağının ilanıdır ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu tarifenin ilgili ülkeyle imzalanmış, yürürlüğe girmiş ya da henüz onaylanmamış tüm ticaret anlaşmalarını hükümsüz kılacağına işaret etti. Dijital hizmet vergisi yönünde adım atılması halinde %100'lük tarifenin derhal devreye alınacağını kaydetti. Evet, peş peşe yaşanan iki büyük depremin ardından Venezuela'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Bilanço her geçen saat artıyor efendim. Can kaybı 900'ü aştı. Yaralı sayısı ise 3000'den fazla. İnkaz altında yaşam mücadelesi verenler için umutların azaldığı o kritik saatlere de artık girildi. Havalimanları sivil uçuşlara kapatılırken dünyanın dört bir yanından uluslararası yardım ekipleri felaket bölgesine akın ediyor. Venezuela'da Perşembe günü 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşanmıştı. Çifte deprem felaketinde tablo giderek kararıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye ulaştı. Yaralı sayısı 3360'a yükseldi. Depremin merkez üssü La Guaira kenti başta olmak üzere ülke genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ancak uzmanlar göçük altında kalanların hayatta kalabilmesi için hayati önem taşıyan ilk 48 ila 72 saatlik kritik zaman dilimine girildiği uyarısında bulunuyor. Depremin altyapıda yarattığı ağır hasar ulaşımı da vurdu. Ülkenin ana hava yolu bağlantılarından Maiketia Havalimanı sivil uçuşlara tamamen kapatıldı. Pistlerin sadece hasar görmeyen bölümleri uluslararası insani yardım uçakları için kullanılıyor. Umutların tükenmemesi için küresel çapta bir yardım seferberliği başlatıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden 20'den fazla arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait özel ekipman ve kurtarma personeli taşıyan ilk askeri nakliye uçağı başkent Caracas'a indi. Depremde en az 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Çin de bölgeye acil destek gücü gönderiyor. Ayrıca bölge ülkelerinden Kolombiya ve Arjantin'e ait askeri arama kurtarma birlikleri de enkaz alanlarındaki çalışmalara katılmak üzere Venezuela'ya ulaştı. Ve 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının sonuna yaklaşıldı. Gecenin en büyük sürprizi tarihin de ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları'ndan geldi. Mavi Köpek Balıkları gruptaki 3 maçında da berabere kalarak yenilgisiz bir şekilde son 32 turuna yükseldi ve son şampiyon Arjantin'in rakibi oldu. Diğer gruplardaysa Fransa'nın namağlup liderliği ve Belçika'nın gol şovu damga vurdu.

0: milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'na dramatik bir zaferle veda etti. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşan millilerimiz maçta geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlı ekibimiz henüz 3. dakikada geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Arda Güler ve Barış Alper'in golleriyle öne geçen millilerimiz beraberlik golünü yese de son sözü 90+8'de Kaan Ayhan söyledi. Maçı 3-2 kazanan Türkiye, grubu 3 puanla sonuncu sırada tamamlayarak elendi. Arda Güler attığı golle A milli takımın Dünya Kupası tarihinde gol atan en...
1: Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan İnanır 6 günün sonunda entübe edilmişti. Fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi duyuruldu. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sanat ve siyaset camiasından pek çok isim başsağlığı diledi. Ünlü oyuncunun cenaze programı da belli oldu.
2: Gökyüzü tenimi yakan sıcak güneş.
3: Bereketli tarlalar, yüreğim kadar coşkun dere, selam size.
4: Beyaz perdeden bir efsane geçti. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
2: Al yazmayı çam dalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
4: Kimi zaman Yağız bir delikanlı oldu, kimi zaman ben bu oyunu bozarım diyerek haksızlığa boyun eğmeyen Tatar Ramazan. 15 Nisan 1949 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya gelen Kadir İnanır, 77 yıllık hayatında sinema perdesine onlarca kült film ve karakter bıraktı.
5: Şehirli belli. Şehirde kız çok. Beni niye sevsin?
6: Peki niye bozuluyorsun başkasıyla evlenecek diye?
4: Ortaokul eğitiminden sonra yolu İstanbul'la kesişti. Beyaz Perde ile ilk tanışması ise 1968 yılında 7 Adım filmiyle oldu. Ardındansa Jön Kadir sinema tarihinin unutulmazları arasına girdi.
7: Derbi boylum, al yazmalım, kadınım Asya.
4: 77 yıllık hayatına 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisi sığdıran İnanır, Türk sinemasında dürüst, haksızlığa boyun eğmeyen, gururlu, Yağız delikanlı karakterleri başarıyla temsil etti. Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılların Öcü, Dila Hanım gibi kült filmlerde rol aldı. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.
8: Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar.
4: Hayatı boyunca önemli işlere imza atan Kadir İnanır, 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 6 günlük tedavisinin ardından entübe edilmişti. Fakat usta oyuncu 23 Haziran günü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ardından nice projedeki imzalarını bırakarak.
9: Eline ayağına düştüm arkadaş. Kurtaracaksın beni.
4: İnanır'ın vefat haberinin ardından başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyesini şu sözlerle iletti. Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Sanat ve siyaset camiasından da birçok isimden taziye geldi.
10: Seni almadan gitmem.
3: Ne olur git.
10: Yarın geleceksin kaleye.
3: Geleceğim. Git.
10: Seni seviyorum Al Yazmalım.
4: Usta oyuncu 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek törenin ardından İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'sinde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
11: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
3: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
11: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al Yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.
1: Daltonlar suç örgütünün adını kullanıp Bursa'da dehşet saçtılar. Aynı evi iki gün üst üste kurşunladılar. O anları kaydedip sosyal medyada paylaşarak bu daha uyarı, bir dahaki gelişimiz el bombasıyla olacak diyerek tehdit ettiler ancak.

0: Polis 1080 saatlik kamera görüntülerini inceledi ve şafak vakti düğmeye bastı.
1: Bana uyarın. Bir dahakine hep bu maskeden geleceğiz.
2: Kendilerini Daltonlar suç örgütü olarak tanıttılar. Önce tehdit ettiler, ardından iki gece üst üste kurşunladılar. Silahlı saldırıyla da yetinmediler. Kurşunladıkları evi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar. Görüntülere de bu daha uyarı, bir dahaki gelişimiz el bombasıyla olacak sözlerini ekleyerek korku salmaya çalıştılar.
1: Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz.
2: Ancak o görüntüler polis için önemli bir delile dönüştü. Bursa polisi yaklaşık 1080 saatlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Şüphelilerin ilçe dışından gelip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yeniden ayrıldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Bursa merkezi 3 ilde özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak baskınlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken yurt dışında olduğu belirlenen örgüt elebaşısı hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldı.
3: Komiserim, çıkın.
2: Soruşturmada saldırıda kullanılan boş kovanlarla barut izi bulunan kıyafetler de ele geçirildi.
0: Yüksek kazanç vaadiyle kurulduğu öne sürülen yatırım ağı. İddiaya göre yaklaşık 150 kişi milyarlarca liralık dolandırıcılık ağının mağduru oldu sevgili izleyenler. Öyle ki evini arabasını satan da var, tedavi için biriktirdiği parasını kaptıran da. Şimdi mağdurlar savcılığın yürüteceği soruşturmanın sonucunu bekliyor.
4: İnsanlara bir parmak bal çalıyor, insanları da tehdit ediyor, benden de uzak tutuyor.
5: Önce güven kazandılar, sonra yurt dışındaki borsa hisseleri, teknoloji yatırımları ve yüksek kazanç vaatleriyle milyonlarca lira topladılar. İddiaya göre sistem böyle işledi. Para verenlere işlem tamamlanmak üzere teminat yatırılacak, vergi ödenecek, birkaç gün daha bekleyin denildi. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen ne vaat edilen kazanç sağlandı ne de paralar geri ödendi.
4: Bizim işimiz bozulur. Hiç kimse paranızı alamaz diye böyle tehdit ediyor. Hiç kimse savcılığa da, adliyeye de ve karakola da, emniyete de gitmiyor.
5: Mağdur olduğunu söyleyen iş insanı Taşkın Özdemir de yaklaşık 7 ay önce yatırım amaçlı para verdiğini, zamanla aynı yöntemle kandırıldığını iddia eden çok sayıda kişiyle karşılaştığını anlattı.
4: Çocuğunu bıçaklayanlar var, eşinden boşanan var, kanser olan var, evini satan var. 150 tane mağdur var. TL olarak baktığın zaman da 1,5 milyar TL yapıyor bu mağduriyet.
5: Yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken iddiaların doğruluğu yargı sürecinde yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda toplam 66 kilo 300 gram uyuşturucu maddeyle uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen katkı maddeleri ele geçirildi. Operasyon görüntülerinde ekiplerin adrese baskın düzenlediği ve şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdiği görülüyor. Ele geçirilen maddelere el konulurken gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 2024 yılında gerçekleştirilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği hükümlere yönelik yapılan istinaf başvurularını reddetti. Daire, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerin eksiksiz toplandığını ve eylemlerin doğru nitelendirildiğini belirtti. Kararda sanıklara verilen cezaların kanuna uygun olduğu vurgulanırken, ileri sürülen istinaf gerekçelerinin yerinde görülmediği ifade edildi. Davada yerel mahkemenin haklarında hüküm kurduğu sanıklara ilişkin kararlar, İstinafça onanırken ilk derece mahkemesince beraatlerine karar verilen

301 sanık hakkında hükümler de kesinleşmiş oldu. Oy birliğiyle alınan kararla istinaf başvuruları reddedilirken dosyada Yargıtay'a temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

0: siyah dumanlar kaplıyor. Patlamanın etkisi çevrede de hissedilirken fabrikanın bulunduğu alan adeta savaş alanına dönüyor. Bor ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığı patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırılması için bir mülkiye baş müfettişiyle iki polis baş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Patlamanın kesin çıkış nedeni yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Öğle saatlerinde ormanlık alandan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan müdahaleye başlarken yangın söndürme helikopterleri de peş peşe sortiler yaparak alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Bursa'da ise seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle tırın tamamı alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Antalya'da doğa yürüyüşü yapmak için ormanlık alana giden 4 arkadaş dönüş yolunda yönlerini kaybedince saatlerce mahsur kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte çıkış yolunu bulamayan gençler cep telefonuyla 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ekipleriyle ilçe jandarma ekipleri sevk edildi. Gençlerin cep telefonundan ulaşılan konum bilgisi doğrultusunda başlatılan arama çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Ekiplerin titiz çalışması sonucu ormanlık alanda bulunan 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kontrolleri yapılan gençler güvenli şekilde bulundukları bölgeden çıkarılarak ailelerine teslim edildi. Olay, yaz aylarında doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşların güzergah planlaması yapmasının ve konum bilgilerini yakınlarıyla paylaşmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Büyükçekmece'de alkollü olduğu öne sürülen bir kadın sabah saatlerinde araçların önünü atladı, haliyle sürücülere zor anlar yaşattı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler görenlerin ağzını açık bıraktı. Sabah saatlerinde E5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yaşanan olayda iddiaya göre kadın alkollüydü. Yola atladı, hem araçların hem de kendi güvenliğini tehlikeye attı. Önce sebepsiz yere araçları durdurmaya çalıştı. Sonra da sürücülerle konuşmaya çalıştı. Onlara bağırdı. Ve el kol hareketleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını yoldan çıkardı. Evet, şimdi ekrana gelecek görüntüler gerçekten yürek burkuyor efendim. Öyle ki Karaman'da belediye temizlik işçisi Selim Süleyman mesaisinin ardından evine gitmek isterken hayatını kaybetti. Önce bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Saniyeler sonra ise gelen bir başka araçtan kaçamadı.
1: Görüntülerde önce sakin bir cadde var. Ardından yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam. Mesaisini bitirmiş evine dönüyordu. İki araç hızla önünden geçiyor. Büyük bir tehlikeyi kıl payı atlatıyor. Ancak henüz birkaç adım atmışken bu kez başka bir hafif ticari araç çarpıyor.

0: çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kişi, Karaman Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 68 yaşındaki Selim Süleyman. Çevredekiler büyük bir panikle yardımına koşuyor. Olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Süleyman, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybediyor. Geride ise bir güvenlik kamerasının kaydettiği birkaç saniye ve bir ailenin dinmeyecek acısı kalıyor.
1: Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algiler ve birçok mikroorganizmalar nedeniyle pembe renge büründü. Doğa harikası olay drone'la görüntülendi.
0: Beyaz göl pembe ve kırmızıya kesti. Ortaya bu manzara çıktı. Burası Aksaray Tuz Gölü. Göl şu günlerde ziyaretçilerini şaşırtıyor. Çünkü normalin dışında bir renge büründü.
2: Tuz Gölü'nde yaşayan canlıların aşırı bunaltıcı sıcaklık ve artan tuzdan kendilerini korumak amacıyla yaydıkları pigmentlerden kaynaklanır.
0: Yaşanan bu doğa olayı gölü ziyaret etmeye gelenleri kendine hayran bıraktı. Ziyaretçiler tuzlu suda yürüdü, manzaranın tadını çıkarttı ve bol bol resim çektirdi. Flamingoların kuluçkaya yattığı ve beslenmelerini en iyi şekilde karşıladıkları Tuz Gölü, pembe rengiyle drone'la havadan görüntülendi.
1: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ev almak için yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altın eşi tarafından yanlışlıkla çöp sanılarak çöpe atıldı. Olayın ardından mahalleli, polis ve belediye ekipleri altınları bulabilmek için seferber oldu.
3: Evin temizliğini yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
0: Ev almak istiyorlardı. Yıllarca çalışıp birikim yaptılar. Ancak biriktirdikleri altınlar bir anda çöp oldu. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sedair Kurnaz satın almak istediği ev için yaklaşık 1 kilogram altın biriktirdi. Altınları hırsızlık riskine karşı evinde bir elbisenin içerisinde sakladı.
3: Temizlik yapma esnasında eski bir şey poşete koymuş, bir de eski bir taytın içine koymuş. Fark edememiş, eskilerle birlikte çöp kovasının içine atmış. Olay bu.
0: Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istedi. Ancak altınlar yerinde değildi. Eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşılaştı.
3: Biz de bir daireyle anlaştık. Hani ev alacaktık söyledi onlarla. Bugün ödemesi vardı. Bugün fark ettik biz de o olayı.
0: Kurnaz mahalledeki çöp konteynerlarını tek tek karıştırdı. Ancak altınlardan bir iz yoktu. Durum ekiplere bildirildi. Kurnaz şimdi umutla ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor.
3: Bir şey bulabildiniz mi? Biz bakıyoruz ama.
1: Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencileri hem eğlenceli hem de lezzetli bir etkinlikle ağırladı. Karnesini alıp müzeye giden çocuklara ücretsiz balık ekmek ikram edildi.
4: Çok güzeldi, beğendim. Birinci olduğum için sevindim.
5: Balıklar çok iyiydi. Kenan abinin ellerine sağlık.
6: Karne sevincine balık ekmek sürprizi damga vurdu. Okuldan karneleriyle çıkan öğrenciler soluğu balıkçı Kenan'da aldı.
7: Dersimiz bugün balık, deniz, sevda oldu. Türkiye sevdası oldu. Balık yeme yarışması en çabuk porsiyonunu bitiren kardeşimize birinciye 4 tane çupra hediye.
6: Okullar kapandı, karne heyecanı başladı. Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ise öğrenciler için özel bir sürpriz hazırladı. Karnesini alıp gelen çocuklar müzeyi ücretsiz gezme fırsatı bulurken etkinlik kapsamında kendilerine balık ekmek ikram edildi.
8: Balığı sever misin?
4: Severim. Şu anda daha çok sevdim kazandığım için.
8: Ne kazandı?
4: Efendim?
8: Ne kazandın biliyor musun?
4: Bilmiyorum. Sürpriz dediler.
8: 4 tane çupra diyorlar ve madalya.
6: Düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1 ton hamsi ve uskumru balığı öğrencilere dağıtıldı. Yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısının sergilendiği müzede çocuklar hem deniz dünyasını keşfetti hem karne gününü unutulmaz bir anla taçlandırdı.
1: Boyun ve bel fıtığından muzdarip misiniz? Ağrılarınız günlük yaşamınızı olumsuz mu etkiliyor efendim? Nükleoplasti tedavisi uygun hastalara sihirli bir değnek gibi değiyor. Peki ya nedir bu tedavi yöntemi? İşte cevabı haberimizde.
9: Nükleoplasti bel ve boyun fıtıklarında özellikle ameliyat olmuş hastalarda dahi ve patlamış fıtık ya da ileri derece fıtık olan hastalarda bile, özellikle uygun hastalarda çok başarılı sonuçları kanıtlanmış yeni nesil bir tedavi yöntemi.
10: Tedavi sonrasında hayatımda çok şey değişti. Yani normale döndüm bir kere. Çünkü sadece rutin işlerimi yapıyordum artık son dönemde. Normal hayatıma hemen döndüm. İşte 5 kilo verdim onun üzerine. Spora başladım. Normal, sağlıklı bir şekilde. Yani hatta şey diyorum, genç kız gibi oldum falan böyle. 10 yıl geriye döndüm gibi yani.
11: Hareketler kısıtlanıyor. Ağrı hayatı çekilmez kılıyor. Bel fıtığı ve boyun fıtığı can sıkıyor. Modern tıpsa hastaların imdadına yetişiyor.
12: Kesik yok, dikiş yok, kanama yok. Nükleoplasti tedavisi fıtıktan çekenlere adeta şifa oluyor.
11: Peki nedir bu nükleoplasti tedavisi?
9: Cerrahi gibi bir doku çıkarılması ya da kanama, dikiş gibi şeyler yok. Minimal invaziv dediğimiz bir girişimsel yöntem. Ameliyathane şartlarında, steril şartlarda yapılıyor. Lokal anestezi altında yapılıyor. İşlem 30 dakika sürüyor. Fıtık seviyesinin çokluğuna bağlı olarak ya da iki bölgede fıtık seviyesine göre, mesela hem boyun hem bel fıtığı aynı hastada varsa aynı seansta yapılabiliyor. Sadece süre uzuyor. Yine lokal anestezi altında yapılıyor.
12: Bel fıtığı Dilek Hanım'ın hayatını felç etmişti. Yataktan kalkarken bile zorlanıyordu. Bu derdin dermanı ise nükleoplasti tedavisinden geldi.
11: Dilek Hanım'ın yolu nükleoplasti ile kesişince işler değişiyor. Ağrılar diniyor, hayat normal seyrediyor.
10: 5-6 yıldır bir ağrı sürecim vardı. Ama son 6 ay ağrılarım çok ciddi oranda arttı. Ve son 2 ay sağ bacağımı yürüyemiyordum, yani tutmuyordu. Çoğu zaman yataktan eşimin yardımıyla kalkıyordum. Tedaviyle ilgili birkaç araştırma yaptık. Hemen ertesi gün çok ağrım olduğu için açıkçası çok da dediğim gibi araştırmadan geldim. Tedavi olduğum ve çok kısa sürüyor. Yarım saat gibi bir süre. Böyle kalktım ve o gün evime gittim. Bir saat sonrasında hayatıma devam ettim.
9: Hastalarımız işlemden sonra büyük çoğunluğu rahatlıyorlar ve günübirlik bir tedavi olduğu için hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Bir iki gün dinlenmelerini istiyoruz ve devamında sosyal hayatlarına, fiziksel hayatlarına hızlı bir şekilde dönüş sağlanıyor.
1: Gastronomi şehirlerinden Hatay, yemekleriyle, tatlılarıyla İstanbul'a taşındı efendim. Künefe ve kebap özel ilgi görürken vatandaşlar çalan şarkılar eşliğinde de doyasıya eğlendi. Öte yandan Hatay Künefe ve Kebap Festivali 5 Temmuz'a kadar Beykoz Rüzgarlı Bahçe Meydanı'nda kapılarını açık tutacak.
0: Görenleri mest ediyor, iştahını kabartıyor. O meşhur künefesi ağızda tat bırakırken kebabı ise damak çatlatıyor. Gastronomi alanında iddialı şehir Hatay, kağıt kebabından tepsi kebabına, künefesinden kabak tatlısına, çok sayıda lezzetiyle İstanbul Beykoz'a adeta çıkarma yaptı. Tepsi kebabı, acılı salçası ve özel sosları da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
13: Kağıt kebabımızı getirdik, tepsi kebabımızı getirdik, harbiye kebabımızı getirdik, zeytinyağlı nar ekşili yaprak sarmamızı getirdik, biberli ekmeğimiz var, yaprak sarmamız, dolmamız, kaytaz böreğimiz, semirsek böreğimiz, Antakya mutfağını İstanbul'a taşıdık.
0: Sadece ikramlar değil, müzik şöleni de gönülleri şenlendirecek. Hatay Künefe ve Kebap Festivali 5 Temmuz Pazar gününe kadar Beykoz Rüzgarlı Bahçe Meydanı'nda İstanbulluları ağırlayacak.
1: Bu lezzetli haberle bu saat dilimini de noktaladık. Aynı zamanda benim için de veda vakti efendim. Haber nöbetini Melek Kılınç sürdürecek. 24 ekranlarından ayrılmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
12: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
13: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
14: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
13: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
15: Saati canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
13: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden.

0: TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşat Karacagil'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel, ilk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
5: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
6: Hoşuna gitti değil mi?
5: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Efendim bugün AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda kampın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Peki hangi mesajları verdi? Kampta ikinci günde neler yaşanıyor? Hangi programlar yapılıyor? Tüm bu soruların cevabını Emre Ayar.

0: birazdan alacağız. Emre, kolay gelsin. Nedir son durum, oradaki gelişmeleri senden dileyelim.
1: AK Parti çeyrek asırlık destan temasıyla bu yıl Sapanca'da 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısını gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde saat 10.30 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan da kampın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bugün ikinci gün ve o açılış konuşmasında hem iç siyasete dair hem de 25 yıllık AK Parti sürecini anlattı. Aynı zamanda vesayetten, başörtüsünden, birçok konudan kapsamlı bir konuşma hitabı gerçekleşti ve baktığımızda o programda açılış konuşmasının ardından bugün yoğun bir gündemle kampını ikinci günde de sürdürüyor AK Parti. O açılış konuşmasının ardından yapılan toplantıların isimlerine, görüşmelerine, konularına baktığımızda ise parti politikaları oturumu gerçekleşti. Sabah öğle saatlerinde o açılış konuşmasının ardından bu bölümde ayrı ayrı salonlarda aynı konu kapsamında görüşmeler yapıldı. Oturumlarda parti politikaları, teşkilatın işleyişi, sahadan gelen talepler, AK Parti'nin gelecek dönem hedefleri de bu toplantı kapsamında ele alındı. Aynı zamanda sahadan gelen talepler önemliydi. Bu konuda bu talepler de bu oturumlar özelinde gerçekleşmiş oldu. Günün ikinci büyük toplantısı ise saat 15 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Bu süreçte şu anlık devam ediyor. Ortak akıl oturumu. Ortak akıl oturumunda kabine üyeleri de katıldı parti yönetimiyle birlikte. O bölümde ise üyelerle birlikte güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları ayrı ayrı ele alındı. Ve her konu başlığına ait ilgili bakanlıklarda partililerden gelen sorulara cevap veren, aynı zamanda hem kabine hem de parti yönetimi arasındaki koordinasyonun güçlenmesi adına da bu toplantı birlikte ele alınıyor. Bakıldığında yine detaylarına adaletten dış politikaya, iç güvenlikten savunmaya, enerjiden tarıma, ulaştırmadan hazine ve maliyeye, aile politikalarından eğitime kadar birçok konu kapsam alanına alındı ve bu başlık setinde gerçekleşiyor. Ve tabii ki Sapanca kampında bu ikinci gün, cumartesi günkü program bu şekilde. Pazar günü de bu devam edecek, ancak akşam saatlerinde yine cumartesi gününün son programı meclis grubuyla, AK Parti'nin meclis grubuyla ilgili çalışmalar yer alacak. Nitekim açılış konuşmasında da bahsetmişti. Terörsüz Türkiye ile ilgili mesajları da vardı ve milli işlerde de ortaklıkta hazırız demişti Erdoğan. Her türlü milli sorunlarda çözüme ulaşmak adına. Yine meclis grubunda da Terörsüz Türkiye sürecinin anayasal çalışmaları içinde bu görüşmeler bugün gerçekleşecek. Pazar günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir genel istişare programı olacak. Genel istişare ve değerlendirme oturumu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak ve kampta gerçekleşen o oturumların toplamında genel bir istişare yapılıp kapanış konuşması gerçekleşecek. Kapanış konuşmasına geçildiği saat ise saat 15 olacak ve 15'le birlikte o hitabı gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biz de kapanışa kadar 24 ekibi olarak gelişmeleri an be an aktarıyor olacağız diyelim, sözü size bırakalım.
0: Evet Emre Ayaz, teşekkürler. Biz devam edelim. Emre Ayaz detayları paylaştı, aktardı. AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir klip hazırlandı. Efsane Büyük Başkan şarkısıyla harmanlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan efsane büyük başkan şarkısıyla nefes bulan klipte devletin zirvesinin siyasi hayatının dönüm noktaları da yer aldı. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi ve okuduğu şiir yüzünden yargılandığı süreçte hatırlatıldı. Verilen mücadeleye dikkat çekildi. Hep hizmet.

Ulaşımdan savunma teknolojileri ve TOG'a kadar pek çok eserin yer aldığı klipte Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen güven içinde olduğuna vurgu yapıldı. Diplomasinin yol haritası sahada ve masada güçlü Türkiye ifadesinin altı çizildi. Masada.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve tasarımcı Sergen Şehitoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Arabanı arabam.com'a değerinde
2: çek sat. Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Saati canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Goder izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Bugün kullandığımız bilgisayarlar dünyayı değiştirdi. İnterneti kurdu, yapay zekayı geliştirdi, milyarlarca insanı birbirine bağladı. Ancak bilim insanları şimdi çok daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu söylüyor. Adı kuantum devrimi. Öyle bir teknoloji ki bugünün en güçlü süper bilgisayarlarının yıllarca çözmeye çalışacağı problemleri saniyeler içinde çözebileceği konuşuluyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Ve asıl önemlisi, insanlık buna hazır mı?
1: Tarih boyunca dünyayı değiştiren her büyük teknoloji güç dengelerini de değiştirdi. Barut savaşları değiştirdi. Buhar makinesi ekonomileri dönüştürdü. Elektrik sanayi çağını hızlandırdı. İnternet ise bilgiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farkı yeniden tanımladı. Şimdi ise dünyanın en büyük devletleri ve teknoloji şirketleri yeni bir yarışın içinde. Bu yarışın adı kuantum. Bir bilgisayar düşünün. Bir problemi çözmek için tek bir yolu denemiyor. Aynı anda milyonlarca ihtimali değerlendirebiliyor. Nefis değil mi? İşte kuantum bilgisayarlarının vaat ettiği dünya tam olarak da bu. Dolayısıyla ABD, Çin, Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler bu teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Çünkü mesele sadece teknoloji değil, mesele geleceğin gücünü belirlemek. O halde gelin bu hafta biz de kuantum çağının kapısını birlikte aralayalım.
2: Klasik bilgisayarlar veriyi 1 ve 0 dediğimiz lojik 2 durum için kodlarlar ve bunların kombinasyonlarıyla işlem yaparlar. Kuantum bilgisayarlarsa qubit dediğimiz bellek elemanlarına sahiptir ve bir qubit sadece 0 ve 1'den oluşmaz, 0 ve 1'in olasılıklarından oluşur. Dolayısıyla her bir qubit 0 ile 1 arasında çok çeşitli olasılıkları temsil edebilir. Bizim klasik bilgisayarlarımızda bir programı bilgisayara verdiğimiz zaman bir program belleğinden o işlemciye gider. İşlemci bunları sırayla yapacağı işler listesine dönüştürür ve bunun cevabını da tekrar belleğe gönderir ve bu işlemin sonucu kullanıcısına ya da gerekli ilgili birime aktarılır. Kuantum bilgisayarlarda ise bir veriyi önce bir problemi bir devre kümesine dönüştürürüz. Kapı devreleri diyoruz bunlara. Ve sıfır ve birlerden oluşan qubitler aynı anda yan yana süperpozisyon ve dolanıklık dediğimiz iki tane kavram dahilinde tamamını aynı anda uygular. Böylelikle bir tarafta klasik bilgisayarlarda arka arkaya yaptığımız, sıraladığımız bir işlemi diğer tarafta aynı anda ve çok yüksek kombinasyonla verdiğimiz için belki bazı problemlerde hayatımızca göremeyeceğimiz, hatta evrenin varlığı süresince, tahmin edilen varlığı süresince, yaşı süresince göremeyeceğimiz bir sonucu görebildiğimiz zaman içerisinde çözebilmemizi sağlar. Kuantum bilgisayarlarda bunu sağlamak üzere iki tane temel özellik vardır. Bunların bir tanesine süperpozisyon, bir tanesine dolanıklık diyoruz. Süperpozisyon dediğimiz şey aslında bu qubitlerin geleneksel bilgisayarlarda, yarı iletkenler bilgisayarlarda olduğu gibi 0 ve 1 yerine o 0 ve 1'in arasındaki spektrumu bir malzemenin, atomun, fotonun kuantum durumlarından faydalanarak bir olasılıksal olarak geniş bir spektrumla temsil edilmesidir ve bu çok güçlü bir kombinasyon üretir. Dolayısıyla bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela bir şifreyi çözmek istiyoruz. Ona çeşitli değerler giriyoruz. Bu değerlerin tek tek sırayla gireceğimize bunların kümesini oradaki veri tabanının tamamına uygulayıp bunu alabilmemizi sağlayan bir makine var karşımızda. Diğer taraftan dolanıklık da fiziğin, biliyorsunuz, kuantum fiziğinin çok anlaşılmaya çalışılan, tuhaf gelen birçok kişiye bir yanı. Bu kuantum bilgisayarların temelini oluşturan özelliklerden bir tanesi. Çünkü bir tane qubit'i aldığınız zaman bu sadece 0 ile 1'in arasındaki bir kombinasyon ama şöyle düşünün, ben mesela 4,56 diye bir sayıyı temsil etmek istiyorum ve binde birlik olasılıkla bir dijite ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu normalde 2 bit olarak yapsaydım 10 bite ihtiyacım olacaktı. Yani 1024'te birini duyarlılık alacaktım. Ama bir tane qubitle bunu nasıl temsil ederim? Şimdi qubitleri yan yana, olasılıkları 0 ile 1 arasında gezinen bu qubitleri yan yana koyabilmem için aslında birbirleriyle dolanık hale gelmiş qubitlere ihtiyacım var ki bunlar birinin sonucu diğerine koordinasyon haline gelsin. kuantum fiziğinin tabii çok tartışılan, çok anlaşılmaya çalışılan bir yanı. Bu dolanıklığın ilk defa uygulanabilir hale geldiği bir alan olarak da kuantum bilgisayarı gösterebiliriz. Dolayısıyla kuantum hesaplama, genel anlamda kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, bunların hepsini kapsayan bu alanda süperpozisyon ve dolanıklık hadisesini aslında biz büyük problemlerin çözümü için yeni bir çözüm aracı olarak görüyoruz.
1: Kuantum bilgisayar diye bir teknoloji duydunuz mu? Sizce normal bilgisayarlardan farkı ne olabilir?
3: Duydum, birkaç böyle video izlemiştim. Normal bilgisayardan farkı, yani çok daha zorlu işlemleri yapabilmesi herhalde, daha yüksek kapasiteye sahip olması vesaire.
4: Duyduğuma göre bir sürü işlem aynı anda yapabiliyor. Yani bir tane işlem yapmıyor sadece.
5: Kuantum hali olan hani çok anlık oluyor. Hani herhangi normal bilgisayarlarda 1 ve 0'lardan oluşulurken, hani ya evet ya hayır gibi tek iki durum oluşurken, kuantum bilgisayarlarda birden çok hal olabiliyor. Böyle olunca daha hızlı hesaplamalar yapılabiliyor.
6: Hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ama duydum.
3: Henüz duymadım.
1: Bilim insanlarının kuantum üstünlüğü dediği kavram yalnızca daha hızlı bilgisayarlar üretmek değil. Mesele örneğin yeni ilaçları ilk geliştiren olmak, yapay zekayı daha güçlü hale getirmek, şifreleme sistemlerini dönüştürmek, ekonomik rekabette öne geçmek ve tabii asıl önemlisi geleceğin stratejik üstünlüğünü elde etmek. Peki söylenildiği gibi kuantum üstünlüğü gerçekten yeni çağın anahtarı mı? Yani bu teknolojiye sahip olan ülkeler küresel dengeleri değiştirebilir mi? Ya da ne dersiniz? Gelecekte süper güç en büyük orduya sahip olanlar mı? Yoksa en güçlü kuantum bilgisayara sahip olanlar mı olacak?
2: Kuantum her ne kadar yaygın olarak ticarileşmese de kuantum bilgisayarlar şu anda deneysel olarak akademisyenlere açılmış servisleri var. Bu servislerin kullanımındaki gelişim ve aynı zamanda kuantum bilgisayarlara yapılan yatırımlarla startuplar seviyesine bile gelmiş olması bir projeksiyon gösteriyor devletlere. Diyor ki bunun geçen 5 yılına bakalım, geçen 50 yılına bakalım. Bu hızlanmanın hızına bakarsak bu ivmenin sonucunda önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birden bir ticarileşme ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu 3. yıl mı olur, 7. yıl mı olur bundan çok emin değiliz. Fakat ana çözülmüş bazı problemler var. Uygulama şekliyle ilgili problemler de yoğun bir şekilde çözülmek üzere yatırım yapılıyor. İşte burada kritik bir eşik var. O kritik eşik şu. Biz yaygın ticari olarak kullandığımız problemleri, örneğin bir optimizasyon problemi, havayolu taşımacılık sistemleri genellikle buna ilk verilen örneklerden bir tanesi, karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin çözülmesi, bazı kripto anahtarları bilinmezken verilen kripto anahtarlarının çözülüp dolayısıyla verinin çözülebilir hale getirilmesi gibi hem ticari, ekonomik hem de stratejik olarak daha önce yapılmamış, geleneksel bilgisayarlarla yapılamayan bazı çözümlerin kuantum bilgisayarlarla yapılabilecek olması şu anda teorik de olsa aslında şöyle bir kavramı ortaya çıkartıyor. Bunu ilk yapan diğerlerine karşı bunu bir üstünlük olarak mutlaka kullanmak isteyecektir. Askeri olarak da ticari olarak da. Ve bunu engelleyen bir mekanizma şu anda yok. Dolayısıyla mevcuttaki yarışta aslında yatırım alınmasının bu konudaki önemli gerekçelerinden bir tanesi de aynı zamanda ilk olma isteği. Dolayısıyla bu ilk olmanın diğerlerine bende var ve ben bunu çözebiliyorum. Dolayısıyla ben bunu geleneksel bilgisayarlarla da harmonize ederek arka taraftaki hesaplama gücünü gerek askeri gerek ekonomik olarak servisleştirebilirim. Ulusal üstünlük kazandığım gibi uluslararası küresel ekonomide ve askeri olanda da bu üstünlüğümü kullanmak isteyebilirim. İşte kuantumda buna sahip olmanın bir kişi tarafından sahip olunması ve diğerlerinin olunmaması arasındaki zaman farkında ortaya çıkan bu sürece kuantum üstünlüğü diyoruz.
1: Kuantum bilgisayarı, normal bir bilgisayarın bugün çözmesi binlerce yıl sürecek bir problemi birkaç dakikada çözebileceğini söylesem ne hissedersiniz?
7: korkarım açıkçası. Ama yani başarılı, yani bu zaten olacağı tahmin edilen bir şey. Ve hani olursa da gerçekten başarılı bir ürün olur yani kuantum bilgisayarı.
8: Atıyorum mesela bir uçakta kaza oldu, bir şey çözülmesi gerekiyor. Yani çok hızlı çözebilir, bence bu gayet iyi bir şey.
9: Hani şu an evet belki bizim için biraz mucizevi bir durum olarak görülebilir ama ileride daha da normalleşeceğini düşünüyorum şahsen.
10: Teknolojinin daha da geliştiğini, her şeyin daha da hızlandığını ama hem güzel hem kötü şeyler hissettiriyor şu anda.
11: Yani çok önemli bir güç bence. Çünkü şu anda bir de hani elimizdeki normal telefon bilgisayarlarla yani bir bankaya vesaire gitmeden birçok işlemi yapabiliyoruz. Ve hani o bilgisayarlardan kat kat güçlü bir teknolojiyle daha neler yapabiliriz? Yani bunu düşünmekle zaten bence ne kadar güçlü bir teknoloji olduğunu gösteriyor.
12: Yani oldukça şaşırırdım. Böyle kompleks konuları hızlı bir şekilde çözebiliyorsa gerçekten büyük bir teknoloji olması lazım.
0: Ne dersiniz? Belki de geleceğin dünyasında hastalıklar ortaya çıkmadan tedavi edilecek. Yeni ilaçlar, yıllar süren laboratuvar çalışmalarının ardından değil, günler içinde geliştirilecek. Şehirlerin enerji ağları, trafik sistemleri ve üretim zincirleri milyarlarca değişkeni aynı anda analiz ederek kendi kendini optimize edecek. Yapay zeka, bugün hayal bile edemediğimiz karmaşık problemleri çözebilecek bir güce ulaşacak. İklim değişikliği, yeni malzemeler, füzyon enerjisi ve uzay teknolojileri konusunda insanlığın önündeki bazı engeller aşılabilecek. Çok heyecan verici değil mi? Belki de kuantum bilgisayarlar yalnızca daha hızlı hesap yapan makineler olmayacak. İnsanlığın bilgiye ulaşma, keşfetme ve karar verme biçimini kökten değiştirecek.
1: Bugün dijital dünyada attığımız hemen hemen her adım görünmez şifrelerle korunuyor. Banka hesaplarımız, kişisel verilerimiz, devlet kurumları, askeri haberleşme ağları, enerji sistemleri ve hatta cep telefonlarımızdaki en basit mesajlar bile. Yani modern dünyanın güvenliği büyük ölçüde matematiksel şifreleme sistemlerine dayanıyor. Peki ya bir gün bu şifreleri çözebilecek kadar güçlü bilgisayarlar ortaya çıkarsa? Eyvah ki ne eyvah. İşte kuantum teknolojilerinin en çok tartışılan yönlerinden biri de bu. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının bugün güvenli kabul edilen bazı şifreleme yöntemlerini çok daha kısa sürede çözebileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa bu durum yalnızca teknolojik bir gelişme olmaz. Ekonomiden savunmaya, diplomasiden istihbarata küresel güvenlik meselesi de olur. Yani belli ki gelecekte yarış sadece güçlü bilgisayarlar üretmek olmayacak, bilgiyi koruyabilmek de olacak. Peki siz ne dersiniz? Kuantum bilgisayarlar gerçekten dijital dünyanın kilitlerini açabilecek mi?
2: Kuantum çağında siber güvenliğin hazırlıklı olması gereken konular var. Burada en baştan bir şeyi yanlış anlaşılmayı tabii engellemek lazım. Bazıları diyor ki kuantum sanki sihirli bir değnek ve web sitelerimize girecek, bütün bilgilerimiz alınacak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü sizin bir web sitesindeki bir servisinize birisinin girebilmesi için deneyebileceği şifre sayısını siz zaten kısıtlıyorsunuz. Ama örneğin havada kriptolu haberleşmemiz var, değil mi? Biz Wi-Fi ile bağlıyız, kripto ile bağlıyız. Bunları kaydeden birisi şu anda çözemediği bir algoritma, şu andaki imkanlarla çözemediği, şu andaki algoritmalarla çözemediği, ekonomik olarak çözemediği veriye geri dönüşümü, yani orijinal verinin içerisinde çıkartımı işini kuantum çağında çıkartması ihtimali yüksek. Bunlardan bir tanesi, şundan da şu örneği verebiliriz bir tanesini. Siber güvenlikte yaygın olarak kullanılan algoritmaların birçoğu örneğin asal sayıları çarpanlara ayırmaya dayalı bir tekniği kullanıyor. RSA dediğimiz bir algoritma mesela çok popüler. Tamamen bunun üzerine kurulu. Halbuki kuantum bilgisayarlarda da aynı anda farklı kombinasyonları bir arada fotonik bir hızla, yani ışık hızına yakın bir hızla deneyebilme ihtimali bu asal çarpanları geri getirme imkanı sunuyor. Örneğin Shor algoritması dediğimiz bir algoritma var kuantum bilgisayarda. Büyük bir veri seti içerisindeki sayı kümelerini asal çarpanlara ayırabiliyor. Bu da tabii Bazı algoritmaları, önemli miktarda sayılabilecek algoritmayı, mevcuttaki kripto algoritmalarının güvenliğini sarsıyor. O yüzden de şu anda algoritmalar daha şimdiden ikiye ayrılmış durumda. Mevcuttaki kuantum imkanlarını, gelişimini riskli olanlar, bir de post kuantum algoritmaları dediğimiz, yani kuantumla bu iş başarıldıktan sonraki döneme olan hazırlıklı olan algoritmalar. O yüzden de siber güvenlik dünyası böyle bir hazırlık içerisinde. Bunlar tabii şu anda sertifikasyon süreçleri dahil olmak üzere tartışılıyor. Bu konunun tabii devletler yanıyla da etkisi var. Bunu bilen, farkındalığı yüksek olan taraflar şu anda çözemeseler de bu verileri önemli gördükleri, sahip olamadıkları, sadece koklamak diyoruz. Yani sistemden aldınız ama içini açamadınız çünkü anahtarlar size ait değildi. Onlar havadaydı, onlar uluslararası şebekelerdeydi. Bu verileri topluyorlar. Post kuantum dediğimiz, yani bu imkanlar geldikten sonraki dönemde bunları açabilirlerse kendileri için stratejik olarak kullanabilecekler. Diğer taraftaki devlet, bazı devletler de bunu bildikleri için artık yavaş yavaş kuantuma hazırlıklı olan, kuantum uyumlu, yani post kuantum dediğimiz kuantumla da çözülmesi imkanı pek mümkün olmayan algoritmalara geçiş yapıyorlar.
1: Yapay zeka son yılların en büyük teknoloji devrimlerinden biri. Sorularımıza cevap veriyor, görüntü üretiyor, araç kullanıyor, hatta hastalıkları teşhis ediyor. Ancak yapay zekanın da bir sınırı var. Çünkü ne kadar gelişmiş olursa olsun karar verebilmek için devasa miktarda veriyi işlemesi gerekiyor. İşte tam da bu noktada sahneye kuantum bilgisayarlar çıkıyor. Bir tarafta öğrenen ve analiz eden yapay zeka, diğer tarafta olağanüstü işlem kapasitesi sunan kuantum teknolojileri. Peki bu iki güç birleştiğinde ne olacak? Yani evet, yapay zeka insanlığa yeni bir akıl sundu ama kuantum teknolojileri adeta yeni bir beyin vaat ediyor. Düşünsenize, kuantum destekli bir yapay zeka. İyi de biz buna hazır mıyız?

Yapay zekanın şu andaki kullanım oranı iki temel kümede. Bir tanesi dar yapay zeka dediğimiz tahmin, optimizasyon gibi bir alan. Bir tanesi de üretken yapay zeka dediğimiz içeriklerin tariflerimize göre üretilmesi, otomasyona dönüştürülmesi. Kuantum bir kere mevcuttaki gelişimi, örneğin optimizasyon, tahmin gibi problemlere çok uyarlanabilir vaziyette. Dolayısıyla biz geleneksel olarak karmaşıklık seviyesi yüksek olduğu için çözülmesi zor problemleri kısıtlayıp bazı yerel çözümlerine razı olacağımıza, örneğin havayolu taşımacılığındaki yüzler mertebesindeki değişkenin belirli zaman penceresinde en iyi uçuş planlarını çıkarması, en iyi yolculuk planlarını çıkarması, ekonomik geliri maksimumlaştırması, giderleri azaltması gibi hem kısıtlar hem değişkenliklerin fazla olduğu yerlerde kuantum bilgisayarlarla çözülmeyi öne çıkartıyor ve ekonomik kılıyor. O yüzden de karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin makine öğrenmesi yöntemlerine alternatifleri ve birlikte olması bir yandan gelişiyor. Ama diğer yandan kuantumla birlikte yapay zekanın kendisi de gelişiyor. Yapay zekanın kendisinin gelişiminde yapay süper zeka yol haritasına gittiği zaman iki tane tartışma konusu orada var. Bir tanesi diyorsunuz ki tamam güzel, ben daha iyi, daha performanslı, muhakeme yeteneğine daha yakın, henüz süper zeka seviyesine gelmediyse de muhakemesi gelişmekte olan, bağlamsal ilişkilerini kuvvetlendirmekte olan bir yapay zekayı hizmetleştirmeye başladım. Fakat bunun enerji maliyeti giderek artıyor. Bunun işlemci sayısı itibarıyla GPU'lardaki çekirdek sayısı, ihtiyaç olan bellek miktarları devasa boyutlarda. Dolayısıyla ilk yatırım miktarları artıyor. Şimdi bu iki probleme karşılık diyoruz ki yapay zeka da aynı zamanda insan beyni esinli olarak da aynı zamanda gelişiyor. Yani bizim geleneksel bilgisayarlarda olduğu gibi programı oku, buna göre kodla, işte veriyi al, işle tarzını ne kadar paralelleştirdikse de paradigmayı çok fazla değiştirmedik. Şimdi bir taraftan nöromorfizm dahil olmak üzere yapay zekanın kendisinde doğadakine de benzer şekilde paradigma değişiklikleri var. Bu paradigma değişiklikleri kuantumdan başlayarak aslında enerji entropi ilişkisinde problemleri farklı bir çözüm platformuna taşıyor. İşte bu yeni çözüm platformu

0: Aynı zamanda yapay zekanın her problemi olmasa bile önemli problemlerini yeni bir matematiksel paradigmayla çözme imkanı da getiriyor. O yüzden de bir taraftan geleneksel problemlerimizi optimizasyon başta olmak üzere sınıflandırma, tanıma gibi bunları hızlandırmak için kuantum işlese de aynı zamanda yapay zekanın gelecek dönemdeki yeteneklerini yansıtacak daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performansla servisleştireceğimiz paradigmaları kodlayabileceğimizi umuyoruz. Bunlar henüz gerçekleşmiş değil ama teknolojinin mevcut trendine göre olan tahminlerimiz bunlar.
1: Yapay zeka ile kuantum bilgisayarın birleşmesi insan hayatını kolaylaştırır mı, riskleri mi arttırır?
2: Tabii ki de etik olmayan yanları çok fazla bugün baktığımızda ama yarın bu etik olmayan durumları yine doğru ellerde daha azaltacağını düşündüğüm için hani kuantum bilgisayarların ve yapay zekanın bu birleşimi ileride kesinlikle yani insanlık için bugüne nazaran daha güvenli bir ortam oluşturacağını düşünüyorum şahsen.
3: Riskleri arttırır çünkü şu an yapay zekanın kullanıldığı yerden yere bile zararı var. Bir de kuantum bilgisayar gibi büyük bir ne yapacağı hala belirsiz olan bir şeyle birleşirse bence çok daha riskli kullanımlara sebep olabilir yani.
4: Bazı işlerdeki insanları belki negatif etkileyebilir ama toplumun genel faydasına olacağını düşünüyorum.
5: Bence kolaylaştırır, her türlü bize fayda sağlayacağını düşünüyorum.
6: Biraz zorlaştırabilir ama getirdiği faydalar bence bu zorlukları egale edebilir bence.
7: İnsanlık bugün büyük sorunlarla karşı karşıya. Tedavisi hala bulunamayan hastalıklar, artan enerji ihtiyacı, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, aşırı hava olayları ve giderek karmaşıklaşan çevresel riskler. Bilim insanları yıllardır bu sorunlara çözüm arıyor. Ancak cevapları ümit edilen kadar kısa sürede bulabilmek kolay değil. Çünkü doğa son derece karmaşık. Mesela bugünün bilgisayarları için bir ilacın insan vücudundaki etkilerini, yeni bir malzemenin atomik yapısını ya da dünyanın iklim sistemini modellemek oldukça zor. İşte kuantum teknolojilerinin en büyük vaatlerinden biri de burada ortaya çıkıyor. Çünkü kuantum bilgisayarlar doğanın işleyişine çok daha yakın hesaplama yöntemleri vaat ediyor. Mesela yeni nesil kanser ilaçları, daha uzun ömürlü bataryalar, temiz enerji üretiminde yeni malzemeler, hatta iklim değişikliğini daha doğru analiz edecek modeller gibi. Peki bu vaatler ne kadar gerçekçi?

karmaşıklık seviyesi, non-linearite diyoruz, değişken sayısına karşı yüksek olan problemlerde kuantum çok önemli bir güçlü aday, hesaplama adayı olarak karşımızda. Evrende tahminen 10 üzeri 80 civarında atom olduğu düşünülüyor. 300 kubiti yan yana getirdiğiniz zaman dolanık halde tutabilirseniz yeterli sürede 2 üzeri 300'den oluşan kombinasyon aslında neredeyse evrendeki bütün atomların durumunu en azından anlık olarak temsil edebilecek kadar büyük bir olanak tanıyor. Dolayısıyla bunun pratikteki karşılığı şu. Mesela belirli bir hastalıkta kişiye özel ilaçlar üretmek istiyoruz. Allah göstermesin kanser bunların başında geliyor. Vücudumuzdaki biyolojik bileşenlerimizin aslında birbirleriyle haberleşmesi söz konusu. Mesajcı peptitler dediğimiz amino asit zincirleri var örneğin. Fakat bizim neyle neyin ne kadar mesajcı olduğunu, hangisinin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve hangi fonksiyonu yerine getirdiğini tahmin edebilmemiz için çok büyük bir kombinasyonu çözmemiz gerekiyor. Örneğin araba plakaları gibi yan yana dizilmiş olarak amino asitleri düşünebiliriz. Her birinin 20 tane opsiyonu var. 20 taneden bir tanesi. 7 amino asitli bir peptit ilaç olarak düşünün. Bir molekül tasarımı sınıfındaki bir problem. Demek ki 20 üzeri 7 tane kombinasyon var. Biz bunu yaklaşık olarak bazılarını deneysel olarak tutturmaya çalışıyoruz. Fakat 20 üzeri 7 o kadar büyük bir sayı ki ihtiyacımız olan molekülün uzunluğu arttıkça bu geleneksel bilgisayarlarla çözülemez hale geliyor.

Dolayısıyla kuantum çağında hastalandığınız zaman size özelleştirilmiş bir ilaç ihtiyacı olduğunda kanserdeki mesela tümör hücreleri buna benzer bir örnek olarak verilebilir. Bunun geliştirilebilmesi mevcuttaki bilgisayarlarla ekonomik olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda da süre olarak da yetişemeyebiliyorsunuz. Halbuki kuantum hesaplama dönemi

0: saatler içerisinde deneyleri sonuçlandırırız. Doğrulayanlar içerisinde hastaya uygulanabilecek hale getirebiliriz. Bu örnekte olduğu gibi kombinasyon sayısının çok olduğu optimizasyon problemlerinde önümüzdeki dönemde hayati konularda öne geçirecek. Finansal sistemler, kriptolama ve moleküler biyoloji problemleri de bunların ilk üç sırasındaki örnekler.
1: Sizce gelecekte teknoloji yarışını hangi ülkeler kazanır?
2: Çin diye tahmin ediyorum.
3: Amerika, Japonya, Almanya, gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Amerika yani.
4: Bu ülkenin geleceği biz olduğumuz için ülkenin gelecekteki yıllar için konumu da biz belirleyeceğiz yani. O yüzden Türkiye'nin ilerideki yıllarda Amerika ve Çin gibi ülkelerin yanında yer alacağını düşünüyorum. Ben böyle bir olasılığı görüyorum.
1: Aslında modern ekonomi her gün verilen milyonlarca küçük kararın üzerine kurulu. Mesela bir ürünün market rafındaki yerini alması, bir geminin hangi limana uğrayacağı, bir fabrikanın hangi ülkede üretim yapacağı, bir şirketin hangi ham maddeyi ne zaman satın alacağı, bir bankanın hangi riski göze alacağı gibi kararlar zincirine bağlı. Ve dünya büyüdükçe bu kararlar da daha karmaşık hale geliyor. Baksanıza gerçekten de bugün bir savaş, bir kuraklık, bir salgın ya da bir limanda yaşanan gecikme binlerce kilometre ötedeki üretim bantlarını durdurabiliyor. İşte kuantum teknolojileri bu noktada da değişim vaat ediyor. Şöyle, doğru kararı daha hızlı verebilmek. O halde soralım, kuantum teknolojileri dünya ekonomisinin görünmeyen altyapısını değiştirebilir mi?

0: Öncelikli olarak iş hayatını bu iki şekilde etkiliyor. Bir tanesi finans yönüyle. Çünkü yatırımcı seviyesinden başlayarak aslında belirli bir zaman penceresinde riskinize karşılık ekonomik gücünüzle orantılı kararlar veriyorsunuz. Bu kararları veriye dayalı olarak veriyorsunuz. Veri sayısı arttıkça anlık olarak verdiğiniz kararlardaki hesaplanabilirlik bir problem ortaya çıkıyor. Mevcutta kuantum çağı aslında diyor ki siz bir problemi doğru teşhis etmişseniz, onu matematiksel bir forma sokabilmişseniz ya da yeterli veri toplamışsanız ben bunu mevcuttaki geleneksel bilgisayarların çözemediği şekilde ben bunu çözerim diyor kısacası. Ve biz de diyoruz ki kuantum bilgisayarlar önce belki bulut örneğinde olduğu gibi merkezi bilgisayarlarla servis şeklinde sunulacak. Sonra onlar da geliştikçe aynı zamanda yerelleşmeye başlayacak. Burada tabii bazı ekonomik çatışmalar da söz konusu olacak. Bunu kuantum üstünlüğü konusundan başlarsak eğer, askeri olarak uygulamak isteyenler mesela başkalarıyla bunu paylaşmak istemeyecek muhtemelen. Ticari olarak uygulamada da herkese aynı servisi vermeyecek. Çünkü siz yatırımcılığı yüksek olan bir gruptaysanız, sizden daha düşük yatırımcı potansiyeli olan bir grupla bu servisi niye paylaşıp da rekabette onlara karşı daha büyük bir önderlik sağlayacakken eşitlik sağlayın. İşte bu da optimizasyon, güç, kuantum üstünlüğü, kuantum supremacy olarak geçiyor. Ve kuantumun çok karmaşık problemleri çeşitlilikle çözme yeteneği arasındaki bir rekabet sorunu olarak karşımıza çıkacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarında en kritik sorular şöyle olabilir mi? Kim daha uzağa vuracak? Kim daha hızlı hareket edecek? Ya da kim daha büyük orduya sahip olacak? Hayır. Asıl soru şu olacak. Kim görünmeden kalabilecek? Kim görünmeyeni görebilecek? Ve kim sırrını koruyabilecek? Çünkü kuantum teknolojileri savunma ve istihbarat dünyasında oyunun en hassas alanlarına dokunuyor. Mesela kuantum radarlar görünmez olduğu düşünülen hedefleri tespit edebilecek. Kuantum şifreleme istihbarat dünyasında yeni bir güvenlik eşiği anlamına geliyor. Kuantum haberleşme dinlenmesi neredeyse imkansız iletişim ağları vaat ediyor. Yani geleceğin savaşlarında en büyük güç ateş etmek değil, görünmeden görmek ve çözülmeden konuşmak olacak. O halde sorumuzu soralım.

Bir kere İkinci Dünya Savaşı'nda bu çok farkına varıldı. Kriptolama sadece bizim bir bilgimize, gizli bir bilgimize, USB flash diskimizin içerisindeki bir gizli bilgimize başkası tarafından kriptolansa da erişilmesi konusu değil. Haberleşiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz filolar Atlantik Okyanusu ile Almanya arasında haberleşiyorlar ve buna göre pozisyon alıyorlardı. Enigma ünlü filmleştirildi de biliyorsunuz. Şifreleme cihazının kırılması hadisesi İkinci Dünya Savaşı'nın kaderinde önemli bir rol aldı. Mevcutta tabii şifreleme algoritmaları o zamandan beri karşılaştırılamaz seviyede değişti. Uzun mesafe haberleşmesinin güvenliği tüm askeri unsurlar için çok önemli. Hatta bazen güvenli olmadığı için haberleşmemeyi bile tercih ediyoruz. Bir de karşı olan metotlar var. Jammer'lar, karıştırıcılarla olan haberleşmeyi de engellemeye çalışıyoruz. Kuantum burada oyunu değiştiriyor. Kuantum aynı zamanda karıştırıcılardan etkilenmeyen haberleşme opsiyonlarını, alternatiflerini sunduğu gibi kuantumda anahtar paylaşımı riskini azaltarak sadece dolanıklıktan faydalanan iki nokta arasındaki haberleşmeyi dinleseniz de anahtarı olmadığı için çözemeyeceğiniz bir iletişim ortamı, iletişim kanalı oluşturabiliyorsunuz. Ve kuantum sonrası dönemde de bu önemli bir üstünlük haline gelecek. Buna hazırlık olarak da tabii verimizin kriptolama yöntemlerinin post kuantum dediğimiz algoritmalara geçilmesi, diğer taraftan da verinin bütününün açık olarak gözlenemediği sistem tercihlerine yapılması da şu anda popüler güncel dönüşüm alanı.

0: İnsanlık her büyük teknolojik sıçramada aynı ikilemle karşılaştı. Ateş ısıttı ama yaktı da. Sanayi devrimi refah üretti ama eşitsizlikleri de büyüttü. İnternet insanları birbirine bağladı ama yeni bağımlılıklar, yeni manipülasyonlar, yeni güvenlik sorunları ortaya çıkardı. Şimdi ise insanlık yeni bir eşiğin önünde duruyor. Kuantum çağı. Belki de bu çağ hastalıkların tedavi edildiği, enerji sorunlarının hafiflediği, bilimsel keşiflerin hızlandığı bir gelecek demek. Ancak bu teknolojiye herkes erişebilecek mi? Ya da kuantum sistemleri ekonomik uçurumları azaltacak mı? Ama galiba asıl soru şu olmalı. İnsanlığın teknolojik gücüyle etik olgunluğu aynı hızla mı ilerliyor? Çünkü belki de kuantum çağının asıl sınavı teknoloji değil, insanlığın bu gücü hangi değerlerle yöneteceği olacak.
1: Buradaki tabii en temel problem insan ve insanlığın buna hazır olup olmadığı konusu. Çünkü bu üstünlüğü, yani kuantum üstünlüğü dediğimiz yetkinliği birisi ele geçirdiği zaman siz bütün insanlar kardeştir deyip gelin bunu paylaşalım, hep birlikte faydalanalım diyeceğinizi pek düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. İzleyicilerimiz de çoğu düşünmüyordur. Çünkü öncelikle düşünülen şey biz buna çok para harcadık, çok emek harcadık, bir yarışa girdik, risk yatırımı yaptık. Bu risk yatırımlarının geneli için de geçerlidir. Kazanan öne geçmek için bütün yatırımını toplar ve tekilleşmek ister. Birinci problem tekilleşme ihtiyacı veya yönelimi problemi. Bu tekilleşme sırasında hem siyasi hem ekonomik hem de askeri olarak sarsıntılar yaşanabilir. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. O rekabetin içerisinde bir yerlerde olmamız lazım. Diğer taraftan bu kuantum araştırmalarında iş ortaklıklarıyla, buna İngilizcesiyle hedgelemek deniyor, yatırımların bir kısmında yer alıyorsunuz. Bu illaki oradan bir şey çıkacak diye değil. Oradan bir şey çıkarsa ben bunun içinde olayım diye. Çünkü bu bir olasılık. Bu olasılık 10 yılda da gerçekleşebilir. 20 yılda da, 5 yılda da. Ama gerçekleşmesinin ihtimali gerçekleşmemesinden daha yüksek olan bir olasılık. O yüzden geçen 5 yıldaki gelişimi geçen 50 yıldaki ile aynı değil. Yoksa 1950'lerden itibaren kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte kuantum hesaplamanın potansiyeli aslında çok daha öncesinde de ortaya konulmuştu. Ama en büyük gelişme son 5 yılda gerçekleşti. Özellikle son 1-2 yılda da hızlandı ve biz de o ivmeye göre bunu değerlendiriyoruz. Etik olarak da kişilerin bunu kullanma yeteneği sadece devletler olarak değil, kişi bazında, şirket bazında, kurum bazında da fark edecektir. Dolayısıyla bu yetkinliklere hazır olanlar, paydaşı olanlar, tarafı olanlar arasında mevcuttaki düzenlerin yenilenmesi talebiyle bir karışıklık oluşacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bazı örgütlenmeler o karışıklığı engellemek üzere tedbir alabilirler. Fakat küresel düzende de mevcuttaki gelişimi, konjonktürü dikkate aldığımızda bu da çok umut vermiyor aslında. Avrupa Birliği mesela kendi içerisinde bazı düzenlemeler yapıyor ama Amerika ve Çin rekabeti bunu çok dikkate aldığını düşünmüyorum.

0: Sizce insanlık teknoloji geliştikçe daha güvenli bir dünyaya mı gidiyor yoksa daha karmaşık bir dünyaya mı?
1: Yani güçlü olanın daha güçlü olduğu bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden çok güvenli değil bence. Çünkü güçsüz olan her türlü ezilmeye devam edecek, daha çok ezilecek.
2: Her şey daha da zorlaşıyor ve her şey daha kolay çözülebilir hale geliyor. Teknolojiye sanki kendimizi veriyormuşuz gibi oluyor. Kaptırıyoruz bir yerde kendimizi. Kontrol elden gidiyor gibi oluyor yani.
3: Daha güvenli ve daha karmaşık, yani ikisine de gidiyor diyebiliriz. Çünkü bugünü ne kadar biz çözmeye çalışsak da, daha güvenli hale getirmeye çalışsak da aslında durumu daha da içine giriyoruz ve daha da karmaşıklaştırıyoruz. Ama bu ikisinin ben tamamen bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani ikisinin tamamen paralel olduğunu düşünüyorum.
4: Hani iyi bir yöne de evrilebilir, kötü bir yöne de evrilebilir. Bu tamamen hani insanların, devletlerin elinde olan ve nasıl kullanacağımıza bağlı olan bir şey.
5: Çok karanlık bir yerlere doğru gidiyoruz, bakalım.
0: O zamanlar insanlar dünyanın evrenin merkezi olduğuna inanıyordu. Sonra bunun doğru olmadığını öğrendik. Zamanın her yerde aynı aktığını düşündük, yanıldık. Maddenin katı ve değişmez olduğunu sandık, onun da büyük ölçüde boşluktan oluştuğunu keşfettik. Yani bilim ilerledikçe aslında ne kadar az şey bildiğimizi de fark ettik. Bugün kuantum teknolojileri bize yeni makineler vaat ediyor. Daha güçlü bilgisayarlar, yeni keşifler, yeni imkanlar. Ama kim bilir, belki de yeni bir kırılma noktası da olacak. Öte yandan aslında kuantum çağının bize sorduğu en büyük soru hala cevabını bekliyor. Evreni mi keşfediyoruz yoksa evren kendisini bizim aracılığımızla anlamaya mı çalışıyor? Yani kuantum devrimi belki de bilgisayarların değil, insanlığın kendini yeniden keşfetme hikayesidir.

İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline

0: getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşat Karacagil'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrı,

sırrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 24 Haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saatler 17, gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenen kampta açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecinden başörtüsü meselesine, 15 Temmuz hain darbe girişiminden CHP'deki iç karışıklığa kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.
1: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
1: Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar

0: çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye başörtüsü meselesini artık geride bırakmıştır dedi. Son dönemde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlarına sert tepki gösterdi.
0: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
1: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
0: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.
1: Cumhurbaşkanı CHP içerisinde yaşanan iç savaş hakkında da konuştu.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
2: Efendim, AK Parti'nin Sapanca kampı sürüyor dedik. Ömer Çelik şu anda açıklama yapıyor. O noktaya gidelim.
3: Bu bakımdan çok önemli. Sabah genel başkan yardımcılarımızla bu oturumlar yapıldı. Milletvekillerimizin ve diğer katılımcılarımızın soruları, MKYK üyelerimizin, diğer bütün birimlerimizin soruları cevaplandı. Şimdi bakanlarımızla yapılıyor. Ve bu çeyrek asırlık destanın tabii bütün yönlerle değerlendirilmesi için bir fırsat olarak bu zemin her seferinde en güçlü şekilde değerlendirilmiş oluyor. Sabahleyin hep beraber izledik. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği hususlar iç politikadan dış politikaya kadar hepsi en kapsamlı şekilde şimdi içerideki oturumlarda ele alınıyor. Genel Başkanımızın katılacağı milletvekillerimizle bir istişare toplantısı olacak. Aynı şekilde genel başkanımızın takdirleriyle bütün heyetimizde yapılacak istişare toplantıları da olacak. Her zaman olduğu gibi yarın da kendilerinin kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlamış olacağız. Bütün bu sorulan sorular, sorulara verilen cevaplar, değerlendirilmesi gereken konular ciddi bir şekilde not tutuluyor. Onun sonuçlarını önümüzdeki toplantılarda değerlendireceğiz. Onun dışında işte akşamları hem bunu bir kaynaşma fırsatı olarak görüyoruz. Politik hayatın yoğunluğu içerisinde zaman hızlı akıyor. O hızlı akışın içerisinde diğer konularda istişare etme imkanı olmayabiliyor. Kampımız buna da fırsat veriyor. Bunun yanı sıra büyük bir insan hakları mücadelesi vermiş olan merhum Şule Yüksel Şenler'in hayatını anlatan Şule filmi dün akşam gösterildi. Bugün de merhum Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak romanından uyarlanan film gösterimi yapılacak. Dolayısıyla her zamanki gibi sabahın erken saatlerinden akşama kadar dolu dolu geçen bir kamp gerçekleştiriyoruz. Tabii burada dış politikanın çok önemli konuları var. İran'la ilgili olarak İran'a yapılan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen haksız ve hukuksuz saldırıdan sonra hem bölge barışı hem dünya barışı ciddi bir risk altına girmişti. Burada gelinen noktada bu barışın bugün yapılan bazı saldırılarla yine risk altına girdiğini görüyoruz. İsrail'in saldırganlığı devam ediyor. Dolayısıyla bölgeyle ilgili konuların değerlendirilmesi, enerji meselelerinden tarıma, gıda güvenliğinden diğer konulara yoğun bir biçimde devam edecek. Yapay zekadan diğer bütün alanlara kadar geniş bir çerçevede kamp gündemimiz var. Hemen hemen bütün bakanlıklarımızın alanına giren ama onun dışındaki konuların da değerlendirildiği çok geniş bir yelpazede bir gündemle bu kamp devam ediyor. Tabii gelinen noktada terörsüz Türkiye konusu sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da kapsamlı bir şekilde değindiler. Kapalı toplantılarda da buna değiniyorlar. Artık o noktada yeni bir aşamada olduğumuzu son basın toplantımızda ifade etmiştim. Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Burada tabii en kapsayıcı şekilde bütün siyasi partilerin desteğiyle, mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Burada bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Burada terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünün gündemden kaldırmış olacaktır. Bölgemizde de gelişmelere dikkat ettiğinizde Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda terör örgütlerinin vekil güçler olarak kullanıldığını bazı emperyalist odaklarca görüyoruz. O sebeple terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde, iç içe bir şekilde, birbirinden ayrılmaz bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu net bir şekilde görülmektedir. Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımda bu sürece destek vermeye, katkı vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye, bunu sağlıklı bir şekilde yapmak için gayret etmeye davet ediyoruz. Bu son derece kıymetlidir. Çünkü gerçekten bütün Türkiye'yi ilgilendiren, bütün bölgemizi ilgilendiren meselelerdir bunlar. Burada aşırı yaklaşımlardan kaçınmak, sağduyulu davranmak gerekir. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir. Zaman zaman soruyorlar bize aşırı yaklaşımdan kastınız nedir diye. Aslında herkes biliyor aşırı yaklaşımların ne olduğunu. Sürece eleştiri yerine iftira ve çarpıtmayla yaklaşmak bir aşırı yaklaşımdır. Ayrıca sürece destek veriyorum başlığı altında süreci ana odağından uzaklaştıracak yaklaşımlar, aşırı gündemler, toplumun hassasiyetlerini kışkırtacak tavır ve davranışlar da aşırı yaklaşımdır. Sağduyuyla inşallah bu süreci sonucuna ulaştırmayı diliyoruz. Bugün CHP Genel Başkanı yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımızın bugünkü konuşmasına dönük bir şeyler söylemiş. Fakat mesele şundan ibarettir. Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Biz bunu o zaman da ifade ettik. Şimdi bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Biz geçmişte 14-28 Mayıs seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'yla mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Daha öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde CHP ile mücadele etmiştik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Bu durum Bu tablo

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Önümüzdeki dönemde bugün genel başkanımızın bahsettiği şekilde sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bu kutuplaşma üreten odaklarla sürekli olarak mücadele ettik. Sürekli olarak bu gerilimi artıranlarla mücadele ettik. Biz en kapsayıcı şekilde, terörsüz Türkiye başta olmak üzere bu büyük meselelerde en kapsayıcı şekilde, en diyaloğa açık şekilde, aşırılıklardan kaçınmış, ana yoldan ilerleyen bir şekilde bu meselelerle ilgili çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında bugün itibariyle halen genel başkan yardımcılarımızla olan oturumlar bitti. Bakanlarımızla olanlar devam ediyor. Akşamda milletvekillerimizle bir istişare söz konusu olacak. O şekilde bugünü tamamlamış olacağız. Sizin bir sorunuz var mı? Efendim? Evet, gayet iyi karşılandı salonda. Bugünkü yayınlanan şarkımız bütün arkadaşlarımızın ortak duygularına hitap eden ritmiyle, sözleriyle hepimizin çok beğendiği, hepimizin ortak duygularına hitap eden çeyrek asırlık destan üst başlığıyla gayet uyumlu bir şekilde bu şarkımıza eşlik ettik. Bundan sonrasında da parti programlarımızda onu görmeye devam edeceğiz. Başka bir konu var mı? Yok. Sizin basın mensuplarının akşam maçı varmış. Değil mi? Biz de sizi takip edeceğiz. Maçta hangi taraf kazanacak, hangi taraf bakalım diğerine galip gelecek diye. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada kampımızı takip ettikleri için. Sakarya'daki vatandaşlarımıza, Sapanca'daki vatandaşlarımıza da bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ ol.
1: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Aralarında CHP'li Ali Mahir Başarır ve Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 11 dokunulmazlık dosyası Meclis Karma Komisyonu'na gönderildi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık mesaisi devam ediyor. Fezlekilere yenileri eklendi. 10 milletvekilinin 11 dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dosyaların 8'i CHP'li vekillerle ilgili. O milletvekilleri arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurcin bulunuyor. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyondan geçen dosyalar daha sonra genel kurulda milletvekillerinin oylamasına sunulacak.
1: ABD ve İran arasında yine silahlar konuştu. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye yapılan saldırıya misilleme olarak İran'daki askeri tesisleri vurdu. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları ateşkesi ihlal etmekle suçladığı ABD'nin bölgedeki konuşlanma noktalarını hedef aldı. Taraflar 17 Haziran'da mutabakat saptına varmıştı. Saldırılar durmuştu. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece yarısı İran'ın Sirk kentindeki askeri tesislerini hedef aldı. Füze ve İHA depolamalarıyla kıyı radar üslerini vurdu. ABD ordusu bu operasyonun 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan Singapur bayraklı ticari gemiye yönelik İHA saldırısına güçlü bir yanıt olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın bu saldırısından rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. İran Devlet Televizyonu saldırıyı doğruladı. Sirk kentinde kentindeki Tahiruye iskelesinin hedef alındığını belirtti. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu ABD askerlerinin bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları, Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve ABD'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. ABD'yi Lübnan'daki İsrail'e benzeten İran, saldırganlığın tekrarlanması halinde yanıtın çok daha kapsamlı olacağı uyarısında bulundu. ABD ise seyri sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Hürmüz'de yeni bir gerilim daha yaşandı. Bölgeden geçiş yapan bir tanker daha hedef alındı. Vurulan tankerin köprü üstünde hasar meydana geldi. Mürettebatsa güvende İran makamlarından gemilere saldırı haberlerine yönelik açıklama yapılmadı. İran basını devrim muhafızlarının İran tarafından onaylanmayan güzergahlardan geçmeye çalışan gemilere uyarı atışı açtığını belirtmişti. Orta Doğu'da dikkati çeken diplomatik bir gelişme daha yaşandı. ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlandı. Taraflar kalıcı barış hedefleriyle bir çerçeve anlaşmasını imza attı. Ancak anlaşma daha ilk günden hem Hizbullah'ın sert tepkisi hem de İsrail'in şartları nedeniyle yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
3: İsrail ve Lübnan arasında Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunda kritik bir eşik geçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yürütülen törenle iki ülke arasında savaşı resmi olarak bitirmeye amaçlayan üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. İmza törenine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri katıldı. İmza töreninde konuşan Rubio, anlaşmayı zorlu bir yolculuğun ilk adımı olarak niteledi. Bölgeye acil olarak 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için 30 milyon dolarlık fon sağlanacağı açıklandı.
4: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
3: Yayımlanan anlaşma metninde tarafların çatışmaları sona erdirme, savaş durumunu bitirme ve iki egemen devlet olarak güvenlik içinde yaşama hedefini teyit ettiği belirtildi. Anlaşmaya göre Lübnan ordusu güneyde güvenlik sorumluluğunu kademeli olarak devralacak. Devlet dışı silahlı gruplar silahsızlandırılacak, anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ABD destekli bir askeri koordinasyon grubu kurulacak. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uygulamanın iki aşamada yürütüleceğini belirtti. Anlaşmanın sahada tam bir geri çekilme anlamına gelmediğini vurguladı.
4: Lübnan ordusunun pilot bölgelere yerleşmesine izin verilecek. Ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusu bölgeden çekilmeyecek.
3: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise anlaşmanın ülkenin egemenliğini yeniden tesis etme yolunda ilk adım olduğunu söyledi. Başbakan Nawaf Selam da hedeflerin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, yerinden edilenlerin dönüşü ve yeniden imarın başlaması olduğunu vurguladı. Ancak Hizbullah anlaşmaya sert tepki gösterdi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah ise İsrail'le doğrudan müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Mevcut hükümetin meşrutiyeti olmadığını iddia etti. Anlaşmanın Lübnan anayasasına aykırı olduğunu savundu. Hizbullah destekçileri sokağa döküldü, protesto gösterileri düzenlediler. Göstericiler başkente bir caddeyi yaktıkları lastiklerle trafiğe kapattı. Hizbullah destekçileriyle güvenlik güçleri arasında harbe de çıktı. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
1: Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçenin 4 farklı mahallesinde yapımı tamamlanan park ve spor alanları düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete açıldı. Açılışa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da katıldı. Candaroğlu, park ve yeşil alanların yanı sıra eğitimden altyapıya, sosyal donatılardan çevre düzenlemelerine kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
3: Müzik
5: Çocukların neşeyle oynadığı, gençlerin spor yaptığı, ailelerin huzurla vakit geçirdiği yeni yaşam alanları. Burası Arnavutköy.

0: Arnavutköy Belediyesi ilçenin 4 mahallesine yeni parklar yaptı. Hizmete açılan projeler toplam 6400 metrekarelik yeni yaşam alanı sunuyor.
1: Ailelerin huzurla vakit geçirdiği yaşam alanlarında şekillenir. Biz de Arnavutköy'ün her mahallesine değer katacak yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz.
0: Yasin Börü Parkı, Gökbey Parkı, Hürkuş Parkı ve Arkent Parkı Arnavutköylülerin hizmetine sunuldu. Açılışta Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da yer aldı.
2: 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık 25'e yakın yeni park yapıp vatandaşlarımıza ve gençlerimize ikram ettik.
0: Candaroğlu, çocuklar ve gençler için yeni güvenli sosyal alanlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
2: Bunun yanında yine sosyal donat alanlarımızı geliştirmek için hummalı bir çalışma içerisindeyiz.
0: Arnavutköy'ün 38 mahallesinde hizmet seferberliği sürüyor. Eğitim, altyapı ve çevre düzenlemeleri gibi birçok alanda projeler hayata geçiriliyor. Eline topu alıp parklara koşan çocukların Başkan Candaroğlu'na bir mesajı vardı.
3: Başkanım, halı saha için çok teşekkür ederim. Halı saha çok güzel olmuş. Ellerinize, emeğinize sağlık.
0: Arnavutköy'de sosyal yaşamı güçlendirecek bu projeler mahalleler için umut verici bir gelecek sunuyor.
4: Efendim, gelişmeleri aktardık. Saat başında Duygu Göktürk akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatları

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. İstanbul'un en sevilen mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu yaz sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. 3 Temmuz'da gerçekleşecek olan açılış konserinin hemen ardından dopdolu bir program sanatseverleri bekliyor.

İstanbul'un en sevilen açık hava mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu bu yazda dopdolu etkinlik programıyla yaz akşamlarını sanatla renklendirmeye hazırlanıyor.

Amerika Açık Hava Tiyatrosu büyük bir heyecanla kapılarını yeniden açıyor. 3 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşecek olan bu heyecanda açılışa Türk rock müziğinin en önemli gruplarından Mor ve Ötesi'nin akustik performansı damga vuracak. Bu akustik performans grubun 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunun farklı dönemlerinden sevilen şarkılarını bu kez en yalın ve etkileyici halleriyle dinleyiciyle buluşturacak. Bu keyifli açılışın hemen ardından 21 Ağustos'a kadar devam edecek olan dolu dolu programda özgün repertuara sahip konserler, ses getiren tiyatro yapımları ve açık hava film gösterimleri yer alacak. Etkinliklerde öğrenciler için indirimli bilet imkanı sunulurken, tüm film gösterimlerinde bir bilet alana bir bilet bedava kampanyası uygulanacak.

0: Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yoğun programıyla Samsun'da gerçekleşen festivalin yeni durakları ise Sakarya ve Van.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival bu yılın 7. durağı olan Samsun'da da heyecanı tüm Samsunlulara doyasıya yaşattı. Hafta boyunca dop dolu bir programa ev sahipliği yapan Samsun, premier gösterisiyle öne çıkan Kürk Mantolu Madonna, izleyicilerden yoğun ilgi gören Eyvah Nadir ve çok sesli performansıyla senfonik türküler ve rock konseriyle müzikseverleri bir araya getirdi. Festival programında sergilerden atölyelere uzanan etkinliklerse geçmişin izlerini günümüze taşıdı. Öyle ki festival kapsamında açılan sergiler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Samsun Müzesi'nde yer alan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi, İslam kültür ve medeniyetinin manevi mirasını yansıtan eserleri sanatseverlerle buluştururken, Yaşayan Miras Samsun sergisi de kentin somut olmayan kültürel mirasını ve geleneksel zanaatlarını tanıttı. İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Muhabbet sergisinde ise hat, teship, ebru ve minyatür gibi sanat dallarından seçkin eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün itibariyle Bursa'da başlayacak. Ardından Sakarya ve Van'da devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu haftada birbirinden başarılı yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Bu hafta kırmızı halı seyircilerini

0: sinema salonlarında birbirinden farklı türde ve içerikte yapımlar bekliyor. 8 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Seven Dogs yapımı. Film, Interpol ajanı Halit El-Azazi ile küresel suç örgütü Seven Dogs'un eski üst düzey üyelerinden Gali Ebu Davud'un hikayesini konu alarak karşımıza çıkıyor. Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir maddeyi durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan iki düşman, kendilerini dünyanın farklı şehirlerine uzanan ölümcül bir operasyonun içinde buluyor. Bir diğer filmimiz ise Sihirli Hayvanlar Okulu.
1: Sen de değil, sen hiç değilsin. Peki benim insanım nerede?
0: Miriam birkaç aylığına en yakın arkadaşı Aida'nın yanına taşınır ve Winterstein Okulu'nda okumaya başlar. Ancak Miriam'ın bilmediği önemli bir sır vardır. Bu okulda konuşabilen sihirli hayvanlar yaşamaktadır.
1: Konuşmak mı? Zıplarım fırlarım aynı zamanda otururum bile. Duymadın mı? Ben senin mucize hayvanınım.
0: İlk gününde Fitzgeraldo adlı sevimli bir sihirli hayvanla eşleşen Miriam kendini büyülü bir maceranın içinde bulur. Ancak okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve onu kurtarmanın tek yolu büyük okul yarışmasını kazanmaktır. Üstelik Miriam'ın eski okulu da yarışmadadır.
2: Ben Kaspar, Madagaskarlı.
3: Aman be, ne ahmak ama.
4: Uçuşumuz için son çağrı.
5: Hey Rick, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
6: Uzun zaman olmuştu.
0: Dikkat çeken bir diğer film ise Derin Kabus yapımı.
7: Kalkış izni verildi.
8: Lütfen bu mesaja önem verin.
0: Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'na korkunç bir acil iniş yapmak zorunda kalır.
8: Türbülans durumlarına karşı lütfen emniyet kemerinizi bağlı tutun. Kabin basıncını kaybederseniz oksijen maskeleri...
0: Hayatta kalan yolcular, mercanlığa saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele başlar.
9: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Alı'nın konuğu tasarımcı ve sanatçı Sergen Şehitoğlu. Kendisiyle hem tasarım yolculuğuna dair hem de sanat yolculuğuna dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Dedikten hemen sonra merhabalar.
10: Merhabalar.
9: Nasılsınız?
10: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
9: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. İyi ki Kırmızı Alı'dasınız. Çok mutluyuz. Sağ olun, var olun.
10: Benim için de aynı şekilde. İyi ki davet ettiniz.
9: Sanat ve tasarım sizin için ne demek? Kavramsal olarak bu iki kelimenin sizdeki karşılığı nedir? Klişe ama böyle bir girizgah yapmak isterim. Lütfen buyurun.
10: Ben öncelikle sanatçıyım. 2010 yılından itibaren sergiler düzenliyorum. Kitaplarım var ve benim ana kimliğimi sanat üretmek oluşturuyor aslında. Tasarım ise buna daha sonradan eklenmelen sanırım yaklaşık 6 yıldır yaptığım bir eylem. Benim için çok net ayrımları var bunların. Sanat alanında çok özgürüm tabii ki. Ama tasarım alanında her zaman işin içinde markalar, faydalar, başka karar vericiler de var. Dolayısıyla bu benim için çok net bir ayrım. İkisini birbirine karıştırmıyorum. Tasarım üretirken de çok egomu da ön plana almıyorum bu yüzden. Ama sanat alanında dediğim gibi başından sonuna kadar tamamen özgür olduğum, kendi yapmak istediklerimi, kendi göstermek istediklerimi kurguladığım ve faydanın o kadar acil olmadığı bir alan. Dolayısıyla evet, ikisi de bunların yaratıcı, estetik kararları olan etkinlikler ama benim için çok net ayrımları var.
9: Tasarımı biraz daha mesleki bir yere koyup sanatçılığı da daha özgür ve kişisel bir yere konumlandırabilir miyiz?
10: Tasarım çok daha kolektif bir iş. Yani her çalıştığımız markanın bir defa kendi yapısı var, DNA'sı var, geçmişinden gelen kodları var. O markanın şu anda istediği bir vizyon var, oluşturmak istediği. Benim onlarla ilgili görüşlerim var. Benim onların daha sonra nasıl bir marka olmaları ile ilgili hayallerim var. Ve beklenen ortada bir fayda var. şu anda ne elde etmek istediğimizle ilgili. Ayrıca bunun dışında da global olarak dönemin gerektirdikleri var. Dönemin hip olan durumları var ve bunların hepsi beraber o tasarımı oluşturuyor. Sanat böyle değil. Sanatın en önemli avantajlarından biri çok uzun süreye atabilmek.

0: zaman sizin içinizi rahatlatacak bir düşünce. Ama tasarımda böyle bir şey yok. O bir iş ve onun karşılığını şimdi almamız gerekiyor gerçekten. Dolayısıyla bunlar çok ayrı iki alan benim için.
1: Gayet iyi anladım. Peki tüm bunlara ilk olarak ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Tarihsel olarak baktığımızda bir tarih verebilir misiniz?
0: Veremem. Çok ilginç benim. Ben aslında çünkü makine mühendisliği mezunuyum. Ama o işi hiç yapmadım iş olarak. Üniversitede de böyle kulüplerde de başlamadı benim sanatla ilgim. Üniversiteden sonra fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Ve bu ilgi gitgide arttı. Aslında yani bu ne zamana denk geliyor? Herhalde 2006-2007 seneleri olması lazım. Dediğim gibi ilk sergimi biliyorum 2010 yılında. Çünkü o zaman İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi ve onun içinde olduğu bir sergi açmıştım.
1: Yani 2010 yılına tekabül ediyor.
0: 2010 yılına tekabül ediyor. Evet, o ilk sergiydi ve ondan sonra onu diğer sergiler izledi.
1: Biraz daha somut devam edecek olduğumuzda eser çıktı ürün adı neyse nasıl işler yapıyorsunuz? Nasıl seyircilerimizi de bilgilendirmek adına biraz bunlardan bahsedersek mutlu oluruz.
0: Tabii ki aslında fotoğraf temelli benim üretimlerim. İlk sergide fotoğraf üzerineydi. Ben yavaş yavaş makineyle, fotoğraf makinesiyle elde edilen görsellerden internet tabanlı, veri tabanlı görsellere kaydım. Bunlar üzerine işte ürettim. Daha sonra bunları video, heykel, yerleştirme gibi işler ya da yazı temelli işler takip etti. Şu anda da genel olarak aslında kavramsal ve çağdaş sanat olarak bunu isimlendirebilirim. Belirli bir mecra ya da medyum yok. Yani tek bir şey üzerinde değil. Şu anki sergim de mesela içinde hem yerleştirmeyi hem videoyu hem fotoğrafları barındırıyor. Bu benim genel olarak da kullandığım yani alışık olduğum teknikler var. Ama bunlar bir tane değiller. Her sergide, her fikirde hangisi gerekiyorsa, benim için hangi mecrada bunu sunmak daha uygunsa, fikre uygunsa onu kullanıyorum.
1: Bu soruyu cevaplamak belki zor olabilir. Sormasında da bazıları yanlış da anlıyor belki ama ben kıymetli buluyorum üreticilere bu soruyu sormayı. Üslubunuzu pratik, teknik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Yani siz kendi eserlerinize nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bir perspektifle yorumluyorsunuz merak ediyorum.
0: Çok benim sevdiğim bir soru bu. Çünkü genelde alışkanlık olarak da üslup dendiğinde baktığımızda okuduğumuz görsel bir şeyden ilk anlıyoruz. Fakat benim çok çeşitli olduğu için üretimlerim medyum olarak da çok çeşitli olduğu için böyle bir göze hemen gelen bir üslup söz konusu değil. Fakat bunu hem duyduklarımdan hem kendi değerlendiklerimden anlıyorum ki yani yaklaşık 16 yıldır sergiler yapıyorum. Yaklaşımımla ilgili bence bana ait olan bir üslup var. Yani nasıl bir konuya nasıl yaklaştığım, o konuyu nasıl çalıştığım ve onu nasıl bir sonuca erdirdiğimle ilgili bence ben tanındığını düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: O işlerin benle ilgili olduğunu.
1: Bunu açık bir şekilde ve kendinden emin bir şekilde söyleyebiliyor olmak bence çok kıymetli. Yanlış anlaşılmaya da müsait değil gibi hissediyorum. Haksız mıyım?
0: Evet, bence net çünkü bu. Hani bunu yanlış anlamayın. Yani ukalalık olarak bir söz konusu değil. Çünkü hani iyi, olumlu bir şey olarak söylemiyorum ama bence yaklaşımım belirli. Çünkü çok matematik ve veri temelli bir yaklaşımla çalışıyorum. İlham, rastlantısallık ya da işte aşırı yetenek ve benzeri şeyler benim işlerimde yoklar aslında. Sanki bir nedenler bütününden çıkabilecek zorunlu sonuçları sunuyor gibi davranıyorum. Bunun içinde de olabildiğince haklandıramayacağım şeyleri elemeye çalışıyorum. Dolayısıyla çok matematik temelli bir yapı bu. O yüzden de buradan üslubumu okuyabiliyorum ve okunabileceğini düşünüyorum.
1: Gayet iyi anladım. Çok güzel bir özet ve yanıt oldu. Teşekkür ederim. Dedikten hemen sonra tasarım meselesine gelmek istiyorum tekrar müsaadenizle. Anlamlı bir boşluk ya da tasarımsızlık da aslında tasarıma hizmet eden bir şey olarak yorumluyorum ben. Yani tasarıma nereden baktığınız, nasıl ele aldığınız, teknik ve içerik olarak bunu nasıl yorumladığınız tasarımcının kendisiyle ilgili bir şey ama hocam ne demek bu tasarım meselesini biraz girdiğimizde neler söylemek istersiniz?
0: Tasarım çok kapsamlı bir alan. Yani içinde yaratıcı bütün edimleri barındırıyor. Hatta sanatı da tasarımın içine almamız olası aslında. Bunlar çeşitli estetik çıktıları olan insan etkinlikleri. Hepsini birinin altında toparlayabiliriz. Çok da zor olmaz bunu yapmamız. Ama gitgide zaman geçtikçe bunların hepsi birbirinden çeşitli şekillerle ayrılmışlar. Yani sanat ayrılmış, tasarım ayrılmış, zanaat de ayrılmış. Hı hı. Bunların hepsi birbirine çok yakın.

0: yakınlar. Aralarında çok küçük farklar var. Ben bununla ilgili ders de verdiğim için bazı kurumlarda mesela nedir? Zanaat dediğimiz zaman çoklukla aynısını yapmaya devam etme kısmının ağır bastığını anlarız. Yani bunlar böyle çok keskin ayrımlar olmak zorunda değiller. Birbirinin içine geçen kümeler gibi düşünün ama hepsinin küçük farkları var. Demin dediğim gibi tasarımın farkı dışarıdan çok karar ve yorum almaya açık olması. Sanatın farkı buna olan kapalılığı, daha öznel olması. Zanaatin farkıysa sıklıkla aynı şeyi yapmaya devam etme becerisine dahil olması. Çünkü tasarımda bunu yapmazsınız. Aynı şeyi tekrar tekrar yapmazsınız. Her seferinde farklı bir uygulama ortaya koymaya çalışırsınız. Bunlar birbirlerinin içinde olan, hepsinin içinde estetik öğelerin olduğu, hepsinin içinde göze hoş gelmelerin, arka planda bir yaratıcı insan etkinliğinin olduğu etkinlikler. Ama dediğim gibi bence küçük farkları var şu an için.
1: Gayet iyi anladım. Siz de bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde sergiler açıyorsunuz. Çok anlamlı, güzel sergiler yapıyorsunuz. Tebrik ederim yıllardır süregelen üretimleriniz karşılığında. Sergi açmak bir sanatçı için neden önemli? Diyelim ve hani serginizin, son serginizin adını ve mekanını da anarsak çok mutlu oluruz.
0: Tabii şu anki sergim Çatallanan Yollar. Sanatoryum'da sergileniyor Karaköy'de. 18 Temmuz'a kadar sergi açık. Sergi açmak neden önemli? Çünkü sanatçılar çalışmaya devam ediyorlar. Yani sergi bitecek, işte 18 Temmuz'da bitecek. Ben 19 Temmuz'da tekrar bu konular üzerine ya da başka konular üzerine çalışmaya devam edeceğim. Ama bunların, ben şu şekilde görüyorum sergileri, belli zamanlarda çıktılar alıyoruz aslında. Yani deniyor ki evet şu anda Sergen Şehitoğlu neler üretiyor, hadi hep beraber bir bakalım. O sırada bir ara veriyoruz, çıktılar alıyoruz. Hep beraber üzerine düşünüyoruz. Bu sergide de öyle oluyor gerçekten. Ben kendi yaptıklarıma bir dışarıdan bakıyorum. Çünkü sanatın en temel farkı aslında sunum ağırlıklı olması. Yani hele özellikle kavramsal sanatla ilgileniyorsanız, ortada kavram ve fikir bu kadar baskınsa, bu bir araştırma çıktısından nerede farklılaşıyor? Sunumuyla farklılaşıyor. Yani sanatta bunu göze hoş gelen bir şekilde ya da göze hoş gelmeyen bir şekilde ama gözle, estetikle ilgili bir şekilde sunmanız gerekiyor. Bunu sunmak ve sonra ona dışarıdan bakmak, hep beraber üzerine düşünmek bence sergilerin en önemli kısmı. Özellikle bu sergide ben bunun izleyiciye, diyaloğa çok açık bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bunu açtığım günden itibaren de fark ediyorum. Çünkü işte serginin adını aldığı metin Jorge Luis Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe adlı hikayesi. Sergi bu yazardan çok etkileniyor. Ben çok etkilendiğim bir yazar çünkü. Oradan çok fazla konu var içinde ve serginin açıldığı günden itibaren de çeşitli metinler geliyor bana. Instagram'dan ya da başka kaynaklardan kitap önerileri geliyor. Dolayısıyla benim için de düşünce dünyam zenginleşiyor böylece. Hatta bu kaynakları da derleyip topluyorum. Yani bundan sonra neler okuyayım, bunun üzerine böyle de bir şey varmış, böyle bir yazı varmış gibi. Tam sergi bu. Bu
1: çok
0: işe
1: güzel.
0: Yarıyor.
1: Hem interaktif sana izleyicilerle diyalog kurduğu için aynı zamanda atıflarla da güçlü kaynaklara atıfta bulunan bir sergi. Ben görmedim, kusura bakmayın. Görmek için sabırsızlanıyorum sizin bu anlatımlarınız haricinde beraber. Değerli hocam, bir sanatçı üslup, teknik, doku ya da işte duygu sorunu yaşıyorsa, özellikle üslup sorunu yaşıyorsa ama başarılı bir sanatçı ama üslup sorunu yaşıyor, üretim sorunu yaşıyor, disiplin sorunu yaşıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir sizce? Yani kendisine hangi soruyu sormadığı için böyle bir sorunla karşı karşıyadır? Bu konudaki tartışmamızı merak ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Ben burada hiç haddimi aşmadan bir cevap vereyim. Lütfen. Kendi üzerimden bir cevap vereyim. Ben beni tanıdığında bir insanın işlerimi çok rahat evet diyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla görsel üretildi bugüne kadar. Çok fazla sanat eseri üretildi. Çok fazla tasarım üretildi. Ama hikayeler bitmiyor bir türlü. Yani bunun bir sonu yok. Çünkü her kişi aslında kendine özgü. Hem kendisiyle, hem DNA'sıyla, hem de hikayesiyle. Dolayısıyla kendiyle beraber bir şey ürettiğinde, kendi yolculuğunun içinde ürettiğinde gerçekten bunun mutlaka bir üsluba, bir ayrık yola dönüşeceğini düşünüyorum ben. Yoksa böyle olmasaydı çoktan herkes üretmeyi bırakırdı. Yani binlerce çok çok iyi sanatçı geldi ve ben kendi özelimde söyleyeyim, onları geçmekle ilgili bir şey değil sanat üretmek aslında.
1: Kesinlikle.
0: Sadece

0: kendimizi göstermek, ne düşündüğümüzü göstermekle ilgili. Yani dediğim gibi benim sergilerim, benim okuduklarımla, düşündüklerimle ilgili aslında. Başka bir şey yapmıyorum ben. Hani böyle yapsak daha iyi olur, bu daha çok ilgi çeker. Ya, naçizane çok iyi biliyoruz bu kodları zaten hepimiz. Yani bütün sanatla ilgilenen insanlar neyin dikkat çekici olacağını, neyin tırnak içinde sansasyon yaratacağını çok iyi biliyorlar. Hmm. Ama benim her zaman derdim benle ilgili olması. Yani beni tanıyan insanlar bu sergiye geldiklerinde tanıdıkları biriyle karşılaşıyorlar. Hmm. Onlar için çok yabancı bir durum değil. Bu benim için de çok önemli. O zaman çok rahat sergi üzerine konuşabiliyorum. İşlerim üzerine çok rahat anlatabiliyorum her şeyi. Hiç kaçıracağım bir cümle olmuyor içinden. Bence bu yavaş yavaş hemen olmasa da ya bu üslubu illa bizim görsel olarak tekrar eden şey olarak algılamamız gerekmiyor. Bence sanat da öyle bir şey. Sanat bir yaklaşım biçiminin adı aslında. Üretilen şeyin adı değil. Bir şeye nasıl yaklaştığınızla ilgili. Yani oradaki alt metinler, yaklaşım, bakış açısı bunlar zaten üsluba dönüşecektir bence zaman içinde.
1: Doğru soruları sormak gerekiyor ya da doğru bir kendinize, samimiyetle yaklaşmak gerekiyor.
0: Kendinize doğru soruları bence önce. Yani bu çok çok önemli. Evet, ben de yani işleri üretirken de hep kendime dönüp bazı sorular soruyorum. Yani bu
1: kaçınılmaz.
0: Evet, bu seninle ilgili mi gerçekten? Bu ilgi alanının içinde mi?
1: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu?
0: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu? Göstermek istediğin gerçekten bu mu? Bunu tam haklandırabilecek misin? Yani o savunmayı mutlaka yapmam gerekiyor kendime. Emin olduğum zaman o zaman gösteriyorum.
1: Ben sinema için de aynı şeyi düşünüyorum. Bir sanatçının ya da bir yönetmenin ya da bir senaristin dünyanın en iyi filmini çekmekten daha çok kaygısı benim meselemle, benim derdimle, benim sorunumla ve benim izletmek istediğim, göstermek istediğim şeyine ya odaklanmalı. Sizin de verdiğiniz cevap aslında buna paraleldi.
0: Evet, çok... ya bu serginin açılışına da çok hoşuma gidermiş olmuştu. Beni çok önceden beri, ilk işlerimden beri tanıyan bir müzenin direktörü bana mesaj attı açılış sonrasında. Dedi ki yani bundan önceki 15 yıl gözümün önünden geçmiş gibi oldu bu sergide. Hani seninle beraber o ilk tanıştığımızdan itibaren bu beni çok mutlu etti gerçekten. Hem o insanlarla bir aile gibi oluyorsunuz. Sanat dünyası böyle bir şey. Çok tatlı ve iyi insanların olduğu küçük bir camia. Hem de bunun okunması tam demin dediğinizle ilgili. Yani bunun gerçekten benim okuyamadığım bir yerden gören insanların okuması benim çok hoşuma gitti. Ben de öyle düşünüyorum ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Lütfen bu sorumu bir reçete olarak algılamayın. Genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce onlar kendilerine hangi soruları sorduktan sonra bu yola baş koymalılar? Kısaca rica ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Burada gene haddimi aşmadan cevap vereceğim ama bununla ilgili bir cevabım var. Sanat üretmek çok zor bir şey. Gerçekten. Sanat üretmeye devam etmek de çok zor bir şey. Sanat okullarından çıkan öğrencilerin 5 yıl içinde ya da 10 yıl içinde sanat üretmeye devam etme oranları çok düşük. Dolayısıyla ben ilk olarak onların buna devam edecek bir hayat oluşturmalarını öneriyorum onlara. Bu maddi sıkıntılarını çözecek bir yol bulmak olabilir. Bunu içine alacak yani iş hayatlarını buna göre ayarlamalarını gerektirebilir. Ben hep bu şekilde yaptım. Yani sanat üretimimi zorunlu halde tutmayacak şekilde başka bir yerlerden de hayatımı idame ettirebilecek ve bu tarafı mümkün olduğunca özgür bırakacak bir yapı oluşturmak istedim. Çünkü bu özellikle genç olduğunuzda ki ben kendimi de hala genç bir sanatçı olarak görüyorum.
1: Lütfen.
0: Özellikle sanat üretimi anlamında istediğiniz zaman başka bir yola geçmeniz gerekiyor. Bu benim fikrim. Yani aynı şey bazen çok ilgi görebilir, çok talep görebilir. Bu sizin için maddi manevi çok bir başarı getirebilir. Ama onun artık tükendiğini hissettiğiniz anda sizin samimi üretiminizin bence başka bir yola özgürce geçebiliyor olmanız lazım. Bu da başka imkanların sağlanmasıyla ilgili. Çünkü orayı yapmadığımızda deneyemiyoruz. Deneyemezsek de yeni şeyler çıkmıyor. Ben bir sanatçının yeni sergisini merak etmek istiyorum. Kendi akranlarımda da kendi arkadaşlarım için de bu böyle. Ya acaba ne geliyor? Ama aynısını 1, 2, 3, 4 üretmek bence boşa harcanmış oluyor. Yani gayet kusuruma yani bakmasınlar. O potansiyellerin, o hayatların kendi yani çünkü sanatı kendimiz için yapıyoruz yani ilk başta. Yani biz ne üreteceğiz kendimizi de merak ediyoruz. Buna ket vurmamak lazım.
1: Değerli Sergen Bey, Çok kısa ama dolu dolu, herkesi yakından uzaktan bir şekilde ilgilendirecek çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Benim için de.
1: Katılımınızdan, Kırmızı Halı'da olmanızdan dolayı da çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkür ederim. Sergi.

0: Sizi ve herkesi bekliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Türk sinemasında bazı filmler vardır ki onları yalnızca hikayeleriyle değil, bıraktıkları duyguyla hatırlarız. Memduh Ün'ün 1971 tarihli Üç Arkadaşı da bu filmlerden biridir. İlk bakışta tipik bir Yeşilçam melodramı gibi görünür. Yoksulluk, fedakarlık, imkansız bir aşk ve gözyaşına açık bir hikaye. Ancak film bu tanıdık malzemeyi beklenmedik içtenlikle işleyerek sıradan bir melodramın ötesine geçmeyi başarır. Sinema tarihimizde özel bir yere sahip olan film, yönetmen tarafından iki kez çekilmiştir. İlki 1958 yılında Fikret Hakan ve Muhterem Nur'un başrollerini paylaştığı siyah beyaz bir klasik olarak, ikincisi ise 1971'de dönemin ruhuna uygun biçimde renkli ve yeni bir kadroyla seyirciyle buluşmuştur. Hikaye İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan üç yakın arkadaşın etrafında şekillenir. Yoksul bir hayat süren bu insanlar tesadüfen karşılaştıkları kör bir genç kızın kaderine dokunmaya ve onun gözlerini açtırabilmek için ameliyat parası bulmaya karar verirler. Ancak bunu nasıl başaracak, o kadar parayı nereden bulacaklardır? Filmin merkezinde kör bir genç kızın yeniden görebilmesi için verilen mücadeleden çok, İnsanların hiçbir çıkar beklemeden birbirleri için ne kadar fedakarlık yapabilecekleri sorusu vardır filmin merkezinde. Memduh Ün sinemasını sıradan melodramlardan ayıran özellik, duygulu duyguyu sömürmeden anlatabilmesidir. Hikaye, yoksulluk, fedakarlık ve gözyaşı gibi Yeşilçam'ın tanıdık unsurlarını taşısa da, bunların üzerine öyle sahici bir dostluk duygusu kurar ki, seyirci, kişileri değil, insanlığı hisseder. Tabii sevdiğimiz oyuncuları gençliklerinin en parlak dönemlerinde izlemek bu filmi daha da özel kılıyor. Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in etkileyici performansları filme ayrı bir değer katıyor. Canlandırdıkları kişilerde yalnızca film öyküsünün kahramanlarını değil, eski mahalle kültürünü, komşuluğu ve insan ilişkilerindeki samimiyeti de görürüz. Müşfik Kenter ve Halit Akçatepe'nin dostluğu ve sıcaklığı yansıtan rolleri ise bu atmosferi daha da güçlendirir. Üç arkadaşın bugün hala sevilmesinin nedeni de budur. Film, modern sinemanın karanlık gerçekliği yerine merhameti ve umudu öne çıkarır. Evet, bir melodramdır, tesadüflerle ilerler, duyguları büyütür ve zaman zaman gözyaşına rastlar, yaslanır. Ancak bunu yaparken insan duygularını ciddiye alır film. Büyük imkansızlıklar içinde çekilen kimi Yeşilçam filmleri çoğu zaman teknik açıdan kusursuz yapımlardan daha fazla insanlık ve samimiyet taşır. Üç Arkadaş yalnızca bir melodram klasiği değil, dostluğun, dayanışmanın ve kaybolan mahalle ruhunun sinemadaki en sıcak hatıralarından biridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle sizlerle birlikteydik. Aynı zamanda değerli bir konuğumuz da bize eşlik etti. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil ile soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenen kampta açılış konuşmasını yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinden başörtüsü meselesine, 15 Temmuz hain darbe girişiminden CHP'deki iç karışıklığa kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.
1: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
1: Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı, Türkiye başörtüsü meselesini artık geride bırakmıştır dedi. Son dönemde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlarına sert tepki gösterdi.
1: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
2: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
1: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.
2: Cumhurbaşkanı CHP içerisinde yaşanan iç savaş hakkında da konuştu.
1: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
0: 25. yaşını kutlamaya hazırlanan AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir klip hazırladı. Efsane Büyük Başkan şarkısıyla harmanlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. İzleyelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan efsane büyük başkan şarkısıyla nefes bulan klipte devletin zirvesinin siyasi hayatının dönüm noktaları da yer aldı. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi ve okuduğu şiir yüzünden yargılandığı süreçte hatırlatıldı. Verilen mücadeleye dikkat çekildi. Hep hizmet,

Ulaşımdan savunma teknolojileri ve TOG'a kadar pek çok eserin yer aldığı klipte Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen güven içinde olduğuna vurgu yapıldı. Diplomasinin yol haritası sahada ve masada güçlü Türkiye ifadesinin altı çizildi. Masanda

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Sona çok yaklaşıldığını söyleyen Kurtulmuş bu dönemde asla taviz verilmediğini söyledi. Terörist Başa Öcalan'ın durumu hakkında da konuşan Kurtulmuş, milletin evet demediği hiçbir şey gerçekleşmez dedi.
1: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. %80-90'ı bitmiştir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş işin çoğunluğu bitmiştir dedi. Bu dönemde herhangi bir tavizin asla verilmediğini söyledi.
1: Biz bu işe niye başladık? Terör örgütü ben silah bırakıyorum, kendimi feshediyorum dedi. Dolayısıyla bunun tespit edilmesi, bunun teyit edilmesi, bunun da devletin güvenlik birimleri tarafından takip edilmesi gerekir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CNN Türk programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu aşamaya yaklaşıldığını söyledi.

0: Terörist Paşa Öcalan'ın durumu hakkında da net konuştu.
1: Bundan sonraki süreçte ise bizim siyasette şunu biliyoruz. Makul çoğunluğun evet demediği hiçbir şey gerçekleşmez. Yani Türkiye'de kahir ekseriyetin evet bu böyle oldu, iyi oldu diyeceği bir şeye süreçte ilerlemek lazım. Bu çerçevede yani İmralı'nın şahsi durumuyla ilgili tartışmaların bu meselenin üstünde bir şekilde engelleyici unsur olmaması lazım. Genel çoğunluğun üzerinde durduğu konularda yoğunlaşmanın doğru olacağı kanaatindeyim.
0: Kurtulmuş taviz meselesini ayrı bir parantez açtı. Böyle bir şey asla gerçekleşmemiştir dedi.
1: Bu sürecin içerisinde hiçbir yerinde en ufak bir taviz verilmemiş. En ufak bir pazarlık söz konusu olmamıştır. Hele hele bir taviz verilmesi söz konusu değildir.
0: CHP'de yaşanan iç kavgaya da değindi. Yaşananlardan rahatsızlık duyuyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi mahkeme yeri değildir vurgusu yaptı.
1: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kavgalı, kendi içerisindeki sorunları çözemeyen bir görüntü içerisinde olmasından rahatsızlık duyuyorum. Bu iç çatışmaları, iç tartışmaları üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir partinin vasisi değil.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Aralarında CHP'li Ali Mahir Başarır ve Sezgir Tanrıkulu'nun da bulunduğu 11 dokunulmazlık dosyası Meclis Karma Komisyonu'na gönderildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık mesaisi devam ediyor. Fezlekilere yenileri eklendi. O milletvekilinin 11 dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dosyaların 8'i CHP'li vekillerle ilgili. O milletvekilleri arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurcin bulunuyor. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyondan geçen dosyalar daha sonra genel kurulda milletvekillerinin oylamasına sunulacak.
2: Savcılık dosyasına giren etkin pişmanlık ifadeleri, Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni ve önemli iddiaları gündeme taşıdı. İfadelerde belediyedeki ihale süreçlerinden imar işlerine, para trafiğinden bazı ödemelere kadar birçok konu ayrıntılarıyla anlatıldı efendim. Soruşturma dosyasındaki bu beyanlar belediyelerle kurulan yapıya ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Savcılık dosyasına yansıyan o çarpıcı iddialara bakalım.
3: Dosyaya giren ifadeler soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen iki belediye yöneticisinin savcılığa verdiği ifadeler dosyaya girdi. İfadelere göre seçimlerin ardından belediyeye dışarıdan gelen bazı isimler ihale süreçlerinde ve para trafiğinde etkili oldu. Belediyedeki birçok kararın bu ekip tarafından yönlendirildiği, bazı ihalelerin belirli firmalara verildiği ve çeşitli işlemler karşılığında para talep edildiği öne sürüldü. Beyanlarda konser organizasyonlarından imar izinlerine, otel ruhsatlarından reklam panolarına kadar birçok alanda usulsüz para toplandığı iddiası var. Etkin pişmanlık ifadelerine göre bu paraların bir bölümünün elden teslim edildiği, bir bölümünün ise farklı kişiler arasında paylaştırıldığı öne sürülüyor. Bir başka iddia ise 19 villalık bir projeye ilişkin oldu. Savcılık dosyasına göre imar sürecinin ilerlemesi karşılığında para talep edildiği, ödemenin elden yapıldığı ve daha sonra taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Dosyada ayrıca bazı belediye meclis üyelerine zarf içerisinde para dağıtıldığı, belediyeye ait bazı harcamaların bu kayıt dışı paralarla karşılandığı ve çeşitli kişilere nakit ödeme yapıldığı yönünde iddialar da yer aldı. Soruşturma kapsamında savcılık, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerle elde edilen diğer delilleri birlikte değerlendirirken, dosyadaki tüm iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor. Şüpheliler hakkındaki soruşturma ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.
2: Daltonlar suç örgütünün adını kullanıp Bursa'da dehşet saçtılar. Aynı evi iki gün üst üste kurşunladılar. O anları

0: kaydedip sosyal medyada paylaşarak bu daha uyarı bir dahaki gelişimiz el bombasıyla olacak diyerek tehdit ettiler. Ancak polis 1080 saatlik kamera görüntülerini inceledi ve şafak vakti düğmeye bastı.
1: Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz.
2: Kendilerini Daltonlar suç örgütü olarak tanıttılar. Önce tehdit ettiler, ardından iki gece üst üste kurşunladılar. Silahlı saldırıyla da yetinmediler. Kurşunladıkları evi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar. Görüntülere de bu daha uyarı, bir dahaki gelişimiz el bombasıyla olacak sözlerini ekleyerek korku salmaya çalıştılar.
1: Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz.
2: Ancak o görüntüler polis için önemli bir delile dönüştü. Bursa polisi yaklaşık 1080 saatlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Şüphelilerin ilçe dışından gelip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yeniden ayrıldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Bursa merkezi 3 ilde özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak baskınlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken yurt dışında olduğu belirlenen örgüt elebaşısı hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldı.
3: Komiserim, çıkın.
2: Soruşturmada saldırıda kullanılan boş kovanlarla barut izi bulunan kıyafetler de ele geçirildi. Güvenlik güçleri organize suç örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.

0: ABD ve İran'ın arasında yine silahlar konuştu. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye yapılan saldırıya misilleme olarak İran'daki askeri tesisleri vurdu. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları ateşkesi ihlal etmekle suçladığı ABD'nin bölgedeki konuşlanma noktalarını hedef aldı. Taraflar 17 Haziran'da mutabakat zaptına varmıştı. Saldırılar durmuştu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece yarısı İran'ın Sirk kentindeki askeri tesislerine hedef aldı. Füze ve İHA depolamalarıyla kıyı radar üslerini vurdu. ABD ordusu bu operasyonun 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan Singapur bayraklı ticari gemiye yönelik İHA saldırısına güçlü bir yanıt olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump da İran'ın bu saldırısından rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. İran Devlet Televizyonu saldırıyı doğruladı. Sirk kentindeki Tahriye iskelesinin hedef alındığını belirtti. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları ordusu ABD askerlerinin bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu. İki ülke birbirine ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları, Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve ABD'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. ABD'yi Lübnan'daki İsrail'e benzeten İran, saldırganlığın tekrarlanması halinde yanıtın çok daha kapsamlı olacağı uyarısında bulundu. ABD ise seyri sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Hürmüz'de yeni bir gerilim daha yaşandı. Bölgeden geçiş yapan bir tanker daha hedef alındı. Vurulan tankerin köprü üstünde hasar meydana geldi. Mürettebatsa güvendi. İran makamlarından gemilere yönelik saldırı haberlerine yönelik açıklama yapılmadı. İran basını devrim muhafızlarının İran tarafından onaylanmayan güzergahlardan geçmeye çalışan gemilere uyarı ateşi açtığını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump, İran'ın sınırlı ölçüde askeri kapasitesi olduğunu savundu. İran'da yapılan anlaşmayı da çok başarılı olarak niteledi. Trump, Washington'da inanç özgürlüğü temalı toplantıya katıldı. İran gündemini değerlendirdi. Trump, İran'la yaptıkları mutabakatın çok başarılı olduğunu, anlaşma olduğunu savundu. Bu anlaşmaya petrol fiyatlarının düştüğünü, Hürmüz'ün açıldığını ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini söyledi. ABD Başkanı İran'ın sınırlı ölçüde askeri kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Trump, bazı askeri yetenekleri var ama çok fazla değil, kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar dedi. Hürmüz'deki gerilim de Trump'ın gündemindeydi. Trump, İran'ın bir ticari gemiye İHA saldırısı düzenlediğini hatırlattı. 3 İHA'yı düşürdüklerini belirtti. Trump, İranlı General Kasım Süleymani suikastına da atıf yaptı. Süleymani'yi hedef alarak hem İran'a hem Orta Doğu'ya büyük bir iyilik yaptıklarını iddia etti. Orta Doğu'da dikkati çeken diplomatik bir gelişme yaşandı. ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlandı. Taraflar kalıcı barış hedefiyle bir çerçeve anlaşmasına imza attı. Ancak anlaşma daha ilk günden hem Hizbullah'ın sert tepkisi hem İsrail'in şartları nedeniyle yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
1: İsrail ve Lübnan arasında Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunda kritik bir eşik geçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yürütülen törenle iki ülke arasında savaşı resmi olarak bitirmeye amaçlayan üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. İmza törenine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri katıldı. İmza töreninde konuşan Rubio, anlaşmayı zorlu bir yolculuğun ilk adımı olarak niteledi. Bölgeye acil olarak 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için 30 milyon dolarlık fon sağlanacağı açıklandı.
2: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Yayımlanan anlaşma metninde tarafların çatışmaları sona erdirme, savaş durumunu bitirme ve iki egemen devlet olarak güvenlik içinde yaşama hedefini teyit ettiği belirtildi. Anlaşmaya göre Lübnan ordusu güneyde güvenlik sorumluluğunu kademeli olarak devralacak. Devlet dışı silahlı gruplar silahsızlandırılacak. Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ABD destekli bir askeri koordinasyon grubu kurulacak. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uygulamanın iki aşamada yürütüleceğini belirtti. Anlaşmanın sahada tam bir geri çekilme anlamına gelmediğini vurguladı.
2: Lübnan ordusunun pilot bölgelere yerleşmesine izin verilecek. Ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusu bölgeden çekilmeyecek.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise anlaşmanın ülkenin egemenliğini yeniden tesis etme yolunda ilk adım olduğunu söyledi. Başbakan Nawaf Selam da hedeflerin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, yerinden edilenlerin dönüşü ve yeniden imarın başlaması olduğunu vurguladı. Ancak Hizbullah anlaşmaya sert tepki gösterdi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah ise İsrail'le doğrudan müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Mevcut hükümetin meşrutiyeti olmadığını iddia etti. Anlaşmanın Lübnan anayasasına aykırı olduğunu savundu. Hizbullah destekçileri sokağa döküldü, protesto gösterileri düzenlediler. Göstericiler başkente bir caddeyi yaktıkları lastiklerle trafiğe kapattı. Hizbullah destekçileriyle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri caydırıcılığı ağır yara aldı. Wall Street Journal gazetesinin ortaya attığı şok rapora göre İran'ın füze ve İHA saldırıları ABD'nin Orta Doğu'daki en kritik üslerinde milyarlarca dolarlık devasa bir yıkıma yol açtı. Üslerindeki hasarı onarmakta zorlanan Washington'un Körfez'deki varlığını azaltarak güçlerini İsrail'e kaydırmayı ve karargahları yer altına indirmeyi planladığı iddia edildi.
3: ABD, İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırılar düzenledi. İran'ın karşılığı sert oldu. Bölgedeki Amerikan üslerinde ağır tahribat yaşandı. Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın uydu görüntüleri ve askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre İran'ın saldırılarında en az 20 ABD tesisi ağır hasar gördü. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin raporuna göre savaşın toplam faturası 40 milyar dolar. Doğrudan vurulan ABD üslerindeki hasarınsa 2,2 ila 5,1 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor. Ancak Pentagon hasarın maliyetini açıklamaktan kaçınmıştı. Yıkımın en büyük adresi 30 yılı aşkın süredir ABD deniz gücünün merkez üssü olan Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssü oldu. Sadece bu üste 400 milyon dolarlık hasar tespit edildi. Orta Doğu deniz operasyonlarının yöneltildiği 5. Filo Komuta Merkezi de tamamen kullanılamaz hale geldi. 20'şer milyon dolarlık iki uydu terminali, yapay zeka birimi Task Force 59'un hangarları, eğitim binaları ve kışlalar ağır darbe aldı. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üslerde de ciddi tahribat oluştu. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde milyar dolarlık E-3 Sentry erken uyarı uçaklarının imha edildiği belirlendi. Eleştirilerin hedefindeki ABD Merkez Komutanlığı, binaların değil personelin korunmasına öncelik verildiğini ve bu strateji sayesinde yoğun saldırılarda sadece iki personelin hayatını kaybettiği görüşünü savunuyor. Diplomatik cephede ise çatlaklar derinleşiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgeye yaptığı güven tazeleme turunda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'i ziyaret ederken savaş sırasında hava sahası kullanımını sınırlayan Suudi Arabistan'ı dışarıda bırakması Washington'ın Riyad'a yönelik tepkisi olarak yorumlandı. Gördüğü ağır hasarın ardından ABD, Orta Doğu'daki askeri yapılanmasını tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Masadaki en güçlü senaryo, vurulan binaların yeniden inşa edilmemesi, komuta kontrol merkezlerinin tamamen yeraltı sığınaklarına taşınması ve askeri varlığın İran füzelerinin menzilinden çıkarılması. Washington'ın Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki varlığını azaltarak, savaş boyunca ABD uçaklarına ev sahipliği yapan yakın müttefiki İsrail'de kalıcı olarak konuşlanmayı planladığı belirtiliyor.

0: İstanbul Boğazı'nın simge yelken organizasyonlarından Bosphorus Cup bu yıl 25. yaşını kutluyor efendim. Bu yıl kurumumuz Türk Medya'da yelkenlisiyle kupada son durumu almak üzere hemen Boğaz'a gidelim. Orada teknelerden birinde bizi 24 muhabiri Deniz Zeybek bekliyor. Yanında da önemli bir konuğu var. Hemen Deniz'e dönelim. Deniz merhaba, neler aktaracaksın bizlere? Nasıl bir atmosfer var orada? Sözü hemen sana bırakalım.
1: Duygu Göktürk, Bosphorus Cup Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli yelken organizasyonlarından biri ki artık 24 yılı geride bıraktı ve 25. yılını kutluyor. İşte bu çeyrek asrın içinde olduğundan dolayı da önemli bir yat resepsiyonu adı altında bir etkinlik düzenleniyor şu anda. Rüzgar var, hatta diğer günlere nazaran bugün rüzgar biraz daha fazla kendisini gösteriyor ki bugün aslında bir de yelkenler, tekneler var. Onlar da resmen şov yapıyor. Elbette ki 25. yıla özel olması amacıyla ki o yelkenlerden biri de şu anda Boğaz'da bizim aslında etrafımızı dönen yelken takımlarından biri de Türk Medya Yelken Takımı. Şimdi hem bu takımlara dayalı hem de elbette ki Bosphorus Cup'a ve vizyonuna ve özellikle de Eylül'deki asıl yarışlara ilişkin değerlendirmeler de bulunacak. Kim? Önemli bir yayın konuğumuz var elbette ki. Kendisi Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorban. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba. İyi akşamlar. Teşekkürler.
1: Şahane bir atmosfer var gerçekten. Şimdi tekneleri de gördük. Ben ayrıca gururluyum. Çünkü Türk Medya Yelken Takımı da var ve Eylül'deki yarışlarda da olacak. Şimdi bir şu 24 yılı konuşalım. Geride kaldı 25. yıl, neler yapıldı ve elbette ki Eylül'deki yarışlara ilişkinde bir değerlendirme almak istiyorum sizden ama özellikle de yelken takımlarıyla ilgili neler söylersiniz? Bugün kaç takım var mesela?
2: Evet, bugün aslında bizim ilk etkinliğimiz 25. yıl şerefine 4 takımı ağırlıyoruz. Onlar ilk defa bugün medyada yer aldılar. İlk defa denize çıktılar. Bu yeni tekneler işte Türk Hava Yolları, Miles & Smiles, Türk Medya, Bilyoner ve Audi ekipleri. Gördüğünüz gibi İstanbul muhteşem her zamanki gibi. Yeni kapı açıklarındayız. Sultanahmet Camii'nin önündeyiz. Yelkenli teknelerle minareler bir arada. Adalar arkamızda. Çok güzel bir rüzgar var. Serin bir rüzgar var. Her zamanki gibi İstanbul muhteşem bir platform. Biz zaten İstanbul'un bu güzelliğine saygımızdan Bosphorus Cup'ı başlatmıştık. Bu sene de 25. kez düzenlenecek. 17, 18, 19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçek Bosphorus Cup yaklaşık 65 teknenin katılımıyla düzenlenecek.
1: Peki yelken sporun önemini biraz anlatır mısınız Orhan Bey? Çünkü sadece bir spor değil aslında. Ben de az çok o eğitimlerde bulunduğum için rüzgar yönü çok önemli, kuvvet önemli, fizik bilmek gerekiyor. Yani gerçekten sadece beden değil, zihnin de çalıştığı bir spor değil mi?
2: Tabii ki. Öncelikle bu teknelerde motor yok. Yani aslında motor var ama motorunu kullanmıyorlar. Tamamen rüzgar gücüyle gidiyor. Rüzgar olmadığı zaman bekliyorlar. Çok rüzgar olduğu zaman da daha keyif alıyorlar. Bu çevreci yönü tabii çok önemli. Mazot yok, pervane yok, motor yok, duman yok. Muhteşem bir spor o açıdan. Bir de insana tabiatla olan ilişkiyi yönetmesini öğretiyor. Tabiata saygı duymayı öğretiyor. Rüzgar olmadığı zaman ben sıkıldım eve gidiyorum dememeyi öğretiyor. İnsan ilişkilerini öğretiyor. Çünkü hani aynı gemideyiz diye bir tabir vardır ya, aslında gerçekten de aynı gemideyiz ve birbirimize saygı duymamız lazım. Yani yelken çok muhteşem bir okul. Birçok insana, birçok küçük sporcuya çok şey öğretiyor yelken. Binlerce genç yelken yapıyorlar Türkiye'de ve bütün dünyada. Bence çok değerli bir insanlara çok değerli bir felsefe yelken.
1: Türkiye'de son olarak da şunu sorayım. Türkiye'de özellikle tabii ki Bosphorus Cup'la birlikte, yat yarışlarıyla birlikte yelken sporda çok önemli bir noktaya geldi değil mi?
2: Evet tabii, yani biliyorsunuz işte çok klişe bir laf var hani Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili diye. Hakikaten de denizde imkanlar çok fazla. Birçok kulüp var, birçok şehir var. Ve daha da olur inşallah. Yani milyonlarca çocuk yelken yapabilir. İnşallah bir gün öyle olur ama dediğim gibi yelken gençler için çok büyük bir fırsat.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun bu kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon hem Bosphorus Cup'ın 25. yılına özel bir değerlendirmede bulundu hem de özellikle Eylül ayında yapılacak olan asıl yat yarışlarıyla ilgili ve elbette ki bugün aslında bir şov niteliği taşıyan ve Eylül'deki yarışlara da bir hazırlık olan yelken takımlarının şovuyla şu an bir gösterisiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Tekrar etmekte fayda var. Biz de bu yelken sporunun Türk medya ailesi olarak medya partneriyiz ve Eylül'deki yarışlarda inşallah biz de yer alacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Duygu Göktürk.
0: Deniz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana ve kıymetli konuğuna. Bir kez daha teşekkürler. Muhabirimiz Deniz Zeybek detayları bizlerle paylaştı. Oradaki atmosferi bizlere aktardı. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim efendim. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan İnanır 6 günün sonunda entübe edilmişti. Fakat yaşam mücadelesini kaybetti ve vefat haberi duyuruldu. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olmak üzere sanat ve siyaset camiasından birçok isim başsağlığı diledi. Ünlü oyuncunun cenaze programı da belli oldu.
3: Hey gökyüzü, tenimi yakan sıcak güneş!
4: Bereketli tarlalar, yüreğim kadar coşkun dere, selam size!
5: Beyaz perdeden bir efsane geçti. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
6: Al yazmayı çam dalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
5: Kimi zaman Yağız bir delikanlı oldu, kimi zaman ben bu oyunu bozarım diyerek haksızlığa boyun eğmeyen Tatar Ramazan. 15 Nisan 1949 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya gelen Kadir İnanır, 77 yıllık hayatında sinema perdesine onlarca kült film ve karakter bıraktı.
7: Şehirli belli. Şehirde kız çok. Beni niye sevsin?
8: Peki niye bozuluyorsun başkasıyla evlenecek diye?
5: Ortaokul eğitiminden sonra yolu İstanbul'la kesişti. Beyaz Perde ile ilk tanışması ise 1968 yılında 7 Adım filmiyle oldu. Ardındansa Jön Kadir sinema tarihinin unutulmazları arasına girdi.
9: Derbi boylum, al yazmalım, kadınım Asya'lım.
5: 77 yıllık hayatına 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisi sığdıran İnanır, Türk sinemasında dürüst, haksızlığa boyun eğmeyen, gururlu Yağız delikanlı karakterleri başarıyla temsil etti. Selvi Boylum'u Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Dila Hanım gibi kült filmlerde rol aldı. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.
10: Adım Kadir, Deli Kadir diyorlar.
5: Hayatı boyunca önemli işlere imza atan Kadir İnanır, 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 6 günlük tedavisinin ardından entübe edilmişti. Fakat usta oyuncu 23 Haziran günü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ardından nice projedeki imzalarını bırakarak.
11: Eline ayağına düştüm arkadaş. Bu vakitten kurtaracaksın beni.
5: İnanır'ın vefat haberinin ardından başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyesini şu sözlerle iletti. Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Sanat ve siyaset camiası

0: Aslında da birçok isimden taziye geldi.
1: Seni almadan gitmem.
2: Ne olur git.
1: Yarın geleceksin kaleye.
2: Geleceğim. Git.
1: Seni seviyorum al yazmalım.
0: Usta oyuncu 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek törenin ardından inanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'sinde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
3: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
2: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
3: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.
4: Şimdi ekrana gelecek görüntüler gerçekten yürek burkuyor efendim. Karaman'da belediye temizlik işçisi Selim Süleyman mesaisinin ardından evine gitmek isterken hayatını kaybetti. Önce bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Saniyeler sonra ise gelen başka bir araçtan kaçamadı.
5: Görüntülerde önce sakin bir cadde var. Ardından yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam. Mesaisini bitirmiş evine dönüyordu. İki araç hızla önünden geçiyor. Büyük bir tehlikeyi kıl payı atlatıyor. Ancak henüz birkaç adım atmışken bu kez başka bir hafif ticari araç çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kişi, Karaman Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 68 yaşındaki Selim Süleyman. Çevredekiler büyük bir panikle yardımına koşuyor. Olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Süleyman, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybediyor. Geride ise bir güvenlik kamerasının kaydettiği birkaç saniye ve bir ailenin dinmeyecek acısı kalıyor.
4: Tokat'ta şehit polis memuru Mustafa Çalışkan'ın emanetleri için unutulmayacak bir sünnet töreni düzenlendi. Şehidin adını taşıyan polis aracıyla başlayan konvoy önce şehitliği ziyaret etti. Ardından duygu dolu tören gerçekleştirildi. Hem gurur hem özlem aynı karede buluştu.
0: Süslenen polis araçları peş peşe yola çıktı. Konvoyun en önünde ise şehit polis memuru Mustafa Çalışkan'ın adını taşıyan emniyet aracı vardı. Adres Tokat. 2012 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevi başında şehit düşen polis memuru Mustafa Çalışkan'ın oğulları Alpaslan ve Mehmet Alp için anlamlı bir sünnet töreni düzenlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çocuklar polis araçlarından oluşan konvoy eşliğinde önce şehitliği ziyaret etti. Babalarının kabri başında dua edildi, duygu dolu anlar yaşandı. Şehitliğin ardından sünnet konvoyu şehir turu attı. Program daha sonra düğün salonunda devam etti. Şehidin ailesi, meslektaşları ve çok sayıda davetli bu anlamlı günde bir araya geldi. Şehit eşi Ceren Çalışkan, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeline ise teşekkür etti.
6: İki tane evladını bugünün de bırakmayan tüm emniyet mensubuna, valimize, tüm arkadaşlarına, eşe dostu çok teşekkür ediyorum.
4: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ev almak için yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altın eşi tarafından yanlışlıkla çöp sanılarak çöpe atıldı. Olayın ardından mahalleli polis ve belediye ekipleri altınları bulabilmek için seferber oldu.
7: Evin temizliğini yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
5: Ev almak istiyorlardı. Yıllarca çalışıp birikim yaptılar. Ancak biriktirdikleri altınlar bir anda çöp oldu. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sedair Kurnaz satın almak istediği ev için yaklaşık 1 kilogram altın biriktirdi. Altınları hırsızlık riskine karşı evinde bir elbisenin içerisinde sakladı.
7: Temizlik yapma esnasında eski bir şey, poşete koymuş, bir de eski bir taytın içine koymuş. Fark edememiş. Eskilerle birlikte çöp kullanmış.

0: içine atmış. Olay bu.
1: Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istedi. Ancak altınlar yerinde değildi. Eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşılaştı.
0: Biz de bir daireyle anlaştık. Hani ev al

0: Tamam.
1: Boyun ve bel fıtığından muzdarip misiniz? Ağrılarınız günlük yaşamanızı olumsuz mu etkiliyor? Nükleoplasti tedavisi uygun hastalara bir sihirli değnek gibi değiyor adeta. Peki nedir bu nükleoplasti tedavisi? Detayına bakalım.
0: Nükleoplasti bel ve boyun fıtıklarında özellikle ameliyat olmuş hastalarda dahi ve patlamış fıtık ya da ileri derece fıtık olan hastalarda bile özellikle uygun hastalarda çok başarılı sonuçları kanıtlanmış yeni nesil bir tedavi yöntemi.
2: Tedavi sonrasında hayatımda çok şey değişti. Yani normale döndüm bir kere. Çünkü sadece rutin işlerimi yapıyordum artık son dönemde. Normal hayatıma hemen döndüm. İşte 5 kilo verdim onun üzerine. Spora başladım. Normal, sağlıklı bir şekilde. Yani hatta şey diyorum, genç kız gibi oldum falan böyle. 10 yıl geriye döndüm gibi yani.
3: Hareketler kısıtlanıyor. Ağrı hayatı çekilmez kılıyor. Bel fıtığı ve boyun fıtığı can sıkıyor. Modern tıpsa hastaların imdadına yetişiyor.
4: Kesik yok, dikiş yok, kanama yok. Nükleoplasti tedavisi fıtıktan çekenlere adeta şifa oluyor.
3: Peki nedir bu nükleoplasti tedavisi?
0: Cerrahi gibi bir doku çıkarılması ya da kanama, dikiş gibi şeyler yok. Minimal invaziv dediğimiz bir girişimsel yöntem. Ameliyathane şartlarında, steril şartlarda yapılıyor. Lokal anestezi altında yapılıyor. İşlem 30 dakika sürüyor. Fıtık seviyesinin çokluğuna bağlı olarak ya da iki bölgede fıtık seviyesine göre, mesela hem boyun hem bel fıtığı aynı hastada varsa aynı seansta yapılabiliyor. Sadece süre uzuyor. Yine lokal anestezi altında yapılıyor.
4: Bel fıtığı Dilek Hanım'ın hayatını felç etmişti. Yataktan kalkarken bile zorlanıyordu. Bu derdin dermanı ise nükleoplasti tedavisinden geldi.
3: Dilek Hanım'ın yolu nükleoplasti ile kesişince işler değişiyor. Ağrılar diniyor, hayat normal seyrediyor.
2: 5-6 yıldır bir ağrı sürecim vardı. Ama son 6 ay ağrılarım çok ciddi oranda arttı. Ve son 2 ay sağ bacağımı yürüyemiyordum, yani tutmuyordu. Çoğu zaman yataktan eşimin yardımıyla kalkıyordum. Tedaviyle ilgili birkaç araştırma yaptık. Hemen ertesi gün çok ağrım olduğu için açıkçası çok da dediğim gibi araştırmadan geldim. Tedavi olduğum ve çok kısa sürüyor. Yarım saat gibi bir süre. Böyle kalktım ve o gün evime gittim. Bir saat sonrasında hayatıma devam ettim.
0: Hastalarımız işlemden sonra büyük çoğunluğu rahatlıyorlar ve günübirlik bir tedavi olduğu için hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Bir iki gün dinlenmelerini istiyoruz ve devamında sosyal hayatlarına, fiziksel hayatlarına hızlı bir şekilde dönüş sağlanıyor.
1: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın düzenlediği Bir Dünya Edebiyat Ödülleri için 2026 başvuruları başladı efendim. Yarışmada deneme, öykü, şiir ve en iyi eser kategorilerinde başvurular alınacak. Son başvuru tarihi 15 Eylül olarak açıklandı.
5: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bir Dünya Edebiyat Ödülleri için 2026 başvurularını başlattı. Dünyanın dört bir yanından Türkçe'ye gönül veren yazarlar ve adaylar yarışmada buluşacak. Hedef Türkçe edebiyata yeni kalemler kazandırmak.
6: Ben de onun söylediği şeyleri çok önemsiyorum.
5: Yarışmada en iyi eser, deneme, öykü ve şiir dallarında başvurular kabul edilecek. Eserler alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilecek. Özgünlük, dil kullanımı ve edebi nitelik ön planda olacak. Her kategoride birinci olan eserler ödüllendirilecek. Başarı elde eden isimler YTB'nin düzenleyeceği yazarlık eğitimlerine katılma hakkı da kazanacak. Başvurular çevrimiçi sistem üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 15 Eylül olarak açıklandı. Türkçe ile buluşan yetenekler bu yarışmada dünyaya sesini duyurma fırsatı yakalayacak.
1: Gençler bir eğitim dönemini daha başarıyla tamamladı. Önder Gençliğin 7 farklı eğitim programına katılan binlerce öğrenci düzenlenen kapanış programında sertifika ve başarı belgelerini aldı. Programa Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.
7: Öğretmen, avukat, doktor ama asıl ihtiyaç ben varım diyebilecek bir gençliğe.
8: Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü burası benim için bir

0: Aile. İmam Hatip Lisesi'nden çıktıktan sonra üniversiteye geçince bizlere kol kanat gelen bu derneğimizden çok müteşekkirim.
1: Bir yıl boyunca eğitim aldı, projeler geliştirdi, kendilerini farklı alanlarda yetiştirdiler. Önder Gençlik bünyesinde yürütülen 7 farklı eğitim programını tamamlayan öğrenciler 2026 kapanış programında mezuniyet heyecanı yaşadı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilel Erdoğan programdaki konuşmasında İmam Hatipli olmanın bir çekim gücü ve cazibesinin olması, öğrencilerin ise kendisini özel hissetmesi gerektiğini söyledi.
2: Emin olun, Türkiye'nin hiçbir lisesindeki öğrenci sizin kadar özel, sizin kadar vizyoner, sizin kadar geleceği yakalamış projelerin içerisinde yer almıyor değerli genç kardeşlerim. Bir de bunun üstüne bu yapılan işlerin işte Abdullah kardeşimin veciz sözüyle diniyle yücelen, dinini yücelten bir anlayışla olması zaten hiçbir yerde yok. Bu bağlamda kendinizi kibirlenmeden elbette özel hissetmeniz yerinde diye düşünüyorum ve bu programlara katılan 4000'in üzerinde bütün İmam Hatipli kardeşlerimin de aynı şekilde bir özgüvene, bir duruşa sahip olmasına vesile olacağına inanıyorum.
1: Program kapsamında öğrenciler sertifika ve başarı belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Belgeleri takdim eden isimler arasında Türk Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayrak Tutar da yer aldı. Finanstan hukuka, teknolojiden sosyal girişimciliğe uzanan eğitim programlarını başarıyla tamamlayan gençler sertifikalarına kavuştu. Bu yıl toplam 2784 öğrenci mezun olurken lise projelerinden 900 öğrenci başarıyla eğitimlerini tamamladı.
3: Projelerin tamamını gençlerimiz kendileri ürettiler. Müfredatlarıyla, danışman hocalarıyla birlikte, eğitmenleriyle birlikte içeriklerini hazırladılar. Ve sürecin tamamını da kendileri koordine ediyorlar ve inşa ediyorlar. Şu anda bu projeler kapsamında Türkiye genelinde 100 bini aşkın genç gencimize ulaşıyoruz aslında.
4: Türkiye genelinde 2300'ün üzerinde gönüllüyle birlikte çalışıyoruz ve bu yıl dönüp baktığımızda 300 binin üzerinde arkadaşımıza dokunduğumuzu gördük. Bugün de burada inşallah bunları taçlandırmış olacağız ve hep birlikte arkadaşlarımız mezun olacaklar, sertifikalarını alacaklar. Üniversiteden mezun olup iş hayatına giren arkadaşlarımız var. Bizler bu dünyada İmam Hatipli arkadaşlarımızın maddi ve manevi farkındalıklarını artırmaya gayret ediyoruz.
1: Programda yeni döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı. Gençlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak projelerin önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
5: Dünyadaki çevre problemlerine, dünyadaki sağlık problemlerine inşallah sizler katkı sağlayacaksınız, çözüm bulacaksınız. Ben bu duygularla sizlerle olduğumuz toplantılara geliyorum. Türkiye yüzyılının heyecanını duyarak sizlerin aranıza katılıyorum ve çalışmalarınıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu duygularla sizleri tebrik ediyorum.
1: Özellikle finans alanındaki eğitim programlarıyla gençlerin sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere yetiştirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında uzman isimler de gençlerle deneyimlerini paylaştı.
6: Finanstan, teknolojiye, hukuktan kılavuz gemisine kadar birçok programı içeren bütüncül bir bakış açısıyla gençlerimize hayatın farklı alanlarında tecrübeler kazandırmayı amaçlayan birçok programımız var. Yorucu bir seneydi ama inşallah uzun vadede, uzun dönemde bunun mükafatını hem bizler hem gençlerimiz fazla fazla alacak diye düşünüyorum.
7: Heyecanlıyım oldukça ve açıkçası çok da mutluyum, öyle diyebilirim. Çünkü şu an tüm arkadaşlarımla ve öğrencilerimizle beraber güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum.
8: Selam olsun. Diniyle yücelen ve yücelten Türkiye'nin yarın.
9: Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçenin 4 farklı mahallesinde yapımı tamamlanan park ve spor alanları düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete alındı. Açılışa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da katıldı. Candaroğlu, park ve yeşil alanların yanı sıra eğitimden altyapıya, sosyal donatılardan çevre düzenlemelerine kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
10: Çocukların neşeyle oynadığı, gençlerin spor yaptığı, ailelerin huzurla vakit geçirdiği yeni yaşam alanları. Burası Arnavutköy. Arnavutköy Belediyesi ilçenin 4 mahallesine yeni parklar yaptı. Hizmete açılan projeler toplam 6400 metrekarelik yeni yaşam alanı sunuyor.
11: Ailelerin huzurla vakit geçirdiği yaşam alanlarında şekillenir. Biz de Arnavutköy'ün her mahallesine değer katacak yatırımları
12: birer birer hayata geçiriyor.

0: görüyoruz.
1: Yasin Börü Parkı, Gökbey Parkı, Hürkuş Parkı ve Arkent Parkı Arnavutköylülerin hizmetine sunuldu. Açılışta Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da yer aldı.
2: 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık 25'e yakın yeni park yapıp vatandaşlarımıza ve gençlerimize ikram ettik.
1: Candaroğlu, çocuklar ve gençler için yeni güvenli sosyal alanlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
2: Bunun yanında yine sosyal donat alanlarımızı geliştirmek için hummalı bir çalışma içerisindeyiz.
1: Arnavutköy'ün 38 mahallesinde hizmet seferberliği sürüyor. Eğitim, altyapı ve çevre düzenlemeleri gibi birçok alanda projeler hayata geçiriliyor. Eline topu alıp parklara koşan çocukların Başkan Candaroğlu'na bir mesajı vardı.
3: Başkanım, halı saha için çok teşekkür ederim. Halı saha çok güzel olmuş. Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Arnavutköy'de sosyal yaşamı güçlendirecek bu projeler mahalleler için umut verici bir gelecek sunuyor.
4: ...2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının sonuna yaklaşıldı. Gecenin en büyük sürprizi tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları'ndan geldi. Mavi Köpek Balıkları gruptaki 3 maçında da berabere kalarak yenilgisiz bir şekilde son 32 turuna yükseldi ve son şampiyon Arjantin'in rakibi oldu. Diğer gruplarda ise Fransa'nın namağlup liderliği ve Belçika'nın gol şovu damga vurdu.
5: Dünya Kupası heyecanı sürüyor. H grubunda Yeşil Burun Adaları rüyası gerçeğe dönüştü. Nüfusu 525 binin altındaki Mavi Köpek Balıkları son maçında Suudi Arabistan'la golsüz berabere kaldı. Puanını 3'e yükseltti. Gruptaki 3 maçından da beraberlikle ayrılan Afrika temsilcisi 1997'deki Şili'den bu yana 3 beraberlikle gruptan çıkan ilk takım oldu. Yeşil Burun Adaları grubunu ikinci sırada tamamladı. Namağlup unvanıyla adını son 32 turuna yazdırdı. Yeşil Burun Adaları son şampiyon Arjantin'le eşleşti. Grubun diğer maçında İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek 7 puanla lider çıktı. Uruguay ve Suudi Arabistan ise kupaya veda etti. G grubunda Belçika, Yeni Zelanda karşısında adeta şov yaptı. Sahadan 5-1 gibi net bir skorla ayrılan Belçika'da Trossard attığı 2 golle yıldızlaşırken takımını 5 puanla grup liderliğine taşıdı. Grubun diğer kritik mücadelesinde Mısır'la İran 1-1 berabere kaldı. İran'ın uzatmalarda bulduğu gol vara takılırken Mısır bu beraberlikle puanını 5'e çıkararak ikinci sıradan son 32 biletini aldı. 3 puanda kalan İran'ın üst tura çıkıp çıkamayacağı ise diğer grupların sonuçlarına göre belli olacak. I grubundaysa Fransa fırtınası esti. Horozlar Usman Dembele'nin hat-trick yaparak devleştiği maçta Norveç'i 4-1 mağlup etti. Fransa 3'te 3 yaparak grubu 9 puanla firesiz tamamlarken mağlup olan Norveç'te 6 puanla ikinci sıradan üst tura adını yazdırdı. Grubun diğer maçında Senegal henüz 13. dakikada 10 kişi kalan Irak'ı 5-0'lık skorla bozguna uğrattı. Grupta ilk puanlarıyla tanışan Senegal en iyi üçüncüler arasına girip son 32 turuna kalabilmek için beklemeye geçti. Irak ise turnuvayı puansız kapattı.
4: Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Böylece hafta sonu akşam haberlerinin sonuna geldik ama bir yere ayrılmayın. Saat başında yine gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşat Karacagil'e soruyor.

0: Vurdur beni, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Saati canam artık ya. Bunu kaçırır mı canam?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Arabanı arabam.com'a değerinde
4: çek sat. Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenen kampta açılış konuşmasını yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinden başörtüsü meselesine, 15 Temmuz hain darbe girişiminden CHP'deki iç karışıklığa kadar birçok konuda oldukça önemli mesajlar verdi. O mesajlar bakalım.
1: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
1: Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı, Türkiye başörtüsü meselesini artık geride bırakmıştır dedi. Son dönemde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlarına sert tepki gösterdi.
1: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
2: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
1: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.
2: Cumhurbaşkanı CHP içerisinde yaşanan iç savaş hakkında da konuştu.
1: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Aralarında CHP'li Ali Mahir Başarır ve Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 11 dokunulmazlık dosyası Meclis Karma Komisyonu'na gönderildi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık mesaisi devam ediyor. Fezlekilere yenileri eklendi. 10 milletvekilinin 11 dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dosyaların 8'i CHP'li vekillerle ilgili. O milletvekilleri arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurcin bulunuyor. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyondan geçen dosyalar daha sonra genel kurulda milletvekillerinin oylamasına sunulacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Sona çok yaklaşıldığını söyleyen Kurtulmuş, bu dönemde asla taviz verilmediğini söyledi. Terörist Başı Öcalan'ın durumu hakkında da konuşan Kurtulmuş, milletin evet demediği hiçbir şey gerçekleşmez dedi.
4: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. %80-90'ı bitmiştir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldı. Meclis Başkanı kurtulmuş, işin çoğunluğu bitmiştir dedi. Bu dönemde herhangi bir tavizin asla verilmediğini söyledi.
4: Biz bu işe niye başladık? Terör örgütü ben silah bırakıyorum, kendimi feshediyorum dedi. Dolayısıyla bunun tespit edilmesi, bunun teyit edilmesi, bunun da devletin güvenlik birimleri tarafından takip edilmesi gerekir.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CNN Türk programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu aşamaya yaklaşıldığını söyledi. Terörist Paşa Öcalan'ın durumu hakkında da net konuştu.
4: Bundan sonraki süreçte ise bizim siyasette şunu biliyoruz. Makul çoğunluğun evet demediği hiçbir şey gerçekleşmez. Yani Türkiye'de kahir ekseriyetin evet bu böyle oldu, iyi oldu diyeceği bir şeye süreçte ilerlemek lazım. Bu çerçevede yani İmralı'nın şahsi durumuyla ilgili tartışmaların bu meselenin üstünde bir şekilde engelleyici unsur olmaması lazım. Genel çoğunluğun üzerinde durduğu konularda yoğunlaşmanın doğru olacağı kanaatindeyim.
3: Kurtulmuş taviz meselesine ayrı bir parantez açtı. Böyle bir şey asla gerçekleşmemiştir dedi.
4: Bu sürecin içerisinde hiçbir yerinde en ufak bir taviz verilmemiş. En ufak bir pazarlık söz konusu olmamıştır. Hele hele bir taviz verilmesi söz konusu değildir.
3: CHP'de yaşanan iç kavgaya da değindi. Yaşananlardan rahatsızlık duyuyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi mahkeme yeri değildir vurgusu yaptı.
4: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kavgalı, kendi içerisindeki sorunları çözemeyen bir görüntü içerisinde olmasından rahatsızlık duyuyorum. Bu iç çatışmaları, iç tartışmaları üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir partinin vasisi değil.
0: Efendim bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan bu ülke programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkli ise gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'tınız.

Bu hafta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: Yılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. Bir asırdan biraz fazla oldu ilk kurulduğunda. Hangi konjonktürde, hangi şartlarda, misyonu neydi, stratejik, dini, ekonomik pek çok zaviyeden sonuçları vardı. Ve işte nihayet yeniden o damar bir 116 yıl galiba sonra canlanıyor. Riyad ve Ankara anlaştı. Ve bu akşam çok değerli konuğumuz Cengiz Tomar'la dünü ve bugünü Hicaz Demiryolu üzerinden konuşacağız. Hatta Hicaz Demiryolu üzerinden Birinci Dünya Savaşı'nı, emperyalizmi, pek çok şeyi konuşmak mümkün. Ama her zaman olduğu gibi iki kitap tanıtacağım. İkisi de hocamızın tercümesi, biri Ketebe Yayınları'ndan Gazze Düğünleri, İbrahim Nasrallah'ın. İkincisi yine 100 yıl önce yazılmış bir kitap, değil mi hocam? 1905'te kaleme alınmış, evet. Guy Le Strange, Doğu Hilafeti'nin Toprakları, İslam Fethi'nden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar'ın tercümesi. Adnan, Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan.
1: Evet, Adnan Eskikurt hocamızla beraber tercüme ettik.
0: Ama hemen soracağım. Yani bu kitabı bilahare konuşacağız. Bu kitap i̇nşallah. Üzerinden Doğu Hilafeti'ni konuşacağız inşallah. Burada harita var ve bu harita ters. Evet. Acaba neden ters?
1: Şimdi çok enteresan. Şimdi o haritayı oraya biz de öyle ters koyduk.
0: Hatta gösterelim böyle.
1: Aslında o harita bizim zihniyetimizin ne kadar kolonize olduğunu gösteren çok iyi bir örnek. Eğer bu haritanın ters olduğunu düşünüyorsanız zihniniz bayağı kolonize olmuş demektir. Çünkü bizim ortaçağ coğrafyacıları Mekke, Medine bu bölgeyi alta koymuyorlardı, üste koyuyorlardı. Biz şimdi her şeye kuzeyi, değil mi?
0: Vallahi helal olsun.
1: Bizim bakışımız.

0: şeyi çok güzel gösteren, yani onu o şekilde koymamızın sebebi de
1: Çok
0: oydu
1: güzel. Halbuki
0: aslında.
1: dünya dönüyor.
0: Evet. Dünya bir küre
1: Evet.
0: sonuçta.
1: Çok güzel.
0: Ama
1: Dünya dönüyor.
0: üstte
1: Ama
0: ne
1: biz
0: var? Yani
1: evet.
0: üstte kuzey mi var? Öyle bir şey yok. Üst
1: Doğru.
0: diye bir şey yok çünkü coğrafyada. Dünya bir küre. Dolayısıyla Mekke ve Medine'ye, Hicaz'a saygıdan dolayı haritalarda üstte o bölge olurdu. Onun için bize ters gibi
1: Yayını
0: geliyor.
1: kapatalım Cengiz Bey.
0: Evet, bu
1: Bu
0: yet.
1: bunun üzerine tefekkür edelim. Bu
0: Aslında bu tür
1: akşamlık bu
0: çok
1: bize
0: örnek var. Yani mesela ben orada
1: fazlasıyla yeter. Yok
0: İngiliz,
1: ama ters düz ettiniz şimdi bize.
0: İngilizcesinde Central Asia diyordu. Ben onu Türkistan olarak çevirmeyi tercih ettim.
1: Ve hep
0: Orta
1: diyorsunuz
0: Asya
1: ki ben
0: yerine.
1: Orta Doğu uzmanı da
0: Merkezi İslam
1: diye
0: coğrafyası
1: bilinsem de
0: diyor.
1: aslında merkezi İslam
0: Evet.
1: coğrafyası
0: Yani
1: uzmanıyım.
0: işte bu kavramları Orta Çağ'da üretmişiz. O dönemde hakim olduğumuz için yerleştirmişiz, haritacılığımız da var. Ama daha sonra tabii Batı haritacılığı daha yaygın olduğu için maalesef bu tür haritalara biz artık
1: Şu
0: rastlayamıyoruz.
1: haritaları çevirmekle başlayalım. Bu çok çok önemli bir
0: Yani bırakın haritaları
1: ikaz.
0: çevirmeyi, internete harita
1: Müthiş.
0: koyamıyoruz biz. Hep
1: Ha.
0: başkalarının
1: Doğru,
0: haritalarını
1: tercüme haritalar
0: kullanıyoruz. Hep
1: kullanıyoruz.
0: yani isterseniz yazın bir Orta Doğu diye hep o haritalar çıkacaktır. Çünkü biz oraya bir muhteviyat koymadığımız için, tembel olduğumuz için, oraya şeylerimizi koymadığımız için. Dolayısıyla Google'a tıkladığımızda hep o tür şeyler çıkıyor. Bu da bence çok önemli. Yani biraz belki orta çağlarımıza baksak İslam dünyası açısından çok güzel örnekler bulabiliriz.
1: Siz çalıştığınız coğrafyayı aynı zamanda muhabbetle
0: Evet.
1: yaklaşan bir hocamız olduğunuz için senelerdir Hicaz Demiryolu'nu değişik platformlarda söylüyordunuz.
0: Evet.
1: Hayata geçmesinden söz
0: Yani
1: ediyordunuz.
0: ben hani şu
1: Ve
0: anda çok mutluyum yani.
1: nihayet hayata geçiyor. Ben de şunu söyleyeyim. Bir süredir Arap basınını takip ediyorum sosyal medyadan. Biliyorsunuz biraz takip edince zaten hep
0: Hep onlar geliyor,
1: evet
0: algoritma.
1: algoritma nedeniyle geliyor. Ve Hicaz Demiryolu ile ilgili çok memnun oldum. Herkes yani bütün Arap coğrafyasında bir sürü milletten insan çok büyük bir heyecan, neşe, sevinç duydu. Türkiye'de de öyle çok şükür. Hatta yani konuştuğum arkadaşlarım da oldu ama o intibayı da aldım. Yani şu anda açık olsa bilet alıp onlar bu yöne biz o yöne gideceğimizi fark ettim.
0: Keşke pasaport da sorulmasa, değil mi? Yani hani
1: İnşallah.
0: Avrupa'da olduğu gibi Madrid'den
1: İnşallah.
0: Viyana'ya, Viyana'dan Londra'ya, Londra'dan Paris'e
1: İnşallah.
0: gidebilsek
1: O
0: keşke.
1: günleri de görürüz inşallah. Çünkü
0: İnşallah.
1: bu aynı zamanda bir sürü felaket haberi veriyoruz malum. Ve
0: Evet.
1: yaşıyoruz. Ama onun yanında çok güzel bir haber.
0: Evet
1: Çok
0: yani.
1: heyecan verici bir haber. Ve 1 Eylül 1900'de Sultan Abdülhamit
0: Başlıyor. Evet.
1: açıyor. Bu durumda kaç? 126 yıl.
0: Yani şöyle o başlangıcı ama
1: Bir de
0: işleme
1: kapanışı
0: girmesi
1: var.
0: 1908.
1: 8. Evet,
0: Yani
1: sonra da
0: evet.
1: 18.
0: Yani 120
1: Evet,
0: yıl
1: 110 yıl,
0: civarında
1: 120 yıl.
0: bir tarihi var.
1: Bir damar var. O
0: Evet.
1: damar canlanıyor. Şimdi biz de bir hafıza çalışması yapalım
0: Evet.
1: inşallah. Şunu en önce sormak istiyorum. Hangi koşullarda, nasıl bir konjonktürde Hicaz Demiryolu ortaya çıktı?
0: Aslında Osmanlı Devleti'nin en zor koşullarında ortaya çıktı diyebiliriz. Yani biliyorsunuz 1908 hemen sonra Sultan Abdülhamit devriliyor ve İttihat Terakki geliyor ve Birinci Dünya Savaşı. Yani çökmekte olan bir devletin böyle kapsamlı bir projesi. Tabii sadece Hicaz yok, bir de Bağdat var, ikisi paralel yapılıyor. Bağdat'la Hicaz'ın farkı, Bağdat'ta daha çok uluslararası rekabetin ürünü olarak Almanya'nın itmesiyle. Ama Hicaz daha çok kendi içinden, yani devletin bizzat hükümetin, Sultan Abdülhamit'in ve adamlarının isteğiyle yapılmış olması. Bu daha içeriden, yani daha milli, daha yerli bir istek. O açıdan çok farklı. Belki hemen başında

0: şunu söylemek lazım. Hani siz dediniz ya, pek çok ülkeden sevinçle karşılandı. Ama o kadar ülkenin yardımıyla yapıldı ki o. Hindistanlılar var, Amerikalılar var, Avrupalılar var.
1: Müslümanlar.
0: Tabii ki Rusyalı Müslümanlar var. Singapur'dan gelen
1: Güney
0: paralar var.
1: Afrika.
0: Güney Afrika'dan gelen paralar var.
1: Yani
0: Mısır'dan.
1: sadece Osmanlı coğrafyası değil.
0: Evet. Yani
1: Dünyanın her
0: bütün
1: köşesinden
0: dünya
1: Müslümanlar.
0: Müslümanlarının, yani aslında Lawrence ve Bedevileri bu hattı patlatırken İslam ümmetinin arasındaki gönül irtibatını patlattı. Yani maddi bir şey ama aynı zamanda manevi bir şey. Belki hemen programın başında hani söylesek yeridir. Dünyada yapılmış ilk ve tek vakıf demiryolu hattıdır. Yani nasıl vakıftır? Aslında biliyorsunuz vakıf hukuku biraz farklıdır. Yani uluslararası bir hukuktur. Yani bugün Avrupa Birliği mevzuatında da vardır, kabul edilmiştir vakıf hukuku. Ve bir aslında bir
1: Ya o ülkenin gelse
0: uluslararası bir
1: sahibine
0: şeydir.
1: dönüşse
0: Tabii.
1: bile
0: O
1: ona
0: daha üst,
1: dokunamıyor.
0: yani uluslararası hukukun da bir üst, uluslararası hukukun da tanıdığı bir özel mevzuattır vakıf hukuku. Dolayısıyla aynı zamanda bir vakıf işletmesidir. Baktığınız zaman 2. Abdülhamid'in döneminde yapılmış olmakla
1: Çocukların
0: birlikte
1: kumbaralarından bile para
0: altınlardan,
1: gelmiş.
0: kumbaralardan, işte memurların maaşlarından, bazı fonlardan, vergilerden, yapılan hediyelik eşyalardan, madalyalardan, yani pullardan pek çok alanda oraya bir şey akmış. Hani
1: Sultan Abdülhamit de ilk
0: 50 bin
1: kendisi de
0: TL'yi veriyor 4
1: evet
0: milyonluk
1: veriyor.
0: bütçe içerisinde. Hani bugün
1: Başka büyük devlet memurları da üst düzey
0: tabii.
1: herkes
0: Herkes yani
1: ama
0: gönüllü
1: aşağıya kadar
0: olarak, gönüllü
1: evet.
0: olarak maaşlarını bağışlayanlar var. Hani bu bugün fundraising diyorlar ya hani Batı dillerinde. Belki bunun ilk örneklerinden ve ilk uluslararası
1: Ve belki hiç
0: örneklerinden bir tanesi.
1: kullanmayacak yani Güney Afrika'da, Amerika Birleşik
0: Tabii ki, tabii ki,
1: Devletleri'nde,
0: tabii ki.
1: Hindistan'da, Endonezya'da hiç o hattı kullanmayacak, hiçbir zaman binmeyecek insanlar bile nasıl bir şuurları varsa,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Tabii burada haccın
1: Evet.
0: ve hilafetin.
1: Şu gösterdiğiniz şey tabii
0: Evet.
1: ters düz
0: O
1: olmuş
0: merkez,
1: hikaye. Evet.
0: hac merkezi ve
1: Oraya
0: hacca
1: gidecek
0: ulaşım.
1: insanlara olan hürmet. Ama
0: Ve
1: sadece
0: tabii
1: hac da değil
0: bir
1: tabii.
0: de Osmanlı hilafetinin aynı zamanda İslam hilafetini temsil etmesi ve zor durumda olan hilafetin yardım çağrısına karşılık
1: Koşulmuş.
0: verilmesi. Aynı Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci
1: Hint
0: Dünya
1: ilali.
0: Savaşı'nda olduğu gibi. Dolayısıyla hani bu günümüzde ulus devletler çağında çok alışık
1: Anlaşılabilir bir şey gibi durmuyor.
0: olmayan bir durum. Yani belki bugün yapılabilir mi böyle bir şey? Bence zor. Yani uluslararası insani
1: Sadece
0: yardımla.
1: doğal afetlerde
0: Tabii
1: oluyor.
0: daha çok bize insani yardım var. Buradaki şey farklı, bir demir yolu hattı kuruyorsunuz. Yani burada bir insani yardım boyutu yok. Aradaki
1: Tabii arada
0: fark,
1: ekonomik boyutu da
0: tabii
1: var,
0: işletme
1: stratejik boyutu
0: boyutu
1: da
0: var,
1: var. Evet.
0: uluslararası siyaset boyutu var. Dolayısıyla hani o tür şartlarda bunun yapılabilmesi ki zaten hepsi tamamlanamıyor. Mekke'ye gidemiyor biliyorsunuz. Medine'de kalıyor. Ama Medine'ye kadar tamamlanabilmesi, Medine Mekke hattı daha 3-5 sene önce açıldı. Düşün. 110 yıl sonra. Şu anda hızlı tren hattı var. Cidde hattı var. Bunun yan hatları var. Beyrut'a, Hayfa'ya gibi. Çok yani çok yönlü, çok büyük bir çaba ve bitirebilmiş olması da hani Medine'ye kadar da olsa çok önemli.
1: Tabii
0: 1400
1: mesela
0: kilometre.
1: yabancı gazeteciler aktarmışlar o dönemde. Avrupa'da muhtelif devletlerde bunu katiyen yapamazlar, bitiremezler
0: Tabii
1: kanaati
0: çünkü akim
1: varmış.
0: kalmış projeler var daha önce. Çünkü 1830'lardan itibaren başlıyor dünyada demir yolculuk. Osmanlı'da da başlıyor. Ama çok küçük hatlar yapılabiliyor. Rumeli'de, Anadolu'da. Ama böyle büyük bir hattın hani şu anda baktığınız zaman 4 ülke yani.
1: Onu arkadaşlarımız gösteriyor yenisini. Eski haritayı da gösterebilir miyiz?
0: Şöyle

0: söyleyeyim. Bugün mesela Suriye var, Türkiye
1: Aa,
0: var.
1: pardon, eski harita. Çok özür dilerim.
0: Suriye var, Türkiye var. Lübnan boyutu var, Filistin boyutu var, Ürdün boyutu var ve Suudi Arabistan boyutu var. Yani şu an için bile
1: Evet, bu da
0: 6-7
1: yeni
0: devletin
1: harita.
0: ben nerede bak görebilirsem şurada
1: Oradan
0: herhalde.
1: görebilir
0: Evet,
1: misiniz
0: oradan pek
1: bilmiyorum.
0: hatta uzak gözümü taksam da göremiyorum ama en azından
1: Biliyorsunuz.
0: şekil olarak bildiğim için çok önemli uluslararası bir proje şu an için baktığınızda. O zaman devlet içi bir proje gibi görünse de ve uzun yıllar işletilemiyor. İşte küçük proje, Suriye'nin içinde bazı işletme şeyleri var, Ürdün'ün içinde var ama uzun yıllar uluslararası boyutta işletilemiyor. Ben hep bunu yıllardır hep şunu gündeme getiriyordum. Sizin programınızda da söylemiştim. Arap televizyonlarında da çok söylüyordum. Hicaz demiryolunu işletemeyen bölge ülkeleri İsrail'e karşı hiçbir şey yapamaz diyordum. En asgari bir şart olarak bunu koyuyordum. Bu aslında ümit verici o manada baktığınızda böyle bir adamın.
1: Ama bu zamana kadar da o tespitin geçerli olduğunu gösteriyor.
0: Evet yani bu zamana kadar öyleydi. Aslında bu son harbin hani her şerden bir hayır doğar derler. Hani harp olması, savaş olması, insan ölmesi hoş bir şey değil ama kaçınılmaz olarak tarihte var ve olacak da bu son harbin belki de bir faydası bu Hicaz Demiryolu hattının yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmasını
1: Ve bu coğrafyadaki
0: sağladı.
1: insanların birbirinden vazgeçemeyeceği ve
0: İnşallah işte o
1: kenetleneceği
0: Lawrence ve Bedevilerinin
1: hissiyatı sanki
0: kırdığı o
1: tomurcuklandı
0: hatları tekrar
1: yeniden.
0: yapacağız. Şimdi mesela Ürdün'e giderseniz o tren hatlarının dinamitlenmiş kısımlarını görebilirsiniz, köprüleri görebilirsiniz.
1: Hatta Suudi Arabistan'da da çölün ortasında Lawrence'ın patlattığı
0: Tabii.
1: rayından çıkardığı bir
0: Tabii.
1: tren halen duruyormuş.
0: Halen duruyor. Ben en son bundan 7-8 ay önce bir Lübnan'a gitmiştim. Trablus'taki istasyona uğradım. Oradaki vagonları gördüm. Daha sonra yeni köşeye var Şam'a gittim. Şam'da Şam istasyonunun önünde 1907 tarihli veya bir lokomotif var. Hemen orada duruyor. Tabii istasyonların pek çoğu. Bugün Ürdün'deki pek çok istasyon, Suriye'de hatta Suudi Arabistan'da yenilenmiş durumda.
1: Evet, hızlı Mekke Medine arası.
0: Evet yani bu inşallah
1: Hızlı trenle şu anda 2 saatte mi? 2 küsür saatte
0: Mekke
1: gidiliyor.
0: Medine öyle.
1: 2 saat 15 dakika mıydı?
0: Yani bu 1400 kilometre de aslında bir hızlı tren hattı. Zaten bir de şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'den
1: Cidde'ye de gidiyor o.
0: evet Türkiye'den çıktıktan sonra düz. Yani Suriye epey düz.
1: Tabii
0: Ürdün
1: Gebze'den
0: öyle.
1: falan aşağı iniyorsun
0: Evet
1: hatta
0: ve
1: gelin.
0: yani Suudi Arabistan'da da yani böyle çok fazla
1: Engebe.
0: engebe yok ve problem değil. Bence yapılabilir. Hani düşünebiliyor musunuz İstanbul'dan çıkıp işte bir
1: Ha, ne yapacağız İstanbul'dan çıkıp bir
0: evet şimdi
1: düşünelim.
0: düşünün
1: Buyurun.
0: Konya'dan gideceksiniz, oradan Hatay'a geçeceksiniz, Halep'e uğrayacaksınız, Şam'a uğrayacaksınız. Keşke imkan olsa hani Beyrut'a, Trablus'a da veya Hayfa'ya da uğrayabilseniz ama Kudüs'e diyelim. Oradan Ürdün'e geçeceksiniz. İşte Dera'dan, Müzeyrib'den, Amman, Ma'an, oradan Tebük işte Medani Salih El-Ula'dan Medine'ye gideceksiniz. Hani bu büyük bir imkan ve sadece tabii dini boyutu yok. Askeri boyutu var, siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, turizm boyutu var. İnsanların birbirini tanıması boyutu var. Dolayısıyla çok bir ümit ışığı 21. yüzyılda bölge ülkelerinin rasyonel olarak bir entegrasyon açısından ben hani mezhepi, dini şeyleri hiçbir şeye bırakıyorum. Diyorum ki rasyonel olarak işbirliği yapmamız lazım. Bölge ülkeleri olarak kime
1: Hiç
0: karşı?
1: hissiniz yoksa bile diyorsunuz.
0: İsrail'e karşı diyelim, emperyal güçlere karşı, ABD gibi. Ve bunun en kolay yolu o hattı işletmek ve bu 120 sene önce yapılmış.
1: Peki kısacık oraya da değinelim istiyorum. Artık o son 200 yılda yani 20'ye gelmeden Osmanlı Devleti de batılılaşma yönünde bir Kafkaslar'da bile her tarafta yani herkes batılılaşmaya
0: Yani
1: sanki.
0: aslında onu batılılaşma yani herkes yeni şeye, teknolojiye ve
1: Yani hem
0: imkanlara ayak
1: teknolojik
0: uydurmaya
1: boyutu var
0: çalışıyor.
1: hem de

0: bir
1: ama tabii onu alırken mecburen batılılaşıyorsunuz
0: evet,
1: yani.
0: Evet, şeyler de var. Rusların raporlarında var. Kafkaslardaki Müslümanların o hayat tarzından çok hoşlandıklarına dair yazmışlar. Ve böyle bir zamanda Abdülhamit yeniden var olan rotayı aslında, var olan damarı canlandırma ve sizin deyiminizle aslında rasyonelleştirme bir taraftan da. Çünkü bir akıl.
1: Tabii ki. Yani bu hani...
0: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de o zaviyeden bakarsınız. Bakın bu coğrafyanın, bu coğrafyanın sahibi biziz. Biz hepimiziz.
1: Tabii yani bir koruma içgüdüsü var bir kere zaten. Şimdi...
0: Yani bu tarafa bakıyorsanız da bu taraf...
1: Tabii ki.
0: Baki.
1: Tabii ki. Çünkü yani sonuçta Mekke, Medine ve Kudüs hani bizim için üç kutsal şehir.
0: Evet.
1: Hilafet açısından da baktığınız zaman çok büyük prestij. Hani bu sadece Osmanlılarda değil ki Abbasilerde de vardı biliyorsunuz mahmil, surre gönderimi yani kervanların o kervanları kimin koruyacağı. Aslında İslam dünyasına hakim olmak Mekke, Medine'ye sahip olmak ve oraya gidenleri korumak bir manada.
0: Ya da Mekke, Medine'nin hizmetini verenler.
1: Tabii ki.
0: İslam dünyasında
1: hakim olanlar.
0: Hakim
1: zaten
0: olanlar.
1: Hani bu bölge hani ben hep söylüyorum merkezi İslam coğrafyası diye. Hani diğer bölgelere göre daha hem İslam'ın çıkış noktası hem çok erken dönemde yayıldığı nokta ve çok merkezi bir bölge. Asya, Avrupa ve Afrika'nın arasında baktığınız zaman çok önemli bir bölge. Ve Sultan Abdülhamit çok yönlü bir politika uyguluyor. Hem devleti korumak yani şimdi siz o zaman şayet Hicaz demiryolu hattı olmasaydı, Bağdat demiryolu hattı olmasaydı Osmanlılar çok daha önce yenilecekti cephelerde. Filistin'de, Mısır'da,
0: Belki Süveyş'te. De şu anda olduğumuz ülkeden daha başka bir şey
1: olabilirdi.
0: Olabilecekti.
1: Çünkü Osmanlı'nın uzun süre dayanabilmesinin, mesela Medine'nin Fahrettin Paşa'nın çok geç boşaltması, direnmesinin en büyük sebeplerinden birisi bu yolla yardım gelmesi. Yani askeri ve güvenliğin sağlanması. Aynı zamanda emtianın gelmesi. Yani sadece olaylara insan boyutuyla bakmayın. Emtianın, silahların, yiyeceklerin gelmesi de çok kolaylaşıyor. Yani günlerce süren bir yolculuk yerine bir iki günde istediğiniz şeyler geliyor.
0: 40-50 gün yerine 3 gün.
1: 3 gün yani çok çok büyük bir fark var. Tabii hani... O zamanın trenleri şimdiki gibi hızlı değil böyle. İşte saatte 20-25 kilometre. Hani onu biraz da öyle düşünelim hani şimdiki
0: ama
1: gibi.
0: Ama ona bile rağmen.
1: Ama tabii çok çok büyük bir... Yani şöyle düşünün. Tren, telgraf gibi şeylerin, elektrik gibi şeylerin gelmesi bugün yani internetin gelmesi gibi. İnternet öncesi
0: tabii,
1: ve internet sonrası gibi.
0: Yine, evet. Tabii beraber.
1: Yani o kadar bir etkisi
0: kırılma
1: var.
0: Anı aslında değil mi tarihte?
1: Çok, tarihten ben önemli kırılma
0: bir
1: noktası.
0: İki not almıştım onları müsaadenizle söyleyeyim evet. Rakam olarak. 1901 devlet bütçesindeki harcamaların %18'i demekmiş.
1: Evet, yani %20'si civarında yani 5'te 1'i civarında
0: evet,
1: devlet bütçesinin. Yani 21-22 milyonsa devlet bütçesi 4 milyon civarında hesaplandığı tarihte 1901'de.
0: Evet. Bu arada Mekke Medine'deki hattın İnşaatın Mekke Medine'deki bölümü tamamen Müslüman mühendisler tarafından
1: şöyle,
0: gerçekleştirilmiş.
1: Şöyle kutsal topraklara girildikten sonra yani bugün Arap Yarımadası dediğimiz topraklara girildikten sonra zaten mühendislerde Türkler ağırlıklı.
0: Evet.
1: Almanlar var, İngilizler var, Hollandalılar var, Fransızlar var ama Türkler ağırlıklı. Ama kutsal topraklara girdikten sonra yani
0: artık
1: Arap Yarımadası'na girdikten sonra sadece Türkler tabii. Türkler de öğreniyor aslında. Hani o esnada çünkü daha önce böyle bir çok büyük bir tecrübeleri yok. Ama bu işi öğreniyorlar. Yani bu işin bir de öğrenim boyutu var Türk mühendisleri açısından. Zaten askerleri kullanıyorlar, halkı kullanıyorlar. Hani diğer küçük işler için, mühendislik gerektirmeyen işler için. Ama uzmanlık alanındaki işlerde işte diyelim dinamitlerle patlatmalarda, diyelim teknik işlerde daha çok askerleri ve mühendisleri kullanıyorlar.
0: Yine biraz yani bakınca aslında 1900'de başlıyor sonra 1908'de tamam
1: bitiyor.
0: Oluyor. Ama yine koşulları hatırlarsak çok kısa süre içerisinde bitmiş gözüküyor. 1903'te Amman'a ulaşı, 1904'te

0: 1944'te Maan'a ulaşılmış. 1905'te Hayfa Demiryolu tamamlanıyor. 460. kilometrede Maan'a varmasından sonra artık demiryolunda yolcu ve eşya taşımaya başlanıyor.
1: Bir şey, not. Bir ilginç bir şey, size bir şey, buyurun, söyleyeyim.
0: 1464 kilometreyi buluyor. Evet, evet. Hicaz

0: Amman hani çok küçük kasabalardı. Çünkü daha kırsal ya daha çöl bölgeleri oralar. Oraların gelişmesi bu demiryolu sayesinde olmuştur. Yani Amman'ın bugün Amman olması çok önemli bir başkent olması bu demiryoluna borçludur.
1: 1 Eylül 1900 Abdülhamit, Sultan Abdülhamit törenle
0: Açıyor.
1: açıyor. 1 Eylül 1908'de de tamam oluyor.
0: Evet.
1: Herhalde ona da dikkat ettiler. İkisi de 1 Eylül'de.
0: Evet.
1: 1909'da Hayfa-Şam arasında her gün Şam'la Medine arasında haftada 3
0: Üç
1: gün
0: gün.
1: yolcu ve ticari eşya taşınıyor. Bu arada rakamlar da şu anda önümdeki notta bulamadım ama 5 yılda 960 binden fazla insan taşınıyor. Ha buldum. Pardon bulamadım. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani o zamanki nüfusa nispetle 1 milyona yakın insanın taşınması
0: Çok
1: 2
0: büyük.
1: lira bu arada bilet.
0: Ya tabii.
1: Halbuki trenle gitmezsen, karayolundan gidersen 20 liraya
0: Ya
1: mal
0: çok
1: oluyor.
0: şey var bir
1: Bir
0: de
1: de 50 güne mal oluyor.
0: güvenlik boyutu var.
1: Tabii
0: Onun hani
1: saldırılar var.
0: saldırılar var. Zaten hem Osmanlı döneminde hem Osmanlı öncesi dönemde hac yolculuklarının en büyük problemi Bedevi saldırıları ve su problemleri. Yani bütün Abbasilerden itibaren devletler bu Bedevi saldırılarıyla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Surre gönderilmesi, mahmil gönderilmesi aslında bu Bedevi saldırılarını önlemek için bir nevi devletin verdiği, önceden verdiği rüşvet gibi de düşünebilirsiniz. Yani önceden onları besliyor ki bu hac kervanlarına saldırmasınlar. Buna rağmen saldı. Hatta bazı bu saldırgan Bedevi kabileleri hac devlet tarafından güvenlik amacıyla kullanılıyor. Hani onları besleyerek bu güvenliklerin sağlanması. Dolayısıyla en büyük problem güvenlik problemi. Tabii yolculuk uzadıkça güvenlik açığı da artıyor. Ama
1: Risk artıyor doğru.
0: risk artıyor tabii. Yani 40-50 gün düşünün Şam'dan Mekke Medine'ye kadar. En büyük yani problemler tarih boyunca budur. Ve bunun için büyük bir organizasyon yapmıştır devlet. Osmanlı Devleti de öyle, Memlük Devleti de öyle. Müthiş paralar harcamıştır. Bu onları çok kolaylaştırıyor. Tabii demiryolunun bir şeyi de siz insandan bahsettiniz. Ama esas emtianın gönderilmesi. Yani hem gıda maddeleri olsun hem başka türlü sanayi ile ilgili şeylerin olsun. Müthiş bir gelişim gösteriyor. Küçük bir örnek vereyim size. Mesela İzmir-Aydın demiryolunu İngilizler yapıyor. Bu demiryolunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Manchester'daki pamuk birliğinin pamuk ihtiyacını sağlamak için buraya bu demiryolunu yapıyorlar. Aydın'dan İzmir limanına ve burada pamuk ekilmesini teşvik ediyorlar. Ve bu pamukları oraya gönderiyorlar. Bunun için de bir demiryolu yapıyorlar. Yine bazı madenlerin götürülmesi ham madde. Hani bugün nadir elementler dedi. Bu 19. yüzyıldaki bu Hicaz demiryolu tartışmalarına baktığımız zaman bugünkü rota tartışmaları var ya şuradan gelecek hat, buradan gelecek deniz hattı gibi savaşlar var şu anda biliyorsunuz. Emtianın nereden gideceği konusunda. Aynı şeyi 100 yıl önce yaşandığını görüyorsunuz ve benim önerim bütün yani hem siyaset adamlarının hem bürokratların bu konuyla ilgili 19. yüzyıl tarihini bu bağlamda çok iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bugün
1: Yani
0: gördüğümüz şey
1: bugünkü Hicaz Demiryolu'nu işletmeden önce ya da işte şimdi çalışırken şu an bizim yaptığımız hafıza çalışmasının daha derinlikli yapılmasını tavsiye
0: Valla
1: ediyorsunuz.
0: bence çok öğrenilmesi gereken, çok öğretici bir süreç. Hani işte bugün yap işlet devret süreçleri o dönemde başlıyor. Ondan sonra kilometre garantisi o dönemde başlıyor. Yani bugün pek çok konuştuğumuz işte nadir elementler veya
1: Sonucundan daha bahsetmeden bile.
0: tabii ve mesela bazı ürünlerin işte yasaklanması, bazı ürünlere teşvik edilmesi. Hani bugün de işte diyelim bu tütünün işte ekilmesinin yasaklanması, işte başka şeylerin ekilmesi. Bugünkü tartışmaların hepsini 19. yüzyılda Osmanlı coğrafyasını bu demir yolu ile ilgili tartışmalarda çok rahat görebilirsiniz. Ve günümüz için çok güzel öğretici, tecrübe verici örnekler var. Yani

0: yaptığınız işin sonucu ne olmuş? Çünkü sosyolojinin laboratuvar tarihtir. Yani siz bir şey yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki o dönemde de mesela İngilizlere toprak satışı başlamış. Sonucu ne olmuş? Mesela bunların hepsini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz için 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyası, bu demiryolu hatları, bugünkü işte diyoruz ya orta koridor, koridor savaşları. Bütün o savaşlar 19. yüzyılda yapılmış ve devletten nasıl siyaset adamları rüşvetler verilmiş. Mesela o rüşvetler belki o günkü dönemde bilinmiyordu ama Osmanlı döneminde bazı devlet adamlarına verilen rüşvetlerin, ya Hış diye bir adam var, bir demiryolu hattı kurmak istiyor. Vezire veya sadrazama rüşvet veriyor. Mesela onların hepsini orada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz açısından da çok öğretici bir
1: dönem. Nerelerde maazallah yol kazası olur onu da görüyorsunuz.
0: Çok, çok.
1: Peki biraz daha rakam vereyim müsaadenizle.
0: Buyurunuz.
1: Estağfurullah. Hicaz bölgesine ve Yemen'e asker silah malzeme nakliyatı yine evet. Bu yol üzerinden. Mesela 1910'da 77.761, 1914'te 147 bin küsür, yani neredeyse 150 bin asker sevk ediliyor.
0: Çok büyük miktar bunlar.
1: Sonra demir yolu, Birinci Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasında yine nakliyat ve askeri operasyonlarda çok hayati bir değer taşıyor. Yapılırken kömür bulunamadığından lokomotifler bu arada odunla çalıştırılıyor. Su yok. O yüzden su kuyuları açılıyor.
0: Size bir örnek daha vereyim.
1: Buyurun.
0: İngiltere'de ilk demir yolları yapıldığında biliyorsunuz buhar sanayi, teknoloji, bir endüstri devrimi var. Onun için de buhara ihtiyacınız var. Buna neyle? Kömürle. Kömür fiyatları demir yolu taşımacıyla birlikte 10 kat azalıyor. Yani müthiş bir ucuzlama getiriyor şeye. Taşımacılıkta da aslında bugün de öyle. Bakın bugün diyelim ki gemiyle taşıdığınız bir birim 1 liraysa bunu demir yoluyla taşıdığınızda 3 lira, karayoluyla taşıdığınızda 7 lira, hava yoluyla taşıdığınızda 20 lira. Yani deniz yolundan sonra en ucuz ulaşım aracı. Ama şimdi düşünün Hürmüz'ün kapandığını, Süveyş'in kapandığını, bunları gördük.
1: Şimdi onu zaten konuşacağız herhalde bu yeni.
0: Şimdi o kapandığı
1: hayata
0: anda
1: geçişle birlikte
0: en ucuz ve en hızlı hat. Çünkü uçakla her şeyi, yani uçakla taşımacılığın bir kapasitesi var, sınırı var. Ama gemi ve demir yolunun sınırı çok daha büyük, hacmi çok daha büyük ve kara yoluna göre de çok daha hem düşük maliyetli hem gün açısından çok değerli.
1: Yine aynı.
0: Yani bu Çin'den gelen hani bir kuşak bir yol projesinde demir yolları hattı var. Şimdi mesela Zengezur koridorunu konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bunların hepsini 19. yüzyılda bu hatlar yapılırken görüyoruz. Mesela İngilizlerin bir sürü projesi var. Afrika'yı Hindistan'a bağlamak, Süveyş'i Basra'ya bağlamak gibi.
1: Tarihi de o yollar yazıyor zaten.
0: Evet, yani bütün bu savaşların amacı da işte o koridorlarla alakalı. Bugünkü çatışmaların, yani mesela bugünkü en büyük şey ne? Hürmüz, değil mi? Veya Babul Mendeb veya Süveyş Kanalı gibi yerler en büyük çatışma konuları. Veya diyelim ki Çin'den gelecek mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kuzey Koridoru'nu kapatması, İran'ın olmasını, Güney Koridoru'nun veya diğer bölgelerin daha riskli olması, Afganistan gibi bölgelerin dolayısıyla Orta Koridor'un da istikrarlı olması gibi konuştuğumuz şeylerin.
1: Ki o
0: şeylerin
1: da aynı anda zaten gündemimizde. Bir iki rakam vermeye devam ediyorum. 1910'da yani hemen açıldıktan 2 sene sonra yolcu sayısı yaklaşık 170 bin. 1913'te 3 sene sonra 230 küsür bin ve yılda ortalama 16 bin hacı Hicaz hattını kullanıyor. 1908'den 1913'e kadar demin bulamadığım rakam 970 bin, neredeyse 1
0: milyon.
1: Evet, yine demir yolu, siz dikkat çektiniz, sebze, meyve, tuz, pirinç, meşrubat, tütün, un, kömür gibi ticari eşya, hayvan nakliyatı için kullanılıyor. 1910'da yaklaşık 66 bin ton.

0: 1913'te 112 bin ton ve yine aynı yıllarda hayvan taşınıyor. Evet. Hat'la birlikte Hayfa ihracat ve ithalat için çok önemli bir nokta haline
1: merkez,
0: geliyor.
1: Tabii ki.
0: Ve Osmanlı gücünü demiryolu hattındaki köy ve kasabalara daha fazla hissettiriyor.
1: Yani bize
0: sizin söylediğiniz gibi Amman.
1: Tabii siz belki hatırlayacaksınız. 70'li yıllarda yani bizde uzun müddet demiryolu komünizmle şey yapıldı, paralellik getirdi. Yani demiryolu yapmak komünistik.
0: Sovyetler
1: gibi, işte Amerika propagandası.
0: Otomobil,
1: evet,
0: öbürü de
1: otomobil,
0: tren.
1: Özgürlük ve şey. İşte o demiryolu aslında çok nasıl bizim zihinlerimizin kandırıldığının çok önemli bir göstergesi. Çünkü İngilizler Osmanlı'daki demiryollarını engellemeye çalışırken kendilerini demiryolları ağlarıyla örmüştü. Bir tane tez yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde, fiktif bir tez. Şayet demiryolları olmasaydı Amerika bugünkü haline gelebilir miydi? Sonuç gelemezdi, ortaya çıktı. Yani ABD ve Avrupa'daki demiryolu hatları yapılmamış olsaydı ABD'nin ve Avrupa'nın bugünkü gelişmişliğine ulaşması mümkün değildi. Bakın, bunlar çok somut, rasyonel, ekonomik şeyler. Aslında biz İngiltere ile hani bu demir yolunun hani merkezi diyebileceğimiz İngiltere ile aynı dönemde başladık. Galata metrosuna da aynı dönemde başladık. Ama daha sonra bu işlerin hepsi akim kaldı. Yaklaşık bir 70-80 yıl tamamen bu konuda hiçbir şey yapmadan geçirdik. Şimdi tekrar başlamış olduk ve aramızda çok büyük bir fark var bu manada.
0: Yine Hicaz demir yolu sayesinde az çok konuşuyoruz şu anda da ama yani o olmasaydı diye de bir önermede de bulundunuz. Hı hı. Ama yapıldıktan sonra başka neleri sağladı? Mesela işte biraz evvel Fahrettin Paşa'yı andınız.
1: Tabii.
0: Medine'den mukaddes emanetlerin taşınması
1: o çok,
0: bu sayede oldu.
1: O çok önemli. Zaten Fahrettin Paşa'nın müdafasının o kadar gecikmesi, yani kalabilmesi orada zaten o hatta bağlıydı. O hat olmasaydı zaten yolda saldırılara uğrar ve o şeyler getirilemezdi buraya. Çünkü unutmadıysam 1200 asker onun getirilmesiyle görevlendirildi Fahrettin Paşa tarafından. Hani o 40-50 günlük yol boyunca o kutsal emanet dediğimiz şeyler bir başkalarının eline geçebilirdi, yok edilebilirdi, satılabilirdi.
0: Hatta Lavrans galiba şey tehdit de etmiş, götüremeyecekler
1: tabii ki,
0: diye.
1: Tabii.
0: Yani orayı bombalamakla.
1: Lawrence'ın rolü çok önemli.
0: Zaten bombalamıştı ara ara.
1: Zaten Ürdün'e giderseniz Lawrence'ın izlerini orada hala görmeniz mümkün. Özellikle o Ürdün, bu hattın geçtiği yerlerde dinamitlerle patlatılmış şeyleri göreceksiniz. Hala bugün mevcut bazı yerlerde hatları ve köprüleri. Hani ben bizzat gördüğüm için söylüyorum. Dolayısıyla hani Lawrence'ın kendi ülkesi ve amaçları açısından başarısına baktığınız zaman biraz da demir yollarını tahrip etmesiyle ilgili. Yani Osmanlı'nın başarısı ve savaşı uzatması demir yollarıyla mümkün olmuşsa da bunu şey de çok iyi biliyor, Lawrence da çok iyi biliyor ve o hatları patlatıyor.
0: Bir araya gidelim.
1: Olur.
0: Küçük bir ara, dönüşte devam ediyoruz.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil ile soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini. Siz...

0: indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Evet, Hicaz Demiryolu'na devam ediyoruz. Lawrence'ın Hicaz Demiryolu hatıralarında da geçiyormuş evet. Bu arada. Diyor ki, yani mesela ara ara patlatıyor ama tümden yok etmiyor. Çünkü tümden yok ederse bir daha yeniden yapmaya kalkışmazlar. Ama patlatırsam ve tamir ederlerse onları bu alana vakit sıkıştırırım diye de bir stratejisi var.
1: Şimdi Lawrence tabii çok akıllı bir adam. Yani zeki bir adam. Şunu da düşünmüş olabilir. Yani sonuçta orada hatta biliyorsunuz.
0: Ama yani demir yoluna hiçbir zaviyeden değer vermeyen adam bile belki Lawrence'ın hatıratına ve yaptıklarına bakarak ne kadar önemli olduğunu
1: tabii ki
0: anlayabilir.
1: Çünkü Lawrence kendisi de biliyorsunuz hatıralarında var. Kendisi de İngilizlerin Arapları aldatması konusunda daha sonra hayal kırıklığına uğramış bir insan. Dolayısıyla o şunu da düşünmüş olabilir. Yani bu hatlar hani Osmanlı gidecek buradan, bizim İngilizlerin hakimiyetinde
0: lazım
1: burada
0: olur.
1: Devlet kurulacak. Çünkü İngiltere'den gelen bir adam, yani oradaki hatların değerini bilen bir adam. Dolayısıyla tamamen yok etmemenin öyle de bir amacı olabilir Lawrence açısından baktığımızda diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Bu arada yine not almıştım. İnşaat sırasında peksimet yiyorlar, tuz alıyorlar, tabii çöl sıcağı,
1: evet.
0: Kuru et yiyorlar.
1: Evet.
0: C vitamini eksikliğinden ciddi rahatsızlıklar,
1: hastalıklar
0: oluyor. Bu defa da onlara Osmanlı Devleti'nden limon ve kuru üzüm gönderiliyor.
1: İşte onların gönderilmesini de kolaylaştıran bir, yani bu tür ürünler biliyorsunuz uzun yolda bozulacak ürünler ve o ürünlerin kolayca gönderilmesini sağlayan şey de o. Çünkü Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda en büyük aslında kayıplarını salgın hastalıklardan verdi biliyorsunuz. Yemen'de, Filistin'de, Süveyş'te veya Arap ülkelerin çoğunda hem iklim olarak Osmanlı askerine çok uygun bir iklim değil, sıcak ve şey, hem de
0: 200 bine yakın asker gönderildi.
1: Tabii anda hem de alışmadıkları orada kendilerine yani... yerel halkın alışık olduğu ama kendilerinin tanımadığı mikroplarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla insanların zayi olmaları, Türk askerlerinin orada zayi olmaları oranı çok daha fazla. İşte tüfüs, kolera gibi çeşitli hastalıklardan. Bunu da aslında bir manada demir yolunun yapılması. Tabii bunu da söyleyeyim. Demir yolunun tam ismi Hamidiye Hicaz Demiryolu. Daha sonra pek Hicaz Demiryolu diye kullanılıyor ama Hamidiye, işte Hamidiye Guraba Hastaneleri gibi. Şimdi biz Guraba Hastaneleri diyoruz ama esas Hamidiye Guraba Hastaneleri o dönemde mesela Şam'daki Hamidiye

0: karşısı gibi. Aslında bu Hamidiye kavramı bile Orta Doğu'da özellikle Arap dünyasındaki şey olarak çok birleştirici bir kavram. Yani her ülkeye gittiğinizde Orta Doğu'da Sultan Abdülhamit'ten kalan bir şeyler var. İşte ya bir saat kulesi var, ya bir Guraba hastanesi var, ya bir medrese veya yeni manada okullar var. Dolayısıyla o Hamidiye, işte Hamidiye Hicaz, işte Hamidiye şey istas şey diyoruz, çarşısı diyoruz. Şam'da yine Mithat Paşa çarşısı diyoruz. Bugün de aynen kullanılıyor. Hamidiye Hicaz istasyonu
1: Tabii.
0: diyoruz. Ne kadar birleştirici.
1: Sadece Müslümanlar üzerinde değil, benim Amerika'da bir arkadaşımın akrabaları, birazı Lübnanlı Hristiyan, birazı da Filistinli Hristiyan. Onlar da Sultan Abdülhamit dizisini
0: Evet.
1: seyrediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta randevularını ona göre ayarlıyorlarmış. Yani bu akşam dizi var, gelemeyiz diye. Sultan Abdülhamit'in bu coğrafyada pek çok millet üzerinde hatırası var. Hatırı var daha doğrusu.
0: Yani o hatıranın bir bergüzarı da 40 bin civarında fotoğraf var biliyorsunuz Sultan Abdülhamit koleksiyonunda. 1880'lerle 1900 hani döneminde çekilmiş fotoğraflardan oluşan hani bugün Yemen'in Abdülhamit Sultan Abdülhamit dönemindeki halini işte o yüzyıllardaki halini Yemen'in, Şam'ın, Kudüs'ün, Halep'in, Mısır'ın, Balkanların şeyini görmek istiyorsanız hani videonun olmadığı, filmin olmadığı dönemde çok değerli bir fotoğraf arşivi var aynı zamanda görsel malzeme açısından ve sadece bu bile hani çok büyük bir miras
1: Hizmet.
0: bizim açımızdan baktığınızda hani bugün biz çalışmalarımızda bunu çok kullanıyoruz.
1: O
0: Mesela
1: fotoğrafları.
0: biz şimdi bir Şam ve Halep çalışması yaptık. Biliyorsunuz savaşta pek çok
1: Arkadaşlarımız da
0: Osmanlı
1: gösteriyor bu arada.
0: pek çok Osmanlı eseri yıkılmış durumda. Şimdi onların tekrar tamir edilmesi, bu fotoğraflar o
1: Sayesinde.
0: orijinalleri çok önemli. Mesela siz bugün Emevi Camisi'ne giderseniz neyi göreceksiniz? Emevilerin yaptırdığı camiyi görmeyeceksiniz. Osmanlıların yangından sonra
1: Kurtardığı
0: yaptırdığı
1: ve yaptı.
0: onun fotoğrafları da var. Sadece duvarları kalmış büyük yangında. Tekrar Osmanlılar bunu yani şu anda sizin gördüğünüz Emevi camisi Emevilerin yaptırdığı cami değil. Aslında Osmanlıların tekrar yaptırdığı bir cami olarak göreceksiniz. O fotoğrafları gördüğünüz zaman bunu anlıyorsunuz. Yani Osmanlıların verdiği hizmeti de anlıyorsunuz. Veya bu Kubbet-i Sahra'da içinde geçerli, Mescid-i Aksa içinde geçerli. Pek çok yapı için geçerli. Nasıl bugün günümüzde tıka yapıyor. Bunu 100 yıl önce de Osmanlılar yapmış.
1: Evet, güzel işlerimiz var çok şükür. İşçiler tabii çölde gündüz çalışamadıkları için gece fenerlerle çalışıyorlar. Özel askeri mühendislik taburları
0: Var.
1: kurulmuş. İstasyon gibi değil, askeri karakol ve sığınak gibi yapılmış.
0: Evet, o da işte saldırılara karşı aynı zamanda. Çünkü çok uzak bölgelerde istasyonlar oluyor, ıssız bölgelerde istasyonlar oluyor. Dolayısıyla orayı korunaklı yapmanız gerekiyor aynı zamanda.
1: Bu raylar çölde eğilip büküldüğü için dökümhaneler kurulmuş. Yani yan
0: Evet,
1: tarafta
0: bu
1: da pek çok şey
0: traversleri
1: var.
0: ilk önce ağaçtan yapıyorlar, sonra demirlerden yapmaya başlıyorlar. Tabii orada sıcaklık farkı da çölde çok fazla. Yani diyelim gündüz 50 derece oluyor, gece bu 20 derecelere, 10
1: Hatta çölde
0: derecelere
1: bazı
0: düşüyor.
1: yerde bulut da oluyorsun, değil mi? Toz
0: Dolayısıyla bir
1: oluyorsun.
0: 30-40 derecelik bir fark var. Bu rayların genleşmesi açısından en önemli problemlerden de bir tanesi o. Rayları tabii o dönemde bugünkü standartlarda değil. Daha çok 1 metre 5 santim. Yani genişliği çok fazla olmayan raylar. Çünkü daha ucuz yapımı olduğu için bu rayların
1: Tercih
0: yani
1: edilen.
0: tercih edilen raylar daha çok 1 metre 5 santim genişliğinde bir mesafede yapılıyor. Hani bugünkü raylarla aynı şeyde değil.
1: Bu arada bahsettiğiniz telgraf ağı, Abdülhamit bu sayede İstanbul'dan Medine'ye işte kaç metre ray döşendi, ne lazım anında
0: Tabii.
1: bilgi alıyor ve ona göre
0: Bunların
1: müdahalede yani, bulunuyor. Aslında, erken uyarı ve güvenlik sistemi var. Şimdi, o devirde bile.
0: Hicaz Demiryolu bunun inşası aslında en çok kaydı olan şeylerden bir tanesi. Çok büyük proje, çok Osmanlı dönemi açısından baktığınızda ve
1: zaten bir arşiv devleti.
0: Evet, zaten hani devleti. Osmanlı arşivi çok iyi ama bunun kayıtları son dönemde çok iyi tutuluyor. Çünkü harcamalar sadece sultan izniyle yapılabiliyor. Bir ihale komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun illerde temsilcileri var. Yani aynı zamanda bugünkü manada çok büyük bir STK hareketi olarak da görebilirsiniz.
1: Zaten vakıf dediniz.
0: Evet, yani her imamlar köylerde, öğretmenler kasabalarda, bunların hepsi bu ihale komisyonunun
1: ya
0: üyesi.
1: Ağ gibi mi?
0: Tabii bir ihale ağı var ve bu paralar geliyor ve harcamalar da sultan iznine bağlı, hani herhangi bir suistimal olmaması için. Dolayısıyla yani çok kayıtlı bir inşa süreci, çalışması kolay. İşte bizim şimdi yakında Yazma Eserler Kurumu'ndan neşredeceğimiz bir eser var. Suriyeli bir Arap yazıyor 1905 yıllarda. Onda da
1: 1905'te bu, yazmış.
0: Evet evet, yani yapılırken ve sonrasında orada da şeyi anlatıyor. Yani bu hattın getirdiği imkanları anlatıyor. Onları vermiş Arapça bir kitap. İnşallah onu Türkçesini de yayınlayacağız. Yani ilk defa, çünkü el yazması bir kitap. Dolayısıyla hani çalışılması çok kolay. Çok malzeme var.
1: İrsika'dan mı çıkacak?
0: Yazma Eserler Kurumu'ndan çıkacak
1: bu. Yazma
0: Eserler. Tabii bunun içinde çok çalışma var. Yani hem yabancıların yaptığı çok çalışma var. Hani en az size 15-20 kitap ismi sayabilirim. Hicaz Demiryolu ile ilgili veya Bağdat Demiryolu ile ilgili. Türkçe'de de pek çok hocamız
1: çalıştı. Şimdi zaten
0: çalıştı.
1: Konuştukça yani bizim coğrafyayı anlatıyoruz ama biraz sonra dışarıdan müdahil olanları da konuşunca zaten
0: tabii,
1: ne kadar önemli olduğunu
0: tabii
1: anlayacağız. Bu arada yine anlık emir komuta, istihbarat ve nüfus çabalarına hem bu telgraf ağı hem de demir yolu ister istemez bir darbe indiriyor.
0: Şimdi mesela bunun en büyük şeyleri, mesela İngilizler engellemeye çok çalışıyor. Bedeviler engellemeye bir miktarında engelliyorlar aslında. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de işte bu Medine-Mekke hattı. Yani bunun tabii iktisadi sebepleri de var. Aynı hani matbaadaki işte iktisadi korkular gibi.
1: El yazmasıyla
0: çünkü onunla geçinen insanlar.
1: Geçimini sağlayan 90 buradaki, bin kişi.
0: Evet, buradaki Bedevilerin pek çoğu işte Cidde Limanı'ndan alıyor, develerle getiriyor Mekke'ye, Medine'ye. Çok büyük bir ekonomisi var bu işin. O dönemin şartları içerisinde. Hani Suudi Arabistan'ın o zaman petrolü yok yani. Petrol bilinmiyor. Dolayısıyla o çölde en büyük kaynaklardan bir tanesi haç ve umre gelirleri. Ve pek çok insana istihdam imkanı sağlıyor. Tabii ki tren. Bu yani çok büyük gelişmelere sebep olduğu gibi pek çok iş gücünü de bugün internetin veya yapay zekanın yaptığı gibi ortadan kaldırıyor. Kimse hani bir saatlik gideceği yola 10 saatte şeyle, deveyle gitmek istemez. O dönemde de olsa, bu dönemde de olsa. Tabii bunun bir ekonomik boyutu var, bir de siyasi boyutu var. Şimdi biz genelde sanki Arap isyanlarını sadece Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş gibi düşünüyoruz ama bunun fikri arka planları 19. yüzyılda bir Arap ulusçuluğu ortaya çıkıyor. Batılı devletlerin de desteklemesiyle, yani Şerif Hüseyin tamam 1916'da isyan ediyor ama bunun çok öncesi var. Devletin aldığı tedbirler var, İttihat Terakki'nin yaptığı hatalar var, odur budur ama bu ayrılıkçı akımlar hem Balkanlarda hem Arap coğrafyasında 19. yüzyılda çok tebellür etmiş durumda, ortaya çıkmış
1: tabii
0: durumda.
1: Milliyetçilik var artık.
0: Ve trenin ve demir yolunun ve telgrafın çok büyük tehdit olarak görüyorlar.
1: Çünkü, fazladan.
0: Tabii ki şimdi telgrafta siz bir isyan yaptığınız zaman anında haber İstanbul'a ulaşacak ve anında oradan askerler sevk edilip buraya çok hızlı bir şekilde gönderilecek dolayısıyla.
1: Ki oluyor.
0: Oluyor da zaten. Bunu ekonomik olarak bir tehdidin dışında siyasi olarak da bir tehdit olarak görüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar.
1: Muratlarına mani olacak
0: evet
1: çünkü. Akrep ve yılan nöbetleri var yapım evet. Sırasında. Bu arada evet son bir not.

0: Rayların üstüne keçe
1: Bu daha çok yani
0: konulması. Evet,
1: Medine'de
0: Medine'de.
1: tabii bizim
0: Ve
1: Türklerde
0: oraya trenin çok
1: yavaş
0: yavaş
1: ya,
0: yavaş
1: tabii.
0: sessiz girmesi
1: Şöyle
0: rahatsız
1: söyleyeyim yani
0: etmemeye
1: hani
0: çalışması.
1: İslam dünyasında peygamber sevgisinin en yüksek olduğu toplumlardan bir tanesi Türk toplumu. Yani bu çok açık bunu hani Mevlid-i Nebiler'de görüyorsunuz. Hani bizdeki kutlamaların bir benzerini Arap dünyasında çok fazla Türk etkisi olmayan Arap dünyasında çok fazla göremezsiniz. Hani Suriye'de, Mısır'da görürsünüz, Hicaz'da çok fazla göremezsiniz. Dolayısıyla bu peygamber sevgisi Fahrettin Paşa'da da çok tecessüm etmiş.
0: Allah'tan. Yani
1: Tecessüm
0: Fahrettin
1: etmiş.
0: Paşa'da o muhabbet olmasa
1: Evet. Biliyorsunuz geçenler
0: başka da bir şey yapacak adam
1: evet
0: yok gözüküyor.
1: işte Fahrettin Paşa'nın bir özelliği var. Yani siyasete hiç girmiyor. Yani Cumhuriyet'ten sonra da hep o şeyini koruyor. Yani asker ve devlet adamı kimliğini koruyor. O açıdan bir diğerlerinden ayırmak lazım. Ve Peygamberimizi rahatsız etmemek için o hassasiyeti gösteriyor. Bunu aslında pek çok kişiye anlatmanız bugün bile çok zor. Ama bizim Türk İslam kültüründeki Hazreti Peygamber sevgisi, Mekke Medine sevgisi veya Ehli Beyt sevgisi ki folklorumuzda, edebiyatımızda yani hepimiz değil mi? Yani küçükken Hazreti Ali'nin cenkleri, kahramanlıkları bunlar da büyümüşüz. Bu çok fazla başka toplumlarda aynı şekilde yok baktığınız zaman. Dolayısıyla bir manada Türkler yani asker millet olma işte kahramanlık şeylerini Hazreti Ali'yi de katarak Hazreti Ali'nin cenkleri oradan bir bağ da
0: Şimdi
1: kuruyorlar.
0: o keçeler, sessizlik, Efendimiz'e olan hürmet. Geçen sene mesela Mescid-i Nebevi'de oradaki Arap arkadaşım anlattı. Yemen'den gelen füze Yeşil Türbe'nin yanından gitmiş.
1: Ya hatta
0: Ben şoke oldum. O dedi ki şoke olacak bir şey yok. Buradan hep böyle işte geçen sene geçti dedi.
1: onu da geçin hani bir dönemde o Yeşil Kubbe'nin bile yıkılması gündeme gelmişti. Osmanlı yapılarının veya türbe hani dini demeyeyim de dini anlayış farkları sebebiyle o
0: Ya bu
1: tür
0: benim söylediğim savaşla
1: bu
0: alakalı.
1: savaşın dışında da yani mesela biz şu anda
0: Burada savaş yok. İşte keçeleri koyuyorsun.
1: evet yani
0: Gürültü
1: şu anda
0: olmasın
1: mesela biz
0: diye.
1: 19. yüzyılda Mekke'nin silüetini biliyoruz ama o silüet şu anda yok veya Medine'nin silüetini biliyoruz. O tarihi yerlerin hepsi ortadan kalkmış durumda. Hani bir keçelerle yapılan şey saygı bir de o tarihi berguzarların işte
0: Yaptıkları.
1: hurafe gibi işte şirk gibi çeşitli sebeplerle yıkılmış olması da
0: Neyse
1: çok
0: onlar da o
1: üzücü
0: yoldan
1: aslında.
0: dönüyorlar galiba
1: Evet
0: inşallah.
1: çok önemli değişiklikler var o manada. Hani bu Hicaz Demiryolu'nun değişikliği de ona çok
0: Yolda
1: büyük
0: yol açıyor galiba.
1: katkı sağlıyor. Yani bir hani kapı kapıyı açar derler. Hem o zihniyet değişikliği buna getiriyor.
0: Evet.
1: Bu Hicaz Demiryolu'nun tekrar başlaması da bence çok büyük bir zihniyet dönüşümüne yani
0: Bir damarın canlandığını gösteriyor
1: evet
0: aslında,
1: hani
0: değil
1: işte
0: mi?
1: o
0: Daha doğrusu hep var olan damarın
1: dekolonizasyon
0: canlanması.
1: diyoruz ya şimdi yeni tabirle hani
0: Evet.
1: o zihniyetin temizlenmesi aynı bu harita olayındaki gibi belki veya belki bazı yer isimlerinde işte Orta Asya, Türkistan, Orta Doğu'ya merkezi İslam coğrafyası açısından. Bunlar ümit verici dönüşümler. Hicaz Demir Yolu da çok büyük bir sembol bu manada. Çünkü hep şeyde yani, Osmanlı'nın çok önemli bir tecessüm etmiş hali o. Yani Osmanlı yönetiminin Arap topraklarında Hicaz hattı. Onun bugün gündeme geliyor olabilmesi hani benim için çok
0: Bir
1: beklemediğim
0: Arap
1: bir hadise.
0: coğrafyasında da sevinmesi, insanların
1: İşte
0: heyecanla
1: evet yani ben
0: karşılaması,
1: de hem
0: evet,
1: sosyal
0: hem
1: medyadan
0: tarihi geriye
1: tabii.
0: sardığında aslında o devir nasıl bir devirmiş, Osmanlı kimmiş onu da yeniden
1: Ya
0: anlatıyor. Hem de
1: tabii
0: o iletişimi sağlaması,
1: biliyorsunuz biz de bir zaman
0: muhabbete sebep
1: biz de
0: olması.
1: bir zamanlar Osmanlı'yı reddediyorduk. Yani bunu hani
0: Onlara bakmaya gerek yok.
1: yani tabii önce bir kendimize de bakmamız
0: Çok doğru.
1: gerekir. Dolayısıyla bunlar tarihsel süreçler.

0: Tarihte kaldı. Onu tekrar yeniden ihya etmemiz mümkün değil. Ama tarihi olaylar
1: Ama
0: tarihten.
1: kaldığımız
0: Ama
1: yerden bir şekilde
0: biz rasyonel
1: devam edebiliriz.
0: olarak bu bölge halkları İsrail gibi varoluşsal bir tehlikeye karşı, ABD gibi emperyal güçlere karşı nasıl bir arada olabiliriz? Dağılarak mı, birleşerek mi? Bunun aslında Hicaz Demiryolu birleştirici bir sembol.
1: Biraz önce bir şey üstünde durdunuz. Çabuk geçtik. Biraz daha açasınız istiyorum. Dediniz ki bu keçeleri raylara yerleştirmek, sessizliğe dikkat etmek. Bugün anlatması zor bir şey. İnsanların inanması, anlatması dediniz. Şunu da söylemek istiyorum. Daha doğrusu değerlendirmenizi istiyorum. Bu gerçek. Yani keçeler konulmuş,
0: Tarihsel bir
1: yapılmış.
0: olay bu tabii.
1: Ama bu mesela uydurma olsaydı bile, hadi bakalım uydurun, bir hikaye uyduralım biz. Şimdi 21. yüzyılda ne kadar estetik ve zarif düşündüğümüzü ispatlayan, delillendirecek bir şey uyduralım. Bakalım, uyduramıyoruz bile.
0: Ya şöyle söyleyeyim bakın hani.
1: Yani gerçekten siz tarihçi olarak bir kez daha değerlendirin bu
0: Ya yani mesela
1: dikkati.
0: Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela 10, 12, 13. yüzyıllarda Sivas'ta aç kalan hayvanlar için, güvercinler için kurulmuş vakıflar var. İşte camilerin kenarlarında yapılmış kuş evleri var, sadaka taşları var, sebiller var. Bakın bugün İstanbul'da sebil var mı? Paranız olmadan su içebiliyor musunuz? O kültürden geldiğimiz halde. Ama Roma'da içebiliyorsunuz.
1: Hala.
0: Evet.
1: O su da geçenlerde
0: Evet.
1: öğrendim.
0: Yani.
1: Sürekli akıyormuş
0: Ve.
1: ama kanalizasyona karışmıyormuş ve yeniden
0: Her neyse ama
1: kullanılabiliyormuş.
0: yani bizim bir sebil kültürümüz vardı değil mi? Yani o sebil kültürümüz şu anda yok. Mutlaka bir su hani hava gibi insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Biz şu anda satın almak zorundayız. Nasıl bir kültürden geliyoruz? İşte keçeleri koyan, hayvanların içecekleri suyu düşünen, onun için
1: Değil insan.
0: vakıf kuran, onun için vakıf kuran veya yemler için vakıf kuran veya Osmanlı döneminde
1: Söğüt ekmek için bile, çeyiz için, her şey için.
0: ben size şeyleri de söyleyeyim. Yük taşıma hayvanlarına günlük verilecek, yüklenecek yük ve verilecek ekmeği belirleyen bir sistemden nasıl bir sisteme geçtiğimizi de aslında çok rahat görebiliyorsunuz. Bunların hani tarihsel örnekleri var. O keçe örneği bunlardan sadece bir tanesi. Bu peygamber sevgisiyle veya Medine sevgisiyle ilgili olan. Onun dışında pek çok insan, Türkiye'den binlerce insanın biz oraya gidip mücavir olduğunu biliyoruz. Ama pek çok yerde de oradaki tarihi yani peygamberimizin evi neresiydi, efendim sahabilerin evi neresiydi onları mesela biz şu anda hiçbirini göremiyoruz. Bu da ne kadar geri gittiğimizin aslında bir göstergesi ve Hicaz Demiryolu bu gerilemeyi durdurmanın bir parçası bence.
1: Ve Cengiz Bey, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra demiryolu, vakıfla kurulan demiryolu dört kısma ayrılıyor. Hayfa-Sema hattı Filistin'de,
0: Evet.
1: Müdevvere Medine hattı Hicaz-Haşimi Krallığı ve daha sonra Suudi
0: Tamam.
1: Arabistan'da, Şam-Dera-Dera-Sema hattı
0: Suriye.
1: Suriye'de, Dera-Müdevvere hattı ise Ürdün'de kaldı. Suriye, Ürdün ve Filistin'deki hatlar
0: Bir de tabii Lübnan'a
1: daha
0: giden
1: da
0: hatlar var.
1: yazık.
0: Lübnan'da
1: Evet,
0: da bölündü.
1: İngiliz ve Fransız mandası altındaki hükümetlerce idare edildi. Şimdi Fransızlar da doğrudan hak iddia ediyorlar.
0: Evet.
1: İngilizler de hiç vakıf olması falan
0: Aslında
1: umurlarında mesele
0: bir
1: değil
0: şey
1: ve
0: söyleyeyim mi?
1: Lozan'da da bağlanıyor.
0: Yani bizim en büyük aslında burada konuşacağımız şey Hicaz Demiryolu ile ilgili yani söylememiz gereken şey Hicaz Demiryolu'nun bütün İslam ümmetinin malı olması. Yani sadece Türklerin veya Arapların değil. Çünkü gelen paralara baktığınız zaman ki üçte biri bu paralardan oluşuyor. Yani hattın
1: Üçte ikisi ama devletten.
0: devletten oluşuyor. Çünkü Osmanlı da zaten bütün İslam dünyasını teşkil ettiğini düşündüğünüz zaman dolayısıyla aslında bütün bir İslam ümmetinin malı diyebiliriz.

0: Çünkü hac zaten
1: ve zaten vakıf.
0: Zaten vakıf. Yani onu o manada düşünmek lazım. Tabii bu sonradan işte bu parça parça kullanıldı bazı devletler tarafından ama hiçbir zaman birleşik olarak kullanılmadı. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Yani ilginç olabilecek. Siz Şam'a en son ne zaman gittiniz?
1: Hiç gitmedim.
0: Hiç gitmediniz. O zaman anlatayım. Şam 1950'li yıllarda 2000'li yıllardan daha ileriydi. Çünkü Osmanlı'nın kurduğu tramvay hatları kullanılıyordu.
1: 1950'de.
0: Evet. Ama 2000'li yıllarda gittiğinizde o tramvay hatları orada duruyor. Yerini mikrobüs dedikleri çok rahatsız edici 6 kişilik minibüsler almıştı. Yani Osmanlıların 19. yüzyıl sonu...
1: Yani var olan tramvay hattını bile kullanmıyor. Sürdürülebilir...
0: Hala kullanılmıyor ve Esed döneminde de kullanılmamıştı. Ya çünkü biliyorsunuz Suriye'de düz bir yer, Şam'da Kasyun'dan haricinde düz bir yer. O hatlar işte Merce'den başlıyor, Salihiye'ye gidiyor, Meydan'a gidiyor Osmanlı hatları. Bugün o hatlar hala duruyor ama kullanılamıyor. Yani... Aslında tarihte geriye gidildiğinin çok önemli göstergesi. Ne yapıyorsunuz? Mikrobüs bir sistem kuruyorsunuz. Şöyle küçücük böyle daracık araçlarda işte insanları işte otomobile
1: dolmuş gibi.
0: Dolmuş tam bizim manada mikrobüs dedikleri şey dolmuş. Çok rahatsız edici araçlarda aslında. Hani ben de çok kullandığım için biliyorum. Ona mahkum ediyorsunuz. Halbuki orada aynı hatta tramvay hatları var ve çok rahat bunları yapabilirsiniz 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda. Peki. Ama yoktu yani.
1: Sahip Bikot'u yine hat üstünden değerlendirirseniz ne görürüz?
0: Ya tabii aslında demir yolları da paylaşımın bir şeydi, aracıydı. Baktığınız zaman emperyal güçler. Mesela İngilizler özellikle işte İzmir-Aydın hattı gibi çeşitli yerleri kurmuşlardı. Yine Suriye üzerinde büyük bir İngilizler ve Fransızlar arasında demir yolları üzerinden mücadele vardı. İşte Irak, Bağdat demiryolu Almanya üzerinden işte Haydarpaşa limanının kullanılması. Baktığınız zaman o limanların imtiyaz hakları verilmesi, demir yollarının imtiyazı, çünkü demir yolları deyip geçmeyin, demir yollarının çevresinde de bir sürü imtiyaz hakkı elde ediyorsunuz. Ağacın kullanılmasından, madenlerin çıkarılması, arkeolojik kazıların yapılmasına kadar. Aslında o demir yolu dediğiniz şey bir manada da
1: çok stratejik bir
0: sömürgeleştirmenin bir aracı. Evet. Ama Sultan Abdülhamit buna karşı ikinci bir şey yapıyor.
1: Ne yapıyor?
0: Şam hattı yani Şam Hicaz hattını kurarak birleştirici. Çünkü onların yaptıkları şeyler hep böyle ara ara parça parça ve kendi ekonomik çıkarlarına yönelik. Hani buradaki halkların çıkarlarından için kendisilerine ne lazımsa onun için yapılan ve bu imtiyaz anlaşmalarından çok büyük gelir elde ediyorlar. Hem devletten hem onun işletme. Bu haklar 99 yıllık filan. Yani, tabii 99 yıl devam etmiyor Birinci Dünya Savaşı'nda vesilesiyle ama yani yaptıklarına baktığınız zaman o hatların 99 yıllık imtiyaz hakkını veriyorsunuz. Kullanma hakkını bir kısmı yap işlet devlet şeklinde bugünkü manada. Dolayısıyla diyelim ki misyoner akımlar. Yani işte okulların kurulması gibi. Bu demir yollarının da bunda çok büyük payı var. Ki özellikle işte Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Mısır. Mesela ilk hatlardan birini kim kuruyor Mısır'da? İngilizler kuruyor. İskenderiye Kahire hattını kuruyorlar. Yani 1860 yıllarda. Yani
1: İyilik olsun diye değil.
0: Tabii ki bunu iyilik olsun diye yapmıyorlar ama buradaki hat biraz kendi inisiyatifiyle hem
1: ister istemez
0: devleti korumak hem de ekonomik gelişimi sağlamak, siyasi entegrasyonu, ekonomik entegrasyonu sağlamak ve bunun için
1: oradaki
0: de,
1: yerli halka da yarıyor dini, bir şekilde.
0: Dini şeyi de yani daha öne çıkarıyor baktığınız zaman Osmanlılar.
1: Pardon burada diyorsun.
0: Tabii Hicaz'da. Tabii dini evet. Şeyi öne çıkarıyorlar. Hani bu haç.
1: İç bahsini evet. Yaparken.
0: Yani evet. Çünkü artık ayrılıkçı akımlar da çıktığı için orada
1: zaten
0: hac,
1: Abdülhamid,
0: İslam bir
1: evet,
0: pan
1: İslamizm evet.
0: Hani politikası da herkesin
1: bildiği
0: gibi.
1: Gibi.
0: Evet yani oradan bu Abdülhamid'in politikalarının simgeleşmiş hallerinden bir tanesi, tecessüm etmiş hallerinden evet. bir tanesi diyebiliriz Hicaz demiryolu hattına.
1: Dolayısıyla Sykes-Picot'a baktığımızda da o bölünmeyi demiryolu üzerinden
0: tabii o demir yani 19. yüzyıl boyunca aslında 20. yüzyıl başında gördüğümüz bütün anlaşmalar, ittifakların 19. yüzyıl başlarında hazırlıkları var. Bunlar için mücadele var. Bunu bugünkü manada koridor savaşlarına çok rahat benzetebilirsiniz. Yani bugün Hürmüz'deki mesela Amerika ile İran arasındaki anlaşma nerede takılıyor? Hürmüz'de takılıyor. İşte Hürmüz eskiden serbest bir boğazdı. Ama İran diyor ki ben artık burayı bana bağlı. Yani şey alacağım, buradan ücret alacağım diyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Ne diyorsunuz ki filmi 116 yıl geriye sarın.
2: Aynı.
1: 100 yıl geriye sarın.
0: Aynı
1: bu defa
0: şeyler...
1: da Hicaz Demiryolu Hürmüz değerinde.
0: Tabii ki. Şimdi mesela Hicaz Demiryolu neden değer kazandı? Çünkü Hürmüz'de, Bab-ül-Mendet'te ve Süveyş'te problem olduğu için çok değer. Yani alternatif bir rota olduğu için. Tabii bir de Suriye'de istikrarın olması. Yani bundan 5 sene önce bu mümkün değildi. İç savaşın olduğu bir Suriye'de bunu yapmak mümkün değildi. Ama Suriye'de bir istikrarın olması, yönetimin
1: İnşallah.
0: Olması da çok önemli. Ha, bunu, şunu da söyleyeyim. Bunu yani Hicaz Demiryolu'nu engellemek için çok şeyler de yapılacaktır. Yani bunun için de hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü bunun yapılmasının işine gelmeyen, yani mesela İsrail'in bu hiç işine gelmez. O manada da açıklamalar falan var. Dolayısıyla bunun engellenmesi için şeyler yapılacaktır. Ama bu dört hükümet yani Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan ki özellikle bu savaşta büyük bir tehdit altında kaldılar. Özellikle Ürdün ve Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri.
1: Ve Katar.
0: Çünkü tabii Suudi Arabistan'ı söyleyince ben aynı zamanda bütün Körfez'i de kastediyorum. Çünkü bu hattın Körfez'e de iletişim hattı var. Mesela savaştan önce Suriye'ye bizim Hatay'dan 1000 tane tır çıkıyordu yola. Suriye üzerinden Körfez'e gidiyordu. Mesela şimdi onu şey üzerinden çok rahat yapabilirsiniz. Hicaz Demiryolu'nu Körfez hatlarıyla birleştirerek
1: yine yapabilirsiniz.
0: Çok rahat ve çok daha ucuza ve çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde
1: İnşallah.
0: Yapabilirsiniz. Bu yani çok rasyonel bir politika. Böyle, yani hakikaten bizim mezheplerle, işte anlayışlarla uğraşmak yerine, çünkü onları herkesin kendine göre bir anlayışı var ama herkese faydası olabilecek rasyonel politikalar uygulamamız lazım bölgede. İşte Hicaz yani İran, İsrail, ABD savaşı bölge ülkelerini biraz rasyonelleştirdi. Aslında 200 yıldır beklediğimiz bir şey bu.
1: Ve şimdi bu yol inşallah en kısa zamanda hayata geçer. Rasyonelliği bir taraftan da hislerle de buluşturacak gözüküyor.
0: Ama zaten hislerinizin buluşması için de rasyonellik gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Lawrence o hatları, demirleri, rayları patlatırken aslında bağlarımızı, gönül bağlarımızı da patlattı.
1: Başta söylediğiniz gibi.
0: Tabii ki. Yani ama siz gönül bağlarınız hala olabilir.
1: Aslında gönül bağlarının köküne kibrit suyu.
0: Evet yani gönül bağlarınız hala olabilir
1: herhalde,
0: ama o raylara ihtiyacınız var. O bağları kuvvetlendirmek için. Dolayısıyla hani Osmanlı sonrası ulus devletler kurulduktan sonra bölgede tıpkı bizim Türkiye'de gibi ki olduğu gibi kurucu unsur olmamıza rağmen biz Osmanlı'yı reddettik uzun yıllar.
1: Kendi devletimiz.
0: Dolayısıyla hani bazen onlara da çok fazla kızma şansımız yok. Ya biz de yıllarca aynı şeyleri yaptık. Dolayısıyla bizim daha rasyonel politikalarla ekonomik, iktisadi, kültürel...
1: Bizim öyle olmamız onlardan daha büyük skandal.
0: Tabii biz Osmanlı Devleti'nin kurucu unsuruz.
1: İşte biz bunu aynı okul kitabında onlara laf ederken, aynı okul kitabında Osmanlılara da laf ederek...
0: İşte,
1: hatta neredeyse lanetleyerek yaptık.
0: Şey buydu yani bizim tezatımız buydu. Ben Arapların yazdıkları tarih kitaplarının pek çoğunu liselerde okudum, kontrol ettim. Tabii orada bizim hoşumuza gitmeyen pek çok şey vardı ama aynı dönemlerde aynı şeylerin bir benzeri Türkçe olarak bizim kitaplarımızda da vardı. Hani biliyorsunuz önce kendi evinizden
1: elbette
0: başlamanız lazım.
1: Elbette ben de bir hatıra aktarayım ondan. Bulgaristan Jivkov döneminde göçmüş bir arkadaşım. Bulgaristan'da işte Osmanlı Devleti'ni kötüleyen bir eğitim aldıktan sonra ki orada şey diyormuş. E tabii bunlar Bulgar. Zaten Türkçe de konuşturmuyorlar. Yasak. Hı hı. Bizde de düşmanlar. Onun için böyle konuşuyorlar. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Hem de öyle pi tarihinde değil yani. 80'lerin sonunda. İşte Jivkov 87'de miydi?
0: 80'lerde ama tam 87, bir şey olarak şeyini bilmiyorum.
1: 80'lerde evet. Sonuna doğru. Sonra Türkiye'de eğitim alırken de aynı şeyi görünce Bulgarlar iftira etmemiş demiş. Hı hı. Yani o yüzden bize düşman oldukları için böyle yazmamışlar. Herhalde demek ki objektif bir işte değerlendirme
0: yani,
1: bu demiş.
0: Tabii ki bu hani bunların hepsinin bence zamanla yani bu ideolojik müfredatsal şeyler
1: i̇şte
0: bunlar
1: şu harita
0: değişebilir.
1: Gibi.
0: Evet.
1: Yani çok, şunu şöyle falan mı yapmamız çok, gerekiyor?
0: Çok kolay değil yani bu tür şeyleri dönüştürmek. Ama buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bizim bu zihniyet değişimini başlatabilmemiz için internete malzeme koymamız gerekiyor. Çok çalışıp bu malzemeleri.
1: Çünkü bir de şimdi var olanın üzerinden yine tabii internette baktığında da yazılmış şeyler üzerinden gidiyor.
0: Tabii ki. Yani siz
1: ayrıca
0: oraya,
1: manipülasyon imkanı artık çok daha fazla.
0: Siz oraya kendi gerçeklerinizi koymazsanız başkalarının gerçeklerine mahkum olursunuz.
1: Onu daha da tahkim edebilecek bir şey
0: çünkü
1: var.
0: Yani sonuçta ilk baktığınız yer orası, yapay zeka dediğiniz şey de olan şeyi kullanıyor. Siz oraya bir şey koymamışsınız. Sizin
1: doğal zekaların toplamı değil mi?
0: Evet tabii
1: doğal.
0: Sizin kendi fikirlerinizi, nosyonlarınızı, tarih çalışmalarınızı oraya koymamışsanız
1: ama
0: onu
1: işte,
0: kullanmayacak.
1: Evet doğal zeka ama bir taraftan da ne diyelim zihni bulandırılmış, ters düz edilmiş aslında. Tam sizin dediğiniz gibi bu haritadaki gibi.
0: Yani işte bizim
1: beyinlerden hep çıkan makaleler olduğu için.
0: Tabii. Yani işte sonuçta siz kendi fikirlerinizi ortaya koyamazsanız güçlü bir şekilde başkalarının fikirlerine mahkum olursunuz. Bu manada yapay zekadır, internettir. Bunlar çok önemli araçlar. Dolayısıyla buradaki boşlukları çok iyi doldurmamız lazım kendi açımızdan.
1: O zaman
0: Orta
1: Doğu dersiniz. Başka ne deriz?
0: İşte Türkistan yerine Central Asia, Orta Asya dersiniz.
1: Orta Asya deriz.
0: Yani Orta Asya ama bizim şeyimiz doğrusu Türkistan.
1: Merkezi İslam
0: coğrafyası. Ben merkezi İslam coğrafyası derken hem İslam'ı merkeze alıyorum hem bölgemizi merkeze alıyorum. Ama Orta Doğu dediğinizde siz
1: hatta
0: batıya göre.
1: Hatta yerküreye göre merkeze tabii, alıyorsunuz.
0: Ama zaten öyle. Yani eski dünyaya bakın. O yani Asya, Avrupa.
1: İslam hani alemi için
0: benim söylediğim
1: değil.
0: Şey hani böyle
1: bununla ilgili
0: romantik
1: program
0: bir şey değil. Vakıi bir şey.
1: Yerkürenin
0: hani mevcut
1: merkezi.
0: Olan bir şey yani. Onun için bütün peygamberler buraya geliyor. Yani Yeni Zelanda'ya giden, Papua Yeni'ye giden veya İskoçya'ya giden,
1: giden de yok.
0: Peygamber yok.
1: İngiltere'ye
0: niye?
1: De yok.
0: Çünkü insanlar bu orta bölgede yaşıyor. Burası kavşak noktası.
1: Amerika
0: dinlerin
1: Birleşik
0: yayılması
1: Devletleri'nde
0: için. Tabii Akdeniz coğrafyası. Yani bu, ama işte bunları kendimiz olarak ortaya koyabilirsek, kendi fikirlerimiz olarak internete, kitaplara bunları koyabilirsek. Şimdi ben yazıyorum mesela şimdi kitaplarında Merkezi İslam coğrafyası, parantezinde ve Orta Doğu diye yazıyorum ki hani insanlar anlasın diye.
1: Yavaş yavaş,
0: yavaş yerleşir diye. İşte Orta Asya yerine Türkistan kullanmak, kendi tabirlerimizi ortaya koymak bizi güçlü kılar. Yoksa birilerinin periferisinde bir yerde olursunuz.
1: Çünkü neredeyse 200 yıl tanımlama üstünlüğü olan
0: evet öyle yani.
1: Vaka ülkelerin tanımlarıyla biz de rotamızı çizdik.
0: Evet ama işte bir yerde kendi şeyimizi biraz hani tabii biraz güçle de alakalı bu ama biraz çok çalışmakla da alakalı. Kendi şeylerimizi ortaya koyabilmek için çok çalışmamız gerekiyor.
1: Şimdi sonuna geliyoruz ama bir hala 12 dakikamız var. Hürmüz üzerinden de biraz konuşursak, çünkü bu Hürmüz'ü yaşayınca da ihtiyaç olarak, yani siz yıllardır söylüyorsunuz, pek çok insanın da belki zihninde bir yerlerdeydi ama öyle çıktı. Biz Hürmüz Boğazı'nda ne gördük? Yarın öbür gün ne yazacaklar bu dönemden tarihte?

0: Cengiz Bey?
1: Ya tabii şimdi Hürmüz...
0: Yani sadece Hürmüz değil tabii, işte İran'ın tek başına Hürmüz'ün sahibi gibi davranabilmesi
1: ya
0: de dahil olmak üzere.
1: Şöyle tabii hani ABD veya Trump diyelim, İsrail

0: Hürmüz bir biliyorsunuz zaten sadece Arapların Arap Körfezi, İranlıların İran Körfezi dediği, Osmanlı'nın Basra Körfezi diyerek orta yol bulduğu o bölge sadece İran'a ait değil. Yani
1: ama İran'ın gibiydi.
0: Umman var, İran var, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, yani bir sürü devlet var. Ama ABD öyle bir hata yaptı ki şu anda Hürmüz sanki İran'ınmış gibi oldu. Ve artık orada hak iddia ediyor. Yani geçişlerden işte para almak veya...
1: O da de facto sahibi gibi davranıyor.
0: Evet, şu anda öyle davranıyor ama burada tabii Amerika'nın gereksiz yaptığı saldırı, yani çok da haklı olmayan, haksız olarak yaptığı, tamam İran çok zayıf durumdaydı zaten ama yani ilk başlarda hatırlarsanız işte iktidarı değiştireceğiz şeklinde gittiler ama başarılı olamadılar.
1: Ama bir taraftan da İran yıkıldı.
0: O ayrı bir konu. Zaten İran hani 40 yıldır ambargo altında yaşayan, hani acılara alışık diyelim. Biraz
1: bütün karizmatik profillerini
0: ortadan
1: yitirdi.
0: Ama burada son savaşta, çünkü son savaşta gerçekten çok haksızdı ABD ve onun karşılığında şu anda İran el yükseltmiş durumda. Yani İran daha avantajlı durumda
1: ama
0: ABD
1: taraftan,
0: karşısında.
1: Evet. Yine bölgeye dışarıdan müdahalelerin bir örneğini gördük. Fakat içeride de İran üzerinden tekrar tarihe düşülen bir takım notlar da oldu galiba. Evet. Komşularıyla ilişkisi konusunda İran'ın da çok iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyiz.
0: Ya ben hep şunu söylüyorum. Hani kendi açımdan bir Orta Doğu çalışan birisi olarak. 4 pivot ülke var Orta Doğu'da veya Merkezi İslam coğrafyasında. 1 Türkiye, 2 İran, 3 Suudi Arabistan, 4 Mısır. Bunlar bir araya gelmediği müddetçe bölgeye dış güçler gelecektir.
1: Ama bunlar tarihte, yani İran, Türkiye falan.
0: Ben işte
1: böyle dördü bir arada hiç oldu mu?
0: İşte
1: zaten dördü yoktu.
0: Yoktu zaten. Bak orada şimdi şöyle bir şey var. Orta Doğu coğrafyasının
1: ikisi vardı diyelim. O ikisi de yan yana.
0: İki karakteristiği
1: gelmedi.
0: Var. Ya büyük bir hegemonik devlet hakim olacak.
1: Galiba bu.
0: Osmanlı, Abbasi gibi, ya da bölge ülkeleri işbirliği yapacak. Bu ikisi olmazsa bu bölge ta milattan önce 1300'den beri, İskender'den beri, Moğollardan beri, Haçlılardan beri saldırılara
1: ama
0: maruz kalacak kalır.
1: O çizgi sanki başladı gibi mi? Yani şu anda gözükmüyor.
0: Hicaz,
1: ama savaş sırasında
0: Hicaz demir yolu en azından Suudi Arabistan, işte Mısır, Türkiye, işte Pakistan'da girdiği bölge dışında.
1: Onu savaş sırasında da gördük o dörtlü,
0: evet,
1: mekanizmayı.
0: Yani bu,
1: ve ona başka ülkelerin de katılması
0: ama şeyi
1: söz
0: düşünün,
1: konusu oldu.
0: Bundan 5 yıl öncesini düşünün. Türkiye neredeydi? Suudi Arabistan neredeydi? Mısır neredeydi?
1: Herkes birbiriyle.
0: Yani bu o açıdan
1: kötüydü.
0: Bu çok çok büyük bir aşama olarak görmek lazım. Yani keşke İran'da
1: bu
0: buna
1: gelebilse. Bu imkansız gözüküyor.
0: Valla tabii
1: şu savaş,
0: hani benim
1: zaten.
0: Yani benim şeyim aksi halde bölge ülkeleri parçalı olursa, bakın milattan önce 1200'den bahsediyorum, İskender'den bahsediyorum, Moğollardan bahsediyorum, Haçlılardan bahsediyorum, 19. yüzyıldaki sömürgecilerin Saksipikos'undan bahsediyorum. Bu bölgede ya bir hegemonik güç olur, 5000 yıllık tarihine bakarak söylediğim şey bu, bölgenin kaderi, karakteristiği açısından. Çünkü burası Yeni Zelanda değil, Papua Yeni Gine değil, Avustralya değil. Burası dünyanın merkez kavşak noktası. Ya burada hegemonik büyük bir güç olacak, hami devlet olacak, bölgeyi koruyacak. Şayet bu yoksa bölge ülkeleri işbirliği yapacak.
1: Evet, ama
0: tıpkı Zengilerin bölgeyi birleştirdiği, Selahattin Eyyubilerin bölgeyi birleştirdiği gibi.
1: Evet, ama tarihe bakınca da dışarıdan müdahalede bile o ayağın o şekilde işlemediğini, hatta bir takım işbirliklerini görüyoruz. Bu
0: işte şayet
1: olmuş.
0: Şayet bu, ya tabii ki var. Mesela ben size bir örnek vereyim. Selahattin Eyyubi'nin yeğeni Melik Kamil Haçlılara Kudüs'ü veriyor Selahattin Eyyubi. İktidar mücadelesinde ayakta kalmak için. Bu sadece bugün olan bir şey değil. Tarihte de var.
1: Ya da daha şeyde Yavuz Sultan Selim zamanında yine Portekizliler buradan geliyor.

0: verirken değil mi? Şah İsmail'den de destek
1: tabii,
0: alıyorlar.
1: Şöyle söyleyeyim, tabii ki
0: hoşuna gidiyor.
1: Yani tabii. Mesela Timur'la Osmanlılar arasında mücadele var.
0: Ha, onlar
1: Safevilerle Osmanlılar arasında var. Osmanlılarla Memlükler arasında mücadele var. İki.
0: Ya aynı babanın çocukları arasında
1: ki.
0: Var.
1: Bakın bunların hepsi var. Benim şeyim şu, bu bölgenin 5000 yıllık tarihine bakarak söyleyeceğim şey şu. Bu bölgede ya hami bir devlet olacak, büyük hegemonik bölgeyi koruyacak, işte Portekizlilere karşı. Portekizliler gelemedi. Niye? Önce Memlükler, sonra Osmanlılar engelledi. Yoksa bu bölge 16. yüzyılda bir Katolik bölgesi olacaktı. İspanyollar gelecekti. Yani Osmanlı belki bu bölgenin...
0: Hatta Hicaz'ı bile
1: tabii ki. Yani bu bölge eğer İslam olarak kalabilmişse, Akdeniz coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası, bunu önce Memlük, işte Zengiler, Memlükler, Eyyubiler ve Osmanlılara borçlular. Öyle bir şey, şu anda öyle bir imkan var mı? Yok. Hegemonik bir devlet var mı? Yok. O zaman yapılması gereken şey rasyonel olarak Hicaz Demiryolu'nda olduğu gibi aramızdaki mezhebi, etnik, din anlayışıyla ilgili farklılıkları bir kenara bırakarak, çünkü hiçbirimiz birbirimizin mezhebini değiştiremeyiz.
0: Anlatabiliyor muyum? Bazılarımız değiştirmeye çalışıyor ama.
1: Bu mümkün değil. Yani bu boş yere bir çaba. Dolayısıyla rasyonel olarak bir... Aksi halde sürekli ya İsrail'den tokat yersin, ya ABD'den tokat yersin, ya Rusya'dan, ya başkalarından. Yani 5000 yıllık tarih bize bunu söylüyor. İbn Haldun ne diyor? Tarih suyun suya benzediği kadar. Yani ben 19. yüzyıla baktığım zaman bugüne ne kadar benzediğini görüyorum. Tabii ki %100 aynı değil ama çok önemli tecrübeler alabiliriz.
0: Bu arada demin Hicaz Demiryolu'nu bitirirken Sarık Picot 1. Dünya Savaşı'ndan bahsettik ama sonucunun adını koymadık. Sonuçta Hicaz Demiryolu Lozan Anlaşması'yla tamamen
1: ya tabii
0: gitti.
1: O bitti yani
0: hayır, vakıf niteliği olduğu halde.
1: Şöyle, işletemediğiniz müddetçe bir şeyi, yani bir şeyin olması çok önemli değil. Önemli olan orayı işletebilmeniz. Siz bu hattı işletebildiniz mi? Yok, işletemediniz. Eğer işletilmiş olsaydı bir gün, mesela nasıldı eski hat, haç kervanları?
0: Hayır, orada da uluslararası hukuk hiçe sayılmış gözüküyor.
1: Ya o uluslararası hukuk Orta Doğu'da ne kadar çok hiçe sayıldı ki? Hani bu
0: yani
1: sizin dediğiniz çok
0: zaten.
1: Basit bir örnek yani bence. Hani Filistin'e falan bakıldığında, Irak'ın işgaline bakıldığında, Lübnan işte 1860'da Fransızlar geliyor Lübnan'ı, Beyrut'u işgal ediyorlar. İngilizler geliyor Mısır'ı. Yani hani
0: hayır, böyle iyi kötü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra
1: bir düzen
0: bir parça
1: kuruldu.
0: Bahsettik, inandık gibi gözüküyordu o uluslararası hukuka. Tabii hatırlatınca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da
1: ben uluslararası
0: aslında.
1: Hukuka hiçbir zaman unanmadım.
0: Ama
1: İnanmam da.
0: De zaten
1: hukuk, uluslararası hukuk güçlerin hukukudur. Güçsüzseniz yani uluslararası hukuk diye bir şey yoktur.
0: Bayağı gasp edersem gasp ederim.
1: Ya Ukrayna'ya girdi, kefeye girdi Rusya. Ne diyeceksiniz? Yani Amerika Irak'a girdi, Afganistan'a girdi.
0: Yani vakıf olsa ne yazar?
1: İsrail işte bakın, yani o toprakların tapuları bizde, vakıfları bizde. Buyurun. Yani gücünüz o. Birleşmiş Milletler kararları var. Buyurun, kim uygulatacak o Birleşmiş Milletler kararlarını? Yani sonuçta uluslararası hukuk dediğiniz şey birisinin onu uygulatmasını gerektiriyor. Eğer
0: gerekiyor.
1: Sizin gücünüz yoksa buna yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Abi, gücü sağlayabilmek için de bölgede bir kültürel, siyasi, askeri bir entegrasyon gerekiyor. Rasyonel şartlarda işbirliği yapmak gerekiyor.
0: Zihinlerimizi açmamız, hazırlamamız gerekiyor belki.
1: Vallahi tabii pek çok şey yapmamız gerekiyor ama hani zihinleri açmakla başlamak önemli.
0: Bu kitapları tekrar göstermek istiyorum. İbrahim Nasrallah roman, Cengiz Bey'in tercümesiyle Gazze Düğünleri.
1: Evet. Gazze'deki olayları.
0: Bir gün evvel kayıpların oluyor. Bir gün sonra
1: düğün,
0: bir gün evvel cenaze, evet. Bir gün sonra
1: hayat
0: düğün,
1: iç içe
0: bir gün sonra yeniden
1: bu
0: cenaze.
1: 2004'te yazılmış bir kitap olmakla birlikte 2024-25'teki olayları çok güzel anlatıyor aslında.
0: Evet.
1: 20 yıl öncesinde.
0: İnce bir kitap. Gazze'nin direnişle örülü mahallelerinde geçen sarsıcı bir yolculuk. Bunu konuşacağız inşallah hocam.
1: İnşallah. Önce siz okursanız inşallah.
0: Ben evet. Doğu Hilafeti'nin toprakları, İslam fethinden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar, Adnan Eski Kurt'un tercümesiyle Vakıf
1: Bank yayınlarından.
0: Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan. ...1905'te yazılmıştı değil mi,
1: evet,
0: bu kitapta?
1: Yani 100 yılın üzerinde bir kitap.
0: 1905, evet.
1: Ama ilk şeyini biz Türkçe'de 2014-15'te yapmıştık. Farsça, Arapça bizden çok daha önce çevrildi.
0: Ortaçağ İslam tarihini mekan üzerinden anlamak isteyen tarihçiler.
1: Evet, yani bu kitabın bir daha yazılabilmesi çok mümkün değil. Yani çünkü hem
0: ama bunu illa okuyalım.
1: Hem ortaçağ kaynaklarıyla karşılaştırıyor, hem geziyor 19. yüzyılda. Yani çünkü artık o bölge o şekilde değil, değişti.
0: Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Tomar.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bu ülkede bu akşam Eylül 1900'de 1908'de açılıyor.
1: Açılıyor.
0: 1900'de yola
1: başlıyor.
0: Çıkılıyor. Başlıyor. Hicaz Demir Yolu ve işte 116 yıl sonra tekrar hafıza canlandı ve bir damar harekete geçti. Dileyelim ki çok hayırlara sebep olsun pek çok açıdan, ama en önce insanlar arasında, coğrafyamızda iletişim kurulsun, muhabbetimiz artsın birbirimize. İyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
9: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
10: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
11: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
9: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.
9: Tamam. Kolay gelsin. Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz de onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Aralarında CHP'li Ali Mahir Başarır ve Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 11 dokunulmazlık dosyası Meclis Karma Komisyonu'na gönderildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık mesaisi devam ediyor. Fezlekilere yenileri eklendi. 10 milletvekilinin 11 dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dosyaların 8'i CHP'li vekillerle ilgili. O milletvekilleri arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurcin bulunuyor. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyondan geçen dosyalar daha sonra genel kurulda milletvekillerinin oylamasına sunulacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenen kampta açılış konuşması yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinden başörtüsü meselesine, 15 Temmuz hain darbe girişiminden CHP'deki iç karışıklığa kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. O mesajlara bakalım.
2: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
2: Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı, Türkiye başörtüsü meselesini artık geride bırakmıştır dedi. Son dönemde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlarına sert tepki gösterdi.
2: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne. Başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
3: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
2: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimiz

0: Size birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.
1: Cumhurbaşkanı CHP içerisinde yaşanan iç savaş hakkında da konuştu.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
2: Kuyumculuk sektörü ihracat şampiyonları belirlendi. Ahlatçı Holding ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. olağan genel kuruluyla ihracatın şampiyonları ödül töreni İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 2025 yılında gerçekleştirilen 395,9 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firmaya ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Törende ödülünü almak üzere Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı hazır bulundu. Ahlatçı'nın kuyumculuk sektörü ihracat şampiyonluğu iki ödülle taçlandırıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki ihracat hedefleri doğrultusunda Ahlatçı Holding Türkiye'nin gerek iç pazar gerekse küresel pazarlardaki aktif rolünü oynamaya devam edecektir denildi. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve birçok mikroorganizmalar nedeniyle pembe renge büründü. Doğa harikası olay drone'la görüntülendi. İzleyelim.
1: Beyaz göl pembe ve kırmızıya kesti. Ortaya bu manzara çıktı. Burası Aksaray Tuz Gölü. Göl şu günlerde ziyaretçilerini şaşırtıyor. Çünkü normalin dışında bir renge büründü.
3: Tuz Gölü'nde yaşayan canlıların aşırı bunaltıcı sıcaklık ve artan tuzdan kendilerini korumak amacıyla yaydıkları pigmentlerden kaynaklanır.
1: Yaşanan bu doğa olayı gölü ziyaret etmeye gelenleri kendine hayran bıraktı. Ziyaretçiler tuzlu suda yürüdüğü manzaranın tadını çıkarttı ve bol bol resim çektirdi. Flamingoların kuluçkaya yattığı ve beslenmelerini en iyi şekilde karşıladıkları Tuz Gölü, pembe rengiyle drone'la havadan görüntülendi.
2: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan Mustafa Daşlı'nın sunumuyla Doğrusu Ne programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak.

Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı. Ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Ali İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.

0: Kim kızım? Anne der babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
2: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine özellikle diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bugün doğrusu ne de neler konuşacağız? Hemen yönetmenim ledimize getirsin. Şöyle konu başlıklarımıza bir bakalım. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Yaklaşık bir aydır barış konuşuyorduk. Ateşkes anlaşmasında taraflar uzlaşmıştı. Acaba süreç barışa evrilecek mi şeklinde konuşurken dün itibariyle barış umutları tekrar yavaş yavaş azalmaya başladı. Hürmüz'de bir yük gemisine saldırı düzenlendi. Daha sonrasında Trump İran'ı suçladı. İran misilleme yaptı ve barış anlaşmasından biraz uzaklaşıldı mı sorusunun cevabını birazdan konuklarımızdan öğreneceğiz. Diğer taraftan Hürmüz'ün statüsü değişecek mi sorusu da tabii ki akıllarda. İran diyor ki Hürmüz'de tek söz sahibi benim. Amerika Birleşik Devletleri ise bu noktada bazı çelişkili açıklamalar yapıyor ve aynı zamanda uluslararası arenada da Hürmüz'ün statüsü oldukça fazla tartışılan meselelerden bir tanesi. Acaba Hürmüz'de statü değişirse diğer su yollarıyla alakalı da yeni adımlar atılır mı? Bu konuyu da yine değerlendireceğiz. İsrail ve Lübnan tabii göbekten ABD ve İran savaşına bağlı bir durum söz konusu burada. Çünkü özellikle İran barış anlaşmasındaki önemli maddelerden bir tanesi demişti ki İsrail Lübnan'da saldırılarını sona erdirecek. Ama İsrail hala saldırılarına devam ediyordu. Son dakika gelişmeleriyle beraber İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı. Peki bu anlaşmanın diğer anlaşmalardan farkı ne? Bu da önemli bir soru çünkü İsrail ve Lübnan'ın, daha doğrusu Hizbullah'ın anlaştığı yönünde bir dizi haber zaten geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Bundan sonraki süreçte acaba İsrail yine barışı sabote edecek mi konusu, sorusu akıllarda. Bu sorunun da cevabını arayacağız. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama tabii süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, sayın avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Can Türk Caner bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, selamlar, saygılar.
0: Ve bu hafta uluslararası ilişkiler uzmanı doktor sayın Damla Taşkın aramızda. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Can Türk hocam, sizinle başlayacağım. Evet. Şimdi barışı konuşurken bir anda yeni bir saldırı haberi, Trump cephesinden bir açıklama var ve daha sonrasında da karşılıklı tabii ki bazı saldırılar gerçekleşti. Barıştan adım adım uzaklaşıyor mu Hürmüz?
2: Hiçbir zaman barışa yaklaşmadı ki Mustafa Bey. Yani şöyle, ben hani neredeyse 120 gün oldu. 120 gündür hep şunu söylüyoruz. Bu savaş bitmedi. Yani savaşın bitmesine yönelik bir emare yok ki bir barış ortaya çıksın. Zaten ortaya çıkan şey de bu barış görüşmeleri dediğimiz şey de müzakerelerin müzakeresiydi. Evet. Yani bir mutabakattı. Evet, bu mutabakat metninden artık kabul ettiler. Ve görüşmeler başladı. İşte bir hafta 10 gün kadar yaptılar. Akabinde de bu kriz devam etti. Şimdi tabii ne yani

0: Savaş devam ediyor aslında ama artık savaş şekil değiştirdi, biçim değiştirdi Mustafa Bey. Ne oldu? Kontrollü bir çatışma alanı içerisinde. Şimdi taraflar zaman zaman birbirlerine bir takım güç gösterilerinde bulunacaklar. Nitekim Hürmüz üzerinden çok ciddi bir şekilde bu olacak. Bununla beraber Körfez üzerinden ciddi bir takım problemler çıkabilir. Özellikle Lübnan hattı üzerinden bu tarz çatışma şeylerini görebiliriz. Çünkü Lübnan'da ne zaman ateşkes bozulsa veya Lübnan'da İsrail ilerlemeye başlasa, İran'ın da yapacağı en doğru şey, daha doğrusu en rasyonel şey, doğru derken kastım o,
1: Evet.
0: Hürmüz kartını kullanmak. Başka kart yok. Dolayısıyla bu çatışma artık kontrollü, ara ara bu tarz çatışmalar biçiminde devam eder ufak tefek. Ama CENTCOM şöyle bir açıklama yaptı. Bunu Beyaz Saray da teyit etti bir şekilde. Ateşkes ihlali olarak tanımlıyorlar. Şimdi ateşkes ihlali olarak tanımlanıyorsa Amerika, bu tekrar barış görüşmelerinin bittiği anlamına gelmez. Yani karşılıklı olarak taraflar birbirlerini tekrar dengelemeye çalışıyorlar. İşte önce İran vurduğu söylendi. Amerika karşılık verdi. İran tekrar karşılık verdi. Bu şekilde gidiyor. Yani kontrollü bir çatışma süreci içerisindeyiz. Ama bana göre nihai barış gelir mi? Yani barışın gelmesi için yani taraflardan ikisinin de veya birinin en azından bu süreci kabul etmiş olması lazım. Yani karşı tarafın üstünlüğünü veya her iki tarafta yorulmuş olması lazım. Kimsenin yorulduğu falan yok. Hele hele o uzun süren arada herkes kendini tekrar toparladı. Ama tarafları masaya oturtanlar var. Kim bunlar? İşte konjonktür, jeopolitik gerçeklikler, gizli özne Türkiye ve Suudi Arabistan, özellikle Türkiye. Bakın, eğer böyle bir anlaşma olursa önümüzdeki dönemde veya her şeye rağmen bu savaşın, yani savaşma yeteneği ve isteği bu kadar dirirken bir şekilde bir barış anlaşması çıkarsa, bu Türkiye'nin önemli bir diplomasi zaferlerinden birisi olur. Yani bir haneye bir artı daha ekleriz. Çünkü bu savaşta şimdi, yani süreçte Türkiye, Suudi Arabistan gizli özne olarak hem Amerika'yı hem de İran'ı baskılayarak masada tutuyor. Akabinde Katar, Pakistan bu işin açık özneleri. Dolayısıyla ben şöyle görüyorum. Karmaşık bir paragraf bu. Hani akademik şey olarak. Bu paragrafın açık özneleri, gizli özneleri var. Sade bir paragraf değil. Eğer bu paragrafın sonunda nokta konulduğunda bir barış çıkarsa, barış çıkartılmış olur. Yoksa kimsenin barış istediği falan yok esasen. Yani yok derken aslında Amerika'da, İran'da savaşmak istiyor anlamında değil. Amerika'nın içerisinde de savaşmak isteyen taraflar var. İran'ın içerisinde de savaşmak isteyen
1: Amerika ne
0: taraflar var.
1: istiyor hocam?
0: Şimdi Amerika ne istiyor? Amerika bir, Hürmüz hattının eskiye dönmesini istiyor. Çok net. Çünkü Hürmüz bunu da kendisi için istemiyor. Müttefikler için istiyor. Körfez dünyası için. Çünkü Körfez dünyası ayağa kalkmış durumda. Eğer Hürmüz Boğazı İran'ın kontrollü rejimine geçerse ve İran ve Umman bir şekilde buradan şey alırsa, para almaya başlarlarsa veya kontrol rejimi kurarlarsa, bunu ilerleyen dönemlerde İran'ın zırt pırt Körfez dünyasında şantajı olarak düşünüyor Körfez
1: Sizden
0: ülkeleri.
1: kastınız savaş öncesindeki.
0: Tabii, savaş öncesindeki hali. Birincisi bu. İkincisi nükleer meselesi. Nükleer meselesinde ben uzlaşıldığına, hatta bu barış görüşmelerinin en, hani her iki tarafın da tam anlamıyla kabul ettiği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bu uranyum zenginleştirme meselesi var. Üçüncüsü tabii gizli plan, arka planda İsrail'in güvenliği var. İsrail'in güvenliğinin sağlanması için de İran'ın da buna örtülü de olsa, üstü kapalı da olsa bir şekilde en kötü ihtimalle göz yumması lazım. Yani rıza göstermesini, açık açık beyan etmesini bir tarafa bıraksak, en azından vekilleriyle olan ilişkilerinde belirli bir hatta çekilmesi lazım. Zaten bu iki olay işte bu görüşmelerin veya barışın, nihai barışın derecesini belirleyecek. Yoksa ortada bir barış yok. Zaten bu süreçte bunları biz sık sık yaşayacağız. Taraflar masadan kalkacak, bağıracaklar, çağıracaklar. Bu tarz bir yoklama çekecekler, tabiri yerindeyse birbirlerine. Yani 60 günün sonunu görmek lazım. Şimdi asıl şeyi beklemek lazım. İkinci görüşmeler, ikinci tur ne zaman başlayacak? Şimdi bu ilk tur görüşmelerinde yani teknik görüşmeler yapıldı. Heyetlerin işte yetenekleri, güçleri, heyetlerin karar verme Yani hukuki rejimleri ortaya çıkarıldı. Şimdi ikinci turda artık resmi olarak görüşmelere başlayacağız. İşte onun ne kadar uzun ne kadar kısa olması önemli. Orada neler konuşulacağı önemli. Ekstra masaya bir şeyler gelir mi gelmez mi onlara da bakacağız. Zaman zaman onu da görebiliriz. Dolayısıyla hani ortada dayatılan, taraflara dayatılan bir barış süreci var. Artık onun ne kadar güçlü olduğunu da göreceğiz.
1: Damla Hocam, şimdi Can Türk Hocam ikinci tur görüşmelerin yapılacağından emin. Ama sahadaki gelişmeler bu şekilde devam ederse sanki taraflar birbirlerine karşı kullandıkları dili de daha sert hale de getirebilirler gibi bir durum da söz konusu. Yani hep bir ihtimal var aslında bakarsanız. Hı hı. Yani tekrar acaba sıcak çatışmaya dönülür mü? Sıcak çatışmanın şiddeti artar mı? Şeklinde. Siz ikinci tur görüşmelerin yakın olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa bu tarz saldırılarla hani Can Türk Caner'in deyimiyle kontrollü çatışma ortamıyla beraber barış biraz uzakta mı tutulmaya çalışılıyor?
2: Aslında ben şöyle düşünüyorum. Evet, günümüzde geldiğimiz nokta bir mutabakatın imzalandığı aşama. Yani bununla barış anlaşmasını aslında karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü barış anlaşması demek için önümüzde bence çok daha uzun bir süreç var. Buna biz öncelikle mutabakat aşaması diyelim.
1: Hiç de imzalanmayabilir bu arada, değil mi barış?
2: Elbette.
1: Tabii. Barış olmak zorunda değil yani. İki ülke birbirine hiçbir zaman için barış anlaşması imzalamaz ama ateşkesi uygun davranır.
2: Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla burada ben daha realistik, daha pragmatist bir bakış açısıyla bakmak istiyorum. Daha gerçekçi bir bakış açısıyla. Şu anki mevcut durumda ki İran'daki aktörlerin varlığı, yine de Rum muhafızlarının tutumunu da bakarsak şu anki süreçte sadece ateşkes için konuşabiliriz ama barış için, nihai barış için bence biraz daha zamanı var. Dolayısıyla şu an aslında içinde bulunduğumuz aşama bu aktörlerin, yani Amerika ve İran arasındaki aktörlerin ve aynı zamanda Amerika'yı temsil eden Avrupa ve İran'ı temsil eden Çin, Rusya gibi diğer blok ülkelerinin de menfaatlerinin şu anda çakıştığı ve çözüm üretmeye çalıştığı bir masa kurulduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü bu artık klasik anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı değil. Artık bundan çıktı. Bu artık uluslararası bir uluslararası aktörlerin rekabet ettiği ve aynı zamanda bunu büyük bir pazarlık masasında artık konuştuğu ve el artırmak için de askeri operasyonları düzenlediği bir düzleme geçti. Yani şu an görmüş olduğumuz askeri saldırılar, füze saldırıları, yani bu sabotajlar aslında tamamen bu pazarlık masasındaki eli yükseltmek için yapılıyor. Bu bir gerçek. Yani eli ne kadar yükseltirlerse, düşünün ki burada özellikle bahsettiğimiz yer İran'ın içi ya da nükleeri değil. Şu an gündemde odaklı olan şey Hürmüz olduğu için ve burası da küresel ticaretin ve finansmanın merkezi olduğu için şu an hem ülkelerin aktörleri, aynı zamanda bazı sigorta şirketleri ki burada en çok karı ve zararı alan onlar oldu ve bahsettiğim şeyler çok uluslu büyük yatırım firmaları, şirketleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yatırımlar şirketi olduğunu da düşünürsek, bir şirket devleti aslında Amerika Birleşik Devletleri, adı üstünde Birleşik Devletler. Dolayısıyla şu anda yapmış oldukları politika normal bir devlet politikasından ziyade ekonomi politik üzerinden yapılan bir anlaşma süreci. Yani bu pazarlık masasını bunun doğrultusunda yapmaya çalışıyorlar. İran ise bence şunu dengelemeye çalışıyor. Evet, birincisi uzun zamandır yaptırımlar vardı. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ve bu yaptırımlar artık ekonomik anlamda hem İran'ı zorlamaya başladığı gibi de Çin'e bağımlı hale getirmeye başlamıştı. Şimdi bununla birlikte İran içerisinde de tabii bu kopuşun ya da bu bağımlılığın sağlanmaması için, ki bunlardan bir tanesini zaten biliyoruz, İsrail'le olan sürekli sahadaki vekalet savaşları üzerinden zaten biliyoruz bu kopuşu bölgeden yapmak istemediğini. Ancak burada şu denklem ortaya çıkıyor. İran evet bir yandan batıya eğilim gösteriyor. Yani batıyla entegrasyona girmek istiyor. İkinci tarafı da bu yaptırımları kaldırarak artık küresel piyasaya girmek istiyor. Elindeki mallara, ürünleri satmak istiyor. Hürmüz'ü kullanmak istiyor. Evet, bu savaştan önce Hürmüz kullanılmıyor muydu? Evet, açıkta kullanılıyordu. Fakat İran da dahil olmak üzere herhangi bir geçiş ücreti alınmıyordu. Fakat şimdi ne olmuş oldu? çok ilginç bir şekilde evet bu sürecin en çok kazananı bence İran oldu. Çünkü artık bunun sayesinde yani bu savaş sayesinde maalesef ki artık ekonomik olarak da bir özgürlük aşaması açıldı. Bir esneme payı açıldı şu anda. Ve bunu tabii ki değerlendirmek istiyor. Ancak bu çok tehlikeli bir şey bence Mustafa Bey. Çünkü kıyı devletlerinin bunu emsal görerek buradan artık uluslararası boğazlar üzerinden

0: ücret talep etme riskini oluşturabilir. Yani artık sadece Hürmüz değil, Kızıldeniz'e başta olmak üzere kıyı devletleri ya da körfez ülkeleri artık uluslararası deniz hukukunda yer alan serbest geçiş hakkındaki gemilerden ücret talep etmeye başlayabilir. Bu uluslararası ticarette yani küresel piyasada çok dengeyi değiştirir. Çok da büyük bir krize oluşturabilir. Şimdi bunu emsal teşkil ettirmeden dengeleyerek aşmaya çalışıyorlar. O yüzden şu anki pazarlık masasında en çok konuşulan şey Hürmüz. Hürmüz'ü kimin yöneteceği? Çünkü buranın süreci, hukuki süreci de belirsiz. Şu an hiçbir netleşen hiçbir şey yok. Kim yönetecek? Kim belirleyecek? Ve aynı zamanda buradaki ücret kim üzerinden yapılacak? Ve bunun en çok kazananı kaybedeninden ziyade ne kadar hızlı olabileceği. Çünkü Donald Trump şöyle bakıyor. Yani ben hani Çin gibi uzun soluklu ya da uzun vadeli bir plan yapmıyor, strateji yapmıyor. Anlık refleks geliştiriyor. Çünkü bu aynı zamanda caydırıcılık etkisini yaratabildiği gibi de ekonomiyi de kendi lehine kontrol etme güdüsünden geliyor. Fakat belli ki bu konuda çok da başarılı gitmiyorlar. Çünkü başarılı gitmediklerini Amerika içerisindeki kamuoyu da ve Avrupa da bunu çok iyi biliyor. Seçimlere yaklaşırken de bu süreci tabii ki biraz daha olsun durdurmak istediğini gösteriyor. Yani aslında Amerika'nın yani Trump'ın şu an bu süreci sadece halının altına süpürülen bir konu haline getirmek istediği düşünülüyor. Çünkü bu nihai çözüm için yeterli bir süreç değil, pazarlık süreci değil. Bu sadece İran'la Amerika arasındaki uzun zamandır devam eden bu krizin ne kadar esnetilebileceği ve Amerika'nın yani Trump'ın seçimlerden sonrasına bir nebze bir tansiyon düşürme, bir unutturulma çabasıymış gibi de okunabiliyor. Ki açıkçası bana da bu çok da mantıksız gelmiyor. Çünkü gerçekten iç kamuoyunda çok ciddi krizlerle karşı karşıya olan bir Trump var. Bundan dolayı da ki İran'da biliyorsunuz zaten zaferle çıkamadı, başarısızlıkla çıktı. Bunu da bir şekilde dengelemek ve örtmek istiyor. Ve unutmamak lazım ki İran yani Hürmüz'den geçen petrol aynı zamanda Katar'ın da LNG'si anlamına geliyor. Çünkü Katar'ın da LNG'si buradan dünya piyasasına çıkıyor. Dolayısıyla burada yapılan herhangi bir saldırı Körfez ülkelerini çok ciddi etkiliyor. Körfez ülkelerinin zaten baskısından dolayı bu pazarlık masası oluşturmuştu. Ama burada süreci sabote etmek isteyen bir İsrail var. İsrail ve aktörleri var bölge devletleriyle birlikte. Fakat burada şimdi her ne kadar biz işte İsrail'i sadece Lübnan'la konuşuyor gibi görsek de ki bir işte anlaşma gibi bir çerçeve anlaşması yaptığı da söyleniyor işte bu hafta içerisinde. Fakat bu bundan sonraki süreçlerde bu anlaşma masasını sabote etmeyeceği anlamına gelmiyor. Sanki bir şey için bir bekleme yapıyorlar. Yani ben bunun bir barış anlaşmasından ziyade özetle barışa gidebilecek bir sürecin belki de yani en başı daha çok yolu var. Bu çünkü sadece bir ateşkes bizim dediğimiz hani mütareke süreci. Bir mütareke süreci yapılıyor. Kimin gücü kime yeterse, kim eli daha çok yükseltirse ona göre oynanacak. Daha kurallar belirlenmedi.
1: Dünya bu belirsizliği daha ne kadar kaldırır?
0: Bu belirsizliği
1: yani
0: çok...
1: Tamam ABD ve İran belki bunu 10 yıllarca sürdürebilirler ama dünya ekonomisi bunu ne kadar kaldırabilir? Yani biz her hafta sonu tarafların birbirine saldırdığı bir sabaha uyanıp sonra hafta başına ya dünya piyasasında acaba altının onsu ne olacak? Petrol varil fiyatları nasıl dalgalanacak diye düşünerek yani dünya ekonomisi, dünya finans sistemi o kadar güçlü değil ki yani bunu daha ne kadar çekebilir ki bu yük?
0: Kaldıramaz zaten. Yani şu an zaten dünya bu konuda alarm veriyor. Ama bunun çözümü için en temel şey bence uluslararası hukukla geçerli bir bağlayıcılığı olan bir anlaşma yapabilmek. Bu gerçi maalesef ki son zamanlarda çok da uluslararası kurumların ve anlaşmaların işlevli olmadığını da biliyoruz ama yine de bu kuralların belirlenmesinde tarafların haklarının belirlenmesi için bence son derece mantıklı bir şey olacaktır. Çünkü bunun sonucunda tarafların cezai durumları, yaptırımları veya yapabilecekleri yani eylemleri, ilkeleri, koşulları oluşturulmuş olacak. Eğer bu olmazsa yani süreç bu şekilde devam ederse maalesef ki bu karışıklık dünyanın hem belki küresel bir resesyon sürecine sokabilir ki umarım öyle bir şey olmaz. Şu an dengelenmiş durumda fakat her an bildiğimiz gibi mesela örnek veriyorum Hürmüz'de ya da adaya atılan bir füze ya da bir çıkarma bile 2-3 saat içinde doları artırıyor, enerji piyasasını birbirine katıyor, ülkelerin diplomatik krizi çok ciddi anlamda birbirine girmiş oluyor ve düşünün ki burada felsefeler de var. Yani maalesef ki Donald Trump hani failin kim olduğunu bilmeden reaksiyon gösteriyor ama bu süreç yani failin kim olduğunu bilmeden yapmış olduğu bu

0: süreçler ya da işte reaksiyonlar faillere güç de kazandırabilir. Ve bu da yeni bir krizi doğurabilir. Yani çok tehlikeli bir satranç oynanıyor özellikle Amerika ve Avrupa tarafından. Tabii burada önemli olan Türkiye gibi, Katar gibi, Pakistan gibi arabulucu devletlerin rolü çok büyük. Gerçekten çok büyük. Bunu tekrar ifade etmek lazım. Ancak bu sizin de söylediğiniz gibi uzun soluklu çözüm getirecek bir şey değil. Uzun soluklu bir çözüm olabilmesi için bunların bağlayıcı bir nitelikte uluslararası hukuk çerçevesinde bir zemine oturtulması lazım. Ama belli ki bunun yapılmaması için şu an bu pazarlık masasını uzatıyorlar. Bu pazarlık masası daha ne kadar uzar diye sorarsanız da seçimlere kadar uzar diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi Cüneyt Hocam, savaşların insanları daha derinden etkilediği, finans sistemlerini daha derinden etkilediği bir süreç içerisindeyiz. Şeyi merak ediyorum ben, uluslararası hukuka göre savaş hukukunda, şimdi anlaşma yapan iki ülke arasındaki bu tazminat olayları falan filan var ya. Şimdi eskiden daha bölgesel ya da sadece iki devlet arasındaki zarardan bahsedebiliyorduk biz. Ama şu anda yani bir adamın aldığı kararla beraber bütün dünya piyasaları bir anda büyük bir dalgalanmaya uğruyor. Ve birileri bu tarz durumlardan çok büyük karlar elde ederken birileri de çok büyük zararlar, ne yazık ki zararlarla karşı karşıya kalıyor. Önümüzdeki süreçte uluslararası düzen, ya kardeşim ben sizin savaştığınızın derdini niye bu kadar çok çekiyorum, siz beni şu kadar zarara uğrattınız, bunu tazmin edeceksiniz deme şeyine sahip midir? Yetkisine sahip midir? Var mıdır böyle bir durum? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın üzerine bayağı bir yük bindirilmişti çünkü. Yani işlerine geldiği zaman bunu çok güzel bindirebiliyorlar. Onu hatırladım. Diğer taraftan uluslararası hukuku hiçe sayan, başka bir ülkeye adeta süpermarkete gider gibi gidip devlet başkanını alıp geri gelen bir Trump'ın yapacağı bir anlaşma hukuken ne kadar güvenli olur?
2: Şimdi soruya çok, kısa bir cevap vereyim de yani teorik olarak evet, pratik olarak hayır. Yani bu, çünkü bir kere bu dediğiniz yani savaş tazminatı meselesinde zarar verenin kaybetmesi lazım. Yani evet. Tarihi olgular bunu gösterir. Zarar veren kaybetmiyorsa onun kuralı geçerli. Yani hukukun, uluslararası hukukun kırılganlığı da biraz burada. İkinci bir husus da biraz önce bahsettiğiniz o meselenin ekonomik yönüyle ilgili ilginç bir durum olduğu kanaatindeyim. Tabii bir gözlem, uzmanlık alanım değil ama bu belirsizliğin ürettiği bir spekülasyon ekonomisi oluştu.
1: Evet.
2: Yani dünyada tamam birileri para kaybediyor ama birileri de yüksek düzeyde para kazanıyor.
0: Tabii.
1: Evet.
2: O zaman buradan çıkan sonuç şu, yani bir, bu hukuki kırılganlık dediğimiz veya hukukun işlevini yitirdiği bir ortam var. Bu birinci tespit. İkinci tespit, bunun ürettiği bir ekonomi var. Bu döngü bu savaşı durdurur mu diye sorursanız, ben bu savaşın bu döngüde biraz net bir şekilde durma ihtimalinin zayıf olduğu kanaatindeyim.
1: Çünkü köpek balıkları tırnak içerisinde evet, kanın kokusunu aldılar ve dönüyorlar.
0: Evet.
2: Evet. Şimdi mutabakat zaptı imzalandı. İngiltere'deki ticaret örgütünün, deniz ticareti örgütünün yaptığı açıklamadan söylüyorum. Ben ilk kez bir saldırı olmuş. Şimdi saldırının da kim tarafından yapıldığı belli değil. Yani bu tıpkı şeye benziyor. Köyde iki tane aile kavga eder.
1: Evet.
2: Sonra üçüncü bir aile bu konuyla ilgili bu kavganın uzamasını isteyen bir aile o bir aileden herhangi birisinden birini öldürür veya bir saldırı düzenler. Hı. Ondan sonra köşesine çekilir ve olup bitenleri izler. Buradaki örnek üzerinden gidersek bunun sadece İsrail olması gerekmiyor.
1: Başka
2: yani bir... bunun Amerika içerisindeki bir unsurun da gündeme gelmiş olma ihtimali var. Çünkü bu meselenin bir yönü de Amerika'nın iç siyaseti.
1: Evet.
2: Yani Amerika'nın şöyle de bir kırılganlığı var. Amerika dünyanın her yerinde ya. Amerika'nın dünyanın her yerinde olması durumu Amerika'nın sadece dış siyaset politikası ile ilgili bir veya dış siyasetle ilgili geliştirdiği politikanın bir unsuru değil. İç siyasetinde de dönük bir karşılığı var ve bunun üzerinden de meselenin tartışıldığı bir bağlama dönüşebiliyor. Burada temel soru şu. Nasıl bir anlaşma Amerika'nın işine gelir? Nasıl bir anlaşma İran'ın işine gelir? Ben Amerika'nın temel hedefinin bu mesele de dahil olmak üzere bundan sonraki Boğazlar meselesinde de göreceğimiz tablonun aynısı olduğunu düşünüyorum. Amerika Çin'i kuşatmak adına tüm boğazların, yani bir ülkeye ait olduğu, bir ülke hukukunun egemen olduğu tüm boğazların kendi belirlediği uluslararası sisteme entegrasyonuyla uğraşıyor. Aslında bu zorlama, bu meselenin tamamında da günün sonunda Hürmüz var. Yani İran'ın rejimi veya bu meseledeki İran rejiminin değişikliği

veya İran rejiminin tehdit olma durumunun ortadan kaldırılması biraz daha İsrail'e dönük angajmanı ile ilgili bir şey. Ama kendisiyle ilgili baktığında yani Amerika'nın aslında deniz hakimiyeti noktasında biraz da Çin'i çerçeveleme anlamındaki adımı

0: veya İran buna ne kadar dayanabilecek? Biraz da bu test ediliyor olabilir bu durumla birlikte değerlendirdiğimizde.
1: Sizce tekrar müzakere masasına oturacaklar mı?
0: Ben müzakere masasının ortadan kalkacağını düşünmüyorum ama müzakerenin bir anlaşmayla da sonuçlanacağını düşünmüyorum. Yani böyle bir arafta bir durum var ortada. Yani bu mutabakat zaptı kavramı şu demek. Biz bir anlaşma yapmak üzere anlaştık. Ama bu anlaşmayı şu anda yaptık mı? Hayır. Bu belirsiz alan faili meçhul durumların da ortaya çıkmasına veya taraflardan herhangi birinin içerisindeki bir unsurun bu süreci bir şekilde sabote etmesine de imkan verebilen bir durum. Bu konu bence biraz bu durum bu müzakere sürecini uzattı, anlaşmayı biraz daha uzaklaştırdı. Anlaşma niyeti olan iki devlet olsaydı ben İran'ın da ağır şartlarda bir anlaşmayı kabul etme eğiliminde olmadığı kanaatindeyim. Amerika'nın da niyetinin şu aşamada bu konuyu biraz daha böyle tansiyonunu düşürüp önemini yitirdiği bir mecraya, bir alana çekip kendi iç meselesi olmaktan, iç siyasette tartışılmaktan çıkarma eğiliminde olması sebebiyle bu meselenin biraz daha uzayacağı kanaatindeyim.
1: Çançık Hocam, şimdi Cüneyt Hocam'ın araladığı kapıdan içeriye gireceğim. ABD test ediyor dedi. ABD İran'ı mı test ediyor? ABD kendi iç kamuoyunu mu test ediyor? ABD uluslararası düzeni mi test ediyor? Bölgeyi mi test ediyor? Yoksa finansı mı test ediyor? Finans
2: Hem hepsini hem hiçbirini. Neden şöyle, neden öyle? Şimdi çok karışık bir durum içerisindeyiz ama anlaşılamayacak bir durum değil. Nedir bu? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri beklediği sonucu alamadı. Yani İşte neredeyse 120 gündür bir çatışma hali var. Ve 120 günün sonunda o istediği noktaya ulaşamadı. Ve hem konjonktür, hem kendi iç meseleleri, hem işte dediğim gibi savaşın gizli özneleri, daha doğrusu barış sürecinin, müzakere sürecinin, hem açık özneleri, hem de uluslararası camia, Körfez, Trump'a bir dur dedi. Ve Trump bir şekilde masaya oturmaya karar verdi. Ama hala içinde Amerika'nın o ben imparatorluğum, ben emperyalim nasıl olur tutkusu var. Yani zaten ben bu savaşı şeye benzetiyorum. Biz iki defa Viyana'yı kuşattık. İlkinde gittik alamadık, ikincisinde daha görkemli bir şekilde gittik gene alamadık. Ama ikinci sefer bize bir imparatorluğa mal oldu. 1683, 1699 Karlofça ağır bir süreçte yıkıldı Osmanlı. Bu da Amerika'nın işte sonu olabilir. Yani Amerika'nın Karlofçası Viyana seferi bu olabilir. Ama inat ediyor. Ve bu savaş bitmedi. Yani bu savaş şekil değiştirdi. Peki nasıl olacak? İşte bir takım yani müzakereler barış süreci olsa bile İran'da rejim değişmeden yani evet Amerika'nın birinci hedefi rejimi değiştirmek değil ama İsrail'in öyleydi. Sonra Trump çok tuhaf bir açıklama yaptı. Dedi ki ya biz zaten rejimi değiştirdik dedi. O uzlaşmaz kişileri ortadan kaldırdık.
0: Anladım, evet.
2: Şimdi daha uzlaşabilir bir ekip geldi dedi. İşte 300 milyar dolarlık paketler yani İran'ı içeriden fethetme, emperyalizmin yeni yüzü. Çünkü bileğini bükemedikten sonra parayla girer. Çünkü her zaman söylüyorum, yine söylemeye devam edeceğim. Amerika'nın yeryüzünde çok büyük bir silahı var. Kolay kolay kimsenin hayır diyemeyeceği bir silah o. Ve atom bombasından daha yıkıcı. Nedir? Dolar.
1: Dolar.
2: Rüşvet, yolsuzluk. Bu kokular. Yani bu ödülü veya bu silahı işte bu kartı çekti şimdi. Ya İran'daki rejim yumuşayacak veya işte kendini revize edecek, farklı bir biçime bürünecek. Ya da önümüzdeki dönemlerde İran Savaşı'nın farklı versiyonlarını göreceğiz. İşte bu da bunun parçalarından
1: Nasıl
2: birisi.
1: var versiyonları durumda?
2: Yani bir iç çatışma olur, toplumsal ayaklanmalar olur, hareketlenmeler olur, rejimle halk arasında gerilimler olur, etnik kartlar hala yani atılmış değil. Etnik kart şeyini tekrar kullanabilirler. Yani çünkü İran'da iş bitmedi. Dolayısıyla İran'ın bu saatten sonra çok boyutlu analiz ve daha dikkatli olma zamanı geldi. Yani rejime bütün yüklerinin yanı sıra ikinci bir yani bir başka yük daha eklendi. Eskisinden daha uyanık olmak. Dolayısıyla bunlar ya yani şimdi bunun bir testi o var. Onun dışında bir şekilde İran'ın elinden Hürmüz kartının alınması lazım. Hürmüz kartını almadığınız sürece İran bunu da kullanacak.

0: kullanır. Şimdi bu da büyük bir risk.
1: ABD için diyorsunuz mu?
0: Sadece Amerika için değil, özellikle Körfez için. Şimdi Amerika'nın finansörü kim? Yani şöyle bir şey var. Şimdi Amerika eğer Çin'i kuşatacaksa, Çin'i çevreleyecekse, 2025'te Trump iktidara gelir gelmez hazırladığı o strateji raporlarına, Pentagon'un hazırladığı strateji raporlarına Çin eşit ve tehlikeli bir rakipse, onu durdurabilmesi için finansa ihtiyaç var. Evet. Peki bu finansı da en kolay bulabildiği, en yoğun bulabildiği yer neresi? Körfez. Körfez'deki dostları. Şimdi Hürmüz Boğazı'nı İran'a ve Umman'a kaptırdığınız an Körfez'deki dostların çıkışını daraltırsınız. Çünkü Körfez'den sadece, oradan sadece petrol, doğalgaz çıkmıyor. Orası savaş öncesinde, böyle bir savaş olmasaydı, mesela Birleşik Arap Emirlikleri kendisini yeni, işte bir yeni bir Hong Kong ilan etmek üzereydi. Yeni bir Singapur kurmak istiyorlardı. Bir turizm merkezi, fütüristik, işte Suudi Arabistan'ın işte bilgi odaklı veya yapay zeka odaklı şehirler kurma, çölü dönüştürme vesaire. Hem turizm, hem yani 21. yüzyıl teknolojileri, ekonomisi kurma, bir orası çok önemli bir bölgeydi. Şimdi Hürmüz Boğazı, ufacık bir boğaz, bu Körfez'in cazibesini ortadan kaldırıyor. Ve Körfez'i hiç olmadığı kadar İran'a teslim ediyor. Dolayısıyla bu İran'ın elinden bu Hürmüz kartının sonsuza kadar alınması
1: bizim
0: lazım.
1: Bizim G kodlu grafiklerimiz var arkadaşlar. Onları da getirebiliriz ekrana.
0: Şimdi bu kartı alamadığınız sürece bu savaş devam eder. Ya İran rejimi yaşıyorsa Hamaney, hala ısrar ediyorum. Şimdi 4 Temmuz'da göreceğiz cenaze töreninde.
1: Bu arada Müşteba Hamaney ile alakalı şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela son bir haftadaki bütün barış görüşmeleriyle alakalı çıkan haberlerde Müşteba Hamaney daha öncesinde hiç görüntü vermediği için genel itibariyle Müşteba Hamaney'in görüntüsü yerine hayatını kaybeden Hamaney'in görüntüsü paylaşılmaya başlandı. O da bir detay yani, şimdiden söylemiş yani, olalım.
0: Şimdi
2: ya şayet çıkarsa bu çok çok öncesinden sizin tahmin ettiğiniz bir şey.
0: Ya çünkü yani bilmiyorum, benim içime yani abdala malum olur demişler ya. Yani 40 yılın başı bir şey doğacaksa budur belki de, bilmiyorum. Benim kanaatim o. Yani yaşıyorsa da bu tarz görüntüler vermemesi. Ha bu İran toplumu için sorun olmaz da bizim gibi toplumlar için sorun oluyor. İşte liderini göremediğin zaman bir soru işaretleri başlıyor. Şimdi yani eğer sisteme dahil olan bir İran görürsek İran'ın meselesi çözülür. Ne demek bu? Emperyalizm veya Batı literatürüne girme veya en azından Amerikan ekonomisiyle uyumlu. Şimdi 300 milyar dolar paket açıyorum diyor. Bunun diyor işte şu kadarını diyor ve bizden diyor mısır alacak diyor. Soya fasulyesi alacak diyor. Yani orada yatırımlar gelecek yakın zamanda Amerika.
1: Biz bunu Şah zamanında görmedik mi İran'da? Değil mi? Şah'ın evet.
0: Ama o dönemin koşulları yani çok farklıydı Mustafa.
1: İlk dönemlerinde ABD'ye yakın.
0: Bunların hepsini gördük de. Şimdi o dönem bir soğuk savaş dönemi. Yani 60'lar, 70'ler, Sovyetler var. Dünya çok daha farklı bir konjonktürde. Teknoloji gelişmiş değil. En azından Z kuşağı yok. Bakın hep söylüyorum. Z kuşağı diye bir gerçeklik var. Bu kuşak şu an ilk versiyonlarıyla 26 yaşına geldiler.
1: Ya bir pedagog olsaydı şimdi şeyi sorardım. Dünyanın her yerinde aynı kuşak mı var diye. Mesela İran'da bu kadar yıldır ambargo gören, imkansızlıklar içerisinde yaşayan
0: kuşak. Ya şöyle söyleyeyim ben buna. Ben bir pedagog değilim hiç kuşkusuz ama yani bir akademisyen olarak hani işim gereği 18-25 yaş grubuyla sürekli bulunduğumuz için neredeyse 34 yıldır kendim de dahil, kendi üniversite öğrenciliğim de dahil. Mesela yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Türkiye'de eğitim gören. Onlarla doluyoruz, kalkıyoruz. Artık öğrenciler arasında, yani gençler arasında, bu Z kuşağı arasında bir farklılığın olmadığını düşünüyorum ben. Yani nüanslar vardır, detaylar vardır. Farklı farklı dokunuşlar vardır. Elbette farklılıklar mutlaka vardır ama ekseriyet Z kuşağı dediğimiz, bakın bu Z kuşağı dediğimi çok da hani yabana atmayın. Çünkü şundan dolayı yapay zeka dediğimiz, internet dediğimiz küçücük. Şimdi o kadar enteresan ki bu Z kuşağı dediğiniz bilgisayar kullanmasını dahi bilmiyor. Her şeyi buradan görüyor. Şimdi cep telefonunu elinize aldığınız an dünya değişiyor.
2: Dünyanın hiçbir çağında hocam
0: bu olmadı.
2: Çocuklar babalarını veya annelerini geçmedi. İlk kez.
0: Evet.

0: Şimdi geçiyor.
1: Doğal olmaz geçiyor. Evet.
0: Şimdi dolayısıyla İran'da da yeni bir toplum modeli kuruluyor. Her türlü şeye rağmen. İşte rejim orada buna adapte olur da dönüşebilirse o noktada İran savaşı biter. Ama yok, rejim şimdi bu savaş bittikten sonra olur ya, 60 günün sonunda bir anlaşma imzalandı ve herkes kendi işine döndü. Rejim şimdiki gibi, şu an rejim çok yumuşak, son derece uyumlu. Mesela bir başörtüsü sorunu yok orada İran'da. İran'da farklı düşünenlere karşı çok fazla bir baskı yok falan. Ama tekrar bir cadavu başlarsa, İran eski kodlarına dönmeye kalkarlarsa rejim, o zaman İran'ın savaşı yeniden başlar. Bu sefer daha kanlı sürer. Çünkü iç savaş olur. Zaten emperyalizmin beklentisi oydu. İlk dalga saldırılarda hani kara harekatını yapamadılar ya. İşte o gün Türkiye'nin etkisinin ne kadar yani olduğunu gördük. Özellikle işte etnik ayrışma içerisinde çok uğraşmışlar. O zaman da demiştik doğrusu ne programında. Türkiye buna engel oldu. İşte hani peki. Kürt etnisitesi, Türk etnisitesinin ayaklanmasına bunlar bile gündeme gelebilir.
2: Yani, Damla Hocam, buyurun hocam, siz tamamlayın.
0: Bitirdim. Yani bu iş bitmedi Mustafa Bey.
2: Bitmedi diyorsunuz. Damla Hocam, sizce emperyalizme bir entegrasyon olur mu İran için?
3: Şöyle düşünmek lazım. Burada tamamen duygusal bakmak gerekiyor. Çünkü İran'ın şu an para ihtiyacı var. Şimdi tabii ki para ihtiyacı olduğu için de en büyük pazar nerede İran için? Körfez ve Avrupa. Şimdi emperyalist dediğimiz yapı ve sistem zaten oradan yönetiliyor. Yani tabii bunu şöyle düşünmek lazım. Bu sisteme adapte olması onu emperyalist ülkelerle karşı karşıya getirecek mi? Belki evet. Buna bakabilir. Çok daha derinlemesine incelemek lazım. Ama eğer yaşamaya ya da bu içindeki varoluş krizini çözmeye gerçekten bu kadar niyetliyse şu anki İran yönetimi, tabii ki bu uluslararası yeni piyasaya, bu pazara girmesi gerekiyor. Bu pazara girmesi için de bu tavizleri vermesi gerekiyor. Yani burada tabii ki rejim değişikliğinden bahsetmiyorum. Buradaki taviz Hürmüz olacaktır. İşte şu anki mutabakat metninde ekleyebileceği yeni uluslararası hukuktaki geçerli olan bazı kriterleri esnettiğini söyleyebilecektir. Biliyorsunuz en son Donald Trump şunu söylemişti. Demişti ki sana yapmış olduğum yaptırımları ben aşamalı olarak kaydırmak istiyorum. Fakat seni birdenbire bu yaptırımlarla eğer işte küresel piyasaya yani pazar alanına sokarsam bu küresel piyasaları da darma duman edebilir. O yüzden dengeli bir şekilde yapacağım. Ama bunu yaparken dedi İran'da benim iç işlerime asla karışmayacaksın. Bu egemenlik mücadelem haline gelir. Yani bu çünkü düşünün ki artık bir ülke ulusal egemenliğini bir anlaşma çerçevesinde değerlendirmeye başlamış oluyor. Hı hı. Ama bu İran'ın artık yapması gereken bir aşama. Yani artık bu yeni uluslararası konjüktüre uyum sağlayabilmesi ya da entegre olabilmesi evet. için belki de son çıkış kapısı diyebiliriz. O yüzden burada bu kapıyı mümkünse sonuna kadar aralayıp içeriden girmeye çalışacaktır.
2: Peki. Kısa bir reklam arası. Biz reklam arasında şu kuşak tartışmasına devam edeceğiz. Daha sonrasında buradayız.

İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi

demokrasinin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil ile soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle...

0: Öyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından tekrar merhabalar. Doğrusu ne? Devam ediyor. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak, Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Caner ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Sayın Damla Taşkın'la beraberiz. İlk bölümde ABD ve İran arasında tekrar kıvılcımlanan bu çatışmaları konuştuk. İkinci bölümde Hürmüz'de devam edeceğiz. Bu arada şöyle bir soru da tabii ki akıllarda Cüneyt Hocam. Çok fazla bugün dillendirildi. Artık savaşın Hürmüz Savaşı'na döndüğü, ABD-İran Savaşı olmaktan çıktığı, orada bir statiko savaşı haline geldiği de konuşuluyor. Ne dersiniz?
1: Yani bu işte uranyum zenginleştirme, işte balistik füze meselesi, vekilli örgütler, yaptırımlar konusu İran'la Amerika arasındaki çekişmenin veya işte sorunun en büyük odağı gibi gözüküyordu. Ama artık mesele iki taraf için de vazgeçilmez veya netleşmesi bir an önce gereken Hürmüz Boğazı meselesine döndü. Hürmüz niye önemli? Biraz da bu süreç içerisinde Hürmüz'ün önemi de İran'ın gösterdiği asimetrik tepkiyle beraber ortaya çıktı. Ve İran'ın özellikle bu Körfez ülkelerine saldırması, ki bu saldırıların şu anda da olduğunu biliyoruz ve yeni saldırılar nedeniyle Amerika'nın Körfez'in güvenliğiyle ilgili bir takım marj değişikliğine gitmesinin de aslında bu Hürmüz Boğazı meselesi tartışması üzerinden yürüdüğü de çok net. Burada aslında istenen Amerika tarafından istenen özetle şöyle: tamam, İran da kullansın burayı ama İran bunu tek başına Hürmüz'ü idare etmesin veya uluslararası ticareti bir biçimde istediği an kafasına göre veya en ufak bir askeri tehdit gördüğünde bunu asimetrik bir araç olarak kullanma imkanı olmasın. Bence şu anda anlaşmanın en önemli noktası bu. Yani Amerika Hürmüz'ün asimetrik bir savunma enstrümanı olması ihtimalini İran'ın elinden almak istiyor. Ve bir mutabakat zaptındaki 5. madde de aslında İran'ın biraz daha lehine gibi gözüküyordu. Bu tartışmayla beraber o konu tekrar açılmış oldu. Bir yönüyle de şu aslında, biraz önce Can Türk Hocam da, kıymetli hocam da söyledi, Damla Hocam da söyledi. Birçok konuda uzlaştılar. Ama bu Hürmüz konusunda herhangi bir mutabakata varamadılar biçiminde de yorumlamak bu durumu mümkün. Evet. Dolayısıyla hem düğüm hem çözüm.
0: Damla Hocam, sizce buradaki statü değişir mi?
2: Hürmüz'ün statüsü değişmesi gerekiyor. Çünkü şu an zaten pazarlık yaptıkları şey bu. Yani Hürmüz'ün, yani şu an aslında hukuk çerçevesinde, yani uluslararası hukuk çerçevesindeki, hocam da çok daha iyi bilecektir. Şu anda buradaki uluslararası gemilerin serbestiyet yetkisi altında geçişinin sağlanması aslında hak. Dolayısıyla yani buradan geçecek olan ticari gemiler ya da devletlerin resmi gemileri ya da her ne olursa olsun ücrete tabi olmadan geçiş hakkını aslında gösteriyor. Ama İran İşte bu savaşla birlikte birincisi tabii ki meşru müdafaa hakkını savunduğunu ifade ederek aynı zamanda savaşta kaybettiği parayı ve finansmanı tazmin etmek için Hürmüz'den geçen, yani geçiş hakkından ücret alacağını söylüyor. Ve üçüncüsü de hala yeni güncel bir mutabakat, bir anlaşma yapılamadığı için de şu anda Umman'la İran arasında ikili anlaşmanın altını doldurarak bu deniz etki alanları ölçüsünde geçiş hakkına sahip olduğunu ve bu geçiş hakkından da ücret talep etme hakkı olduğunu ifade ediyor. Şimdi zaten ortadaki bu kriz de buradan çıkıyor. Yani İran diyor ki benim bu hakkım var, savaşı durdurmak istiyorum. Evet, ama benim bir savaş tazminatı hakkım var. İkincisi, madem bu kadar değerliydi, peki neden o zaman bana saldırdınız? Buna hakkım var diyor. Çünkü 12 millik zaten hakkı ona ait. Yani İran'a ait zaten, uluslararası hukukta da öyle. 12 millik bir hakkı var. Fakat diğer taraftan da yine 12 millik hakkı,

0: hak var Umman tarafından. Fakat burada zaten yani alan zaten 21 mil. Dolayısıyla burada zaten çakışan bir...
1: Kesişiyor.
0: Evet. Çakışan bir durum var. Yani bunu zaten çözebilmek için yeni bir anlaşma yapılması gerekiyordu. Yani bu hatta geç kalınmış bir şey. Yani bu kriz aslında bu fırsatı da doğurdu diyebiliriz. Çünkü bu uzun zamandır zaten bölge ülkesinde, özellikle Körfez ülkesindeki bir krizdi. Çünkü çözülmeyen bir şey. Bir taraf diyor ki benim hakkım. Diğeri diyor ki benim de hakkım. O zaman ne yapacağız? Kendi aramızda çözelim diyorlardı. Ama bu artık çözülemeyen bir boyuta geldi. Çünkü burası artık küresel finansın, ticaret merkezinin en gözde, en önemli yeri haline geldi. Körfez ülkeleri, biliyorsunuz zaten MENA, Levant, hatta ben MENANT diyorum hepsini kapsayacak şekilde. Bu MENANT bölgesinin artık dünyadaki jeopolitiğin, jeoekonomideki artan gücüyle ve tabii ki dönüşen ticaret ağıyla birlikte de bu lojistik ağları üzerinden çok ciddi artık menfaat üretme aşamasına geçildi. Şimdi artık gerek işte lojistik firmalar, şirketler olsun, gerek devletler olsun, gerek sigorta şirketleri olsun ki en çok buradan menfaat kazanan onlar oluyor. Özellikle de işte sigorta şirketleri artık bu sürecin kendi lehlerine çözülmesi için bu pazarlık sürecini uzatmak istediğini gösteriyor. İran da tabii ki buradan kendi menfaatini korumak için bu pazarlık masasını Hürmüz karşısını kullanarak yapacaktır. Mantıken bu stratejik bir hamle. Ama öteki taraftan dediğim gibi yani bu boğazın kapatılması sadece Amerika'ya ya da işte bölgedeki ülkeleri değil, aynı zamanda da tüm dünya ekonomisine zarar veren boyutta. O yüzden şu anki durum gerçekten çok karışık. Çok katmanlı bir politik bir mücadele de var burada. O yüzden bu dinamizmi hazır yakalamışken bana öyle geliyor ki sadece iki devlet arasında, yani İran ve Amerika arasındaki bu çözüm, yani savaş sonrasındaki çözümü yapabilmek için yapılan ya da yapılacak olan bir anlaşmadan ziyade, Mustafa Bey, artık bu uluslararası alanda geçerli olacak yeni bir uluslararası hukuk yönetmeliği ya da bir metni, bir mutabakatı da olabilir. Çünkü bu anladı ki, yani bu durum, bu kriz şunu gösterdi. Bu savaş sadece Amerika ve İran arasında değil, kesinlikle değil. Artık bu uluslararası alanda olan bir kriz. Yani Hürmüz'ün ne kadar önemli ve kritik bir aşamada, bir eşikte olduğunu gösterdi. Ve dünya artık şunu söylüyor. Madem böyle, iki gün sonra tekrar savaştığınızda bizi kim koruyacak? Yine biz zarara uğrayacağız. O zaman bizim de haklarımızı koruyacak bir şekilde bir çözüm üretmeniz gerekiyor diyecek.
2: Bir yapabilir miyim?
1: Buyurun.
2: Ya hocamın geldiği nokta aslında çok önemli bir nokta. Ama şu var, yani uluslararası hukukun tarihine baktığımızda 82. bu meselenin bir güvenlik politikasının önceden oluşmuş olması lazım. Hı hı. Bir güvenlik konsepti ve sonra bir hukuki durum. Bu nasıl olacak? O belirsiz. Evet. Bence en büyük belirsizlik o. Yani bir metin üretme konusunda şu anda çok daha hızlı bir metin üretme kabiliyeti var. Ama bu metin öncesinde, çünkü dünyada hep böyle olmuştu. Uluslararası hukukun gelişmesinde bir güvenlik politikası belirlenmiş. Onun üzerinden bir metin yazılmıştır. Şu anda şu andaki krizin temelinde bu politikanın ne olduğu konusunda bir oydaşma veya bunun üzerinde bir ittifak yok.
0: Evet.
2: Bu bir kırılma. Esas kırılma bu. Yani Amerika'nın da ürettiği kırılma bu. Hani barış vaat edememesinin getirdiği sonuç, hı hı, yeni bir politikaya dayalı bir hukukun da yazımına engel oluyor. Asıl krizin temelinde düşünsel olarak
1: yol haritası çizilemiyor diyorsun.
2: Çizilemiyor çünkü belirsizlik var.
0: Güvenlik üstelik konsepti yok.
3: Bunun çünkü sebebi ne? Çok özür dileyerek, sistem dışı bir sistem kurma çabası. Evet. Yani esten neydi? Birleşmiş Milletler vardı. Uluslararası sistem vardı. İstediğiniz kadar hani eleştirebilirsiniz. Doğrudur, yanlıştır, başarılıdır, değildir ama vardı. Şimdi bu yok. Şimdi mesela durup böyle zaman zaman işte Birleşmiş Milletler tarafından da onaylanacak. Birleşmiş Milletler tarafından da bu gözlemlenecek ifadelere
2: mesela
3: geçiyor.
2: İran 2023'te Uluslararası Adalet Divanı kararıyla Amerika'dan tazminat almaya hükmetmişti.
3: Evet.
2: O hükmü, yani bir öyle ya da böyle. Yani bu alabilir mi? Alamaz belki. Ama bunun ortaya çıkarabileceği bir hukuk sistematiği vardı. Veya Gazze'deki mesele. En azından tabii, bu şeyi durdurun şeklinde bir karar üretebiliyor bu mekanizma. Şimdi bunun reddi ama yerine de bir politika, yok, veya bir doktrin ortaya koyamamış bir Amerika var. Onun için bir uluslararası hukuk nereye gidiyor sorusu hep böyle kafamızda uçuşuyor.
3: Evet.
0: Yani yasama var ama yürütme yok.
2: Tabii. Değil mi? Tabii, aynen. Yani
3: bazı parametrelerden yasama bile yok.
2: Bu yasama bile yok.
0: Evet.
1: Şu ben 3. maddeyi bir hatırlayalım. Mesela 5. maddede diyor ki bu mutabakat zaptının imzalanmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti ticari gemilerini 60 gün boyunca yalnızca Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne ve Umman Denizi'nden Basra Körfezi'ne ücretsiz olarak güvenli geçişini sağlamak için azami gayreti gösterecektir.

0: ticari gemi trafiği derhal başlayacak ve İran İslam Cumhuriyeti tarafından taktiksel ve askeri engellerin kaldırılması ve mayın temizleme çalışmaları göz önünde bulundurularak 30 gün içerisinde faaliyete geçirilecektir. İran İslam Cumhuriyeti yürürlükteki uluslararası hukuka ve Hürmüz Boğazı kıyı devletlerinin egemenlik haklarına uygun olarak diğer Basra Körfezi kıyı devletleriyle görüşerek Hürmüz Boğazı'ndaki gelecekteki yönetim ve denizcilik hizmetlerini tanımlamak için Umman Sultanlığı'yla diyalog içerisinde olacak.
1: Mesela çok hatalı bir anlaşma. Nesi hatalı bana göre? Şimdi halbuki şöyle dese, Hürmüz eski statüsüne döndürülecek, mayınları da ben temizleyeceğim dese mesele bitti. Ama diyor ki mayınları diyor İran temizleyecek. Ve sen ilk kurduğunuz cümlede ne diyor? İran körfez geçişlerinde gerek üstüne düşeni yapacaktır. Yardımcı olacaktır. İran hiçbir şey yapmasa zaten mesele yoktu ki. Ama ne yapıyor? Bir şekilde İran'ı denklemin içine sokuyor. Bu mesela bu İran'ın işine geliyor. Mesela ne diyor? İşte körfezdeki diğer ülkelerle beraber İran müzakereler edecektir. Niye? Yani Hürmüz... Bakın Amerika yani kaş yapayım derken göz çıkarıyor, farkında değil. Yani mesela ben bunu ilk okuduğumda hakikaten çok şaşırdım. Yani tek bir cümle yeterliydi. Hürmüz'ün statüsü savaş öncesi duruma dönüştürülecek. Efendim mayınlar var. E onu da Amerika Avrupa Birliği ben temizlerim dedi. Mayınları da ben temizleyeceğim diyebilirdi. Ve mesele bittiydi. Ama hala işte İran artık İran etkisi mi var? Veya işte İran mesela bakın Hürmüz statüsünü ortaya koyuyor ve Amerika İran'la barış anlaşması yapmak için Hürmüz'ü bir statüye sokmak zorunda kalıyor. Sanki egemen devletmiş gibi. Bir de Umman Sultanlığı'yla beraber hareket edecek. Niye? Hürmüz geçişinde iki ülke var. Peki Birleşik Arap Emirlikleri nerede? Yok. Veya diğer körfez ülkeleri nerede? Yok. Enteresan kısmı diğer körfez ülkeleri de Amerika'ya itiraz etmiyorlar. Ya siz ne biçim bir anlaşma imzalıyorsunuz? Biz bu anlaşmanın neresindeyiz? Biz niye yokuz demiyorlar. Burada en tuzu kuru tabiri yerindeyse Suudi Arabistan. Çünkü hem Hürmüz'e kıyısı var, hem yani Basra'ya var, hem şey var, Kızıldeniz'e var. Suudi Arabistan diyor ki körfez ülkelerine, ya diyor hadi gelin diyor bir petrol, doğalgaz boru hatları döşeyelim. Bir yılda bu işleri hallederiz. Ciddi paralar dökerek çölden geçiririz. Bu sefer körfezin bütün gücünü, yeteneğini pat Suudi Arabistan'a veriyorsunuz. Yani Amerika burada gerçekten çok kötü bir senaryo bu.
0: Ne yapmalıydı? Yani, nasıl bir senaryo?
1: Diyeceği bir tek şey vardı. Hürmüz Boğazı'nın statüsü savaş önceki konuma ulaştı.
0: Niye demedi?
1: İşte niye demedi? Çünkü İran masaya oturmadı. Mesela İran demek ki Hürmüz'ün statüsünü şart koştu. Ve artık bu saatten sonra Hürmüz statülü bir sudur.
0: Yani siz diyorsunuz ki bu maddeyi İran istedi.
1: Veya dayattı. Kime dayatmış olabilir? İşte Pakistan'a dayatmış olabilir. Amerika'ya dayatmış olabilir.
0: Çok özür dileyerek şunu merak ettim. En başta bu işin İran diyordu ki ben umları falan tanımıyorum. Hürmüz'de sadece ben varım diyor. İran istediyse mesela burada Umman kısmında ABD
1: burada mi? Elini güçlendiriyor ama İran. Şimdi Umman'ı da işin içine sokarak yani Hürmüz'de Umman ve İran'dan oluşan bir güç odağı kurmak istiyor. Hatırlayın ilk görüşmeleri nereye istedi İran? Biz doğrusu ne programında onu da anlattık. Umman niye Umman dedik? Çünkü Umman Hürmüz'de kıyısı olan bir ülke demiştik. Yani dolayısıyla Hürmüz'ün statüsünde yani İran da dayatamayacağını biliyor veya elinin hani çok net olmadığını fark ediyor ama Umman'ı da işin içine sokarak dışarıdan bir ülkeymiş gibi iki ülkeye ait bir Hürmüz Boğazı varmış gibi. Oysa mesela Irak hiç ses çıkaramadı. Katar, Kuveyt, efendim Bahreyn.
0: Onlardan hiç tepki gelmiyor.
1: Yani Suudi Arabistan yani burada ayağa kalkmaları lazım. Çünkü Hürmüz'e bir statü geldiği andan itibaren bakın parayla geçiş olsun veya olmasın. Siz resmen ellerinizle İran'a ve Umman'a, özellikle de İran'a, Umman'ın çok büyük gücü yok. Siz oturuyorsunuz, teslim ediyorsunuz şimdi Boğaz'ı. İşte İran'ın kazancı bu. Yani olası ileride, olası bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra mesela. İstediği an kapatabilir.
0: Peki sizce Amerika arka kapı diplomasiyle bu ülkelere siz susun, hiç tepki göstermeyin. Ben zaten burada göstermelik bir adım atıyorum. Mu dedi de
1: bu belki de demiştir sus, ama bu başka ama şimdi egemenlik meselesi bu. Onlar da niye Amerika'ya teslim oluyorlar ki o zaman? Yani her şeyi Amerika biliyorsa o zaman Bahreyn diye bir ülkenin ne anlamı var? Şimdi şöyle düşünün.
0: Ben hep soruyorum.

0: Biliyorum.
1: Yarın bir gün İran'ın elinde atıyorum 5 tane atom bombası olsa, barış olmuş, üstünden 20 yıl geçmiş, 30 yıl geçmiş, İran bir şekilde nükleer silah sahibi olmuş.
2: Hürmüz'ün statüsünü istediği gibi kullanır.
1: Yani İran'ın eline koz verilmiş. Ya ben mesela bunu daha çok hani Körfez ülkelerinin basiretsizliğinden veya ne bileyim şeyden çok, ben Amerika'daki yani bu işi yapan diplomatların beceriksizliğine yoruyorum. Yani bakın, Amerika sadece askeri anlamda, ekonomik anlamda yorulan bir ülke değil. Amerika diplomatik anlamda da yorulan bir ülkedir.
3: O oryantalist bakışın.
0: Yani Netanyahu'nun bir ziyaretinde Gaza gelip İran'a saldırmışlar. Yani özeti bu. Yani gazeteye yansıyan da bu. Ve yalanlanmadı da bu. Yani.
4: Ama şunu da eklemek lazım. Bahsettiğiniz ülkelerin çoğu hocam İbrahim Anlaşmalarına da üye.
1: Onun şimdi zaten var. Şimdi Damla hocam, ben bu İbrahim Anlaşmalarını da anlamıyorum da girme, hani aslında oraya da girmek
4: lazım. O da biraz tutuyor.
1: Nedir bu İbrahim Anlaşmaları? Neyi gösteriyor? Onu da anlamadım ben. Yani İbrahim Anlaşmaları, evet, yani İsrail'in egemenliğini teyit ettiriyor. Zaten İsrail'in egemenliği teyit altında değil mi?
4: Ticari faaliyetlerini normalleştiriyor. Aslında
1: bu ikili anlaşmalarla da olabilir veya bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütleri kurulur.
4: Çünkü Amerika'nın yapmak istediği işte güvenlik konsepti o.
1: Şimdi burada Amerika bence işte o noktada artık ya çok beceriksiz, basiretsiz, vizyonsuz.
0: Bu arada İbrahim sözleşmelerinde bir şeyi koruyamadı da ortada yani.
4: Ya o ayrı bir şey. Şey demişti, hatırlar mısınız? İki hafta önce dedi ki bu savaşı tamamen bitirmek istiyorsanız dedi, birkaç ülkeyi saydı, İbrahim Anlaşmalarına dahil olsun, ben bu savaşı hemen bitireceğim dedi. Yani buradaki kriterin, tehdidin İbrahim Anlaşmalarına üye olmayan ülkeler olduğunu ima etti. Yani bence bunun çok önemli.
1: Mesela gitti Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katıldığını anlattı. Mesela o da ayrı bir garip bir şey. Ta Kazakistan'sın sen ya. Ne işin var İbrahim Anlaşmalarında? Yani bir ülke İsrail'le işbirliği yapabilir. İsrail'le ticaret anlaşması yapabilir. Ne bileyim, savunma anlaşması yapabilir. Bunlar yapılır. Geçmişte biz de yaptık. Yaparız da. Onlar önemli değil. Hı hı. Ama bunun için şimdi bu şeye geliyor. Batı gerçekten 100 yıldır çok kötü liderler ve çok kötü siyasetçiler tarafından yönetiliyor. Vizyonsuz. Halbuki bir cümle yetecek. Diyecek ki Hürmüz Boğazı'nın statüsü diye, ben statü mütatü bilmiyorum arkadaş. Eski statü neyse oraya dönecek. Hürmüz Boğazı sahipsiz. No man's land.
0: Evet.
1: Olacak deseydi, demek ki İran'ı ikna edememiş. Veya işte artık Trump'ın
0: ilk
1: kurduğu kriz sistem bu.
0: İlk 95'te ilk bu konuyla ilgili yasayı geçiriyor İran. 95 ya 99, tam tarihi hatırlamıyorum ama o dönemde. Bu olaylar patlak verince bu sefer yeni bir yasa, özel bir yasa Hürmüz'le ilgili çıkıyor ve bunu şeye bildiriyor, Birleşmiş Milletler'e bildiriyor. Yani uluslararası hukuk anlamında, evet, kendi iç mevzuatının Birleşmiş Milletler'e bildirilme ile ilgili tüm şartlarını yerine getirdi İran. Hı hı. Yani bu artık o eski statü dediğimiz de İran'ın attığı bu hamleyle ne olduğu belirsiz, evet, veya Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre daha farklı bir boyuta da evrildi. Yani bu da ayrı bir
1: tartışma. İşte İran'ın kazancı bu. Eğer bir kazancı varsa bu. Yani bir statülü bir su yolu. Şimdi bu neye yol açar? Yarın bir gün Malaka Boğazı. Asıl gürültü orada kopacak. Çünkü dünya ticaretinin %22 ile %30 orada dönüyor. Burası %9, %10. Yani. Hadi bizim boğazlar neyse. Hani iki tarafta bizim egemenliğimizde de. Ama bu diğer yerleri de bozar. Yani böyle ne kadar kritik alan, arazi, işte kara geçidi.
0: Bir de biz uluslararası sisteme entegreyiz hocam. Yani bizim boğaz sistemimiz.
1: Yani belki de buradan işte yavaş yavaş Amerika şöyle bir plan da kurmuş olabilir. İran'ı sisteme entegre edecek bir dönüşüm başlatıyor da olabilir.
4: Pazara.
1: Yani İran'ı açık pazar haline getirecek. Çünkü bakın,
4: Çin'den çekmeye
1: ilk defa bu Trump işte bizden, işte gene oraya getiriyorum lafı, İşte soya fasulyesi alacaklar. Efendim işte mısır alacaklar falan dedi. İlk defa tarım diplomasisi bir uluslararası krizin öznesi oldu tarihte.
3: Evet.
4: Hı hı.
1: Yani.
3: Şimdi bir taraftan da tabii bu işin İsrail cephesi var. Biraz yüzeysel konuştuk ilk bölümde ama ikinci bölümde biraz daha detaylı girelim istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısında bu konuyla alakalı bazı analizleri vardı. Yönetmenim, ses biri bir alalım. Cumhurbaşkanı ne demiş bakalım, daha sonrasında değerlendirelim.
5: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır.
3: Şimdi bir taraftan da tabii ki İsrail ve Lübnan arasındaki gelişmeler burada dikkatle izleniyor. Mesela Orta Doğu'da dikkat çeken bir gelişme var. ABD'nin arabuluculuğunda biliyorsunuz İsrail ve Lübnan bir araya geliyordu, görüşmeler gerçekleştiriyordu. Yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlandı ve taraflar kalıcı barış hedefiyle bir çerçeve anlaşmasına imza attılar. Ya herkes bir çerçeve anlaşmasına imza atıyor. Herkes bir işte anlaşmaya anlaştık ama önümüzdeki günlerde anlaşmaya bakacağız deniyor. Cüneyt Hocam, herkes uluslararası hukuku kullanarak bir oyalama taktiği mi güdüyor?
0: Vallahi yani anlaşma üzerinde anlaşma diye bir kavram artık.
3: Artık oluştu.
0: Yani böyle oturdu. Ve herkes de bunu kanıksadı yani ilginç bir biçimde. Tabii yani bu tip enstrümanlar da aslında diplomasinin bir parçası. Yani oyalamanın bir parçası da müzakere süreçlerini uzatma. Ve bence İran'ın da en iyi bildiği işlerden birisi bu. Yani İran daha köklü bir devlet geleneğine sahip Amerika'ya göre. Biraz önce Can Türk hocamın da bahsettiği dezavantajlı durumu da özellikle işte siyaseten bu konuya çok vakıf olmayan. Bir de bir şöyle bir paradoks da vardır. Yani egemen gücün bazı olayları görmesi ve anlamlandırmasında da bir körlük oluşur. Yani belki Amerika'nın yaşadığı da biraz bu olabilir.
3: Evet.
0: Yani bu meselede işte biz Amerika olarak bakıyoruz. Biz bu operasyonu hızlı bir şekilde bitiririz. Ama ummadığı sonuçlarla da karşılaşınca İşte gerçekten orada diplomasinin önemi çıkıyor. Çünkü hep çıplak güçle sorunu çözmüş. Günün sonunda çok diplomasiye de ihtiyacı olmamış. Diplomasiyi sadece karşı tarafın barış teklifini kabul etme veya reddetme bağlamında düşünmüş bir devletin. Bugün bu konuyu böyle ciddi anlamda uzun bir süre tartışması veya tartışabilme yeteneğinin ne kadar olup olmadığı da ayrı bir tartışma. İran bunu Amerika'ya göre daha başarılı yapıyor. İran bu meselede de asimetrik bir saldırı formatı uygulayarak meselenin daha farklı yerlerde tartışılabileceğine ilişkin somut bir veriyi de ortaya koydu. Ama şunu söylemek gerekiyor. Siz sözleşmeyle veya niyetle bu tip bir meseleyi ne kadar oyalayabilirsiniz? Yani bunun da bir nihai sonucu olacağı kanaatindeyim ben. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani Amerika'nın sistematik olarak İran'da bir dönüşüm hedeflediği ve bu dönüşümün ilk durağının da Hürmüz olduğu, Hürmüz'ün öyle ya da böyle İran'ın bu konuda bir taviz vererek belki de işte bu dondurma dediğimiz hesaplarının bir şekilde veya yaptırımlar dediğimiz bölümün o alanın biraz daha genişletildiği bir karşılıkla bu meseleyi çözmesi mümkün hale gelebilir. Ama dediğim gibi yani bir anlaşma bu son olaydan sonra biraz daha uzaklaştı. Bu meselede kimin kazandığı noktasındaki belirsizlikte bu sürecin daha uzayacağına ilişkin ikinci işaret.
3: Damla Hocam, sizce ABD İsrail'in üzerinde gerekli baskıyı kurabiliyor mu bu süreçte?
4: Aslına bakarsanız dün işte bu çerçeve anlaşması yapıldı. Burada tabii şu da var. Ben buraya da eklemek istiyorum. Daha sonra İsrail'deki etkisini anlamamız için. Lübnan'ı şu anda sürece dahil etmesi Amerika'nın İsrail'i biraz aslında tansiyon düşürmek için de. Çünkü hatırlayın, İran'la müzakerelere başlayacağı zaman İsrail medyası ve kamuoyu ve aynı zamanda da Netanyahu dahil olmak üzere çok büyük bir tepki verdiler Donald Trump'a, Amerika'ya. Hatta yani ağza alınmayacak şekilde hakaretler etmeye başladılar ki bunların hepsini biz sosyal medyanın üzerinden zaten çok hızlı bir şekilde de takip edebiliyoruz. Şimdi tabii ki İsrail ve aynı zamanda da Siyonist aklın ve tabii ki grubun İran'la Amerika'nın bu anlaşmasına razı olmadığını çok net biliyoruz. Bunun da pek çok sebebi olduğunu da biliyoruz. Tabii bunu sabote etmek isteyen pek çok eylemi ve aktivitesi de oldu ve hala oluyor. Fakat burada Donald Trump, daha doğrusu J.D. Vance araya girdi ve dedi ki, biz dedi İsrail'e karşı değil, ama İsrail'in olmadığı bir anlaşma yapmak istiyoruz dedi. Yani burada biraz daha diplomatik bir dil kullanarak İsrail'i, daha doğrusu İsrail kamuoyunu biraz dizginlemeye çalıştı. Tansiyonu düşürmeye çalıştı. Dedi ki siz bir köşede durun, ben sizin sorununuzu da çözeceğim. Ama önce kendim bir kurtarayım bu bataklıktan dedi. Çünkü bu bataklıktan kurtulması gerekiyor ki dolar nominal bir değere gelsin. Ve aynı zamanda da Amerika'nın bir şekilde onurlu çıkış dediğimiz o çıkışı yapabilsin. O yüzden dediler ki Netanyahu ve İsrail'e, siz biraz sessiz kalın, biz önce bir kendimizi kurtaralım, size de döneceğiz dedi. Akabinde ne oldu? 2 hafta geçti değil mi bu İran-Amerika arasındaki mutabakat sürecinin başlanmasına? Şimdi evet. De dedi ki İsrail'e, tamam bak sıra sana geldi, gel dedi. Masaya oturdular. Lübnan'ı da aldı yanına, hükümeti tabii. Dedi ki biz işte bir çerçeve anlaşması yapacağız. Çerçeve anlaşması şu demek zaten. Evet biz sizinle bir sürece gireceğiz, bunu bağlıyoruz. Bu. Başka bir anlamı yok. Bağlayıcılığı da 3 ülke arasında. Yani bunun için bir uluslararası mekanizma veya işte Birleşmiş Milletler gibi bir bağlayıcılığı olan bir metin değil. Her an bozulabilir. Ama bu üçlünün birbirine hani güven tesis etmek için yapmış olduğu bir adım. Yani böyle yorumlayabilir. Çok ciddi bir şey değil. Ama çerçeve anlaşmasının metinleri bence çok ciddi. Çünkü özellikle burada Lübnan'ın özellikle Hizbullah varlığı ve aynı zamanda da o bölgenin yani işte şöyle söyleyeyim, Lübnan'ın batısı ve tabii ki güney oluyor. Yani batı ve güney olan kısmında bir boşluk oluşturmak için destek vereceğini ima ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz özetle? Daha anlaşılır şekilde söyleyeyim. Hizbullah'tan yani Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve bölgeden çıkmasını istiyoruz. Bu sayede İsrail Lübnan'dan çekilecektir demek istiyor. Şimdi biz bunu daha önce Gazze'de de gördük, Filistin'de de gördük bu tarz anlaşmaları. Hiçbir zaman işte silahsızlandırma, işte eğer bunu sağlarsanız geri çekileceğiz yöndeki adımları atmadığını biliyoruz. Burada da öyle olmayacak. Fakat yine de bu karşılıklı güveni tesis etmek için yapılan bir hamle ve Amerika'nın da tabii İsrail'e en azından biraz sus payı vermiş olduğu bir anlaşma. Yani bunun devamı ne şekilde gelir kesinlikle tartışmak lazım. Ben altının çok dolu olduğunu düşünmüyorum. Bu şu an geçici olarak bir süreci doğurmak. Neden biliyor musunuz Mustafa Bey? Burada sadece Lübnan hükümetiyle yapılan bu anlaşma Hizbullah Lübnan'ı tamamen dışına atmak anlamına gelmiyor. Çünkü burada bir Hizbullah'ın evet gerçekten bir gücü var. Yani bölgede hakim olan bir gücü var. Ve aynı zamanda da İran destekli başka aktörler de var. Ve bununla birlikte de yine Şii bir nüfus var, grup var. Şimdi onları da ikna etmeleri lazım. Bu sadece Lübnan hükümetini ikna etmekle ya da anlaşma yapmakla bitecek bir şey değil. Bu çok uzun bir süreç. Şimdi bence bunu da İsrail de farkında. Ama dünyaya ve uluslararası kamuoyuna şunu demiş olacak. İşte bakın ben barışa yanaştım. Onlar yapmadı gibi bir gerekçe yaratacak. Biz bunun benzerini zaten gördük Gazze'de. Pek çok yerde gördük. Dolayısıyla bu süreci böyle okumak lazım. Yani çok altı dolu değil. Çok bir anlam da ifade etmiyor. Ha tabii ki yine barış yönünde bu tarz diplomatik masalara oturulması olumlu bir şey. Daha insancıl bir şey. Ama gerçek anlamda bunun çok karşılığı olacak gibi görünmüyor ki şöyle de bir gerçek var. Bunu bence çok kritik ve tehlikeli bir durum. Bölgede uzun zamandır yerleşik olan bu nüfusun ya da aktörün çıkması demek, yani Hizbullah ve diğer işte İran destekli milislerin çıkması demek, burada da aslında bir boşluk oluşturacak. Peki bu boşluğu kim dolduracak sizce? Tabii ki İsrail. Ya bu da şunu göstermiş olacak. İsrail'in zaten yapmak istediği işte emperyalizmi, yayılmacılığı bu anlaşmayla birlikte meşrulaştırmış anlamına gelecek. Yani eğer buradaki o varlık giderse, o grup giderse yerine zaten bir başkası gelecek. Kim gelecek oraya? Tabii ki İsrail yerleşecek. Yani hazırda pusuda bekleyen bir yapı var. Bu bence çok tehlikeli, çok titizlikle yönetilmesi gereken bir şey. O yüzden bu anlaşmanın bence daha sonra, yani bundan sonraki sürecini çok iyi takip etmek lazım. Çünkü eğer yeni bir Gazze olursa Lübnan'da bunu ne Orta Doğu ne dünya kaldırabilir. Bu artık korkunç bir dönemi getirir. Ve şöyle de iyi bir gelişme oldu yine birkaç gün öncesinde Sayın Bakanımız da katıldı. Bir R4 adı verilen bir komisyon kuruldu. Bu R4 Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dahil olduğu bir koordinasyon ve işbirliği kurulu aslında. Bu şunu da ifade ediyor bence benzer zamana denk gelmesi. Bölgedeki olabilecek ya da oluşabilecek ani olaylara karşı bir refleks geliştirebilmek, İsrail'in Lübnan'daki ve Gazze'deki hedeflerinin, hatta belki sonradan umarım olmaz ama Suriye'de hedef alan bir politikası olduğunu farkında olmaları ve İran'da yine başlayabilecek bir savaşa karşı da bir tampon, bir kolektif bir ağ oluşturma gayreti gibi görüyorum ben. Ya bu da son derece önemli ki zaten bu denklemde Türkiye'nin olması son derece önemli, son derece kritik. Lübnan konusunda da Türkiye'nin çok önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanımızın da vermiş olduğu desteğin zaten farkındayız. Umarım buraya işte bu üçlü, dörtlü ya da beşli, onlu kurullarla, işte koordinasyonlarla, bölgesel anlaşmalarla engel olabiliriz, destek olabiliriz. Çünkü bunun haricinde maalesef ki bağlayıcılığı niteliği olan ya da uluslararası alanda işte NATO gibi benzeri bir aktör ya da bir yapının olmadığını gördük ki bunun en basit örneğini de zaten İran'da gördük. Yani Amerika NATO'yu çağırdı, hiçbiri gitmedi mesela, örnek veriyorum. Yani bunların artık eskisi gibi, eskisi kadar dirayetli ve kararlı olmadığını da açıkçası gösteriyor. Umarım bu Lübnan konusu da bu çerçeve anlaşmanın metinlerinin belki biraz daha değiştirilmesiyle veya burayı çok daha iyi denetleyebilecek tarafsız bir komisyonun yer almasıyla ya da belki de tampon bir alanın yaratılmasıyla çözüme ulaştırılabilir. Ama görünen o ki bu süreçte biraz daha zaman alacak. Yani hemen yarın olabilecek bir süreç gibi gelmiyor bana açıkçası.
3: Can Türk Hocam, program başladı tam 1 saat 15 dakika oldu. Biz 1 saat 15 dakikadır önce ABD-İran arasında anlaşma noktasındaki anlaşma üzerine yaşanan sıkıntıları konuştuk. Şimdi İsrail ile Lübnan arasındaki anlaştıkları yönündeki konuyu konuşuyoruz ve her ikisinde de ne yazık ki çok böyle pozitif bir tablo ortada yok. 1 saat 15 dakika
1: aslında var. Aslında bu. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Tabiri yerindeyse
3: zırt dediği yer diyorsun.
1: Zırt dediği yer, bakın. Şimdi az önce ne konuştuk dedik ya. Şimdi Amerika bir hata yaptı. Yani vizyonsuzluktur dedim ben. Hürmüz'ün statüsünü diye bir şey çıkardı ve İran'a bunu hediye etti. Şimdi hatırlayalım. Birbirlerine füze, drone attılar. Peki İsrail nerelere saldırdı? Amerika'nın Körfez'deki üstlerine saldırdı yine. Peki Amerika kuvvetlerini nereye kaydırıyor? Şimdi Wall Street Journal...
3: İran saldırdı. İsrail mi saldırdı?
1: İran. İran Körfez'deki Amerikan üstlerine saldırdı. Ve yaklaşık 100 milyar dolardan fazla zarar oluşturduğuna dair söylemleri var. Peki Amerika ağırlığını nereye kaydırdı şimdi? Hava kuvvetleri, yani askeri ağırlığını, donanmasını Akdeniz'deki İsrail'e kaydırdı. Şimdi bakın, Amerika'nın Hürmüz hattında yaptığı hatayı şimdi İran Akdeniz hattında yapıyor. Şimdi çok gri bir konudan bahsedeceğim. O kadar ince ki bunu önümüzdeki günlerde doğru olup olmadığını test edebiliriz ancak. Nedir bu? Şimdi Amerika İsrail'le Lübnan sürecinde yakınlaştı. Aslında ilk işte müzakereler öncesi önce bir İsrail, Netanyahu ben katılmıyorum. Bu barış anlaşmasını bezi bağlamıyor. Lübnan'ı vurmaya devam etti. Vance bağırdı, çağırdı. Trump sert çıktı, tehdit etti vesaire. Hatta geçen hafta acaba olur mu diye de sormuştunuz siz.
3: Evet.
1: Yani bir uçak gemisinde Netanyahu'yu görür müyüz şeklinde. Şimdi ne yaptı? Amerika İsrail'le yakınlaştı. Lübnan hattı üzerinden bu kez İsrail Levant hattında Lübnan operasyonunu meşru kıldı. Şu an artık Lübnan meselesinde işte Amerika, İsrail, Lübnan ortaklaşa bir mutabakat metni imzaladı. Artık İsrail'in Lübnan, Güney Lübnan'daki işgali meşru ve hukuki haldedir. Çünkü Hizbullah'ın tasfiyesi kavramları vardır. Hizbullah bir terör örgütüdür. Yani bir direniş ekseninin dışında görülmeye başlanır. Bir süre sonra bunu Batı da bu borazını çalmaya başlayacak. Ve Hizbullah bu saatten sonra tasfiye edilmesi gereken bir yerdir. Peki Hizbullah Güney Lübnan'da tasfiye edilirse ve İsrail şartlı bir şekilde çekilirse, ki çekileceğini ancak bu şarta bağladı. Peki bundan sonra sıkışma alanı neresi olur? Suriye. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sert açıklamalarının sebebi o. Diyor ya işte bir grup kendini bilmez vesaire vesaire saldırgan güruh. İşte Lübnan'ı da kullanarak işte bir takım gerilimleri arttırıyor şeklinde mealen söylüyorum. Şimdi bu Türkiye'nin İsrail'le Suriye'de rekabetinin sertleşme riskini doğurur. Peki bu riski gören biri daha var. Trump. Trump ne diyor? Dün NATO ziyareti mi olacak? Hediyeniz olacak mı diyorlar. Evet, biz hediyemiz de olacak diyorlar. Şimdi şey söylenmeye başladı. İşte 700 milyon dolarlık 40-80 tane F-110 motoru. Acaba Amerika bunun karşılığında Türkiye'ye böyle bir taviz mi vermeye çalışıyor? Ve Doğu Akdeniz'de olası bir Türk-İsrail çatışmasının önlemek için kendini garantör konumuna oturtmak mı istiyor? Nitekim Trump da ne dedi? Geçtiğimiz haftalarda sordular. İşte Türkiye ile İsrail çatışır mı? En azından benim başkanlığımda olmayacak dedi. Şimdi bakın, çok gri, çok ince, detaylar içerisinde böyle hani netleşmiş bir şey değil bu söylediklerim. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz net bir şekilde. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sert çıkışı bunun bir uyarısıdır. Başka türlü olamaz. Çünkü artık Lübnan meselesi, şimdi Lübnan'da Hizbullah'ın tasfiyesi Lübnan hükümet tarafından, yani bunu Sağır Sultan bile biliyor. Yani bu mümkün değil. Peki İran hattında Hizbullah arkasından çekilirse, yani İran geriletilirse ne olur? İran'ın en büyük kaybı olur Hizbullah. Ve Levant bölgesinde artık İran'ın yerine yeller eser. İran Hürmüz şekeriyle oyalanırken o bütününü kaybediyor. Demek ki burada Amerika'nın kurduğu oyun bir hata da olmayabilir. Ben orada kendimi de bir düzelteyim hemen. Yani soru işaretleri olur, ünlemler koyayım. Yani burada bir çok ince, hani şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya, böyle bir plan da dönüyor olabilir bu hatta. Ve İran'ın, hani evet, İran Orta Doğu'dan silinmek istiyor. Tamamen Levant hattından Akdeniz'e olan hattı, açılımı, o Şii Hilali, Pax Iranica ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Ve İran bir süre sonra Hürmüz'ü kontrol eden, köşesine sıkışmış, işte arkasında Afganistan, kuzeyinde NATO, en kuzeyinde Trump yoluyla Amerika tarafından korunan bir Ermenistan, İsrail'le rahat işbirliği yapan bir Azerbaycan, diğer taraftan da güvenilir bir müttefik Pakistan. Amerika açısından söylüyorum. Bakın ne kadar sıkıştırıldı İran.
3: Ama bu iş eninde sonunda diyorsun Suriye'ye sıçrar.
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışını ben ona göre yorumluyorum. Çünkü Hizbullah'ın tasfiyesi İran'ın, yani daha doğrusu İsrail'in Lübnan'daki varlığını meşrulaştırır. Kalıcı hale getirebilir. Çünkü Hizbullah'ı tasfiye ettiğin zaman İsrail'in önünde kim durabilir?
3: Engel kalmıyor.
1: Tabii canım, Lübnan'ın bir ordusu yok ki. Yani bakın, o kadar saldırdı, savaştı, vurdu, kırdı. Yani işte Litani Nehri'nin bütün hattı boşaltmayı planlıyordu. Hep bunları konuştuk. Evet. Ama yapamadı. Çünkü Hizbullah'ın asimetrik kara saldırıları var.
0: Bir direniş var orada.
1: Bir direniş var. Şimdi siz burada Hizbullah'ı tasfiye ettiğiniz zaman bir anda sizin Güney Lübnan hattı İsrail'e açık hale gelir. Çünkü Lübnan'ın savunacak bir ordusu, bir hava kuvvetleri yok. Ve Lübnan tamamen denklemin içine güya sokularak İsrail'le bir takım şeylerde pazarlıklar yapılarak oluşturulan, ya zaten Lübnan diye bir devlet yok. Yani weakness state, zayıf devlet. Hatta yok devlet benim gözümde. Yani askeri bir gücü yok Lübnan'ın. Dolayısıyla ortada işte İsrail'in tamamen açılabileceği bir alan ve kuzeyde rakipsiz kalıyor. Türkiye kalıyor bir tek rakip. Şimdi o noktada Türkiye'nin yapacağı hamleler Suriye hattında yeni bir pazarlığa girmek. Çünkü Suriye'de de işgal edilen bölgeler var, Golan başlı olmak üzere. Ve bir anda oraları neyse artık tahkimatsa ne, onu tabii ki yapacaklardır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bugün çıkışta bu yaşanan, bana göre hani sizin çevirdiğiniz dolabı ben görüyorum, yemedim demeye getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Beni kandıramazsınız demeye getiriyor. Ben böyle yorumluyorum. Ha, bu dediğim gibi çok gri bir alan bu. Şimdi dedik ya, düşünüyorum yani Hürmüz'ün niye bir statüsü oluştursun ki Amerika Hürmüz'e durup dururken şeyde. Şimdi o noktada karşı çıkması gereken unsurlar kimdi? Körfez'de. Onlar da ses çıkarmıyor. Demek herkes razı.
3: Şimdi tüm bu gelişmelerin yanında bir cümleyle sizden şunu da yorumunu alayım. Rejiyi çok taça çıkartmak istemiyorum. Bu konu şimdi aklıma geldi. Mesela hafta içerisinde Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında şöyle bir bilgi verildi. Küreci Almanya'dan gönderilen yeni bir Patriot hava savunma

Sistemi konuşlandırıldı. Tabii bu da biraz aslına bakarsanız süreçle alakalı şöyle bir soruyu da akıllara getiriyor. Hani Türkiye hava savunma sistemini güçlendirirken bir taraftan acaba bölgede yeni

0: Turnanın zırt dediği noktadan evet. Başka bir fırıl daha önümüzdeki hafta geçeceğiz diyelim o zaman. O zaman konuyu değiştiriyorum. Var mı eklemek isteyen? Tamam. Bu jet motoru konusu önemli konulardan bir tanesi. F-35 yıllardır konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bizi işte programın içerisinde, biz en başında programın içindeydik. Daha sonrasında biz programda kaldık ama diğer ortaklar programı boşalttı. F-35'lerin biz parasını verdik, geri vermediler. Uluslararası hukuka başvurduk. Nasıl kısaltabilirim, nasıl özetleyebilirim diye düşünüyorum sürece de. Zaten artık herkesin malumu. Şimdi Amerikan Kongresi'ne bu konu tekrar geliyor. Jet motoru konusuyla F-35 konusu. Hocam uluslararası hukukta bu konunun biz herhalde her yönünü konuştuk seninle. Tabii. Nereye geldik şu anda?
1: Ya ben Türkiye'nin herhalde hukuka başvurma ihtimali veya o yöndeki bir durumunun önünün alınması için böyle bir sürece girildiği kanaatindeyim. Burada bu programdan çıkarılmış olma ama neticede bir harcanan veya verilen emek var. Bunda bir tahkim süreci olabilir.
0: Pilotlara eğitimler verildi.
1: Tabii. Yani. Bir de ya bu projeler şey aslında yani bunu Can Türk hocam da daha iyi bilir. Bunlar önceden ilan ediliyor. Sonuçları belli. Siz nasıl bir katkı sunacaksınız? Bu netleşiyor ve ona göre bu projeler başlıyor. Bunun bir karşılığı veya burada olası bir hukuki riskin bertaraf edilmesi için ortaya atılmış bir durum olabilir. Bu birinci durum. İkinci durum da biraz işte NATO geleneğiyle ilgili bir şey. Biraz önce bahsedildi yani bu işte Trump'ın buraya geldiği zaman bir sürpriz üretme veya işte bir hediye veya ziyaret sebebiyle bulunduğu ülkeye, Türkiye'ye bir imkan sağlama durumu söz konusu olabilir. Bunun temelinde Türkiye'ye olan bir ihtiyacın da Amerika tarafından net bir şekilde anlaşıldığı kanaatindeyim. Ve NATO'da, hocam biraz önce meselenin sürprizlerinden bahsetti. Aslında Amerika'nın İran'da, Körfez'de aldığı hasar neticesinde cephedeki değişimin Orta Doğu'da yeni bir güvenlik paradigmasını da Türkiye üzerinden kurgulayabilecek bir zeminin de tartışılması bağlamında, Türkiye'nin bu işin içerisinde rol alması veya başrol üstlenmesi bağlamında da bir duruma işaret ettiği kanaatindeyim bu tırnak içerisinde hediye olarak gelen veya söylenen motorlar.
0: Buyurun hocam.
2: Aslında ben şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Bu sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda Donald Trump'ın burada bahsettiği şey aslında kasa yaptırmalarıydı. Yani kasa yaptırımlarıyla ilgili yeni bir esneklik, bir taviz tanıyabilirim demek istiyordu. Çünkü burada bahsettiği şey aslında hediyeden ziyade şey diyor çevirisinde, Türkiye'yi çok sevindirecek bir haberle, bir hediye haberiyle gidiyorum diyor. Yani burada belli ki bahsettiği şey yani hani elle tutulur bir hediyeden ziyade çok güzel bir haber vereceğim, bir taviz vereceğim, bir aşama vereceğim. Belki kasa yaptırımları konusunda çok önemli bir, sizi sevindirecek bir haber yapmış olacağım. F-35'ler konusunda önemli bir girişim yapmış olabilirim diyor olabilir. Ve tabii Patriot'ların da konuşlandırılması bu yeni bir şey değil zaten biliyorsunuz. Burada aynı zamanda S-400'lere de bir atıf yapmış oluyorlar. Yani diyorlar ki işte Türkiye NATO ülkesi. Ve bence Donald Trump burada gerçekten bir lider diplomasisini kullanarak Türkiye'yi özellikle Avrupa'nın gözünde bu konuda haklı çıkartmak için de belki bir adım atıyor olabilir. Çünkü özellikle sadece İran konusundaki tarafsızlığı değil, aynı zamanda Suriye başarısından dolayı da her zaman bir tebrik etmek istediğini hep söylüyordu. Yani burada bence geldiği zaman özellikle bu konuda vurgulayacağı şeyin Türkiye'nin Suriye başarısı olacaktır. Suriye başarısından dolayı ben zaten kutlamak ve tebrik etmek istiyordum. Ve bu konuda özellikle İran konusunda duruşunuz ve tarafsız kalışınız ödüllendirilmeli. Bundan dolayı da biz Türkiye'ye yönelik yapılan kasa yaptırımlarını kaldırmaya karar veriyoruz diyebilir. Bu tabii ki çok güzel bir haber olur. İyi bir haber olur.
0: Ne kadar güzel bir haber olur?
2: Yani şöyle düşünün ki bizim savunma sanayimiz hızlı bir şekilde gelişiyor. Ancak bu gelişmesi için de tabii ki bizim de dışarıdan aldığımız, temin ettiğimiz alet edevatlar var.
0: Kritik parçalar var.
2: Evet, kesinlikle. Şimdi bunları temin edebilmek için de önemli şey ne? Finansal kaynak. Ve finansal kaynağın temin edilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de işte yaptırımların olması. Ve burada haksız olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bence bu süreç haklıya hak ettiğini vermek olacak. ve aynı zamanda finansal bir gelir kapısının açılması olacak. Ve aynı zamanda da Türkiye'nin buradaki diplomatik rolünün bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi olacaktır. Çünkü bununla birlikte yani bu yaptırımların kaldırılması Türkiye'nin yapacağı ticari anlaşmalarda, savunma sanayideki ticari anlaşmaların yolunu açacak. Çünkü düşünün şu an sırada bekleyen bir arz talep dengesi var. Türkiye'den kağan almak istiyorlar. Pek çok savunma sanayideki geliştirmiş olduğumuz ürünleri

0: almak istiyorlar. Fakat bu tarz yaptırımlar güven kaybı yaratıyor. Ve bu güven kaybının önüne açılması için de işte bu süreçlerin tamamlanması ve bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben bunun elbette ki olumlu olacak bir haber olduğunu düşünüyorum ki yani çok bile geç kaldılar. Ama bunun artık Donald Trump'ın bize vermesi gereken bir artık hak ettiğimiz bir gelişme, bir haber olacağını düşünüyorum. Umarım bunun teyidini de işte bu sene yani işte 10 gün sonra yapılacak olan NATO zirvesinde malum ninane olarak ilan edilmesini açıkçası ben bekliyorum. Yani burada beklediğim şey bu ve aynı zamanda sadece kasa ya da F-35 konusu değil, aynı zamanda da işte zaten bahsetmiştiniz işte 700 milyar dolarlık bir tutar konuşuluyor ve bununla birlikte de Türkiye'nin Avrupa haricinde diğer ülkelerle de özellikle savunma sanayi konusunda geliştirdiğimiz motorları ve füze sistemlerini satabilmemiz ya da işte alışveriş yapabilmemiz için önümüzde olan finansal engellerin de yavaş yavaş açılıyor olması anlamına gelecek. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye'ye yatırımcı da teşvik etmiş olacak. Çünkü güven açmış olacak. Güven açılırsa yatırımcı teşvik olur. Ve bu Türkiye'nin zaten şu an hazırda beklettiği büyük projelerinde mevcut hazırlanması ve başlanması için en önemli finansal ve diplomatik desteği de sağlamış olacak. Umarım böyle bir haberdir. Ben açıkçası buna yordum bunu. Ve burada yine değindiği şeylerden bir tanesinde ben Suriye olduğunu düşünüyorum. Suriye konusunda da bence önemli bir gelişim olabilir. Ve şu an yine Batı medyasında dönen bir konu daha var. Onu da son söz olarak söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza NATO Genel Sekreterliğini de teklif edebileceği konuşuluyor. Şimdi bu da bambaşka bir parantez açıyor. Tabii bu bir iddia. Yani şu an dönen bir şey, kamuoyunda dönen bir konu. Fakat bunun da olması Türkiye'nin NATO gözünde, yani NATO içerisindeki ne kadar kritik bir pozisyonda olduğunu, ne kadar güçlü bir pozisyonda olduğunun artık anlaşıldığında gösteren bir söylem ya da bir durum olduğunda ifade edebilirim. Yani bence bu seneki NATO gerçekten son derece önemli olacak. Türkiye için önemli faydaları ve Türkiye'ye gelecek olan liderlerin de Türkiye'ye hem yatırımla birlikte önemli fırsatlar da getirebileceğini düşünüyorum. Umarım bu şekilde de olur. Biz tabii ki iyi niyetle bakıyoruz.
1: Peki.
0: O şekilde olur diye de umut ediyoruz.
1: Şimdi Can Türk Hocam, bu müjdelerle alakalı bir pek çok söylenti var.
2: Evet.
1: Yani mesela F-35 konusu gazeteci olarak beni hiç heyecanlandırmadı. Açık söyleyeyim. Yani bizim F-35'e ne kadar ihtiyacımız var sorusu yanda kocaman bir soru işareti olarak duruyor. Bunu öyle romantizm olsun diye falan söylemiyorum. Gerçekten F-35'e ne kadar ihtiyacımız var? Kaan projesinde bu kadar çok ilerlemişken diye
2: evet.
1: insanın aklında bir soru işareti oluyor. Diğer taraftan F-35 konusunda ya biz size F-35 veriyoruz dese de ben çok mutlu olmayacağım. Zaten hakkımız. Vermişiz
0: evet.
1: parasını.
0: Evet.
1: Yani sen eninde sonunda ha F-35'lerin artık teknolojisi eskiyince mi verirsin, eskimeden mi verirsin, nasıl ya? Zaten ne kadar haydut olduğunu gösterdin yani tüm dünyaya. Beni çok sevindirecek bir şey değil. Katsa yaptırımları konusunda zaten uluslararası hukuka aykırı yaptırımlardı. Bu noktada baktığımızda Türkiye'nin orada çok fazla hakkı yendi. Ya şimdi ben de size bu müjdeleri vermeye geliyorum dediği zaman hani bir ara ayakkabı fırlatmak meşhurdu böyle basın toplantılarında falan. Yani Türkiye'den çok büyük tepki çekebileceğini de düşünüyorum. Tabii ki o ironi, aman yanlış anlaşılmasın, şurada 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var. Arkadaki tasyonlar sonra yanar. Ama diğer taraftan da bakıyoruz. Hani ne benim için müjdedir? Şu benim için müjdedir. Derse ki ben İsrail'in Gazze saldırılarının sona erdirmesi için Netanyahu'yla bugün görüştüm. Uçak inmeden görüştüm. Ve şu andan itibaren de Gazze'de saldırılar bitti. Artık çocuklar ölmeyecek demesi müjdedir.
0: Keşke.
2: Yani öyle bir müjde yok yalnız, onu da söyleyeyim yani. Onu öyle bir müjde vermeyecek. Ya şimdi şu, 80 tane F-110 motorları, F-16 motorları. Zaten biz ilk Kaan serisi 40 tane üretecektik. Onların motorlarını veriyorlar. Zaten şöyle bir durum var. Biz şimdi bu F-35'leri F-4'lerin yerini alıyorduk.
1: Çok kısa bir sürem kaldı hocam.
2: Yani F-4'lerin bizim 40-45 tane F-4 vardı. Şimdi süresi bitiyor. Yani biz onları devre dışı bırakacağız. O yüzden bunların yerine Kaanları koyacağız. Artı yine 2028-2030 yılına kadar da Eurofighter'lar geliyor. O zamana kadar da zaten biz kendi motorumuzu üretip seri üretime geçiliyor. Yani o noktada artık F-35'lerin bir esprisi var mı? Yok. Ha, F-35 gelirse Türkiye'nin 100 tane F-35 mi alır? Hayır, onu da almaz artık. Yani bizim o kadar hani ona da ihtiyacımız yok. Ama F-35'ler gelsin, çeşitlilik olur. Bakarız ya bu muymuş falan deriz yani.
1: Peki.
2: Yani o noktada

0: diye dedikleri bunlar. Bilmeyen şeyler değil.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Ben sondaki yorumu biraz uzattım.
0: Estağfurullah.
1: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcan'a kıymetli yorumlarınızla programımıza değer kattınız. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Star Gazetesi yazarı, hukukçu Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak saygıdeğer hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Sayın Damla Taşkın, kırmadınız efendim, geldiniz. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Programımızı Ayşegül Gedik'le editörümüzle birlikte hazırladık. Yönetmen koltuğunda Ayşegül Bedir Osman ve Hande Maden Akyol birlikte oturdular. Teknik yönetmen Neşet Turgay ve Hüseyin Doğan'dı. Sesle Doğuş Mangal sesimizi sizlere ulaştırdı. KJ'de Sena Baydar ve Demet Cengiz başlıklarımızı attılar. Kamerada, stüdyoda bizimle birlikte olan Kerem Aydoğdu, Nusret Saçan, Burhan Duhan Özel ve Selçuk Çataltepe görüntülerimizi evlerinize misafir ettiler. Playout'ta Neslihan Deniz Bektaş ve İsmail Şahin vardı. Prodüktörlerimiz Erbil Cavuz Bıldak ve İlker Diğer görüntüleri sizler için hazırladı. Grafikleri sevgili kardeşim Emir Kılıçkaya o güzel ledleri ekranlarınıza getirdi. 24'te doğrusu neyi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

İzah olmayan şey izahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Vurdun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
5: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Suratı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
9: Peki siz Araf'ta mısınız?
8: Bu hafta oyuncu Ali İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yine silahlar konuştu. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye yapılan saldırıya misilleme olarak İran'daki askeri tesisleri vurdu. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları ateşkesi ihlal etmekle suçladığı ABD'nin bölgedeki konuşlanma noktalarını hedef aldı. Taraflar 17 Haziran'da mutabakat zaptına varmıştı. Saldırılar durmuştu. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece yarısı İran'ın Sirk kentindeki askeri tesislerini hedef aldı. Füze ve İHA depolamalarıyla kıyı radar üslerini vurdu. ABD ordusu bu operasyonun 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan Singapur bayraklı ticari gemiye yönelik İHA saldırısına güçlü bir yanıt olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump da İran'ın bu saldırısından rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. İran Devlet Televizyonu saldırıyı doğruladı. Sirk kentindeki Tahrir iskelesinin hedef alındığını belirtti. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu ABD askerlerinin bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları, Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve ABD'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. ABD'yi Lübnan'daki İsrail'e benzeten İran, saldırganlığın tekrarlanması halinde yanıtın çok daha kapsamlı olacağı uyarısında bulundu. ABD ise seyir sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Hürmüz'de yeni bir gerilim daha yaşandı. Bölgeden geçiş yapan bir tanker daha hedef alındı. Vurulan tankerin köprü üstünde hasar meydana geldi. Mürettebatsa güvende. İran makamlarından gemilere yönelik saldırı haberlerine yönelik açıklama yapılmadı. İran basına devrim muhafızlarının İran tarafından onaylanmayan güzergahlardan geçmeye çalışan gemilere uyarı ateşi açıldığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeyrek asırlık destan sloganıyla gerçekleşen kampta açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan'ın verdiği mesajlara bakalım.
1: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
1: Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı, Türkiye başörtüsü meselesini artık geride bırakmıştır dedi. Son dönemde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlarına sert tepki gösterdi.
1: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
2: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
1: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için

0: değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.
1: Cumhurbaşkanı CHP içerisinde yaşanan iç savaş hakkında da konuştu.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
2: İstanbul Boğazı'nın simge yelken organizasyonlarından Bosphorus Cup bu yıl 25. yaşını kutluyor. Bu yıla özel yat resepsiyonu düzenlendi. Öte yandan kurumumuz Türk Medya'da yelkenlisiyle Bosphorus Cup'ta yer alıyor.

0: Rüzgara meydan okudular. İstanbul Boğazı'nda görsel şölen sundular. Türk medya yelken takımının da içinde bulunduğu Bosphorus Cup yine nefes kesti.
1: Tabii bir medya paydaşı olmak önemli, kıymetli. Siz diğer kıymetli sponsorlar gibi ama bizim açımızdan sadece bu değil. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bir Türk medya yelken takımımız var. Bunlar yarışacaklar şeyde. İnşallah kupayı alırız. Bir sene bizim Türk medyada kalır diye umut ediyoruz.
0: Türkiye'nin uluslararası alanda en çok ses getiren yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup 25. yılını kutladı. Yat resepsiyonu davetiyle yelken takımları da şov yaptı. O takımların arasında Bosphorus Cup'ın medya partneri olan Türk medyada vardı.
1: İstanbul'un simgesi haline gelmiş, ülkemizin uluslararası alanda en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın 25. yılını birlikte kutlamaktan sizler gibi bizler de mutluluk duyuyoruz. Çeyrek asırlık bir organizasyon, aynı heyecanla, aynı tutkuyla, aynı vizyonla yaşatmak elbette kolay değil. Bu nedenle Bosphorus Cup'ın kurucusu Sayın Orhan Dorbun'a 25 yıldır bu organizasyonu büyük bir sevgi ve emekle sürdürdüğü ve bizi de kandırıp ondan sonra tabii büyük bir mutlulukla bu organizasyon içinde yer aldığı için özellikle teşekkür etmek istiyorum.
0: Öte yandan iş dünyasının önde gelen isimleri ve yelken sporunu sevenler bu anlamlı günde bir araya geldi. Bununla birlikte organizasyonun 25 yıllık yolculuğu ve geleceğe dair vizyonu da paylaşıldı.
2: Bu senede bugün 27 Haziran'da etkinliklerimizi başlatıyoruz, kutlamalarımızı başlatıyoruz. 25. yılın coşkusu bugün başlıyor. 4 tane yelkenli tekne bize katılıyor. 75 tane çok değerli misafirimiz var. Çok değerli partnerlerimiz var. Türk medya başta olmak üzere.
3: Sadece Türkiye'de değil bence uluslararası alanda da duyulması için önemli katkılar sağlıyor Orhan Bey bu konuda. İstanbul Boğazı gibi muazzam bir yerde uluslararası bir yarışmanın yapılması hem Türkiye'nin bilinirliğini arttırıyor hem yelken sporunun da bence sevilmesine katkı sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Program boyunca yarış ekipleri tanıtıldı. Eylül ayında yapılacak asıl önemli yarışa dair de detaylar paylaşıldı. Bu özel buluşma, Bosphorus Cup'ın denizcilik kültürüne ve uluslararası marka değerine katkı sağlaması açısından da oldukça önemli.
2: 17-18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçek Bosphorus Cup yaklaşık 65 teknenin katılımıyla düzenlenecek. Şimdi biz Boğaz'dan çıkıyoruz. Teknemizle Sultanahmet Camisi'nin açığına ve Haydarpaşa ile Sultanahmet'in arasına gidiyoruz. Oraya da yelkenli tekneler gelecek. 4 tane yelken takımını bugün alkışlayacağız. Onlara hoş geldiniz diyeceğiz. Onlar sonra 19 Eylül'de Boğaz'da yarışacaklar.
4: Böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan an ve zaman sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kWh elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2,5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

0: geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var.
9: Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
11: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
12: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
11: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
13: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
11: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Osmanlı diplomasi tarihinin en sıra dışı isimlerinden birini konuşacağız. Ahmet Rüstem Bey'i tüm yönleriyle ele alacağız. Hayat hikayesinden diplomatik mücadelesine, Washington'daki yaşamından milli mücadeleye uzanan dikkat çekici yolculuğunu ve Türk diplomasi tarihindeki yerini birlikte konuşacağız elbette. Ahmet Rüstem Bey'i sadece bir diplomat olarak değil, cesareti, fikirleri, tartışmalı çıkışları, düelloları, bağımsız karakteriyle Türk diplomasi tarihinde özel bir yere sahip isim olarak anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık değerli tarih severler. Bu akşam Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan çalkantılı bir dönemin en dikkat çekici diplomatlarından birini Ahmet Rüstem Bey'i konuşuyoruz. Aile kökeninden yetiştiği çevreye, kişilik özelliklerinden diplomatik görevlerine, düello hadiselerinden Washington yıllarına kadar sıra dışı hikayesini ele alacağız. İlginç bir hayat hikayesi. Kimine konuşacağız bu karakteri? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şeref verdiniz programımıza. Bu güzel konuyu, özel konuyu bizimle paylaşacaksınız. Zannediyorum da zaten çalışan ilk kişisiniz bu biyografik. Yani
2: makale tarzında çalışmalar var.
0: Evet.
2: Hayatının bir bölümü hakkında çalışmalar yapılmış ama kapsamlı bir çalışma, bu kadar kapsamlı bir çalışmayı ilk yapan benim, hayatım bir biyografi tarzında.
0: Evet, birazdan kitabınızda paylaşacağım bu özel çalışmanın. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz sıra dışı diplomat. Sıra dışı diplomat etiketine X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden yazarsanız hocama merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Hemen referans kitabımızı, yani hocamın kitabını sizlere göstermek istiyorum. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan, sevgili Ali Alan'ın bizlere de tavsiye edip ilettiği, teşekkür ediyoruz kendisine de ve Vakıfbank Kültür Yayınları'na da, Kürşat Karacagil hocamın Ahmet Rüstem Bey Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sıra Dışı Bir Diplomat kitabı. Bizim referans kitabımız hocam. Sıra dışı bir karakter gerçekten.
2: Evet,
0: kitabın
2: gerçekten
0: içine girince hakikaten çok enteresan bir hayat hikayesi, evet, olduğunu görüyoruz. Kökeninden bulunduğu mevkilere, karakterinden çıkışlarına kadar ve Balkan savaşlarından milli mücadeledeki katkılarına kadar, evet, çok enteresan bir hayat hikayesi ve bir katkı görmüş oluyoruz. Teşekkür ederiz bu güzel kitabı da meraklılarıyla paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam hemen başlayalım. Evet, ilginç bir karakter ve bir hayat hikayesi dedik ama şimdi Ahmet Rüstem Bey'i belki de biz kitaplarda, tarih kitaplarında satır aralarında görebildiğimiz bir isim, evet, olarak karşımıza çıkar. Ahmet Rüstem Bey'in biyografisini yazma fikri nereden çıktı? Nerede karşınıza çıktı, merakınızı gıdıkladı da, evet, onu iyice araştırma güdüsüyle bizimle paylaştınız. Buradan, evet, başlayalım.
2: Tabii. Esasında Ahmet Rüstem Bey'e ilgim doktora ders döneminde işte hocamın, Süleyman Beyoğlu hocanın bir makalesi vardı. Onun makalesi üzerinde okuma yaparken dikkatimi çekti. Ayrıca hayatının belli kısımlarını ele alan Mine Erol tarafından hazırlanan bir kitap. Yine Amerika Sefareti ile ilgili kısmını ele alıyor. Bunun dışında Şenol Kantarcı'nın yine ince bir kitap. O da Amerika şeyini, hayatıyla alakalı dönemini ele alıyor. Ama Ahmet Rüstem Bey'in bir bütün olarak çalışılmadığını fark ettim. Ve arşiv ve kütüphane çalışmalarımda da bu eksikliği fark ettim. Kendisinin adı birçok yerde geçiyor. İşte Türk-Amerikan ilişkilerinde geçiyor, milli mücadelede geçiyor, düello dediğinizde geçiyor. Ama bir bütün olarak değerlendirilmediğini fark ettim. Ve kaleme aldığı makaleler, özellikle İngilizce ve Fransızca makaleleri incelediğimde Ahmet Rüstem Bey'in çalışılabileceğini, Osmanlı arşivine, gerek işte Amerikan arşivine baktığımda bu konunun eksik olduğunu gördüm. Tabii Ahmet Rüstem Bey'i çeken bir yönde kendisi aslen Türk değil ama Türklüğe müthiş bağlı bir insan. Yakın arkadaşı Celal Nuri İleri onu tarif ederken Ahmet Rüstem Bey şöyle tarif ediyor: eğer Polonya ile Türkiye savaşsa, kendisi Polonya asıllı, Türkiye'nin yanında yer alabilecek, Türkiye sevgisi o kadar fazla. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul etmiş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu en dikkat çeken yönüydü. Diğer bir dikkat çeken yönü, kitaba da ismini verdiğimiz sıra dışı yönü. Sıra dışı derken kendisi oldukça zeki ama aşırı duygusal. Korkusuz diyeyim, duellolarında görüyoruz. Daha mesela Washington en yükseldiği makam sefaret, sefirlik. Washington sefirine kadar yükseliyor. Ama daha çok, daha üst, işte hariciye nezaretine, hariciye vekilliğine yükseleceği sırada yükselme ihtimali basına da yansıyor, belgelerde de var. Ancak bu duygusal karakteri daha üst makamlara yükselmesine mani oluyor. Çünkü bir anda fevri olarak hareket edebiliyor. Bu yönü de dikkatimi çekti. Yaklaşık bu çalışmayı hazırlarken yaklaşık 7 yıllık bir süreç zamanımı aldı. Çünkü birçok işte Osmanlı arşivinden tutun Amerikan arşivlerine, İngiliz basınına, Fransız basınına, Alman basınına, Yunan basınına istifade etmeye çalıştım. Biyografi dediğimizde yani nereden neyin çıkacağını bilemiyorsunuz. Bir insanın hayatını çalışıyorsunuz. Mesela kendisi yazdı, birçok şey yazmıştır. Ancak hayatı, kendi özel hayatıyla alakalı hiçbir şey anlatmaz. Satır aralarında çok ufak anekdotlar yakalayabiliyorsunuz. Bu esasında bu çalışmanın uzamasına sebep oldu diyebilirim. Ama elinize çok zevk aldığım bir çalışmam oldu.
0: Çok keyifli gerçekten okuması da. Evet. Dili de aynı zamanda hocam. Biyografiler akıcı yazıldığında gerçekten çok daha anlaşılır oluyor. Evet. Kitaba baktığımızda hakikaten dili de çok akıcı. Teşekkür ediyoruz. Hocam evet, Polonyalı Türk değil dediniz. Evet. Bir Türk aşığı. Evet. Ama Polonyalı. Evet. Şimdi baktığımız zaman resimlerinde de evet benziyor yani. Evet. O etnik köken olarak farklı bir yapısı var. Evet. Arkadaşlarımız da çok güzel burada bir led hazırlamışlar değil mi? Nefis gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Peki biraz ailesi hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Evet. Yani nerede doğuyor, kimin yanında yetişiyor, nasıl bir eğitim alıyor, Türk kimliğiyle ne zaman karşılaşıyor? Çocukluğundan biraz bahsedip gelelim.
2: Şöyle, aile olarak Rüstem Bey anne tarafından da baba tarafından da köklü bir aileye sahip. Babası, baba tarafından dedesi François Bilinski, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işte Galicia bölgesinden önemli bir aile iyi temsil ediyor. Yani tanınan bir aile, Bilinskiler. Hatta bakanlar bile var. Daha sonraki süreçte bakan isimleri de Bilinski soyadına sahip bakanlar da var. Dedesi böyle birisi. Ahmet Rüstem Bey'in babası ise Avusturya Macaristan Meclisi'nde yer alıyor. Fransız işte askeri okulda eğitim alıyor. Ancak Avusturya Macaristan'da çıkan isyan sonucunda orayı isyanın başarısız olmasıyla beraber Polonyalı, birçok Polonyalı subay gibi, Polonyalı Leh asıllı subay gibi ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. İlk önce Fransa'ya sığınıyor. Daha sonra Kırım Harbi döneminde de işte Fransız Kralı, o dönemki Napolyon muydu tam hatırlayamıyorum. Osmanlı'ya gönderiyor. Ve Osmanlı'da işte Kırım Harbi'nde ilk defa vazife alıyor. Babasının ismi Sevier Bilinski'dir. Osmanlı'ya sığındıktan sonra Nihat ismini alıyor.
0: Babası Nihat.
2: Nihat ismini alacak, alıyor. Daha önce Sevier Bilinski, Nihat alıyor. Teğmen olarak başlıyor. Daha sonra generalliğe kadar Osmanlı'da yükseliyor. Anne tarafına bakacak olursak, anne tarafından babası Osmanlı'da yaşayan esasında Sandison soyadlarına sahip Osmanlı'da yaşayan bir tüccar. Hı hı.

0: İskoç asıllı Donald Sanderson. Bir dönem İstanbul'da ticaret yapıyor ancak Yeniçeri isyanında büyük zarar görüyor ve Bursa'ya başkonsolos, İngilizlerin başkonsolosu oluyor. Anneannesi ise Ermeni asıllı, İranlı bir Ermeni, Zohraplar. Zohraplar da İran'da yaşadıkları problem dolayısıyla ailenin bir kısmı Türkiye'ye göç ederken bir kısmı Avrupa'ya geliyor. Rüstem Bey'in anneannesi de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir ailenin kısmını oluşturuyor.
1: Hocam babasının ilk adı Severin Bilinski.
0: Severin Bilinski. Severin
1: Nihat Bilinski. Paşa
0: daha
1: oluyor.
0: Sonra Nihat Paşa, Nihat oluyor ve Paşa'ya kadar yükseliyor.
1: Neden Ahmet Rüstem Paşa adı peki karakterimizin?
0: Ahmet Rüstem Bey oluyor.
1: Ahmet Rüstem Bey, özür dilerim.
0: Ahmet Rüstem Bey oluyor. Esasında ismi Alfred Rüstem'dir. Ancak daha sonraki süreçte 1914'te Washington'a sefir atandıktan sonra Ahmet ismini alıyor. Bunu da anlatırım daha ilerleyen süreçte konu bütünlüğü açısından. Alfred Rüstem ama 1914'ten sonra Ahmet Rüstem alıyor. Hatta Milli Mücadele döneminde ilginç bir anekdottan bahsedeyim. Mustafa Kemal Paşa Kazım Karabekir'e bir telgraf çekiyor. Telgrafta Ahmet Rüstem Bey'in Anadolu'ya geldiğini, Ankara'ya geldiğini ancak burada büyük katkı, kendisinden büyük katkılar sağlayacağını inandıklarını ancak arkadaşlar zaman zaman kendisine Alfred dediklerinden dolayı mahcup olduğunu belirtiyor. Yani Alfred ismini Ahmet Rüstem Bey kullanmak istemiyor 1914'ten sonra. Hatta kendisine Alfred denildiğinde bozuluyor. Yani düşünün ne kadar özümsediğini, Türklüğü bir üst kimlik olarak ne kadar özümsediğini, Müslümanlığı nasıl kabul ettiğini göstermesi bakımından bu esasında bu satırlarında geçen ilginç bir anekdottur. Yani bu arşiv belgelerinde de, Osmanlı arşiv belgelerinde de, milli mücadele belgelerinde de yansıyacaktır.
1: Bu, nereden geliyor interes. Bu Türk sevgisi acaba?
0: Şöyle, yaşadığı toprağa olan minnetten kaynaklanıyor. Yani ben diyor ki bu toprağın, bu ülkenin ekmeğini yiyorum. Açıklamak gerekirse bu vatana ihanet edemem ve yazdıkları çizdiklerinde bakacak olursak zaman zaman işte 2. Abdülhamit'le problem yaşıyor, Mustafa Kemal Paşa ile problem yaşıyor ama Türklük Türkiye ile alakalı Osmanlı Devleti ile alakalı olarak Türk halkı ile alakalı olarak bir kelime aleyhte söz söylemiyor. Bu kadar özümsemiş hatta Celal Nuri ileri yakın arkadaşıdır şöyle diyecektir. Balkan savaşları sırasında toprak kayıpları karşılaştığında hüngür hüngür ağladığını, krizler geçirdiğini belirtecektir. Bu kadar Türk milletine bağlılığını ortaya koyacaktır. Yaptıklarıyla, düellolarıyla, yazdıklarıyla, çizdikleriyle bunu daha pekiştirebiliyoruz. Yani kendi yazdıklarında da Türk milletine olan minnetini sık sık gösterecektir. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak, leh olmasına rağmen Türklüğü bir üst kimlik olarak benimsemiştir. Yani biraz önce de bahsettik. Eğer Türkiye ile Polonya savaşsa, diyor Celal Nuri ileri, Ahmet Rüstem Bey Türkiye'nin yanında savaşır diyecek kadar benimsemesi benim dikkatimi çekti. Yani başka biyografi çalışmalarım da var. Mesela farklı bir kişinin hayatını çalışmıştım. Şimdi onu vermeyeceğim ama mesela bir Osmanlı Ermenisidir bu kişi. Bu tam tersine Amerika'daki mesela Van Kardashian ismini de vereyim. Türkiye aleyhtarı propaganda yapacaktır. Ama Ahmet Rüstem Bey o kadar özümseyecektir ki savaşacaktır. İşte Osmanlı-Yunan Harbi'ne katılacaktır. Şu kitabın üstündeki resimde de görüyorsunuz. Bu o savaşta yaralandığında yaralanmıştır ve kol sargılıdır. Yaralanacaktır. Türk Büyükelçisi hakaret etti diye Yunanlı subayla düello yapacaktır. Bu kadar özümseyi Türklüğü Türk milletine özümseyecektir. Bu bağlamda dikkat edin.
1: İyi bir eğitim almış mı hocam?
0: Tabii. Eğitimi şöyle

0: aile eğitime büyük önem veriyor. Ahmet Rüstem Bey işte 1862 yılında babasının görev yaptığı Midilli'de doğacak. Doğduktan sonra ki süreçte babasının görev yaptığı İzmir'de eğitim hayatına başlayacak. Daha sonra İstanbul'da bugünkü Saint Joseph Lisesi'nde okuyacak. Daha sonra Lemberg'e gidecek. Burada üniversite okuyacak. Tekrar dönecek. Galatasaray Lisesi'ne devam edecektir. Kendisi dil konusunda oldukça yeteneklidir. Aileden geliyor. Gerek babası, gerek dayısı. Dayısıyla aynı isimdedir. Dayısı da Alfred Sandison ismini taşımaktadır. Ailede böyle bir dil konusunda babası bir yeteneğe sahiptir. Ahmet Rüstem Bey İngilizce, Fransızca, Lehçe, İtalyanca, Arapça birçok dili yani 7-8 dili bilecek. İngilizce, Fransızca simultane tercüme yapılabilecek kapasiteye sahip. Rumca, İtalyanca bu dillere de hakim bir kişi. Bu bakımından iyi bir eğitim alacaktır ve kendisi okumayı çok seven, şiir dahi yazan ama ne yazık ki kendisinden bir arşiv kalmadı. Yalnız hayatı gözlerini yumacaktır. Sadece birkaç anekdot tabu geçiyor. Şiir dahi yazan bir kişi.
1: Şiir yazmış ama hayata gözlerini tek başına
0: Tek
1: yumuyor.
0: başına
1: Evlenmemiş mi?
0: şöyle Ahmet Rüstem Bey birçok ilişkisi olmuş ama ilişkileri kısa vadeli olmuş. Yaklaşık 54 yaşındayken 3 aylık bir evliliği oluyor. Bunun dışında bir evliliği olmuyor ama resimlerinden de görüyorsunuz oldukça yakışıklı
1: Evet.
0: bir insan. Amerika'da bulunduğu dönemde özellikle Amerikan'daki sosyetesinde dikkatini çekip birçok gönül ilişkisine girecek. Ancak ilişkileri uzun süre sürdüremeyecektir. Bu da onun kişilik özellikleridir. Yani evlilikten önemli şey nedir? Sabırdır bence
1: Evet.
0: belli noktada. Ama Ahmet Rüstem Bey'de bu yok, sabır yok. Çabuk alınabilen bir insan. Bundan dolayı evliliği mesela 54 yaşında evlenecektir. Oldukça geç bir yaştır. 3 ay gibi bir süre devam edecektir. Bu bakımından söyleyebiliriz ama insanlarla kolay iletişim kurabilip sürdüremiyor.
1: Sorun yok hocam. Telefonlar bazen şey yapabiliyor. Yapay zekadan sesimizi algılayabiliyor. Sorun yok. Birazdan şey yaparız. Siz isterseniz müdahale edin. Ben de bir taraftan sorumu sormuş olayım. Şimdi gerçekten filmi yapılacak bir karakter Ahmet Rüstem Bey. Filmi yapılsa izlenir. O kadar enteresan hadiselere karışıyor. Düellolar, diplomatik hadiseler, özel hayat sürekli hareket halinde bir adam. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Onu klasik diğer Osmanlı diplomatlarından ayıran özellikler neydi sizce? Yani hayatını incelediğinizde.
0: Şöyle, bu da dönem itibariyle değerlendirdiğimizde belki diplomatta olması gereken en önemli özellik dil bilgisine sahip olması. Bu Rüstem Bey de en üst seviyede ama diğer taraftan ayıran en büyük nokta ise Rüstem Bey'in aşırı duygusal olması, sabırsız olması gibi faktörler onu ayırır. Ayrıca oldukça zeki olması, oldukça entelektüel olması ve bir konu üzerinde eğildiğinde o konunun sonuna kadar getirmesi,
1: Kararlı bir kişi.
0: kararlı bir kişi olması, belki olumlu ya da bu olumsuz olarak değerlendirilir, aşırı duygusal olması ne gösterebiliriz? Yani bazı özellikleri onu yükseltirken bazı özellikleri daha üst kademelere çıkmasına mani olacaktır. Yani bu duygusal olması belki olumlu özellik olabilir ama hariciye de görev alıyorsanız bu sizin aleyhinize
1: Evet,
0: olabilir.
1: evet, evet.
0: Daha soğukkanlı olmanız gerekebilir. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'i değerlendirirken
1: Çok boyutlu değerler.

0: biraz daha alçak, alt seviyede olsaydı daha üst mevkilerde görev alabileceğini düşünüyorum. Ve gerek Osmanlı belgelerinde işte kendisi hariciye nezaretinde, işte yani Dışişleri Bakanlığı'na geçecek, ismi geçmektedir. Yine Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemde hariciye vekaletine de belgelerde buna rastladım. İsmi düşünülen kişilerdir. Ancak düşünen kişidir, düşünen kişilerden birisidir. Hı hı. Ancak aşırı duygusal olması, ilişkiler, uzun süre insanlarla ilişki kuramaması, fevri kararlar vermesi onun daha çok yükselmesine mani olduğunu söyleyebiliriz.
1: İlk nereye atanıyor hocam? İlk görev yeri neresi?
0: Ahmet Rüstem Bey'in ilk atandığı yer Bulgaristan.
1: Hı hı.
0: Bu babası da bu dönemde Bulgaristan komiseri olarak görev yapıyor. Hariciye'de bu dönemde bir uygulama var. İlk önce, yani şimdi de var benzer uygulama, stajyer olarak atanıyor. Tercüman olarak, Fransızca tercüman olarak atanıyor. Bir sene hizmetten sonra kadrolu olarak göreve devam ediyor. Yaklaşık 4 ya da 5 sene burada kalıyor. Buradaki görevinin sona ermesi de oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşiyor. Rüstem Bey işte görev yaptığı dönemde Milli Matbaa diye bir yer var. Buraya giderken giriş kapısı aynı zamanda bir başka evinde giriş kapısı, yani yan yana. Giriş kapısından içeri girerken bu evdeki kişi, işte Mösrö Roy ismini taşıyan bir kişi var. Bu kişi Rüstem Bey'i uyarıyor, bu kapıdan giremezsin diye sert bir şekilde uyaracaktır. Ahmet Rüstem Bey anlayamayacak ama neden uyardığını. Başka kapı kullan, başka bir kapı daha varmış ama Rüstem Bey bunu bilmiyor. Rüstem Bey'in aynı sertlikte, o tabii kaba bir üslupla kullanınca Rüstem Bey de kaba bir aynı şekilde sert bir üslupla cevap verecek. Ben işte matbaaya gidiyorum diyecektir. Bunun üzerine Monsieur Roy ismini taşıyan Alman tebaasına mensup bir kişi Rüstem Bey'i yüzüne bir yumruk atacaktır. Rüstem Bey de buna karşılık verecektir. İşte kavga daha da büyüyecek. Hatta Monsieur Roy'un yanındaki eşi de Rüstem Bey'e elindeki şemsiyeyle vuracaktır. Kavga daha da büyüyecek. Tartışma daha da büyüyecek ama Rüstem Bey belli bir noktadan sonra çekilmek durumunda kalacaktır. Ancak hadise bununla da sonuçlanmayacaktır. Alman tebaasına mensup kişi Rüstem Bey'i şikayet edecektir. Hadise diplomatik bir krize dönüşecektir. İlk görev yerinde olaya babası müdahil olacaktır. Ancak babası da Bulgaristan makamlarında istenilen sonuca ulaşamayacak. Olay Osmanlı hariciyesine yansıyacak. Bulgaristan yetkilileri Ahmet Rüstem Bey'i yargılamak isteyecek ama bir hariciye yetkilisini yargılamak ve bu dönemde vasal bir kral Bulgaristan'a da böyle bir yetkisi yok. Bu olay diplomatik krize sebep olacak. Rüstem Bey buradaki görevi izinli olarak İstanbul'a dönecek ve bir süre sonra görevine son verilecektir. Bu hadisenin sonucunda esasında Rüstem Bey'in görevine son verilirken bu dönem burada uzun süredir görev yapan babasının da 2 ay sonra görevi sona erecek, bir daha görev alamayacaktır. Tabii
1: babasına da sirayet ediyor.
0: Babasına da sirayet edecektir. Hmm. Yani kesin bir bilgi almasa da ama 2 ay sonra babasının da görevden
1: tesadüf olmasa gerek.
0: Yani ilk görevi böyle olaylı bir şekilde sona erecektir.
1: Şiddete meyilli bir karakter mi? Öfke kontrolü sıkıntı.
0: Öfke kontrolü, yani şiddete meyilli değil, aşırı duygusal olması ve belli noktada öfkesini kontrol edememesi onun aleyhine olacaktır.
1: Evet.
0: Yani
1: ilk görev yerinde genç. Evet. Ama şimdi hani genç toyluktan yapıyor, sinirine hakim olamadı diyeceğiz ama sonraki görevlerinde de var diyalogları.
0: Yani ilk başlangıcı olmuş, daha sonraki görevlerinde de farklı tepkiler gösterecektir.
1: Evet. Bulgaristan'dan ayrılıyor İstanbul'a. Artık İstanbul'a dönünce de görevi sona eriyor. Bir bekleyişte sonra nereye atanıyor? Bir yere atanıyor.
0: Sonra farklı yerlerde görev oluyor. İlk önce Yunanistan'a

Yunanistan'da Yunanistan'a de görevlendiriliyor. Yunanistan'dan sonra bir süre Bükreş'e de görev oluyor tekrar. Daha sonra Yunanistan'a dönüyor.

0: sonra tekrar Yunanistan'a atanıyor. Bu sefer ikinci katip olarak atanıyor. Tabii burada ilginç bir hadise yaşanıyor. Rüstem Bey bu arşiv belgelerine de yansıyacaktır. Gerek Osmanlı arşiv belgelerine, gerek Yunan kaynaklarında basına da yansıyacak ilginç bir düello hadisesi olacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in bu ilk düellosu olacaktır. Ama son olmayacaktır. Düello teklifleri olacaktır. Tabii.
1: Düello dediğimiz şey bildiğimiz düello.
0: Düello evet. Bu dönemde esasında Avrupa'da yani sorunları çözmek için oldukça yaygın ama bazı ülkelerde yasaklanıyor belli bir bu dönemde. Yunanistan'da da esasında düello yasak. Bu hadise nasıl geliştiğini bakacak olursak bu dönemde askeri ateşe Seyfullah Bey sefarette Miralay'la yükselecektir. Miralay kutlaması için yemeğe çıkılacaktır Atina'da. Yemekten sonra da kutlamaya devam için işte yazlık sineması olarak bilinen Falerio tiyatrosuna girilecektir. Burada oyun izlenecektir. Ancak bu tiyatro oldukça kalabalıktır. Oturacak yer bulunamamıştır ama son sıraya yolun üzerinde işte geçiş yolun üzerine sandalyeler konulacaktır. Bu sandalyeler konmasıyla beraber geçişe esasında mani olmayacaktır anlatılana göre. Ancak Yunanlı subay işte Pierre Racolus bu sandalyeleri niye buraya koydu diye uyaracak. Türk Büyükelçi Galip Bey'e çıkışacaktır. Tabii sefaret etkileri buna müdahil edilecek. Galip Bey olaya dahil olacak ve olay o an için tatlıya bağlanacak. Ancak tiyatroda ikinci aradan sonra tekrar içeri girilecektir. Bir bakılacaktır sandalyeler. Türk Büyükelçinin yetkililerinin oturduğu sandalyeler kalkmış olarak görülecek. Tekrar Türk yetkililer dışarı çıkacaktır. Rüstem Bey de var. Ve bir tartışma çıkacak. Ve tartışmanın sonucunda Yunanlı subay Pirakolos'un kardeşi Argyropoulos Rüstem Bey'i düelloya davet edecektir. Tabii Rüstem Bey de aşağıda kalmayacaktır. Düello teklifini kabul edecektir. Olayı öğrenen gerek Yunan yetkililer gerekse Türk Büyükelçi mani olmak isteyecektir. Rüstem Bey Büyükelçilik'te tutulacak, çıkmasına izin verilmeyecektir. Yunanlı subay ise nezarette tutulacaktır. Ancak her ikisi de buradan kaçacaktır ve Yunanlı subayla Ahmet Rüstem Bey bir düello yapacaktır. Bu düello sonucunda Yunanlı subay göğsünün sağ tarafından yaralanacaktır. Hatta ölüm tehlikesiyle de karşı karşıya kalmıştır. Tabii bu Yunanlı subay dediğimizde Yunanlı subay o dönemde Atina'da tanınan bir aileye mensup bir kişi. Yunanlı subayın etrafında, ailesinin evinin etrafında binlerce kişi toplanacaktır. Yunanlı subayın kardeşi Pierakos Rüstem Bey'i düelloya intikam amacıyla tekrar düelloya teklif edecektir. Türk Büyükelçi apar topar Ahmet Rüstem Bey'i İstanbul'a yollamak durumunda kalacaktır. Bu süreci Galip Bey'in Büyükelçinin yönetememesi Galip Bey'in de görevinin son verilmesine sebep olacaktır. Ancak Yunanlı subay bu düello teklifinden vazgeçmeyecektir. Düello ısrarından Ahmet Rüstem Bey ile bu sefer Paris'te ikinci defa bir düello yapacaktır. Ancak bu düellede kimse yaralanmayacaktır. Ve bu konu tatlıya bağlanacaktır. Ancak Rüstem Bey'in buradaki Atina'daki görevi de olaylı bir şekilde sebep olacaktır. Yani burada Rüstem Bey'in sinirlerine hakim olamaması kendisinin görevinin sonuna ermesine sebep olacaktır. Tabii burada Galip Bey'e yapılan saygısızlığı kendi açısından bir şekilde cezalandırmak istemesi.

0: Yani Türk Büyükelçi Hakareti bir şekilde cezalandırmak istemesi bunun arka planında yatan sebep olarak gösterebiliriz.
1: İyi hocam, yani bir diplomatın sonunu bildiği ve yasak olan, yani yasal olmayan bir şeyi bile isteye Yunanistan'daki görevinde sonra Paris'te yapıyor ve buna ısrarla çekinmiyor olması çok garip ve tehlikeli bir şey bir diplomat için.
0: Diplomat için tehlikeli. Evet. Yani işte Ahmet Rüstem Bey'i sıra dışı yapan yönlerden birisi düelloci yönü olması.
1: Evet, düelloci bir diplomat.
0: Evet,
1: inanılmaz.
0: Diplomat. Yani sadece bu bu hadise bir kez değil. İşte mesela başka şekilde de Venezuelalı bir yetkiliye daha işte teklif edecektir. İşte Cardiff Şeyh Benderi ne düello teklifinde bulunacaktır anlaşmazlığı çözmek için. Rüstem Bey'in çözüm Atatürk'e dahi düello teklifinde bulunacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in çözüm yöntemi
1: düello
0: düello olarak tarif edebiliriz.
1: Korkunç. Evet, evet. Garip yani. Çok garip bir karakter. İlk defa böylesiyle karşılaşıyoruz. Evet. Hocam, Yunanistan'daki görevi bitiyor bu süreçte. Yine olaylı bir şekilde. Evet. Sonra yine İstanbul'a mı gönderiyorlar?
0: Sonra İstanbul'a dönüyor. Ancak Rüstem Bey bu yönüne karşı oldukça bilgili olması, entelektüel olması ve hariciye de yabancı dil bilen insana olan ihtiyaç hariciye nezaretinde Ahmet Rüstem Bey tekrar sefaretlere de görev almasına sebep olacaktır. Nitekim Atina'dan sonra Londra'da Bükreş sefaretinde görevli olacaktır. Bu dönemde hatta Bükreş'te bulunduğu dönemde İttihat ve Terakki'nin bir numaralı ismi olarak kabul edilen işte İbrahim Temo'yla iletişime geçecektir. Onun çıkarttığı Hareket dergisinin işte matbaada basılmasını sağlayacaktır.
1: Destek veriyor.
0: Destek
1: İttihat ve Terakki
0: İttihat
1: katılmış.
0: İttihat ve Terakki'ye bu süreçte ilk kurucu üyeler, ilk üyeleri arasında kendini gösteriyor. Bazı kaynaklarda var. Kendini tarif ediyor. Söyleyebiliriz. Tabii kendisi 1897 yılına gelindiğinde Washington'a atanacaktır. Washington sefaretine atanacaktır. Ancak sefarete görevine başlamayacaktır. Bu dönemde Osmanlı-Yunan Harbi başlayacaktır ve gönüllü olarak Osmanlı-Yunan Harbi'ne katılacaktır. Kitabın zaten kapağında resmi de görüyorsunuz. Bu savaşta kendisi yaralanacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam göğsünden bir kurşun alacak. Ya da kolundan tam bilmiyorum. Yaralanacaktır.
1: Ben şöyle göstereyim hocam. Yönetmenim hemen görecektir.
0: Bu resimde
1: Balkan Harbi'ndeki
0: Osmanlı-Yunan Savaşı 1897 yılında savaşta yaralanacaktır. Bu da o dönemde çizilmiş bir resime, yani bir Alman ressamın çizdiği bir kitapta rastladım buna. Yansıyacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in Alfred Rüstem olarak geçiyor tabii bu dönemde adı. Yapacaktır. Daha sonra savaşta üsteğmen olarak yer alacaktır. Savaş sonunda yüzbaşılığa, savaştaki katkılarından dolayı yüzbaşılığa yükseltilecektir. Böyle enteresan bir kişiliktir. Yani bir tarafta düello, bir tarafta savaş, bir tarafta diplomatlık, yani her alanda varım gibi bir şey var Rüstem Bey'de.
1: Peki savaşta herhalde savaş bölgesinde hocam insanın kendini çok ciddi kontrol etmesi gereken bir alan olsa gerek. Böyle fevri bir karakterin, şimdi kötülemek istemiyorum bu arada. Osmanlı'ya çok
0: tabii çok hizmetleri olan
1: hizmetleri
0: bir
1: olmuş. Çok Türk hizmetleri. Aşığı bir diplomat. Biz o tarafında değiliz. Ama sıra dışı karakterinde konuşmak gerekiyor. Şimdi fevri bir karakter. Doğru fevri. Söylemek lazım. Savaşta çok dikkatli alınması gereken kararlar var. Yüzbaşılığa kadar gelmiş.
0: Yani savaş sonunda yüzbaşılık rütbesi kendisine verilecektir. Yani savaş, yani bu savaşa katıldığını biliyoruz ama savaşta nasıl bir tavır takındığıyla alakalı bir bilgimiz yok. Bilgimiz sınırlı. Ancak bu savaş

0: savaşta ön cephelerde yer aldığını, yaralanmasından rahat bir şekilde anlayabiliriz.
1: Zaten hocam ön cephelerde olmasına şaşıramayız. Evet. Düellolar yapan bir insanın cesareti.
0: Tabii.
1: Cesur biri değil mi
0: yani
1: karakter olarak?
0: Cesaret sahibi bir insan.
1: Evet.
0: Düello yapmak ya da savaşa katılmak bunlar her insanın harcı değil. Hele o dönemde hiçbir mecburiyeti olmayan bir diplomatın hiç harcı değil. Yani sıra dışı diyoruz ya her seferinde
1: kesinlikle
0: vurguluyoruz. Bu yönüyle de sıra dışı bir kişilik.
1: Kesinlikle. Sonra Washington'daki ilk görevi başlıyor hocam.
0: Washington'a Ahmet Rüstem Bey üç defa Washington'da olacaktır. Biri 1899'da, biri 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1909'da, üçüncüsü ise 1914 tarihinde Washington'da yer alacaktır. Ahmet Rüstem Bey 11 Ocak 1899'da Washington'da başkatip olarak atanacaktır. Şöyle bir şey de var. Mesela bu dönemde, yakın dönemde bir Rüstem Efendi diye birisi daha var. Bazı kaynaklarda Ahmet Rüstem Bey ile Alfred Rüstem Bey ile Rüstem Efendi karşılaştırır. Bu dönemde Meridyen Konferansı var. Bu konferansa katıldığı söylenir ama iki Rüstem farklıdır. Birisi Rüstem Efendi'dir. Ahmet, diğeri ise Alfred Rüstem Bey'dir. Bu nüansı da mesela çalışırken benim dikkatimi çekmişti. Yapılan çalışmalarda, özellikle bir yüksek lisans tez çalışmasında dikkatimi çekmişti. Karıştırılmış. Bu bağlamda bu iki kişi ayrılır.
1: Onları ayıralım.
0: Tabii bu karışmaması gerekiyor. Tabii Ahmet
1: Kıymetli
0: Rüstem
1: hocam,
0: Bey. Evet.
1: Özür diliyorum. Bu ayrımı yapalım. Washington'daki görevine gelmeden kısa bir ara verelim. Tabii. Aradan sonra bu önemli görevi ve oradaki düelloları konuşmaya devam edelim. Değerli tarih severler, kısa bir aramız olacak. Ayrılmayın. Ardından hocamla buradayız.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor.

0: Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
10: Hoşuna gitti değil mi?
9: Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.
11: En para, en para, bankanın güzeli.
12: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
13: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
14: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
13: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
15: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
13: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber sıra dışı bir diplomat konuşuyoruz. Ahmet Rüstem Bey'i gerçekten sıra dışı karakteriyle, yaptıklarıyla, düellolarıyla, görev esnasındaki yaşadıklarıyla hikayesi çok sıra dışı. Fakat tabii ki Osmanlı'ya katkıları da çok büyük. Onu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bizi izleyenler var. Tarih gönüllerine teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ramazan Erhan Hocam bizleri izliyor. Bir sorusu var. Daha sonra soracağım. Yine Ahmet Rüstem Bey'in Ermeni meselesine bakış açısını merak etmiş. Hocamıza iletir misiniz tabii demiş. Onu da soracağım. İlerleyen zamanlarda. Yine program öncesinde lafı geçtiği için çok severiz, atlamayayım. Profesör Doktor Emel Poyraz hocama çok selam söylüyorum buradan, Marmara Üniversitesi'nden. Ve Profesör Doktor Hatice Özpektaş bizleri izliyor. Kıymetli eşi Hasip Pektaş'la beraber çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Hocam devam edelim. Tabii. Washington'da görev almasında kaldık. Buraya atandı. Evet. Öncesinde Bükreş. Değil mi?
1: Evet, Bükreş, Londra, Bükreş.
0: Londra, Bükreş. Bükreş
1: tekrar Bükreş'te görev alıyor. Londra, Bükreş, Yunan Harbi sırasında esasında Washington'a atanıyor ama savaşa katıldığı için Washington'a gitmiyor. Tekrar Bükreş'e atanıyor. Bükreş'ten sonra tekrar Washington'a başkatip olarak atanıyor 1899 yılında. Tabii bu dönemde başkatip olarak atansa da büyükelçi, bu dönemki elçi Ferruh Bey'in İstanbul'da olması sebebiyle Rüstem Bey bir nevi Amerika'da elçi olarak görev alıyor. Bu dönemde özellikle Rüstem Bey gündeme getirdiği bazı konular var. Maaş ödemeleri, Rüstem Bey'in görev aldığı dönemde Osmanlı Hariciyesi'nde maaş ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşanıyor ve maaşlar yani bir senede maaşlar bazen 7-8 ay ödenirken ödenmediği dönemler oluyor. Washington gibi bir yerde, özellikle başka bir kıtada bu sorun teşkil ediyor. Osmanlı işte büyükelçilikte görev yapanların maaş ödenmemesi sorun teşkil ediyor. Rüstem Bey de bunu gündeme getiriyor. Bu mevzuyu sık sık gündeme getiriyor. Maaşların ödenmemesi, harcırahın verilmemesi. Kendisi diyor ki, ben diyor büyükelçiye vekalet ediyorum. Büyükelçi vazifesindeyim. Bana harcırah da verilmesi gerekiyor. Maaşların işte büyükelçilikteki çalışanların maaşlarının ödenmesi gerekiyor diyor. İstanbul'a telgraf yazıyor. Hatta bu telgraflarda maaş ödenmemesi birkaç kez gündeme getiriyor. Ondan sonra alaycı üslupla bir ifade takılıyor. Hatta İstanbul'a yolladığı son telgrafta, görevine son verilmeden önceki son telgrafta diyecektir ki işte ben elçiliği tatil ettim, büyükelçi çalışanlarına da izin veriyorum diyecektir. Tabii bu durum İstanbul'daki hariciye nezaretini hiç de hoşnut etmeyecektir. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sadarete bir yazı yazacaktır. Rüstem Bey'in görevden alınmasıyla alakalı olarak. Rüstem Bey bundan sonraki süreçte kendisine 2 ay izin verecektir. Rüstem Bey Amerika'dan ayrılacak ve Londra'ya gidecektir. Tabii Rüstem Bey Londra'ya gittiğinde de esasında sakin duramayacaktır. Bu maaş ödenmemesi konusunu tekrar gündeme getirecektir. İngiliz gazetesinde bir makale kaleme alacaktır. Makalenin başlığı, bir hükümeti uyarmak, ücretleri ödenmeyen Türk diplomatların sıkıntılı durumunu başlığını taşıyacaktır. Tabii direkt bu yazıda Rüstem Bey'in adı geçmeyecektir. Ancak Rüstem Bey olduğuna dair ip uçları olacaktır ve bu Büyükelçiliğinde, Londra'daki Büyükelçiliğinde dikkatini çekecektir. Rüstem Bey'e soracaktır. Bu yazıyı, bu makaleyi siz mi kaleme aldınız diyecektir. Rüstem Bey'i reddetmeyecektir. Diyecektir ki bunu ben kaleme aldım. Maaşların ödenmemesini ne eleştirdiğini belirtecektir. Ayrıca bu dönemde özellikle yazı da oldukça ilginçtir. İşte sadrazam bu dönemde bir İngiliz başbakanının 4 katı maaş almaktadır. Önemli devlet memurlarına yüksek maaşlar verilmektedir. Ancak hariciye çalışanlarına maaş ödenmemektedir diye bir serzenişte, bir şikayette bulunacaktır. Bu şikayet tabii Osmanlı hariciyesini memnun etmeyecektir. Hı hı. Bu

0: Bu eleştirileri sadece hükümetle de kalmayacak, padişaha da daha sonra yazdıklarında 2. Abdülhamit'i de eleştirecektir. Bu yazı Daily Mail'de yayınlanacaktır ve Rüstem Bey yazının kendisine ait olduğunu kabul ettikten sonra İstanbul'a gönderilmesi için Londra'daki işte sefire bir yazı verecektir. Diyecektir ki bu yazıyı İstanbul'a yollamazsanız İngiliz basınına bu yazıyı da vereceğim diye tehdit edecektir. Bundan sonraki süreçte Rüstem Bey'in görevine son verilecektir. Kendisi yargılanacaktır. Hatta kendisine müebbet hapis cezası verilecektir. Ancak bu ceza kararı mezkûr ilan ettirilmeyip deyip uygulamaya alınmayacaktır.
1: Bir dakika, İngiliz hükümeti tarafından mı müebbet?
0: Yok, Osmanlı hükümeti tarafından. Ancak Ahmet Rüstem Bey İstanbul'a 1908 senesine kadar, 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar bir daha dönmeyecektir.
1: Yani 1901'de yaşanıyor bu olay.
0: 1901'de yaşanıyor.
1: 1908'e kadar hiç
0: İstanbul'a dönmeyecektir.
1: Görev alıyor mu?
0: Görev almayacaktır. Hmm. Görevine son verilecektir.
1: Hmm. 7 yıl verilecektir. Hiç yok.
0: Tabii, hiç görev yok. Bu süreçte 7 yıl boyunca Ahmet Rüstem Bey Avrupa'da, bir süre Avrupa'da kalacaktır. Avrupa'da köşe yazıları kaleme alacaktır. Bu köşe yazılarında dikkat çekici yönü 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunacaktır. Farklı konularda işte Türk-İngiliz ilişkileri ve farklı konularda makaleler kaleme alacaktır. Ama gene ilginçtir ki Türkiye ve Türkler aleyhinde bir kelime dahi söz etmeyecektir. 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunurken Türk yetkilileri, Türk halkına, Türk milletine karşı hiçbir kötü söz söylemeyecektir. Bu da ilginçtir. Tabii Rüstem Bey 1901 ile 1908 arasında bir süre Avrupa'da kalacak. Daha sonra Mısır'a gitmek için Malta'ya gidecektir. Malta'da teyzesi yaşamaktadır. Teyzesini ziyaret edecektir. Burada mesela İngiliz yetkililerin gittiği bir kulüp var. Bu kulübe gidecektir ancak hiçbir İngiliz resmi yetkilisiyle temasta bulunmayacaktır. Bu o dönemki Malta'daki Osmanlı hariciyecilerin de dikkatini çekecektir. Bunu İstanbul'a rapor edecektir. Yani Ahmet Rüstem Bey kesinlikle Türkiye'nin aleyhine, Türkler aleyhine, Osmanlı aleyhine bir faaliyette bulunmayacaktır. Daha sonraki süreçte Mısır'a geçecek. Burada Fransızca bir gazetede makaleler kaleme alacaktır. Ve editörlüğünü yapacaktır. Mesela burada The Turkish Army, yanlış hatırlamıyorsam Türk Ordusu diye bir makale kaleme alacaktır. Bu makalede Türk ordusunu anlatacaktır ve bu makale de oldukça ilginç bir makaledir. Hmm. Kısaca bahsetmek gerekirse makalede Türk ordusundan bahsederken mesela Türk ordusunu teşkil eden yapı Osmanlı ordusunda kimlerin görev aldığını belirtir. Mesela Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğundan bahseder. İkincisi Lazlar der. Üçüncüsü Suriye, Suriye'de yaşayan Araplar, işte Kürtler, işte Arnavutlar, Boşnaklar olarak sıralar. Ama ana unsurun Türkler olduğunu belirtir ve Türk askerini tarif ederken emirleri sorgulamadan olduğu gibi uygulayacağından bahseder. Tam bir asker olduğundan bahseder. Bir yönüyle ilginçtir. Ruslara benzetir ancak Rusların içki yönünü, içki kullanmasının onlar için bir zafiyet olduğunu bahseder. Bu bağlamda yani Türk ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğunu vurgular. Bu bakımından da daha tabii bu makale yaklaşık 7 sayfalık bir makale, daha ayrıntıya girersem programı evet. sonunu getirebiliriz.
1: Çünkü konuşacağımız evet. da çok evet. şey var hocam. O 7 yıllık süreç boyunca evet. şahsi olarak.

0: olarak evet. yazılar yazıyor Tabii. gazetelerde. Kişisel çalışmalar yapıyor ama 1909 yılında evet. yine evet. Washington sefaretine atanıyor. Tabii. Tabii. Ve geri dönüyor değil evet. mi?
1: Şöyle oluyor. 1909 yılında bir nevi iade-i itibar. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra İstanbul'a dönecek. Gene sefarette görev almak istediğini belirtecek ve birkaç ismi kendisine kefil olacak birkaç isim verecektir. Nitekim Rüstem Bey tekrar iade-i itibar diyebiliriz belki. Washington'a yine başkatip olarak 1899'daki gibi yine başkatip olarak atanacaktır. Tabii Rüstem Bey kendisine sorulacaktır. Siz işte genç Türk müsünüz? Dediğin sorulduğunda ilk üyelerden olduğunu belirtecektir. Tabii başkatip olduğu dönemde yine sefir gibi hareket edecektir. Sefarette mesela ilk defa resmi bir yemekte eğlenceli bir işte danslı bir resmi yemek düzenleyecektir. Sefarette parti yani o dönem tahammüllere uygun bir işte yemekli parti dahi verecektir. Burada Rüstem Bey Amerikan sosyetesinin de dikkatini çekecektir. Danslarıyla, hareketleriyle, yakışıklılığıyla bu da yani o dönemki Osmanlı belgelerine de yansıyacak. Hatta Amerikan gazetelerinde de bu şekilde haberlere de rastladım. Bu oldukça ilginçtir. Tabii Rüstem Bey Amerika'da bulunduğu bu dönemde gerek iç siyaseti, Amerika'daki iç siyaseti, gerek dış siyaseti de yakından takip edecektir. Bu tarihte ilginç bir rapor hazırlayacaktır ve İstanbul'a yollayacaktır. Bu Türk-Amerikan ilişkileri hakkında bu raporda sefarette çalışanların özellikle kendinden önceki büyükelçilerin dahi İngilizce yeterli düzeyde İngilizce bilmemesini eleştirecek. Amerika'ya gönderilecek kişilerin iyi bir İngilizce bilgisine sahip olmasını isteyecek ve Amerikan toplumuyla ilişki içerisinde olmasını tavsiye edecektir. Bir dikkat çekici yönü de bu raporda. Rapor oldukça uzun, yaklaşık 8-9 sayfa. Ben kısaca bahsetmek istiyorum. Amerika'daki Türkiye aleyhtarı bir lobicilik faaliyeti var bu dönemde. Özellikle yoğun bir şekilde Ermeniler ve Rumlar, özellikle 1909 Adana Ermeni olaylarından sonra Rumlar, Ermeniler yoğun bir şekilde Türk aleyhtarı faaliyette bulunacaktır. Bunu Rumlar da destekleyecektir. Amerika'da, Avrupa'da olan işte Terrible Türk, korkunç Türk imajı üzerinden Türkiye ve Osmanlı aleyhine bir propaganda yürütülecektir. Rüstem Bey bunun buna mani olunması üzerinde vurgu yapılacak. Gerek basına demeçler verecektir, gerekse Amerikalı yetkililerle yakın iletişime geçmenin önemine vurgu yapacaktır.
0: Hocam, bu bakımdan çok, evet. Çok fazla yer değiştiriyor. Washington'da evet. kaldıktan sonra bir sene sonra Paris'e mi gidiyor?
1: Tabii tarafta. Washington'dan kaldıktan sonra bir sene sonra.
0: Bütün bu anlattıklarınız bir yıllık hikaye değil mi?
1: Bir sene Washington'da kalıyor 1909'da, daha sonra Washington'dan sonra 1910 senesinde Paris'e gidiyor. Paris sefaretine görevlendiriliyor. Paris'teki vazifesi de oldukça ilginçtir. Bir belgelere yansıyan en önemli hadise mesela burada bir yolsuzluk soruşturması vardır. Paris Başkonsolosu Lütfü Bey'di yanlış hatırlamıyorsam, onunla alakalı bir yolsuzluk iddiası vardır. Bunu soruşturmak üzere Ahmet Rüstem Bey görevlendirecektir. Hmm. Bizzat Hariciye Nazırı tarafından kendisi görevlendirilmesi Büyükelçiden istenecektir. Paris Büyükelçisi'nden. Çünkü Ahmet Rüstem Bey'in Hariciye Nazırı da biliyor, titiz olduğunu, hiçbir etkiye açık olmadığını, sıra dışı bir kişilik olduğunu o da farkında. Rüstem Bey bu soruşturmayı 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacak ve bu işte Lütfi'nin esasında bu suçu işlediğini iddia edecektir. Daha sonra da zaten yargılanacaktır. Tabii Paris'te bulunduğu dönemde özellikle İtalya'nın işte Trablusgarp'ı işgali gündeme gelecektir. Bununla alakalı görüşmeler de yapacaktır. Kısa vadede Trablusgarp'ın işgal edilmeyeceğini düşünmektedir. Ancak Avrupalı devletlerin kendi aralarında İngiltere, Fransa ve İtalya'nın anlaştığı takdirde bu işgalin gerçekleşeceği düşüncesindedir. Ancak raporun son kısmında dikkat çekicidir. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı elinde tutmak istiyorsa güçlü bir donanmaya sahip olması gerektiği vurgusunu yapacaktır. Zaten Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı elinde tutamamasının en önemli sebeplerinden birisi de güçlü bir donanmaya sahip olmaması seydi. Bu yöndeki tespitleri de oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Balkan Savaşları'na katılıyor mu hocam?
1: Ahmet Rüstem Bey Balkan Savaşları'na katılmıyor. Bazı kaynaklarda kendisinin Balkan Savaşları'na katıldığı yazıyor ancak sadece bir kitapta var. Yanlış hatırlamasam İnönü Ansiklopedisi'nde geçiyor. Ben bunu da merak ettim. Kaynağa baktığımda farklı bir kaynak göstermiyor. Yani nereden aldığı belli değil. Ancak Balkan Harplerine katılmıyor. Ancak Balkan Harpleri sırasında yaşananlarda oldukça üzülüyor. Celal Nuri İleri işte hüngür hüngür ağladığını, ağlarken titrediğini, o kadar üzüldüğünü belirtiyor. Ancak bu kitabı yazdıktan sonraki süreçte tekrar ATS'e arşivlerine baktım. Yani Genelkurmay arşivlerinde yeni bir belge çıktı. Bu dönemde Küçükçekmece taraflarına geldiğini, buradaki Hilal Ahmer'de görev aldığıyla ilgili bazı belgeler var.
0: Gönüllü olarak.
1: Evet. Tabii bu Vakıf Kültür Yayınları 3. baskı yaptığı takdirde onu da ekleyeceğim artık görevli olarak. Tabii savaşa fiili olarak katılmıyor. Yaşının 50 yaş geldiğini düşünürsek savaşa katılması olası da değil. Ama mümkün olduğunda elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Hatta savaşın devam ettiği, savaşın sonuna yaklaştığı dönemde basında makaleler kaleme alacaktır. Bu Makedonya'daki durumu ele alan, Makedonya'nın işte Sırplar, Rumlar işte arasında ya da Bulgarlar arasında paylaşılmaması gerektiğini, buradaki yapının paylaşmaya müsait olmayacağını, buranın paylaşıldığı takdirde bir harbi umumi, yani bir dünya savaşına, burada yaşanan anlaşmazlıklar bir dünya savaşına sebep olacağı iddiasında bulunacaktır. Hatta daha sonraki süreçte bu Rüstem Bey'i haklı çıkaracaktır. Buradaki Müslümanların durumuna da işaret eder. Buradaki Müslümanların bu şekilde, yani Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan arasında paylaştırılamayacağını, Makedonya'nın kendi başına bir özel bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayacaktır. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'in tespitleri oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu kadar Osmanlı hükümetinin hakikaten gidişatıyla paralel düşüncede olan bir insan, Osmanlı ve aynı zamanda onun topraklarını savunan, Türk hükümetini savunan bir insan. Merak ediyorum. Müslüman mıydı yoksa değil miydi?
1: Şöyle, Ahmet Rüstem
0: sonradan
1: Bey...
0: Sonradan Müslüman oldu galiba.
1: Ahmet Rüstem Bey, Müslüman olması şu şekilde olacaktır. Ahmet Rüstem Bey, 1914 senesinde Washington'a büyükelçi olarak atanacaktır. Atandıktan sonra...
0: Paris'teki o soruşturmasını yürütüyor. Tekrar Washington'a...
1: Sonra Paris'teki soruşturmasını yürütüyor. Daha sonra Karadağ elçi olarak atanıyor.
0: Evet, Balkan Savaşları öncesi.
1: Balkan Savaşları'nın hemen öncesinde Karadağ elçi olarak atanıyor. Burada yaklaşık 8 ay kalıyor. 8 ay boyunca özellikle Arnavutluk meselesi, Arnavutluğun durumuyla alakalı olarak ve Balkanların durumuyla alakalı olarak İstanbul'a yazılar yolluyor. Ancak 8 ay sonunda yine Berene hadisesi dediğimiz bir hadise yaşanıyor Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında. Berene hadisesinde işte Karadağlı askerler Osmanlı karakoluna saldırıyor. 63 tane Türk askerini şehit ediyor. Ahmet Rüstem Bey Karadağ'ın nasıl böyle bir şeye yeltendiğini belirtiyor ve özür dilemesini istiyor. Özür dilemediği takdirde Karadağ'ı terk etmekte tehdit ediyor. Hatta bu kararı alırken İstanbul'a dahi danışmıyor ve özür dilemediği için Karadağ'ı terk ediyor. Bu sefer de Karadağ'ı terk ediyor Rüstem Bey. Bu hatta daha sonraki süreçte de kendisi aleyhine bazı eleştirilere de sebep oluyor. Daha sonra Karadağ'dan sonraki görevi ise son vazifesi olacaktır. Washington sefareti olacaktır. Tabii Washington sefaretine atandığında kendisi Alfred Rüstem'dir. Yani daha henüz Müslüman değildir. Kendisi atandıktan sonra Müslüman olacaktır. Bazı kaynaklarda atanmadan önce Müslüman oldu. Yani Müslüman olduğu için.
0: Büyükelçilik görevi için değil mi?
1: Son görevi, büyükelçilik görevi Washington'dadır. Bazı kaynaklarda işte Ahmet Rüstem Bey Müslüman olduğu için Washington'a atandığı gibi böyle bir bazı ibareler var. Ama bu doğru değil. Ahmet Rüstem Bey, Alfred Rüstem olarak Washington'a atanacaktır. Daha sonra Müslüman olacaktır. Müslüman olması da oldukça ilginçtir. Padişahın huzuruna Washington'a gitmeden önce padişahın huzuruna çıkacaktır Mehmet Reşat'ın üzerinde. Diyecektir ki ben mezhep olarak Katoliğim ama kendimi sizden farklı görmüyorum. Ben Müslüman oluyorum diyecektir. Padişah Mehmet Reşat çok duygulanacaktır. Kendisini alnından öpecektir ve altın bir saatini çıkarıp verecek, tesbihini hediye edecektir. Tabii bu hadise dönemin basını da, yerli ve yabancı basının da dikkatini çekecektir. İşte İngiliz işte The Times gazetesinden tutun, işte dönemin Amerikan basınına, Türk basınına kadar yer alacaktır. Mesela İngiliz ve Amerikalı basında Rüstem Bey'in ailesinden bahsedecek, asil bir aileden geldiğini, gerek anne tarafından gerek baba tarafından ve Müslümanlığı kabul ettiği vurgusu yapacaktır. Yani basında bununla alakalı onlarca habere rastladığımı söyleyebilirim. Bu o dönemde de büyük bir ilgi çekecektir. Dini söyleyebiliriz.
0: Hocam bir sorumuz var ilginç. Evet, İstanbul'dan Nuri Bey sormuş. Ahmet Rüstem Bey'in Osmanlı adına ajanlık faaliyetleri bulunduğu şeklinde iddialar var. Ne dersiniz demiş.
1: Şöyle ajanlık faaliyetleriyle şunu diyebiliriz. Bu Atatürk'te Duvarlı Hadisesi'nden sonra, Duvarlı Hadisesi yaşanacaktır. Duvarlı Hadisesi'nden sonra Ahmet Rüstem Bey İtalya'ya gidecektir. Propaganda faaliyetlerini yürütmek için. İtalya'da bu dönemde istihbarati alanda Osmanlı'nın bu dönemde, yani heyeti temsil eden Türkiye'nin istihbari faaliyetlerini yürütüldüğü bir yer. Bu bağlamda kendisinin görevlendirilirken bir istihbari görevi de Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirilmiş olması hiç de yabana atılacak bir şey değildir. Yani böyle bir ihtimal de gerçek. Yani bu Duvarlı Hadisesi'ni Ahmet Rüstem Bey Atatürk'le yaşadığı tartışmadan kaynaklanarak gittiği gibi bir mizansen de bu hadisenin mizansen olma ihtimali de yüksek. Ama kesin bir bilgi yok. Ama gittiği yer itibariyle Roma istihbari faaliyetlerini yoğun bir şekilde Osmanlı Türkiye'nin temsilcilerinin yaptığı bir yer. Bu dönemde İtalya yani ikinci Türkiye'ye Türk Milli Mücadelesi'ne daha olumlu baktığı için de bu ihtimal kuvvetleniyor ama ben şimdiye kadar bir belgede rastlamadım.
0: Anladım. Hocam Washington Büyükelçiliği'nin sırasında istenmeyen kişi olarak ilan edildiği doğru mu?
1: Değil. Doğru değil. Bununla alakalı birçok çalışma var. Ancak buradaki çoğu çalışma esasında Mine Erol'un ince bir kitap çalışması var. Tabii 1970'lerde 74 ya da 76'da tam hatırlayamıyorum. Buna dayanıyor. Ama bu bilgi hatalı. Ahmet Rüstem Bey Washington'da istenmeyen kişi ilan edilmiyor. İzinli olarak

0: dönüyor. Şöyle, bu hadise ilginç bir hadisedir. Washington'da bulunduğu dönemde Ahmet Rüstem Bey, Türkiye lehine yoğun bir lobi faaliyetinde bulunacaktır. Özellikle bu Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeniler, gerek Rumlar yoğun bir şekilde Türkiye aleyhtarı yayın faaliyetlerinde bulunacak ve basına da, Amerikan basınına da oldukça etki edeceklerdir. Bunları İngilizler ve Fransızlar da destekleyecektir. Ve Türkiye aleyhtarı karikatürlerden tutun hakaret içeri astarı olmayan haberler vardır. Tabii Amerikan hükümeti buna sessiz kalacaktır. Ahmet Rüstem Bey yine sıra dışı kişiliğiyle beraber buna belli noktada uyarıları yaptıktan sonra sessiz kalamayacaktır. Yine diplomatik taamüllere uymayan, kendisi de belirtecektir, bir açıklama yapacaktır. 8 Eylül 1914 tarihli The Evening Star gazetesinde bu haber yayınlanacaktır. Sadece Evening Star'la da kalmayacak, basında başka gazetelerde de yer almıştır. Yani bazı çalışmalarda da Evening Star diyor ama başka gazetelerde yer alacaktır. Haber oldukça ilginçtir. Ahmet Rüstem Bey diyecektir ki Ruslar işte pogrom, yani Yahudilere katliam yapmışlardır. Fransızlar Cezayir'de büyük bir kıyımda bulunmuşlardır. İngilizler Hindistan'da keza benzer şeyler uygulamışlardır. Amerikalılar da işte Waterkur denen Filipinlerle savaşta Waterkur denen işkencede bulunmuşlardır. Ayrıca zencilere yaptıkları da ortadadır diye bir eleştiride bulunacaktır. Yani özetle tabii Amerika hükümeti bu Rüstem Bey'in eleştirilerine ilk başta bir cevap vermeyecektir 8 Eylül'de. Çünkü aynı dönemde Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldıracaktır. Washington'da gündemi budur. Ancak 10 Eylül'de cevap verecektir. Amerikan Başkanı diyecektir ki bu açıklama doğru mu? Rüstem Bey'in bu yaptığı açıklama doğru mu? Doğruysa böyle bir açıklamayı neden yaptı? Kendisine sorulmasını Dışişleri Bakanı'ndan isteyecektir. Dışişleri Bakanı da Ahmet Rüstem Bey'e görüşecektir. Ahmet Rüstem Bey bu açıklamasını reddetmeyecektir. Taamüllere uygun olmadığını, diplomatik taamüllere uygun olmadığını belirtecektir. Tabii bu görüşmeden sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Amerikan Başkanı'na gidecek, doğrulayacaktır. Danışmanı, bu dönemki danışmanı, başkan danışmanı Lansing, Robert Lansing de Ahmet Rüstem Bey'in istenmeyen kişi ilan edilmesini teklif edecektir. Ancak Dışişleri Bakanı araya gelecektir. Rüstem Bey'in özür dilemesi halinde kalmasının daha faydalı olacağını, çünkü şimdiye kadar Osmanlı Devleti ile Amerika arasında bir problem olmadığına vurgu yapacaktır. Ahmet Rüstem Bey'e bu istek belirtilecektir. Yani özür dile ya da işte bu açıklamanın bir hata olduğunu belirt, kal denecektir. Ancak Ahmet Rüstem Bey kesinlikle geri adım atmayacaktır. Diyecektir ki dediklerimi sonuna kadar arkasındayım. Siyasi taamüllere uygun değil, ancak Amerikan hükümeti de bu hadise karşısında tepkisiz kalması beni rahatsız etti diyecektir. Tabii bundan sonraki süreçte diyecektir ki ben izinli olarak ülkeme dönmek istiyorum diyecektir ve ülkeden ayrılacaktır. Yani kesinlikle istenmeyen kişi olmayacaktır. Daha sonra yaptığım araştırmada da, belgelerde de Rüstem Bey mesela sefir maaşı almaya devam edecektir. Yani vazifesi bir nevi devam edecektir. Bu yönde girişimleri de vardır. Hiçbir belgede, hiçbir yazıda istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bir belge ve bir kanıt yok. Mesela burada ilginç bir şeydir. Bu dönemde bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Rüstem Bey bu Türkiye aleyhtarı propagandaya karşı, o dönemde ilginçtir, bir karşı olarak bir propaganda filmi çekmek isteyecektir.
1: Propaganda filmi.
0: Propaganda filmi Amerikan sinemalarında gösterilmek üzere. Bu
1: İlginç mi?
0: ilginçtir, oldukça
1: Evet.
0: ilginçtir. İşte Hariciye Nazırı Said Halim Paşa'ya bir yazı yazacaktır, bütçe isteyecektir, para isteyecektir. Diyecektir ki benim kontrolümde olmak kaydıyla Türkiye lehine bir propaganda filmi çekti.

0: biriktirmek istiyorum. Bu 6 hafta süreyle Amerikan sinemalarında gösterilmesini teklif edecektir. Ancak o günkü şartlarda bu gerçekleşmeyecektir. Bu da ilginç bir anekdot olarak bundan da bahsedebiliriz. Yani Rüstem Bey'in böyle ilginç, güzel fikirleri de olduğunu söylemekte fayda var.
1: Kesinlikle hocam. Tabii yine notlarımızda Ahmet Rüstem Bey'in bir eseri var. Evet. Cihan Harbi ve Türk-Ermeni meselesi.
0: Evet.
1: Bu bir kitap mı, makale mi?
0: Bu kitap. Ermeni meselesiyle alakalı kaleme alınan ilk eserlerden birisidir.
1: Yine Ramazan hocamız sorusunu da cevaplamış olalım i̇lk burada. Ermeni meselesine nasıl bakıyor?
0: Ermeni meselesinde yine Türkiye tarafı bir tavır takınacaktır. Türk-Ermeni meselesiyle ilgili bu kitap esasında kaleme alınırken Enver Paşa'nın desteği vardır. Enver Paşa bu kitabı Ahmet Rüstem Bey'in bir nevi sponsor olacaktır. Ancak içine kesinlikle müdahale etmeyecektir. 600 liralık gibi bir ücret ödeyecektir. Bu kitaptan 10 bin adet basılacaktır. Yabancı devlet yetkililerine, parlamentolara gönderecektir kitap. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türk-Ermeni ilişkilerini ele alıyor. Rus konsolosluk raporları çerçevesinde burada yaşananları değerlendiriliyor. Yaşananların bir katliam olmadığını, yani bir soykırım olmadığından bahsediyor. Birinci bölüm böyle. İkinci bölüm ise belgelerden oluşuyor. Tabii Rüstem Bey bu kitabı yazarken, kaleme alırken mümkün olduğunca tarafsız olduğunu, olayları tarafsız şekilde ele aldığından bahsediyor. Ancak kitabın başında bu kalemi alırken Türk milletine olan saygı ve sevgisini, minnetini de belirtiyor. Ancak bütün diyecektir ki bütün açıklığıyla gerçek bilgilerden bahsettim diye. Evet. Yer verecektir kitabın başında.
1: Milli mücadeleye katılıyor mu Ahmet Rüstem?
0: Tabii Ahmet Rüstem Bey esasında milli mücadelede ilk katılan, milli mücadelenin en başından itibaren yer alacaktır. Bu birçok kaynakta da yer alıyor. Gerek İngiliz kaynaklarında, gerek Osmanlı arşiv belgelerinde. İngiliz kaynaklarında ilginçtir. Big Four, büyük dörtlü, yani önde gelen dört isim arasında işte Rauf Orbay, işte Mustafa Kemal ve Ahmet Rüstem Bey'in de ismi geçiyor. Daha milli mücadelenin ne şekilde, yani kurtuluşun ne şekilde yapılacağı konusundaki tartışmaların devam ettiği dönemde İstanbul'da. Ahmet Rüstem Bey de İstanbul işgal edildiği dönemde İstanbul'da. Bu dönemde daha sonraki süreçte milli mücadelenin ileri gelenleriyle de bu dönemdeki işte Rauf Bey, Rauf Orbay'la da irtibatta olacaktır. İstanbul'da çare tükendiğinde Anadolu'ya geçen ilk isimlerden birisi yine Ahmet Rüstem Bey olacaktır.
1: Hocam sizi çok konuşturduk. Biz soluklarını hakikaten üst üste lütfen suyunuz için biraz ben de diğer soruma geçmiş olayım. Tabii Anadolu'ya geçiyor. İstanbul'dan Anadolu'ya. Mustafa Kemal Paşa ile bir çalışma mesaisi oluyor mu? Ya da bir diyaloğu gelişiyor mu?
0: Tabii Mustafa Kemal Paşa ile dediğim gibi Sivas'a. Milli Mücadele Anadolu'ya geçtikten sonra Sivas'a ilk olarak Ankara üzerinden Sivas'a geliyor. Mustafa Kemal Paşa da kendisinin Anadolu'ya gelmesinden oldukça memnun ve Ahmet Rüstem Bey'i yanından ayrılmıyor. Hatta
1: duymuş mu yani Mustafa Kemal Paşa Ahmet Rüstem Bey nereden duymuş?
0: Ahmet Rüstem Bey bilinen bir kişi esasında. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle bilinmemesine imkan yok. Ve İstanbul'da bulunduğu süreçte de milli mücadelenin önde gelen, daha sonraki süreçte önde gelen simalarıyla da iletişim halinde. Tabii Mustafa daha Anadolu'ya geçmeden Ahmet Rüstem Bey'in geldiğini Kazım Karabekir'e yazdığı mektupta kendisinden büyük istifade etmeyi düşünüyoruz diye bahsedecektir. Ahmet Rüstem Bey'i bu bakımından büyük bir önem atfedecektir. Daha sonraki süreçte mesela heyeti temsiliye Sivas'tayken kendisiyle görüşecektir. Sivas'tan Ankara'ya heyeti temsiliyenin gittiği dönemde kendisiyle Ankara'ya giderken aynı otomobilde yer alacaktır. Ahmet Rüstem Bey işte Yaver'i, Rauf Orba yanlış hatırlamıyorsam dördü aynı otomobilde Ankara'ya gidecektir. Bu bakımdan esasında Ahmet Rüstem Bey'i oldukça iyi ve görüşmelerinde işte Amerikalı işte Fransız yetkililerle görüşmelerde Ahmet Rüstem Bey bizzat yer alacaktır. Dil bilgisi ve diplomatik becerisi den istifade edilecektir. Bu dönemde aynı zamanda propaganda faaliyetlerinde Ahmet Rüstem Bey üstlenecektir. Yoğun bir şekilde propaganda faaliyetlerinden de kendisinden istifade edecektir.
1: Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği doğru mu hocam?
0: Evet, Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği büyük ihtimalle doğru diyeyim. Bununla alakalı, düello teklifiyle alakalı olarak tabii belgelere yani arşiv belgelerine da bir rastladığım bir şey yok. Ancak hatıratlar da var. Hatıratlar her ne kadar birincil kaynak olsa da Cumhuriyet tarihi çalışmalarında şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var. İki farklı kaynakta bu düello hadisesine rastladım. Birincisi Kazım Özalp'ın hatıralarında, Kazım Özalp'ın kaleme aldığı hatıralarda, bir diğeri ise Müfit Kansu'nun hatıralarında yer alıyor. İki kaynakta Döğerli hadisesinden bahsediyor, doğruluyor. Kazım Özalp bu Döğerli teklifinin Bilecik taraflarında olduğundan bahsederken Müfit Kansu bununla alakalı yer bildirmiyor. Ancak benzer şeyleri anlatıyor. Müfit Kansu daha ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Müfit Kansu'yu temel alarak bu hadiseden bahsedecek olursak, tabii bu dönemde özellikle milli mücadelenin yaşandığı, Kurtuluş Savaşı'nın daha başı dediğimiz büyük bir sıkıntılı bir dönemde hadise gerçekleşiyor. Bu dönemde yemek, ne olursanız olun, mebus da olsanız, heyeti temsiliye üyesi de olsanız, yemek temin etmek, hele et gibi gıdalara ulaşmak zor. Bu dönemde işte bir gün yemekte pirzola çıkıyor ve yemekten sonra tatlı var. Ancak bu tatlı çok ender, rastlanan bir şey. Hadise şöyle gerçekleşiyor. Yemek yeniyor. Et pirzola yandıktan sonra normalde yemek bitiyor ve sigaralar yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey de.
1: Bu arada sağlığa zararlıdır.
0: Sağlığa zararlı. Parantez içinde belirtelim.
1: Parantez içinde
0: belirtelim. Sigara kullanmıyorum zaten, karşıyım da. Tabii yemekten sonra sigara yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey de Atatürk'te sigarayı seven bir insan. Ancak Mustafa Kemal Paşa uyarıyor Ahmet Rüstem Bey'i. Ahmet Rüstem Bey diyor, acele etme, sigara yakma diyor. Tabii Ahmet Rüstem Bey bozuluyor. Niye beni herkesin içerisinde
1: uyarıyorsunuz
0: yüksek sesle diyor. Yaklaşık 15 kişilik bir davetli var. Atatürk de diyor ki, ya yemekten sonra tatlı var, ondan dolayı işten kesilmesin diye bu uyarıyı yaptım diyor. Ahmet Rüstem Bey buna da ikna olmuyor ve sofrayı terk ediyor. Kızıyor ve terk ediyor. Müfit Kansu, Atatürk diyor ki Müfit Kansu'ya, git bakalım Ahmet Rüstem Bey niye böyle bir tepki verdi. Müfit Kansu Rüstem Bey'in yanına, odasına gidiyor. Diyor, Rüstem Bey niye böyle bir harekette bulundunuz, tepkide bulundunuz? Diyor ki, Mustafa Kemal Paşa, Atatürk diyor, beni herkesin yanında diyor azarladı. Evet. Bu benim gururuma dokundu diyor. Bu işte benim gururuma dokundu. Ben burada şerefimi kurtarmak durumundayım. Atatürk'ü düelloya davet ediyorum diyor. Kendisine söyle diyor.
1: Ne meraklı düello ya. Atatürk dedi düello.
0: Düello. Müfit Kansu da diyor ki, sen diyor Atatürk'ü öldürmek mi istiyorsun diyor. Hayır diyor. Benim amacım diyor ya yaralar.

anmak ya ölmek ama diyor şerefimi kurtarmak diyor. Tabii Müfit Kansu ne yaptıysa ikna edemiyor. Durumu Mustafa Kemal Paşa Atatürk'e söylüyor.

0: Çok hoş.
1: Bozuluyor ve birkaç gün sonra ayrılıyor. Tabii bu hadisenin den sonra Ahmet Rüstem Bey milletvekilliğinden de istifa ediyor. İstifası da hatta bu dönemde mecliste yani meclis Ankara'daki meclis Haziran'da açılıyor. Eylül'de istifa dilekçesini Ahmet Rüstem Bey yazıyor. Mecliste de tartışma konusu oluyor. Kendisi de istifa dilekçesinde ben diyor Avrupa'ya gitmek istiyorum. Burada Türkiye lehine propaganda yapacağım. Kitap kaleme aldım. Bunu geliştireceğim. İngilizce ve Fransızca makaleler kaleme alacağım diye bir gerekçe öne sürüyor. Bu tabii mecliste de tartışmaya sebep oluyor. Kendisine izin verilmesi düşünülüyor. Ancak bir kısım milletvekili de bu istifa dilekçesini verdiyse istifasını kabul edelim diyor ve istifası kabul ediliyor ve milletvekilliği düşüyor. Ancak bundan sonraki süreçte Ahmet Rüstem Bey İtalya'da ve Avrupa'da Türkiye lehine propaganda yapacaktır, makaleler kaleme alacaktır. Hatta Lozan görüşmelerine giden süreçte Lozan'da işte kapitülasyonlar meselesiyle ilgili bir kalem kitabı alacaktır. Yine Boğazlar durumuyla alakalı Türkiye lehine propaganda yapan bir Fransızca risale kaleme alacaktır. Bu iki risalede şimdiye kadar yayınlanmamıştı. Ancak biz kitap çalışmamızda bunu da bahsettik. Bu tabii bu faaliyet özellikle itiraf devletlerini rahatsız ediyor ama Türkiye lehine bu şekilde Rüstem Bey hizmet etmeye devam ediyor. Hı hı. Her ne kadar milletvekilinden ayrılsa da Atatürk'le ilişkisi bozulmuş gözükse de Atatürk kendisini destekleyecektir. Kendisine İtalya'da bulunduğu dönemde ödeme para gönderecektir. Maaşını işletecektir. Yani mümkün olduğunda destekleyecektir. Zaman zaman ödemesi gerçek geciktiğinde Rüstem Bey yine kızacak. Fevri hareketlerde bulunacaktır. Ancak Mustafa Kemal Paşa özellikle Ahmet Rüstem Bey son döneminde sağlık problemleri yaşayacaktır. Hastalığını tam olarak tespit edemesek de uzun süre devam eden bir hastalığı olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa destekleyecektir kendisini.
0: Yakınlaşma oluyor mu daha sonra?
1: Daha sonraki süreçte kendisiyle hiç görüşmüyorlar. Çünkü Ahmet Rüstem Bey İstanbul'da, Atatürk ise Ankara'da, daha çok Ankara'da. Bundan dolayı şimdiye kadar hiçbir belgede görüştüklerine dair bir şey görmedim. Ama mektuplaştıklarını, yazıştıklarını tespit ettim. Cumhurbaşkanlığı arşivinde bununla alakalı belgelere ulaştım.
0: Türkiye'den ayrılıyor mu sonra peki?
1: Sonra şöyle.
0: Hasta
1: 1900 Eylül'den sonra Türkiye'den ayrılıyor. 1920 ile 23 yılları arasında ayrılıyor. Propaganda, Avrupa'da propaganda faaliyetlerinin devam ettiği dönemde. Ancak Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce Türkiye'ye dönüyor. Yani Ağustos 1923'te Türkiye'ye dönüyor. Avrupa'ya gidiyor zaman zaman tedavi maksadıyla gidiyor. Bu dönemde yine Türkiye lehine makaleler kaleme alıyor. Ancak 1923'ten vefat ettiği 1934 tarihine kadar ki süreç hakkında fazla bir yani resmi bir vazife almadığı için kendisinin de özel hayatından bahsetmediği için bilgilerimiz sınırlı. Arkadaşlarının anlattıkları, işte Celal Nuri'nin anlattıkları, vefatı dolayısıyla kaleme alınan iki sayfalık bir yazı var. Burada görebiliyoruz ya da bu Atatürk'le yazışmalarındaki dağın ya da kaleme aldığı, bu dönemde kaleme aldığı makalelerden bilgi ediniyoruz. Ancak 1923-34 arasında ki özel hayatıyla, yaşamıyla alakalı bilgilerimiz sınırlı. Çünkü dediğim gibi duygusal olması, insanlarla ilişkilerini uzun süre sürdürememesi, çevresinde küs bir zümrenin oluşmasına da sebep olacaktır. Ailesiyle gerek kardeşleriyle gerek ailenin diğer fertleriyle de iletişim kurmadığını ya da

0: Şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda bununla alakalı bir şeye rastlamadım. Yani ama iletişim kurmadığında bir gerçek. Çünkü vefat ettiğinde cenazesine katılan kişilerin sayısı neredeyse bir elin parmaklarının geçmeyecek şekilde.
1: Nerede vefat ediyor?
0: Şişli Etfal Hastanesi'nde vefat edecektir,
1: Yani
0: tedavi gördü.
1: İstanbul'da
0: İstanbul'da
1: bulunduğu
0: tabii.
1: süreçte.
0: Evet, İstanbul'da. İstanbul'a geldiğinde işte 1923'te bir süre Şişli'de oturacaktır. Daha sonra ölümüne, vefatına yakın tarihte Feriköy'e taşınacaktır. Ancak uzun süredir devam eden bir hastalığı var. Bu hastalıktan dolayı Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi görecek ve burada vefat edecektir.
1: Yaşı kaç o dönem?
0: Yaşı yanlış hatırlıyorum, 1972 yaşında diye hatırlıyorum, 72 yaşında vefat edecektir. Tabii ilginçtir mesela mezarlığına da baktık, gittik hatta mezar yeri de, mezarı da bulmak imkansız Feriköy'de. Daha sonra dediğimiz gibi ilişkisi sınırlı olduğu için mezar taşı olup olmadığını bile tespit edemedik. Benim mesela en çok dikkatimi çeken kendisinin devamlı yazan, okuyan bir insan olmasına rağmen iyi bir kütüphanesi olduğunu da biliyorum. Bu kitapların nereye gittiği, geldiğin, yazdıklarının mesela şiir yazdığının bazı kaynak Celal Nuri ileri bahsedecektir. Bu şiirlerin nereye gittiğini de hep benim kafamda soru işareti olarak kaldı. Eğer bununla ilgili bilgisi olan varsa bana ulaşırsan memnun olurum.
1: Evet, buradan da
0: Evet.
1: belki daha sonraki süreçte
0: Tabii.
1: katkı sağlamış,
0: Evet.
1: sağlayacak bilgiler
0: Evet.
1: gelebilir. Buradan duyurmuş olalım. Tabii maddi bir miras bırakamıyor. Yani
0: Tabii.
1: kitapları yok.
0: Esasında aile
1: Çalışmaları yok.
0: olarak oldukça zengin bir aile ancak yokluk içerisinde vefat ediyor. Dayanı bir maaşı var. Bu maaşını yeterli olmuyor. Zaman zaman Atatürk tarafından destekleniyor. Maddi olarak yani bıraktığı bir şey
1: Bir
0: yok.
1: şey
0: Bir şey
1: yok.
0: yok.
1: Manevi mirasına ne diyorsunuz? Bıraktı.
0: Manevi mirası olarak şunu söyleyebilir, yazdıkları Türkiye'ye olan sevgisi örnek bir kişilik teşkil ediyor. Yani etnik olarak Türk değil ama Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Yani etnik olarak Türk olmayabilirsiniz ama Rüstem Bey'in bıraktığı miras bence en önemli miras. Türklüğü bir üst kimlik olarak görüyor. Ben Türk'üm demekten, bir üst kimlik olarak Türk'üm demekten çekinmiyor. Ve Türk tabirini bir etnik değil de bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Bu bakımından da esasında örnek teşkil eden bir kişilik. Bence en önemli miras bu olduğunu söyleyebiliriz benim açımdan.
1: Peki hocam, tabii son
0: Evet.
1: dakikalarımıza giriyoruz, 2-3 dakika.
0: Evet.
1: Türk diplomasi tarihi çerçevesinde
0: Evet.
1: nasıl değerlendiriyorsunuz onun bütün bu
0: Evet.
1: diplomatik mücadelesini, davranışlarını,
0: Tabii.
1: bulunduğu görevleri
0: Evet.
1: bütünlüğüyle sorduğumda?
0: Tabii. Ahmet Rüstem Bey bulunduğu görevleri itibariyle hepsini mümkün olduğunca mükemmel şekilde yapmaya gayret ettiğini ancak duygusal aşırı duygusal bir yapıya sahip olduğundan kolayca öfkelenmesi Rüstem Bey'in programın başında da bahsettik daha üst makamlara, üst mevkilere yükselmesine mani oluyor biliyor. Belki Rüstem Bey diplomat olmayıp şair yönünü ön plana çıkarsaydı bana göre hayatta belki onun için bir farklı bir kapı açılabilirdi diye düşünüyorum. Bu
1: İyi bir şair misin sizce?
0: şiirlerini görmedim ama bu kadar duygusal bir insan, duygularıyla hitap eden bir insanın bence iyi bir şair olduğunu da düşünüyorum. Çünkü dil bilgisi de üst
1: Evet,
0: seviyede,
1: doğru.
0: oldukça entelektüel, çok okuyan, Celal Nuri ileri gibi bir kişi de diyecektir ki kendisinden çok şey öğrendiğinden bahsedecek. Esasında bu önemli bir ipucudur Ahmet Rüstem Bey adına. Bu bakımdan ben iyi bir şiir yazacağını da yazdığını da düşünüyorum yani. Yazdığını
1: Evet
0: düşünüyorum.
1: hocam. Çok kıymetli bir yayın oldu.
0: Evet.
1: Yayının sonuna geldik.
0: Evet,
1: Elbette
0: teşekkür.
1: konuşacak çok şey var bu
0: Evet.
1: portreyle
0: Evet.
1: ilgili. Teşekkür ediyoruz bu
0: Ben teşekkür ederim.
1: anekdotlara, en azından önemli

0: anekdotları bize aktardığınız
1: Evet.
0: için gerçekten bence izleyicilerimizin de merakını gıdıkladınız diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Ama daha da fazlasını
1: Tabii.
0: öğrenmek isterlerse hocamın kalın kitabı burada.
1: Evet.
0: Detaylarını buradan hocamın kitabından da
1: Tabii.
0: öğrenebilirler diyorum. Gerçekten sıra dışı bir zeka, sıra
1: Evet.
0: dışı bir zihin, sıra dışı bir diplomatı konuştuk
1: Evet.
0: bu akşam. Teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür
0: Kıymetli
1: ederim beni konuk
0: katkılarınız
1: ettiğiniz
0: için. Değerli tarihseverler, gerçekten sıra dışı bir konu oldu. Ahmet Rüstem Bey hayatını, diplomatik katkılarını, Türk siyasi tarihine bıraktığı izleri anlamaya çalıştık. Kıymetli hocamla beraber teşekkür ediyoruz bu akşam. Bizi de yalnız bırakmadınız bu saate kadar. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
3: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
2: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
4: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
2: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. insanın Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
5: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. Bir asırdan biraz fazla oldu ilk kurulduğunda. Hangi konjonktürde, hangi şartlarda, misyonu neydi, stratejik, dini, ekonomik pek çok zaviyeden sonuçları vardı. Ve işte nihayet yeniden o damar bir 116 yıl galiba sonra canlanıyor. Riyad ve Ankara anlaştı. Ve bu akşam çok değerli konuğumuz Cengiz Tomar'la dünü ve bugünü Hicaz Demiryolu üzerinden konuşacağız. Hatta Hicaz Demiryolu üzerinden Birinci Dünya Savaşı'nı, emperyalizmi, pek çok şeyi konuşmak mümkün. Ama her zaman olduğu gibi iki kitap tanıtacağım. İkisi de hocamızın tercümesi. Biri Ketebe Yayınları'ndan, Gazze Düğünleri, İbrahim Nasrallah'ın. İkincisi yine 100 yıl önce yazılmış bir kitap, değil mi hocam? 1905'te kaleme alınmış, evet. Guy Le Strange, Doğu Hilafeti'nin Toprakları, İslam Fethi'nden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar'ın tercümesi.
1: Adnan,
0: Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan.
1: Evet, Adnan Eskikurt hocamızla beraber tercüme ettik.
0: Ama hemen soracağım. Yani bu kitabı bilahare konuşacağız. Bu kitap i̇nşallah. Üzerinden Doğu Hilafeti'ni konuşacağız inşallah. Burada harita var ve bu harita ters. Evet. Acaba neden ters?
1: Şimdi çok enteresan. Şimdi o haritayı oraya biz de öyle ters koyduk.
0: Hatta gösterelim böyle.
1: Aslında o harita bizim zihniyetimizin ne kadar kolonize olduğunu gösteren çok iyi bir örnek. Eğer bu haritanın ters olduğunu düşünüyorsanız zihniniz bayağı kolonize olmuş demektir. Çünkü bizim ortaçağ coğrafyacıları Mekke, Medine bu bölgeyi alta koymuyorlardı, üste koyuyorlardı. Biz şimdi her şeye kuzeyi, değil mi biz?
0: Vallahi helal olsun.
1: Bizim bakışımız şeyi çok güzel gösterir. Yani onu o şekilde koymamızın sebebi de oydu aslında.
0: Çok güzel, halbuki dünya dönüyor.
1: Evet, dünya bir küre.
0: Evet.
1: Sonuçta.
0: Çok güzel.
1: Ama
0: dünya dönüyor.
1: Üstte ama ne biz, var? Yani evet. Üstte kuzey mi var? Öyle bir şey yok. Üst öyle. Diye bir şey yok çünkü coğrafyada. Dünya bir küre. Dolayısıyla Mekke ve Medine'ye, Hicaz'a saygıdan dolayı haritalarda üstte o bölge olurdu. Onun için bize ters gibi geliyor.
0: Yayını kapatalım Cengiz Bey.
1: Evet.
0: Bunun üzerine tefekkür edelim. Bu
1: aslında
0: akşam
1: bu tür çok bize örnek var. Yani mesela ben orada
0: fazlasıyla yeter. İngiliz, yok ama ters düz ettiniz
1: evet,
0: şimdi bize.
1: İngilizcesinde Central Asia diyordu. Ben onu Türkistan olarak çevirmeyi tercih ettim.
0: Ve hep Orta diyorsunuz Asya'ya ki ben Orta Doğu uzmanı da
1: Merkezi İslam
0: diye
1: coğrafyası
0: bilinsem de
1: diyor.
0: Aslında Merkezi İslam
1: evet,
0: coğrafyası yani, uzmanıyım.
1: İşte bu kavramları Orta Çağ'da üretmişiz. O dönemde hakim olduğumuz için yerleştirmişiz. Haritacılığımız da var. Ama daha sonra tabii Batı haritacılığı daha yaygın olduğu için maalesef bu tür haritalara biz artık rastlayamıyoruz.
0: Şu haritaları çevirmekle başlayalım. Bu çok çok önemli bir
1: yani bırakın haritaları ikaz. Çevirmeyi internete harita koyamıyoruz biz. Hep başkalarının haritalarını kullanıyoruz.
0: Doğru tercüme haritalar kullanıyoruz.
1: Yani isterseniz yazın bir Orta Doğu diye hep o haritalar çıkacaktır. Çünkü biz oraya bir muhteviyat koymadığımız için tembel olduğumuz için oraya şeylerimizi koymadığımız için dolayısıyla Google'a tıkladığımızda hep o tür şeyler çıkıyor. Bu da bence çok önemli. Yani biraz belki orta çağlarımıza baksak İslam dünyası açısından çok güzel örnekler bulabiliriz.
0: Siz çalıştığınız coğrafyayı aynı zamanda muhabbetle evet. yaklaşan bir hocamız olduğunuz için senelerdir Hicaz Demiryolu'nu değişik platformlarda söylüyordunuz.
1: Evet.
0: Hayata geçmesinden söz ediyordunuz.
1: Yani ben hani şu anda nihayet, çok mutluyum yani.
0: Nihayet hayata Hı. geçiyor. Ben de şunu söyleyeyim. Bir süredir Arap basınını takip ediyorum sosyal medyadan. Biliyorsunuz biraz takip edince zaten hep
1: onlar geliyor
0: evet,
1: algoritma.
0: Algoritma nedeniyle geliyor. Ve Hicaz Demiryolu ile ilgili çok memnun oldum. Herkes yani bütün Arap coğrafyasında bir sürü milletten insan çok büyük bir heyecan, neşe, sevinç duydu. Türkiye'de de öyle çok şükür. Hatta yani konuştuğum arkadaşlarım da oldu ama o intibayı da aldım. Yani şu anda açık olsa bilet alıp onlar bu yöne, biz o yöne gideceğimizi fark ettim.
1: Keşke pasaportta sorulmasa değil mi? Yani
0: İnşallah.
1: Hani Avrupa'da olduğu gibi Madrid'den
0: İnşallah.
1: Viyana'ya, Viyana'dan Londra'ya, Londra'dan Paris'e
0: İnşallah.
1: Gidebilsek.
0: O günleri de görürüz inşallah. Çünkü bu aynı zamanda bir sürü felaket haberi veriyoruz malum ve yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ama onun yanında çok güzel bir haber.
1: Evet.
0: Çok yani, heyecan verici bir haber ve 1 Eylül 1900'de Sultan Abdülhamit
1: başlıyor,
0: açıyor. Evet. Bu durumda kaç? 126 yıl.
1: Yani şöyle o başlangıcı ama işleme girmesi
0: var.
1: 1908.
0: 8. Evet yani, sonra da evet. 18.
1: Yani 120 yıl
0: evet, 110 yıl, 120 yıl
1: bir tarihi var.
0: Bir damar var. O evet. Damar canlanıyor. Şimdi biz de bir hafıza çalışması yapalım inşallah. Evet. Şunu en önce sormak istiyorum. Hangi koşullarda, nasıl bir konjonktürde Hicaz Demiryolu ortaya çıktı?
1: Aslında Osmanlı Devleti'nin en zor koşullarında ortaya çıktı diyebiliriz. Yani biliyorsunuz 1908 hemen sonra Sultan Abdülhamit devriliyor ve İttihat Terakki geliyor ve Birinci Dünya Savaşı. Yani çökmekte olan bir devletin böyle kapsamlı bir projesi. Tabii sadece Hicaz yok, bir de Bağdat var, ikisi paralel yapılıyor. Bağdat'la Hicaz'ın farkı, Bağdat'ta daha çok uluslararası rekabetin ürünü olarak Almanya'nın itmesiyle. Ama Hicaz daha çok kendi içinden, yani devletin bizzat hükümetin, Sultan Abdülhamit'in ve adamlarının isteğiyle yapılmış olması. Bu daha içeriden, yani daha milli, daha yerli bir istek. O açıdan çok farklı. Belki hemen başında şunu söylemek lazım. Hani siz dediniz ya, pek çok ülkeden sevinçle karşılandı. Ama o kadar ülkenin yardımıyla yapıldı ki o. Hindistanlılar var, Amerikalılar var, Avrupalılar var.
0: Müslümanlar.
1: Tabii ki. Rusyalı Müslümanlar var. Singapur'dan gelen paralar
0: Güney Afrika.
1: Var. Güney Afrika'dan gelen paralar var.
0: Yani Mısır'dan. Sadece Osmanlı coğrafyası değil.
1: Evet.
0: Dünyanın
1: yani
0: her köşesinden
1: dünya Müslümanlarının. Yani aslında Lawrence ve Bedevileri bu hattı patlatırken İslam ümmetinin arasındaki gönül irtibatını patlattı. Yani maddi bir şey ama aynı zamanda manevi bir şey. Belki hemen programın başında hani söylesek yeridir. Dünyada yapılmış ilk ve tek vakıf demiryolu hattıdır. Yani nasıl vakıftır? Aslında biliyorsunuz vakıf hukuku biraz farklıdır. Yani uluslararası bir hukuktur. Yani bugün Avrupa Birliği mevzuatında da vardır, kabul edilmiştir vakıf hukuku ve bir aslında bir
0: ya yani o ülkenin gelse
1: uluslararası
0: sahibine
1: bir
0: dönüşse
1: tabii.
0: Bile ona o
1: daha
0: dokunamıyor.
1: Üst yani uluslararası hukukun da bir üst, uluslararası hukukun da tanıdığı bir özel mevzuattır vakıf hukuku. Dolayısıyla aynı zamanda bir vakıf işletmesidir. Baktığınız zaman 2. Abdülhamid'in döneminde yapılmış olmakla
0: çocukların
1: birlikte.
0: Çocukların kumbaralarından bile
1: altınlardan,
0: para
1: kumbaralardan, işte memurların maaşlarından, bazı fonlardan, vergilerden, yapılan hediyelik eşyalardan, madalyalardan, yani pullardan pek çok alanda oraya bir şey akmış. Hani
0: Sultan Abdülhamid de ilk...
1: 50 bin
0: kendisi de
1: TL'yi veriyor 4
0: evet,
1: milyonluk
0: veriyor.
1: Bütçe içerisinde. Hani bugün,
0: başka büyük devlet memurları da üst düzey
1: tabii,
0: herkes.
1: Tabii. Herkes
0: ama
1: yani gönüllü
0: kadar.
1: Olarak gönüllü evet. Olarak maaşlarını bağışlayanlar var. Hani bu bugün fundraising diyorlar ya hani Batı dillerinde. Belki bunun ilk örneklerinden ve ilk uluslararası örneklerinden.
0: Ve belki hiç
1: bir
0: kullanmayacak
1: tanesi.
0: Yani Güney Afrika'da Amerika Birleşik
1: tabii
0: Devletleri'nde,
1: ki, tabii
0: Hindistan'da,
1: ki.
0: Endonezya'da hiç o hattı kullanmayacak, hiçbir zaman binmeyecek insanlar bile nasıl bir şuurları varsa
1: evet.
0: Değil mi?
1: Tabii burada haccın
0: evet.
1: Ve hilafetin.
0: Şu gösterdiğiniz şey tabii
1: evet.
0: Ters düz
1: o
0: olmuş
1: merkez,
0: hikaye.
1: Hac merkezi,
0: oraya
1: hacca
0: gidecek
1: ulaşım.
0: İnsanlara olan hürmet.
1: Ve
0: ama sadece
1: tabii,
0: hac da değil
1: bir
0: tabii.
1: De Osmanlı hilafetinin aynı zamanda İslam hilafetini temsil etmesi ve zor durumda olan hilafetin yardım çağrısına karşılık
0: koşulması.
1: Verilmesi. Aynı Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Hintliler. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Dolayısıyla hani bu günümüzde ulus devletler çağında çok
0: anlaşılabilir bir şey gibi durmuyor.
1: Olmayan bir durum. Yani belki bugün yapılabilir mi böyle bir şey? Bence zor. Yani uluslararası insani yardım.
0: Sadece doğal afetlerde oluyor.
1: Tabii, daha çok bize insani yardım var. Buradaki şey farklı, bir demir yolu hattı kuruyorsunuz. Yani burada bir insani yardım boyutu yok. Aradaki
0: ekonomik boyutu
1: tabii,
0: da var, stratejik boyutu da var.
1: Evet. Uluslararası siyaset boyutu var. Dolayısıyla hani o tür şartlarda bunun yapılması,

0: yapılabilmesi ki zaten hepsi tamamlanamıyor. Mekke'ye gidemiyor biliyorsunuz. Medine'de kalıyor. Ama Medine'ye kadar tamamlanabilmesi, Medine Mekke hattı daha 3-5 sene önce açıldı. Düşün. 110 yıl sonra şu anda hızlı tren hattı var. Cidde hattı var. Bunun yan hatları var. Beyrut'a, Hayfa'ya gibi. Çok yani çok yönlü, çok büyük bir çaba ve bitirebilmiş olması da hani Medine'ye kadar da olsa çok önemli.
1: Tabii
0: 1400
1: mesela
0: kilometre.
1: yabancı gazeteciler aktarmışlar o dönemde. Avrupa'da muhtelif devletlerde bunu katiyen yapamazlar, bitiremezler
0: Tabii
1: kanaati
0: çünkü akim
1: varmış.
0: kalmış projeler var daha önce. Çünkü 1830'lardan itibaren başlıyor dünyada demir yolculuk. Osmanlı'da da başlıyor. Ama çok küçük hatlar yapılabiliyor Rumeli'de, Anadolu'da. Ama böyle büyük bir hattın hani şu anda baktığınız zaman 4 ülke yani.
1: Onu arkadaşlarımız gösteriyor yenisini. Eski haritayı da gösterebilir miyiz?
0: Şöyle söyleyeyim, bugün mesela Suriye var, Türkiye
1: Aa,
0: var.
1: pardon, eski harita. Çok özür dilerim.
0: Suriye var, Türkiye var, Lübnan boyutu var, Filistin boyutu var, Ürdün boyutu var ve Suudi Arabistan boyutu var. Yani şu an için bile
1: Evet, bu da
0: 6-7
1: yeni
0: devletin
1: harita.
0: ben nerede bak görebilirsem şurada
1: Oradan
0: herhalde.
1: görebilir
0: Evet,
1: misiniz
0: oradan pek
1: bilmiyorum.
0: hatta uzak gözümü taksam da göremiyorum ama en azından
1: Biliyorsunuz.
0: şekil olarak bildiğim için çok önemli uluslararası bir proje şu an için baktığınızda. O zaman devlet içi bir proje gibi görünse de ve uzun yıllar işletilemiyor. İşte küçük proje, Suriye'nin içinde bazı işletme şeyleri var, Ürdün'ün içinde var ama uzun yıllar uluslararası boyutta işletilemiyor. Ben hep bunu yıllardır hep şunu gündeme getiriyordum. Sizin programınızda da söylemiştim. Arap televizyonlarında da çok söylüyordum. Hicaz demiryolunu işletemeyen bölge ülkeleri İsrail'e karşı hiçbir şey yapamaz diyordum. En asgari bir şart olarak bunu koyuyordum. Bu aslında ümit verici o manada baktığınızda böyle bir adamın.
1: Ama bu zamana kadar da o tespitin geçerli olduğunu gösteriyor.
0: Evet yani bu zamana kadar öyleydi. Aslında bu son harbin hani her şerden bir hayır doğar derler. Hani harp olması, savaş olması insan ölümsü hoş bir şey değil ama kaçınılmaz olarak tarihte var ve olacak da. Bu son harbin belki de bir faydası bu Hicaz Demiryolu hattının yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmasını
1: Ve bu coğrafyadaki
0: sağladı.
1: insanların birbirinden vazgeçemeyeceği ve
0: İnşallah işte o
1: kenetleneceği
0: Lawrence ve
1: hissiyatı
0: Bedevilerinin
1: sanki
0: kırdığı o hatları
1: tomurcuklandı
0: tekrar
1: yeniden.
0: yapacağız. Şimdi mesela Ürdün'e giderseniz o tren hatlarının dinamitlenmiş kısımlarını görebilirsiniz, köprüleri görebilirsiniz.
1: Hatta Suudi Arabistan'da da çölün ortasında Lawrence'ın patlattığı
0: Tabii.
1: rayından çıkardığı bir
0: Tabii.
1: tren halen duruyormuş.
0: Halen duruyor. Ben en son bundan 7-8 ay önce bir Lübnan'a gitmiştim. Trablus'taki istasyona uğradım. Oradaki vagonları gördüm. Daha sonra yeni köşe var Şam'a gittim. Şam'da Şam istasyonunun önünde 1907 tarihli veya bir lokomotif var. Hemen orada duruyor. Tabii istasyonların pek çoğu. Bugün Ürdün'deki pek çok istasyon, Suriye'de hatta Suudi Arabistan'da yenilenmiş durumda.
1: Evet, hızlı Mekke Medine arası.
0: Evet yani bu inşallah
1: Hızlı trenle şu anda 2 saatte mi? 2 küsür saatte
0: Mekke
1: gidiliyor.
0: Medine öyle.
1: 2 saat 15 dakika mıydı?
0: Yani bu 1400 kilometre de aslında bir hızlı tren hattı. Zaten bir de şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'den
1: Cidde'ye
0: çıktık.
1: de gidiyor o.
0: Evet, Türkiye'den çıktıktan sonra düz. Yani Suriye epey düz.
1: Tabii
0: Ürdün
1: Gebze'den
0: öyle.
1: falan aşağı iniyorsun
0: Evet
1: hatta
0: ve
1: gelin.
0: yani Suudi Arabistan'da da yani böyle çok fazla
1: Engebe.
0: engebe yok ve problem değil. Bence yapılabilir. Hani düşünebiliyor musunuz İstanbul'dan çıkıp işte bir
1: Ha, ne yapacağız İstanbul'dan çıkıp bir
0: evet şimdi
1: düşünelim.
0: düşünün
1: Buyurun.
0: Konya'dan gideceksiniz, oradan Hatay'a geçeceksiniz, Halep'e uğrayacaksınız, Şam'a uğrayacaksınız. Keşke imkan olsa hani Beyrut'a, Trablus'a da veya Hayfa'ya da uğrayabilseniz ama Kudüs'e diyelim. Oradan Ürdün'e geçeceksiniz. İşte Dera'dan, Müzeyrib'den, Amman, Ma'an, oradan Tebük işte Medani Salih,

0: Ula'dan Medine'ye gideceksiniz. Hani bu büyük bir imkan ve sadece tabii dini boyutu yok. Askeri boyutu var, siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, turizm boyutu var. İnsanların birbirini tanıması boyutu var. Dolayısıyla çok bir ümit ışığı 21. yüzyılda bölge ülkelerinin rasyonel olarak bir entegrasyon açısından. Ben hani mezhepi, dini şeyleri hiçbir şeye bırakıyorum. Diyorum ki rasyonel olarak işbirliği yapmamız lazım. Bölge ülkeler olarak. Kime
1: hiç karşı? Hiç hissiniz yoksa bile diyorsun.
0: İsrail'e karşı diyelim, emperyal güçlere karşı, ABD gibi. Ve bunun en kolay yolu o hattı işletmek. Ve bu 120 sene önce yapılmış.
1: Peki kısaca oraya da değinelim istiyorum. Artık o son 200 yılda yani 20'ye gelmeden Osmanlı Devleti de batılılaşma yönünde bir Kafkaslar'da bile her tarafta yani herkes batılılaşmaya
0: yani
1: sanki.
0: Yani aslında onu batılılaşma yani herkes yeni şeye, teknolojiye
1: yani
0: imkanlara ayak uydurmaya çalışıyor.
1: Hem de bir
0: ama tabii onu alırken mecburen batılılaşıyorsunuz
1: evet,
0: yani.
1: Evet şeyler de var. Rusların raporlarında var.
0: Tabii.
1: Kafkaslardaki Müslümanların
0: tabii.
1: O hayat tarzından çok hoşlandıklarına dair yazmışlar. Ve böyle bir zamanda Abdülhamit yeniden var olan rotayı aslında var olan damarı canlandırma ve sizin deyiminizle aslında rasyonelleştirme bir taraftan da. Çünkü bir akıl.
0: Tabii ki. Yani bu hani
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de o zaviyeden bakarsınız. Bakın bu coğrafyanın sahibi biziz. Biz hepimiziz.
0: Tabii yani bir koruma içgüdüsü var bir kere zaten. Şimdi
1: yani bu tarafa bakıyorsanız da bu taraf
0: Tabii ki. Çünkü yani sonuçta Mekke, Medine ve Kudüs hani bizim için üç kutsal şehir.
1: Evet.
0: Hilafet açısından da baktığınız zaman çok büyük prestij. Hani bu sadece Osmanlılarda değil ki Abbasilerde de vardı biliyorsunuz mahmil, surre gönderimi yani kervanların o kervanları kimin koruyacağı. Aslında İslam dünyasına hakim olmak Mekke, Medine'ye sahip olmak ve oraya gidenleri korumak bir manada.
1: Ya da Mekke Medine'nin hizmetini verenler
0: tabii ki.
1: İslam dünyasında
0: hakim olanlar.
1: Hakim
0: zaten
1: olanlar.
0: Hani bu bölge hani ben hep söylüyorum merkezi İslam coğrafyası diye. Yani diğer bölgelere göre daha hem İslam'ın çıkış noktası hem çok erken dönemde yayıldığı nokta ve çok merkezi bir bölge. Asya, Avrupa ve Afrika'nın arasında baktığınız zaman çok önemli bir bölge. Ve Sultan Abdülhamit çok yönlü bir politika uyguluyor. Hem devleti korumak yani şimdi siz o zaman şayet Hicaz demiryolu hattı olmasaydı, Bağdat demiryolu hattı olmasaydı Osmanlılar çok daha önce yenilecekti cephelerde. Filistin'de, Mısır'da,
1: belki
0: Süveyş'te.
1: De şu anda olduğumuz ülkeden daha
0: tabii,
1: başka bir şey
0: olabilirdi.
1: Olabilecekti.
0: Çünkü Osmanlı'nın uzun süre dayanabilmesinin, mesela Medine'nin Fahrettin Paşa'nın çok geç boşaltması, direnmesinin en büyük sebeplerinden birisi bu yolla yardım gelmesi. Yani askeri ve güvenliğin sağlanması. Aynı zamanda emtianın gelmesi. Yani sadece olaylara insan boyutuyla bakmayın. Emtianın, silahların, yiyeceklerin gelmesi de çok kolaylaşıyor. Yani günlerce süren bir yolculuk yerine bir iki günde istediğiniz şeyler geliyor.
1: 40-50 gün yerine 3 gün.
0: 3 gün yani çok büyük bir fark var. Tabii hani o zamanın trenleri şimdiki gibi hızlı değil böyle. İşte saatte 20-25 kilometre. Hani onu biraz da öyle düşünelim hani şimdiki
1: ama
0: gibi.
1: Ama ona bile rağmen.
0: Ama tabii çok çok büyük bir yani şöyle düşünün. Tren, telgraf gibi şeylerin, elektrik gibi şeylerin gelmesi bugün yani internetin gelmesi gibi. İnternet öncesi ve internet
1: telgraf
0: sonrası gibi.
1: Yine evet. Tabii beraber.
0: Yani o kadar bir etkisi
1: kırılma
0: var.
1: Anı aslında değil mi tarihte?
0: Çok, tarihten ben önemli kırılma.
1: Bir
0: noktası.
1: İki not almıştım. Onları müsaadenizle söyleyeyim rakam olarak. 1901 devlet bütçesindeki harcamaların %18'i demekmiş.
0: Evet, yani %20'si civar. Yani 20. 5'te 1'i civarında
1: evet,
0: devlet bütçesinin. Yani 20 21 22 milyonsa devlet bütçesi 4 milyon civarında hesaplandığı tarihte 1901'de.
1: Evet. Bu arada Mekke Medine'deki

0: hattın, inşaatın Mekke Medine'deki bölümü tamamen Müslüman mühendisler tarafından
1: şöyle,
0: gerçekleştirilmiş.
1: Kutsal topraklara girildikten sonra, yani bugün Arap Yarımadası dediğimiz topraklara girildikten sonra zaten mühendislerde Türkler ağırlıklı. Evet. Almanlar var, İngilizler var, Hollandalılar var, Fransızlar var ama Türkler ağırlıklı. Ama kutsal topraklara girdikten sonra, yani
0: artık
1: Arap Yarımadası'na
0: bitiyor.
1: Girdikten sonra sadece Türkler şey. Tabii Türkler de öğreniyor aslında. Hani o esnada, çünkü daha önce böyle bir çok büyük bir tecrübeleri yok ama bu işi öğreniyorlar. Yani bu işin bir de öğrenim boyutu var Türk mühendisleri açısından. Zaten askerleri kullanıyorlar, halkı kullanıyorlar, hani diğer küçük işler için, mühendislik gerektirmeyen işler için. Ama uzmanlık alanındaki işlerde, işte diyelim dinamitlerle patlatmalarda, diyelim teknik işlerde daha çok askerleri ve mühendisleri kullanıyorlar.
0: Yine biraz yani bakınca aslında 1900'de başlıyor, sonra 1908'de tamam
1: bitiyor.
0: Oluyor. Ama yine koşulları hatırlarsak çok kısa süre içerisinde bitmiş gözüküyor. 1903'te Amman'a ulaşıyor, 1904'te Maan'a ulaşılmış. 1905'te Hayfa Demiryolu tamamlanıyor. 460. kilometrede Maan'a varmasından sonra artık demir yolunda yolcu ve eşya taşımaya başlanıyor.
1: Bir şey, bir ilginç bir şey, size bir şey
0: buyurun
1: söyleyeyim.
0: 1464 kilometreyi
1: Evet,
0: buluyor
1: evet.
0: Hicaz demir yolu.
1: Yani Amman, bugün Amman şehri varsa bu tren yolu sayesinde. Yani Amman, Maan 19. yüzyılın sonlarında çok küçük kasabalar aslında. Bu yani Şam, Halep tabii ki her zaman vardı ama Amman, Maan hani çok küçük kasabalardı. Çünkü daha kırsal ya daha çöl bölgeleri oralar. Oraların gelişmesi bu demiryolu sayesinde olmuştur. Yani Amman'ın bugün Amman olması, çok önemli bir başkent olması bu demiryoluna borçludur.
0: 1 Eylül 1900 Abdülhamit, Sultan Abdülhamit törenle
1: açıyor.
0: Açıyor. 1 Eylül 1908'de de tamam oluyor.
1: Evet.
0: Herhalde ona da dikkat ettiler. İkisi de 1 Eylül'de.
1: Evet.
0: 1909'da Hayfa Şam arasında her gün, Şam'la Medine arasında haftada 3 gün yolcu ve ticari eşya taşınıyor. Bu arada rakamlar da şu anda önümdeki notta bulamadım ama 5 yılda 960 binden fazla insan taşınıyor. Ha, buldum. Pardon, bulamadım. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani o zamanki nüfusa nispetle 1 milyona yakın insanın taşınması
1: çok büyük.
0: 2 lira bu arada bilet.
1: Ya tabii,
0: halbuki trenle gitmezsen, karayolundan gidersen 20 liraya
1: ya
0: mal
1: çok
0: oluyor.
1: Şey var,
0: bir de 50 güne mal oluyor.
1: Güvenlik boyutu var.
0: Tabii,
1: onun
0: saldırılar
1: hani,
0: var.
1: Saldırılar var. Zaten hem Osmanlı döneminde hem Osmanlı öncesi dönemde hac yolculuklarının en büyük problemi Bedevi saldırıları ve su problemleri. Hı hı. Yani bütün Abbasilerden itibaren devletler bu Bedevi saldırılarıyla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Surre gönderilmesi, mahmil gönderilmesi aslında bu Bedevi saldırılarını önlemek için bir nevi devletin verdiği, önceden verdiği rüşvet gibi de düşünebilirsiniz. Yani önceden onları besliyor ki bu hac kervanlarına saldırmasınlar. Buna rağmen saldırıyor. Hatta bazı bu saldırgan Bedevi kabileleri hac devlet tarafından güvenlik amacıyla kullanılıyor. Hani onları besleyerek bu güvenliklerin sağlanması. Dolayısıyla en büyük problem güvenlik problemi. Tabii yolculuk uzadıkça güvenlik açığı da artıyor.
0: Ama risk artıyor.
1: Risk artıyor tabii. Yani 40-50 gün düşünün Şam'dan Mekke Medine'ye kadar. En büyük yani problemler tarih boyunca budur ve bunun için büyük bir organizasyon yapmıştır devlet. Osmanlı Devleti de öyle, Memlük Devleti de öyle. Müthiş paralar harcamıştır. Bu onları çok kolaylaştırıyor. Tabii demiryolunun bir şeyi de, siz insandan bahsettiniz ama esas emtianın gönderilmesi. Yani hem gıda maddeleri olsun, hem başka türlü sanayi ile ilgili şeylerin olsun, müthiş bir gelişim gösteriyor. Küçük bir örnek vereyim size. Mesela İzmir-Aydın demir yolunu İngilizler yapıyor. Bu demir yolunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Manchester'daki pamuk birliğinin pamuk ihtiyacını sağlamak için buraya bu demir yolunu yapıyorlar. Aydın'dan İzmir limanına ve buraya burada pamuk ekilmesini teşvik ediyorlar ve bu pamukları oraya gönderiyorlar. Bunun için de bir demir yolu yapıyorlar. Yine bazı madenlerin götürülmesi ham madde. Hani bugün nadir elementler dedi. 19. yüzyıldaki bu Hicaz demiryolu tartışmalarına baktığımız zaman bugünkü rota tartışmaları var ya, şuradan gelecek hat, buradan gelecek deniz hattı gibi savaşlar var şu anda biliyorsunuz. Emtianın nereden gideceği konusunda. Aynı şeyi 100 yıl önce yaşandığını görüyorsunuz. Ve benim önerim bütün yani hem siyaset adamlarının hem bürokratların bu konuyla ilgili 19. yüzyıl tarihini bu bağlamda çok iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bugün gördüğümüz
0: yani bugünkü Hicaz demiryolunu işletmeden önce ya da işte şimdi çalışırken şu an bizim yaptığımız hafıza çalışmasının daha derinlikli yapılmasını tavsiye ediyorsunuz.
1: Vallahi bence çok öğrenilmesi gereken, çok öğretici bir süreç. Hani işte bugün yap işlet devret süreçleri o dönemde başlıyor. Ondan sonra kilometre garantisi o dönemde başlıyor. Yani bugün pek çok konuştuğumuz işte nadir elementler veya...
0: Sonucundan daha bahsetmeden bile.
1: Tabii. Ve mesela bazı ürünlerin işte yasaklanması, bazı ürünlere teşvik edilmesi. Hani bugün de işte diyelim bu tütünün işte ekilmesinin yasaklanması, işte başka şeylerin ekilmesi. Bugünkü tartışmaların hepsini 19. yüzyılda Osmanlı coğrafyasını bu demir yolu ile ilgili tartışmalarda çok rahat görebilirsiniz. Ve günümüz için çok güzel öğretici, tecrübe verici örnekler var. Yani yaptığınız işin sonucu ne olmuş? Çünkü sosyolojinin laboratuvar tarihtir. Yani siz bir şey yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki o dönemde de mesela İngilizlere toprak satışı başlamış. Sonucu ne olmuş? Mesela bunların hepsini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz için 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyası, bu demiryolu hatları, bugünkü işte diyoruz ya orta koridor, koridor savaşları, bütün o savaşlar 19. yüzyılda yapılmış ve devletten nasıl siyaset adamları rüşvetler verilmiş mesela. O rüşvetler belki o günkü dönemde bilinmiyordu ama Osmanlı döneminde bazı devlet adamlarına verilen rüşvetlerin, ya Hirsch diye bir adam var, bir demir yolu hattı kurmak istiyor. Vezire veya sadrazama rüşvet veriyor. Mesela onların hepsini orada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz açısından da çok öğretici bir dönem.
0: Nerelerde maazallah yol kazası olur onu da görüyorsunuz.
1: Çok çok.
0: Peki biraz daha rakam vereyim müsaadenizle.
1: Buyurunuz.
0: Estağfurullah. Hicaz bölgesine ve Yemen'e asker silah malzeme nakliyatı yine evet. Bu yol üzerinden. Mesela 1910'da 77.761, 1914'te 147 bin küsür, yani neredeyse 150 bin asker sevk ediliyor.
1: Çok büyük miktar bunlar.
0: Sonra demir yolu 1. Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasında yine nakliyat ve askeri operasyonlarda çok hayati bir değer taşıyor. Yapılırken kömür bulunamadığından lokomotifler bu arada odunla çalıştırılıyor. Su yok. O yüzden su kuyuları açılıyor.
1: Size bir örnek daha vereyim.
0: Buyurun.
1: İngiltere'de ilk demir yolları yapıldığında biliyorsunuz buhar sanayi, teknoloji, bir endüstri devrimi var. Onun için de buhara ihtiyacınız var. Buna neyle? Kömürle. Kömür fiyatları demiryolu taşımacıyla birlikte 10 kat azalıyor. Yani müthiş bir ucuzlama getiriyor şeye. Taşımacılıkta da aslında bugün de öyle. Bakın bugün diyelim ki gemiyle taşıdığınız bir birim 1 liraysa bunu demiryoluyla taşıdığınızda 3 lira, karayoluyla taşıdığınızda 7 lira, hava yoluyla taşıdığınızda 20 lira. Yani deniz yolundan sonra en ucuz ulaşım aracı. Ama şimdi düşünün Hürmüz'ün kapandığını, Süveyş'in kapandığını bunları gördük.
0: Şimdi onu zaten konuşacağız herhalde. Evet. Bu yeni.
1: Şimdi o kapandığı
0: hayata
1: anda
0: geçişle birlikte
1: en ucuz ve en hızlı hat. Çünkü uçakla her şeyi, yani uçakla taşımacılığın bir kapasitesi var, sınırı var. Ama gemi ve demir yolunun sınırı çok daha büyük, hacmi çok daha büyük ve kara yoluna göre de çok daha hem düşük maliyetli hem gün açısından çok değerli.
0: Yine aynı.
1: Yani bu Çin'den gelen hani bir kuşak bir yol projesinde demir yolları hattı var. Şimdi mesela Zengezur koridorunu konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Bunların hepsini 19. yüzyılda bu hatlar yapılırken görüyoruz. Mesela İngilizlerin bir sürü projesi var. Afrika'yı Hindistan'a bağlamak, Süveyş'i Basra'ya bağlamak gibi.
0: Tarihi de o yollar yazıyor zaten.
1: Evet, yani bütün bu savaşların amacı da işte o koridorlarla alakalı. Bugünkü çatışmaların yani mesela bugünkü en büyük şey ne? Hürmüz, değil mi? Veya Babul Mendeb veya Süveyş Kanalı gibi yerler en büyük çatışma konuları veya diyelim ki Çin'den gelecek mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kuzey Koridoru'nu kapatması, İran'ın olmasını, Güney Koridoru'nun veya diğer bölgelerin daha riskli olması, Afganistan gibi bölgelerin dolayısıyla Orta Koridoru'nda istikrarlı olması gibi konuştuğumuz şeylerin.
0: Ki o
1: şeylerin
0: da aynı anda zaten gündemimizde. Bir iki evet rakam vermeye devam ediyorum. 1910'da yani hemen açıldıktan 2 sene sonra yolcu sayısı yaklaşık 170 bin. 1913'te 3 sene sonra 230 küsür bin. Ve yılda ortalama 16 bin hacı
1: evet.
0: Hicaz hattını kullanıyor. 1908'den 1913'e kadar demin bulamadığım rakam 970 bin neredeyse
1: evet,
0: 1
1: milyon.
0: Milyon.
1: Civarında. Hı
0: hı. Evet. Yine demiryolu siz dikkat çektiniz. Sebze, meyve, tuz, pirinç, meşrubat, tütün, un, kömür gibi ticari eşya, hayvan nakliyatı için kullanılıyor. 1910'da yaklaşık 66 bin ton. 1913'te 112 bin ton. Ve yine aynı yıllarda hayvan taşınıyor hatla birlikte. Hayfa ihracat ve ithalat için çok önemli bir nokta haline
1: merkez,
0: geliyor.
1: Tabii ki.
0: Ve Osmanlı gücünü demiryolu hattındaki köy ve kasabalara daha fazla hissettiriyor.
1: Yani bize
0: sizin söylediğiniz gibi Amman.
1: Tabii siz belki hatırlayacaksınız. Tebük. 70'li yıllarda yani bizde uzun müddet demiryolu komünizmle şey yapıldı. Paralellik getirdi. Yani demiryolu yapmak komünistik.
0: Sovyetler
1: gibi işte Amerika propagandası.
0: Otomobil,
1: evet,
0: de
1: otomobil
0: tren.
1: Özgürlük ve şey işte o demiryolu aslında çok nasıl bizim zihinlerimizin kandırıldığının çok önemli bir göstergesi. Çünkü İngilizler Osmanlı'daki demiryollarını engellemeye çalışırken kendilerini demir yolları ağlarıyla örmüştü. Bir tane tez yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fiktif bir tez. Şayet demir yolları olmasaydı Amerika bugünkü haline gelebilir miydi? Sonuç gelemezdi ortaya çıktı. Yani ABD ve Avrupa'daki demir yolu hatları yapılmamış olsaydı ABD'nin ve Avrupa'nın bugünkü gelişmişliğine ulaşması mümkün değildi. Bakın bunlar çok somut, rasyonel, ekonomik şeyler. Aslında biz İngiltere ile hani bu demir yolunun hani merkezi diyebileceğimiz İngiltere ile aynı dönemde başladık. Galata metrosuna da aynı dönemde başladık. Ama daha sonra bu işlerin hepsi akim kaldı. Yaklaşık bir 70-80 yıl tamamen bu konuda hiçbir şey yapmadan geçirdik. Şimdi tekrar başlamış olduk ve aramızda çok büyük bir fark var bu manada.
0: Yine Hicaz demir yolu sayesinde az çok konuşuyoruz şu anda da ama yani o olmasaydı diye de bir önermede de bulundunuz.
1: Hı hı.
0: Ama yapıldıktan sonra başka neleri sağladı? Mesela işte biraz evvel Fahrettin Paşa'yı andınız.
1: Tabii.
0: Medine'den mukaddes emanetlerin taşınması
1: o çok,
0: bu sayede oldu.
1: O çok önemli. Zaten Fahrettin Paşa'nın müdafasının o kadar gecikmesi yani kalabilmesi orada zaten o hatta bağlıydı. O hat olmasaydı zaten yolda saldırılara uğrar ve o şeyler getirilemezdi buraya. Çünkü unutmadıysam 1200 asker onun getirilmesiyle görevlendirildi Fahrettin Paşa tarafından. Hani o 40-50 günlük yol boyunca o kutsal emanet dediğimiz şeyler bir başkalarının eline geçebilirdi, yok edilebilirdi, satılabilirdi.
0: Hatta Lavrans galiba tehdit de etmiş, götüremeyecekler
1: tabii
0: diye.
1: Tabii.
0: Yani orayı...

0: Lawrence'ın rolü çok önemli.
1: Zaten bombalamış da ara ara.
0: Zaten Ürdün'e giderseniz Lawrence'ın izlerini orada hala görmeniz mümkün. Özellikle o Ürdün bu hattın geçtiği yerlerde dinamitlerle patlatılmış şeyleri göreceksiniz. Hala bugün mevcut bazı yerlerde hatları ve köprüleri. Hani ben bizzat gördüğüm için söylüyorum. Dolayısıyla hani Lawrence'ın kendi ülkesi ve amaçları açısından başarısına baktığınız zaman biraz da demir yollarını tahrip etmesiyle ilgili. Yani Osmanlı'nın başarısı ve savaşı uzatması demir yollarıyla mümkün olmuşsa da bunu şey de çok iyi biliyor. Lawrence da çok iyi biliyor ve o hatları patlatıyor.
1: Bir araya gidelim.
0: Olur.
1: Küçük bir ara, dönüşte devam ediyoruz.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Evet, Hicaz Demiryolu'na devam ediyoruz. Lawrence'ın Hicaz Demiryolu hatıralarında da geçiyormuş evet. Bu arada. Diyor ki, yani mesela ara ara patlatıyor ama tümden yok etmiyor. Çünkü tümden yok ederse bir daha yeniden yapmaya kalkışmazlar. Ama patlatırsam ve tamir ederlerse onları bu alana vakit sıkıştırırım diye de bir stratejisi var.
4: Şimdi Lawrence tabii çok akıllı bir adam. Yani zeki bir adam. Şunu da düşünmüş olabilir. Yani sonuçta orada hatta biliyorsunuz.
3: Ama yani demir yoluna hiçbir zaviyeden değer vermeyen adam bile belki Lawrence'ın hatıratına ve yaptıklarına bakarak ne kadar önemli olduğunu
4: tabii ki
3: anlayabilir.
4: Çünkü Lawrence kendisi de biliyorsunuz hatıralarında var. Kendisi de İngilizlerin Arapları aldatması konusunda daha sonra hayal kırıklığına uğramış bir insan. Dolayısıyla o şunu da düşünmüş olabilir. Yani bu hatlar hani Osmanlı gidecek buradan, bizim İngilizlerin hakimiyetinde
3: lazım
4: burada
3: olur.
4: Devlet kurulacak. Çünkü İngiltere'den gelen bir adam, yani oradaki hatların değerini bilen bir adam. Dolayısıyla tamamen yok etmemenin öyle de bir amacı olabilir Lawrence açısından baktığımızda diye düşünüyorum ben.
3: Evet. Bu arada yine not almıştım. İnşaat sırasında peksimet yiyorlar, tuz alıyorlar. Tabii çöl sıcağı.
4: Evet.
3: Kuru et yiyorlar.
4: Evet.
3: C vitamini eksikliğinden ciddi rahatsızlıklar,
4: hastalıklar
3: oluyor. Bu defa da onlara Osmanlı Devleti'nden limon ve kuru üzüm gönderiliyor.
4: İşte onların gönderilmesini de kolaylaştıran bir, yani bu tür ürünler biliyorsunuz uzun yolda bozulacak ürünler ve o ürünlerin kolayca gönderilmesini sağlayan şey de o. Çünkü Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda en büyük aslında kayıplarını salgın hastalıklardan verdi biliyorsunuz. Yemen'de, Filistin'de, Süveyş'te veya Arap ülkelerin çoğunda hem iklim olarak Osmanlı askerine çok uygun bir iklim değil, sıcak ve şey, hem de
3: 200 bine yakın asker gönderildi.
4: Tabii anda hem de alışmadıkları orada yani kendilerine yani yerel halkın alışık olduğu ama kendilerinin tanımadığı mikroplarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla insanların zayi olmaları, Türk askerlerinin orada zayi olmaları oranı çok daha fazla. İşte tüfüs, kolera gibi çeşitli hastalıklardan. Bunu da aslında bir manada demir yolunun yapılması

0: Bunu da söyleyeyim. Demiryolunun tam ismi Hamidiye Hicaz Demiryolu. Daha sonra pek Hicaz Demiryolu diye kullanılıyor ama Hamidiye,
1: Başlangıçta.
0: işte Hamidiye Guraba Hastaneleri gibi. Şimdi biz Guraba Hastaneleri diyoruz ama esas Hamidiye Guraba Hastaneleri. O

0: İşte ya bir saat kulesi var, ya bir kuraba hastanesi var, ya bir medrese veya yeni manada okullar var. Dolayısıyla o Hamidiye, işte Hamidiye Hicaz, işte Hamidiye şey diyoruz, çarşısı diyoruz. Şam'da yine Mithat Paşa çarşısı diyoruz. Bugün de aynen kullanılıyor. Hamidiye Hicaz istasyonu
1: Tabii.
0: diyoruz. Ne kadar birleştirici.
1: Sadece Müslümanlar üzerinde değil, benim Amerika'da bir arkadaşımın akrabaları, birazı Lübnanlı Hristiyan, birazı da Filistinli Hristiyan. Onlar da Sultan Abdülhamit dizisini seyrediyorlar.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta randevularını ona göre ayarlıyorlarmış. Yani bu akşam dizi var, gelemeyiz diye. Sultan Abdülhamit'in bu coğrafyada pek çok millet üzerinde hatırası var. Hatırı var daha doğrusu.
0: Yani o hatıranın bir bergüzarı da 40 bin civarında fotoğraf var biliyorsunuz Sultan Abdülhamit koleksiyonunda. 1880'lerle 1900 hani döneminde çekilmiş fotoğraflardan oluşan hani bugün Yemen'in Abdülhamit Sultan Abdülhamit dönemindeki halini işte o yüzyıllardaki halini Yemen'in, Şam'ın, Kudüs'ün, Halep'in, Mısır'ın, Balkanların şeyini görmek istiyorsanız hani videonun olmadığı, filmin olmadığı dönemde çok değerli bir fotoğraf arşivi var aynı zamanda görsel malzeme açısından ve sadece bu bile hani çok büyük bir miras
1: Hizmet.
0: bizim açımızdan baktığınızda hani bugün biz çalışmalarımızda bunu çok kullanıyoruz.
1: O
0: Mesela
1: fotoğrafları.
0: biz şimdi bir Şam ve Halep çalışması yaptık. Biliyorsunuz savaşta pek çok
1: Arkadaşlarımız da
0: Osmanlı
1: gösteriyor bu arada.
0: pek çok Osmanlı eseri yıkılmış durumda. Şimdi onların tekrar tamir edilmesi, bu fotoğraflar o
1: Sayesinde.
0: orijinalleri çok önemli. Mesela siz bugün Emevi Camisi'ne giderseniz neyi göreceksiniz? Emevilerin yaptırdığı camiyi görmeyeceksiniz. Osmanlıların yangından sonra
1: Kurtardığı
0: yaptırdığı
1: ve yaptı.
0: onun fotoğrafları da var. Sadece duvarları kalmış büyük yangında. Tekrar Osmanlılar bunu yani şu anda sizin gördüğünüz Emevi camisi Emevilerin yaptırdığı cami değil. Aslında Osmanlıların tekrar yaptırdığı bir cami olarak göreceksiniz. O fotoğrafları gördüğünüz zaman bunu anlıyorsunuz. Yani Osmanlıların verdiği hizmeti de anlıyorsunuz. Veya bu Kubbet-i Sahra'da içinde geçerli, Mescid-i Aksa içinde geçerli. Pek çok yapı için geçerli. Nasıl bugün günümüzde tika yapıyor. Bunu 100 yıl önce de Osmanlılar yapmış.
1: Evet, güzel işlerimiz var çok şükür. İşçiler tabii çölde gündüz çalışamadıkları için gece fenerlerle çalışıyorlar. Özel askeri mühendislik taburları
0: Var.
1: kurulmuş. İstasyon gibi değil, askeri karakol ve sığınak gibi yapılmış.
0: Evet, o da işte saldırılara karşı aynı zamanda. Çünkü çok uzak bölgelerde istasyonlar oluyor, ıssız bölgelerde istasyonlar oluyor. Dolayısıyla orayı korunaklı yapmanız gerekiyor aynı zamanda.
1: Bu raylar çölde eğilip büküldüğü için dökümhaneler kurulmuş. Yani yan
0: Evet,
1: tarafta
0: bu
1: da pek çok şey
0: traversleri
1: var.
0: ilk önce ağaçtan yapıyorlar, sonra demirlerden yapmaya başlıyorlar. Tabii orada sıcaklık farkı da çölde çok fazla. Yani diyelim gündüz 50 derece oluyor, gece bu 20 derecelere, 10
1: Hatta çölde
0: derecelere
1: bazı
0: düşüyor.
1: yerde bulutlu oluyorsun, değil mi? Toz
0: Dolayısıyla bir
1: oluyorsun.
0: 30-40 derecelik bir fark var. Bu rayların genleşmesi açısından en önemli problemlerden de bir tanesi o. Rayları tabii o dönemde bugünkü standartlarda değil, daha çok 1 metre 5 santim. Yani genişliği çok fazla olmayan raylar. Çünkü daha ucuz yapımı olduğu için bu rayların
1: Tercih
0: yani
1: edilen.
0: tercih edilen raylar daha çok 1 metre 5 santim genişliğinde bir mesafede yapılıyor. Hani bugünkü raylarla aynı şey de değil.
1: Bu arada bahsettiğiniz telgraf ağı, Abdülhamit bu sayede İstanbul'dan Medine'ye işte kaç metre ray döşendi, ne lazım anında
0: Tabii.
1: bilgi alıyor ve ona göre
0: Bunların yani
1: müdahalede bulunuyor.
0: aslında
1: Erken uyarı ve güvenlik sistemi var o
0: şimdi
1: devirde bile.
0: Hicaz Demiryolu bunun inşası aslında en çok kaydı olan şeylerden bir tanesi. Çok büyük proje, çok Osmanlı dönemi açısından baktığınızda ve
1: Zaten bir arşiv devleti.
0: evet,
1: Not
0: zaten.
1: al.

0: Yani Osmanlılar şimdi çok iyi ama bunun kayıtları son dönemde çok iyi tutuluyor. Çünkü harcamalar sadece sultanın izniyle yapılabiliyor. Bir ihane komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun illerde temsilcileri var. Yani aynı zamanda bugünkü manada çok büyük bir STK hareketi olarak da görebilirsiniz.
1: Zaten vakıf dediniz.
0: Evet, yani her imamlar köylerde, öğretmenler kasabalarda, bunların hepsi bu ihane komisyonunun
1: ya,
0: üyesi.
1: Ağ gibi mi?
0: Tabii bir ihane ağı var ve bu paralar geliyor ve harcamalar da sultan iznine bağlı, hani herhangi bir suistimal olmaması için. Dolayısıyla yani çok kayıtlı bir inşa süreci, çalışması kolay. İşte bizim şimdi yakında Yazma Eserler Kurumu'ndan neşredeceğimiz bir eser var. Suriyeli bir Arap yazıyor 1905 yıllarda. Onda da
1: 1905'te yazmış.
0: Evet evet, öyle yani mi? Yapılırken ve sonrasında orada da şeyi anlatıyor. Yani bu hattın getirdiği imkanları anlatıyor. Onları vermiş Arapça bir kitap. İnşallah onun Türkçesini de yayınlayacağız. Yani ilk defa, çünkü el yazması bir kitap. Dolayısıyla hani çalışılması çok kolay. Çok malzeme var.
1: İrsika'dan mı çıkacak?
0: Yazma Eserler Kurumu'ndan çıkacak.
1: Yazma Eserler.
0: Tabii bunun içinde çok çalışma var. Yani hem yabancıların yaptığı çok çalışma var. Hani en az size 15-20 kitap ismi sayabilirim. Hicaz Demiryolu ile ilgili veya Bağdat Demiryolu ile ilgili. Türkçe'de de pek çok hocamız
1: çalıştı. Şimdi zaten
0: çalıştı.
1: Konuştukça yani biz bizim coğrafyayı anlatıyoruz ama biraz sonra dışarıdan müdahil olanları da konuşunca zaten
0: tabii
1: ne kadar önemli olduğunu
0: tabii
1: anlayacağız. Bu arada yine anlık emir komuta, istihbarat ve nüfus çabalarına hem bu telgraf ağı hem de demir yolu ister istemez bir darbe indiriyor.
0: Şimdi mesela bunun en büyük şeyleri, mesela İngilizler engellemeye çok çalışıyor. Bedeviler engellemeye bir miktarında engelliyorlar aslında. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de işte bu Medine-Mekke hattı. Yani bunun tabii iktisadi sebepleri de var. Aynı hani matbaadaki işte iktisadi korkular gibi.
1: El yazmasıyla
0: çünkü onunla geçinen insanlar
1: var. Geçimini sağlayan 90 bin kişi.
0: Evet, buradaki bedevilerin pek çoğu işte Cidde Limanı'ndan alıyor, develerle getiriyor Mekke'ye, Medine'ye. Çok büyük bir ekonomisi var bu işin. O dönemin şartları içerisinde. Hani Suudi Arabistan'ın o zaman petrolü yok yani. Petrol bilmiyor. Dolayısıyla o çölde en büyük kaynaklardan bir tanesi haç ve umre gelirleri. Ve pek çok insana istihdam imkanı sağlıyor. Tabii ki tren. Bu yani çok büyük gelişmelere sebep olduğu gibi pek çok iş gücünü de bugün internetin veya yapay zekanın yaptığı gibi ortadan kaldırıyor. Kimse hani bir saatlik gideceği yola 10 saatlik şeyle, deveyle gitmek istemez. O dönemde de olsa, bu dönemde de olsa. Tabii bu bunun bir ekonomik boyutu var, bir de siyasi boyutu var. Şimdi biz genelde sanki Arap isyanlarını sadece Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş gibi düşünüyoruz ama bunun fikri arka planları 19. yüzyılda bir Arap ulusçuluğu ortaya çıkıyor. Batılı devletlerinde desteklemesiyle, yani Şerif Hüseyin tamam 1916'da isyan ediyor ama bunun çok öncesi var. Devletin aldığı tedbirler var, İttihat Terakki'nin yaptığı hatalar var, odur budur ama bu ayrılıkçı akımlar hem Balkanlarda hem Arap coğrafyasında 19. yüzyılda çok tebellür etmiş durumda, ortaya çıkmış durumda.
1: Tabii milliyetçilik var artık.
0: Ve trenin ve demir yolunun ve telgrafın çok büyük tehdit olarak görüyorlar.
1: Çünkü, fazladan.
0: Tabii ki şimdi telgrafta siz bir isyan yaptığınız zaman anında haber İstanbul'a ulaşacak ve anında oradan askerler sevk edilip buraya çok hızlı bir şekilde gönderilecek dolayısıyla.
1: Ki oluyor.
0: Oluyor da zaten. Bunu ekonomik olarak bir tehdidin dışında siyasi olarak da bir tehdit olarak görüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar.
1: Muratlarına mani olacak.
0: Evet.
1: Akrep ve yılan nöbetleri var yapımçılığı sırasında. Bu arada evet, son bir not. Rayların üstüne keçe.
0: Bu daha çok
1: konulması.
0: Yani Medine'de.
1: Evet, Medine'de.
0: Tabii bizim Türkler
1: ve oraya trenin Çok yavaş yavaş sessiz girmesi, rahatsız etmemeye çalışması.
0: İslam dünyasında peygamber

0: Ver sevgisinin en yüksek olduğu toplumlardan bir tanesi Türk toplumu. Yani bu çok açık, bunu hani Mevlid-i Nebiler'de görüyorsunuz. Hani bizdeki kutlamaların bir benzerini Arap dünyasında çok fazla, Türk etkisi olmayan Arap dünyasında çok fazla göremezsiniz. Hani Suriye'de, Mısır'da görürsünüz, Hicaz'da çok fazla göremezsiniz. Dolayısıyla bu peygamber sevgisi Fahrettin Paşa'da da çok tecessüm etmiş.
1: Allah'tan. Yani tecessüm Fahrettin etmiş. Paşa'da o muhabbet olmasa.
0: Evet. Biliyorsunuz geçenler.
1: Başka da bir şey yapacak adam evet, yok gözüküyor.
0: İşte Fahrettin Paşa'nın bir özelliği var. Yani siyasete hiç girmiyor. Yani Cumhuriyet'ten sonra da hep o şeyini koruyor. Yani asker ve devlet adamı kimliğini koruyor. O açıdan bir diğerlerinden ayırmak lazım. Ve peygamberimizi rahatsız etmemek için o hassasiyeti gösteriyor. Bunu aslında pek çok kişiye anlatmanız bugün bile çok zor. Ama bizim Türk-İslam kültüründeki Hazreti Peygamber sevgisi, Mekke-Medine sevgisi veya Ehl-i Beyt sevgisi ki folklorumuzda, edebiyatımızda, yani hepimiz değil mi? Yani küçükken Hazreti Ali'nin cenkleri, kahramanlıkları, bunlar da büyümüşüz. Bu çok fazla başka toplumlarda aynı şekilde yok baktığınız zaman. Dolayısıyla bir manada Türkler yani asker millet olma, işte kahramanlık şeylerini Hazreti Ali'yi de katarak Hazreti Ali'nin cenkleri oradan bir bağda kuruyorlar.
1: O keçeler, sessizlik, Efendimiz'e olan hürmet. Geçen sene mesela Mescid-i Nebevi'de oradaki Arap arkadaşım anlattı. Yemen'den gelen füze yeşil türbenin yanından gitmiş.
0: Ya hatta
1: ben şoke oldum. O dedi ki şoke olacak bir şey yok. Buradan hep böyle işte geçen sene geçti dedi.
0: Onu da geçin, hani bir dönemde o yeşil kubbenin bile yıkılması gündeme gelmişti. Hı. Osmanlı yapılarının veya türbe, hani dini demeyeyim de dini anlayış farkları sebebiyle o tür...
1: Bu benim söylediğim savaşla
0: bu alakalı. Savaşın dışında da yani mesela biz şu anda...
1: burada savaş yok, işte keçeleri koyuyorsun. Evet, yani gürültü
0: şu anda mesela biz 19. yüzyılda Mekke'nin silüetini biliyoruz ama o silüet şu anda yok. Veya Medine'nin silüetini biliyoruz. O tarihi yerlerin hepsi ortadan kalkmış durumda. Hani bir keçelerle yapılan şey saygı, bir de o tarihi bergüzarların işte hurafe gibi, işte şirk gibi çeşitli sebeplerle yıkılmış olması da çok
1: üzücü. Neyse, onlar da o yoldan aslında dönüyorlar galiba inşallah.
0: Evet, çok önemli değişiklikler var o manada. Hani bu Hicaz Demir Yolu'nun değişikliği de ona çok büyük
1: yolda yol açıyor galiba.
0: Katkı sağlıyor. Yani bir hani kapı kapıyı açar derler. Hem o zihniyet değişikliği buna getiriyor. Evet. Bu Hicaz Demiryolu'nun tekrar başlaması da bence çok büyük bir zihniyet dönüşümüne, yani
1: bir damarın canlandığını gösteriyor aslında.
0: Evet. Hani işte
1: o daha doğrusu hep var olan damarın
0: dekolonizasyon diyoruz ya şimdi yeni tabirle. Hani evet, o zihniyetin temizlenmesi, aynı bu harita olayındaki gibi belki, veya belki bazı yer isimlerinde işte Orta Asya, Türkistan, Orta Doğu'ya, Merkezi İslam coğrafyası açısından. Bunlar ümit verici dönüşümler. Hicaz Demir Yolu da çok büyük bir sembol bu manada. Çünkü hep şeyde yani, Osmanlı'nın çok önemli bir tecessüm etmiş hali o, yani Osmanlı yönetiminin Arap topraklarında Hicaz hattı, onun bugün gündeme geliyor olabilmesi hani benim için çok beklemediğim
1: Arap
0: bir hadise.
1: Arap coğrafyasında da sevinmesi, insanların i̇şte, heyecanla
0: evet,
1: karşılaması.
0: Yani ben de hem sosyal medyadan
1: hem tarihi geriye tabii sardığında aslında o devir nasıl bir devirmiş, Osmanlı hı-hı kimmiş, onu da yeniden ya, anlatıyor. Tabii, hem de o iletişimi sağlaması.
0: Biliyorsunuz biz de bir zaman
1: muhabbete sebep olması.
0: Biz de bir zamanlar Osmanlı'yı reddediyorduk. Yani bunu hani
1: onlara bakmaya gerek yok.
0: Yani tabii önce bir kendimize de bakmamız çok doğru gerekir. Dolayısıyla bunlar tarihsel süreçler. Tarih tarihte kaldı. Bunu tekrar yeniden ihya etmemiz mümkün değil. Ama tarihi olaylar
1: ama tarihten, kaldığımız yerden ama bir şekilde
0: biz rasyonel olarak bu devlet, bölge halkları, İsrail gibi var

0: ulusal bir tehlikeye karşı, ABD gibi emperyal güçlere karşı nasıl bir arada olabiliriz? Dağılarak mı, birleşerek mi? Bunun aslında Hicaz Demiryolu birleştirici bir sembol.
1: Şimdi biraz önce bir şey üstünde durdunuz. Çabuk geçtik. Biraz daha açasınız istiyorum. Dediniz ki bu keçeleri, rayları yerleştirmek, sessizliğe dikkat etmek. Bugün anlatması zor bir şey. İnsanların inanması, anlatması dediniz. Şunu da söylemek istiyorum. Daha doğrusu değerlendirmenizi istiyorum. Bu gerçek. Yani keçeler konulmuş,
0: tarihsel
1: yapılmış.
0: Tarihsel bir olay bu tabii.
1: Ama bu mesela uydurma olsaydı bile, hadi bakalım uydurun, bir hikaye uyduralım biz. Hı-hı. Şimdi 21. yüzyılda Hı-hı. ne kadar estetik ve zarif düşündüğümüzü ispatlayan, Hı-hı. delillendirecek bir şey uyduralım. Hı-hı. Bakalım, uyduramıyoruz bile.
0: Ya şöyle söyleyeyim bakın hani.
1: Yani gerçekten Hı-hı. siz tarihçi olarak bir kez daha değerlendirin bu ya... şeyi.
0: Yani mesela
1: dikkati.
0: Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela 10, 12, 13. yüzyıllarda Sivas'ta aç kalan hayvanlar için, güvercinler için kurulmuş vakıflar var. İşte camilerin kenarlarında yapılmış kuş evleri var, sadaka taşları var, sebiller var. Bakın bugün İstanbul'da sebil var mı? Paranız olmadan su içebiliyor musunuz? O kültürden geldiğimiz halde. Hı hı. Ama Roma'da içebiliyorsunuz.
1: Hala.
0: Evet.
1: O su da geçenlerde öğrendim. Evet. Yani. Sürekli akıyormuş ama kanalizasyona karışmıyormuş ve yeniden kullanılabiliyormuş.
0: Yani bizim bir sebil kültürümüz vardı değil mi? Yani o sebil kültürümüz şu anda yok. Mutlaka bir su, hani hava gibi insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani biz şu anda satın almak zorundayız. Nasıl bir kültürden geliyoruz? İşte keçeleri koyan, hayvanların içecekleri suyu düşünen, onun için vakıf kuran veya yemler için vakıf kuran veya Osmanlı döneminde
1: söğüt ekmek için bile, çeyiz için, her şey için.
0: Ben size şeyleri de söyleyeyim. Yük taşıma hayvanlarına günlük verilecek, yüklenecek yük ve verilecek ekmeği belirleyen bir sistemden nasıl bir sisteme geçtiğimizi de aslında çok rahat görebiliyorsunuz. Bunların hani tarihsel örnekleri var. O keçe örneği bunlardan sadece bir tanesi. Bu peygamber sevgisiyle veya Medine sevgisiyle ilgili olan, onun dışında pek çok insan, Türkiye'den binlerce insanın biz oraya gidip mücavir olduğunu biliyoruz. Ama pek çok yerde de oradaki tarihi, yani peygamberimizin evi neresiydi, efendim sahabilerin evi neresiydi, onları mesela biz şu anda hiçbirini göremiyoruz. Bu da ne kadar geri gittiğimizin aslında bir göstergesi ve Hicaz Demiryolu bu gerilemeyi durdurmanın bir parçası bence.
1: Ve Cengiz Bey, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra demiryolu, vakıfla kurulan demir yolu dört kısma ayrılıyor. Hayfa Sema hattı Filistin'de,
0: evet.
1: Müdevvere Medine hattı Hicaz Haşimi Krallığı ve daha sonra Suudi Arabistan'da. Şam Dera Sema hattı Suriye'de, Dera Müdevvere hattı ise Ürdün'de kaldı. Suriye, Ürdün ve Filistin'deki hatlar.
0: Bir de tabii Lübnan'a
1: da
0: giden hatlar
1: yazık.
0: Var.
1: Evet, İngiliz ve Fransız mandası altındaki hükümetlerce idare edildi. Şimdi Fransızlar da doğrudan hak iddia ediyorlar. Evet. İngilizler de hiç vakıf olması falan umurlarında
0: bir şey,
1: mesele değil.
0: Bir şey
1: ve Lozan'da da bağlanıyor.
0: Yani bizim en büyük aslında burada konuşacağımız şey Hicaz Demiryolu ile ilgili, yani söylememiz gereken şey Hicaz Demiryolu'nun bütün İslam ümmetinin malı olması. Yani sadece Türklerin veya Arapların değil. Çünkü gelen paralara baktığınız zaman ki üçte biri bu paralardan oluşuyor. Yani hattın,
1: üçte ikisi ama devletten.
0: Devletten oluşuyor. Çünkü Osmanlı da zaten bütün İslam dünyasının teşkil ettiğini düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla aslında bütün bir İslam ümmetinin malı diyebiliriz. Çünkü hac zaten
1: ve zaten vakıf.
0: Zaten vakıf. Yani onu o manada düşünmek lazım. Tabii bu sonradan işte bu parça parça kullanıldı bazı devletler tarafından ama hiçbir zaman birleşik olarak kullanılmadı. Bir şey daha

0: söyleyeyim ben size. Yani ilginç olabilecek. Siz Şam'a en son ne zaman
1: Hiç
0: gittiniz?
1: gitmedim.
0: Hiç, hiç gitmediniz. O zaman anlatayım. Şam 1950'li yıllarda 2000'li yıllardan daha ileriydi. Çünkü Osmanlı'nın kurduğu tramvay hatları kullanılıyordu.
1: 1950'de.
0: Evet. Ama 2000'li yıllarda gittiğinizde o tramvay hatları orada duruyor. Yerini mikrobüs dedikleri çok rahatsız edici 6 kişilik minibüsler almıştı. Yani Osmanlıların 19. yüzyıl sonu
1: Yani var olan tramvay hattını bile
0: kullanmıyor.
1: sürdürülebilir
0: Hala kullanılmıyor ve
1: kılamamışlar.
0: Esed döneminde de kullanılmamıştı. Ya çünkü biliyorsunuz Suriye'de düz bir yer, Şam'da Kasyun'dan haricinde düz bir yer. O hatlar işte Merce'den başlıyor, Salihiye'ye gidiyor, Midan'a gidiyor Osmanlı hatları. Bugün o hatlar hala duruyor ama kullanılamıyor. Yani aslında tarihte geriye gidildiğinin çok önemli göstergesi. Ne yapıyorsunuz? Mikrobüs bir sistem kuruyorsunuz. Bir şeyle küçücük böyle daracık araçlarda işte insanları işte
1: Dolmuş
0: otomobile
1: gibi.
0: dolmuş tam bizim manada mikrobüs dedikleri şey dolmuş. Çok rahatsız edici araçlarda aslında. Hani ben de çok kullandığım için biliyorum. Ona mahkum ediyorsunuz. Halbuki orada aynı hatta tramvay hatları var ve çok rahat bunları
1: İşletebilirsin.
0: yapabilirsiniz 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda.
1: Peki.
0: Ama yoktu yani.
1: Sahip bir kodu yine hat üstünden değerlendirirseniz ne görürüz?
0: Ya tabii aslında demir yolları da paylaşımın bir şeydi, aracıydı. Baktığınız zaman emperyal güçler. Mesela işte şeyler, İngilizler özellikle işte İzmir Aydın hattı gibi çeşitli yerleri kurmuşlardı. Yine Suriye üzerinde büyük bir İngilizler ve Fransızlar arasında demir yolları üzerinden
1: Kavga
0: mücadele
1: var.
0: vardı.
1: Hı.
0: İşte Irak, Bağdat Demiryolu, Almanya üzerinden işte Haydarpaşa limanının kullanılması. Baktığınız zaman o limanların imtiyaz hakları verilmesi, demir yollarının imtiyaz, çünkü demir yollara deyip geçmeyin, demir yolunun çevresinde de bir sürü imtiyaz hakkı elde ediyorsunuz. Ağacın kullanılmasından, madenlerin çıkarılması, arkeolojik kazıların yapılmasına kadar. Aslında o demir yolu dediğiniz şey bir manada da
1: Çok stratejik bir hat. Başka
0: sömürgeleştirmenin bir
1: konularda da.
0: aracı.
1: Evet.
0: Ama Sultan Abdülhamit buna karşı ikinci bir şey yapıyor.
1: Ne yapıyor?
0: Şam hattı yani Şam-Hicaz hattını kurarak birleştirici. Çünkü onların yaptıkları şeyler hep böyle ara ara parça parça ve kendi ekonomik çıkarlarına yönelik. Hani buradaki halkların çıkarlarından için kendilerine ne lazımsa onun için yapılan ve bu imtiyaz anlaşmalarından çok büyük gelir elde ediyorlar. Hem devletten hem onun işletme. Bu haklar 99 yıllık filan. Yani, tabii 99 yıl devam etmiyor Birinci Dünya Savaşı'nda vesilesiyle ama yani yaptıklarına baktığınız zaman o hatların 99 yıllık imtiyaz hakkını veriyorsunuz. Kullanma hakkını bir kısmı yap işlet devlet şeklinde bugünkü manada. Dolayısıyla yani diyelim ki misyoner akımlar. Yani işte okulların kurulması gibi. Demir yollarının da bunda çok büyük payı var. Ki özellikle işte Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Mısır. Mesela ilk hatlardan birini kim kuruyor Mısır'da? İngilizler kuruyor. İskenderiye Kahire hattını kuruyorlar. Yani 1860 yıllarda. Yani bu,
1: İyilik olsun diye değil.
0: tabii ki bunu iyilik olsun diye yapmıyorlar ama buradaki hat biraz kendi inisiyatifiyle hem
1: İster istemez.
0: devleti korumak hem de ekonomik gelişimi sağlamak, siyasi entegrasyonu, ekonomik entegrasyonu sağlamak ve bunun için de
1: Oradaki yerli halka da
0: tabii
1: yarıyor bir şekilde.
0: dini şeyi de yani daha öne çıkarıyor baktığınız zaman
1: Bu
0: Osmanlılar.
1: pardon, burada
0: Tabii
1: diyorsun. Hicaz
0: Hicaz'da tabii
1: Demiryolu'nda.
0: dini
1: Evet.
0: şeyi öne çıkarıyorlar. Hani bu
1: İç
0: hac
1: bahsini
0: evet
1: yaparken.
0: yani
1: Evet.
0: çünkü artık ayrılıkçı akımlar da çıktığı için orada
1: Zaten
0: hac, İslam,
1: Abdülhamit.
0: bir
1: Evet, Sultan
0: pan
1: Abdülhamit.
0: İslamizm
1: Evet.
0: hani politikası da
1: Bizi
0: herkesin
1: İslam
0: bildiği gibi.
1: kurtarırdı.
0: Evet yani oradan bu Abdülhamid'in politikalarının simgeleşmiş hallerinden bir tanesi, tecessüm etmiş
1: Evet,
0: hallerinden
1: evet.
0: bir tanesi diyebiliriz Hicaz demiryolu hattına.
1: Dolayısıyla Sykes-Picot'a baktığımızda da O bölünmeyi demiryolu üzerinden
0: tabii, o demir, yani 19. yüzyıl boyunca aslında 20. yüzyıl başında gördüğümüz bütün anlaşmalar, ittifakların 19. yüzyıl başlarında hazırlıkları var. Bunlar için mücadele var. Bunu bugünkü manada koridor savaşlarına çok rahat benzetebilirsiniz. Yani bugün Hürmüz'deki mesela Amerika ile İran arasındaki anlaşma nerede takılıyor? Hürmüz'de takılıyor. İşte Hürmüz eskiden serbest bir boğazdı. Ama İran diyor ki ben artık burayı bana bağlı, yani şey alacağım, buradan ücret alacağım diyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Ne diyorsunuz ki filmi 116 yıl geriye sarın.
0: Aynı.
1: 100 yıl geriye sarın. Aynı bu defa da şeyler. Hicaz Demiryolu Hürmüz değerinde.
0: Tabii ki. Şimdi mesela Hicaz Demiryolu neden değer kazandı? Çünkü Hürmüz'de, Bab-ül-Mendet'te ve Süveyş'te problem olduğu için çok değer. Yani alternatif bir rota olduğu için. Tabii bir de Suriye'de istikrarın olması. Yani bundan 5 sene önce bu mümkün değildi. İç savaşın olduğu bir Suriye'de bunu yapmak mümkün değildi. Ama Suriye'de bir istikrarın olması, yönetimin İnşallah. Olması da çok önemli. Ha, bunu, şunu da söyleyeyim. Bunu, yani Hicaz Demiryolu'nu engellemek için çok şeyler de yapılacaktır. Yani bunun için de hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü bunun yapılmasının işine gelmeyen, yani mesela İsrail'in bu hiç işine gelmez. O manada da açıklamalar falan var. Dolayısıyla bunun engellenmesi için şeyler yapılacaktır. Ama bu dört hükümet, yani Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan ki özellikle bu savaşta büyük bir tehdit altında kaldılar. Özellikle Ürdün ve Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri.
1: Ve Katar.
0: Çünkü tabii Suudi Arabistan'ı söyleyince ben aynı zamanda bütün Körfez'i de kastediyorum. Çünkü bu hattın Körfez'e de iletişim hattı var. Mesela savaştan önce Suriye'ye bizim Hatay'dan 1000 tane tır çıkıyordu yola. Suriye üzerinden Körfez'e gidiyordu. Mesela şimdi onu şey üzerinden çok rahat yapabilirsiniz. Hicaz Demiryolu'nu Körfez hatlarıyla birleştirerek
1: yine yapabilirsiniz.
0: Çok rahat ve çok daha ucuza ve çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde
1: İnşallah.
0: Yapabilirsiniz. Bu yani çok rasyonel bir politika. Böyle, yani hakikaten bizim mezheplerle, işte anlayışlarla uğraşmak yerine, çünkü onları herkesin kendine göre bir anlayışı var ama herkese faydası olabilecek rasyonel politikalar uygulamamız lazım bölgede. İşte Hicaz, yani İran, İsrail, ABD savaşı bölge ülkelerini biraz rasyonelleştirdi. Aslında 200 yıldır beklediğimiz bir şey bu.
1: Ve şimdi bu yol inşallah en kısa zamanda hayata geçer. Rasyonelliği bir taraftan da hislerle de buluşturacak gözüküyor.
0: Ama zaten hislerinizin buluşması için de rasyonellik gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Lawrence o hatları, demirleri, rayları patlatırken aslında bağlarımızı, gönül bağlarımızı da patlattı.
1: Başta söylediğiniz gibi.
0: Tabii ki. Yani ama siz gönül bağlarınız hala olabilir.
1: Aslında gönül bağlarının köküne kibrit suyu.
0: Evet, yani gönül bağlarınız hala olabilir ama o raylara ihtiyacınız var. O bağları kuvvetlendirmek için. Dolayısıyla hani Osmanlı sonrası ulus devletler kurulduktan sonra bölgede tıpkı bizim Türkiye'de gibi ki olduğu gibi kurucu unsur olmamıza rağmen biz Osmanlı'yı reddettik uzun yıllar.
1: Kendi devletimiz.
0: Kendi devletimiz. Dolayısıyla hani bazen onlara da çok fazla kızma şansımız yok. Yani biz de yıllarca aynı şeyleri yaptık. Dolayısıyla bizim daha rasyonel politikalarla ekonomik, iktisadi, kültürel.
1: Bizim öyle olmamız onlardan daha büyük skandal.
0: Tabii biz Osmanlı Devleti'nin kurucu unsuruz.
1: Üstelik biz bunu aynı okul kitabında onlara laf ederken, aynı okul kitabında Osmanlılara da laf ederek, İşte, hatta neredeyse lanetleyerek yaptık.
0: Şey buydu, yani bizim tezatımız buydu. Biz ben Arapların yazdıkları tarih kitaplarının pek çoğunu liselerde okudum, kontrol ettim. Tabii orada bizim hoşumuza gitmeyen pek çok şey vardı ama aynı dönemlerde aynı şeylerin bir benzeri Türkçe olarak bizim kitaplarımızda da vardı. Hani biliyorsunuz önce kendi evinizden
1: elbette
0: başlamamız lazım.
1: Elbette ben de bir hatıra aktarayım ondan. Bulgaristan Jivkov döneminde göçmüş bir arkadaşım. Bulgaristan'da işte Osmanlı Devleti'ni kötüleyen bir eğitim aldıktan sonra, ki orada şey diyormuş. E tabii bunlar Bulgar. Zaten Türkçe de konuşturmuyorlar. Yasak. Hı hı. Bizde de düşmanlar. Onun için böyle konuşuyorlar. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Hem de öyle pi tarihinde değil yani. 80'lerin sonunda. İşte Zhivkov 87'de miydi?
0: 80'lerde ama tam 87, bir şey olarak şeyini bilmiyorum.
1: 80'lerde evet. Sonuna doğru. Sonra Türkiye'de eğitim alırken de aynı şeyi görünce Bulgarlar iftira etmemiş demiş. Hı hı. Yani o yüzden bize düşman oldukları için böyle yazmamışlar. Herhalde demek ki objektif bir işte değerlendirme
0: yani,
1: bu demiş.
0: Tabii ki bu hani bunların hepsinin bence zamanla yani bu ideolojik müfredatsal şeyler
1: i̇şte
0: bunlar değişebilir.
1: İşte şu harita gibi.
0: Evet.
1: Yani çok, şunu şöyle falan mı yapmamız çok, gerekiyor?
0: Çok kolay değil yani bu tür şeyleri dönüştürmek. Ama buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bizim bu zihniyet değişimini başlatabilmemiz için internete malzeme koymamız gerekiyor. Çok çalışıp bu malzemeleri
1: çünkü bir de şimdi var olanın üzerinden yine tabii internette baktığında da yazılmış şeyler üzerinden gidiyor.
0: Tabii ki. Eğer siz
1: ayrıca
0: oraya,
1: manipülasyon imkanı artık çok daha fazla.
0: Siz oraya kendi gerçeklerinizi koymazsanız başkalarının gerçeklerine mahkum olursunuz.
1: Onu daha da tahkim edebilecek bir şey
0: çünkü
1: var.
0: Yani sonuçta ilk baktığınız yer orası, yapay zeka dediğiniz şey de olan şeyi kullanıyor. Siz oraya bir şey koymamışsınız. Sizin
1: doğal zekaların toplamı değil mi?
0: Evet tabii.
1: Doğal.
0: Sizin kendi fikirlerinizi, nosyonlarınızı, tarih çalışmalarınızı oraya koymamışsanız
1: ama
0: onu
1: işte,
0: kullanmayacak.
1: Evet doğal zeka ama bir taraftan da ne diyelim zihni bulandırılmış, ters düz edilmiş aslında. Tam sizin dediğiniz gibi bu haritadaki gibi.
0: Yani işte bizim
1: beyinlerden hani hep çıkan makaleler olduğu için.
0: Tabii. Yani işte sonuçta siz kendi fikirlerinizi ortaya koyamazsanız güçlü bir şekilde başkalarının fikirlerine mahkum olursunuz. Bu manada yapay zekadır, internettir. Bunlar çok önemli araçlar. Dolayısıyla buradaki boşlukları çok iyi doldurmamız lazım.
1: O zaman
0: kendi
1: Orta
0: açımızdan.
1: Doğu dersiniz. Başka ne deriz?
0: İşte Türkistan yerine Central Asia, Orta Asya dersiniz.
1: Orta Asya deriz.
0: Yani Orta Asya ama bizim şeyimiz doğrusu Türkistan.
1: Merkezi İslam
0: ben merkezi İslam coğrafyası derken hem İslam'ı merkeze alıyorum hem bölgemizi merkeze alıyorum. Ama Orta Doğu dediğinizde siz
1: hatta
0: batıya göre
1: yer küreye göre merkeze tabii, alıyorsunuz.
0: Ama zaten öyle. Yani eski dünyaya bakın. O
1: yani
0: Asya, Avrupa.
1: İslam
0: hani
1: alemi için
0: benim söylediğim
1: değil.
0: Şey hani böyle
1: bununla ilgili
0: romantik
1: program
0: bir şey değil. Vakıi bir şey.
1: Yerkürenin
0: hani mevcut
1: merkezi.
0: Olan bir şey yani. Onun için bütün peygamberler buraya geliyor. Yani Yeni Zelanda'ya giden, Papua Yeni'ye giden veya İskoçya'ya giden,
1: giden de yok.
0: Peygamber yok.
1: İngiltere'ye
0: niye?
1: De yok.
0: Çünkü insanlar bu orta bölgede yaşıyor. Burası kavşak noktası.
1: Amerika
0: dinlerin
1: Birleşik
0: yayılması için.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: tabii,
1: de yok.
0: Tabii Akdeniz coğrafyası. Yani bu, ama işte bunları kendimiz olarak ortaya koyabilirsek, kendi fikirlerimiz olarak internete, kitaplara bunları koyabilirsek. İşte ben yazıyorum mesela şimdi kitaplarında Merkezi İslam coğrafyası, parantezinde Orta Doğu diye yazıyorum ki hani insanlar anlasın diye.
1: Yavaş yavaş,
0: yavaş yavaş yerleşir diye. İşte Orta Asya yerine Türkistan kullanmak, kendi tabirlerimizi ortaya koymak bizi güçlü kılar. Yoksa birilerinin periferisinde bir yerde olursunuz.
1: Çünkü neredeyse 200 yıl tanımlama üstünlüğü olan
0: evet öyle yani.
1: Vaka ülkelerin tanımlarıyla biz de rotamızı çizdik.
0: Evet ama işte bir yerde kendi şeyimizi biraz hani tabii biraz güçle de alakalı bu ama biraz çok çalışmakla da alakalı. Kendi şeylerimizi ortaya koyabilmek için çok çalışmamız gerekiyor.
1: Şimdi sonuna geliyoruz ama bir hala 12 dakikamız var. Hürmüz üzerinden de biraz konuşursak çünkü bu Hürmüz'ü yaşayınca da ihtiyaç olarak yani siz yıllardır söylüyorsunuz pek çok insanın da belki zihninde bir yerlerdeydi ama öyle çıktı. Biz Hürmüz Boğazı'nda ne gördük? Yarın öbür gün ne yazacaklar bu dönemden tarihte Cengiz Bey?
0: Ya tabii şimdi Hürmüz...
1: Yani sadece Hürmüz değil tabii işte İran'ın tek başına Hürmüz'ün sahibi gibi davranabilmesi ya şöyle, de dahil olmak üzere.
0: Şöyle tabii hani ABD veya Trump diyelim İsrail'in de itmesiyle böyle bir İran'da anlamsız gereği olmayan ABD açısından baktığımızda tamam, İsrail için İran varoluşsal bir tehdittir. Onu ben daha şey görüyorum ama ABD aslında kendi olmayan bir savaşa girdi İran'la. Hürmüz bir biliyorsun zaten sadece Arapların Arap Körfezi, İranlıların İran Körfezi dediği, Osmanlı'nın Basra Körfezi diyerek orta yol bulduğu o bölge sadece İran'a ait değil yani.
1: Ama İran'ın gibiydi.
0: Umman var, şey var, İran var, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan yani bir sürü devlet. Ama ABD öyle bir hata yaptı ki şu anda Hürmüz sanki İran'ınmış gibi oldu. Ve artık orada hak iddia ediyor. Yani geçişlerden işte para almak veya...
1: O da de facto sahibi gibi davranıyor.
0: Evet, şu anda öyle davranıyor ama burada tabii Amerika'nın gereksiz yaptığı saldırı, yani çok da haklı olmayan, haksız olarak yaptığı, tamam İran çok zayıf durumdaydı zaten ama yani ilk başlarda hatırlarsanız işte iktidarı değiştireceğiz şeklinde gittiler ama başarılı olamadılar.
1: Ama bir taraftan da İran yıkıldı.
0: O ayrı bir konu. Zaten İran hani 40 yıldır ambargo altında yaşayan, hani acılara alışık diyelim. Biraz
1: bütün karizmatik profillerini
0: ortadan
1: yitirdi.
0: Ama burada son savaşta, çünkü son savaşta gerçekten çok haksızdı ABD ve onun karşılığında şu anda İran el yükseltmiş durumda. Yani İran daha avantajlı durumda
1: ama
0: ABD
1: taraftan,
0: karşısında.
1: Evet. Yine bölgeye dışarıdan müdahalelerin bir örneğini gördük. Fakat içeride de İran üzerinden tekrar tarihe düşülen bir takım notlar da oldu galiba. Evet. Komşularıyla ilişkisi konusunda İran'ın da çok iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyiz.
0: Ya ben hep şunu söylüyorum. Hani kendi açımdan bir Orta Doğu çalışan birisi olarak 4 pivot ülke var Orta Doğu'da veya merkezi İslam coğrafyasında. 1 Türkiye, 2 İran, 3 Suudi Arabistan, 4 Mısır. Bunlar bir araya gelmediği müddetçe bölgeye dış güçler gelecektir.
1: Ama bunlar tarihte, yani İran, Türkiye falan.
0: Ben işte
1: böyle dördü bir arada hiç oldu mu?
0: İşte
1: zaten dördü yoktu.
0: Yoktu zaten. Bak orada şimdi şöyle bir şey var. Orta Doğu coğrafyasının
1: ikisi vardı diyelim. O ikisi de yan yana.
0: İki karakteristiği var. Ya büyük bir hegemonik devlet hakim olacak.
1: Galiba bu.
0: Osmanlı, Abbasi gibi, ya da bölge ülkeleri işbirliği yapacak. Bu ikisi olmazsa bu bölge ta milattan önce 1300'den beri, İskender'den beri, Moğollardan beri, Haçlılardan beri saldırılara ama maruz kalacak kalır.
1: O çizgi sanki başladı gibi mi? Yani şu anda gözükmüyor.
0: Hicaz,
1: ama savaş sırasında
0: Hicaz demiryolu en azından Suudi Arabistan, işte Mısır, Türkiye, işte Pakistan da girdi bölge dışından.
1: Onu savaş sırasında da gördük, o dörtlü
0: evet, yani
1: mekanizmayı. Ve ona başka ülkelerin de katılması
0: söz konusu
1: oldu.
0: Ama şeyi düşünün, bundan 5 yıl öncesini düşünün. Türkiye neredeydi, Suudi Arabistan neredeydi, Mısır neredeydi?
1: Herkes birbiriyle
0: yani bu o açıdan
1: kötüydü.
0: Bu çok çok büyük bir aşama olarak görmek lazım. Yani keşke İran'da
1: bu
0: buna gelebilse.
1: Hayır, tabii, bu şu savaş
0: hani benim
1: zaten.
0: Yani benim şeyim aksi halde bölge ülkeleri parçalı olursa, bakın milattan önce 1200'den bahsediyorum. İskender'den bahsediyorum, Moğollardan bahsediyorum, Haçlılardan bahsediyorum. 19. yüzyıldaki sömürgecilerin Saksikos'undan bahsediyorum. Bu bölgede ya bir hegemonik güç olur. 5000 yıllık tarihine bakarak söylediğim şey bu. Bölgenin kaderi, karakteristiği açısından. Çünkü burası Yeni Zelanda değil, Papua Yeni Gine değil, Avustralya değil. Burası dünyanın merkez kavşak noktası. Ya burada hegemonik büyük bir güç olacak, hami devlet olacak, bölgeyi koruyacak. Şayet bu yoksa bölge ülkeleri işbirliği yapacak.
1: Evet, ama
0: tıpkı Zengilerin bölgeyi birleştirdiği, Selahattin Eyyubilerin bölgeyi birleştirdiği gibi.
1: Evet, ama tarihe bakınca da dışarıdan müdahalede bile o ayağın o şekilde işlemediğini, hatta bir takım işbirliklerini görüyoruz.
0: Bu işte şayet olmuş. Şayet bu ya, tabii ki var. Mesela ben size bir örnek vereyim. Selahattin Eyyubi'nin yeğeni Melik Kamil Haçlılara Kudüs'ü veriyor Selahattin Eyyubi. İktidar mücadelesinde ayakta kalmak için. Bu sadece bugün olan bir şey değil. Tarihte de var.
1: Ya da daha şeyde Yavuz Sultan Selim zamanında yine Portekizliler buradan gelirken değil mi? Şah İsmail'den de destek alıyorlar.
0: Şöyle söyleyeyim, tabii ki.
1: Hoşuna gidiyor.
0: Yani tabii. Mesela Timur'la Osmanlılar arasında mücadele var.
1: Ha, onlar
0: Safevilerle
1: da var.
0: Osmanlılar arasında var. Osmanlılarla Memlükler arasında mücadele var. İki.
1: Ya aynı babanın çocukları arasında
0: ki.
1: Var.
0: Bakın bunların hepsi var. Benim şeyim şu diye. Bu bölgenin 5000 yıllık tarihine bakarak söyleyeceğim şey şu. Bu bölgede ya hami bir devlet olacak, büyük hegemonik bölgeyi koruyacak, işte Portekizlilere karşı. Portekizliler gelemedi. Niye? Önce Memlükler, sonra Osmanlılar engelledi. Yoksa bu bölge 16. yüzyılda bir Katolik bölgesi olacaktı. İspanyollar gelecekti. Yani Osmanlı belki bu bölgenin...
1: Hatta Hicaz'ı bile
0: tabii ki. Yani bu bölge eğer İslam olarak kalabilmezse, Akdeniz coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası, bunu önce Memlükler, Eyyubiler ve Osmanlılara borçlular. Öyle bir şey yok. Şu anda öyle bir imkan var mı? Yok. Hegemonik bir devlet var mı? Yok. O zaman yapılması gereken şey rasyonel olarak Hicaz Demiryolu'nda olduğu gibi aramızdaki mezhebi, etnik, din anlayışıyla ilgili farklılıkları bir kenara bırakarak, çünkü hiçbirimiz birbirimizin mezhebini değiştiremeyiz.
1: Bazılarımız değiştirmeye çalışıyor ama.
0: Bu mümkün değil. Yani bu boş yere bir çaba. Dolayısıyla rasyonel olarak bir, aksi halde sürekli ya İsrail'den tokat yersin, ya ABD'den tokat yersin, ya Rusya'dan, ya başkalarından. Yani 5000 yıllık tarih bize bunu söylüyor. İbn Haldun ne diyor? Tarih suyun suya benzediği kadar. Yani ben 19. yüzyıla baktığım zaman bugüne ne kadar benzediğini görüyorum. Tabii ki %100 aynı değil ama çok önemli tecrübeler alabiliriz.
1: Bu arada demin Hicaz Demiryolu'nu bitirirken Sarık Pikot 1. Dünya Savaşı'ndan bahsettik ama sonucunun adını koymadık. Sonuçta Hicaz Demiryolu Lozan Anlaşması'yla tamamen
0: ya tabii bitti. Yani
1: hayır, vakıf niteliği olduğu halde.
0: Şöyle, işletemediğiniz müddetçe bir şeyi, yani bir şeyin olması çok önemli değil. Önemli olan orayı işletebilmeniz. Siz bu hattı işletebildiniz mi? Yok, işletemediniz. Eğer işletilmiş olsaydı bir gün, mesela nasıldı eski hat, haç kervanları?
1: Hayır, orada da uluslararası hukuk hiçe sayılmış gözüküyor.
0: Ya o uluslararası hukuk Orta Doğu'da ne kadar çok hiçe sayıldı ki? Hani bu
1: yani
0: sizin dediğiniz çok
1: zaten.
0: Basit bir örnek yani bence. Hani Filistin'e falan bakıldığında, Irak'ın işgaline bakıldığında, Lübnan, işte 1860'da Fransızlar geliyor Lübnan'ı, Beyrut'u işgal ediyorlar. İngilizler geliyor Mısır'ı, yani hani...
1: Hayır, böyle iyi kötü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra
0: bir
1: parça
0: kuruldu.
1: Bahsettik, inandık. Ha. Gibi gözüküyordu o uluslararası hukuka. Tabii hatırlatınca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da
0: ben
1: yokmuş aslında.
0: Ben uluslararası hukuka hiçbir zaman unanmadım.
1: Ama
0: İnanmam da.
1: Ama öncesinde de zaten
0: hukuk,
1: yoktu.
0: Uluslararası hukuk güçlerin hukukudur. Güçsüzseniz yani uluslararası hukuk diye bir şey yoktur.
1: Bayağı gasp edersem gasp ederim.
0: Ya Ukrayna'ya girdi, kefeye girdi Rusya, ne diyeceksiniz? Yani Amerika Irak'a girdi, Afganistan'a girdi.
1: Yani vakıf olsa ne yazar?
0: İsrail işte, bakın yani o toprakların tapuları bizde, vakıfları bizde, buyurun yani gücünüz o, Birleşmiş Milletler kararları var, buyurun kim uygulatacak o Birleşmiş Milletler kararlarını? Yani sosyal uluslararası hukuk dediğiniz şey birisinin onu uygulatmasını gerektiriyor. Eğer
1: sopa gerekiyor.
0: Sizin gücünüz yoksa buna yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Gücü sağlayabilmek için de bölgede bir kültürel, siyasi, askeri bir entegrasyon gerekiyor. Rasyonel şartlarda işbirliği yapmak gerekiyor.
1: Zihinlerimizi açmamız, hazırlamamız gerekiyor belli ki.
0: Vallahi tabii pek çok şey yapmamız gerekiyor ama hani zihinleri açmakla başlamak önemli.
1: Bu kitapları tekrar göstermek istiyorum. İbrahim Nasrallah roman. Cengiz Bey'in tercümesiyle Gazze Düğünleri.
0: Evet. Gazze, bu Gazze'deki olayları
1: bir gün evvel ölüyorsun, kayıpların oluyor, bir gün sonra
0: düğün,
1: bir gün evvel cenaze, bir gün sonra
0: hayat
1: düğün,
0: iç içe
1: bir gün sonra yeniden
0: bu
1: cenaze.
0: 2004'te yazılmış bir kitap olmaz.

0: olmakla birlikte 2024-25'teki olayları çok güzel anlatıyor aslında.
1: Evet,
0: 20 yıl öncesinde.
1: ince bir kitap. Gazze'nin direnişle örülü mahallelerinde geçen sarsıcı bir yolculuk. Bunu konuşacağız inşallah,
0: İnşallah.
1: Hocam.
0: Önce siz okursanız inşallah.
1: Ben evet, Doğu Hilafeti'nin toprakları, İslam fethinden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar, Adnan Eskikurt'un tercümesiyle Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan. ...1905'te yazılmıştı değil mi,
0: evet,
1: bu kitapta?
0: Yani 100 yılın üzerinde bir kitap.
1: 1905, evet.
0: Ama ilk şeyini biz Türkçe'de 2014-15'te yapmıştık. Farsça, Arapça bizden çok daha önce çevrildi.
1: Ortaçağ İslam tarihini mekan üzerinden anlamak isteyen tarihçiler.
0: Evet, yani bu kitabın bir daha yazılabilmesi çok mümkün değil. Yani çünkü hem
1: ama
0: Ortaçağ
1: bunu illa
0: kaynakları...
1: Okuyalım.
0: Hem ortaçağ kaynaklarıyla karşılaştırıyor hem geziyor 19. yüzyılda. Yani çünkü artık o bölge o şekilde değil, değişti.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Tomar.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bu ülkede bu akşam Eylül 1908'de açılıyor.
0: Açılıyor.
1: 1900'de yola
0: başlıyor.
1: Çıkılıyor, başlıyor. Hicaz Demir Yolu ve işte 116 yıl sonra tekrar hafıza canlandı ve bir damar harekete geçti. Dileyelim ki çok hayırlara sebep olsun pek çok açıdan, ama en önce insanlar arasında, coğrafyamızda iletişim kurulsun, muhabbetimiz artsın birbirimize. İyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere.

0: İzahı olmayan şey izahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkli ise gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine özellikle diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bugün doğrusu da neler konuşacağız? Hemen yönetmenim LED'imize getirsin. Şöyle konu başlıklarımıza bir bakalım. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Yaklaşık bir aydır barış konuşuyorduk. Ateşkes anlaşmasında taraflar uzlaşmıştı. Acaba süreç barışa evrilecek mi şeklinde konuşurken dün itibariyle barış umutları tekrar yavaş yavaş azalmaya başladı. Hürmüz'de bir yük gemisine saldırı düzenlendi. Daha sonrasında Trump İran'ı suçladı. İran misilleme yaptı ve barış anlaşmasından biraz uzaklaşıldı mı sorusunun cevabını birazdan konuklarımızdan öğreneceğiz. Diğer taraftan Hürmüz'ün statüsü değişecek mi sorusu da tabii ki akıllarda. İran diyor ki Hürmüz'de tek söz sahibi benim. Amerika Birleşik Devletleri ise bu noktada bazı çelişkili açıklamalar yapıyor ve aynı zamanda uluslararası arenada da Hürmüz'ün statüsü oldukça fazla tartışılan meselelerden bir tanesi. Acaba Hürmüz'de statü değişirse diğer su yollarıyla alakalı da yeni adımlar atılır mı? Bu konuyu da yine değerlendireceğiz. İsrail ve Lübnan tabii göbekten ABD ve İran savaşına bağlı bir durum söz konusu burada. Çünkü özellikle İran barış anlaşmasındaki önemli maddelerden bir tanesi demişti ki İsrail Lübnan'da saldırılarını sona erdirecek. Ama İsrail hala saldırılarına devam ediyordu. Son dakika gelişmeleriyle beraber İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı. Peki bu anlaşmanın diğer anlaşmalardan farkı ne? Bu da önemli bir soru çünkü İsrail ve Lübnan'ın, daha doğrusu Hizbullah'ın anlaştığı yönünde bir dizi haber zaten geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Bundan sonraki süreçte acaba İsrail yine barışı sabote edecek mi konusu, sorusu akıllarda. Bu sorunun da cevabını arayacağız. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama tabii süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, sayın avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Can Türk Caner bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, selamlar, saygılar.
0: Ve bu hafta uluslararası ilişkiler uzmanı doktor sayın Damla Taşkın aramızda. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Can Türk hocam, sizinle başlayacağım. Evet. Şimdi barışı konuşurken bir anda yeni bir saldırı haberi, Trump cephesinden bir açıklama var ve daha sonrasında da karşılıklı tabii ki bazı saldırılar gerçekleşti. Barıştan adım adım uzaklaşıyor mu Hürmüz?
2: Hiçbir zaman barışa yaklaşmadı ki Mustafa Bey. Yani şöyle, ben hani neredeyse 120 gün oldu. 120 gündür hep şunu söylüyoruz. Bu savaş bitmedi. Yani savaşın bitmesine yönelik bir emare yok ki bir barış ortaya çıksın. Zaten ortaya çıkan şey de bu barış görüşmeleri dediğimiz şey de müzakerelerin müzakeresiydi. Evet. Yani bir mutabakattı. Evet, bu mutabakat metninde artık kabul ettiler. Ve görüşmeler başladı. İşte bir hafta 10 gün kadar yaptılar. Akabinde de bu kriz devam etti. Şimdi tabii yani savaş devam ediyor aslında ama artık savaş şekil değiştirdi, biçim değiştirdi Mustafa Bey. Ne oldu? Kontrollü bir çatışma alanı içerisinde. Şimdi taraflar zaman zaman birbirlerine bir takım güç gösterilerinde bulunacaklar. Nitekim Hürmüz üzerinden çok ciddi bir şekilde bu olacak. Bununla beraber Körfez üzerinden ciddi bir takım problemler çıkabilir. Özellikle Lübnan hattı üzerinden bu tarz çatışma şeylerini görebiliriz. Çünkü Lübnan'da ne zaman ateşkes bozulsa veya Lübnan'da İsrail ilerlemeye başlasa İran'ın da yapacağı en doğru şey, daha doğrusu en rasyonel şey, doğru derken kastım o.
0: Evet.
2: Hürmüz kartını kullanmak, başka kartı yok. Dolayısıyla bu çatışma artık kontrollü, ara ara bu tarz çatışmalar biçiminde devam eder ufak tefek. Ama CENTCOM şöyle bir açıklama yaptı. Bunu Beyaz Saray da teyit etti bir şekilde. Ateşkes ihlali olarak tanımlıyorlar. Şimdi ateşkes ihlali olarak tanımlanıyorsa Amerika, bu tekrar barış görüşmelerinin bittiği anlamına gelmez. Yani karşılıklı olarak taraflar birbirlerini tekrar dengelemeye çalışıyorlar. İşte önce İran vurduğu söylendi. Amerika karşılık verdi. İran tekrar karşılık verdi. Bu şekilde gidiyor. Yani kontrollü bir çatışma süreci içerisindeyiz. Ama bana göre nihai barış gelir mi? Yani barışın gelmesi için yani taraflardan ikisinin de veya birinin en azından bu süreci kabul etmiş olması lazım. Yani karşı tarafın üstünlüğünü veya her iki taraf da yorulmuş olması lazım. Kimsenin yorulduğu falan yok. Hele hele o uzun süren arada herkes kendini tekrar toparladı. Ama tarafları masaya oturtanlar var. Kim bunlar? İşte konjonktür, jeopolitik gerçeklikler, gizli özne Türkiye ve Suudi Arabistan, özellikle Türkiye. Bakın eğer böyle bir anlaşma olursa önümüzdeki dönemde veya her şeye rağmen bu savaşın yani savaşma yeteneği ve isteği bu kadar dirilken bir şekilde bir barış anlaşması çıkarsa bu Türkiye'nin önemli bir diplomasi zaferlerinden birisi olur. Yani bir haneye bir artı daha ekleriz. Çünkü bu savaşta şimdi yani süreçte Türkiye, Suudi Arabistan gizli özne olarak hem Amerika'yı hem de İran'ı baskılayarak masada tutuyor. Akabinde Katar, Pakistan bu işin açık özneleri. Dolayısıyla ben şöyle görüyorum. Karmaşık bir paragraf bu. Hani akademik şey olarak. Bu paragrafın açık özneleri, gizli özneleri var. Sade bir yani sade bir paragraf değil. Eğer bu paragrafın sonunda nokta konulduğunda bir barış çıkarsa barış çıkartılmış olur. Yoksa kimsenin barış istediği falan yok esasen. Yani yok derken aslında Amerika da İran da savaşmak istiyor anlamında değil. Amerika'nın içerisinde de savaşmak isteyen taraflar var. İran'ın içerisinde de savaşmak isteyen
1: Amerika
2: taraflar
1: var. Amerika ne istiyor
2: hocam? Şimdi Amerika ne istiyor? Amerika bir, Hürmüz hattının eskiye dönmesini istiyor. Çok net. Çünkü Hürmüz bunu da kendisi için istemiyor. Müttefikler için istiyor. Körfez dünyası için. Çünkü Körfez dünyası ayağa kalkmış durumda. Eğer Hürmüz Boğazı İran'ın kontrollü rejimine geçerse ve İran ve Umman bir şekilde buradan şey alırsa, para almaya başlarlarsa veya kontrol rejimi kurarlarsa bunu ilerleyen dönemlerde İran'ın zırt pırt Körfez dünyasında şantajı olarak düşünüyor Körfez
1: ülkeleri. Sizden kastınız savaş öncesindeki.
2: Tabii savaş öncesindeki hali. Birincisi bu. İkincisi nükleer meselesi. Nükleer meselesinde ben uzlaşıldığına hatta bu barış görüşmelerinin en hani her iki tarafında tam anlamıyla kabul ettiği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bu uranyum zenginleştirme meselesi var. Üçüncüsü tabii gizli plan, arka planda İsrail'in güvenliği var. İsrail'in güvenliğinin sağlanması için de İran'ın da buna örtülü de olsa, üstü kapalı da olsa bir şekilde en kötü ihtimalle göz yumması lazım. Yani rıza göstermesini, açık açık beyan etmesini bir tarafa bıraksak en azından vekilleriyle olan ilişkilerinde belirli bir hatta çekilmesi lazım. Zaten bu iki olay işte bu görüşmelerin veya barışın, nihai barışın derecesini belirleyecek. Yoksa ortada bir barış yok. Zaten bu süreçte bunları biz sık sık yaşayacağız. Taraflar masadan kalkacak, bağıracaklar, çağıracaklar. Bu tarz bir yoklama çekecekler tabiri yerindeyse birbirlerine. Yani 60 günün sonunu görmek lazım. Şimdi asıl şeyi beklemek lazım. İkinci görüşmeler, ikinci tur ne zaman başlayacak? Şimdi bu ilk tur görüşmelerinde yani teknik görüşmeler yapıldı. Heyetlerin işte yetenekleri, güçleri, heyetlerin karar verme yani hukuki rejimleri ortaya çıkarıldı. Şimdi ikinci turda artık resmi olarak görüşmelere başlayacağız. İşte onun ne kadar uzun ne kadar kısa olması önemli. Orada neler konuşulacağı önemli. Ekstra masaya bir şeyler gelir mi gelmez mi onlara da bakacağız. Zaman zaman onu da görebiliriz. Dolayısıyla hani ortada dayatılan taraflara dayatılan bir barış süreci var. Artık onun ne kadar güçlü olduğunu da göreceğiz.
1: Damla hocam şimdi Can Türk hocam ikinci tur görüşmelerin yapılacağından emin. Ama...

Sahadaki gelişmeler bu şekilde devam ederse sanki taraflar birbirlerine karşı kullandıkları dili de daha sert hale de getirebilirler gibi bir durum da söz konusu. Yani hep bir ihtimal var aslında bakarsanız. Yani tekrar acaba sıcak çatışmaya dönülür mü? Sıcak çatışmanın şiddeti artar mı? Şeklinde. Siz ikinci tur

0: imzalandığı aşama. Yani bununla barış anlaşmasını aslında karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü barış anlaşması demek için önümüzde bence çok daha uzun bir süreç var. Buna biz öncelikle mutabakat aşaması diyelim.
1: Hiç de imzalanmayabilir bu arada değil mi barış?
0: Elbette.
1: Tabii. Barış olmak zorunda değil yani. İki ülke birbirine hiçbir zaman için barış anlaşması imzalamaz ama ateşkesi uygun davranır.
0: Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla burada ben daha realistik, daha pragmatist bir bakış açısıyla bakmak istiyorum. Daha gerçekçi bir bakış açısıyla. Şu anki mevcut durumda ki İran'daki aktörlerin varlığı, yine de Rum muhafızlarının tutumunu da bakarsak, şu anki süreçte sadece ateşkes için konuşabiliriz ama barış için, nihai barış için bence biraz daha zamanı var. Dolayısıyla şu an aslında içinde bulunduğumuz aşama bu aktörlerin, yani Amerika ve İran arasındaki aktörlerin ve aynı zamanda Amerika'yı temsil eden Avrupa ve İran'ı temsil eden Çin, Rusya gibi diğer blok ülkelerinin de menfaatlerinin şu anda çakıştığı ve çözüm üretmeye çalıştığı bir masa kurulduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü bu artık klasik anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı değil. Artık bundan çıktı. Bu artık uluslararası bir uluslararası aktörlerin rekabet ettiği ve aynı zamanda bunu büyük bir pazarlık masasında artık konuştuğu ve el artırmak için de askeri operasyonları düzenlediği bir düzleme geçti. Yani şu an görmüş olduğumuz askeri saldırılar, füze saldırıları, yani bu sabotajlar aslında tamamen bu pazarlık masasındaki eli yükseltmek için yapılıyor. Bu bir gerçek. Yani eli ne kadar yükseltirlerse, düşünün ki burada özellikle bahsettiğimiz yer İran'ın içi ya da nükleeri değil. Şu an gündemde odaklı olan şey Hürmüz olduğu için ve burası da küresel ticaretin ve finansmanın merkezi olduğu için şu an hem ülkelerin aktörleri, aynı zamanda bazı sigorta şirketleri ki burada en çok karı ve zararı alan onlar oldu ve bahsettiğim şeyler çok uluslu büyük yatırım firmaları, şirketleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yatırımlar şirketi olduğunu da düşünürsek, bir şirket devleti aslında Amerika Birleşik Devletleri, adı üstünde Birleşik Devletler. Dolayısıyla şu anda yapmış oldukları politika normal bir devlet politikasından ziyade ekonomi politik üzerinden yapılan bir anlaşma süreci. Yani bu pazarlık masasında bunun doğrultusunda yapmaya çalışıyorlar. İran ise bence şunu dengelemeye çalışıyor. Evet, birincisi uzun zamandır yaptırımlar vardı. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ve bu yaptırımlar artık ekonomik anlamda hem İran'ı zorlamaya başladığı gibi de Çin'e bağımlı hale getirmeye başlamıştı. Şimdi bununla birlikte İran içerisinde de tabii bu kopuşun ya da bu bağımlılığın sağlanmaması için, ki bunlardan bir tanesini zaten biliyoruz, İsrail'le olan sürekli sahadaki vekalet savaşları üzerinden zaten biliyoruz bu kopuşu bölgeden yapmak istemediğini. Ancak burada şu denklem ortaya çıkıyor. İran evet bir yandan Batı'ya eğilim gösteriyor. Yani Batı'yla entegrasyona girmek istiyor. İkinci tarafı da bu yaptırımları kaldırarak artık küresel piyasaya girmek istiyor. Elindeki malları, ürünleri satmak istiyor. Hürmüz'ü kullanmak istiyor. Evet, bu savaştan önce Hürmüz kullanılmıyor muydu? Evet, açıkta kullanılıyordu. Fakat İran da dahil olmak üzere herhangi bir geçiş ücreti alınmıyordu. Fakat şimdi ne olmuş oldu? Çok ilginç bir şekilde. Evet, bu sürecin en çok kazananı bence İran oldu. Çünkü artık bunun sayesinde, yani bu savaş sayesinde maalesef ki artık ekonomik olarak da bir özgürlük aşaması açıldı. Bir esneme payı açıldı şu anda. Ve bunu tabii ki değerlendirmek istiyor. Ancak bu çok tehlikeli bir şey bence Mustafa Bey. Çünkü kıyı devletlerinin bunu emsal görerek buradan artık uluslararası boğazlar üzerinden ücret talep etme riskini oluşturabilir. Yani artık sadece Hürmüz değil, Kızıldeniz'e başta olmak üzere kıyı devletleri ya da Körfez ülkeleri artık uluslararası deniz hukukunda yer alan serbest geçiş hakkındaki gemilerden ücret talep etmeye başlayabilir. Bu uluslararası ticarette, yani küresel piyasada çok dengeyi değiştirir. Çok da büyük bir krize oluşturabilir. Şimdi bunu emsal teşkil ettirmeden, dengeleyerek aşmaya çalışıyorlar. O yüzden şu anki pazarlık masasında en çok konuşulan şey Hürmüz. Hürmüz'ü kimin yöneteceği? Çünkü buranın süreci, hukuki süreci de belirsiz. Şu an hiçbir netleşen hiçbir şey yok. Kim yönetecek? Kim belirleyecek? Ve aynı zamanda buradaki ücret kim üzerinden yapılacak? Ve bunun en çok kazananı kaybedeninden ziyade ne kadar hızlı olabileceği. Çünkü Donald Trump şöyle bakıyor. Yani ben hani Çin gibi uzun soluklu ya da uzun vadeli bir plan yapmıyor, strateji yapmıyor. Anlık refleks geliştiriyor. Çünkü bu aynı zamanda caydırıcılık etkisini yaratabildiği gibi de ekonomiyi de kendi lehine kontrol etme güdüsünden geliyor. Fakat belli ki bu konu

0: da çok da başarılı gitmiyorlar. Çünkü başarılı gitmediklerini Amerika içerisindeki kamuoyu da ve Avrupa da bunu çok iyi biliyor. Seçimlere yaklaşırken de bu süreci tabii ki biraz daha olsun durdurmak istediğini gösteriyor. Yani aslında Amerika'nın yani Trump'ın şu an bu süreci sadece halının altına süpürülen bir konu haline getirmek istediği düşünülüyor. Çünkü bu nihai çözüm için yeterli bir süreç değil, pazarlık süreci değil. Bu sadece İran'la Amerika arasındaki uzun zamandır devam eden bu krizin ne kadar esnetilebileceği ve Amerika'nın yani Trump'ın seçimlerden sonrasına bir nebze bir tansiyon düşürme, bir unutturulma çabasıymış gibi de okunabiliyor. Ki açıkçası bana da bu çok da mantıksız gelmiyor. Çünkü gerçekten iç kamuoyunda çok ciddi krizlerle karşı karşıya olan bir Trump var. Bundan dolayı da ki İran'da biliyorsunuz zaten zaferle çıkamadı, başarısızlıkla çıktı. Bunu da bir şekilde dengelemek ve örtmek istiyor. Ve unutmamak lazım ki İran yani Hürmüz'den geçen petrol aynı zamanda Katar'ın da LNG'si anlamına geliyor. Çünkü Katar'ın da LNG'si buradan dünya piyasasına çıkıyor. Dolayısıyla burada yapılan herhangi bir saldırı Körfez ülkelerini çok ciddi etkiliyor. Körfez ülkelerinin zaten baskısından dolayı bu pazarlık masası oluşturmuştu. Ama burada süreci sabote etmek isteyen bir İsrail var. İsrail ve aktörleri var. Bölge devletleriyle birlikte. Fakat burada şimdi her ne kadar biz işte İsrail sadece Lübnan'la konuşuyor gibi görsek de ki bir işte anlaşma gibi bir çerçeve anlaşması yaptığı da söyleniyor işte bu hafta içerisinde. Fakat bundan sonraki süreçlerde bu anlaşma masasını sabote etmeyeceği anlamına gelmiyor. Sanki bir şey için bir bekleme yapıyorlar. Yani ben bunun bir barış anlaşmasından ziyade özetle barışa gidebilecek bir sürecin belki de yani en başı daha çok yolu var. Bu çünkü sadece bir ateşkes bizim dediğimiz hani mütareke süreci. Bir mütareke süreci yapılıyor. Kimin gücü kime yeterse, kim eli daha çok yükseltirse ona göre oynanacak. Daha kurallar belirlenmedi.
1: Dünya bu belirsizliği daha ne kadar kaldırır?
0: Bu belirsizliği
1: yani
0: çok...
1: tamam ABD ve İran belki bunu 10 yıllarca sürdürebilirler ama dünya ekonomisi bunu ne kadar kaldırabilir? Ya yani biz her hafta sonu tarafların birbirine saldırdığı bir sabaha uyanıp sonra hafta başına ya dünya piyasasında acaba altının onsu ne olacak? Petrol varil fiyatları nasıl dalgalanacak diye düşünerek yani dünya ekonomisi, dünya finans sistemi o kadar güçlü değil ki yani bunu daha ne kadar çekebilir ki bu yük?
0: Kaldıramaz zaten. Yani şu an zaten dünya bu konuda alarm veriyor. Ama bunun çözümü için en temel şey bence uluslararası hukukla geçerli bir bağlayıcılığı olan bir anlaşma yapabilmek. Bu gerçi maalesef ki son zamanlarda çok da uluslararası kurumların ve anlaşmaların işlevli olmadığını da biliyoruz ama yine de bu kuralların belirlenmesinde tarafların haklarının belirlenmesi için bence son derece mantıklı bir şey olacaktır. Çünkü bunun sonucunda tarafların cezai durumları, yaptırımları veya yapabilecekleri yani eylemleri, ilkeleri, koşulları oluşturulmuş olacak. Eğer bu olmazsa yani süreç bu şekilde devam ederse maalesef ki bu karışıklık dünyanın hem belki küresel bir resesyon sürecine sokabilir ki umarım öyle bir şey olmaz. Şu an dengelenmiş durumda fakat her an bildiğimiz gibi mesela örnek veriyorum Hürmüz'de ya da adaya atılan bir füze ya da bir çıkarma bile 2-3 saat içinde doları artırıyor, enerji piyasasını birbirine katıyor, ülkelerin diplomatik krizi çok ciddi anlamda birbirine girmiş oluyor ve düşünün ki burada fels flekler de var. Yani maalesef ki Donald Trump hani failin kim olduğunu bilmeden reaksiyon gösteriyor ama bu süreç yani failin kim olduğunu bilmeden yapmış olduğu bu süreçler ya da işte reaksiyonlar faillere güç de kazandırabilir. Ve bu da yeni bir krizi doğurabilir. Yani çok tehlikeli bir satranç oynanıyor. Özellikle Amerika ve Avrupa tarafından. Tabii burada önemli olan Türkiye gibi, Katar gibi, Pakistan gibi arabulucu devletlerin rolü çok büyük. Gerçekten çok büyük. Bunu tekrar ifade etmek lazım. Ancak bu sizin de söylediğiniz gibi uzun soluklu çözüm getirecek bir şey değil. Uzun soluklu bir çözüm olabilmesi için bunların bağlayıcı bir nitelikte uluslararası hukuk çerçevesinde bir zemin oturtulması lazım. Ama belli ki bunun yapılmaması için şu an bu pazarlık masasını uzatıyorlar. Bu pazarlık masası daha ne kadar uzar diye sorarsanız da seçimlere kadar uzar diye düşünüyorum ben.
1: Cüneyt Hocam, savaşların insanları daha derinden etkilediği, finans sistemlerini daha derinden etkilediği bir süreç içerisindeyiz. Şeyi merak ediyorum ben, uluslararası hukuka göre savaş hukukunda, şimdi anlaşma yapan iki ülke arasındaki bu verilen tazminat,

0: olayları falan filan var ya. Şimdi eskiden daha bölgesel ya da sadece iki devlet arasındaki zarardan bahsedebiliyorduk biz. Ama şu anda yani bir adamın aldığı kararla beraber bütün dünya piyasaları bir anda büyük bir dalgalanmaya uğruyor. Ve birileri bu tarz durumlardan çok büyük karlar elde ederken birileri de çok büyük zararlar, ne yazık ki zararlarla karşı karşıya kalıyor. Önümüzdeki süreçte uluslararası düzen, ya kardeşim ben sizin savaştığınızın derdini niye bu kadar çok çekiyorum, siz beni şu kadar zarara uğrattınız, bunu tazmin edeceksiniz deme şeyine sahip midir? Yetkisine sahip midir? Var mıdır böyle bir durum? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın üzerine bayağı bir yük bindirilmişti çünkü. Yani işlerine geldiği zaman bunu çok güzel bindirebiliyorlar. Onu hatırladım. Diğer taraftan uluslararası hukuku hiçe sayan, başka bir ülkeye adeta süpermarkete gider gibi gidip devlet başkanını alıp geri gelen bir Trump'ın yapacağı bir anlaşma hukuken ne kadar güvenli olur?
1: Şimdi soruya çok, kısa bir cevap vereyim de yani teorik olarak evet, pratik olarak hayır. Yani bu, çünkü bir kere bu dediğiniz yani savaş tazminatı meselesinde zarar verenin kaybetmesi lazım. Yani evet. Tarihi olgular bunu gösterir. Zarar veren kaybetmiyorsa onun kuralı geçerli. Yani hukukun, uluslararası hukukun kırılganlığı da biraz burada. İkinci bir husus da biraz önce bahsettiğiniz o meselenin ekonomik yönüyle ilgili ilginç bir durum olduğu kanaatindeyim. Tabii bir gözlem, uzmanlık alanım değil ama bu belirsizliğin ürettiği bir spekülasyon ekonomisi oluştu.
0: Evet.
1: Yani dünyada tamam birileri para kaybediyor ama birileri de yüksek düzeyde para kazanıyor.
2: Tabii.
0: Evet.
1: O zaman buradan çıkan sonuç şu, yani bir, bu hukuki kırılganlık dediğimiz veya hukukun işlevini yitirdiği bir ortam var. Bu birinci tespit. İkinci tespit, bunun ürettiği bir ekonomi var. Bu döngü bu savaşı durdurur mu diye sorursanız, ben bu savaşın bu döngüde biraz net bir şekilde durma ihtimalinin zayıf olduğu kanaatindeyim.
0: Çünkü köpek balıkları tırnak içerisinde evet, kanın kokusunu aldılar ve dönüyorlar.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi mutabakat zaptı imzalandı. İngiltere'deki ticaret örgütünün, deniz ticareti örgütünün yaptığı açıklamadan söylüyorum. Ben ilk kez bir saldırı olmuş. Şimdi saldırının da kim tarafından yapıldığı belli değil. Yani bu tıpkı şeye benziyor. Köyde iki tane aile kavga eder.
0: Evet.
1: Sonra üçüncü bir aile bu konuyla ilgili, bu kavganın uzamasını isteyen bir aile, o bir aileden herhangi birisinden birini öldürür veya bir saldırı düzenler. Hı. Ondan sonra köşesine çekilir ve olup bitenleri izler. Buradaki örnek üzerinden gidersek, bunun sadece İsrail olması gerekmiyor.
0: Başka
1: yani bir... bunun Amerika içerisindeki bir unsurun da gündeme gelmiş olma ihtimali var. Çünkü bu meselenin bir yönü de Amerika'nın iç siyaseti.
0: Evet.
1: Yani Amerika'nın şöyle de bir kırılganlığı var. Amerika dünyanın her yerinde ya. Amerika'nın dünyanın her yerinde olması durumu, Amerika'nın sadece dış siyaset politikası ile ilgili bir veya dış siyasetle ilgili geliştirdiği politikanın bir unsuru değil. İç siyasetinde de dönük bir karşılığı var ve bunun üzerinden de meselenin tartışıldığı bir bağlama dönüşebiliyor. Burada temel soru şu: nasıl bir anlaşma Amerika'nın işine gelir? Nasıl bir anlaşma İran'ın işine gelir? Ben Amerika'nın temel hedefinin bu mesele de dahil olmak üzere bundan sonraki Boğazlar meselesinde de göreceğimiz tablonun aynısı olduğunu düşünüyorum. Amerika Çin'i kuşatmak adına tüm boğazların, yani bir ülkeye ait olduğu, bir ülke hukukunun egemen olduğu tüm boğazların kendi belirlediği uluslararası sisteme entegrasyonuyla uğraşıyor. Aslında bu zorlama, bu meselenin tamamında da günün sonunda Hürmüz var. Yani İran'ın rejimi veya bu meseledeki İran rejiminin değişikliği veya İran rejiminin tehdit olma durumunun ortadan kaldırılması biraz daha İsrail'e dönük angajmanı ile ilgili bir şey. Ama kendisiyle ilgili baktığında yani Amerika'nın aslında deniz hakimiyeti noktasında biraz da Çin'i çerçeveleme anlamındaki adımı bu. Bu bir başlangıç. Bunun benzerlerini başka boğazlarda da görme ihtimalinin olduğu kanaatindeyim. Burada bir şeyi de test ediyorlar mı etmiyorlar mı? Bu da ayrı bir tartışma ama şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. İran'ın elindeki tek kart Hürmüz şu anda. Bu ne kadar dayanıklı veya İran buna ne kadar dayanabilecek, biraz da bu test ediliyor olabilir bu durumla birlikte değerlendirdiğimizde.
0: Sizce tekrar müzakere masasına oturacaklar mı?
1: Ben müzakere masasının ortadan kalkacağını düşünmüyorum ama müzakerenin bir anlaşmayla da sonuçlanacağını düşünmüyorum. Yani böyle bir arafta bir durum var ortada. Yani bu mutabakat zaptı kavramı şu demek: biz bir anlaşma yapmak üzere anlaştık ama bu anlaşmayı şu anda yaptık mı? Hayır. Bu belirsiz alan faili meçhul durumların da ortaya çıkmasına veya taraflardan herhangi birinin içerisindeki bir unsurun bu süreci bir şekilde sabote etmesine de imkan veren bir durum. Bu konu bence biraz bu durum bu müzakere sürecini uzattı, anlaşmayı biraz daha uzaklaştırdı. Anlaşma niyeti olan iki devlet olsaydı, ben İran'ın da ağır şartlarda bir anlaşmayı kabul etme eğiliminde olmadığı kanaatindeyim. Amerika'nın da niyetinin şu aşamada bu konuyu biraz daha böyle tansiyonunu düşürüp önemini yitirdiği bir mecraya, bir alana çekip kendi iç meselesi olmaktan, iç siyasette tartışılmaktan çıkarma eğiliminde olması sebebiyle bu meselenin biraz daha uzayacağı kanaatindeyim.
0: Çantürk Hocam, şimdi Cüneyt Hocam'ın araladığı kapıdan içeriye gireceğim. ABD test ediyor dedi. ABD İran'ı mı test ediyor? ABD kendi iç kamuoyunu mu test ediyor? ABD uluslararası düzeni mi test ediyor? Bölgeyi mi test ediyor? Yoksa finansı mı test ediyor?
2: Finans hem hepsini hem hiçbirini. Neden öyle? Şimdi çok karışık bir durum içerisindeyiz ama anlaşılamayacak bir durum değil. Nedir bu? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri beklediği sonucu alamadı. Yani İşte neredeyse 120 gündür bir çatışma hali var. Ve 120 günün sonunda o istediği noktaya ulaşamadı. Ve hem konjonktür, hem kendi iç meseleleri, hem işte dediğim gibi savaşın gizli özneleri, daha doğrusu barış sürecinin, müzakere sürecinin, hem açık özneleri, hem de uluslararası camia, körfez, Trump'a bir dur dedi. Ve Trump bir şekilde masaya oturmaya karar verdi. Ama hala içinde Amerika'nın o ben imparatorluğum, ben emperyalim nasıl olur tutkusu var. Yani zaten ben bu savaşı şeye benzetiyorum. Biz iki defa Viyana'yı kuşattık. İlkinde gittik alamadık, ikincisinde daha görkemli bir şekilde gittik gene alamadık. Ama ikinci sefer bize bir imparatorluğa mal oldu. 1683 1699 Karlofça ağır bir süreçte yıkıldı Osmanlı. Bu da Amerika'nın işte sonu olabilir. Yani Amerika'nın Karlofçası Viyana seferi bu olabilir. Ama inat ediyor. Ve bu savaş bitmedi. Yani bu savaş şekil değiştirdi. Peki nasıl olacak? İşte bir takım yani müzakereler, barış süreci olsa bile İran'da rejim değişmeden, yani evet Amerika'nın birinci hedefi rejimi değiştirmek değil ama İsrail'in öyleydi. Sonra Trump çok tuhaf bir açıklama yaptı. Dedi ki ya biz zaten rejimi değiştirdik dedi. O uzlaşmaz kişileri ortadan kaldırdık. Evet. Şimdi daha uzlaşabilir bir ekip geldi dedi. İşte 300 milyar dolarlık paketler, yani İran'ı içeriden fethetme, emperyalizmin yeni yüzü. Çünkü bileğini bükemedikten sonra parayla girer. Çünkü her zaman söylüyorum, yine söylemeye devam edeceğim. Amerika'nın yeryüzünde çok büyük bir silahı var. Kolay kolay kimsenin hayır diyemeyeceği bir silah o. Ve atom bombasından daha yıkıcı. Nedir? Dolar. Rüşvet, yolsuzluk. Bu kokular. Yani bu ödülü veya bu silahı, işte bu kartı çekti şimdi. Ya İran'daki rejim yumuşayacak veya işte kendini revize edecek, farklı bir biçime bürünecek. Ya da önümüzdeki dönemlerde İran Savaşı'nın farklı versiyonlarını göreceğiz. İşte bu da bunun parçalarından
0: birisi. Nasıl var versiyonlar olur onun?
2: Yani bir iç çatışma olur, toplumsal ayaklanmalar olur, hareketlenmeler olur, rejimle halk arasında gerilimler olur. Etnik kartlar hala yani atılmış değil. Etnik kart şeyini tekrar kullanabilirler. Yani çünkü İran'da iş bitmedi. Dolayısıyla İran'ın bu saatten sonra çok boyutlu analiz ve daha dikkatli olma zamanı geldi. Yani rejime bütün yüklerinin yanı sıra ikinci bir, yani bir başka yük daha eklendi. Eskisinden daha uyanık olmak. Dolayısıyla bunlar, ya yani şimdi bunun bir testi o var. Onun dışında bir şekilde İran'ın elinden Hürmüz kartının alınması lazım. Hürmüz kartını almadığınız sürece İran bunu da kullanır. Şimdi bu da büyük bir risk.
0: ABD için diyorsunuz mu?
2: Sadece Amerika için değil, özellikle Körfez için. Şimdi Amerika'nın finansörü kim? Yani şöyle bir şey var. Şimdi Amerika eğer Çin'i kuşatacaksa, Çin'i çevreleyecekse, 2025'te Trump iktidara gelir gelmez hazırladığı o strateji raporlarına, Pentagon'un hazırladığı strateji raporlarına Çin eşit ve tehlikeli bir rakipse, onu durdurabilmesi için finansa ihtiyaç var. Evet. Peki bu finansı da en kolay bulabildiği, en